0: Galatasaray'ı kim olursa olsun gelsin. Fenerbahçe ise Fenerbahçe. Beşiktaş ise Beşiktaş. Trabzonspor ise Trabzonspor. Galatasaray ise Galatasaray. Kim olursa olsun gelsin. Yani devletin tespiti olsun. Essin. Kim varsa bu işin içinde. Essin. Diyorum ya, hiç ayırt etmesin. İşte Anadolu takımlarındaysa Anadolu takımlarında falan. Ama acayip bir durum var. İşte Yasin Kol. Yasin Kol Osimhen'e kart göstermeyen hakem değil mi bu ya? Bu mu değil mi? Ona bir baksana. Ben bir geçen istatistik gördüm. Osimhen'in Türkiye'ye gelmeden önceki kartları, Türkiye'ye geldikten sonraki kartları. Ondan sonra acayip. Yani o boğaz sıkma mevzusunda kart göstermeyen adam. 62,5 milyon TL MASAK raporuna göre hesabında hareketlilik var. Şimdi takımları suçlamak açısından söylemiyorum. Savcı diyor ki, kardeşim diyor, senin diyor 2020'den itibaren işlem hacminde artış var. 2026 yılında hesabına, sadece bu yıl ya, 2026 yılında hesabına 22 milyon para yatmış diyor. Ne güvenlik görevlisi, aynı zamanda hakem. Şimdi biz gazeteciyiz falan, bizim hesaplar bellidir, işte iş insanlarının hesabı bellidir. Ha diyor ki haberim yok diyor. Nasıl haberin yok ya? Bu arada 50 taneye yakın hesabı varmış galiba. Öyle bir şey okudum ben. Hemen söyleyeceğim sizlere. Ciddi bir hesap şeyi var. 11 bankada 50 hesap kaydı. Yasin Kol hakkında hazırlanan bilirkişi raporu da Yasin Kol adında 11 banka, belki isim soyisim benzerliği falan da vardır canım. Yasin Kol adında. Yani Yasin Kol adına dense anlarım. Burada o da şey, ama yani 11 bankada 50 hesap kaydı, 41 farklı hesapmış bulunduğu belirtilmiş. Hesap kayıtlarında meslek olarak, ha hepsi de aynı ya. Sporcu, güvenlik görevlisi, memur, polis güvenlik görevlisi, polis özel güvenlik görevlisi, emniyet görevlisi, emniyet görevlisi ve öğrenci gibi meslek adları yazdığı belirtiliyor. MASAK incelemesinde 30 Eylül 2026 tarihli MASAK raporuna göre Yasin Kol'un 2012 ile 2026 yılları arasında 5.098 işlemde hesaplarından 72 milyon 100 bin TL çıkmış, hesaplarına 62 milyon 500 bin TL girmiş. Zarar da bu o zaman. Bir 10 milyon zarar var, onu da karşılasınlar, yazık günah. Ondan sonra ben anlamıyorum bu işlerden de. Toplam işlem hacminin de 84 milyon 181 bin TL olduğu, yine rapora göre işlem hacminin 2020 yılından sonra belirgin bir şekilde arttığı, özellikle 2024-26 döneminde hızlandı. 2026 yılında az önce söylediğimiz gibi yaklaşık 22 milyon 300 bin TL girişe karşılık 40 milyon 800 bin TL çıkış oldu. Bu şunu gösteriyor. Hayır, çıkış da şöyle bir şey. Elden para alma falan da mı var acaba? Nasıl çıkış oluyor ben anlamıyorum yani. Aynen öyle. Ben de anlamadım. Nerelere gitti? Kimlere verildi? Acayip ya. Bir çete var yani. Tabii canım. Bakmak lazım yani. İşte hakem meselelerinin atanmasında da diyor ki, ya ben diyor sevdiğimiz adamları, ya beraber çalışacağım adamları söyledim. Ben öyle şey yapmıyorum. Tutuklanmış zaten. Umarız, zaten MHK başkanı da tutuklanmıştı biliyorsunuz. Bekliyoruz yani. Bu arada İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na Sayın Bahçeli'nin bir desteği var. Onu da söyleyelim. Hemen veriyle şey yapalım. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, başarı dileklerimle, yalnız değilsin Devlet Bahçeli. TFF'den açıklama yapılmış. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu desteği için teşekkür ederek, saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ederim, ellerinden öpüyorum diye şey. Ben Sayın Bahçeli ile sohbetlerimde şunu gördüm. Futboldaki bu şeylerden rahatsız olduğunu analiz ettim ve operasyonların, yani daha doğrusu bu soruşturmaların diyeyim, daha doğrusu, daha doğru ifade olacaktır, soruşturmaların ciddi bir şekilde destekçisi Sayın Bahçeli. Ve burada da anladığım kadarıyla soruşturmalara katkısı dolayısıyla, yani desteği dolayısıyla soruşturmalarda olumlu katkı yaptığını düşündüğü Federasyon Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nu burada destekliyor anladığım kadarıyla. onu söyleyelim. Yani bu desteği de not düşelim. Şimdi çok kısa vaktimiz kaldı. Bir dostumuz da şey yazmış. Az önce söyledim. Sevdiğimiz bir dost bu işin mimarı Ali Bey'dir demiş. Dinliyormuş şimdi. Benim bir dostum. Seni takip eden bir arkadaşımız. Başta söyledim. Kaçırmışsınız. Onu söyleyeyim. Bir mesaj atmış da. Başta söyledim. Sayın Ali Koç yapı dediğinde kimse inanmadı diye söyledim yani. Onun bilgisi olsun. Velhasıl kelam bu yapıyla hatta bu çeteyle mücadele şart ve sonuna kadar da destekçisi olacağız yani. Bu çünkü Türk futbolu maalesef bir bataklığa sokulmuş. İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu şu tanımı doğru. Kokuşmuşluk, ahlaksızlık var. Ve bu ahlaksız, bu kokuşmuş çete çökertilmeli. Çökertilmediği sürece kimseye huzur yok. Onu söyleyeyim. Haftaya ligler başlıyor işte ya. Düşünün yani Türk futbolunda. Ha birileri çıkıp şimdi konuşuyor. Yok bak bunlar böyle bunlar. Geçmişlerini de biliyoruz onları yani. Neyse. İşte hakemlerden bahsediyorum. Bazı hakemler çıkıp şimdi konuşuyorlar ya. Böyle. Onların da bazı geçmişlerini biliyoruz yani. Geçen bir tanesinde çok güzel. Ya sen diyor bu bir de bizim Galatasaray dostlar belki bana kızacak ama hakikaten sadece onlar düşüyor. Belki de hani onlar da öyledir. Sosyal medyada kendi takımlarının şeyleri sayfaları düşer. Geçen önüme Deniz Ateş Bitner'le ilgili bir paylaşım düştü. Deniz Ateş Bitner bir açıklama yapmış. Demiş ki işte şöyle şöyle eleştiriyormuş bu yapıyı. Şeyi paylaşmış. 2016 yılındaki Trabzonspor Galatasaray maçında hani Salih Uçan diyorum. Salih neydi? Futbolcu vardı ya Trabzonsporlu Salih. Dursun. Salih Dursun ona kırmızı kart gösterdiği fotoğrafı paylaşıyor. Diyor ki senin diyor bu hayatta diyor Torreira'dan daha fazla kırmızı kart görmüşlüğün var diyor. Güzel espri yani. Ne diyorsun diyor. Türk futbolunun temizlenmesi lazım. Bütün takımlarımız açısından. Yani güzelleşsin artık. Yani bir şekilde bu rekabet adil bir şekilde yürüsün. Adaletsiz, ahlaki boyutu olmayan şekilde yürümesin yani. O yüzden bu çete temizlenmeli diyelim. İki cümle Brezilya seçimini söyleyeceğim. Ondan sonra artık şey yapalım. Brezilya'da seçimler gerçekleşti. İki aday var. İkinci tura kaldı tabii. İlk turda hiçbir aday %50'den fazlasını alamadı. Eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro oyların %47'sini aldı. Mevcut Cumhurbaşkanı Lula da Silva. Bir sürü ismi var, uzun ismi var. Brezilyalılarda var biliyorsunuz o. Biz Lula diyelim, Lula olarak biliniyor. %45 aldı. İkinci tur seçimlerin galibi Latin Amerika'nın en büyük demokrasi ve en büyük ekonomisinin liderini belirleyecek. 25 Ekim'de yapılacak. Bolsonaro'yu Amerika Birleşik Devletleri destekliyor. Lula daha böyle Bolivarcı geleneğin temsil ettiği daha anti-emperyalist pozisyonda olan bir lider. Zamanında da zaten kumpasa uğramıştı. 2018-2019'da yanlış hatırlamıyorsam cezaevinde yatmıştı. Yolsuzluk iddiası, kara para aklama iddiası ama bir kumpas vardı onu biliyoruz. O yüzden de daha sonra çıktı. Tekrar seçimleri kazandı Lula. Bugün de o geleneği devam ettiriyor. Amerika Lula'yı istemiyor. Bolsonaro'yu istiyor. Amerika onlarla çalışmak istiyor. Orayı da takip edelim diyelim. Venezuela kaldı. Venezuela'nın altınları zaten çökmeyi az çok biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri kontrol altına aldığı yerlere çöküyor. Onlara da öyle bir not olarak düşelim. Bütün dostlarımıza selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çarşamba akşamı beraberiz tekrardan.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Epsom tuzu günlük hayatımızda giderek daha fazla popüler hale gelen, sağlığa birçok faydası bulunan bir mineral. Aslında Epsom tuzu, maglifat olarak bilinen bileşiğin yaygın adı. Bu doğal bileşen hem iç hem de dış kullanımda çeşitli sağlık yararları sunuyor. Peki Epsom tuzu ya da tuzu nedir? Faydaları nelerdir? Nasıl kullanılmalıdır? Epsom tuzu, geniş kullanım alanları ve sağlık faydalarıyla dikkat çeken doğal bir bileşiktir. Sağlık ve güzellik rutinlerine eklenerek çeşitli faydalar sağlanabilir. Magnezyum sulfat olarak da bilinen Epsom tuzu, çeşitli faydalarıyla bilinen kimyasal bir bileşiktir. Özellikle banyo tuzu olarak popüler hale gelen bu tuz, kas ağrılarını dindirmekten, cilt sağlığını iyileştirmeye kadar birçok alanda kullanılıyor. Sulfat birçok biyolojik süreçte önemli rol oynar. Toksitlerin atılmasına yardımcı olur ve eklemler, beyin dokusu ve müsin proteinlerine proteinlerin oluşumunu destekler. Epsom tuzunun cilt tarafından emildiğine dair kesin kanıt olmasa da kas ağrılarını hafifletmeye ve vücudu rahatlatmaya yardımcı olabilir. 17. yüzyılda İngiltere'nin Surrey kentinde bulunan Epsom'da keşfedilen Epsom tuzu, magnezyum, kükürt ve oksijenden oluşur. Sofra tuzuna benzeyen bu mineral yemek pişirmede kullanılmaz. Magnezyum sülfat son 30'la 40 yılda düşen seviyeleri nedeniyle birçok kişide eksik olan bir mineraldir. Magnezyum vücutta 300'den fazla enzimin aktivitesini düzenlemeye yardımcı olur. Eksikliği yüksek tansiyon, hiperaktivite ve kalp sorunlarına yol açabilir. Epsom tuzunun faydaları ise şöyle. Gevşeme, ılık suda çözünen Epsom tuzu serotonin üretimini teşvik eder ve adrenalinin etkilerini azaltarak stresi hafifletir. Bu da kişilerin kendilerini yenilenmiş hissetmelerine yardımcı olur. Ağrı ve kramp giderme. Epsom tuzu kas gerginliğini ve eklemlerdeki iltihabı hafifletebilir. Baş ağrıları veya karın krampları için sıcak Epsom tuzu banyosu önerilir. Kas ve sinir fonksiyonu. Magnezyum sülfat, enzimatik fonksiyonları destekler ve sinir sistemi boyunca kimyasal sinyalleri iletmek için vücudun kalsiyum kullanımını kolaylaştırır. Arter sağlığı. Epsom tuzu, iltihabı azaltarak ve arterlerin elastikiyetini koruyarak dolaşımı iyileştirebilir. Bu da ciddi kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Burkulma ve morluklar. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde burkulma ve morluklardan kaynaklanan ağrıyı hafifletebilir. Ayak sağlığı. Sporcu ayağı ve mantar enfeksiyonlarını tedavi edebilir. Epsom tuzu ayak banyo bu konuda iyi bir kullanım yöntemidir. Gut. Sıcak suya Epsom tuzu ekleyerek gut ağrısı ve iltihabını hafifletebilirsiniz. Cilt sağlığı. Epsom tuzu cildi daha sağlıklı ve yumuşak hale getirebilir. Stres. Lavanta veya okaliptüs esansiyel yağlarıyla kombin edildiğinde aromaterapi amaçlı kullanılabilir. Kabızlık. Ağızdan alındığında müsil olarak işlev görebilir, bağırsak hareketlerini teşvik eder. Bitkiler üzerinde etkisi, bitki büyümesini ve sağlığını destekler. Epsom tuzu nasıl kullanılır? Birlikte bakalım. Haftada 3 kez yapılacak Epsom tuzu banyoları rahatlama ve stres giderme sağlar. Ilık banyoya 2 bardak Epsom tuzu ekleyerek çözülmesini bekleyin. Sabun kullanmadan banyo yapın ve sonrasında dinlenmeye çalışın. Artrit durumunda eklemleri hareket ettirerek katılığı önleyebilirsiniz. Epsom tuzunu kullanmanın birçok yolu var. Banyo. Sıcak su dolu küvete 2 bardak Epsom tuzu ekleyin ve 15-20 dakika boyunca bu suyun içinde kalın. Bu, vücudun magnezyum ve sülfatını emmesini sağlar. Kompleks. Epsom tuzunu suyla karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz. Bu yöntem, ciltteki iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. İçecek. Epsom tuzunu suya karıştırarak içmek sindirim sisteminizi düzenleyebilir. Ancak bu yöntemi uygulamadan önce mutlaka bir doktora danışmalısınız. Epsom tuzunu aşırı kullanımı bazı yan etkilere neden olabilir. Aşırı miktarda magnezyum alımı, mide bulantısı, baş ağrısı ve düşük tansiyon gibi belirtilere yol açabilir. Bu nedenle özellikle dahili kullanımda dikkatli olunmalı ve doktor önerisi alınmalıdır. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Şişlik, nefes almada zorluk veya deşen gibi belirtiler görülürse tıbbi yardım alınmalıdır. Ayrıca içildiğinde ishal, baş dönmesi ve yorgunluğa yol açabilir. Herhangi bir Epsom tuzu tedavisini denemeden önce uzman bir doktora danışmak önemlidir. Tüm Epsom tuzları aynıdır. Kimyasal olarak hepsi aynı magnezyum ve sülfat minerallerinden oluşur. Epsom tuzunun yutulması FDA onaylı bir müsil olarak güvenlidir. Ancak kullanmadan önce bir uzmana danışmak iyi bir fikirdir. Epsom tuzu ya da tuzu nedir? Faydaları nelerdir? Nasıl kullanılmalıdır? Tüm bu soruları yanıtladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler'i saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında da teknolojiyi ve yeni şeyleri konuşmak için birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi yeni şeyleri konuşmaya başlayalım. Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var efendim. Hemen kendisine merhaba diyelim. Ekosfer Derneği kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Özgür Gürbüz hattımızda. Merhabalar Özgür Bey.
2: Merhabalar efendim.
1: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Özellikle enerji konuları bizim en önemli konularımızdan bir tanesi haline geldi. Zaten teknolojiyi vesaire konuştuğumuz yerlerde enerjiden uzak kalmak çok zor değil mi?
2: Evet, doğru. Teknoloji ve enerji artık iç içe konuştuğumuz meseleler. Tabii aslında bunun biraz felsefi geçmişte bakarsak enerjiyi sadece teknolojiden de üretmiyoruz. Onları da belki bir programda konuşabiliriz. Yani bisiklet gibi ulaşım araçlarında hala bildiğimiz ticari enerji kullanmıyoruz en azından. Bazen insanlar unutuyor bunu.
1: Kesinlikle,
2: veya
1: kesinlikle.
2: Çamaşırlarınızı balkonda kurutuyorsanız aslında güneş enerjisini doğrudan teknoloji bir araç olmadan, teknolojik bir araç olmadan da kullanıyorsunuz. Pek biz bunları tabii para ödemediği kayda almadığınız için genelde enerjide hep teknolojiyle ilintili bölümleri değerlendiriyoruz aslında.
1: Kesinlikle.
2: Öyle bir parantez açıyorum, kusura bakmayın. Yani
1: harika bir parantez oldu. Gerçekten. Biz onu öyle düşünmüyoruz çünkü kesinlikle haklısınız. Efendim biraz Ekosfer Derneği'ni ve sizi tanıyarak başlayalım ki konumuz açık tutsun. Neredeyiz onu görelim.
2: Tabii Ekosfer Derneği biz 6-7 yıl önce çok iletişimci arkadaşla kurduk. Özellikle sivil toplumda çalışan, kampanyalar yürüten ve bir de gazeteci, halkla ilişkilerci iletişimcilerle kurduk. Amacımız da iklim değişikliğini daha iyi anlatabilmenin yollarını bulmaktı aslında derneğin. Amacı o. Ama özellikle de iklim değişikliği ve enerji konularına odaklandık. O konularda raporlar, çalışmalar yapıyoruz. Gazetecilere eğitimler veriyoruz. Ve 7 yıldır da bir şekilde kendimizi aslında bu alanda uzmanlaştırmaya çalışıyoruz diyebilirim.
1: Harikasınız. Yani bu konuda iyi ki varsınız demenin ötesine geçemiyorum. Gerçekten yapılması gereken şeyler. Çünkü enerjiyi böyle ben fişe taktım bak bu ay 1000 lira geldi filan, bu konuların dışında konuşmak lazım biraz. Ya da işte ne bileyim güneş de ne güzelmiş filanın dışına biraz çıkmak lazım. Sağ olun size teveccüh gösterdiniz. Bizim programımıza katıldınız bunları konuşmak için. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir raporunuz çıktı. Sizin özellikle de üstüne imza attığınız bir rapor vardı. Bu raporla başlayalım mı?
2: Tabii yani derneğimizin değil ama Dünya Nükleer Endüstrisi durum
1: sizin
2: raporu.
1: Evet.
2: Bu yani çok uzun süredir her yıl yayınlanan, dünyadaki nükleer endüstriyi mercek altına alan, ülke ülke gelişmelere bakan bir rapor. Ben de 3 yıldır o raporun yazarlarından biriyim. Yani bu kendi adıma aslında biraz uzmanlık alanında yaptığım bir iş. 3 yıldır Türkiye'yi, hatta bir yılda İran bölümünü de yazdım raporun. O rapordan isterseniz biraz dünyada nükleer enerji nerede, onu konuşmaya başlayabiliriz isterseniz.
1: Harika olur efendim. Şunu sorayım efendim ben size, oradan başlayalım. Şimdi bu raporun ana çerçevesinden bahsederek başlayalım isterseniz. Şu anda bize büyük resme bakalım, bir ana çerçeveye, oradan detaylara doğru gidelim.
2: Olur tabii, nasıl isterseniz. Yani aslında rapor her şeyden önce belli ülkelere odaklanmadan önce dünyadaki nükleer endüstrinin, nükleer enerji üretiminin rakamlarına bakıyor. Yani bu rapor hazırlarken ben de yazarlarından biri olduğum için aslında çok net açık kaynaklardan bulabildiğimiz, yapabildiğimiz araştırmalardan elde ettiğimiz bilgileri bu rapora aktarıyoruz. O da bize şu temel bilgiyi gösteriyor. Belki bu dinleyiciler için biraz şaşırtıcı olabilir. Nükleer enerji yani bir yıl öncesinde üretimini arttırmış olsa da çok az bir miktar, %1,1 yani nükleer santrallerden üretilen elektrik miktarı %1,1 artsa da küresel elektrik üretim kapasitesi açısından oradaki payı ise %8,8'e geriledi. Bu yani neredeyse nükleer enerjinin o zirvede yaptığı %17'lere ulaştığı yıllara bakılırsa en düşük seviye. Yani evet, nükleerin elektrik üretiminde payı düşmeye devam ediyor. Biz bunu birkaç yıldır görüyoruz zaten. %17,5'ları görmüştü 96'da. Yani dünyada ürettiğimiz elektriğin %17,5'u nükleer santrallerden geliyordu 96'da. 2025'te ise bu %8,8'e düştü.
1: Orada bir minicik şeyi parantezi açmak istiyorum efendim izninizle. Şimdi mesela enflasyon rakamlarında da bu kafa karıştırıyor. Şimdi insanlar sanıyorlar ki enflasyon düşünce fiyatlar düşecek. Oysa bu artma hızı. Yani nükleer enerjinin aslında burada azaldığı değil, diğer kaynakların daha hızlı arttığını söylemek mümkündür değil mi?
2: Doğru. İlk başta cümle oydu zaten. Yani nükleer santrallerden elektrik üretimi %1,1 arttı. Evet. Ama bu artışa rağmen tüm enerji elektrik üreten kaynaklarla hani kıyasladığımızda o pastanın içine koyduğumuzda nükleerin payı küçülüyor. Bunun bir sürü etkeni var. Aslında raporumuzda ona da değiniyoruz. Yani nükleer enerjiyle ilgili bir rapor ama elbette diğer kaynaklarla da karşılaştırmalar yapıyoruz bu raporda. 2025'te örneğin güneş enerjisi tarihi yıllarından birini yaşadı. %30'luk bir elektrik üretimi artışı oldu. Yani bunu anlatmak çok zor. Çok ciddi bir rakam %30. Ve dünyada ilk kez yani güneş enerjisinden üretilen elektrik miktarı bütün nükleer santrallerden üretilen elektrik miktarını geçti. 2025 o anlamda tarihi bir yıl oldu. Yani %1 artıştan bahsediyoruz ya nükleerde. Yani güneş %30 arttırıyor.
1: Ve çok bunu, acayip bir
2: hız. Ve evet bu gerçekten enerjide pek görmediğimiz bir hız. Mesela rüzgar da artıyor. Rüzgar da %8 oranında arttı. Bir sene öncesine kıyasla elektrik üretimini %8 arttırdı ama yani güneş %30'larda böyle 1/3 oranında büyüme pek öyle enerji kaynaklarında gördüğümüz bir şey değil. Ve bir yıla mahsus olmadığını da söyleyebilirim. Yani bu %30 olmasa 20 oluyor, 15 oluyor. Yani güneş enerjisi son belki 5-10 yıldır her sene böyle büyüme rakamlarıyla karşımıza çıkıyor. O yüzden de işte bu sene nükleer enerji santrallerinden üretilen elektrikten daha fazlasını artık dünya güneş panellerinden üretmeye başladı.
1: Bunu sebebini salt şeye bağlayamayız değil mi Özgür Bey? Yani ne bileyim insanlar artık temiz enerji istiyorlar ve temiz enerji olmazsa olmazımız diyorlara bağlamak bana çok kolaycılık geliyor. Başka faktörler de vardır sanki bunun içinde.
2: Ya bunu tamamen evet demeyi isterdim açıkçası. Hani biz iklim çalışan bir dernekteyiz. Ben de yıllardır çevre korumadayım. Hani onlarla uğraşıyorum ama doğrusu bunda bir pay var. Yani şimdi bunu tamamen göz ardı edersek orada da yanlış yaparız.
1: Muhakkak.
2: Yani iklim meselesi nedeniyle belki çoğu yine dinleyici bilmiyor ya da yanlış bir yargı var. Mesela dünyada küresel sera gazı emisyonlarında birçok ülkede bir duraklama olduğu, bazılarında azalma olduğunu bile biliyoruz biz. Yani istenilen hızda mı? Hayır. İklim değişikliğini hani durdurabilecek bir hızla mı ilerliyoruz? Öyle başarılı bir tablo mu var? Hayır. Ama buna rağmen bir azalma, emisyonlarda geri çekilme ya da en azından duraksama sinyalleri görüyoruz. Hani bunu söylersem doğru olur. Bu da aslında güneş enerjisine de yansıyor. Yani çünkü siz iklim değişikliğini durdurmak istediğinizde en az karbonsuz kaynaklara gitmek zorundasınız. Onun başında da rüzgar hatta geliyor. İşte 1 kilowatt saat elektrik ürettiğinizde 9 gram sadece karbondioksit eşdeğeri sera gazı atmosfere bırakıyorsunuz. Güneşte bu 30'lara geliyor. Hani kömürle kıyaslarsanız bir kömür santralinde bu 900 gram. Yani aynı elektriği bir kömür santralinde üretirseniz bunun etkisi var ama ikinci ana faktör yani hiçbirimiz yadırgayamayız ekonomi. Yani güneş panellerinin ucuzlaması, Hatta onunla birlikte şimdi batarya depolama sistemlerinin ucuzlaması, fiyatların çok makul seviyelere gelmesi güneşi özellikle serbest piyasanın olduğu yerlerde birinci tercih yapıyor.
1: Süper. Yani hani teknolojinin gelişmesini belki daha verimli panellerin olmasını da buna bağlamak mümkündür değil mi efendim?
2: Bu da çok doğru. Doğru. Yani panel verimliliği artıyor. Panellerin kullanım alanları artıyor. Yani eskiden insanlar sadece işte çok güneşli havalarda güneş enerjisinin çalıştığını düşünürlerdi. Evet. En son baktığım rakamı söyleyeyim yanlış bir veri vermemek adına. 14 Eylül'de ben Türkiye'deki elektrik üretimine bakmıştım. En çok elektrik talebinin olduğu öğle saatlerinde güneş panellerinden üretilen elektrik 17 bin megawatt civarındaydı. Yani 17 bin megawatta eşdeğer santral çalışıyordu. Aynı saatte baktığımda kömür santrallerinin yani buna ithal, taş kömürü bütün hepsini toplayıp üst üste koyduğumda bile o rakama ulaşmıyordu. Yani Türkiye'de belki farkında değiliz ama güneş ciddi anlamda enerji piyasasında hayat kurtaran bir faktör oldu. Elektrik talebinin çok yüksek olduğu saatlerde özellikle yaz aylarında klimanın hani çalıştığı öğle saatlerinde güneş panelleri de o kadar fazla elektrik üretiyor ki bizi böyle ekstra o birkaç saat için gerekli gerek duyacağımız termik santrallerden kurtarıyor örneğin.
1: Özgür Bey, cahilliğimi bağışlayın. Bu konuda şunu ben de merak ediyorum, onu size sormak istiyorum. Burada konuştuğumuz rakamlar sadece devletin resmi olarak izin verdiği günleriyle üretilen elektrikten bahsediyoruz değil mi? Yani insanların bireysel olarak yaptıkları, işte ne bileyim, farklı cihazlarla ürettikleri güneş enerjileri buna dahil değil diye düşünüyorum.
2: Değil, bunlar şebekeye bağlı tabii rakamlar. Okay. TİYAŞ'ın verileri zaten demin söylediğim şeyler. Günlük olarak biz onları izleyebiliyoruz TİYAŞ'tan hani hangi santral ne kadar üretmiş diye. Elbette eğer şebekeye bağlı olmayan güneş panelleriniz varsa örneğin çok kırsalda yaşıyorsunuz. Hani bir hat bile yok evinizin yanında. Siz çatınıza güneş panelleri koyup birkaç tane lityum batarya depolayıp tamamen bağımsız enerji bağımsız bir evde de yaşayabilirsiniz. Bunun bir kaydı yok tabii.
1: Süper. Yani bunları hani bir dile getirmiş olalım ki insanlar şey yapmasınlar. Bir de bu da var yani hani kenarda bir hani azımsanacak bir şey midir değil midir tam bilemiyorum onu ama böyle bir şeyimiz de var. Peki efendim Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'deki o güneş enerjisinin üretimi artışı dünya ile paralel midir yoksa daha yukarıda mıyız aşağıda mıyız? Bunu söylemek mümkün mü?
2: Bu ortalamayı tam rakamı bilmiyorum dünya ortalaması ama Türkiye son birkaç yılda dünyada en çok güneş kapasitesi ekleyen ülkelerden biri onu biliyoruz. Yani evet, güneş kapasitesi evet. Artıyor. Hükümetin hedeflerine baktığımızda da 2035'te güneş ve rüzgar kurulu gücünü 120 gigawattlara yani 120 bin megawattlara ulaştırma hedefi de var. Bunu da biliyoruz. Şimdi nerelerdeyiz derseniz işte 40 binlerdeyiz. Öyle düşünebilirsiniz. Belki 80 bin megawattlık yani belki 3 kat daha güneş ve rüzgar eklemeyi planlıyor hükümet. Bunu defalarca söyledi, planlarına dahil etti. Yani bu da Türkiye'nin aslında hep bizim söylediğimiz o devasa güneş ve rüzgar potansiyeline işaret ediyor. Elbette burada bir parantez açalım. Hani biz sadece lütfen. Enerji sektörü açısından bakmıyoruz olaya. Çevre açısından da tabii bu kurulumlar yapılırken bunların doğru yapılması, yani çevreye en uygun yerlerde bu santrallerin kurulması hatta mümkünse onu ısrarla altını çiziyoruz. Türkiye'nin şu anda boş duran çatıları, binaları, cepheleri var. Yani bizim evet. artık böyle büyük güneş santrallerine değil, kentlerimize, kentlerimizin çatılarına, binalarına, otoparkların üstlerine gelmemiz lazım. Böylece aslında çevresel açıdan da zararı minimuma indirebiliriz. Güneşin en büyük fayda bu. Diğer kaynaklara göre çok farklı. Yani tükettiğiniz yerde enerji üretmenize imkan sağlayan bir kaynak.
1: Bu da işte çünkü enerji her taşındığında kayboluyor değil mi efendim?
2: Tabii iletim hatlarına verdiğinizde bugün bile Türkiye'de sanıyorum oranlar %5-%6 civarında bir kez böyle bir kayıpla karşılaşıyorsunuz. Hani evinizin çatısında elektrik üretseniz bu kayıp olmayacak. Artı bir sürü de başka masraf var. İletim hatlarını geliştirmeniz gerekiyor. Trafolar eklemeniz gerekiyor. O yüzden de yani ne kadar çok güneşi biz tüketilen yerlerde ve kentlerde hani doğal alanlara, meralara, ormanlara vesaire hiç bulaşmadan, yakınına bile gitmeden kurabilirsek çok daha başarılı bir iş yapabiliriz. Bir de ikinci faktör Bu Avrupa'da çok hızlı yayıldı. Türkiye'de ne yazık ki regülasyonlar nedeniyle yayılamıyor. Enerji kooperatifleri dediğimiz bizim gibi bireylerin birkaç yani 15-20 kişinin birleştiği bir sitede yaşayanların ama o da olmak zorunda değil. Yani 15-20 arkadaşın birleşip bir yerde küçük bir güneş santralciyi kurması enerji kooperatifleriyle mümkün oluyor. Oradan ürettikleri elektrik şebeke üzerinden kendilerine gelmiş varsayılarak mahsuplaşılıyor ve elektrik faturaları azalabiliyor. Mesela bu tip yöntemler Türkiye'de hiç başlamadı. Halbuki Amerika'da bile yani çok kapitalist ülkede bile bu kooperatifler çok yaygın yani inanılmaz derecede yayılıyor. Üçüncü şey de Serhat Bey balkon güneş panelleri şu anda inanılmaz bir akım var. Yani bu yaklaşık 3-4 sene önce Almanya, İspanya derken bugün İngiltere bile bu yasal düzenlemeyi yaptı. İngiltere'de artık internetten başvurup balkonunuza ya da işte evinizin cephesine 2 tane güneş panelini kurabiliyorsunuz. Yani bürokrasiye takılmadan adeta bir hani elektrikli cihazı prize takar gibi bu 2 paneli balkona ekleyebiliyorsunuz. Kaliforniya dahil 10 tane eyalette bu Amerika'da çok yaygınlaştı. En son Kaliforniya dahil oldu. Evet. Şunu söylemeliyim hani dinleyiciler şu rakamı ne yapabilir bu paneller diye düşünüyordur. İspanya'da bizim gibi güneşlenme süresi yakın bir ülke olduğu için İspanya'dan örnek veriyorum. Orada o 2 panel bir evin elektrik tüketiminin 1/3'ünü karşılayabiliyor. Yani bunun her konutta yapamadığımızı tahmin edebilirsiniz. Hani mimari koşullar vesaire. Ama yani Türkiye'deki konutların 1/3'ünü böyle yapsak elektrik talebiyle ilgili bütün dengeler alt üst olabilir. Yani Türkiye'nin elektrik ihtiyacını ciddi oranda azaltabilir, kayıpları azaltabilir ve bir de o koca koca büyük santrallere bunu ister güneş, ister nükleer, ister termik olarak alın gerek kalmayabilir. Yani bu ayrıca da yerli enerji bunlar yani dışarıdan ithal ettiğiniz bir kaynakla
1: çalışmıyor. Yani Türkiye'de de yerli panellerin de üretimi konusunda adımlar atılmıştı, fabrikalar kuruldu diyebilirim. Yani biz her şeyi yurt dışından getirmiyoruz, güneş ithal etmiyoruz yani.
2: Evet yani paneller de 25-30 sene çalıştığı için birçok şeye kıyasla gerçekten çok avantajlılar. Yani enerjiyi aslında biz hep böyle yanlış değerlendirmeler yapıyoruz. İşte nükleer raporu da yayınlarken yani biraz bunlara da giriyoruz. Çünkü bir teknoloji kavgası değil bu. Daha çok bir ekonomi, daha çok değişen elektrik üretim ve tüketim politikalarına uyum sağlama. Bakın elektrifikasyondan bahsediyoruz. Yani her şey artık elektrikle çalışacak. Araçlarımız zaten çalışmaya başladı. Evlerimizi elektrikle ısıtacağız. Yani insanlar bunları görmeli. Bu 10 yıl, 20 yıl sonra bunlar hayatımızın normali olacaklar. O yüzden de eğer siz güneş gibi bir enerjiden elektrik üretebiliyorsanız, evinize bunu aktarabiliyorsanız müthiş faydaları olacak. Bizim biz aslında bunu tartışmamız lazım. Biz ne yazık ki böyle bir fanatik biçimde işte nükleerciler, rüzgarcılar, güneşçiler diye onları tartışıyoruz. Hem ekonomiye bakmamız lazım. Yani bir teknolojiyi çok sevebilirsiniz. Çok yüksek teknoloji olabilir. Örneğin nükleer gibi. Ama bu ekonomik olmayabilir. Veya yeni elektrik sistemi içerisinde sizi hantallaştırabilir. Yani daha esnek sistemlere ihtiyaç duyduğumuz kesin. Aradığınızda olacak, bir sorun olduğunda devreye girecek. Örneğin batarya teknolojileri gibi. Bunlar kaçınılmaz gözüküyor.
1: Buna zaten kesinlikle gireceğiz efendim. Batarya teknolojisi olmazsa olmaz konumuz. Şunu sormak istiyorum size. Yani buyurun. Mesela biz fanilerin göremediği bir sıkıntı var mı orada? Bu ne bileyim evlerde üretilen elektriğin şebekeye satılmaması ya da şey. Yani hani böyle bir şey vardır mesela. Siz onu bilmiyorsunuz. Aslında bu zarar verebilir. Biz o yüzden bunu yapmıyoruz gibi bir konu var mı bizim bilmediğimiz? Yani neden biz mesela ne bileyim benim Hollanda'da kuzenim var. Yılda 2500 euro kazandığını söylüyor bana. Kendi elektriğini üretmenin dışında müstakil evinin çatısına kurduğu panellerle. Ve Hollanda orası bir oranın güneşlenmesiyle bizim burası arasında dağlar kadar fark var.
2: Serhat Bey, güneş enerjisinin yükselişi aslında bundan bir 20 yıl önce özellikle Avrupa ülkelerinde böyle dediğiniz örneklerle oldu. Yani devletler dediler ki siz çatınıza güneş paneli koyun, elektrik tüketiminizi oradan karşılayın, fazla elektrik tükettiğiniz anlarda da şebekeyi satın, ben satın alacağım. Kabaca böyle söyleyebilirim. Onun için de güzel.
1: Bana mükemmel bir fikir gibi geliyor bu arada. Yani ben bunun eksiğini göremiyorum ama illa bir şey vardır bilmediğimiz diye sordum size.
2: Bence eksiği yok tabii ki, müthiş bir sistem. Çünkü her bir adeta santrale çeviriyorsunuz ki bakın Türkiye buralarda çok daha başka bir yerde. Bir örnek vereyim hemen anlayacaksınız. Türkiye'de binlerce yazlık var. Yani evet. Yazın 2-3 ay oturulan, kışın neredeyse kapısı açılmayan ama Türkiye'nin en güneşli bölgelerinde olan binlerce binadan bahsediyoruz. Bunların çatıları panel olsa, bu teşvikler verilse, yani kışın o evlerin hepsi birer santrale döner. Ve elektrik üretirler hiç tüketmedikleri binalarda. Şimdi bu sistemde ne ayarlaması yapmak lazım? Teşviğin miktarını ayarlamak lazım. Yani gereksiz çok büyük teşvikler verilirse elbette bu da bir ekonomiye zarar olabilir. Ama evet, insanlar güneş enerjisi kurmak istediklerinde en büyük soruları o. Yani ilk finansmanı nasıl karşılayacağım? Evet. İşte bu sistem, demin sizin Hollanda'dan ya da işte Almanya'da, artık İngiltere'de, Amerika'da her yerde olan bu sistem bunu sağlıyordu. Güneş panellerini alan insanlara alım garantisi veriyor. Bu alım garantisi bazen kredi almanızı kolaylaştırıyor, bazen de bir hesap yapmanızı kolaylaştırıyor. Yani ben bu alım garantisiyle 2 senede bu panellerin maliyetini çıkaracağım, 4 senede çıkaracağım diye bu hesabı yapıyorsunuz. Türkiye'de ne yazık ki bizim sistem öz tüketime odaklanıldı. Yani sadece evinizin tüketimini karşılayabiliyorsunuz. Satabiliyor musunuz? Evet, satabiliyorsunuz ama dağıtım maliyetleri nedeniyle, yani dağıtım şirketlerinin sizden talep ettiği ücretler, elektrik fiyatının düşük olması sebebiyle bu çok karlı bir iş olmuyor. O yüzden de aslında o bireysel, yani binalarda, apartmanlarda ya da müstakil evlerde güneş enerjisinin ilerlemesi çok yavaş oluyor Türkiye'de. Daha çok organize sanayi bölgelerinde şirketler, çok elektrik tüketen şirketler kendi elektrik ihtiyacını karşılamak için güneş paneli kuruyorlar. Bunu değiştirmek mümkün elbette ama bu bir regülasyon, bir politika değişikliği gerektiriyor.
1: Bir de efendim hani yine siz daha fazla işin içindesiniz ama eskiden böyle bir şey olduğunda ya işte benim apartmanımın ışığını yakıp söndürüyor, daha ne olsun, ne isterim ben konuşulurken, mesela en son bir büyük bir fabrikayla biz konuştuk. Onlar kendi kurdukları şeyle neredeyse fabrikanın tamamına yakının elektriğini karşılayabildiklerini söylediler. Ben böyle şok oldum. O kadar ilerledi mi bu verimlilik falan diye, bayağı dediler yapıyoruz biz. Şimdi bu böyle bir şey varken neden biz bunu kullanmayalım? Neden buna teşvik gelmesin? Yani Türkiye'de bir sürü şeye teşvik geliyor. Gelmeli de zaten. Güzel bir sürü şeye teşvik veriliyor. Ama hani böylesine bütün dünyayı kurtaracak, bütün ülkeye faydası dokunacak bir şeyin teşviğinin düşük olması beni çok yoruyor. Anlamlandırmakta yoruluyorum yani.
2: Evet, bunu biz de anlayamıyoruz. Yani arabalara bile biliyoruz, hatırlarsanız çok düşük kredili araba almak istediğinizde çok düşük faizli krediler verilmişti.
1: Kredi,
2: yani evet. Bu güneş panelleri için de mesela çok uygun krediler bile verilebilir istenirse. Biraz uzun ödemeli. Çünkü bunlar gerçekten de bu ülkenin yararına. Bakın petrol fiyatları arttı. Türkiye petrol, gaz ve kömüre bağlı bir ülke. Yani maalesef. Bizim enerji ithalat faturamızdan şikayet ediyoruz ya, orada ana kalem petrol, sonra gaz geliyor, sonra kömür geliyor. Bunların hemen hemen hepsi çok yüksek oranlarda dışa bağımlı. Bunu azaltmak, 90 milyar dolar her sene bu enerji ithalatına vermek istemiyorsak bunun tek çözümü var. Yenilenebilir enerji, sadece güneş değil, rüzgarı, jeotermali bizim yaygınlaştırmamız lazım. Ve bunun için de biraz uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. Yani biraz halkın çıkarını düşünmemiz gerekiyor. Ben hep şeyi örneğini veriyorum. Elektrik faturalarımızda, gaz faturalarımızda biliyorsunuz devlet desteğinden bahsediliyor. Siz de mutlaka görüyorsunuzdur. Tabii. Bakın ben destek falan istemiyorum. Yani ben elektrik üretmeyi öğrenmek istiyorum. Bana iznini istiyorum. Şehirlerde ise belki enerji kooperatifi kurarak, hani biraz şehir dışında yerlerde, binalarımın sadece çatısı değil tüm cephelerinde, otoparklarında, bahçelerin üstündeki o verandalarda, yani her yere güneş paneli kurabiliriz. Enerji kooperatiflerine ortak olabiliriz. Bana bunu öğretmesini istiyorum devletin. Bana bunun izni vermesini istiyorum. Ben destek istemiyorum.
1: Efendim söylediğiniz tam da böyle Roman Diyojen'in söylediği lafa geliyor. Gölge etmesinler, başka insan istemiyoruz, güneş gelsin. Bırakın gölge etmeyin, başka bir şeye ihtiyacımız yok bizim diyorsunuz.
2: Evet, biraz öyle de bir durum var. Çünkü ben hani izinsiz bir şekilde panel koyup üretmeye kalksam şebekeye vesaire bağları olduğu için ceza bile gelebiliyor. Böyle örnekler var. Yani bunu değiştirmemiz lazım. Örneğin jeotermal enerji bizim artık elektrik üretme değil ama ısıtmada, konutlarda, merkezi ısıtmada kullanmamız lazım ki bu yeni bir şey değil. Bakın İzmir Balçova, Afyon Sandıklı, Dikili yine İzmir'de. Yani o kadar çok örneği var ki aslında Türkiye'de. Doğalın yani gazın aslında bir numaralı ikame edebilecek bir numaralı kaynak jeotermal Türkiye'de. Yeni binaları ama buna uygun kurmamız lazım. Yine yeni binalara ısı pompaları koymamız lazım ki elektrikle o binayı ısıtıp soğutalım. Daha az enerji harcayarak bu işi yapabilelim. Bunlar bireysel tedbirlerin biraz üstesinde yani devlet politikaları gerektiriyor. Biraz uzun vadeli planlama gerektiriyor. Bence bunları unuttuk. Yani planlama kötü bir şey değil. Türkiye 10-20 yıl sonrasını görmek zorunda, yatırımcı görmek zorunda. Bazen hep örnek veriyoruz ya Almanya'dan, Avrupa'dan. Bakın tek ilaçları var. Almanya 2050 için kendisine bir yenilenebilir enerji hedefi koyuyor. Evet. İşte %80 ben elektriğimi yenilenebilir enerjiden sağlayacağım diyor ve bu bağlayıcı bir hedef. Hükümetler değişiyor, partiler değişiyor, bu hedef değişmiyor. Şimdi nükleerden vazgeçme kararı alıyorlar. Hükümetler değişiyor, bu hedef değişmiyor. Bu da o teknoloji geliştiricilerin, yatırımcıların aslında önünü görmesini sağlıyor. Yani bir iş adamı olduğunuz, iş insanı olduğunuzu düşünün. Yani 20 sene sonrasını görebiliyorsanız oraya bir yatırım yaparsınız. Ama 2 sene sonra değişeceğini düşünürseniz tabii ki ne yaparsınız? Sadece dışarıdan bir mal alıp burada satmaya çalışırsınız.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Efendim ben Türk insanının o kafasını da gördüm. Bunlar 2 sene önceydi galiba. Yıl başında elektriğe acayip bir zam geldi. Böyle çok acayip bir zam gelmişti. Siz benden iyi hatırlarsınız onu. Evet. Ve bir anda bana arkadaşlarım şey sordular. Abi ben güneş enerjisi paneli koyarsam kaç senede bunun parasını çıkartıyorum? Türk insanı böyle bakıyor. Ne koyacağım, ne alacağım, kaç sene bedava kullanacağım ya da kaç sene bundan para kazanacağım? Bunu soruyor ve bunun da hesapları çok açıktı o zamanlar. Bilmiyorum hala açıktır herhalde.
2: Hala açık. Bulunduğunuz yere göre değişir tabii. Hani ülkenin neresinde.
1: Muhakkak.
2: Ama yani
1: tabii.
2: Ben size 6 sene, 8 sene yani kullandığınız elektrik miktarını biraz değişkenleri var. O yüzden net bir rakam söyleyemiyoruz ama hesaplatabilirler. Ama böyle bir süreden bahsediyoruz aslında. Yani güneş enerjisi eninde sonunda karlı. Ama biz hani çok bekleyemeyen bir ülkeyiz ya. 6 sene bile evet, çok geliyor. 8 sene çok geliyor. Halbuki bu panel size 30 sene elektrik üretecek çatınızda. Yani bence işte en başta söylediğimiz şeyi yine tekrarlamak istiyorum. Bizim elektrik üretme ve tüketmedeki bakış açımızı değiştirmezsek işte Fransa şunu yapıyor, Almanya bunu yapıyor deyip oradan oraya sürükleniriz.
1: Maalesef.
2: Aslında ekonomi ve teknoloji bizi bir şekilde doğru yola götürüyor. Bu arada çok umutsuz olmayalım. Bir rakam söyleyeyim.
1: Lütfen buyurun.
2: Türkiye'deki elektrik üretiminin geçen sene %44'ü yenilenebilir enerjiden kaynaklandı. Yani bu ülkenin potansiyeli o kadar yüksek ki yenilenebilir enerji konusunda. İsteseniz de istemeseniz de o büyüyor. Ve büyüyecek de yani.
1: Bazı şeyler regülasyonlara rağmen de olabiliyor yani. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Peki efendim şimdi konuşalım dediğimiz...
2: Yani güneş panelinin maliyeti, 1 kilowatt saat elektriği üretmenin maliyeti bakın bugün 2-3 dolar sentlere. Hadi bu petrol krizi vesaire hani onlar arttırdı biraz ama 3-4 dolar sentlere çıktı. Ben bu rakamları da şuradan söylüyorum hani dinleyiciler bilsin. Türkiye yenilenebilir enerji kaynak alanları ihaleleri yapıyor. Yani bizzat hükümet yapıyor bu ihaleleri. Rüzgar ve güneş santrali kurmak isteyenler bu ihaleye giriyor. Devlete şu sözü vererek bu ihaleyi kazanıyorlar. Ürettiği elektriği işte kilowatt saatini şu kadardan satacağım diye. Burada çıkan fiyatlar 2 sent. Bakın 2 sentten bahsediyorum. Bunu doğalgazdan üretmeye kalkın herhalde bugün 7-8-9 sentlerdedir. Kömür 6-7 sentlerden aşağı değildir. Nükleerde işte akkuyuda 12,35 sent alım garantisi var. Yani bu büyümenin arkasındaki sebep çok net bir şey işte ekonomi.
1: Yani,
2: kesinlikle. Ve burada bizim korkmamamız lazım. Çünkü biz bu kaynaklarda zenginiz. Petrolde, kömürde, gazda değiliz ama güneşte, rüzgarda, jeotermalde zengin bir ülkeyiz.
1: Ve bunları koyacak yerimiz de var. ovalarımız var bomboş duran. Kesinlikle.
2: Bu konuda da Serhat Bey bir şey daha var. Yine hep yanlış bilgi. Yani sanıyorlar ki güneşle Türkiye'nin elektriğini karşılamak istesek bütün Türkiye'yi sanki güneş paneliyle kaplamamız lazım. Yapılan hesaplar, hani böyle kabaca bir fikir vermek için söyleyeyim, sadece tuz

0: Ama bunu bir yerde saklamak lazım değil mi efendim? Geceleri de kullanabilmek için fabrikalarda, evlerde vesairelerde. Bu konuda ileriye doğru adımlar vardı. Ben yakından takip ettim ama en doğru bilgiler sizde tabii.
1: Ya şöyle söyleyelim, yani tabii bundan 20-25 yıl önce hocası üniversitelerde şey anlatırdı. Haklı olarak işte elektrik depolanamaz bir kaynak derlerdi. Evet. Gerçi orada bile ben hep şöyle itirazlarda, biraz komik itirazlarda bulunurdum. Ya pil var yani. Elektriği depolayabiliyoruz. O kadar da değil. Ama tabii o küçük pillerle hani büyük sanayileri, kentleri,
0: gigawattları
1: yapamazdık. Yani yetiştiremezdik o şeyi. Ama şimdi iş değişti. Büyük elektrik depolamalarından bahsediyoruz. Özellikle bu arabalarda kullanılan lityum pillerin bile hani geri dönüşümü aslında biraz böyle oluyor. Onları da kullanarak oluşturulan büyük batarya depolama ya da bir adeta bir batarya santrali kurmak mümkün. Bunlardan da dünya hızla çok sayıda kuruyor. 300 gigawattları geçti şu anda dünyada batarya kurulu gücü. Bakın, bütün nükleer santrallerin kurulu gücüne neredeyse eş bir güçten bahsediyorum. Dünyadaki bütün nükleer santrallerin kurulu gücüne yakın bir batarya gücü var. Ne yapıyorsunuz? Güneşin çok fazla ürettiği, rüzgarın olduğu ve elektrik ürettiği ama tüketimin o kadar olmadığı ya da başka bir kaynağın, hidroelektriğin, jeotermalin olduğu anlarda siz fazla elektriği bu bataryalara gönderiyorsunuz, depoluyorsunuz. Örneğin gece saatlerinde güneşin açılmak için bu bataryalardan şebekeye elektrik veriyorsunuz. Bu yöntem çok ciddi olarak kullanılmaya başlandı. Dinleyiciler Kaliforniya örneğini inceleyebilirler. Avustralya'da belli eyaletler tamamen rüzgar, güneş ve bataryayla artık kendi ihtiyaçlarını karşılar hale geldiler. Yani bu teknoloji de çok hızlı ilerliyor.
0: Ama Türkiye'de ne durumdayız efendim?
1: Türkiye'de durum şöyle. Çok düşük bir kurulu gücümüz var hala. Sanıyorum 1 gigawattlarda ama 32 gigawattlık, yani 32 bin megawattlık batarya kurulumu için ön lisans verildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından. Bu rakamın neye geldiğini, denk düştüğünü anlatmak için şunu söyleyeyim. Türkiye'nin tüm santrallerinin kurulu gücü 127 gigawatt. Yani 32 gigawattlık da batarya için.
0: Yani %25'ine geldik aşağı yukarı. Kurulu güçle kıyasladığımızda.
1: Evet. Burada bataryaların işte süresi önemli. Hani bunlar 4 saatlik bataryalar mı, 8 saatlik bataryalar mı? Oralarda bence tartışılması gereken konular var ama yeni bir güneş santrali, rüzgar santrali kurmak istiyorsanız yanında da bataryayı depolamasını kurmak zorundasınız. Yeni kurallar bu. Yoksa size izin verilmiyor. O yüzden de Türkiye bir hedef belirledi. Yani bu alana da giriyor. Ama ben bir şey daha söyleyeyim Serhat'a. Çok ilginç. Hep biz bunları çok konuşuyorduk ama şimdi pratikte görüyoruz. Evet. Güneşin çok olduğu saatlerde Türkiye bir şey yapıyor. Yani elektrik yönetimini yapanlar. Oradan da aslında teşekkür de etmek lazım. Hidroelektrik santraller saat 6.30 gibi kısılmaya başlanıyor Türkiye'de sabah. Akşam 6.30 gibi yeniden üretimlerini arttırıyorlar. Neden? Çünkü güneş devreye girdiğinde onlara ihtiyaç olmadığı için hidroelektrik santraller, barajlılardan bahsediyorum, adeta bir batarya gibi depolanıyor. Akşam saatlerinde güneşin açığını bu sefer hidroelektrik karşılıyor. Yani ikisi inanılmaz iyi çalışıyor. Bu neden önemli? Çünkü hidroelektrik santral en kolay devreye alıp çıkarabileceğiniz santrallerden bir tanesi. Çok kısa sürede yapabilirsiniz bunu.
0: Doğru.
1: Bunu yapabiliyorsunuz. Şunu unutmamak lazım. Rüzgar güneş gibi değil, gece de olabiliyor. Aslında böyle bir anda işte güneş gidince kesilen bir kaynak değil. Bizim biyokütle jeotermal gibi aslında termik santralden farksız olan, istediğimizde düğmeye bastığında elektrik üreten kaynaklarımız da var. Bunları da batarya gibi ya da güneşi yedekleyecek kaynak gibi kullanabilirsiniz. Yani enerji yönetimi değişiyor. O bildiğimiz hani koca bir santral alalım, 24 saat çalıştıralım, elektriği de şebekeye verelim dünyasından daha planlı bir dünyaya geçiyoruz. Yine çok yanlış bilinen bir şey. Hep böyle konuşulduğu için belki de Türkçeyi doğru kullanmıyoruz. Yani düşünüyor ki işte dinleyenlerimiz, ya güneş bir anda kesilebilir. Halbuki veya rüzgar bir anda kesilebilir sanıyorlar. Böyle bir şey değil. Meteorolojik raporlar zaten size bir sonraki günün, hatta sonraki günün aşağı yukarı, yani çok küçük sapmalarla ne kadar güneş üretebileceğinizi, ne kadar rüzgar üretebileceğinizi söylüyor. Sizin tek yapmanız gereken planlama. Yani rüzgarın azaldığını görüyorsanız yedek gücünüzü devreye alacaksınız.

0: Hazırda tutacağım.
1: Zaten güneşin bir anda kesildiği bir dünyamız varsa bizim elektrik dışında bir şeyleri konuşuyor olmamız lazım. O zaten bambaşka bir düzlem efendim. İnşallah
0: Tabii
1: da
0: yani.
1: öyle bir şey olmaz yani. Hani zorların ortadan kalkmasını sağlayan bir şey gibi bir düzenek olursa o ayrı. Orada düşüncemiz son şey acaba ben yarın elektrik üretebilecek miyim olmaz.
0: Elbette yenilenebilir enerji dediğimiz şey adını buradan alıyor zaten. Yani güneş varsa bu enerjiler var.
1: Evet,
0: güneş olduğu
1: evet.
0: sürece bu enerji kaynakları olacak. O kadar sınırsız bir kaynaktan bahsediyoruz. Ya bir de daha da basit örnek ver. Yani biz namaz saatleri bile güneşe endekslidir. Yani insanlar bunları biliyor. Ne zaman güneşin
1: evet.
0: doğduğunu, ne zaman battığını, böyle sürprizler yok çok fazla. Keza rüzgar da öyle. Yani ben daha önce
1: kesinlikle.
0: Gazeteci olarak da röportajlar yaptığımda rüzgar santralleri üreticileriyle rüzgar toto oynayan üreticiler biliyorum. Yani İstanbul'dan ve santralin olduğu yerden tahminlerde bulunuyorlar meteorolojik koşullara bakarak ve bunların sapmaları %5'i geçmiyordu.
1: Vallahi ne diyeyim efendim, gerçekten de şey yani size son soru dedim ama yani Türkiye'de mesela böylesi yenilenebilir enerjilerin artması, elimizde fazladan enerji olması vesaireler şu anda dünyada çok konuşulan mesela o yapay zeka veri merkezleri, enerji açlığı yaşayan o veri merkezlerinin Türkiye'ye gelmesini sağlayabilir. Mesela bir haber görmüştüm ben. Ermenistan'da onların işte o enerji konusunda sorunları da çok daha az olduğu için veri merkezleri açmaya başlamışlar. Türkiye'ye böyle bir şey ihtimali öngörülebilir mi?
0: Şunu söylemeliyim. Yani şimdi teknik açıdan elbette bu mümkün. Türkiye'nin elektrik tüketiminin en fazla olduğu gün ve saatte ihtiyacı olan kapasite 60 gigawatt.
1: Evet.
0: Demin de söylemiştim, kurulu gücümüz 127 gigawatt.
1: Evet.
0: Ama bunun ciddi bir bölümü artık rüzgar ve güneş olduğu için hani böyle iki katı demek yerine evet rahat pozisyondayız ama yönetilmesi gereken bir kurulu gücümüz var. Buna veri merkezlerini de karşılar mı diye teknik bir soru sorsanız ben size evet. Elbette bunu yapabilir. Ama bence veri merkezi bambaşka bence bir tartışma konusu.
1: Kesin hani kesin. Yani orada network var, işte insan kaynağı var, deprem olmaması var. Veri merkezi çok başka bir konu. Hani sadece şu anda enerji sentrik çok konuşulduğu için onu bir gündeme getireyim istedim efendim.
0: Yani elbette Türkiye'nin potansiyeli yüksek elektrik üretimi açısından ama bunlar bence sadece ekonomi değil biraz da sosyal politikalarla ilgili. Yani bazı ülkeler var biliyorsunuz turizm turist sayısını sınırlar. Örneğin Galapagos ya da Wuhan'a binlerce insan gitmek ister ama her yıl aldıkları turist bellidir. Bunun sebebi nedir? O ülkeler doğasını,
1: o kadar insanın,
0: doğal
1: tabii.
0: varlıklarını yıpratmak istemezler. Bu yüzden sınırlama koyarlar. Bence Türkiye'nin de bu anlamda önce bir politika belirlemesi lazım. Yani biz enerjiyi daha verimli kullanabilir, daha az elektrik tüketerek de aynı işi yapabiliriz. Burada da ciddi potansiyelimiz var. Yani iyi kullanmıyoruz çünkü enerji. Enerji verimliliği açısından böyle orta seviyelerde bir ülkeyiz şu anda. Bunu da arttırırsak yani daha fazla yine enerji açığa çıkabilir kullanabileceğimiz. Bunun bir bölümü de dediğiniz gibi veri merkezine ayrılabilir. Ama önceliğimiz ne? O veri merkezini nerede kullanacağız? Yani mesela nadir element çok tartışıldı Türkiye'de. Biz yani kilogramla nadir element kullanan bir ülkeyiz. Çünkü o teknolojik, yüksek teknoloji ürünlerini hiçbirini üretmiyoruz Türkiye'de.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: maden açmak istiyorsunuz ya, yani bunu sadece satmak için açıyor olabilirsiniz. Bu ona benzeyebilir. Biz o veri merkezlerini gerçekten kullanacak mıyız? Bizim için faydalı olacak mı? Bunu bence endüstriyel anlamda her yerde sormalıyız. Yani o planlamayı yapmadan her şeye evet demek sizi bir bataklığa da götürebilir. Yani
1: kesinlikle.
0: Umuduyla buna evet dersiniz ama sizi başka bir yere götürebilir.
1: Ben dediğim gibi teoride sordum efendim. Tamamen enerjinin teorik olarak sordum. Elimizde böyle bir artı var mı? Var, daha da artırılabilir gerekirse diye. Özgür Bey çok teşekkür ederim. Gerçekten de
0: enerjiyle desteklenecek veri
1: kesinlikle.
0: Merkezleri için de uygun bir ülke olabilir Türkiye.
1: Dünyada çok ciddi ses getirir efendim. Bu yapay zeka sadece yenilenebilir enerjiyle çalışıyor. Lafı dünyada bir sürü insanın buraya yönelmesini de sağlayabilir. Bu dünyada hani böyle içinden geçiyoruz şu anda. Ha geçmeliyiz de bu arada. Kesinlikle.
0: Evet yani Google vesaire gibi hani birçok teknoloji şirketi aslında bu konuda çok hassas. Bunlar için artı da olabilir ama hani benim endişelerim var veri merkezleriyle ilgili, bunların kullanımıyla ilgili. Bence önce onları regüle etmeliyiz. Yani bu veri merkezleri ne kadar kullanacak? Biz yapay zekayı ne zaman, ne için kullanmalıyız? Yani bir karikatür çizmek için mi kullanmalıyız? Yoksa bilinmeyen bir denklemi çözmek için çok zor hesaplar için mi bunu kullanmalıyız? Bunları belirlemeden bu işlere girince sonra o ortaya çıkan hani kötü manzarayı toparlamak çok zor olabilir.
1: Çok zor, çok zor. Özgür Bey, çok vaktinizi aldım ben sizin, gerçekten de çok teşekkür ediyorum size. O kadar güzel pencereler açtınız ki bize. Ama önümüzdeki günlerde tekrar biz sizinle bir araya gelelim ve yeni pencereler açalım ve yeni şeylerin konuşulmasını sağlayalım. Programımızın adı Yeni Şeyler Rehberi zaten.
0: Teşekkür ederim. Sayenizde ben de çok fazla yeni konu düşündüm. Biraz üzerinde de çalışacağım. Belki yine paylaşırım sizlerle o yeni çalışmaları da. Nükleer raporu da okumak isteyenler için bilmiyorum. Evet. Nükleerreport.org adresinden o raporu okuyabilirler.
1: Harikasınız
0: efendim. Küçük bir not bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun konuk aldığınız için.
1: İyi günler efendim. Evet, Ekosfer Derneği kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Özgür Gürbüz'le konuştuk. Bayağı da konuştuk yani, gerçekten de. Ama yani gerçekten de bakın, bu konular o kadar çok konuşulması gereken konular ki. Yani biz burada değil hani 45 dakika, 1 saat konuşsak, 45 saat konuşsak altında hala yeni konuşacak bir şeyler çıkması gereken konulardan bahsediyoruz efendim. Dünyamız böyle. Şimdi bugün için ben biraz konumuz uzayınca da biraz konumuzun da dışına çıktık. Saatimizin de dışına taştık. Ben bir iki size haber vermek istiyorum. Enteresan. Yapay zeka ile birlikte şeye baktık biz. Bugün enflasyon rakamları açıklandı ya. Tabii ki enflasyonumuz deli gibi düşüyor. Şimdi yayında da söyledik az önce. Bir örneğini verdim ben. Enflasyonun düşüyor olması kafalarda bazı şeyler uyandırmasın sizde. Bundan sonra alacağımız ürünler ucuzlayacak enflasyon düştüğü için gibi bir şey düşünmeyin. Enflasyonun düşmesi şu demek efendim. Bir enflasyon bir arabanın hızını göstermiyor. Hızlanmasını gösteriyor. Mesela arabanız 100 ile giderken 110'a çıktığınız zaman o enflasyon %10 oluyor. %10 artmış oluyor arabanızın hızı. Yani o enflasyon oradaki 100 dediğimiz şey değil, 10 dediğimiz şey. Yani mesela enflasyon %10'dan %0'a düştü deyince araba hala 100 ile gitmeye devam ediyor. Arabadan inerseniz kafanızı gözünüzü yararsınız. Bunu cebimize tutalım. Yani enflasyon düştü oley diye sevinmek çok mantıklı, çok iyi değil. Kaldı ki şunu da düşünelim, tekrar kafamızın bir tarafında tutalım. Bizim enflasyonumuz dünyanın en yüksek enflasyonlarından bir tanesi. Yani aslında biz şunu tartışıyoruz. Öteki ülkeler enflasyonu %2'ye düşünce karalar bağlıyorlar falan. Biz %2 düştü diye seviniyoruz. Onlar da enflasyon zaten %2. Bizdeki enflasyon, düşen enflasyon kadar. Ve bunu da şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Mesela siz bir otobüs yaptınız, otobüse bindiniz. Otobüs bir durakta bir sürü insan aldığı için 50 kişilik otobüse 300 kişi bindi. 300 kişiyle gidiyorsunuz, otobüs tır tır tır gidemiyor, siz içeride ölüyorsunuz filan. O otobüsün içindeki insanların bir durağa geldi, 300 kişiden 20 kişisi indi aşağı, 280 kişi kaldı otobüsün içinde. Ama otobüs hala 50 kişilik bir otobüs. Hala yani o 20 kişinin inmesi sizde bir rahatlama yaratabilir belki, ama hala 50 kişi olmanız gereken bir otobüste 280 kişisiniz. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı görmeden, yani başka bir ekonomik kafayla düşünmeden, belki de ekonomi okuryazarı olmadan bunları tartışıyor olmak bana abesle iştigal geliyor. Çok zorlu geliyor. Şimdi ben sizler için birkaç çalışma yaptım. Şöyle bir çalışma yaptım. Haberleşme ve teknolojilerde son yıllarda artan enflasyonu biraz araştırdım. Hatta kendi kendime tablolar falan yaptırdım. Yani mesela şöyle bir rakam var elinde. 2020'de iletişim konularının enflasyonu %6.66'ymış. 2021'de bu 6.73'e çıkmış. Sonra böyle artmış. 2021 ile 2022 arasında teknoloji iletişim giderleri, teknoloji artı iletişim giderleri %32'ye çıkmış bir anda. Bakın %32'ye çıkmış. %32'ye çıkmış. Sonra %45'e gitmiş. Sonra %34. 2025'te %21'e düşmüş, şu anda %26. Bizim enflasyonumuzu düşüyor göstersek bile aslında bizim mesela cep telefonuyla konuşma, internete girme, bilgisayar alma, üstüne yazılım alma giderlerimiz yine de çok yüksek. enflasyonla aşağı yukarı başa baş gidiyor. Genel enflasyonla aşağı yukarı başa baş gidiyor. Ha, bu rakamlar bana inandırıcı gelemiyor. Neden inandırıcı gelemiyor? Çünkü ben internetin parasını veriyorum kredi kartımdan. Her ay benden internet parası kesiliyor. Ve her sene yeni bir sözleşme yapıyoruz GSM şirketimizle, işte kablolu internet şebekemizle bir sözleşme yapıyoruz ve o sözleşmede artan fiyatları ben görüyorum efendim. Birileri görmüyor olabilir ama geçen sene benim cep telefonu fiyatımla eve getirdiğim internet 100 megabit internet fiyatım %21 artmadı. Yani %21 artmadı. Hiçbirinizin artmadı. Altına kellemi koyarım. Çünkü biliyorum. Rakamları biliyorum. Yani burada şöyle bir şey olmadı mesela. Eskiden biz bakır kabloyla ADSL'e giriyorduk. Geçen sene şimdi fibere geçtik. Acayip bir internet artışımız oldu. O yüzden geçen sene 100 lira verirken sonra 150 lira vermeye başladık diye bir şey yok. Aynı fiber, aynı hız, hatta belki biraz daha kötü bir hıza. Biz geçen sene verdiğimiz paranın %80-90 fazlasını vermeye başladık. Ve bunu GSM abonemize söylediğimizde onlar şöyle diyorlar. Yani ülkede her şey artıyor. Bizim de giderlerimiz artıyor. Hani enflasyon %40'tı bebeğim? Hani %40'tı? Ama sen bana dayamışsın %80'i. O bunu söylediğim zaman. Ama bir de hani bu herkesin elinde internet var bakın. Hani enflasyon rakamları açıklanırken ya da hesaplanırken şeye bakıyorlar ya. Mesela ne bileyim pimpon topuyla peynir aynı olmamalı. Neden? Çünkü peynir herkes yapıyor. Pimpon topunu 3 kişi alıyor. O yüzden de pimpon topunun enflasyonu yaptığı etkiyle peynirin yaptığı etki arasında fark var. Peki internet? İnternet herkeste var. Herkesin elinde bir cep telefonu var. Bugün cep telefonu kullanım oranı %100'ü geçmiş durumda ülkemizde. Hatta kaç senedir geçmiş durumda. Evlere internetle baktığımızda yine nüfusun neredeyse %100'ünü kapsamış durumda. İnternet kullanımı mecburi bir şey çünkü bu elektrik, su, internet bunlar mecburi giderler efendim. Yani burada yaşanan artışları %21, %26.51, %45.42 falan gösterilmesi bana çok itici geliyor. Direkt bizim cebimizden, maaşımızdan çalınmış para olarak geliyor. Böyle değil. Hani biz şeyi tartışıyoruz ya, TÜİK'te rakamlar çok doğru değil, şöyledir, böyledir falan. Bunları tartışıyoruz. Sürekli tartışıla geliyor. İşte bunların esprileri yapılıyor, mimleri yapılıyor şeyde, sosyal medyalarda falan komik komik bir şeyler yapılıyor. Ama artık komik olmaktan çıktı. Yani ben internete verdiğim parayı biliyorsam bugün bu ülkede milyonlarca kişi de internete verdiği parayı biliyordur. Ve milyonlarca kişi de her sene yeni bir internet şeyi yapıyordur. Ama bakın burada aslında yanlış hesaplanan şey şu. İnsanlar diyorlar ki mesela bu sene biz size işte 100 megabit internet veriyorduk. Bunun da kotası cep telefonundan bahsederken mesela bunun da kotası bilmem ne. Size kotayı arttırdık, hızı arttırdık. Ama siz normalde yine aynı interneti kullanıyorsunuz. Çünkü aynı baz istasyonlarından geçiyorsunuz. Aynı fiberle geliyorsunuz. Onların hız arttırdık dediği şey aslında artan bir hız değil efendim. Artan bir hız olmadığı gibi artmaya yakın bir şey bile değil. Sürekli düştüğünü söylemek lazım. Ama bu enflasyon tablolarına yansırken şey gibi yansıyor. Eskiden 16 megabitti, şimdi 50 megabit. O yüzden de enflasyonda düşüş olarak gösteriliyor bu. Yani o kalem oyunlarına gelmeyelim. Benim temel internetim. Yani temel internetten kastım nedir? Her sene evet internet ihtiyacımız artıyor ama şimdi 50 megabitle 100 megabit arası aslında olması gereken temel internet. Yani 1000 megabite çok ihtiyacım var benim. 1000 megabit olmazsa ölürüm diyen insanlarla tanışmak istiyorum. Gerçekten benim kadar internet kullanıyorlar mı? Evlerinde benim kadar iş yapıyorlar. Ben de home office çalışıyorum biliyorsunuz. Yani demem o ki enflasyon öyle değil. Ha bir de tablo yaptırdım. Şimdi o tablonun sonuçlarını bekliyordum. Bir yandan da o sonuçlar da geldi. Şöyle bir şey efendim. Teknoloji ve iletişim enflasyonu son mesela 7-8 yılda en çok hangi aylarda artmış diye bakıyorum. En çok Ocak ayında artıyormuş. Neden? Çünkü yeni sözleşmeler yapılıyor Ocak ayında. Yeni sözleşmeler yapılırken en çok Ocak ayında artıyormuş. En çok artan ikinci ay hangisi? Temmuz ayıymış efendim. Ocak ayında %4.7 ortalama artmış mesela son 2020 yılından bu zamana. 2020 yılından bu zamana en çok ikinci artışta 3.6 ile Temmuz ayı almış. Yani ne oluyor? Yılın başlangıcında bir artış. Herkes sözleşmelerini yeniliyor. Yılın ikinci altı ayında yani Temmuz ayında bir artış. Çünkü herkes sözleşmelerini yeniliyor. Yani burada olay bir ihtiyaç tarafı değil aslında. Burada olay hani arz ve talep dengeleri. İnsanlar bunları arttı şey yaparsa, sözleşmelerini yenilerse orada enflasyonun zıpladığını görüyoruz. Özellikle cep telefonu, işte konuşmalar, internet ve bilgisayar, tabii teknoloji kullanımlarında. Yani şöyle mesela, en düşük artışların yaşandığı ay da Mayıs ayıymış. Gerçekten de Mayıs ayı en düşük, 0.7 artış var. Neden? Çünkü Haziran ve Temmuz'da şeyler geliyor. Orası artık son şey. Efendim çok fazla güneş konuştuk. Böyle bir güneşli bir gününüz olsun. Dediğim gibi gölge etmesinler, başka ihsan istemiyoruz. Ben Diyojen gibi konuşalım efendim. Ben Serhat Ayan. Programın sonuna geldik. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Güzel bir şarkıyla veda edelim istiyorum size. Air müzikalinden Let the Sunshine In gelsin efendim. Böyle güneşli bir veda etmiş olup. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Yeni haftanın ilk gününde birlikteyiz. Güne ve gündeme yansıyan gelişmelere birlikte bakacağız. Kıymetli dinleyiciler, saat 13.25'e kadar ben ve ekip arkadaşlarım burada sizlerle birlikteyiz. Normalde bugün bir de konuğumuz olacaktı. Aslında Manga grubunun solisti sevgili Ferman Akgül'ü ağırlayacaktık bugün, ancak kendisinin bir cenazesi olduğu için buradan başsağlığı dileklerimizi iletelim. Kendisine sabırlar, ailesine, sevenlerine sabırlar dileyelim. O cenaze törenine katılması gerektiği için bugünkü yayınımızı kendisiyle gerçekleştiremiyoruz, ama yarın Ferman Akgül canlı yayında stüdyo konuğum olacak değerli dinleyiciler. Bu haftayı yarından itibaren yine tamamen konuklarla geçireceğiz. Stüdyo konuklarımızla geçireceğiz değerli dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. WhatsApp üzerinden mesajlarınız için WhatsApp numaramız simgede.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Simge bana sabahleyin böyle diyor. Gün hoş. O ne dedim be? Ya günaydının kısaltılmaşı. Kısaltılmaşı. Almazsınız değil mi buraları? Kemal çok pis baktın. Sonra da ben ona ne haber gün işledim.
2: Günaydın.
0: Ondan sonra böyle aramızda bir muhabbet etti. Bitti.
3: Yeter lan yeter.
0: Cümle burada bitmemeliydi. Ben anlayamadım yani, böyle düşünmüyordum. Tahminim bu yönde değildi. Daha böyle heyecanlı anlatırım. Başka bir şey yok yani. Daha fazla bir anlam yükleme yap. Abi bir ara mı versek, ne yapsak? Ben çok kıvrandım herhalde Kemal ya. Valla.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayında aylık bazda %1.84, yıllık bazda da %29.73 oldu enflasyon. Arkadaşlarım, haber merkezinden arkadaşlarım, sevgili Serkan, değerli dinleyiciler, iktisatçı Mustafa Sönmez de konuştu enflasyon rakamlarını. Mustafa Sönmez Radyo Sputnik'e değerlendirdi. Sevgili editörüm İlknur da o konuşmadan bir bölümü, o yayından bir bölümü aldı. Şimdi onu dinleteceğiz sizlere. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Buyurunuz.
1: Eylül ayında Eylül enflasyonu gıdada fiyatlar artmamış. Tersine 0.2 puan düşmüş. Yani kim gıda fiyatlarının Eylül ayında artmadığını bize iddia edebilir ki? Ama dediğim gibi bu TÜİK'in geleneksel yapısal bir ölçme meselesi. Doğru ölçtüğünü varsaydığımızda bile Türkiye'de enflasyon baş sorun olmaya devam ediyor. %29.7 gibi yıllık görünse bile bu çok yüksek bir enflasyondur. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından biri. Enflasyonla mücadele başarılı değildir. Yani Türkiye, Mehmet Şimşek'in göreve geldiği 2023 ortalarından bu yana enflasyonla mücadele programı uyguluyor, dezenflasyon programı uyguluyor. Ama vara vara yine %30'luk bir enflasyona varmış. Maalesef esas olarak siyasetten kaynaklanan kemikleşmiş bir problemi var Türkiye'nin. Bu konuda hükümet çok istikrarlı, çok kararlı davranıyor. İşte fahiş fiyatları koyanlarla mücadele ediyor. Bir taraftan gıda arzını artırmaya çalışıyor, tarımı destekliyor. Bir taraftan kiralık konutu teşvik ediyor, fahiş fiyatlara engeller koyuyor vesaire, böyle tedbirleri görmesi lazım. Bu yok, bu görünmüyor. Yani bu konuda bir güven vermiyor hükümet. En önemli mesele bu. Güven vermediği için bu konuda toplumun beklentileri de, herkesin de beklentiler de olumsuz seyrediyor ve bu fiyatların artmasına, enflasyonun kemikleşmesine neden oluyor. Dediğim gibi burada üstüne üstlük böyle zaten bilinen ama artık ayyuka çıkan usulsüzlükler, sahtekarlık, dolandırıcılıklar olunca toplumun inancı, beklentisi daha da negatifleşiyor. Bu ekonomi yönetimiyle ilgili değil. Bu baştan başa en tepeyle ilgili. Yani iktidarın topluma güven vermesi gerekiyor.
0: Evet, enflasyon rakamları, değerli dinleyiciler, Mustafa Sönmez açıkladı. Radyo Sputnik'te değerlendirdi. Daha doğrusu kıymetli dinleyiciler. Şimdi bunun üzerine bir şöyle bakalım. Detayları, rakamlar açıklandı kıymetli dinleyiciler. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı rakamları. Aylık enflasyon %1.84, yıllık enflasyon %29.73 olarak gerçekleşti. Ana harcama gruplarında kıymetli dinleyiciler, hem aylık hem de yıllık bazda en yüksek artışın eğitimde olduğunu görüyoruz kıymetli dinleyiciler. En yüksek artış eğitimde, şöyle bir baktığımızda, gıda ve alkolsüz içeceklerde %27.62, ulaştırmada 35.10, konut, su, elektrik, gaz gibi diğer yakıtlarda da %39.99 olmuş. Ulaştırma %2.8 olarak gerçekleşmiş sevgili dinleyiciler. Enflasyon rakamları tabii ENAG'da bir taraftan açıklıyor. Daha öncesinde açıklıyor değerli dinleyiciler. Biraz daha yüksek oluyor tabii. Enflasyon araştırma grubunun kıymetli dinleyiciler yapmış olduğu açıklama, tabii resmi rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları, oraya bakmak gerekiyor kıymetli dinleyiciler. Devam edelim. Bugün Dünya Öğretmen Günü. Yani Öğretmenler Günü bizim ülkemizde 24 Kasım'da ama Dünya Öğretmen Günü 5 Ekim değerli dinleyiciler. 1966 yılı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen özel bir konferansta değerli dinleyiciler, ortak bir belgeye imza atılıyor ve öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararı alınıyor. Ve bu belge öğretmenlerin hakları, sorumlulukları, çalışma koşulları ve eğitim standartlarını küresel çapta belirleyen ilk ve en kapsamlı rehber oluyor. 1994 yılında da kalıcı hale geliyor ve 5 Ekim resmi olarak Dünya Öğretmen Günü ilan ediliyor sevgili dinleyiciler. İlk belge, ilk öğretim ve orta öğretim düzeyini kapsıyordu. 1997 yılında yüksek öğretimdeki akademisyenlerin ve öğretim görevlilerinin de çalışma standartlarını belirleyen yeni bir tasfiye kararı, tavsiye kararı kabul edildi ve kutlamaların kapsamı tüm eğitimcileri içine alacak şekilde genişletildi. Sevgili dinleyiciler, şimdi Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon 28 kişi adliyeye sevk edildi. Başkan Özmen dahil Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 3 gün önce gözaltına alınan 28 kişi Ankara Adliyesi'ne sevk gerçti. Değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Eyüp Sultan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda dediğimiz gibi belediye başkanı dahil 28 kişi 2 Ekim'de gözaltına alınmışlardı. Suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma. Öyle söyleyelim sevgili dinleyiciler. Her yeni gelen günde bu şeyleri duyuyoruz. Gözaltı haberlerini ya da işte soruşturma haberlerini duyuyoruz. Bugün de devam ediyoruz. Önce bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Adana'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi dün. Çevre illerde de hissedildi. Saat 14.36'da 4.9 büyüklüğünde meydana gelen bir deprem. Değerli dinleyiciler, genelde öyle oluyor. Deprem oluyor, depremden sonra konuşmaya başlıyoruz. Özür dilerim. Deprem gerçeğini konuşmaya başlıyoruz yani. Yasin Kol, değerli dinleyiciler, hakem. Adliyeye sevk edildi. Önce tutuklanan isimlere bir bakmak lazım. Ferhat Gündoğdu var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, görevi kötüye kullanma ve tehdit suçlamalarıyla. Ferdi Karaduruk, Türkiye Futbol Federasyonu Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Dernek Başkanı. Yunus Yıldırım, eski MHK üyesi. Emre Kusif, Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri İstanbul Hakem Kurulu Başkanı. Sonra değerli dinleyiciler, başka, ha bir dakika dur, arkadaymış ya. Bizim tabii sevgili editörümüz İlknur kağıt harcamıyor ya, arka tarafta yazılı. Neyse, ne diyorduk? Ondan sonra bir de Alican Sağlar var değerli dinleyiciler. Yunus Akgün'de, niye Yunus Akgün, Yasin Kol ya, Allah'ım ya, hepsi birbirine girdi ya, vallahi billahi hepsi birbirine girdi ya. Yasin Kol da adliyeye sevk edildi. Şimdi neden biliyor musunuz? Hacı Osmanoğlu'nun, değerli dinleyiciler, açıklamaları var. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı. Kendisiyle ilgili olarak istifa çağrıları oluyor, biliyorsunuz. İstifa etsin deniyor. Öyle isteniyor. Bilmiyorum siz nasıl istiyorsunuz, sizin düşünceniz ne yönde, ama dedi ki istifa etmiyorum. Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini benim üstüme yıkamazsınız. Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğim dedi. Değerli dinleyiciler, İbrahim Hacı Osmanoğlu yapmış olduğu açıklamada. UEFA toplantısı için çarşamba günü İsviçre'ye gidecekmiş kendisi. Ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı cuma günü yapılacak. Salı günü herhangi bir toplantı olmayacağı bilgisi gelmiş değerli dinleyiciler. Ya bu arada bulabilirsem, dur, nerede o, bir dakika, oraya da gerçi geliriz. Futbol demişken, bizim teknik direktörümüz, Amirli futbol takımının teknik direktörünün yapmış olduğu açıklama var ya, Montella, dur, nerede o ya, ona bir bakayım, onu bir bulayım. Neyse, oraya geliriz ya, şimdi çok karmaşık. Efendim Kemal'cim, neyi, telefonu nerede kalmış? Hani nerede, göremiyorum ya. Bırak, bir şey söyleyeceğim. Bu masada mı? Şu an bu yuvarlak masada mı? Nerede? En bu taraf. Ha, şurada. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Şu. Dur. Bu senin telefonun mu Kemal? Ne bu? Vişne çürüğü mü bunun rengi? Kabının rengi. Güzel. Renk körüsün. Ciddi misin bu konuda? Aa, sen renk körü müsün? Yani bunu nasıl görüyorsun mesela sen? Tamam, mor. Demek ki ben aslında herhalde renk körü benim. Şuna vişne çürüğü dediğime göre. Evet, senin kırmızıyla yeşille ilgili sıkıntı var. Nasıl görüyorsun kardeşim kırmızıyı? Heh. Yeşil. Ha, Preis'ten sarı olanları alalım deyince sarı yok Preis'te. Ha, anladım. Demek ki sen kırmızı görüyorsun, yeşil böyle. Evet, bu arada bir mesajlar, bir şeyler geliyor. Arayan. Yok, var kilidi var. Kilit açmak için deseni çizin falan filan diyor. Başlayalım mı sevgili dinleyiciler? Kemal'in telefonu bende. Desen önerisi olan varsa genelde ya böyle kullanılır, Z kullanılır falan filan olur. Değil mi? Öyle şeyler olur yani. Canım kardeşim. Telefonunu bu arada alabilirsin Kemal'cim. Şöyle şuraya kenara bıraktım. Hanımlar beyler, gördüğünüz üzere anlatılmayanlara anlatmakta kalmıyoruz. Aynı zamanda yaşıyoruz da kıymetli dinleyiciler. Bunlar gayet doğal haller. Yani stüdyoda telefonunu unutabilirler. Buyur kardeşim. Telefonunu unutabilir. Bizim de stüdyomuz telefonu unutmaya müsait. Büyük kocaman bir stüdyo. Buraya misafir olarak gelenler neler unutuyorlar neler, bir bilseniz siz. Emanetçi diye bir yer açsak şöyle şurada kenarda bizim odalardan bir tanesine. Kaybolan eşyaları ayırdığımız yerler falan. Havalimanlarında var biliyorsunuz o, değil mi? Böyle valiz maniz bir şey kaybolduğu zaman oraya gidiliyor falan. Bizim radyo alanımız çok büyük. Çok şükür maşallah geniş bir alanımız var. Eşyaların kaybolması son derece normal. Hanımlar beyler, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik biliyorsunuz operasyon orada. Yolsuzluk soruşturmasında 13 kişi adliyeye sevk edildi. Oradan çıkacak olan kararlar ne olacak hep birlikte göreceğiz. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İl Başkanı Atakan Anıl Dizdanoğlu'nun ilçe başkanı tepkileri vardı bu konuyla ilgili olarak. Dediler ki operasyonlar iktidarın sandıkta yenemediği muhalefeti yargı eliyle tasfiye etme ve belediyeye çökme girişimi olarak değerlendirdiklerini görüyoruz. Yine Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in 6 aydır iddianame olmaksızın tutuklu bulunması hatırlatıldı ve düşman hukuk olarak nitelendirildi. Yine partiden istifa ederek AK Parti'ye geçen 6 meclis üyesi seçmen iradesine ihanet etmekle suçlandı ve gözaltındaki Murat Güneş'in baskılara rağmen geri adım atmadığı vurgusu var değerli dinleyiciler, onu da söyleyelim. Şimdi AK Parti Milletvekili Serkan Bayram bazı açıklamalarda bulundu hanımlar beyler. Ama daha sonra bildiğim kadarıyla, değil mi? İlk dur bir baksana, Serkan Bayram bu açıklamalardan dolayı galiba bir tepki çekti de, AK Parti'den tepki çekti. Ama bir de geri adım attığını falan, yani özürler mi oldu, bir şeyler oldu, orada bir şeyler var, bir takım hikayeler var. İlk dur şimdi bakıyor. Şimdi değerli dinleyiciler, AK Parti'nin milletvekili Serkan Bayram fon kriziyle ilgili olarak açıklamalarda bulunuyor ve diyor ki dokunulmazlıklar uğruna ülkeyi krize soktular. Ekonomiye 100 milyar dolar zarar dedi değerli dinleyiciler. Şöyle bir bakalım. İstanbul Milletvekili kendisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Güvenlik İstihbarat Komisyonu Başkan Vekili sözcüye yapmış olduğu açıklama. Dedi ki adalet hepimize lazım. Ben yaptıysam bana da gereğini yapın kardeşim. Şunu şuraya bir ayıralım. Devam edelim. Bir dakika şimdi. Minik bir ara versene Simgeciğim.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Devam ediyor Serkan Bayram. Ucu kime dokunursa dokunsun, bana mı ona mı temizlensin. Reis alacak neşteri, Serkan sen mi yaptın, uçur virüsleri temizlesin. Reis partiyi kapatsa daha çok oy alır. Türkiye'de sosyal patlama olur, toplum inanılmaz rahatsız. Olay çok büyük, ekonomiye zararı 100 milyar dolar, borsa tepklak. Zehra Taşkesenlioğlu olayında SPK üzerine gitseydi bugün bu olmazdı. Hayati Bey'in oğlunun üzerine tedbiri koyuyorsun, sonra hemen kaldırıyorsun. Ya koyma ya kaldırma kardeşim. Bunları söyleyen AK Partili milletvekili değerli dinleyiciler. Adaleti paspas etmeye kimsenin hakkı yok. Sahada kazanamadığını masada kazanmak bu mu? Utanıyorum. Bileğimizin gücüyle kazanacağız. İslamları, yargıçlar beni arıyorlar. Arayanların isimlerini bilsen şok olursun. Ülkenin sahibi biz değiliz. Sahip millet biz hamalız. 2024 seçimlerinde genel merkez ahbap çılık yaptı, bir sürü yeri kaybettik. Milleti hizaya getirme, hizmet et. Türkiye Cumhuriyeti bizim tapulun malımız, yok öyle bir şey. 2 yıl sonra seçim gelecek, millet bize gerekeni yapar. Ben bunlar ihanet şebekesi dedim, toplumda infial var, korkudan konuşamıyorlar. Özel uçakla hacca giden kim? Devlet arkamızda görüntüsü veren kim? Milletten özür dilesinler. Partimiz gerçek anlamda aklansın. Bir sürü engelli kardeşimiz hakkını elinden aldı. Fatma Betül yesin diye mi? Arkadaş Maliye Bakanlığı hesap açmış, makbuz göndersin. Genel başkan yardımcılarından var deniyor. Bürokrasiden var deniyor. Bakan yardımcılarından var deniyor. Adaletin olmadığı yerde yatırım olmaz. Yabancı sermaye gelmez. Gelmiyor da kaçıyor. Yazık sözleri. Sevgili dinleyiciler, bu sözler AK Parti milletvekili Serkan Bayram'a ait. Evet, bakıyorum şu anda ona. İknur'un göndermiş olduğu. Şuradan bir bakalım. Ne dediğine dair daha sonrasında. Cumhurbaşkanı'na helallik istemiş Serkan Bayram. Fon mu operasyon, az önce aktarmış olduğum sözleri söylediği için. Helallik isteyerek özellikle devam eden hukuki süreçler, kişiler ve kurumlar hakkında kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunmam isabetli olmamıştır ifadelerini kullandı. Ancak iktidara yakın cenahta bu geri vites yeterli görülmedi değerli dinleyiciler diyor haberde. Yani kendisi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan helallik istemiş. Hatta Twitter'da yapmış olduğu açıklama var. Çok uzun bir açıklama ya. Engelli kardeşlerimizin hakkını her zaman yaşadığım hayatın sorumluluğu olarak gördüm. Bu duyarlılığım sözlerimi sertleştirmiş olabilir, ancak niyetim hiçbir zaman kişi veya camiamızı hedef almak olmamıştır. Engellilerimizin haklarının korunması noktasında Cumhurbaşkanımız ve AK Partimizin attığı her adımı hak sahiplerine eksiksiz ulaşması için çalışmaya devam edeceğim diyor. Çeyrek asırı geride bırakan siyasi mücadelesinde milletimizin iradesini esas almış, vesayetle, yolsuzlukla, hukuksuzlukla milletin kaynaklarına el uzatan anlayışlarla mücadele etmiş büyük bir siyasi harekettir. Bazı iddialar üzerinden bu büyük camianın tamamının tartışılır haline yol açabilecek sözler söylemiş olmaktan dolayı özgünüm diyor değerli dinleyiciler. Kendisi de bir taraftan helallik istiyor. Fon demişken, sosyal medyada şöyle bir şey görüyoruz. Hafta sonu belki görmüşsünüzdür. Fatma Betül Sayankaya yargılansın paylaşımları. Hanımefendinin fotoğrafıyla sevgili dinleyiciler. Herkesin bir şeyi var tabii, fikri var. Herkesin söylemek istediği bir şey var. Söyleyecek de herkes söyleyecek tabii. Ne kadar yani söylersiniz, ne söylersiniz, söyledikten sonra ne olur onu bilemem, ayrı mesele. Ama sosyal medyada hafta sonu özellikle bu paylaşımları gördük. Fakat daha dikkat çekici bir şey söyleyeyim size. Ben kendi çevremden biliyorum. Benim kendi çevremde tanıdığım, bildiğim insanlardan bazılarının iktidar partisinin seçmeni olduğunu, çok ciddi şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşkla bağlı olduklarını falan görüyorum. Şimdi burada bahsettiğimiz isim Fatül Sayankaya. Türkiye'de değerli dinleyiciler, iktidar partisinin başkan yardımcılığını yapmış, bakanlık yapmış, önemli görevlerde yer almış bir ismin kendisi ve eşiyle ilgili olarak, belki ilerleyen süreçlerde bilmiyorum bu konu başka yerlere uzanır mı, devam eder mi, gider mi, hiçbir fikrim yok. Yani bu konudan dolayı başka isimler de ortaya çıkar mı bilmiyorum. Nereye kadar gider, nerede kesilir, nerede biter, dibine kadar inerler mi bilmiyorum. Onu bekleyeceğiz ve göreceğiz değerli dinleyiciler. Fakat böyle bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi ben mesela yakın çevremde görüyorum. İktidar partisine gönül vermiş olan seçmenlerin benim tanıdığım bazı isimlerin bile az önce söylediğim paylaşımı yaptıklarına şahit oldum. İşte Fatma Betül Sayankaya yargılansın paylaşımını yaptıklarını görüyorum. Sevgili dinleyiciler, bakın Türkiye'nin gündemine yerleşen bu fon vurgunuyla ilgili şöyle bir detay var. Ekonomist Sabri Öncü bazı veriler paylaşmış. 17 Eylül'de manipülatif işlemler gerekçesiyle operasyon düzenleniyor. 131 fonun tasfiye edilmesinden sadece bir gün önce 650 hesap tarafından 227 milyar 126 milyon 806 bin TL çekilmiş. Bir ayda çekilen tutar ne kadar biliyor musunuz? 361 milyar TL. Ya habere bakar mısın? Habere bakar mısın Allah aşkına? Ekonomist dinleyiciler, Sabri Öncü söylüyor. Operasyondan bir gün önce, sadece bir gün önce 650 hesap tarafından 227 milyar 126 milyon 806 bin lira çekiliyor. Son bir ayda çekilen tutar 364 milyar TL. Hesap başına 350 milyon TL yapıyor biliyor musunuz? Sabri Öncü'nün açıkladığı verilere baktığımızda değerli dinleyiciler, mesela portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonların toplam değeri 16 Eylül'de 349 milyar 638 milyon 487 bin lira. Bu rakam 17 Eylül'de 122 milyar 511 milyon 681 liraya iniyor değerli dinleyiciler. Aynı tarihler arasında hesap sayısı 329.215'ten 328.565'e düşüyor kıymetli dinleyiciler. Yani bir ayda çıkan para 364 milyar TL. Şimdi ekonomi nazır kapusuz 16 Eylül'de ve 17 Eylül arasındaki o sert düşüşe dikkat çekiyor. O 650 hesabın sahibi kim? Buna bir bakmak lazım. O 650 hesap değerli dinleyiciler kime ait? Şimdi evet kim? AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in sesi. Ver onu da ver. O sesi de bir duyalım Simge. Hadi bakalım.

Allah öyle olur. Bu arada Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili olarak da ve eşiyle ilgili olarak da değerli dinleyiciler, suç duyurusu geldi. Onu da buradan size aktaralım. Türkiye Komünist Partisi Fatma Betül Sayan Kaya eşi İlyas Kaya ve son aşamasında tespit edilecek kamu gücünü, denetim mekanizmalarını, sermaye piyasası araçlarını ve yatırım fonlarını bu politik finansal organizasyonu tahsis eden, onay veren ve göz yuman tüm kamu görevlileri ve iştirakçılar hakkında suç duyurusunda bulundu. 6 suçlama var: bilgi suistimali, işlem ve bilgi mazlığı, piyasa dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, nüfus ticareti ve görevi kötüye kullanma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Değerli dinleyiciler, ne olacak? Az önce dedim, yani iktidar partisi AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan üzerine gidileceğini söyledi, açıkladı. İşte partinin yetkililerinin, Ömer Çelik sözcüsünün, işte grup başkan vekili vesaire, yapılan açıklamaları duyuyorsunuz, takip ediyorsunuz. Peki ne olacak? İktidar tarafının, iktidar kanadının, seçmeninin de az önce söylemiş olduğum üzere tepkileri var. Siz de karşılaşıyorsunuzdur mutlaka değerli dinleyiciler. Bakalım, göreceğiz. Bu arada yeni düzenlemeyle mesela yeni bir sistem, fon büyüklüğünün temel finansal göstergelerle açıklanamayacak şekilde artması, fonun toplam değerine oranla anlık nakit veya kolay paraya çevrilebilir varlık rasyonusunun hızla düşmesi, bir fonun veya aynı gruba ait fonların dolaşımdaki sığ bir hissede toplam payının izaha muhtaç şekilde artması halinde devreye girecek. Hata yapanlara verilecek cezalar katlanacak. İdari para cezalarının yeniden değerleme oranında artışının ötesine geçilip bazı suç fiillerinde alt üst sınırlarının yükseltilmesi ele alınacak. Piyasa bozucu eylemler netleşecek. Düzenlemeyle tasfiye edilen fonlarda ara ödeme usulüne kanuni zemin oluşturulacak. Net yatırım tutarının hesaplanmasına ilişkin esaslara açıklık getirilecek vesaire. Bazı düzenlemeler konuşuluyor. Sevgili dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere burada. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in ifade işlemlediği bilgisi var. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İfade işlemleri Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde yürütülüyor. Değerli dinleyiciler, gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor denilmiş. Toplamda 59 kişi 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı. Savcılık soruşturmasında ilk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'ne yaklaşık 1 milyar 10 milyon 914 bin TL, Yenişehir Belediyesi'ne de 105 milyon TL kamu zararı oluşturulduğu iddiası var. Bakın, bir daha söyleyeyim mi? Bak, size net bir örnek, karşısına koyacağımız örnek. Fon diyoruz, ülkenin uğradığı zarar diyoruz. 650 hesap bir gün öncesinde, gazetecilerin iddiası, bir gün öncesinde kaç milyar, kaç yüz milyar para çekmiş diyoruz. Bakın, ha varsa hepsi araştırılsın. Yani miktar o bu şeyinde değilim. Ama bak, burada mesela Mezitli Belediyesi'nde yaklaşık 1 milyar 10 milyon 914 bin TL ve Yenişehir Belediyesi'nde de 105 milyon TL kamu zararı oluşturulmuş. Ve bu insanlar, değerli dinleyiciler, ifade veriyorlar, adliyeye sevk ediliyorlar. Belki yargılanıp belki tutuklanacaklar, daha doğrusu adliyeye sevk edilip ondan sonra belki tutuklama kararı gelecek. Genelde öyle oluyor. Bazen adli kontrol olabiliyor, ayrı mesele. Şimdi bu var, bak burada yani ne kadar, o 1 milyar 10 milyon 914 bin TL kamu zararından bahsediyoruz. Abi, az önce verdiğim rakamlar ne? Öyle böyle değil yani. Bu arada çözen bir şey var bu fonla ilgili olarak değerli dinleyiciler, o da şu. Ekonomim, biliyorsunuz Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve eşinin parayı iade ettiğine dair bir haber yaptığını duyduk. Daha sonra parayı iade etmediğine dair bir haber geldi. Ama ekonomim haberin arkasında duruyor. Yani o para iadesinin gerçekleştiğini iddia ediyor. Hatta yeni bir açıklama yapmış. Fatih Altaylı bunu duyurdu. Diyor ki yani herkesin kaynağı var. Herkes kaynağına güveniyor. Bizim de kaynağımız var. Hatta İsmail Saymaz'ın içine ismini geçiriyorlar orada. İsmail Saymaz'ın kaynağı Adalet Bakanlığı. Bizimki de külliye demiş mesela. Fatih Altaylı'nın dediğine göre, değerli dinleyiciler.
Para iade edildi mi edilmedi mi, ne kadar iade edildi edilmedi, ya bunları açıklamak bu kadar zor.

Doğru mu? Değil yani, biliniyordur. Kim açıklayacak bunu? Hazine açıklayacak değil mi? Sayın Bakan çıkar, Bakan Yardımcısı çıkar, başkası çıkar açıklar. Ne kadar aktarılmış, ne kadar iade edilmiş, o para ne olacak? Gerçi bu sonraki aşama da. Sonra bu para iade edildiyse bunun karşılığı ne? Yani bu durum kabul edilmiş mi oluyor? Kabul edilirse burada bir cezai yaptırım olacak mı? Ne yapılması lazım? Ne olması lazım? Bunları hukukçular da söylüyorlar değerli dinleyiciler. Özür dilerim. Sonuçta bekleyeceğiz ve nedir göreceğiz. Hadi sen beni bir soluklandır, ben de bir çayla bir suyumu alayım. Ondan sonra yolumuza devam edelim.

0: Değerli dinleyiciler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı radyonuz Radyo Sputnik'te devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne emeklileri ilgilendiren 3 ayrı kanun teklifi sunulmuş. Teklifte yasalaşırsa emeklilerin koşullarını iyileştirilmesine yönelik adımlar. Nedir bunlar, bakalım mı? İkramiye önerisi.
1: Gözlüğümü takayım, dur. Tam şöyle şuraya kadar takayım da. Evet.
0: Meclise sunulan ilk teklifi öneriler şöyle. Her yıl Haziran ayında emeklilere ikramiye verilecek. Ödeme minnet asgari ücret tutarında olacak. Bu destek yalnızca yurt içi dinlenme tesislerinde kullanılabilecek. Verirler mi? Ne diyorsun Simge? Vermezler dedi. İknur? Ne diyorsun? Kabul edilir mi? O da kabul edilmez dedi. Peki, devam edelim. Geçmişe dönük güncelleme, 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunun 29. maddesi emekli maaşlarının kademeli olarak erimesine yol açtığını belirtiyor. Belirtiliyor değerli dinleyiciler. Bu arada teklifi veren kim? Şöyle bir bakalım. Teklifi veren yok, teklifi veren değil de haberi yapan İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'nden. Değerli dinleyiciler, İkramiye. Bizim Melis Elmen bundan çok bahsetti, biliyorsunuz. Geçmişe dönük güncelleme eklenecek bir maddeyle kanun öncesinde bağlanan maaşlarda yeni oranla güncellenerek hak kayıpları telafi edilecek. Olur mu? Olmaz. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar ve eski emekliler arasında ciddi maaş uçurumu olduğuna dikkat çekiliyor. Ve teklifin detayları değerli dinleyiciler, baktığımız zaman yani buradan bir şey çıkmaz. Ben size söyleyeyim, emekliler Allah'ını seversen zam dönemi geldiği zaman, yani yapılan zam oranlarını görüyorsunuz, ne kadarlık bir zam reva görüldüğünü görüyorsunuz emeklilere, kıymetli dinleyiciler. Cem TV yayın hayatını sonlandırma kararı almış. Kanal yayın hayatına başlamıştı, yeniden başlamıştı. Kararın gerekçeleri arasında yaşanan sorunlar ve Alevi toplumundan yeterli desteğin gelmemesi olarak nitelendirilmiş. Değerli dinleyiciler, bu anladığım kadarıyla ekonomik destek herhalde. Bazı kurumlar biliyorsunuz değerli dinleyiciler, böyle ister istemez o desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü reklam geliri falan, orada bir pasta var, o pastanın paylaşılması falan. Ya o çok farklı işler orada değerli dinleyiciler. Bakalım başka ne var? Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında tahliye kararı. Onu da aktaralım size. 49 gündür tutukluydu. 3 yıl önce katıldığı televizyon programındaki sözleri gerekçe gösterildi. Ve emekli Amiral Türker Ertürk'ün 1 yıl 14 ay 20 gün cezasıyla birlikte tahliyesine karar verildi. 49 gündür tutukluydu kıymetli dinleyiciler. Onu da buradan aktaralım. Tanju Özcan'a cinsel saldırı davasında beraat. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Tutuklu Tanju Özcan hakkında nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şekilde kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılandığı davada beraat geldi. Özcan Segbis'le katıldı. Değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere bu yeni gelen günde kıymetli dinleyiciler. Devam edelim. Bakan Uraloğlu. Dur, kalemi düşürdüm. Şimdi Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı 9 Ekim'de açılıyor. Hat tamamlandığında Halkalı Kapıkule arası 1,5 saate düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, değerli dinleyiciler, hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ekim'de hizmete açılacağını bildirdi. Uraloğlu, hattın tamamen bitmesiyle birlikte Halkalı Kapıkule hattında ulaşımın 1,5 saate düşeceğini belirtiyor. Bu açılışa Sayın Cumhurbaşkanı katılacakmış. Hat çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilmiş. Trenlerin işletme hızı saatte 200 kilometreye kadar çıkabilecek. Bu etap sayesinde Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak. Bu proje kapsamında Babaeski, Lüneburgaz ve Büştran'da yeni istasyonlar yapılmış. Edirne ve Kapıkule garları yenilendi değerli dinleyiciler. Çerkezköy Kapıkule bölümünde 31 köprü, 8 aç kapa tünel, 2 viyadük ve 114 alt üst geçit yapılmış, toplam 353 kilometrelik ray döşenmiş kıymetli dinleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz mesaisine başlıyor. Yorucu bir süreç bekliyor. Çok yoruluyorlar milletvekillerimiz. Türkiye Cumhuriyetimizin milletvekilleri mecliste gerçekten çok yoruluyorlar bizler için. Bizden gelen talepleri meclise getiriyorlar. Konuşuyorlar. Öneriler getiriyorlar. Sonra da ret diyorlar. Evet, onu mu söylemek istemiştin? Simge buradan öyle diyor. Sonra da ret diyorlar. Ret ediyorlar. Yani bazıları... Şimdi bak, orada şöyle bir ayrım var. Yani onu görmek lazım. Bir milletvekilliği var. Bir de vekillik var. Bak, bir milletvekili, bir de vekil. Şimdi önergelere baktığınız zaman, önergelerin neler olduğu ortada. Nelerle ilgili önerilerde bulunmuş. Yani genelde o niye gelir onlar meclis? Sorunları çözmek için gelir değerli dinleyiciler. Çözülüyor mu, çözülmüyor mu? Neyse, konu dağılmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı çalışmaları yarından itibaren başlayacak. Genel kurulun ilk gündem maddelerinden biri geçen yasama döneminde görüşülmeyen 9 maddelik Türk Kızılay Kanun teklifi sunulacak. Teklif, Kızılay'ın görev ve yetkileri, isim hakları, bazı muafiyetleri ve afet dönemlerindeki faaliyetlerini yeniden düzenliyor. Umarım çadır satışının önüne geçerler. Afet dönemlerinde, felaket dönemlerinde çadır satmasının umarım mesela önüne geçerler. Afet ve olağanüstü kan veriyor musunuz? Veriyor musun? Sen İlknur? Evet. İlknur, kan veriyor musunuz? Tabii, benim kilom tutmuyormuş dedi. Galiba dedi. Ona da çok emin değilsin. Belli bir, ne kadar acaba kilo verme, hemen inceliyor. Editörlük böyle bir şey. Simge, sen neden vermiyorsun kan? Sen kullandığın ilaçlardan dolayı vermiyorsun. Bir de sende kansızlık var. En az 50 kilo olmak gerekiyormuş kan vermek için. Sen kaç kilosun? 50 kiloymuşum, verebilirmişim. Başka sorunum yok Sayın Yargıç. Hayırlı akşamlar, görüşmek üzere. Yenge Hanım'a selamlar diyerekten huzurlarınızdan, bence de. O kan verdiniz mi hiç kan peki? Kan verdiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? İki tane böyle şey bisküvi veriyorlar size. Şimdi bisküvin adını vermeyeyim, ben çok severdim onu. Vallahi böyle, hele bir de benim kanım nadir bulunanlardan bir tane. Çok ihtiyaç duyulan, nadir bulunan kanlardan bir tanesi. Kendisi sıfırla başlıyor sevgili dinleyiciler. Bir gün ben Kızılay'a gittim kan vermeye. Yazık, inşallah umarım düzelmiştir. Küçük bir minik bir bebek için acil kan ihtiyacı vardı. İşte mesaj geldi, hemen apar topar gittik Kartal'da. Benim kan grubunu görünce bir heyecanlandılar. Sonra kan grubu bir karıştı, gitti bir yerlere, bir şeyler oldu, kayboldu mayboldu falan. Allah'tan bileklik veriyorlar. Ondan sonra o bileklikle fotoğrafını gönderiyorsun kanı kullanacak olan, yani isteyen kişilere falan. Böyle acayip şeyler olmuştu. Ama ne oldu? O kan veriyorsun ya böyle etrafa. Bir de insana güzel bir şey veriyor. Yani kendini kahraman gibi hissediyorsun. Ha, kanımı ver işte birilerine. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Hani özünde güzel bir şey gerçekten. Sağlıklı bir tarafı da vardır muhtemelen. Ya kan veriyor olmanın da vardır. Şimdi doktor değiliz, bir şey değiliz. Burada emin olmadığımız konularda konuşacak halimiz yok. Neticede sonrasında aldığınız o bisküviler bak çok güzel oluyor. Yanında sıcak çayla. Canım mı çekti ne? Yemem. Yemem. Peki devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi dedik. Afet ve olağanüstü durumlarda Kızılay'la çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketlerden yapılacak bazı ilk yardım, afet lojistiği ve geçici barınma alımlarının kamu ihale kanunu dışında doğrudan yapılabilmesi öngörülüyor. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım verilerinin yardımlarda mükerrerliği önlemek amacıyla belirli şartlarda Kızılay'la paylaşabilmesine yönelik düzenleme yine teklifte yer alıyor. Kızılay'ın ticari amaç taşımadan ithal edeceği bazı tıbbi cihaz, bilimsel ekipman ve sağlık ürünleri için gümrük vergisi muafiyeti öngörülüyor. Bana kalırsa yine de bir dikkatli olunması lazım. Yani bir dikkatli olunmasında fayda var. Değerli dinleyiciler, başka cep telefonu kredilerinde yeni vade sınırları getiriliyormuş. Sıfır telefonlarda 40.000 TL ve altı için 12 ay, üzeri için de 3 ay vade uygulanacak. Cep telefonlarında biliyorsunuz taksit olayı yok. Yani direkt parayı nakit veriyorsunuz, pay veriyorsunuz. Ondan sonra cama çatır çatır telefonu alıyorsunuz. Ama bazı yerler, bazı firmalar mağaza kredisi diye bir şey çıkarıyorlar. O mağaza kredisini tabii orada size vade farkı koyuyor. Diyor ki bunu 6 taksit ödeyebilirsin, 10 taksit, 12 taksit, neyse artık kaç taksit belirliyorlarsa. Ondan sonra orada da üzerine bir vade farkı koyuyor. Kıymetli dinleyiciler. Sanayi Bakanı Fatih Kacır 2027'nin ilk aylarında aya uzay aracımızı göndereceğiz demiş kendisi. Aya uzay aracı göndereceğiz. 2027'nin ilk aylarında. Ne zaman diye soruyor da Simge. Mehmet Fatih Kacır Türkiye'nin ay misyonuna ilişkin yeni takvimi açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun. 2027 yılının ilk aylarında Türkiye'nin ay uzay aracının aya gönderilmesinin hedeflendiği bilgisi var. Bu görev Türkiye'nin milli uzay programı kapsamında en önemli projelerinden biri. Projede amaç Türkiye'nin kendi geliştirdiği uzay aracı ve teknolojilerle aya erişim kabiliyetini göstermesi. Ya buna iyi emin olalım, olur mu? Yani hani bir hani aya gitmeden evvel böyle bir şeyde normal üstte böyle bir deneyelim. Misyonun aynı zamanda Türkiye uzay teknolojileri, haberleşme, yönlendirme ve derin uzay operasyonları tecrübe kazanmasına katkı sağlaması bekleniyor. İrem, 2027 yılının başında aya gidiyoruz, aya. Geleceğim mi? Sen de gel. Var mı gitmek isteyen? İknur? Hepiniz gitmek mi istiyor? İknur gelmez. Eşi burada. Eşi burada. Onu buraya bağlayan bir şey. Sizi demek ki buraya bağlayan bir şey yok. Duygusal açıdan bakıyorsak gelmem diyorsun. Sizi aya gönderen sebepler nelerdir? İrem, senden başlayalım. Neden aya gitmek istersin ve gelmek istemezsin? Söyle. Kafa dinlemek için o kadar yer varken ay mı geldi aklına? Sen güzel böyle yıldızlara bakarız Okan Bey, vallahi orada toprağa uzanırız. Zaten yer çekimi diye bir şey de yok, uça uça böyle. Sen daha zayıf oluyoruz değil mi orada dedi. Değerli dinleyiciler, herkesin derdi kendine. Yani bu işi burada da çözebilirsin, illa ayı düşünme. Hani onunla ilgili, o daha kolay, süper. Bak bu süper. Evet hanımlar beyler. O zaman sizi Coco Jumbo'yla baş başa bırakayım. Yeni saattir beraberiz.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Yargıtay'dan bir Karay.
2: Bak triplere bak.
1: Karay. Ne olur ya burayı alma Simge. Alma karar o karar. Bir seferlik affedin. Ya bütün potlarımızı topluyorlar ondan sonra madar oluyoruz ya.
3: Deli mi ne be?
1: Hala evet. Yani evet yaptık bir şey. Sevgili dinleyiciler sonucu da katlanacağız artık. Yapacak bir şey yok.
4: Bana yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış?
1: Yargıtay'dan önemli bir karar.
5: Güneş biliyor Güneş.
1: Fethi Yılmaz, öpücüklerimi gönderiyorum. Çok kıymetli müdürüm. İyi ki varsınız. Çok sizi.
6: Hemen şimdi kalkıyorsun. Programı da terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Değerli dinleyiciler, yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyim. Ben Deniz Okan Aslan ve bugün rejide 3 tane güzel hanımefendi var. Takdim edeyim kendilerini. Sevgili İrem, böyle dişlerini gösterdiği güzel bir gülüşü var. O tarafa bakmak bile istemem. Hangi haklarını devrediyorsun Özgür abine? Yani hani ne kadarlık kısmını devrediyorsun? Dur, karıştırma meseleyi. Tabii ki sevgili İknur, güzeller güzeli editörüm. Teknik masada sevgili Simge, değerli dinleyiciler şöyle görmeyin. Ve ekranın üst tarafında da sen sakallarını kısaltmışsın, güzel olmuş. Saçlarını da kestirmişsin, güzel olmuş. Evet, çekilebilirsin artık. Sevgili Özgür, değerli dinleyiciler, birlikte devam ediyoruz. Şimdi gel gelelim yapay zeka. Yapay zeka kullanıyor musunuz arkadaşlar? Ben kullanıyorum. Her konuda. Peki. Dur, şimdi unutmuşum. Ben de Alzheimer demek ki. Hemen söylüyorum. Yapay zekayı hangi konularda kullanıyorsun? Her konuda kullanıyor musun diye İknur'dan başlıyoruz. İknur söyle. Yapay zeka. Yemek tarifleri bakıyorsun, başka. İşle ilgili haber başlıkları soruyorsun, güzel. Başka böyle teknik konularda Google'da aramak yerine oraya böyle resim falan yükleyip bir şey soruyor musun falan? Ne bileyim, çeviri yaptırıyor musun mesela? Ev dekorasyonu yaptırıyorsun. Fotoğraf çekip şuraya şu olsa buraya bu olsa mı diyorsun? Vay güzel. Yapıyor mu, işini görüyor mu? Yapıyor. İrem, sen her şey mesela ne sordun? Uydu değişikliği oldu. Ha, televizyonda uydu değişikliği oldu. Kolay oluyor mu? Aa güzel. Biz çünkü kıvranıyoruz. Alıyorsun menü, oradan ora diyor, TP böyle yap böyle yap falan. Başka? Video başlığı soruyorsun. Başka? Böyle gezerken kararsız oldun, evet. Ne yemek yiyeceğinizi seçemediğinde şeye mi soruyorsun? Yapay zekaya mı soruyorsun? İknur söyle. Evet. İlk kez bir yere gitmek... İlk kez bir yere gezmeye gittiğinde nereleri gezmesi gerektiğini soruyormuş. Evet. Peki böyle gezmeye gittiğinizde, bir yerlere gittiğiniz zaman falan oraların fotoğraflarını çekip bu neymiş, şu neymiş falan diye soruyor musunuz? Yurt dışına çıkarsanız bunu çok soracaksınız. Yurt dışında böyle şöyle heykelde şuydu. Hayır canım, öyle bir şey demedim. Simge, sende var mı? Sen ne soruyorsun yapay zekaya? Her şeyi ne sordun en son mesela? Benim alışveriş sen var. Evet, alışveriş. Vay. Alışveriş yapay zeka şey demiş. Alışveriş sitelerinde kendi aldığı şeyler ucuz olursa haber veriyormuş. Şimdi Türkiye'de yapay zeka kullanımı 2026'da hem bireylerde hem de girişimlerde yaklaşık 2 kat artmış. Üretken yapay zeka kullanan bireylerin, değerli dinleyiciler, oranı %37.6'ya, yapay zeka kullanan girişimlerin oranı %14'e yükselmiş. Yapay zeka kullanımında eğitim düzeyi de belirgin bir farklılık oluşturmuş. 2026 yılında en yüksek kullanım oranı %62.7 ile yüksek öğretim mezunlarında görülmüş. Lise veya mesleki lise mezunlarında bu oran %45.4, İlk öğretim veya ortaokul mezunlarında %35,5, ilkokul mezunlarında da %8,5 olarak gerçekleşmiş sevgili dinleyiciler. Siz yapay zeka kursunuz. Siz yapay zekayı hangi alanda kullanıyorsunuz? Yorumlarda bayılıyorum buna ya. Böyle şey, yorumlarda buluşalım bölümü yapmak istiyorum. Yapalım mı? Tamam, bundan sonra radyo programında eğer unutmazsak, eğer üşenmezsek, ne diyorsunuz kızlar? Radyo programında istiyorum ki yorumlarda buluşalım bölümü yapsak mı acaba? Yorumlarda buluşalım, Okan Aslan'la yorumlarda buluşalım. Son kısımda belki olabilir dedi İknur, çok da emin olamadı değerli dinleyiciler. O yüzden de biz bunu önce bir kendi aramızda konuşalım da İnsanlar bunu sorun bakalım ChatGPT'ye, yorumlarda buluşalımı Okan Aslan gün ortasında yapsın. Sorsanıza canım. Üçünüze sorun bakalım. Üçünüze ne diyecek? Kızlar merak ettim.
İknur ve İrem aynı cümleyi kullanarak ya aynı yapay zekaya sorun bakalım ne diyecek. Hadi bakalım devam edelim değerli dinleyiciler. Motokuryelerle ilgili bir haberimiz var. Motokuryelerin geçmişte 200 bin TL'yi bulan aylık gelirleri 60-70 bin TL'lere kadar gerilemiş. Günde 14 saat çalışan motokuryelerin elinde yakıt, bakım, sigorta ve vergi diğer gelirler çıktıktan sonra kalan rakam 60-70 bin TL. Ek iş olarak 4-5 saat motokuryelik yapanlar aylık 15-20 bin lira kazanıyorlar. Kurye sayısının artması nedeniyle firmaların daha düşük ücretlerle paket dağıtımı yaptırdığı ne oluyor ortaya çıkıyor. Şimdi burada ben şöyle bir sorguladım. Dedim ki bir bakmak lazım. Çünkü motokuryelerin sıkıntıları, dertleri, giderleri, bakımları, kazandıkları para vesaire vesaire. Şimdi bakın. Yakıt, periyodik bakım, bağkur, muhasebe, vergiler aylık ortalama 30 bin lirayı buluyormuş değerli dinleyiciler. Giderlere baktığımız zaman nedir bu? Karşımıza çıkan rakamlar sevgili dinleyiciler. Motokuryelerin yapmış olduğu masraflar. Araç amortismanı, motorun hızla değer kaybetmesi, sık değişen lastikler ve yüksek sigorta primleri net kazancı ciddi şekilde etkiliyor. Güvenlik ekipmanları, hayati zorluk olan kaliteli kask ve 4 mevsim korumalı kıyafetler yüksek maliyetli. Sektörel zorluklar var, trafik kazaları var. Mesela sele üzerinde giden uzun saatler, kronik yorgunluğu, kas eklem ağrılarını, besiz beslenme kaynaklı sağlık sorunlarına yol açabiliyormuş. Hızlı teslimat baskısı ve trafikte diğer araçlar tarafından fark edilmeme durumu var. Ölümcül veya yaralanmalı kazaların temel nedeni arasında gösteriliyor. Trafik stresinin yanında işte site güvenlikleri veya müşterilerle yaşanan tartışmalar. Yakın zamanda Ataşehir vakası var mesela. Bu da mesleğin sosyal yükünü gösteriyor. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Hız baskısına boyun eğilmemeli. Hedeflenen bu bonuslar veya teslimat süresi can güvenliğinin önüne geçmemeli. Lastik, fren, lastik, sinyalizasyon sistemleri kaza riskini en aza indirmek için her mesai öncesi kontrol etmek gerekiyor. Ve sadece brüt kazanca aldanmamak, vergi, yakıt ve diğer işte yemek masrafları ıvır zıvırı düşünmek gerekiyor değerli dinleyiciler. Baktınız mı arkadaşlar? Efendim? Yapalım dedi. İkiniz de sordunuz, ikiniz de aynı cevabı verdi. Hemen hemen aynı cevabı verdi. Yapalım dedi. Tamam. Yani ben böyle bir kaldım. Sormayay mıydık ne? Bence biz bir de Fethi Yılmaz'a soralım. O bir şey demez. Yaparız, tamam, güzel. Bunu değerlendirelim değerli dinleyiciler. Evet, Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı devam ediyor kıymetli dinleyiciler. Şimdi geçim sıkıntısı var. Kredi kartı ve ihtiyaç kredileriyle insanlar aşmaya çalışıyorlar. Bankalar faizle kasayı ne yapıyor? Dolduruyor ve katlamaya devam ediyor. Yılın ilk 8 ayında kredi kartı ve tüketici kredisi borcu için ödenen faiz 1 trilyon 19 milyar lirayı değerli dinleyiciler aşmış. Kredi kartının tamamını ödeyebiliyor musunuz? Sen ödüyorsun. Mikael, sen ödemiyor musun? Ne kadarını ödüyorsun? %75'ini ödüyorsun. Kalan %25'ini ödemiyorsun yani. Oradan faiz yiyorsun. İknur, sen ödüyorsun. Evet. O arada ödemediğiniz rakam için genel bir faiz uygulaması var biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Şimdi kredi tüketici kredileri için ödediği faiz çok hızlı artmış. BDDK verilerine baktığımız zaman bankalar 2026'nın ilk 8 ayında tüketici kredilerinden 601 milyar 958 milyon TL faiz geliri elde etmiş. Aynı dönemde kredi kartlarından elde edilen faiz geliri ne kadar biliyor musunuz? 417 milyar 453 milyon TL. Bir şey söyleyeyim mi? Fon vurgunu buna yakın bir para, biliyorsunuz değil mi? Aklımıza da hep ora geliyor ya. O orada var ya, duruyor. Mıknatıs gibi bütün haberleri çekecek. Yani bir parasal bir şey olduğu zaman fon vurgunu, öyle bir şey oldu. Fon vurgunu, emlak fon vurgunu, kredi fon vurgunu ya. Allah Allah. Dur, burada buluşmayalım, dur, acele etme. Her zaman da yorumlarda buluşmayalım. Geçen yılın
Yani tüketici kredileri ve kredi kartlarında elde edilen toplam faiz geliri toplam ne kadar biliyor musunuz? 1 trilyon 19 milyar 411 milyon TL. Yani yaklaşık 3 fon vurgunu. 3 fon vurgunu şeklinde diyebiliriz. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 773.3 milyar TL seviyesinde. Buna göre söz konusu faiz geliri bir yılda yaklaşık 246 milyar TL yani %31.8 artmış. Bankaların takipteki alacaklardan elde ettikleri faiz geliri 77.3 milyardan 105 milyarın üzerine çıkmış. Bankacılık sektörü toplam faiz geliri 2025 yılının ilk 8 ayında 5.3 trilyon TL iken 2026 yılının daha ilk bu döneminde 6.7 trilyona çıkmış. Sene sonuna doğru da daha da katlayacak görünen o. Bankaların net faiz geliri %74.1 artmış. 1 trilyon 688.8 milyar pardon 6 milyar TL'ye ulaşmış. Değerli dinleyiciler. Asgari ödeme düzenlemesi de var bu arada. Kredi kartı limiti 100.000 TL ve altında olanlarda asgari ödeme oranı %20. 100.000 TL'nin üzerindeki kartlarda da %40 olacak. Kıymetli dinleyiciler, paralara bakar mısınız Allah aşkına ya? Gerçekten. Paraların büyüklüğüne bakar mısınız? Çok büyük paralar bunlar hakikaten. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Gel gelelim milli takımımızın teknik direktörü Montera'ya değerli dinleyiciler. Beyefendi ne dedi biliyor musunuz? İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin. Türkiye'yi UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkaran tek teknik direktör benim demiş hadi oradan. Şimdi bunu söyleyeceğim sonra yorumlarda buluşalım. Değerli dinleyiciler. Şimdi Montella kamera karşısına geçiyor. İsteyen beğensin, istemeyen beğensin. Bu takımı A Ligi'ne çıkaran benim diyor. Aslında tam bir köşeye sıkışmışlık ve panik halinin dışa vurumu demek istiyorum buna. Şöyle ki düşünün, milli takım üst üste maç kaybetmiş. İtalya maçı var. Ya ilk 3 maçımızı kaybettik. Farklı yenildik bir de. İtalya maçına çıkacağız. İtalya maçı var değil mi? Bu akşam mı? Bu akşam. Sahada alarm zilleri çalıyor. Ondan sonra taraftarın morali bozulmuş. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Kimse kusura bakmasın. Çoğu insanın ilgilendiği yok. Milli maç var ama boş ver diyor artık insanlar. İzlemiyorlar. Sıkıldı insanlar. Ama bunu bu hale getirenler bir otursun düşünsünler. Kardeşim oturup düşünmeyin. Vallahi bak ne yapın biliyor musunuz? Düşünmeyin siz ya. Vallahi ne yoracaksınız ki kendinizi? Yorulmayın bence. İstifa edin ve gidin. Bu kadar. Yormayın kendinizi ya. Başarısızlık varsa sahiplenin. Başarısızlığın da sorumlusu benim deyin. Benim de bir payım var deyin. Çekin gidin ya. Bu kadar. Dolayısıyla şimdi herkes hocadan böyle bir durumda bu kadar kötü sonuçlar alınırken bir öz eleştiri beklerken, bir çözüm planı olmasını beklerken o ne yapıyor? Kendi CV'sini masaya vuruyor. Dünkü başarısının arkasına saklanıyor değerli dinleyiciler. Vallahi kusura bakmayın, futbolda dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurumaz. Net. Sence Montella ile ilgili ne diyorsun Alkan? Bu kadar. Gitsin abi. Net. Bir an önce. Açıklamaya ne diyorsun? İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin. UEFA Avrupa Ligi'nde A Ligi'ne çıkaran tek teknik direktör benim demiş kendisi. Ha, ona kalsa bizden daha Türk o diyor. Türklüğümüze de diyor, yorum yapıyor diyor. Değerli dinleyiciler, bu tavır aslına bakarsanız bir şımarıklıktan ziyade dışarıya karşı kepenkleri tamamen indirmek. Başarı tamamen benim, başarısızlık umurumda değil demenin kibirli bir tutum sevgili dinleyiciler. İstatistiklere baktığımız zaman tamam, Montella'nın takımın başındayken almış olduğu başarılar eyvallah var ama kardeşim bu başarıları da tek başınıza almıyorsunuz. Yani o başarının içerisinde malzemenizin katkısı var, taraftarın katkısı var, yönetimin katkısı var, herkesin katkısı var. Yani biz boşuna mı geçiyoruz ekran başına? Stada boşuna mı geliyor insanlar saatlerce bağırıyor? Yağmur, kar, kış, kıyamet demeden o insanlar geliyor maç seyrediyor. Sen mi başardın onu yani? Futbolcular var.
Şu anda kötü giden bir şey var kardeşim. Formsuz oyuncularım var. Çağırman gereken oyuncularım var. Ha, bu konuyla ilgili olarak daha temele inmek lazım. Daha derine inmek lazım. Türkiye'de eskiden olduğu gibi yetişmeyen, yetiştireme, altyapıya pek önem verilmiyor falan. Ne futbolcular geldi geçti ülkemizde. Ne yetenekler vardı ülkemizde. Şimdi o altyapılara önem veriliyor mu? Verilmiyor. Dolayısıyla ben başarının mimarıyım. Ortada başarısızlık var. Alkan'ın dediği gibi, az önce benim dediğim gibi. Ben diyorum ki kardeşim de aynı şeyi söylüyor. Simge de aynı şeyi söylüyor. İknur da aynı şeyi söylüyor. Söylüyor musun İknur? Yo, ben öyle bir şey söylemiyorum ya. Kinder de çıktı. Allah Allah, herife bak ya. Söylemediğim halde söyledi diyor ya. Söylüyor musun İknur? Söylüyormuş, tamam. Beni bir soğuk terleme aldı da. Canım benim. Biz ne diyoruz? Oturup düşünmeyin. Yorulmayın, kendinizi kasmayın. Başta Montella olmak üzere. Hatta Futbol Federasyonu Başkanı, size de sesleniyorum, ben şahsen sesleniyorum. Efendim yorulmayın. Bir şeyleri düşünmenize gerek yok, dertlenmenize gerek yok. Valla gidin abi. İstifa edin, gidin. Gidin ya. Bu kadar basit. Affınızı isteyin. Ben affımı istiyorum deyin. İstifa ediyorum deyin. Adına ne derseniz deyin. Bizce gidin. Bence gidin. Alkan gidin. Simge gidin. İknur gidin. Peki sevgili dinleyiciler ve sevgili izleyiciler, siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım diyerek kenara çekilelim. Ne kadar vaktimiz var? Birazcık daha var. İspanya Başbakanı Sanchez 29 Kasım 2026'ya erken seçim kararı aldı. Bu seçim kararı almasının temel nedeni hükümetin derinleşen konut krizine yönelik hazırladığı acil yasa tasarısının mecliste reddedilmesi değerli dinleyiciler. Şimdi kira sözleşmelerinin uzatılması, zorunlu tahliyelerin durdurulması ve işte fonlarının, ya bu arada İspanya'da çok enteresan bir şey var. Ezgi Mola en son bu sorunu yaşamıştı hatırlarsanız. Eve çöküyorlar. Ya İspanya'da her bölgede böyle mi bilmiyorum ama Barcelona'da mesela böyle. Eviniz varsa ve boşsa o eve bir şekilde girerlerse çıkaramıyorsunuz. Faturalarını ödüyorsunuz, aidatını ödüyorsunuz, her bir şeyini ödüyorsunuz değerli dinleyiciler ve çıkaramıyorsunuz. Öyle girip hadi çek falan, öyle zorla çıkaramıyorsunuz. Orada bilmiyorum bir şey yapacaklar mı? Neyse, ne diyorduk? Kira sözleşmelerinin uzatılması, zorunlu tahliyelerin durdurulması ve yatırım fonlarının konut alımlarının kısıtlanmasını içeren yasa paketi, sağcı ana muhalefet partisi, aşırı sağcı Vox ve Katalan ayrılıkçı partisinin oylarıyla reddedilmişti. İşte bundan dolayı da bir de toplumsal baskı var tabii. Konut krizi anketlerde halkın en çok çözüm beklediği sorunların başında geliyordu. Hükümet yasal düzenlemeleri geçiremeyince siyasi tıkanıklığı aşmak için ne yapıyor? Krizi çözüm üretemeyen taraf pozisyonundan çıkmak için erken seçim yoluna gitme kararı alıyor. İspanya Başbakanı Sanchez, değerli dinleyiciler. Sadece kendi ülkesinde değil, birçok ülkede birçok insan tarafından sevilen isimlerden bir tanesi sevgili dinleyiciler Sanchez. Onu da aktarmış olalım sizlere. Şimdi gelelim 50 yaş sonrasında insanların bırakmasını önerdiği alışkanlıklar değerli dinleyiciler. Başkalarını memnun etme çabası. Bu arada illa 50 yaş mıdır bilmiyorum. Onun kararını siz verin. Bir psikologlar ya da bir psikolog bilmiyorum artık diyor ki 50 yaş sonrasında bırakılması gereken bazı alışkanlıklar var. Kemal, dikkatini ver, gözünü seveyim. Başkalarını memnun etme çabası. Çevrenin beklentilerini karşılamak için kendi sınırlarından taviz vermeyi, el alem ne der düşüncelerini bırakmak. Var mıdır bu düşünce, el alem ne der düşüncesi? Sizde var mı? Ben hiç umursamam, biliyor musunuz? Bana ne ya, el alem ne derse desin, bana ne yani? Hiç umurumda bile olmaz. Okan şöyle demiş, Okan böyle demiş, Okan şöyle yapmış, Okan böyle yap falan, hiç umurumda olmaz. Bana ne ya, el alem. Ha bak, burada söylemek istediğim şu. Eleştiri ayrı bir şeydir. Mesleki olarak bana yöneltilen eleştirileri dikkate alırım. Yakın çevremde ya da tanımadığım insanlar. Ama el alem ne der düşüncesi umrunda bile değil. Özellikle önemli kararlar. Bizim toplumumuzda bu çok var. Mesela bir genç bir kız evlenir, gider, eşinden şiddet görür, dayak yer, şu olur bu olur falan filan. Geri döneceği zaman bazı ailelerden el alem ne der
Gitti de geri döndü. Olmaz. Sana ne kardeşim? Bu söylenmez değil mi? Ve böyle ağır konular. Bundan kurtulmak lazımmış. Enerjinizi tüketen, size değer vermeyen ve sürekli negatif yiyen arkadaşlıkları ve bağları hayatınızdan çıkarmak. Yapıyor musunuz bunu? Enerjinizi düşüren, sizi tıkayan, önünüzü kesen. Ne yapıyorsunuz? Görüşmüyor musunuz? Telefondan siliyorsunuz. Ararsa bakmıyor musunuz? Görüşme talebini reddediyorsunuz. Küsüyorsunuz yani. Hayatınızdan atıyorsunuz. Bir türlü yeterli gelmiyor cevap. Bir de öyle bir tepkisizler ki. İlk dur böyle sallara sallara he falan modunda. Simge böyle işaret yapıyor. Kemal'in manzara bu. Başka devam ediyorum. Değiştirilemeyecek geçmiş kararlar için kendimi yargılamayı sonlandırıp tecrübeyi kabullenerek anı yaşamak. Böyle mi yaşıyorsunuz? Yaşayanlardan mısınız? Samimi söylüyorum. Geçmişe takılıyor musunuz? 50-50 dedi Simge. İlknur. Hiç pişman olmazsın. Yaşanmış yaşanmıştır. Süper ya. Kemal. %75'e %25 ama hangisi? %75 geçmişte. Ha, umursamazsın. Güzel. Ama bazı şeyleri umursarım. Hani kol kırılır yen içinde kalır misali. Yıllarca aile, çocuklar veya iş için yapılan fedakarlıkların ardından fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlığı artık ilk sıraya koymak. Sağlığınızla ilgili endişeleriniz var mı? Hastalanırım falan endişesi. Çekmeyin zaten böyle şeyleri, bak söyleyeyim. O enerjiye girmemek lazım. Evet, o endişe daha da hastalandırır, doğru söylüyorsun. Etki alanlarınızın dışındaki olaylar için kaygılanmayı bırakıp sadece müdahale edebildiğiniz süreçlere odaklanmak. Güzel. Ama burada ben biraz buna katılmıyorum. Çünkü ormanlar yanıyor, ne yapacağız? Kayıtsız mı kalacağız? Hayvanlara eziyet çektiriliyor mesela. Hayvanlarla ilgili, sokak hayvanlarıyla ilgili. Ya hakikaten bilemiyorum ya. Gerçekten o kadar fena ki, o kadar üzülüyorum ki. Önümüzdeki günlerde sevgili Zafer'le, Zafer Yaramış'la tekrar bir konuşalım istiyorum. Onun Instagram paylaşımlarını var ya, izledikçe kahrımdan ölüyorum. Ağlıyorum ya, dayanamıyorum. Öyle kediler, köpekler falan. Yani o kadar zor durumda sokak hayvanlarını bulup çıkarıp onlarla ilgileniyor ki genç yaşında arkadaşlarıyla beraber, helal olsun vallahi. Dolayısıyla yani burada da böyle bir ince nokta var. Ne yapalım yani, tamam. Müdahale edebileceğimiz şeyler için belki, ne diyor burada? Etki alanımızın dışındaki olaylar için kaygılanmayı bırakalım. Yani burada biraz soru işaretleri var. Her şey için söylememek lazım. Hayatı, kendini ve çevresini kusursuzlaştırma çabasından vazgeçerek pürüzleri ve hataları esenlikle karşılamak. Var mı böyle bir şey hayatınızda? Karşılayabiliyor musunuz? Sakin kalabiliyor musunuz? Zor. Bak, İlknur doğru. Onu başarabilen insan var ya, of. Böyle var ya, hani dünya umurunda olmaz misali. Çok fena. Ve doğal fiziksel değişimleri reddedip gençlik standartlarıyla kıyaslama yapmak yerine bunu kabullenerek sağlıklı yaş almayı sağlamak. Yaşlanmaktan endişe ediyor musunuz? Nedir endişeniz? Yani kırışıklar, buruşuklar falan mı? Bizimkiler öyle diyor. Kırışmak istemiyorum, kırışmak istemiyorum. Simge? Olmam gerektiğini... Ya Simge, Allah'ını seversen ya. Bırak Allah'ını seversen ya. Simge de endişeleniyormuş değerli dinleyiciler. Hanımlar, beyler, bedava sürçülisan ettiysek affola diyelim. Bu hafta konuklarımız olacak. Bu hafta yarın Ferman Akgül canlı yayında, Manga grubunun solisti canlı yayında konuğum olacak. Ebru Akarsu konuğum olacak. Mustafa Keser konuğum olacak değerli dinleyiciler. Melis Karaduman konuğum olacak. Bu haftanın konuk listesi böyle. Şimdiden paylaşalım bunu. Güzel, dolu dolu bir hafta geçireceğiz sizlerle birlikte. Sevgili editörüm İlknur'a teşekkür ediyorum. İyi ki var. Sevgili Simge, sana teşekkür ediyorum. İyi ki var. Ve sevgili dinleyiciler, sizlere teşekkür ediyorum. Sizler tabii ki iyi ki varsınız. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle din altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Biri görürüz, gözümüzün önünde döner dolaşır ama hiçbir şey fark etmeyiz. Bir bakmışsınız, kâr onda, kayıp sizde. Ve hemen biri şöyle der: o mu? Gözler sürmeyi çeker alimallah. Ama siz zannetmeyin ki bu deyim göz makyajıyla ilgili. Bir insanın gözü açıkken kirpiklerindeki sürmeyi çaldırması kendisi için ne kadar ahmakça görülürse hırsız için de o derece ustalıklı olarak yorumlanır. Evvel zaman içinde denizler ötesine gemiler gönderilen, fermanlarla dağlardan ağaçlar indirilen bir memlekette, yani Osmanlı tersanesinde kereste işi başlı başına bir sanattı. Ormanlardan tomruklar getirilir, güzelce dilinir, işlenir ve sonra göz göz barakalarda istiflenirdi. İşte bu işlenmiş kerestelere tersane ustaları sürme derdi. Keresteleri sakladıkları o küçük bölmelere ise göz adı verilirdi. Yani göz bir oda, sürme ise kıymetli bir kereste. Ama insanın olduğu yerde düzen kadar hile de eksik olmaz. Kimi uyanıklar barakanın duvarına küçük bir delik açar, bekçinin haberi olmadan o kıymetli sürmeleri birer birer çeker. Yani gözden sürmeyi çeker. İşte deyimin aslı budur. Ama zamanla gözümüzle gördüğümüz sürmeyi kırılmış ve anlamda yön değiştirmiş. Artık hırsızlığı değil, becerikli kurnazı anlatır olmuş. Evliya Çelebi ne güzel der: bir adamdı ki sürmeden gözü, ağızdan sözü çalardı. Bugün biri gözünüzün içine baka baka çıkarını alıp yürürse ya da ortalıkta yokken işin en karlı tarafını kaparsa bu lafı unutmayın. O gözden sürmeyi çeker alimallah. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel başlıyor. Başlıyor.
2: Yepyeni bir Gündem Özel'den herkese merhabalar efendim. Bugün 6 Ekim 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanımda Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
3: Fethi Yılmaz.
2: Ve sizlerle birlikteyiz. 6 Ekim 2026 Salı dedik. Bugün İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılındayız. Bir şehri düşünün, bir şehrin işgal edildiğini düşünün. Sabah uyanıyorsunuz, Boğaz hala orada, vapurlar çalışıyor, sokaklar aynı, dükkanlar açılıyor. Ama şehrin üzerinde başka bayraklar dalgalanıyor ve siz artık kendi şehrinizde, kendi ülkenizde artık eski

0: diyor. İşte onun o meşhur sözü tarihe geçti. Bugün bütün bunları konuşacağız. Değerli de bir konuğumuz bizlere eşlik edecek ama öncesinde siz neler söylemek istersiniz?
1: Tabii şöyle, geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal'in de İstanbul'a indiği günler. Yani şundan dolayı işgalin başlamasıyla Adana'da kendisi ve bir sürü yazışmalar yapıyor. Mondros mütarekesiyle ilgili itirazlarını. Sonra kendisi İstanbul'a geliyor. 12-13 Kasım 1918 fiili işgal başlangıcıdır bu. Bunu tabii konuğumuzla detaylı bir şekilde konuşacağız.
0: Onu hep karıştırıyorlar. Evet, tabii fiili işgal. Evet.
1: Fiili işgal yani artık İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal etmeye başlıyorlar ama resmi işgal vardır bir de. 16 Mart 1920 kanlıdır. Şimdi hadisine sürekli, yani İstanbul'un kurtuluşu deyince bir de hak edildiği gibi de kutlanmıyor aslında. Çünkü Selin, İstanbul 4 yıl 10 ay 23 gün yaklaşık 5 yıl ağır bir işgal geçirmiş. Ağır dememin nedenleri var. Yani bir sürü olay var. Bir sürü kanlı olay var. Ama maalesef İstanbul'un bu 5 yıllık işgal dönemi çok hak edildiği gibi anlatılmıyor. O dönemi yaşayanlar da vakti zamanında çok böyle bunu detaylandırmamışlar. Çünkü hani böyle şey tarifleri var. İşte utanırlardı onları anlatmaya, söyleyemezlerdi. Çünkü gerçekten utanılacak olaylar oldu. Kanlı olaylar oldu. Bunları tek tek sıralayacağız. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Unutulan işgal, unutulan derken unutturulan ya da unutturulmak istenen. Çünkü kurtuluş ifadesini kullanmaktan bugün dahi maalesef duymak istemeyenler, rahatsız olanlar var.
0: Evet, bununla ilgili ithamlar da var. Ve bugün bize eşlik edecek bir isim var ki bu konuyla ilgili böyle dolu dolu onun anlatacağı hikayeleri bekliyoruz efendim. Harp coğrafyası ve yakın tarih alanlarında çalışmalar yapan yazar ve araştırmacı Sayın Selim Erdoğan hattımızın diğer ucunda. Sayın Erdoğan, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Merhabalar Sayın Selim Erdoğan, hoş geldiniz tekrar. Ben hemen hızlı bir şekilde konuya girmek istiyorum. Biraz önce söyledim, İstanbul'un işgali yaklaşık 5 yıl çok ağır bir işgal geçirdi İstanbul İtilaf Devletleri tarafından. Ama nedense Selim Bey, bu işgal, bu 5 yıllık işgalde İstanbul'da yaşananlar çok anlatılmadı, anlatılmıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?
2: Şimdi öncelikle sesim umarım iyi geliyordur, net geliyordur.
1: Tabii ki çok iyi duyuyoruz.
2: Şöyle söyleyeyim, ben bunda açıkçası hani bir komplo teorisi aramıyorum altında. Nedeni şu, kazananın vakarı diyorum ben buna aslında. Yani biz sonuçta bu her ne kadar 4 yıl kan gözyaşıyla devam etmiş olsa da, çok ağır bedel ödemiş olsak da, sonunda zaferle noktaladığımız yakın tarihimizin belki de tek mutlu sonla biten hikayesi bu. Dolayısıyla her şey bittikten sonra artık o kazananın biraz her şeyi unutup belki de artık önüne bakma durumu söz konusu. Kaybedenler, dikkat ederseniz, bir mazeret arama adı altında yenilgilerine ya da o kuyruk acısıyla sonradan işte bu sözde Pontus soykırımı vesaire gibi şeyleri ortaya atarak olayı biraz sulandırmaya çalışıyorlar, gayretleri var. Bu sadece İstanbul'un işgali değil, bakın dikkat edin, İzmir'in işgalinde de 15 Mayıs 1919'u hep konuşuruz, o ilk kıvılcımın çakıldığı yer, belki de Batı Anadolu'da direnişi bir milli mücadele seviyesine taşıyan olayı konuşuruz, ayrıntılarını biliriz ama 16 Mayıs 1919'u çok fazla bilmeyiz. Daha sonrası konuşulmaz. İzmir'de neler oldu, neler bitti. Ancak olayın ayrıntılarına vakıf olmak isteyenlerin ayrıntılı okumalar yaparak, araştırarak ulaştığı şeyler vardı. Ama her yerde her zaman konuşulan, herkesin bildiği şeyler değildir. İstanbul'da da aynı şekilde 13 Kasım'ı, 16 Mart 1920'yi hepimiz biliriz. Evet. İşte Şehzadebaşı Karakol'un basılması, uykusunda 10. Kafkas Tümeni'nin Bando Mızka takımından Erat'ın şehit edilmesi. Bunları biliriz ama 21 Mart 1920'de, 17 Mart 1920'de İstanbul'da neler oluyordu konuşulmaz. İşgal yılları konuşulmaz. Bakın aynı şekilde Yunanların Batı Anadolu'da, Fransızların, Ermenilerin birlikte Güney Anadolu'da yaptıkları, yine Ermenilerin keza Doğu Anadolu'da yaptıkları mezalim konuşulmaz. Bizim O aslında bir soykırım denemesidir. Ciddi bir etnik

0: temizliktir Yunanların Batı Anadolu'da yaptığı, ki Lozan Antlaşması'nda da bunu 59. maddeye diye yanılmıyorsam kabul ettikleri için
1: Evet.
0: zaten bu konuyu artık resmi olarak uluslararası alanda tescil edilmiş bir soykırım girişimidir, denemesidir. Buna rağmen biz konuşmayız, bir anıtımız yoktur. Bu o günleri hatırlatacak, o acıları hatırlatacak kalıntıları bile süratle ortadan kaldırmıştır insanlarımız. Biz bu tarz acıları, gözyaşını hatırlatan şeyleri anıtlaştırmak yerine tam tersine üzerini kapatıp unutup önüne bakma eğiliminde olan bir milletiz. Yunanların, Ermenilerin tam tersine. O yüzden İstanbul'un işgali sırasında olanların çok konuşulmamasının unutturulmaya çalışılması ya da çok önem atfedilmemesinden ziyade bu refleksimizden kaynaklı olduğuna inanıyorum ben.
1: Şimdi konuşulmaz, üzeri kapatılır deyince daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik 30 Ağustos yayında. Şimdi konuşulmayınca, üzeri kapatılınca o boşluklara bazı yalanlar sokulmaya
0: Evet.
1: başlanıyor. Şimdi
0: Aynen
1: mesela
0: öyle.
1: İstanbul tek kurşun atılmadan alındı şeklinde bir yalan var. Yani bunu İstanbul gerçekten tek kurşun atılmadan mı kurtuldu 1923 yılına
0: Evet,
1: geldiğimizde?
0: şimdi İstanbul evet tek kurşun atılmadan kurtuldu. Ve bununla gurur duymak yerine bunu bir sorgu sual meselesi haline getirmek asıl anlamsız olan. Yani asıl başarı bir ordunun gücü savaşta değil, caydırıcılığındadır. Bakın, evet bir kurşun atılmadan belki İstanbul'u teslim aldık. Ama aynı şekilde İngilizler de bir kurşun atmadan İstanbul'u teslim almışlardı. Biz İstanbul'u o mağrur, o burnu büyük, yere düşse burnunu eğilip yerden almayan İngiliz aristokrasisinin elinden söke söke aldık. Ve de bunu tamamen diplomasi yeteneğimizle ve ordumuzun caydırıcı gücüyle başardık. Buna gelinceye kadar aslında en büyük sıkıntı şu, bizim anlatmak zorunda olduğumuz insanlara çanak krizidir.
1: Evet.
0: Yani evet 18 Eylül'de son Yunan askeri de Anadolu'dan ayrıldı ama elimizde hala geri almadığımız bir Doğu Trakya kalmıştı. Daha doğrusu Trakya kalmıştı.
1: Evet.
0: Ve o dakikadan sonra bütün mücadelemizi Trakya için yaptık ve amacımız şuydu. Evet bir mütareke imzalanacak ve o mütarekeden sonra da barış görüşmeleri başlayacak. Bu her savaş hukukunun bitmesi için elzem olan şeydir. Barış görüşmeleri ve sonunda bir barış antlaşmasının imzalanması. Ama Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele'nin üst komuta kademesi aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin istediği talebi şuydu. Biz mütareke görüşmelerine başladığımızda da Trakya'yı Yunanlılar boşaltacaklar. İşgal bitecek. Yani onların Rodosto dediği Tekirdağ'dan çekilecekler. Kırklareli'den çekilecekler. Edirne'yi boşaltacaklar. Zaten en büyük krizin o çanak krizi dediğimiz ve baktığınız zaman aslında 19 Eylül'den yani Yunanların son Yunan askerinin Bandırma Erdek'ten ayrılmasından bir gün sonra başlayan 19 Eylül 1922'de başlayan ve ancak 3 Ekim 1922'de Mudanya görüşmeleri, mütareke görüşmeleri başladığında hatta mütareke imzalandığında 11 Ekim 1922'de sona eren o süreç. Yani baktığınız zaman yaklaşık 17-18 gün süren bir süreç, bir kriz var ki o kriz aslında savaştan daha beter. İngiltere'de hükümetin düşmesine neden olan İngilizlerin o dönem yere göğe sığdıramadıkları efsane başbakanları Lloyd George'un siyasi hayatının bitmesine neden olan Yeni Liberal Parti'nin bir koalisyonla bile iktidar yüzünün görmemesine neden olan çok önemli İngilizlerin ağır bedel ödedikleri 18 günlük bir süreçtir. Kanada'nın yine aynı şekilde Birleşik Krallık'tan kopmasının sebebidir. Bugün isteyen izleyicilerimiz Google'da çok basit bir tarama yaptıklarında Kanada bağımsızlık ya da Mackenzie King diye tarama yaptıklarında görecekleri şey Mustafa Kemal Paşa'nın ve Milli Mücadele kadrolarının o çok büyük başarıyla İstanbul'u tek kurşun atmadan geri almamıza da neden olan Çanak krizindeki o psikolojik savaşta elde ettikleri başarıdır. Bizim her şeyden önce Çanak krizini insanlara iyi anlatmamız, o psikolojik savaşı nasıl verdiğimizi, 100 bin askerle Çanakkale ve İstanbul'un kapısına dayandığımızda İngilizlerin korkuyla ne yapacaklarını şaşırdıklarını, Yugoslavlara, Romenlere bile asker yalvarmak, dilenmek zorunda kaldıklarını insanlarımıza anlatmamız lazım. Bunu anlatmadığımız zaman gelip İstanbul'u tek kurşun atmadan İngilizler niye terk etti? Terk etmedip ne yapacaklardı? 100 bin kişi o sırada. Ama baktığınızda ordunun mevcudu 200 bin kişi ve dünyada savaşa en hazır, taarruz harekatına en hazır ordu ismini almış. Gümbür gümbür dağdan yuvarlanan çığ gibi geliyor. Karşısında kim durabilirdi? İngilizler de duramazlardı. Nitekim aklı selim İngiliz Genelkurmayı macera perest başbakanlarının önüne geçti ve İngilizler adına çok büyük bir faciayı önledi. Bir. İkincisi, bu Çanak krizi arifesinde İstanbul'daki Yunanların gizli yeraltı örgütü Mikdiazi'deki Amina'nın yaklaşık 20 bine yakın Rum'u silahlandırdığını biliyoruz. Buna karşılık aynı şekilde Mustafa Kemal Paşa da buna hazırlık yaparak aynı şekilde 20 bine yakın orada gönüllüyü silahlandırmıştı. Yani eğer Çanak krizinin sonunda Mudanya mütarekesiyle bir barış ortamı tesis edilmiş olmasaydı, hemen ardından barış görüşmeleri başlamamış olsaydı, büyük ihtimalle İstanbul'da çok kapsamlı bir meskun mahal muharebesi yaşanacaktı ve taş taş üstünde kalmayabilirdi. Şimdi bu durumda İstanbul neden tek kurşun atılmadan İngilizler tarafından teslim edildi diye soran insanlara da ben şunu sormak istiyorum. İstediğiniz nedir? Bir 50 bin asker de orada mı şehit olsaydı? Ya da İstanbul, güzelim canım İstanbul, ata yadigarı İstanbul, ecdat yadigarı İstanbul'da İzmir gibi yanmış, yıkılmış, elimizde viran bir şehir enkazı olarak mı kalsaydı? İstenen şey bu mudur? Vatanını seven, ben Türk'üm diyen hiç kimse böyle saçma sapan bir soru sormaz, sormamalı.
1: Peki. Şimdi tekrar İstanbul'un işgaline dönmek istiyorum. Yani 5 yıla yakın bir süre, biraz önce söyledik, İstanbul işgal edildi, ancak resmi işgal 16 Mart 1920. Biraz önce siz de söylediniz ki Şehzadebaşı Karakolu'na baskın yapıldı ve 5 asker orada şehit edildi. Şimdi bir anlamda milli mücadele Anadolu'da devam ederken İstanbul'da da tabii çok ciddi bağlantılar var ve orada da bir mücadele veriliyor. Fiili işgal sonrası resmi işgale geçildiğinde, yani İngilizler, Fransızlar bütün oradaki bir şekilde yapıyı kontrol altına, İstanbul'daki yapıyı kontrol altına aldıklarında, Ankara'nın buna karşı tavrı ne oldu? Nasıl mücadele etti? Yani bu işgal süreci boyunca İtilaf devletleriyle bir çatışma hali, askeri bir çatışma hali oldu mu hiç?
0: Elbette. Şimdi 16 Mart 1920 aslında bağıra bağıra gelen bir işgaldir. Hı hı. Bakın Mustafa Kemal Paşa'nın özellikle en büyük endişelerinden ve gidenlere yaptığı uyarılardan bir tanesi, Sivas Kongresi kararları uyarınca açılacak olan ve İstanbul hükümetinin o dönemki sadrazamı, biraz daha ılımlı bir politika, biraz daha Anadolu ile uzlaşma yolu arayan Ali Rıza Paşa'nın da onayıyla Amasya mülakatından sonra Meclis-i Mebusan'ın açılması, biliyorsunuz, artık karara bağlanmıştı. Evet. Ve bu Meclis-i Mebusan'ın nerede açılacağı çok büyük bir problemdi. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da bunların yaşanacağını bildiği için özellikle İç Anadolu'da, Eskişehir ya da Ankara, ama tercihen Ankara'da açılması konusunda ısrarcıydı. Fakat tabii tek başına değil, heyeti temsilinin önemli isimleri Rauf Bey, Karavasıf, bunların da özellikle bastırmasıyla Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da açılmasına gönülsüz de olsa rıza göstermek zorunda kaldı. Ama bunun olduğunda şunu da çok iyi biliyordu. Misak-ı Milli beyan edildiğinde, çünkü Meclis-i Mebusan açılacak, evet, ama giden mebusların hepsine bir şartı var, birkaç şartı var. Bunlardan bir tanesi Misak-ı Milli'nin açık oturumda net bir şekilde 7 düvele beyan edilmesi. Yani Misak-ı Milli'nin özüne baktığınız zaman aslında bir savaş beyanıdır. Yani bir manifestodur. Orada işgallerin sona erdirilmesi için bir meydan okuma vardır. O işgaller diplomatik yolda sonuçlanmayacağına göre nasıl sonuçlanacak? Silah yoluyla. Bu da o attığınızda, zaman zaman bazı meslektaşlarım karşı çıksa da ben inatla aynı şeyi savunuyorum. Misak-ı Milli bir savaş ilanıdır. İşte bunu ilan ettiğiniz zaman Meclis-i Mebusan'da bunun geri dönüşünün nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Elbette Mustafa Kemal Paşa da bunun farkında ve hazırlıklarını yapmış durumda. Nitekim onun söylediği gibi gelişince olaylar, her ne kadar onun ilk başta talep ettiği gibi açık oturumda kabul edilip beyan edilmiş olmasa da, Misak-ı Milli adıyla beyan edilmiş olsa da, mecliste bir müdafaa-i hukuk grubu kurma şartı vardı, onun yerine bir felah-ı vatan grubu kurulması olmasına rağmen, meclis başkanı gıyabında o seçilmemiş olmasına rağmen yine de atılan bu adımların hepsi başta İngilizler olmak üzere işgal güçlerini fazlasıyla tedirgin etti. Ve bunun bu şekilde geleceğinin geri dönüşünün olacağını ama bu şiddette olacağını düşünüyor muydu onu çok bilemiyoruz tabii. Biliyordu. Hazırlıklar neler yaptı? Mesela Anadolu'nun dört bir tarafında saha ajanı olarak çalışmakta olan başta Albay Rawlinson olmak üzere Binbaşı Smith olmak üzere önemli İngiliz subayların hepsinin tek tek adı, eşkali, yeri, yurdu belirlenmişti ve kararlaştırılmıştı. Bir tek emre bakıyordu. Nitekim 16 Mart günü bu işgaller olur olmaz Mustafa Kemal Paşa'nın ilk talimatı Kazım Karabekir 15. Kolordu'ya daha önce kararlaştırdığımız şekilde harekete geçelim der ve 32 İngiliz subayı tereyağından kıl çekilir gibi tutuklanarak savaş esiri, bakın bunun altını çiziyorum, savaş esiri olarak tutuklanır. Aynı şekilde Adapazarı Geyve istikametine giden bizim Karanlık Boğaz dediğimiz bugün İstanbul-Ankara demiryolu hattının da geçtiği o boğazı düşünün, Bilecik'ten geçerek giden. Orası son derece kritik. Hem iletişim açısından, muhabere açısından, çünkü telgraf hatları oradan geçiyor, İstanbul'la Eskişehir'in bağlantısı oradan ve aynı şekilde demiryolu hattı oradan geçiyor. Çok kritik. İlk emirlerinden birisi derhal Karanlık Boğaz, Adapazarı, Geyve'ye kadar, Lefke'ye kadar, şimdiki Osmaniliye kadar işgal edilecek. İngilizler oradan sürülüp atılacak. Aynı şekilde Eskişehir'deki İngiliz taburu oradan sürülüp atılacak. Bütün demiryolu ve iletişime tamamen el konacak ve bunun dışında İstanbul'la tüm iletişim kesilecek. Bu emirler süratle yerine getirilir ve o dakikaya kadar biraz böyle mütarekeyi ilk bozan taraf olmamak için birbirine değmeden etrafından dolaşmaya çalışan İngilizlerle Türklerin karşılıklı kılıçlarını çektiğini görüyoruz. Şimdi 16 Mart'la beraber neler oldu? Bir ona bakmak lazım.
1: Evet.
0: Evet, İstanbul'da olan biten o işgal sürecinin artık daha da çetin hale geldiği bir süreç var. Evet, onu konuşuruz yine. Ama bir de İstanbul'un dışında İstanbul'la Anadolu bağlantısında neler oldu? Mesela 16 Mart'ta olan o şiddet, ben artık terör eylemi diyorum İngilizlerin yaptığını, o Şehzadebaşı Karakolu'na, Soğukçeşme Rüştiyesi'ne, Maltepe'ye vesaire hep yaptıkları, ama bunun dışında dışarıya da ellerini kollarını uzatma gayretine girdiler. Mesela Mayıs 1920'de yaşanan Adapazarı Geyve Muharebesi, hani İngilizlerle savaşmadık diyorlar ya, Adapazarı Geyve Muharebesi'nde biz kiminle savaştık? Bugün Haydarpaşa'daki İngiliz mezarlığına gittiğiniz zaman gördüğünüz mezar taşlarında Mayıs 1920, Haziran 1920 tarihli mezar taşlarındakiler yani ishalden mi öldüler? O İngilizler nasıl öldü? Onları bir sorgulamak lazım. Ama en önemlilerinden bir tanesi mesela 5 Temmuz, yanılmıyorsam 5 Temmuz'du, 1920 tarihinde Kuvayi Milliye Beykoz'daki İngiliz karakolunu basar. Bakın Amerikan gazetelerinde ayrıntıları vardır.
1: Evet.
0: Çünkü bir Amerikan muharip o sırada buna şahit olmuştur olan bitene. Hatta bir İngiliz subayın kafasını kesilerek öldürüldüğü detayına kadar anlatır. 3 subay, 20'den fazla da Hint kökenli İngiliz askeri o çatışmada hayatını kaybeder. İngilizlerle artık kılıçlar çekilmiştir ve kıran kırana bir mücadele başlar. Ama bu sürecin çok sürdürülebilir olduğunu İngilizler düşünmediği için derhal alışık oldukları şekilde bir taşeron aramaya başlarlar. Ve Anzakları, Yeni Zelanda ve Avustralya kökenli askerleri daha çok kullanmışlardı Çanakkale'de. Filistin'de de kullandılar. Şimdi sıra kime geldi? Londra'daki görüşmeler sırasında ben buradayım diye kendisini gösteren Venizelos'a bir şans verdiler. Ve Venizelos'un bir tümeninin başına komutasını tamamen İngilizler alarak onlar özellikle Kocaeli istikametine hareket ettiler. Ve bir de Mil hattını geçerek Haziran'da, 20 Haziran 1920'den itibaren Bursa ve Uşak üzerine ileri harekata başladılar. Bu ileri harekatı hep Yunan ileri harekatı gibi basitçe anlatır geçer tarih anlatımımız ama öyle değil. Hayt'ta yapılan 3. konferanstan sonra bunun müşterek bir ileri harekat olmasına karar verilmiştir. Fransızlar, İngilizler, Yunanlar aynı anda, hatta Ermeniler de dahil olmak üzere aynı anda eş zamanlı olarak harekete geçerler.
1: Ve denizde Temmuz, yanlış hatırlamıyorsam bir bombardıman da yapılıyor Bursa'nın işgali sırasında.
0: Tabii. Sadece mesela Mudanya, Karamürsel, Gemlik gibi liman kentlerini bombardımana tutarak Yunanlıların önünü açmak var. Bir de onun dışında Mesela İzmit'teki Çuha Fabrikası, Kuvayi Milliye'nin ciddi örgütlendiği, üs olarak kullandığı terk edilmiş Çuha Fabrikası'nı denizden yine topa tutarak yerle bir ederler. İngilizler hatta Mudanya'ya önden deniz piyadelerini çıkartırlar. Biraz ortalığı onlar yumuşatır, arkasından Yunanlar gelir. Zaman zaman bu da tartışılır. İşte mesela bu Ethem isyanı gündeme geldiği zaman, ya Ethem varken işte her yere yetişiyordu. Bakın düzenli ordu karşısında duramadı. Ya düzenli ordu değil, düzenli orduyla beraber desteklenmiş Kuvayi Milliye müfrezeleri, düzenli ordu bile değil. Düzenli ordudan bölükler, taburlarca desteklenmiş Kuvayi Milliye müfrezeleri bu ileri harekatın karşısında duramadığı için Bursa'da düşer ve mecliste o puşi değil siyah serilir. Bursa kurtulana kadar da o siyah örtü meclisin kürsüsünde kalacaktır. Yani 16 Mart 1920 ile başlayan aslında bir şiddet süreci var. Ama bu şiddet sürecinin sonunda zaten bunun amacı şu: bir an evvel sevri dayatmak, kabul ettirmek. Ve dikkat edin, Yunanların özellikle başını çektiği bu Batı Anadolu'daki ileri harekat hemen Sevr Antlaşması'nın imzalandığı tarihte son bulur. Böyle bıçakla kesmiş gibi biter. Ama ne olur? Sevr Antlaşması'nı sadece Saltanat Şurası kabul eder. Dolayısıyla Sultan Vahdettin de kabul etmiştir. Her ne kadar bunu sulandırırlar Sultan Vahdettin,
1: evet, neden kabul etti? Mesela Saltanat Şurası dediniz ya. Mesela Saltanat Şurası'nın başında kim var? Biraz ondan bahseder misiniz?
0: Saltanat Şurası düzenli toplanan bir yapı değil. Saltanat Şurası olağanüstü hallerde birkaç kez toplanmış. Bu da yanılmıyorsam 3. ya da 4. toplantısı. Ve doğal olarak Saltanat Şurası'nın başındaki kişi de Sultan Vahdettin, mutlak iradeye sahip olan kişi. Evet, toplantıyı erken terk eder. O karar bağlanırken, antlaşma onaylanırken belki salonda değildir. Ama daha sonra onaylandıktan sonra bunu veto etme hakkına sahip. Ben bunu kabul etmiyorum, çok onursuz bir antlaşma deme şansına sahip. Bunu yapmamıştır, yürürlüğe girmesine seyirci kalmıştır. Bu ne demektir? Sultan Vahdettin de salonda olsun ya da olmasın Sevr Antlaşması'nı onaylamıştır. Sevr Antlaşması'nı onun onaylasıyla bitmedi. Ankara hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu reddetti. Evet. Reddettiği anda bir çöptür dedi. Herhangi bir değeri, diplomatik ya da resmi hukuki bir değeri nezdimizde yoktur. Biz Misak-ı Milli'yi uygulamaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden hiçbir şey değişmedi dediği andan itibaren Sevr Antlaşması bir çöptür ve o dakikadan sonra 16 Mart'tan beri İngilizlerin kurguladığı senaryoda boşa çıkmış olur. Neden? Asıl direnişi hızlandıran belki de biraz bu olmuştur. Evet, biz hep 15 Mayıs 1919 uyuyan herkesi uyandırdı, milli mücadele biraz daha ivme kazandı deriz ama bana göre asıl hem düzenli orduya geçiş hem muharebeler döneminin başlaması 16 Mart 1920'de İngilizlerin gerçek yüzünü göstermesiyle olmuştur. Bu arada bir parantez açalım bence kafa karışıklığını engellemek için. Şunu bana şu ana kadar soran olmadı, hep beklediğim bir sorudur. Ya derler ki 13 Kasım 1918'de İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, hatta Japonlar bile vardı, evet, aralarında Amerikalılar bile vardı, İstanbul'u işgal ettiler. Gemiler geldi 65 parça. İşte Mustafa Kemal de aynı gün hatta İstanbul'a geldi, aralarından geçerken geldikleri gibi giderler dedi. O günkü işgal değil miydi? 16 Mart 1920'de nedir diye. 13 Kasım 1918'de yapılan da, daha sonra 15 Mayıs 1919'da İzmir'e Yunanların çıkışında yapılanı da uluslararası kamuoyuna anlatmak için İngilizler hep şunu söylediler: bu kalıcı bir işgal değil, asayişi tesis etmek için, işte Mondros Mütarekesi'nin 5. 7. hükümleri uyarınca geçici olarak barış antlaşması imzalanana kadar geldik. Yani burada jandarma polis görevi üzere geldik sadece. Ve aynı zamanda da yenilen tarafın yenilgiden doğan ödemesi gereken bedeli, ki bu da nedir? İşte orduların terhis edilmesi, silahsızlandırılması Türk tarafını, bunları sağlamak için buradayız demişlerdi. Ama 16 Mart 1920'de İngilizler deniz piyadeleriyle İstanbul'a girip de süngülü tüfeklerle şiddet eylemlerine giriştikleri andan itibaren artık bu söylemlerinden vazgeçtiklerini, bunu daha fazla ifade etmediklerini ve bu olay gittiği yere kadar gider şeklinde bir politika izlediklerini görüyoruz. O yüzden iki farklı tarih var. Bu tarihlerden 16 Mart 1920'ye kadar olan süreç, yani yaklaşık baktığınız zaman bir bir yıl 4 ay gibi bir süre ediyor, 16 ay gibi bir süre yapıyor. Bu süre içerisinde çok fazla şiddet kullanmadıklarını, dedikleri gibi daha çok asayişi tesis etme, işte polis görevini mesela bir karar alıyorlar, onu gerçekleştirme ve bir de cadı avı yapıyorlar elbette. Nedir bu da? Birinci Dünya Savaşı'nda kendilerine en büyük sıkıntıları yaşatmış olan ve Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların yanında savaşa girdiği için sorumlu tuttukları İttihat ve Terakkiçi avına başlıyorlar.
1: Evet.
0: İttihat ve Terakki'nin üç önde gelen isminin, daha doğrusu hep üç önde gelen ismi diyoruz ama başkaları da var tabii, Bahattin Şakir gibi. Onların yurt dışına çıkmasıyla beraber elde Anadolu'da, İstanbul'da kimler kaldıysa teker teker, işte valiler, işte Diyarbakır valisi Reşit Bey, Boğazyan Kaymakamı Kemal Bey, bunların peşine düşüp kimi yakalayabilirlerse bedel ödetme telaşı var.
1: Ki idam
0: Bunlarla
1: ediyorlar.
0: uğraşıyor.
1: Boğazyan
0: Tabii yani
1: Kaymakamı'yı.
0: biz mesela sadece o değil, ona bakarsanız Urfa Mutasarrıfı'nı da aynı şekilde ve
1: Evet.
0: hatta onun hikayesi çok daha acıdır. Önce 15 ay kürek mahkumluğuna mahkum ederler. Adamcağız girer 15 ay kürek mahkumu olarak cezasını çeker. Hemen salı verildikten sonra tekrar tutuklanır. Bu sefer Nemrut Mustafa Divanı'nda yargılanır ve idama mahkum edilip bu sefer o da aynı şekilde Beyazıt Meydanı'nda idam edilir. Daha çok böyle nokta şeylerle uğraşırken İngilizler ve işgallerini de noktasal bazda tutarken 16 Mart 1920'den itibaren artık hem Yunanlıların önünü açarak hem de kendileri bizzat İstanbul'da despot bir yaklaşımla idareyi tamamen ele alarak gerçek yüzlerini göstermişler.
1: Peki hiç kesmek istemedim, o yüzden çok akıcı bir şekilde anlattığınız için. Şimdi şunu merak ediyorum. Mesela siz bahsettiniz, aslında öyle hani tek kurşun atmadan diyoruz ama İngilizlerle ciddi bir çatışma, savaş hali olmuş. Benzer tablo mesela Fransızlar için de. Çünkü bizim tarihimizde bu boşluklar maalesef çok anlatılmıyor. Yani İstanbul'a işte hatta o biraz görkemli bir şekilde Fransız general geliyor, İstanbul işgal ediliyor. Ama bir yıl sonra Fransızlarla, evet, Fransızlarla anlaşma yapılıyor ama bu arada neler oldu? Yani Güney Cephesi'nde Fransızlara verilen zayiatlar, oradaki çatışmalar, bunların hiçbiri anlatılmıyor. Haliyle şöyle düşünülüyor. Yani İtilaf Devletleri arasında evet malum bir çatışma hali var. İtalyanlar özellikle çatışma hali var. Ama hani bir yıl sonra Fransızlar bakın milli mücadeleyi gördüler ve biz de anlaşmayı imzalayıp çekip gittiler. Gerçekten böyle kolayca çekip gittiler mi Fransızlar? Yani bu kolay mı oldu bu anlaşmaya germek?
0: Şimdi bakın, bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi bu tarz tarihi olayları değerlendirirken günümüzden kopuk, o arada yaşanmış, izole, böyle farklı bir ekosistemde, kapalı bir ekosistemde yaşanmış bitmiş olaylar gibi bak. O zamanki insanlar da aynı bizim gibi duyguları olan, zaafları olan, üstünlükleri olan, avantajları olan insanlar, etten kemikten insanlar, duyguları olan insanlar. Aynı şekilde o zaman da aynı bugün olduğu gibi muhatap olduğumuz dost ya da düşman tarafların başkalarıyla ya da kendi içlerinde olan başka dinamikleri de var. Bir örnek verelim size. Şimdi Orta Doğu Arap saçına dönmüş durumda, cadı kazanı gibi kaynıyor yıllardır.
1: Evet.
0: Yaklaşık 15 yıldır. Hakikaten sonu da nereye varacağını bilmiyoruz. Ama değişmeyen bir tek şey var. En çok Orta Doğu'da bir şeylerin değişme ihtimalinin olduğu zamanlar hangi zamanlar? Amerika'da seçim olduğu zamanlar. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Biden geldi, Trump gitti. Trump gitti, Biden geldi. Ondan önce işte Obama
1: Obama.
0: vardı, şu vardı, bu vardı. Yani gelen başkanla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki siyasetinde bir takım değişiklikler olma ihtimali. Ve insanlarda düzelme, aman artık biraz ortalık durulur mu hayali, düşüncesi, umudu olmaya başlıyor. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Aynı şey bundan 100 sene önce de geçerli. Muhatap olduğunuz tarafta bir seçim olduğu zaman daha önce şahin politika güden, mesela bir Clemenceau gidip de yerine Millerand geldiğinde biraz daha ılımlı, Fransızlarla olan ilişkilerimizde ve bizim onların Kilikya dedikleri, Silisi dedikleri Çukurova bölgesinde bir takım şeylerde Fransızların siyasetinde değişme olma ihtimali gündeme geliyor. Nitekim yaşanan tam olarak bu. Yani Orta Doğu'yu kasıp kavuran, yangın yerine çeviren siyasi yaklaşımıyla ülkelerden bir tanesinin siyasetinde bir değişiklik olunca, siyasi aktörlerinde değişiklik olunca, mesela Amerika ne diyor? Irak'ı boşaltacağım diyor. Ya da ne diyor? Suriye'den çekileceğim diyor. Aynı şey. Başka hiçbir farkı yok bakın. Altını çiziyorum. Fransızlarda da şahin politika güden işçisi, Lloyd George'un kankası diyelim sokak ağzıyla, Clemenceau görev süresi dolup da seçim yapılınca o gittikten sonra yerine Milrand gelir. Milrand yine aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimi gelir hemen 8 ay sonrasında. Bu sefer Milrand parlamento içerisinden seçilmiş cumhurbaşkanı olarak saraya gidince, Tuileri'ye gidince, bu sefer onun yerine de ondan da ılımlı sosyalist Aristide Briand gelir. Briand'ın seçime girerken zaten verdiği sözdür bu: çocuklarınız yuvaya geri dönecek. 65 bin asker tutuyorlar Orta Doğu'da. 30 bini bizim tarafımızda, 35 bini Suriye tarafında. Öbür tarafta Faysal ayaklanmasıyla zaten başları dertte. Biz de Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta canlarını okuyoruz bu adamların. Ekonomik hiçbir gelir elde edememişler. Üstüne üstlük Sykes-Picot anlaşması sırasında, mutabakatı sırasında onlara bırakılan Musul'u da İngilizler işgal etmiş, ellerinden almış. Petrol konusunda da çırak çıkmışlar. Ve bunun üzerine bir de sürekli gün aşırı tabut geliyor Fransa'ya. Bakın, sadece Maraş Harbi'nden sonra Maraş'tan Islahiye yönüne kaçarak uzaklaşan General Köret'in Islahiye'ye varana kadar yolda bıraktığı ölü Fransız askeri sayısı 400'dür. Sadece Pozant'ı kuşatması ve arkasından Karboğaz'ı baskınında bir taburun yarısı esir alınmış, yarısı imha edilmiştir. Fransızlar bu kadar ağır bedel ödedi. Yunanlılara yakın, neredeyse Yunanlılara yakın ölü bıraktılar bu topraklarda. Şimdi bu adamların bir tek derdi kalmıştı. Londra Konferansı sırasında Şubat 1921'de elimizde bir tek Antep kaldı. Maraş'ı söke söke elimizden Türkler aldı. Urfa'yı aldı. Pozantı'yı aldı. Karboğaz'ında bizi mahvettiler. Rezil rüsva olduk. Artık Antep bir prestij mücadelesi haline gelmişti. Nitekim Antep Harbi'de o 11 ayın sonunda Antep halkı artık açlığa, Fransızlara değil açlığa teslim olup da şehri boşalttıktan sonra mücahitler artık o dakikadan sonra Fransızlar rahatlamıştır ve nitekim Milrand bu sefer temsilci olarak geldiğinde Aristide Briand açılış konuşması sırasında Londra Konferansı'nda Şubat 1921'de der ki, çok uzun bir meşakkatli sürecin sonunda dünyanın en iyi donatılmış, en iyi eğitilmiş orduları olsak da çok ağır bedeller ödeyerek de olsa Antep'i aldık. Artık bu dakikadan sonra barış görüşmemiz lazım diyor. Yani adam, ben Antep'i alarak prestij kavgası haline getirdiğim olayı bir şekilde çözdüm. Artık bu dakikadan sonra ben savaş istemiyorum diyor adam. Ve o nedenle Şubat 1921'de başlayarak yavaş yavaş yaklaşmaya başladıklarını, bir an evvel Anadolu'da işgal ettikleri bölgeleri boşaltıp Suriye'ye doğru kaydırmak ve ellerinde tutacakları az miktardaki askeri Orta Doğu'da tutacakları sadece Suriye'de tutma eğiliminde olduklarını net bir şekilde gösteriyorlar. Bakın, yıllık 1 milyar 800 milyon frank harcama yapıyorlar bu Orta Doğu işgali için. Fransız ekonomisi için de bu çok ağır bir yük. Bunu telafi edeceklerini düşündükleri Almanya'dan alacakları savaş tazminatını da 2 yıl alamıyorlar. Fransız ekonomisi tepe taklak gidiyor. Aristide Briand verdiği sözü tutamıyor. Bu şartlar altında siz olsanız ne yaparsınız? Bir an evvel bu bataklıktan çıkmaz mısınız? Amerikalıların Suriye'den, Irak'tan çıkmaya çalıştığı gibi. Fransızların da gidişi aynen bu şekilde. Ha, burada yanlış anlatılan bir tek şey şudur: güneyde Fransızlara karşı verdiğimiz mücadele bağımsız şehir mücadeleleri değildir. Yani Urfa ayrı, Maraş ayrı. Hayır, bunların hepsi Kasım 1919'da Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir büyük komutanların bir araya gelip yaptıkları toplantıda kararlaştırdıkları ve buna istinaden 17 Kasım 1919'da Develi'de, Kayseri Develi'de Ali Fuat Cebesoy'un yanına çağırdığı, davet ettiği gerilla subayları, bunların hepsi subay, görevlendirerek gönderip başlattığı Kuvayi Milliye muharebeleridir. Tamamen bir plan dahilinde, tamamen tek bir merkezden yönetilen, Sivas'tan o tarihte, daha sonra Ankara'ya taşındı tabii, heyeti temsiliye ve Mustafa Kemal Paşa tarafından kurgulanıp yönetilmiş bir gayri nizami harp stratejisine dayalı savunma uygulanmıştır orada.
1: Benzer bir durum Musul için de var aslında, değil mi? Ben yanlış bilmiyorsam Özdemir
0: Tabii,
1: miydi?
0: tabii, tabii, tabii. Tabii. Şimdi biz büyük taarruza hazırlanırken bir yandan da şartlar önümüze çok önemli bir fırsat getirdiği için Mustafa Kemal Paşa bu fırsatı değerlendirmek ister ve Batı'da Yunanlara karşı büyük taarruz, SAT taarruz planı hazırlanırken Aynı şekilde Musul Kerkük tarafına doğru da bir taarruz planı hazırlığına girişilir. Neden? O bölgedeki aşiretler ayaklanıp İngilizleri çok zor durumda bırakınca bunu değerlendirmek gerektiğini düşünür Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Paşa'dan bölgedeki lehçelere hakim, dil sıkıntısı olmayacak ve gerilla harbi konusunda tecrübesi olan, tercihen teşkilat-ı mahsusa kökenli bir subayı hemen oraya göndermek gerektiğini söyler. Aynı tarihlerde de Cevat Çobanlı Paşa El Cezire Cephe Komutanı olarak Diyarbakır'a gönderilir ve ikisine de verilen talimat budur. Önden Şefik Özdemir Bey derhal Musul tarafına geçerek oradaki aşiretlerden bir Kuvayi Milliye yapısı oluşturmaya başlar. Onun da ilk sonuçları Derbent Muharebesi'nde, bakın hani İngiliz'le savaşmamıştık ya, Derbent Muharebesi'nde iki İngiliz zırhlı aracını tahrip ederler. Yüzden fazla İngiliz askeri orada hayatını kaybeder. İngiliz taburu kendisini kaçarak zor kurtarır. Çok ağır zayiat verirler. Ve Mustafa Kemal Paşa bunu görünce Aralık 1921, tamam der, artık zamanı geldi, harekete geçiyoruz. Kazım Karabekir'e Doğu Cephesi Komutanlığı'na ve El Cezire Cephesi Komutanlığı'na birer talimat emir gider Genelkurmay'dan. Kazım Karabekir'den iki piyade ve aşiret süvari tugayları oluşturması emredilir. Aynı şekilde El Cezire Cephesi'nde Cevat Çobanlı'ya da iki piyade bir süvari tümeni teşkil etmesi ve emir geldiğinde birisi Dicle'nin doğusundan birisi batısından hareket ederek Musul istikametinde Şefik Özdemir Bey'in kuvvetleriyle buluşacak şekilde İngilizlere karşı ileri harekata başlama hazırlığı yapılır. Ama Nisan 1922'de büyük taarruza sayılı zaman kala işte Revandiz harekatı denen harekatta İngilizler bu sefer orantısız güç kullanırlar. Doğrudan havadan yere muharebeyle, hava unsurlarıyla o Kuvayi Milliye müfrezelerini Şefik Özdemir'in dağıtınca bu plan için bir süre beklemeye karar verilir. Ardından da zaten mütareke ve barış görüşmeleri başlayınca bu harekat ertelenir.
1: Peki.
0: Ama sonuçta Mustafa Kemal Paşa'nın aynı anda hem Yunanlarla hem İngilizlerle savaşmayı göze aldığının da altını çizelim.
1: Peki, son olarak şimdi saatimiz de yavaş yavaş daralıyor. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi siz hiç kesmeden dinliyorum sizi. O yüzden çok detaylı da anlatıyorsunuz. Çünkü çok üzerinde durulmayan tarihi başlıklar bunlar. Anlatılmayan tarihi başlıklar. O yüzden çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi İstanbul'un kurtuluşu, yani bizim aslında şu anki coğrafyamızın, şu anki sınırlarımız içerisindeki şehirlerimizin büyük bölümünde bir kurtuluş günü var. Ama şimdi bu kurtuluş ifadesinden sürekli bu bir tartışmaya neden oluyor. Hatta Kurtuluş Savaşı'nın ismi dahi bir tartışmaya neden oluyor ve hani itiraz ediliyor ya da hak edildiği gibi ilgi görmüyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu Kurtuluş isminden bir şehir, İstanbul'da neler yaşandığı ortada. Sadece baskından vesaire hani bahsedildi ama toplumsal hayata neler anlatmaya utanıyoruz diyordu o dönemi yaşayanlar. Neden bu Kurtuluş ifadesinden bu kadar rahatsız olunur? Son sorum bu olsun.
0: Kurtuluş Savaşı'nın gerçeklerini masaya yatırdığımız zaman, hani zaten kurtuluş kelimesine gelene kadar daha önce bir de hatırlarsanız bu yedi düvel ifadesine de takıntıları vardır.
1: Evet.
0: Hani nerede yedi düvelle savaştık, bir işte kötü Yunan'la savaştık alt tarafı falan derler. İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı, Ermeni'yi, Gürcü'yü hesaba katmazlar ama bunların da ötesinde bir de asıl canımızı çok yakan, başımızı çok ağrıtan bir iç isyanlar dönemimiz var bizim. Şimdi bu iç isyanlar döneminde isyan eden, Kuvayi Milliye'ye karşı, Türk askerine karşı silah doğrultup ateş eden, hatta şunun altını çizelim, 3 tümen komutanımız var. En üst düzey kayıplarımız onlardır, şehitlerimiz. Bu şehitlerimizden 3 şehit tümen komutanından
1: Evet.
0: bir tanesini isyancılar şehit etmiştir. İkincisi de o isyanı bastırmak için gidip isyanı bastırdıktan sonra cephede dövüşürken şehit olmuştur, şehit Nazım Bey'di. Yani 3 şehit tümen komutanından ikisinin yolu iç isyanlardan geçiyor burada. Hiç konuşulmayan bir şey. Bakın Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Sakarya gazisi komutanlarımızdan o zaferde çok büyük payı olan Cemil Cahit Paşa, Cemil Cahit Toydemir. O kadar başarılı bir komutan neden büyük taarruzda da komuta kademesinde değildi? Çünkü en az Batı cephesindeki yaşadığımız sıkıntı kadar Pontus ayaklanmasıyla da uğraşmamız gerekiyordu. Pontus ayaklanmasını bastırması için Cemil Cahit Toydemir görevlendirilip oraya gitti. Şimdi Pontus elbette iç isyanların bir parçası olduğu için dile getirdim. Ama geri kalan, özellikle Ankara'yı tehdit eden Adapazarı, Düzce, Bolu, Hendek isyanları, aynı şekilde Anzavur, 1. Anzavur, 2. Anzavur isyanı, Adapazarı, Geyve muharebelerinde doğrudan Kuvayi İnzibatiye'yi milli mücadelenin üzerine, Kuvayi Milliye'nin üzerine salan, yani bunlara baktığınız zaman teşvik eden, onları silahlandıran ya da onlara fetva vererek bir şekilde onları legalize eden kimdi? İstanbul'du. İstanbul hükümetiydi ve başındaki Sultan Vahdettin'di. Yedi düvelin içerisine bunu almamak olur mu? O yedi düvelden bir tanesi de buydu. Şimdi yedi düvel alerjisinin temel sebeplerinden biri bu. Kurtulurken biz ne kurtulduk? Her ne kadar o zat-ı muhterem çıkıp da Milli Eğitimsizlik Bakanı dese de işte biz neden kurtulduk? Kendisi de bal gibi biliyor neden kurtulduğumuzu. Şimdi bakın, Cumhuriyetle barışık olmak, Atatürk'le barışık olmak her yiğidin harcı değil. Çünkü şu anda akıntıya kürek çeken insanlar bu insanlar. Dünyada konjonktür, Orta Doğu'nun halini görüyorsunuz, Rusya, Ukrayna'nın halini görüyorsunuz. Kuşatılmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Kuşatılmış Türkiye'de kolay olan şey teslim olmak. Teslim olmanın da en kolay yolu yeni Osmanlı kayığına binip onlarla beraber işte bu yeni Amerikan büyükelçisinin ara ara çıkıp da zırvaladığı gibi bu tarz söylemlerle o tarafta, o safta yer tutmak. Asıl zor olan şey şu anda cumhuriyetçi olmak, Atatürkçü olmak. Asıl zor olan şey şu anda Kuvayi Milliyeci olmak. Asıl zor olan şey şu anda emperyalizme kafa tutmak. Adamlar da kolay olanı yapıyorlar. Neden kurtulduk sanki diyor orada, üstüne düşeni yapıyor.
1: Peki, çok teşekkürler Sayın Selim Erdoğan, harp coğrafyası uzmanı, tarihçi. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: O kadar güzel anlattı ki hiç araya giremedim. Hatta bir sorum vardı kaldı ama evet, çok güzel anlattı. Kendisine birazcık İstanbul'un görünmeyen direnişçilerini sormak istemiştim aslında. Bu işte İstanbul işgal altındayken herkes oturup beklemiyor. İstanbul'un gündüzü başka, gecesi başka. İşte bu gecesinde İstanbul'dan Anadolu'ya subay, silah, cephane, malzeme, bilgi ulaştırmak için gizli örgütlenmeler kuruldu.
1: Tabii tabii, Mimim grubu var. Hı-hı. Muhtemelen yani Hı-hı. şimdi süremiz azaldığı evet. için keşke uzun konuşabilseydik.
2: Başka bir zaman inşallah.
1: Başka bir zamanda daha detaylı konuşmak lazım. Çünkü bunlar çok Hı-hı. tarih içerisinde çok konuşulmuyor.
2: Evet, konuşulmuyor.
1: Hani hep diyorum
2: şeyler.
1: Ya Selin, yani o boşluklar Hı-hı. bırakılınca... Hı-hı. Aslında boşluk da bırakılmıyor ama çok araştırılmıyor. Şimdi Selim Erdoğan'ın o konuda hakkını teslim etmek lazım. Daha yeni bir şehitlik de bulundu hatta yaptıkları araştırmalarla ve harp coğrafyası doğrudan coğrafyayı gezerek, coğrafyada neler olduğuna bakarak bunu yapıyorlar. Kendi sosyal medya hesaplarından daha yakından takip etmek isteyenler takip edebilirler. Şimdi işgal yıllarında tabii bir de işgalin içindeki İstanbul var. Yani Hı-hı. bu işgali yaşayan insanlar var. Düşün, işgal oluyor ve okul, hastane, yetimhane, her yere el koyuyorlar. Hı-hı. El koyuluyor gerçekten böyle. Yağmalar oluyor, yiyecekler, askerler Hı-hı. yağmalar oluyor. Hatta mesela bazıları var, kayıtlara geçenlerden bahsedeceğim hı hı. sadece. Kayıtlara geçenler de çok sınırlı bir anlamda hı hı. ama tabii bayağı bir işte Galata Selim Bey hala hattaymış, son bir şey demek istiyormuş.
2: Lütfen.
1: Alalım tekrar o zaman arkadaşlar. Selim Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Tekrar.
0: Hoş bulduk. Şimdi gayri ihtiyari kulak misafir oldum, kusura bakmayın.
1: Buyurun.
0: Şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın, İşgal İstanbul'unu ve İşgal İstanbul'undaki bu gizli örgütlenmeleri aslında roman diliyle anlattığım gerçek kurgu ama içerisinde çok fazla gerçek öğe barındıran Hain ve Şafak Sökmeden diye iki romanım var benim. Dilerseniz daha ilerideki bir tarihte onlar üzerinden konuşabiliriz. Çünkü çok ilginç anekdotlar var o konuyla ilgili. Mesela Tophaneli Cambaz Mehmet'in General Harrington'ın arabasını çalıp karargahın önünden getirip Mustafa Kemal Paşa'ya hediye etmesi ve Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e o arabayla girmesi gibi. Yani bunları konuşabiliriz daha sonra, ileride başka bir program.
2: Keyifli.
1: Tamam,
2: her zaman bekleriz.
1: O zaman sözünü aldık diyelim. Yakın zamanda Hain ve Şafak Sökmeden romanlarının içinde biraz kurgu ama gerçeğe yaslanan kurgular bunlar. Bunları Sayın Selim Erdoğan'la tekrardan anlatacağız. Tekrar irtibata geçeceğiz sizle. Çok teşekkürler Selim Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Şimdi Selim, bazı bilgileri vermek istiyorum. Mesela hı hı. İşgal İstanbul'un da hani vakalardan bahsettik. Bunlar hı hı. bu arada kayda geçenler hı hı. ve hı hı. bazıları, ben hepsini tabii burada okuma imkanım hı hı. Söz konusu değil. Şimdi mesela Galata Köprüsü'nde muhafaza memuru Şaip Efendi'nin Fransız askerlerince öldürülmesi. Hı. Ve şöyle oluyor. Özellikle 16 Mart 1920'deki işgalden sonra, yani resmi işgalden, biraz önce Selim Bey de anlattı. İşgalden sonra mesela bir artık Osmanlı vatandaşı o zaman tabii öldürülüyor. Ya da bir kadının bunu kayıtları o şekilde ırzına geçiliyor ya da tecavüz ediliyor. Ve mahkemelere de el koydukları için yargılanamıyorsun, biliyor musun? Yargılamıyor. Geliyorlar, kendi askerlerini alıtırıyorlar. Şimdi bazı örneklerden o yüzden vermek istiyorum. Mesela ev aramalarından çok şikayet ediliyor. Ve hani silah arama falan diyorlar ama bayağı bir buralarda yağmalar vesaire de yapılıyor. Mesela bir rakam vereyim. Beyoğlu, Galata, Beyoğlu'nda askerlerin talebiyle birlikte, işgalci askerlerin talebiyle birlikte İstanbul'da genel ev sayısı inanılmaz derecede artıyor işgal döneminde. Beyoğlu'nda sadece 81 tane. Galata'da 77, Üsküdar'da 10, Kadıköy'de 6, toplamda 175 tane, resmi rakamlardır bunlar, 175 tane genel ev var. Ve vesikalı olarak o dönemde çalışan kadın sayısı, şöyle hemen hızlıdan yanlış olmasın diye, 2171 tahmini rakam. Ama bunun 5000, hatta 5000'in üstüne kadar çıktığı söyleniyor. Yani kayıt dışı çalışanlar. Bunlar bu arada sadece bizim bildiğimiz hani o genel ev olarak. Hı hı. Yoksa işte bazı randevu evleri var vesaire. Hani böyle evler var ve inanılmaz derecede artmış durumda bu. Ve bu bir şekilde genel ev ya da burada çalışan kadınların %38'i Müslüman olan kadınlar. Diğerleri, çünkü açlık var, sefalet var. Hani bir savaş, işgal hı hı. dönemi, tecavüzler var. Bunun dışında bunların da şeylerin rakamlarını vereceğim. Şu genel evlerle ilgili bilgi ve öyle bir durum ki bunlar itilaf devletlerinin askerleri talep de ediyorlar. Ama burada ciddi hastalıklar da ortaya çıkmaya başlıyor. Ve denetleme yetkisini de itilaf devlet, yani hem kullanan hem denetleyen itilaf devletleri askerleri. Böyle bir tabloyla karşı karşıya maalesef İstanbul. Şimdi biraz hani o dönemin insanları utanırdı yaşananları anlatmaya dilince, hani insanların aklına biraz gelsinler. Hani o yüzden sadece bu da değil. Mesela çocuklar, kız çocukları. Fuhuşa zorlanan kız çocukları var. Hatta yani bu rakamlar da şundan çıkıyor. Resmi kayıtlarda tabii 12, 13, 14 yaşındaki kız çocukları haliyle yok. Nereden çıkıyor? İşte Şişli Etval Hastanesi, Etval çocuk demektir. Şişli Çocuk Hastanesi. Oradaki kız çocuklarının rakamla, oradaki kız çocuklarının böyle hani oraya bu rahatsızlıktan hı-hı. dolayı ya da bu aslı bu işte tedavi olma amaçlı gittiklerinde bu rakam çıkıyor. Keza Kemal Tahir'in Esir Şehrin insanlarında da geçer. 113 kız çocuğu diye. 113 kız çocuğu maalesef o 5 yıllık esir şehir olduğu dönemde bu evlerde, bu barlarda, bu işte neyse artık onların adı, hı hı. oralarda çalışmak zorunda kalırlar. Bazı vakalar da var, onları da hızlıdan anlatayım. Mesela kayıtlara geçenlerdir bunlar, tekrar söylüyorum. Kayıt dışı olan böyle yüzlerce vaka var. İşgalin ilk yılları Kasım 1918'de Fransız askeri mesela bu nerede yazıyor biliyor musun? Onu da söyleyeyim hemen. Kaynak Yeni Gün gazetesi o hı hı. zaman. 18 Kasım'da. Fransız askerleri bir kadına, gazetede yazıldığı gibi, hani tecavüz ediyorlar. 2 Mayıs, Mayıs 1920'de Başıbüyük Kartal Maltepe'de İngiliz Hint askerleri bahçede çalışan Hikmet adlı kadını kafasına taşla vuruyorlar, tecavüz ediyorlar ve bunlar, Osmanlı askerleri bunları yakalıyor. Bostancı karakoluna götürüyorlar. İngiliz müfrezesi geliyor, karakoldan onları geri alıyor. Yani bir yaptırım da yok. Yani işgal edilmenin ne demek olduğunu biraz anlasın anladım insanlar diye hı-hı. bunları anlatıyorum. Hani kurtulduk hı-hı. ifadesinden rahatsız olanlar biraz duysun diye, hani ondan rahatsız, hani neyden kurtulduğunuzu bilin diye. Bitmedi tabii. Nisan 1921 Kadıköy'de Süleyman Efendi, bu hikaye çok daha uzun, orada rusumat memuru Süleyman Efendi, elleri bağlanıyor, gözü önünde ailesine tecavüz ediliyor. Gözü önünde ailesine tecavüz ediliyor. Ve bunlar bu işte bunlar resmi evrakları olan olaylar. Ve yine bunu yapanlar yine karakola dahi gitmeden alınıyorlar efendim. Haziran 1921'de iki Fransız bahriyeri Beyoğlu gazinolarında garsonluk yapan o zaman bir Rum kızı Marika'yı kaçırıyorlar, tecavüz ediyorlar, gemide öldürüyorlar, denize atıyorlar. Ve bundan dolayı da mesela bir evrakta bir yaptırım gücü olmuyor. Çünkü işgal altındasınız, çünkü sizin karakolunuz, polisiniz, askeriniz o dönemde Osmanlı askeri bunlara bir şey yapamıyor ve işgal altında olduğunuz için ses çıkartamıyorsunuz. Keza Mayıs 1921 Çerkezköy hattında İstanbul Edirne yolu Çatalca mutasarrıflığı İstanbul'dan posta ve ekspres treniyle yola çıkan Yunan memurlar, Yunan askerleri orada bir iki Müslüman kadına tecavüz ediyorlar. Çatalca'dan bildiriliyor bu dahiliyeye. Dahiliye Nazırlığı, yani İçişleri Bakanlığı'na bildiriliyor. Ama o Yunan askerlerine dair hiçbir yaptırım uygulanamıyor. Bir örnek de daha vereyim. Böyle çok örnek var. Bunlar sadece resmi kayıtlara girmiş olanlar efendim. Bunları böyle yüzlerce vaka var ama resmi olarak kayıtlara geçmemişler. Bir de o dönemin koşullarını, o dönemi bir düşününce anlatılmayanlar, söylenmeyenler bir sürü olay var. 2-3 Mart 1921. Alpullu istasyonu. Orada da baba eskiden ailesiyle Alpullu'ya giden bir yüzbaşının hanımına 3 Yunanlı asker tecavüz ediyor. Böyle bir tablo. İstanbul'un yakınında olan tecavüzler böyle. İstanbul'daki genel evlerde ya da tırnak için fuhuştaki patlama böyle. Ve bu hani bazen neden anlatılmıyor, utanırlar da anlatmaya denilince akıllara maalesef bunlar geliyor. O yüzden belli ki anlatamamışlar ama bunları şimdi anlatmak lazım. Neden 6 Ekim önemlidir? Neden İstanbul'un kurtuluşu önemlidir? İşgal altında olursanız işte böyle oluyor ve hakkınızı dahi arayamıyorsunuz. Çünkü mahkemeleriniz de işgal altında. Sizin mahkemeniz yok.
2: İşte bunların hepsi İstanbul'un hafızası aslında, bir şehrin hafızası. Ve biz işte bugün bu hafızada bir yolculuk yaptık. 13 Kasım 1918'de başlayan işgal sürecinden 16 Mart 1920'deki resmi işgale kadar, milli mücadeleden Lozan'a kadar, 6 Ekim 1923'te Türk birliklerinin İstanbul'a girişine kadar çok güzel bir hafızada yolculuk yaptık ama sonunu ben birazcık romantik bitirmek istiyorum.
1: Tabii.
2: Tüm dünyanın kıskandığı İstanbul, o güzel boğazımız, her şeyle, sizin için İstanbul ne ifade ediyor? Bununla bitirelim.
1: Yani şimdi bu tarihi okuduktan sonra benim için İstanbul, hani bu programa şey, hani bir anlamda nasıl tarif edebilirim diye düşünüyorum. Aslında hani işte Şehzadebaşı baskınından da bahsettik. Biraz direniş diye. Direniş ya da işbirliği. Şimdi o öyle bir keşmekeş bir kent. Tek bir kelimeyle şu an beklemediğim de bir soruydu. Ama bir anlamda hem direniş ruhunun olduğu, bir anlamda da işte işbirlikçilerin olduğu, maalesef böyle bir kozmopolit
2: kalbinizdeki
1: kent.
2: Kalbinizdeki İstanbul nasıl?
1: Bugünün İstanbul'unu tarif edersek o bambaşka zaten. Ona dair söyleyecek birçok, ben değil birçok şairin şiirinden yararlanırım bunu söylemek için ama o dönemin İstanbul'unu maalesef bu rakamları söyledikten sonra da ağzımdan çok güzel bir şey çıkmasını bekleme yani.
2: Olsun, biz İstanbul'u ömür boyunca özgür bir şekilde yaşamaya devam edelim diyelim. Ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir başka gündem özelde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel sona erdi.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Bazı deyimler vardır ki onları duyduğunuz anda bir coğrafya, bir yaşam biçimi gözünüzün önüne gelir. Mesela kıyafeti darmadağın birini görüp şöyle dersiniz: Tivriz dilencisi gibi giyinmiş. Afyonkarahisar ve çevresinde kullanılan, az bilinen ama renkli bir halk tabiridir. Soğuk bir günde yetersiz, uyumsuz giyinen biri görülür ve Tivriz dilencisi gibi olmuşsun denir. İlk başta Tivriz bir yer sanılsa da aslında yöresel bir deyişle çok uzak, bilinmeyen diyar anlamına gelir. Dünyanın öbür ucunun perişan kılıklı insanı anlamı taşır. Bu deyimle özensiz, uyumsuz, adeta sokaktan geçerken toparlanmış gibi giyinen insanlar tarif edilir. Üstü başı Tivriz dilencisi gibi denince görünüm belli. Üşümüş, dağınık, rüküş. Coğrafyada deyim olur. Bugün Tivriz dilencisi gibi giyinmek deyimiyle dilin ve halk kültürünün kıyafetini inceledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Natılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selim Yazıcı. Önce özetler. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik dedi. A Milli Futbol Takımı İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Savcılığınca Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Özmen'in de bulunduğu 17 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Özmen'le birlikte 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Dünyanın en büyük ve en prestijli uzay buluşması 77. Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başladı. 108 ülkeden binlerce katılımcının olduğu kongre 9 Ekim Cuma gününe kadar sürecek. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açıklaması.

0: Ne tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin kendi uydusunu tasarlayıp uzayda işleten ender ülkelerden biri haline geldiğini belirtti. Uzay yarışında geri kalmamıza asla müsaade etmeyeceğiz mesajını verdi.
0: Biz daha büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Elde ettiğimiz bu tecrübeyi çok daha yukarılara taşımanın gayreti içindeyiz. İnşallah Türkiye insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir.
1: 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 Eylül'de mezarından alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi tamamlandı. Alınan örnekler gerekli incelemelerin yapılmasının ardından tekrar mezarına konuldu.
2: Ekonomi.
1: Eylül enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyatları Eylül'de aylık %1,84 artarken yıllık enflasyon %29,73'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına indi. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon %31,49 oldu.
2: Spor.
1: A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay Yıldızların tek sayısı Aral Şimşir'den geldi. Bu sonuçla İtalya gruptaki puanını 7'ye yükseltirken Ay Yıldızlar 4 maç sonunda puanla tanışamadı ve son sırada kaldı. Grupta 12 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarda Türkiye sahasında Belçika'yı konuk edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Malatya'nın güney kesimleri, Erzurum, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleri, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara, İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu. Ankara 21, İstanbul 22, İzmir 27 derece. Antalya, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 28, Trabzon 19, Gaziantep 23, Diyarbakır 22 ve Van 17 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına geçmeden önce İstanbullular için bir uyarımız, bir duyurumuz olacak daha doğrusu. İstanbul'un işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bugün kentte toplu ulaşım ücretsiz hizmet veriyor. İstanbul Kart entegrasyonuna dahil tüm hatlarda ücret alınmıyor. Bu açıklamayı sizlerle paylaştıktan sonra hemen trafik yoğunluğu haritasına bakalım. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbullulara bu dakikalarda %40'lık bir yoğunluk bekliyor. Küçükçekmece Florya yönünde sağ şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Yine D100'de Ambarlı Parseller yönünde de sağ şeritli bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de uzayan bir yoğunluk söz konusu. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
3: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumun şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 6 Ekim 2026 Salı, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere günaydınlar. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, sağlıklı, keyifli bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07 onu gösteriyor. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçek olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla, görmeye, çok daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçmeden önce günün, gündemin öne çıkan başlıklarına, her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputniktr'deyiz ya da Telegram'da Sputnik kanalını takibe alırsanız eğer, hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda program tekrarlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sputnik Türkiye internet sitesi üzerinden de yayınlarımıza ulaşmanız son derece kolay. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X, Instagram ya da biliyorsunuz malum sebeplerden dolayı artık Blue Sky'da da varız. Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz bizim için çok çok önemli. Her gönderdiğiniz mesaj, emin olunuz, okunuyor. Emin olunuz, her eleştiriniz dikkate alınıyor. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı nedir? 0505 171 66 56. Şimdiden cep telefonunuza kaydettiğinizi umut ediyorum. Tekrar edeyim izniniz olursa, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Normal hava ve yol koşullarında sporu, futbolu, diğer başlıkları, spora dair diğer başlıkları programın sonunda sizlerle paylaşırım, aktarırım. Ama artık bu milli takımla ilgili olarak, Montella ile ilgili olarak ya da Futbol Federasyonu yönetimi olarak birkaç şey de söylemek gerekiyor herhalde. Boynumuzun borcu. Dün de İtalya ile UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde, değil mi? Tam olarak o organizasyona da bir türlü alışamadım. İtalya ile karşı karşıya geldi A Milli futbol takımımız. Beklenen sonuç, aslına bakılırsa moral bozukluğu da var tabii çocukların üzerinde, oyuncularımızın üzerinde. 3-1 yenildi A Milli futbol takımımız. Dediğim gibi son 4 karşılaşmada hiç galibiyet alamadılar. Şöyle bir istatistik var. İstatistiklerle okumak bazen hani ne yaşadığımızı görmek açısından önemli oluyor. Nedir biliyor musunuz? 1988 yılından beri ilk kez A Milli futbol takımımız 4 maç üst üste yenilmiş. Biz bunu öğreniyoruz. 30 yılı aşan bir süreden bahsediyoruz. İstifa var mı? Yok. Hesafeme var mı? Yok. Benim görebildiğim kadarıyla varsa eğer bu konuda bir açıklama, ben bütün açıklamaları okudum sabah saatlerinde, maçı seyretmedim doğrusunu söylemek gerekirse, erken yatıyorum çünkü erken uyuyorum, sabah 4'te uyanmak zorundayım biliyorsunuz. Ama şöyle sabah baktım karşılaşmaya, yorumlara da baktım, en çok ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Futbolcuları bir kenara koyuyorum, onları zaten hani yeşil sahada ne oluyor ne bitiyor onları eleştiriyoruz. Montella'nın açıklamaları, yani şöyle birkaç başlık size söyleyeceğim izniniz olursa, şöyle söyleyeyim, yani futbolcular üzgün olduklarını söylüyorlar, tamam. İtalya milli takımı teknik direktörü Mancini'nin yenildiler, ülkemiz, A milli takımımız için söyledikleri önemli, yenildiler ama çok zor bir takım, çok iyi oyunculara sahipler. Peki neden yeniliyoruz? Bakın Montella'nın açıklamalarına bakarsak neden yenildiğimizi ya da oyundan, oyunun kendisinden, oyunun ruhundan hiç ders almadığımızı gösteren açıklamalar. Gerçi kadroda değişiklikler yaptı ama İtalya karşısına çıkan kadroda vallahi yani o değişiklikler değişikliklerin de çok işe yaramadığını ben özet en azından görüntüleri seyrederken gördüm. Şöyle dedi Montella, ne kadar gerçeklerden uzak ya da içinizi biliyorum tabii ki tazminat meselesi üzerinden de okuyabiliriz biz bütün bu açıklamaları, yapılan yorumlara da bakıyorum. Hani beni kovun diye neredeyse açık açık söylüyor artık, bu açıklamalar bu anlama geliyor diye diyen, bunu bu şekilde yorumlayan bu futbol yorumcuları da var. Diyor ki şöyle bir bak mesela, eleştirileri dikkate alıyorum diyor milli takım teknik direktörümüz. Şöyle söyleyeyim, sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimizin Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız ifadesini kullanıyor. Hala bu düzeyde ki programın sonunda daha detaylı, daha ayrıntılı anlatırım size. Yani üst düzey milli takımlara yönelik karşılık hiçbir korkunç bir başarısızlığımız var. Onu da görmek gerekiyor. Hani dün konuşurken futbol üzerinden ya da bu MK üzerinden yapılan tartışmaları konuşurken, aktarırken ne demişti? Hani yayın gelirleri açısından bakıldığı zaman ya da ligin değeri açısından bakıldığı zaman Avrupa'da 3-5 ligden bir tanesi, o ilk 5'i çıkartırsak tabii, yani İtalya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya, Fransa gibi ligi, onların arkasından iyi bir konumdayız bu anlamda demişti. Ama işte başarı, vallahi başarı yok. Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim diyor Montella. Futbolun ruhunu çözmüş kendisi. Buradan anlıyoruz bunu. Sadece gol eksiğimiz vardı. Hani küçük bir detayı galiba görüyoruz. Küçük bir eksikliğimiz olduğunun farkındayız. En azından bu açıdan bakılıyor olması iyi bir şey çıkartmaya çalışıyorum Montella'nın sözlerinden. Son cümlesi ne biliyor musunuz? Burada olduğum için gururluyum dedi Montella. Vallahi ben de şöyle söyleyeyim, benim görebildiğim kadarıyla A milli takımımızın pozisyonu, durumu, konumu grupta biliyorsunuz sonuncu sırada ve eğer böyle son 2'de bitirirsek bir alt kümeye, B ligine düşeceğiz. Şimdi A liginde milli takımımız. Vallahi ben milli takımımız açısından bakıldığı zaman hiç de olduğumuz yer açısından, bulunduğumuz pozisyon açısından hiç de gurur duymuyorum. Bunu da söyleyelim, bunu da ekleyelim. Hala istifa var mı? Yok. Görevden af talebi var mı? Yok. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla bakalım. Futbol Federasyonu toplantılar yapıyor, arkada yapacağını açıklıyor. Göreceğiz bakalım buna dair de bir karar alacak mı? Montella ile ilgili bir karar alacak mı? Hep beraber tanıklık edeceğiz. Futbol sadece bu kadar değil. Maalesef sahayı konuşmuyoruz son dönem itibariyle biliyorsunuz. MHK meselesi, tutuklanan Süper Lig hakemleri, onları da program içerisinde ilerleyen dakikalarda çok daha ayrıntılı şekilde elbette konuşacağız. Oraya dair de bilgiler vereceğiz ama şöyle bu milli takım meselesini baştan bir konuşalım istedim. Asıl mesele, asıl meseleler konuşacağımız, konuşmamız gereken asıl meseleler belki şunun üzerinden başlayalım dilerseniz asıl gündemimize, bir milli güvenlik tartışması üzerinden bir yeni bir gündemimiz oldu. Şimdi nedir o? Soru şu: Türkiye Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi, göndermeyecek mi? Biliyorsunuz Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalanmıştı. Hangi ülkeler arasında? Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında. Hani NATO'nun 5. maddesine gönderme yapan ya da onu anımsatan bir savunma anlaşmasından herhangi bir 3 ülkeden bir tanesi bir saldırıya uğradığı zaman bir mekanizma devreye girecek. Özeti bu. Anlaşmanın özeti bu. Şimdi dün de Riyad'da bir toplantı vardı. Yine Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Genelkurmay Başkanımızın katıldığı, oradan gelen açıklamalar çok önemli benim okuyabildiğim ve tartışmaları da görüldüğüm kadarıyla. Bir kere şunu söyleyelim, tabii gündemde önemli konulardan bir tanesi Yemen, daha doğrusu Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan ordusu arasında yaşanan bu gerilim. O gerilim süreci zaten asıl konunun odak noktası. Dendi ki kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına geçilecek. Nedir bu? Bir bildiri, sonuç bildirisi yayınlandı ve o bildiride şöyle bir ayrıntı da var. Üzerinde uzlaşılan askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve hızla konuşlandırılması kararı alındı deniyor bahsettiğimiz bu kararda. Tabii bu açıklama şu soruyu da dediğim gibi gündemimize getirdi. Nedir o soru? Ülkemiz Türkiye ya da Türk askeri Suudi Arabistan'da ve Suudi Arabistan'ı korumak amacıyla Suudi Arabistan'a konuşlandırılacak mı? Buna dair de bir ayrıntı var o açıklamada. Zaten bunun üzerinden yapılıyor tartışma. Deniyor ki orada o açıklamada tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla. Bunun ne olduğunu açıklayacağım, söyleyeceğim biraz sonra, sizlerle paylaşacağım. Bu kayıtla üzerinde mutabık kılınan askeri kuvvetlerle yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almak kararına varılmıştır deniliyor. Yani askeri entegrasyon ve caydırıcılığın güçlendirilmesi meselesine burada vurgu yapılıyor. Şimdi şunu görmek önemli. Neden o bölümü sizlerle paylaştım az önce? İşte aklımızdaki soru bu. Türk askeri Suudi Arabistan'a gidecek mi? Çok sayıda mesaj gelmişti belki dönemde. Hani bu konuya çok da fazla girmemiştim. Ama bu açıklamayla birlikte girmek gerekiyor. Yani sorunuz şuydu. Çok dediğim gibi hatırlıyorum o soruları. Yani askerimiz gidecek mi Suudi Arabistan'a? Ne olacak, ne bitecek? Bir kere şunu görmek, şunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Anayasa 92. Şimdi bizim bu tip tartışmalarda nereye bakmamız gerekiyor? Anayasaya bakmamız gerekiyor, değil mi? Ne diyor anayasa? Meclis onayı gerekiyor. Türkiye'de eğitim dışında yurt dışı askeri operasyonlara katılım koşulları, şartları anayasanın 92. maddesi uyarınca belirlenmiş durumda. O ne oluyor? Hükümet böyle bir anlaşma yapmaya karar verirse, bunun zeminini oluşturduysa meseleyi, konuyu Türkiye büyük anayasa gereği, tekrar ediyorum, anayasa 92 gereği meclisin gündemine getiriyor ve mutlaka meclis onayının alınması gerekiyor. İşte asıl tartışmada bunun üzerinden çıkıyor. Bunun üzerinden aslında doğrusunu söylemek gerekirse tartışılıyor. Açıklamaya bakarsak daha soğukkanlı şekilde, şimdi medyada böyle kıyamet kopuyor, yani bizim bu sorduğumuz soru üzerinden tartışmalar yapılıyor. Yani hangi askeri kabiliyetlerin nasıl sağlanacağı, Suudi Arabistan'a sağlanacağı konusunda böyle net bir bilgi de yok orada. Böyle bir muğlaklık söz konusu. Yani Türkiye yalnızca askeri teknoloji ya da ekipman mı sağlayacak mesela, yoksa asker ya da askeri uzman gibi yetkililik onları mı Suudi Arabistan'a gönderecek? Vallahi benim görebildiğim kadarıyla bu anlaşma içerisinde, daha doğrusu düzeltiyorum, bu açıklama dün, çünkü anlaşmanın metnini de tam olarak görmedik, değil mi? Yani bir Pakistanlı isim var bu sürecin ilerlemesinde, bu işin başında. Hani o böyle bir sayfalık bir metin açıklamıştı ama tabii bunun çok daha detaylı olmasını biz de bekliyoruz, merak ediyoruz vatandaşlar. Hangi vatandaşlar? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu bekliyoruz. Yani bu sorular henüz yanıtsız. Yani tabii dediğim gibi böyle bir hamle yapılacaksa parlamentonun onayı gerekir. Bir yandan da İran meselesi var. Husilere İran'ın verdiği destek. İran bütün bu süreci yakından izliyor. Hiç dikkate almadığımız, şu an itibariyle tartışılmayan, hani Pakistan da bu anlaşmanın içerisinde. Biliyoruz ki dönem dönem konuşuyoruz, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, zaman zaman bu iki ülkenin orduları sınırda, özellikle Keşmir bölgesinde, değil mi, çatışıyorlar. Peki o dönemde öyle bir süreçte ne olacak diye de sorduran gelişmeler bunlar. Şöyle de bakabilir miyiz acaba diye insan kendi kendine soruyor. Bu açıklama, yani işte gerekirse böyle bir destek verilecek Husya karşı Suudi Arabistan'a açıklaması yapıldıktan sonra, dün akşam saatlerinde bu açıklama geldi. Bu açıklama geldikten sonra mesela bu bilgiyi ya da bu detayı, önümüzdeki bu açıklamayı alkışlayan kim oldu? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kongre üyesi Joe Wilson. Biliyorsunuz dönem dönem Türkiye ile ilgili açıklamaları da vardır kendisinin. İlk sevinen, daha doğrusu en çok sevinen isimlerden bir tanesinin bu isim olduğunu görüyoruz. Amerikalı kongre üyesi Joe Wilson diyor ki bu açıklamadan sonra, Mekke Savunma İttifakı Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip. Husi İran destekli saldırganlığına, Husilerin İran destekli saldırganlığına karşı ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı kutlarım diyor. Herhalde ilk sevinen kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kongre üyesi olması da süreçle ilgili bize böyle birkaç, değil mi, ipucu veriyor, değil mi? Yani bakıldığı zaman, yani Mekke ittifakı fiili olarak tek taraflı bir savunma ittifakı olarak tanımlanıyor ama zaten biz ortada bir NATO üyesiyiz, böyle bir gerçeklik var. NATO'nun 5. maddesi gerçekliği var. Bütün bunlardan Türkiye neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Bunların da bir tür bir şekilde kamuoyuna, sizlere, bizlere açıklanması gerekiyor. Cem Gürdeniz'in bu konuda çok uzun bir, bakayım, bir sosyal medya paylaşımı var. Yaklaşık 9-10 maddelik paylaşımı var. Hani bütün bu açıklamayı, yapılan açıklamayı, ülkemizi bekleyen riskleri de aktardığı, tavsiye ederim Cem Gürdeniz'in sosyal medyası. Hatta ben de şuradan yeniden paylaşayım. Şimdi sizlerle konuşurken yeniden paylaştım. Orada diyor ki Türkiye'nin son bölümünde Husilerle çatışması kuşkusuz İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerindeki bölgesel baskıyı azaltacaktır diyor. Mekke anlaşması Türkiye'yi neden kendi jeopolitik çıkarlarından uzaklaştırıp bu eksene, yani Amerika eksenine bölgesel hedefleriyle, Amerika ekseninin bölgesel hedefleriyle örtüşebilecek bir askeri pozisyona sürüklüyor diye bir ifadesi var. Türkiye Yemen'de kendisine ait olmayan bir savaşın tarafına dönüşmemelidir gibi de bir yorum yapmış Cem Gürdeniz. Dediğim gibi daha ayrıntısını daha yani çok uzun bir paylaşım ama özetle bu ifadeleri var. Benim de dikkatimi çekti. Hatta dediğim gibi tekrar paylaştım ben de kendisinin bu sosyal medya paylaşımını sizlere aktarmak istedim. Bu detayları önümüzdeki günlerin, biliyorsunuz sadece biz anlık gündemi konuşmuyoruz. Önümüzde olacak, bizi bekleyen gündem başlıklarını da sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyoruz. O yüzden bu konu çok çok önemli bir konu. Tartıştığımız bu TMSF vesaire, ki oralara da geleceğim. Fatma Betül Sayankaya isimlerinden vesaire, çok daha önemli bir konu olduğu için valla ilk sıraya almayı tercih ettim. Peki diğer konuda, işte az önce hatırlattığım diğer meselede neler oluyor? Fatma Betül Sayankaya ve eşinden bir iade hamlesi geldi efendim. Savcılıktan da izin almışlar. O savcılıkla ilgili belgeyi de şimdi sevgili İrem sizlerle Telegram'dan görüntülü takip eden dinleyicilerimiz oradan da görebilirler. Artık hani iade edildi mi o para, edilmedi mi tartışmaları vardı ya. Artık o tartışmaların geride kaldığını görebiliriz. Ama tabii ki amalarımız var. Pek çok amamız var bu konuyla ilgili. Şimdi Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını dün itibariyle gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesaplarına gönderdi. Tabi burada ilgili bankalardan bahsediliyor. O ilgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sorulan görüş doğrultusunda başsavcılıkta TMSF'nin bu isteğe bağlı böyle bir şey gelişti, biliyorsunuz. Yani eğer bu haksız kazançlarınızı iade ederseniz bir şekilde soruşturmadan kurtuluyorsunuz. Böyle bir durum var. Ve başsavcılıkta bu iade hesabına, bu paraların TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödenmesi konusunda bir izin verdi. İşte az önce sizle de paylaştığımız o belgede o iznin metniydi. Ama SPK kanununa göre diyeceğiz, işte amalarımızdan birisi, kişilerin elde ettikleri ya da başkasına sağladıkları menfaatin iki katını ödemesi gerekiyor. Burada mesele ne? Burada ayrıntı nerede? O ayrıntı şu: SPK bu isimlerle ilgili olarak herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığı için soruşturma da başlatılamıyor. Dolayısıyla o soruşturma başlatılmadığı için sadece elde edilen kar, ne kadarsa işte, o elde edilen karın iadesiyle bu iş bir şekilde kapanacakmış gibi görünüyor. Yani 2.2 milyar liradan bahsediyoruz burada. Hani AK Parti genel başkan yardımcısıydı istifasından önce. Ondan önce yine biliyorsunuz bakanlık görevindeydi kendisi. Bu paranın 2 milyar liranın da hazineye iade edildiğini de biz bir şekilde öğreniyoruz. Tabii burada dediğim gibi böyle şöyle söyleyenler de var: SPK'nın suç duyurusunda bulunması gerekiyor mu, gerekmiyor mu, bu para iade edilse bile böyle tartışmalar da var. Bu iki katının ödenmesi meselesi üzerinden de çokça tartışılıyor bu konu ama gördüğümüz kadarıyla kendisi ailecek o kazancı, elde edilen kazancı kendi istekleriyle iade ederek bir şekilde bu işin kapatılacağı gibi ya da kapatıldığı gibi bir tabloda ortada. Şu da var tabii, 40 gündür bu meseleler tartışılıyor değil mi? 16 Eylül müydü bu işin ilk konuşulmaya başlandığı gün? Vallahi tabii artık karışıyor gibi. O paranın mesela 2 milyar liranın standart bir faiz uygulaması, bilmiyorum 2 milyar liranız varsa bankalarla ilişki nasıl yürüyor anlatabilirsiniz bana. Böyle bir durum varsa özel bir faiz de uygulanıyordur herhalde bankalar açısından. Çünkü iyi bir para. Hangi bankadaydı, nasıl transfer edildi vesaire, hangi bankadan transfer edildi bu para, bu para neredeydi gibi sorular da aklımızda duruyor. Aklımızdaki yerini de koruyor. Bir not daha buna dair, bu meseleye dair hani benim dikkatimi çeken İstanbul Başsavcılığı'nın yaptığı çalışmalar ışığında onu aktarabilirim size. Bu fon soruşturması kapsamında bazı şüphelilerin tasfiye süreçleri öncesinde ellerindeki hisse senetlerini farklı hesaplara, dikkat, farklı hesaplara aktardığının belirlenmesi üzerine, bakın bu sabit bir şekilde görülmüş. Ne yapılmış? Karar alınmış İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yabancı banka ve aracı kurumları da kapsayan geriye dönük, geçmiş döneme dönük olarak bir inceleme başlatılmış. Tabii Ocak 2025'ten itibaren böyle bir milat da konmuş. Ocak 2000, yani 2 yıllık, 1,5 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ocak 2025'ten itibaren bütün kayıtlar bu bankalardan, bu aracı kurumlardan istenmiş. Nasıl bir gerçeklikle karşı karşıya kalacağız, göreceğiz. Bu arada ilginç iddialar var. Ekonomist Sabri Öncü dikkat çekici bir veri paylaştı. Hani tabii bunların savcılıklar tarafından da, o süreç, soruşturma süreçleri tarafından da doğrulanması gerekiyor. 131 fondan biz bahsediyoruz biliyorsunuz. İddia şu yönde: 131 fonun tasfiye edilmesinden bir gün önce 650 hesabın fonlardan çıkarken çıktığından bahsediliyor. Yani miktar ne kadar fonlardan çıkan, 650 hesabın fonlardan çıkma kararı aldı, 650 hesapta ne kadar para varmış? 227 milyar 806 milyon lira. Şöyle bir hesaplama yapmış Sabri Öncü ekonomist. Hesap başına 350 milyon liradan bahsediliyor. Hani ne paralar, ne paralar dedirten gelişmeler bunlar. Tabii eğer bu gerçekse, eğer böyle bir haber, böyle bir bilgi gerçekse, bu 650 hesap kimlerdi sorusu kenarda duruyor. Herhalde vahiy gelmedi bir şekilde değil mi? Uykularında bir gece böyle yatarken ya ben bu paraları çekeyim demediler durup dururken. Göreceğiz, enteresan bunlar. Hep beraber bu soruşturmaların nereye doğru ilerleyeceğini de hep beraber göreceğiz, tanıklık edeceğiz. Hani hep söylüyorum bunu, bunun bir siyasi boyutu var. Oralarda da bu mesele özellikle AK Parti cenahında çokça tartışılıyor. Bir hani İsrail, Mossad, Amerika oyunu, biliyorsunuz böyle olduğu iddiaları da yoğun şekilde tartışılıyor. Yeni Akit yazarından iddia, yine hani benim görebildiğim kadarıyla Kara Osmanoğlu'ndan iddia, yine bu dış güçler şeklinde bir gönderme yapmıştı kendisi. Ali Karahasanoğlu'ndan bahsediyorum. Dün Şamil Tayyar, eski AK Parti milletvekili ve aynı zamanda gazeteci kendisi, hani ne demişti? Yani bunlara bağlamayın, gerçekliklerle yüz yüze gelmemiz gerekiyor, bu gerçeklikler üzerinden tartışmamız gerekiyor demişti. Yani Şamil Tayyar da Yeni Akit Karahasanoğlu'nun bu açıklamasına şöyle bir tepki gösterdi sosyal medya hesabından. Erdoğan'dan yana görünüp Erdoğan'ı mı devirmeye çalışıyorsunuz gibi, bu İsrail, dış güçler vesaire meselesi üzerinden bir çok net ve çok sert bir tepki gösterdi. Hani hangi boyutuyla siyaset üzerinde, tabii Muhalefetin iddiaları arka arkaya geliyor bu konuda. Eleştirileri de bir arınma çağrısı da aynı zamanda tabii gündemde, ama bir yandan benim görebildiğim kadarıyla AK Parti kanadı içerisinde de ya da işte o medya kanadı içerisinde de bütün bunlar bu boyutuyla üstelik de oldukça yıkıcı, oldukça sert boyutuyla tartışılıyor. AK Parti demişken şunu da sizlerle paylaşayım izniniz olursa. Oktay Saral, Erdoğan'ın baş danışmanlarından bir tanesi biliyorsunuz. İlginç, yine bu dış güçler meselesi üzerinden ilginç bir çıkışta bulundu. Türkiye'nin gündemindeki bu fon krizine dair bir mesaj paylaştı. Şöyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumları ile bürokratların süreçte daha aktif, dikkat, daha aktif olması ve kamuoyunun düzenli ve açık şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini söylemiş. Oktay Saral'ın bu açıklamasının altına imzamı atıyorum. Gerçekten de doğru söylüyor, böyle gerekiyor. Böyle yapılır mı? Böyle yapılacak mı? Vallahi süreç içerisinde göreceğiz. Hep beraber tanıklık edeceğiz. Orada benim dikkatimi çeken bu dış güçler meselesi var ya, hani bu kolaylığa kaçmamalı iktidar ya da AK Parti cenahı. Neden kaçmamalı tartışmaları yapılırken ya da bu görüş savunulurken pek çok tartışma, işte aktardım size az önce Yeni Akit yazarıyla Şamil Tayyar arasındaki gerilimi. Bakın Oktay Saral ilginç bir noktaya dikkat çekmiş. Diyor ki bir taraf meseleyi, tırnak içinde kullanmış bunu, dış güçler söylemine bağlayarak Milli İstihbarat Teşkilatımızı zan altında bırakmaya çalışıyor diyor. Bakın neler tartışılıyor, hangi boyutuyla tartışılıyor bu mesele. Tekrar ediyorum, bir taraf dış güçler söylemine bağlayarak bu tartışmaları, bu fon meselesini Milli İstihbarat Teşkilatımızı zan altında bırakmaya çalışıyor. Yani yıpratmaya çalışıyor Milli İstihbarat Teşkilatını şeklinde bir uyarısı var. Diğer taraf ise diyor, diğer taraf ise çeyrek asırlık AK Parti teşkilatını ve milyonlarca mensubun, birkaç kişinin yaptığı iddia edilen yanlışlarla aynı kefeye koymaya çalışıyor. Bu yaklaşım ne hakkaniyetlidir ne de siyasi gerçeklikle bağdaşmaktadır gibi de bir yorum yapmış. Kim? Cumhurbaşkanı baş danışmanının açıklamasını söylüyoruz. Beştepe'nin bu sürece nasıl baktığını da aslında gösteren, çok böyle detaylarını indikçe, üzerinde durdukça daha farklı, bizi farklı boyutlarıyla bize olayı gösteren bir açıklama olarak ben değerlendirdim. Benim görebildiğim kadarıyla bu. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla. MK soruşturmasında biliyorsunuz tartışmalar devam ediyor. Bir yandan da Süper Lig hakemi Yasin Kol dün itibariyle suçlamaları konuşmuştuk zaten. Tutuklandı. Oraya geliriz. Yasin Kol'un şike suçlamasıyla üstelik tutuklandı. Böyle milyonluk bir para trafiği Masa'nın yaptığı açıklama, ki o da belgeleriyle yine ortaya kondu. Milyonluk para trafiğinden bahsederiz ama İbrahim Hacı, burada benim dikkatimi çeken, ben yani isimler evet önemli, elbette önemli. Bu isimlerle ilgili yapılan tartışmalar, o isimlere yönelik suçlamalar, tutuklamalar önemli ama ben sistem üzerinden bu meselenin tartışılması gerektiğini, çünkü bunları yaratan da, bu sorunları yaratan da bizzat sistemin kendisi, değil mi? Sistem deyince akla kim geliyor? Kurumlar geliyor. Kurumların başındaki kişiler, mesela Futbol Federasyonu Başkanı'ndan yine bir, bu sürece dair açıklamalar. Salı günü, bugün itibariyle bir toplantı yapacağını söylemiştik Futbol Federasyonu'nun. O toplantının Cuma'ya ertelendiği görüyoruz. Federasyon Başkanı da bu istifa çağrıları biliyorsunuz yapılıyor sırf bu işte hakemler, bahis vesaire bu işler üzerinden değil. İşte programın girişinde konuştuk milli takımın durumunu, o konuda da bir başarısızlık söz konusu. İstifa etmeyeceğim dedi Hacı Osmanoğlu. Dediğim gibi Cuma'ya aldıklarını söyledi toplantıyı, o malum toplantıyı, nasıl bir karar alınacaksa. Bundan sonra çok daha ciddi açıklamalar yapacağım. Bundan öncekiler neydi o zaman diye sorduran bir ifade. Ben ilerleyen günlerde çok daha büyük gelişmeler bekliyorum cümlesi de yine Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamaları üzerinden öğreniyoruz. Ve tutuklamalar, tabii ki onu da konuşacağız, onu da sizlerle paylaşacağız. Yasin Kol Süper Lig hakemi ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel savcılık ifadeleri ardından mahkeme sevk edilmişlerdi. Tutuklandılar efendim nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından. Şöyle söyleyeyim, MASAK verilerinde Yasin Kol için söylüyorum bunu. MASAK verilerinde 2012-2026 yılları arasında 5.978 işlemde. Ne kadarlık bir para trafiğinden bahsediyor MASAK biliyor musunuz? 135 milyon liralık bir para hareketinden bahsediliyor. Birkaç ayrıntı vereyim izniniz olursa Yasin Kol'un para hareketleri üzerinden. Sonrasında söyleriz bazı tabii başka detaylar da var benim dikkatimi çeken. Mesela Yasin Kol adına 11 bankada 50 hesap kaydı, 41 farklı IBAN numarası. Dikkat çekici değil mi? 2012-2006 yılları arasında 135 milyon liralık para trafiği. Yine 2018-2026 döneminde dış kaynaklı, ki şu an işte o MASAK raporunun bir örneğini görüyorsunuz Telegram üzerinden izleyen, takip eden dinleyicilerimiz. 2018-2026 döneminde 25 milyon 557 bin lira transfer girişi, 6 milyon bunun 6 milyon 800 bin lirası Futbol Federasyonu'ndan kendisine geldiğini görüyoruz. Ve aynı maçlarda görev aldığı hakemlerle de para transferinin tespit edildiğini yine MASAK paylaşıyor. Şunu hatırlatalım, yani hakemlik profesyonel biliyorsunuz işte bir meslek olarak uygulanmıyor Türkiye'de. Kendisi bir özel güvenlik şirketinde çalışıyor. 135 milyon liralık bir para trafiği aynı zamanda. Bu benim hani çok dikkatimi çekti. İlginç bir para hareketi. Zaten bunları bir açıklama getirememiş olmalı ki kendisinin tutuklu, bundan sonraki süreçte tutuklu yargılanacağını da öğreniyoruz, görüyoruz. Bir parantez açayım burada, devam edeceğim. Futbol Federasyonu ile ilgili olarak bir bilgi, son dakika bilgisi. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne bu kez bir operasyon. Tam İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçecek mi geçmeyecek mi tartışmaları yapılırken, onları da aktarırım biraz sonra. Önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Serdal da dahil toplamda 40 kişiyle ilgili gözaltı kararı alındığını öğreniyoruz. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne operasyon. Bu son dakika bilgisini sizlerle paylaşalım. Devam edelim. Burada Futbol Federasyonu'nu konuşuyorduk. Onu unutmadık aklımızda. Bu gündem kalabalığı içerisinde. Hani Futbol Federasyonu Başkanı istifa edecek mi etmeyecek mi tartışmaları var dedim ya. Bu tartışmalar yoğun şekilde yapılıyor. Destek kimden geldi? Yani siyasetin burada olması böyle bir süreçte büyük bir risk bence siyaset iletişimi açısından söylüyorum bunu risklerken durum, ama Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli tam bu hakemler dosyası soruşturması Türkiye'nin gündemindeyken TFF Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'na bir destek notu gönderdi. Nasıl bir destek notu ya da nasıl bir hangi yolla gönderdi bunu? Bir çiçek gönderiyor kendisine, başarı dileklerini gönderiyor bu çiçekle birlikte. Orada Devlet Bahçeli'nin bir işte Türk bayrağı var, çiçeklerden oluşturulmuş bir Türk bayrağı var. Altta da Devlet Bahçeli'nin ismi yazılı o sepette ve not orada dikkat çekici. Nedir o notta, ne yazıyor? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, başarı dileklerimle yalnız değilsin. İmza Devlet Bahçeli. Tam böyle bir dönemde, tam bunlar tartışılırken, tam bunlar konuşulurken hani bu operasyonun işte görüyorsunuz o notu da işte az önce paylaştı sevgili İrem Telegram'da. Yani bütün bu tartışmalar yapılırken TFF ya da MK operasyonu siyasi zemine mi taşınıyor diye sorduran, zamanlama açısından ne deriz biz hep, zamanlama manidar, oraya mı taşınıyor diye sorduran bir soru. İşte Devlet Bahçeli'nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na, Hacı Osmanoğlu'na gönderdiği destek çiçeği, ne diyelim, söylenecek bir son bir not daha aktarayım izninizle. Müzik arasına gideyim. Biliyorsunuz Soma'da 5 maden işçimizi o cinayette kaybetmiştik. O soruşturma kapsamında o madenle ilgili yetkililer, biliyorsunuz yetkililer hakkında bir soruşturma vardı. İşletmenin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü, üretim müdürü, iş sağlığı güvenliği müdürü, vardiya amiri ve mühendislerin de aralarında bulunduğu toplamda 9 kişi gözaltına alınmıştı. Dün itibariyle bu kişilerin de tutuklandığını söyleyelim, bu bilgiyi unutmuyoruz madencilerimizi. unutmuyoruz. O 13 yaşındaki çocuğumuzun babasının tabutu başında ki o tabuta bakışını da unutmuyoruz. Unutturmayacağız da. Bunları da konuşacağız. Kendimden bir notla bu bölümü bitireyim. Bir gazeteciyi kaybettik. Çok sevdiğim bir gazeteci arkadaşım. Bu sabah saatlerinde öğrendim. Çok başarılı bir muhabir. Levent Öztürk. TRT'de biz uzun yıllar, 9 yıl boyunca beraber çalışmıştık. TRT'nin çok da çalkantılı bir döneminde, Pakistan gibi bir bölgede, Pakistan'ın da çok çalkantılı olduğu dönemde, karmaşanın olduğu bir dönemde 9 yıl boyunca TRT'nin Pakistan İslamabad temsilciliğini yapmış bir gazeteci arkadaşım. Beraber yine TRT'ye yüzlerce diyebilirim, yüzlerce program hazırladık. O dönemde TRT Dünya Gündemi isimli bir program hazırlıyorduk. Çok geniş bir ekibimiz vardı. Pek çok, dünyanın pek çok ülkesinde muhabirlerimiz vardı. Levent de Pakistan temsilcimizdi. Daha sonrasında biz ikimiz yine TRT'ye Yardım Konvoyu adlı bir program hazırlamıştık. Özellikle Afrika'da, Orta Doğu'da yardıma ihtiyacı olan insanların hikayelerini anlattığımız bir programdı o. Çok başarılı bir muhabir. Son dönemde de TRT'nin Düzce temsilcisi olarak görev yapıyordu. Aslında bakılırsa böyle hiç, hani çok nasıl söyleyeyim, pek çok savaş bölgesine kimi gönderelim diye düşündüğümüz zaman ilk aklımıza gelen çok çok çok iyi bir savaş muhabiriydi aynı zamanda kendisi. Dediğim gibi çok uzun yıllarda beraber çalıştık. Hayatına, yaşam tarzına şaşırtmayan bir ölümden bahsediyorum. Neden? Çünkü çalışırken Akçakoca'da haber çekimi yaptığı sırada dün rahatsızlanıyor ve hayatını kaybediyor sevgili dostum Levent Öztürk. Buradan önce kızına, sonra ailesine başsağlığı dileklerimi gönderiyorum. Kısa bir ara, devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanla devam ediyoruz. Müziklerimiz üzerinden de konuşalım. Sevgili Ozen'in hazırladığı listeler, böyle bugün güçlü kadın vokaller üzerinden bir seçim, bir liste hazırlamış Ozi bizlere. Girişte daha programın başlangıcında Can Jett'ten dinlemiştik. I Love Rock and Roll. Şöyle söyleyeyim, bu az önce dinlediğiniz şarkıda Blondie'den One Way or Another şarkısı. Blondie 1970'lerin punk ya da new wave sahnesini alt üst eden, pop'tan hip hop'a kadar türler arasında köprüler kuran en sıra dışı rock gruplarından birisi olarak tanımlanıyor. Şöyle söyleyeyim, grubun kurucuları Debbie Harry ve gitarist Chris Stein uzun yıllar büyük bir aşk yaşadılar. Neden bundan bahsediyorum biliyor musunuz? 1982'de Chris Stein nadir görülen ölümcül bir cilt hastalığına yakalanıyor. Harry de kariyerini tamamen durduruyor. Yıllarca ona bakıyor ve bu süreç aslında o grubun da dağılma neden oluyor. 1999'a 17 yıl sonra Maria şarkısıyla geri dönüş yapıyor grup. O zaman Harry 53 yaşında özür dilerim, İngiltere'de müzik listelerinde bir numara olan en yaşlı kadın sanatçı olarak Guinness Rekorlar kitabına da girme başarısını gösteriyor. Bu notlar Ozen'in notlarıdır. Seçtiğimiz şarkılar, seçtiğimiz listeler üzerinden bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Programın ilerleyen dakikalarında yine çok sayıda sanatçıyı elbette dinleyeceğiz. Zamanım olursa da yine onlar üzerinden sizlerle bilgileri, o sanatçılarla ilgili Ozen'in notlarını aslına bakılırsa paylaşmayı sürdüreceğim. Simge, hadi biz devam edelim.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Siyaseti, özellikle belediyeler düzeyindeki siyaseti biz daha çok soruşturmalar, davalar, gözaltılar, tutuklamalar üzerinden tartışıyoruz. İşte az önce de söyledim, İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik olarak bu sabah saatlerinde gerçekleşen bir operasyon. Serdar Sandal, Simge doğru söyledim bu kez değil mi? Az önce söylerken. Tamam, uyarın için teşekkürler. Az önce aktarırken yanlış telaffuz etmişim. Eski belediye başkanı Serdar Sandal da dahil olmak üzere toplamda 40 kişiyle ilgili olarak gözaltı kararı var. İzmir Bayraklı Belediye, İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik bu operasyon kapsamında. Sadece Bayraklı mı? Hayır, Ataşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz başkan vekili Murat Güneş gözaltına alınmıştı. Kendisiyle birlikte çok sayıda kişi, 14 kişi gözaltındaydı. Bu 14 kişiden 5'inin dün akşam saatlerinde tutuklandığı bilgisi elimize geldi ki başkan vekili, belediye başkan vekili Murat Güneş de yine tutuklanan isimler arasında. Tabii şimdi Ataşehir Belediyesi'nde neler olacak tartışmaları yapılıyor. 37 üyesi var. Yerel seçimlerin ardından oluşan tabloda 25 üye ile CHP çoğunluğu elde tutuyordu. 10 üye ile AK Parti, 2 üye ile de MHP vardı. Yani Cumhur İttifakı'nın da 12 üyesi vardı. Değişiklikler yaşandı mı? Vallahi yaşandı son dönem itibariyle. Meclisin CHP'li üyeleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu gibi isimler 30 Eylül'de nereye geçtiler? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Böylelikle CHP'nin üye sayısı 19'a düştü. AK Parti'nin temsilci sayısı da 16'ya yükseldi. 2 de CHP, düzeltiyorum, MHP 18. Bu tutuklamalarla birlikte tablo nereye doğru gider? Ataşehir'in de yine AK Parti'ye geleceği yönünde de bilgiler ya da yorumlar yoğunlukta olarak yapılıyor. Bir bilgi daha, Eyüp Sultan Belediyesi soruşturması. Orada da aslında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi dün itibariyle tutuklandı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Ve tabii ki hani İzmir'den, Bayraklı'dan bahsettik. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi'ndeki tartışmalar. Yani Cemil Tugay, Büyükşehir Belediye Başkanı, ki bağımsız şu an itibariyle, CHP'den istifa etmişti. Yeni partiye geçer mi geçmez mi? Haziran'dan beri gözler Cemil Tugay'da. Net bir açıklama yaptı mı yapmadı. ADD'den, Atatürk Düşünce Derneği'nden biliyorsunuz üyeliğinden istifa etti. Bunlar çok konuşuluyordu, çok tartışılıyordu. Öyle görünüyor ki hatta yer ve zaman da verildi buna dair. AK Parti'ye geçecek görüntüler ya da iddialar bu kadar iddia ortadayken, en azından eğer öyle olmasaydı diyorum, başkan çıkardı herhalde, hayır bunlar gerçekliği yansıtmıyor derdi ve olur biterdi, bütün bu tartışmalarda kapanırdı. Yarını bekliyoruz, çarşamba günü AK Parti'nin grup toplantısının genel merkezde yapılacağı, mecliste değil genel merkezde yapılacağına dair bir bilgi var elimizde. Hatta şöyle söyleyeyim, İsmail Saymaz gazeteci, emeğe saygı, şöyle bir paylaşım yaptı ve paylaşıma yalanlama gelmedi. Cemil Tugay 7 Ekim'de saat 11.30'da AK Parti Genel Merkezi'ne gelecek. Tugay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet, AK Parti rozeti, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı AK Parti rozeti takılacak bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Dediğim gibi bu saate kadar herhangi bir yalanlama da gelmedi. Ama mesela bazı detaylar var. Tabii hafıza, biliyorum, söylüyorum her seferinde bunu. Aklımızın ve hafızamızın zamanda dolaşma gücü ve özgürlüğü var. Ve bu gücü ve özgürlüğü de kullanmamız gerekiyor dönem dönem. Bakın 29 Ocak 2026 Ekonomim gazetesinden bir kupür, gazete kupürü. Orada başlık şu: Cemil Tugay 2. AK Parti'ye geçeceğim iddiası asılsız. Annem evlatlıktan reddederim, eşim boşanırım dedi. Ne zaman söylemiş bunu kendisi? 29 Ocak 2026'da Ekonomim gazetesinden bir açıklama sizlerle paylaşıyorum. Ama gördüğünüz gibi şimdi herhalde, nasıl söyleyelim, köprünün altından çok sular akmış benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Siyaset demişken, hani açılım sürecini de bu başlık altında mı ele almalıyız? Evet, ve ben genelde açılım ya da terörsüz bir Türkiye süreci, böyle tanımlanıyor değil mi? O sürece dair başlıkları genel olarak siyaset kapağının altında sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bu süreç içerisinde bir çerçeve yasa, biliyorsunuz, gündeme gelecek. Adalet Bakanlığı 81 ilin adliyesinden bir bilgi talep etmiş. Adliyelerinden bir bilgi talep etmiş öğrendiğimiz kadarıyla. Nedir o bilgi? Onun ayrıntılarını sizlerle paylaşayım. Tutuklu, hükümlü ve firarilere ilişkin acil koduyla bir rapor, bir raporlama istenmiş. Yaklaşık 80 bin dosyanın da yeniden değerlendirilmesi gündemde. Neden bahsediyoruz? İşte bu terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanacak olan çerçeve yasanın uygulanması tartışmaları ışığında bu çağrıya bakılırsa, şöyle, şu bilgiyi de bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Yaklaşık 4.500 bu suçlamayla, terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla cezaevinde olan PKK'lılar için de bir tahliye süreci başlar mı diye de sorduran bir gelişme bu. İlk aşamada işte 4.500 tutuklu ya da hükümlü hakkında bir tahliye sürecinin gündeme gelebileceği yönünde bir bilgiyi biz konuşmuştuk daha önce. Adalet Bakanlığı da bu kişilerle ilgili dosyaları acil koduyla talep edince aklımıza bu geldi. Yaklaşık bilgi şu: 12 Punto'da şöyle bir ayrıntı var. Yaklaşık 12 bin dosyanın da yakalamalı ve firari şüphelilerden oluştuğu bilgisi yine elimizde. Şimdi biz görüyoruz ki bu çerçeve yasa kapsamında bu dosya, yani 12 bin artı 4 bin, 16 bin, 17 bin dosyanın da yeniden incelenmesi bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamalar bu çerçeve yasayla ilgili olarak düzenlemenin sadece örgüt üyeliği ve örgüte yardım suçlarıyla sınırlı olmadığı, patlayıcı madde bulundurmak, mala zarar vermek, kundaklama, resmi belgede sahtecilik gibi suçların da kapsamda değerlendirildiği yönünde. Yine nerede? 12 Punto'da böyle bir ayrıntı, böyle bir detay var. Tabii ki yani öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarının da yasa kapsamı dışında bırakıldığını, o dönemde yasayı anlatanlar, yasa mecliste konuşulurken ya da tartışılırken yasayı savunanlar, yasayı anlatanlar kamuoyuyla bu bilgiyi de paylaşmışlardı. Şimdi işte bakanlık analiz amacıyla bu suçlardan yargılananların listesini de, aslında bilgi bu yönde istediği, bu savcılık, düzeltiyorum, adliyelerden istediği yönünde bir bilgi var. Ama tabii uygulama ne zaman başlayacak, onu da hemen ekleyelim. Milli Güvenlik Kurulu eğer derse ki bu silah bırakma sürecinde işler Türkiye'nin beklediği gibi ilerliyor, süreç olması gerektiği gibi ilerliyor der ise, bu anlaşmanın da bir şekilde yürürlüğe gireceğini ve işte o an bu tahliyelerin gündeme gelebileceğine yönelik bir bilgi var. Bunu da hani bir hatırlatmış olalım. Takip edeceğiz. Bu yasama döneminde ilginç gelişmeler olacak diyelim ve ilk bölümü yavaş yavaş bitirelim. Haber merkezimize bağlanacağız. Selin Yazıcı'dan neyi öğreneceğiz? Bakalım haber merkezimizin gündeminde hangi başlıklar var? Onları öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon kapsamında 40 kişi için gözaltı kararı verildi. Mersin'de Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları tutuklandı. Soma'da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçü soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bir sıcak gelişmeyle başlayacağız. Yine bir operasyon haberi var. Bu sefer İzmir Bayraklı Belediyesi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Bayraklı Belediyesi'nin geçmiş dönemine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon düzenlendi. Operasyonla aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 40 kişi gözaltına alındı. Mersin'de ise Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 başkan tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel'in de aralarında olduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. 50'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve 16 kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında olduğu 9

0: Almanya'dan 67, Yunanistan'dan da 19 kişi Türkiye'ye iade edildi. İstanbul'da Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası göçmen kaçakçılığı çetesine bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken çete üyelerinin kaçak yollarla Avrupa'ya çıkmak isteyenlerden kişi başı 15 bin euro aldığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 6,5 kilogram altın, 162 bin euro, 81 bin dolar ve 386 bin lira ele geçirildi. Tokat'ın Turhal ilçesindeki bir şeker fabrikasında kireç ocağında yapılan çalışma sırasında sızan gazdan 26 işçi etkilendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Malatya, Erzurum, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Diyarbakır'da kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu, Ankara 21, İstanbul 22, İzmir 27 derece. Antalya, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 28, Trabzon 19, Gaziantep 23, Diyarbakır 22 ve Van 1 derece.
1: Yol durumu.
0: İstanbul'da yol durumuna geçmeden önce bir hatırlatmamız olacak. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bugün toplu ulaşım ücretsiz hizmet veriyor. İstanbul Kart entegrasyonuna dahil tüm hatlarda ücret alınmıyor. Ve şimdi İBB trafik yoğunluğu haritasına bakalım. Kentteki yoğunluk şu sıralarda %60'a varmış durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. Güneşli, Halkalı, Güneşli Kavşağı, Fatih Caddesi yönünde alt geçit güçlendirme çalışmaları var. Sağ şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde oldukça yoğun bir trafiğin yaşandığı görülüyor. Yine bir başka çalışmada Koca Mustafa Paşa Caddesi, 10. Yıl Caddesi ve Samatya Sahil Yolu ayrımlarında var. Buradaki ayrım çalışmaları nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapalı. Yaklaşık bir haftadır devam eden bu çalışmalar nedeniyle bu bölgede de gün içerisinde oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanının ikinci bölümüne, ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımızla başlayalım isterseniz bölüme de. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram, Blue Sky, hepsinde tamamında Güçlü Özkan, Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özkan yazarsanız da söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Bu arada bu Bayraklı, İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik bir operasyondan bahsetmiştik. Gelen son bilgi, şöyle bilgileri de güncelleyince görüyorum, 45 kişiyle ilgili, ki eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 45 kişinin gözaltına alındığı bilgisi elimizde. Aynı zamanda 3 kişiyle ilgili de bir arama çalışması var. Arama, yine onlarla ilgili de gözaltı kararı var ama 3 kişinin için şu an arama yapılıyor. Mersin Mezitli'yi hatırlattık zaten. Ahmet Serkan Tuncer, Mezitli Belediye Başkanı'nın da onunla ilgili de bir tutuklama kararının mahkemeden çıktığını gördük. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı da onun da hakim karşısına çıkması bekleniyor şu dakikalarda. Onunla ilgili nasıl bir karar olacak? Program dahilinde ulaşırsak, elbette o bilgi de gelirse sizlerle, siz Radyo Sputnik dinleyicisiyle paylaşırız. Eğer olmazsa da içerisinde zaten bültenlerimizde en sıcak haberler, en güncel haberler sizlerle, haberleri sizlere aktarıyoruz. Aktarma çabası içerisindeyiz. Simge, hadi devam edelim.
3: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
2: Değişsin dediğimiz konulardan devam edelim. 3 yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki sözleri gerekçesiyle tutuklanmıştı. Kim? Emekli amiral Türker Ertürk. 1 yıl 14 ay 20 gün ceza ile cezalandırıldı ama bu karar bir yatarı yok zaten, biliyorsunuz 1 yıl 14 ay. Zaten 49 gündür cezaevindeydi Amiral Ertürk, emekli Amiral Ertürk. Ve dün gelen bilgide, ki dün sabah söylemiştim bugün ikinci duruşması olacak demiştim, dün gelen bilgi tahliye kararı oldu. Yani tahliyesine karar verildi ama 1 yıl 14 ay 20 günde bir hapis cezası aldı. Bunu hatırlatalım. Cumhuriyet Gazetesi'nden de biliyorsunuz bizim radyo programlarımızda da sık sık konuk olur Mehmet Ali Güller ve muhabir Batuhan Serim de dün ifade verdiler İstanbul Savcılığında. Cumhuriyet Gazetesi'nden bu bilgiyi aktarıyorum. Güller'e, Mehmet Ali Güller'e, emekli asker Orkun Özeller'in bir yazısındaki ifadeleri 20 Haziran'da X hesabından paylaşması sorulmuş. Neden böyle bir paylaşım yapıldığını sormuş savcılık. Söz konusu ifadeleri herhangi bir yorum eklemeden ve kaynağını göstererek aktardığını söylemiş. Bir suçlama var kendisiyle ilgili de, bu suçlamayı da kabul etmiyorum demiş. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden muhabir Batuhan Serme'de Cem Küçük'ün soruşturma dosyasına giren yazışmalarını konu alan bir haberi, yine haberi nedeniyle davet edilmiş savcılığa. Bunu da görüyoruz. Bakalım şimdi ne olacak? Bir ki avukatlarının, benim görebildiğim kadarıyla Cumhuriyet Gazetesi avukatı Enes Hikmet Ermaner'in bir açıklaması var. Biz savcılıktan hani takipsizlik kararı verilmesini talep ettik dedi ama göreceğiz bakalım. Bu soruşturmalar bir davaya dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi, hep beraber tanıklık edeceğiz. Her gün burada aktarıyorum kim kaç gün tutuklu, hatırlatmaya çalıştığım bazı isimler var. O isimlerden bir tanesi de kim? Tayfun Kahraman. Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman. Anayasa Mahkemesi'nin bu Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen şehir plancısı Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusuna ilişkin gerekçeli kararını dün gece yarısı, yani 6 Ekim tarihli resmi gazetede yayınlandı. Anayasa Mahkemesi Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yeniden yargılama yapılmasına ve 100 bin lirada manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Tabii işte bu yeniden yargılanma olacak mı olmayacak mı? Hani Anayasa Mahkemesi Başkanı ne demişti? %99.9 uygulanıyor Anayasa Mahkemesi kararları. Şimdi bu gerekçeli karar resmi gazetede yayınlandı Tayfun Kahraman'la ilgili olarak. Peki bundan sonra ne olacak? Göreceğiz vallahi ne olacak, çünkü bundan önceki işte kararlar bir şekilde uygulanmamıştı. Nasıl bir adım gelecek alt mahkemelerden, hep beraber göreceğiz. Öğreneceğiz. Hazır Tayfun Kahraman demişken şöyle devam edelim. Can Atalay 1629 gündür. Gazeteci Lale Ozan Arslan 32 gündür. Tayfun Kahraman 1629 gündür, o da Can Atalay gibi. Ve gazeteci Merdan Yanardağ da 346 gündür cezaevinde. Takip ettiğimiz davalar var biliyorsunuz. Yani peşini bırakmıyoruz. Bunun üzerinden konuşmaya, bunu hatırlatmaya da devam ediyoruz ki bir gece yarısı evine giderken sokakta uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybeden gazeteci, çevre savunucusu, belgeselci, pek çok uğraştığı alan vardı. Hakan Tosun'dan bahsediyorum. Darp edilerek öldürülmesine ilişkin davada yarın görülecek o dava. Yarın saat, yani 7 Ekim saat 10.30'da görülecek bir karar bekleniyor. Ailesi de, ki ablasını mesela, Hakan'ın ablasını da dönem dönem yayınlarımızda konuk ederiz ve bu davayı anlattırırız. Ne oluyor, ne bitiyor, kimler suçlanıyor ve kimler suçlanmadı. Ki savcılık iki sanık için kasten öldürme suçundan, 19 ve 25 yaşındaki iki sanık için kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep etmişti. Ama ailede diyor ki ya bir üçüncü kişi daha var, motosikletiyle oradan geçen ve bu saldırıya tanık olan, şu an tanık olarak yargılanan bir isim var. Ama aslında bu olayında bir dahli var bu kişinin. Onun da yargılanması, soruşturulması gerekiyordu diye de her dava sonrasında ve öncesinde hem avukatları hem de Hakan Tosun'un gazeteci arkadaşım Hakan Tosun'un ailesi bunu hatırlatıyor. Biz de buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Bakalım yarın dediğim gibi karar duruşması olması bekleniyor ama mesela şöyle hatırlatayım size, tam tarih vermek istiyorum. Evet, yani 22'sinde geçen ayın 22'sinde de bir duruşma vardı ve orada da karar bekleniyordu. Çıkmamıştı o karar. Bakalım yarınki duruşmada, saat 10.30'daki duruşmada bir karar çıkacak mı? Göreceğiz. Hep beraber hatırlatacağız. Biz de hatırlatmaya da devam edeceğiz. Simge, biz programa devam edelim.
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: Sonuca bağlanmıyor diye bitiriyordu cümlesini Deniz Baykal. Biz sonuca bağlanmasını istediğimiz davalardan bir tanesiyle devam edelim. Gülistan Doku soruşturması. Burada ne konuşuyoruz? Yıllardır bu meseleyi anlatıyoruz. Anlatmaya çaba gösteriyoruz. Böylesine büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Ortaya çıkan, yapılan soruşturmalar, itiraflar, tanık ve sanık ifadeleri, ailenin avukatının iddiaları, ortada bir gerçeklik var. Hep söylüyorum bunu. Böylesine bir organizasyon, bir genç kızın kaybedilmesi için düzenlenemez. Ya da böyle bu isimler, işte tutuklu olanları biliyorsunuz, valisi değil mi, emniyetten isimler, devlet hastanesinden yetkililer, daha pek çok işte emekli polisler vesaire, pek çok isim şu an itibariyle tutuktular bu soruşturma kapsamında. Ve deriz ki burada, yani bir genç kızın sadece kaybedilmesi için böyle bir organizasyon oluşturulması hayatın doğal akışına aykırı. Bakın Tam da biz bunları konuşurken, bu yorumu sık sık yaparken Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'den ilginç bir açıklama geldi ki 2020 yılından beri akıbeti belirsiz Gülistan'ın üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan bahsediyoruz. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı biliyorsunuz bu soruşturmanın yeniden başlatılması konusunda gerçekten müthiş bir çalışma yapıyor. Onu da hatırlatalım, buradan söyleyelim. Bakın iddia ne? Avukat Ali Çimen'in ifadeleri, yaptığı bir paylaşım üzerinden Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işte bir soruşturma dosyası ve soruşturma dosyası ile ilgili detaylar veriliyor. O dosyada Tuncay Sonel'den bahsediyoruz ve bir siber çete üyeliğinden tutuklu Gökhan Ertok'tan bahsediyoruz. Bu iki ismin arasındaki WhatsApp yazışmalarının dosyaya girdiğinden bahsediyor ya da böyle bir iddiası var. Ali, bu benim dikkatimi çekti. Orada da aslında Gökhan Ertok'la dönemin valisi Tuncay Sonel'in 300 kilo uyuşturucu madde, cinayet ve 400 milyon liralık gayrimenkule ilişkin yazışmalar olduğu, bunların yönünde bir iddiası var. Benim dikkatimi çekti. Bu, hani hep dediğim gibi, bu bizim hani aklımıza gelen gazeteci refleksi dersiniz ya da profesyonel Türkiye Cumhuriyeti olmanın gerekliliği mi dersiniz, bir şekilde bütün bu konuştuğumuz meseleleri hatırlatan bir konu. Gökhan Ertok bu görüşmeyi takip eden haftada uyuşturucu maddelerle yakalanmış ve yapılan yargılama sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapmaktan mahkum edilmiştir gibi bir not da düşmüş avukat Ali Çimen. Benim çok dikkatimi çeken başlıklardan, en çok dikkatimi çeken bu soruşturma kapsamında başlıklardan bir tanesi olarak aklımda kaldı. Türkiye Gazetesi'nde bir haber gördüm. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. O ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Bu hani MASAK vesaire, MASAK yardımcılarının adlarının geçtiği bir casusluk soruşturması vardı. Hatırladınız değil mi o meseleyi? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen o casusluk soruşturması ile ilgili ilginç detaylar paylaşılıyor haberde. Soruşturmanın en kritik isimlerinden eski MASAK istatistikçisi ismine bakıyorum, Eda Aydoğan'ın tüm verileri görüp değiştirebilen admin yetkisiyle, yani işte o yetkiyle entegre mali istihbarat sistemine giriş yaptığı 2013 KPSS'den 2 gün önce FETÖ hücre şıkları işaretli sınav sorularını getirdiği belirlendi deniyor Türkiye Gazetesi'nin haberinde. Aynı zamanda bazı şirketlerin ihaleler yoluyla yine örgüte o dönemin parası, 2013'ün 210 milyon lirasından bahsediliyor. 210 milyon lira finansman sağladığı yine takip ediliyor ki orada eski MASAK başkan yardımcısı, yine kurum çalışanları, iki kurum çalışanının da o soruşturma kapsamında tutuklu olduğu bilgisi de yine elimizde, benim görebildiğim kadarıyla. Çok fazla detay da verilmiş ama hani nerelerden geçtik? FETÖ görüyorum mesajlarınızla, buna dair mesajlarınız da geliyor. FETÖ meselesinde ülke nerelerden geçti, bunu hatırlatan, daha doğrusu unutmamamız gerektiğini hatırlatan, daha doğrusu gelişmelerden, soruşturmalardan bir tanesi olarak hani kayda geçsin istedim. Hani bu arada eski Ulaştırma Bakanı Arif Denizolgun, biliyorsunuz Süleymancılar üzerinden, yani artık biraz gündemden düştü bu fon tartışmaları. Neleri gündemden düşürdü, bunları bir hatırlamamız gerekiyor aynı zamanda, değil mi? Pek çok konuyu da unutturdu bize, pek çok soruşturmayı unutturdu. İşte Arif Denizolgun'la ilgili, yani Süleymancıların eski lideri, eski bakan aynı zamanda, onun şüpheli ölümüyle ilgili tartışmaları yapıyorduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanıyla ilgili, Melih Gökçek'le ilgili, onların ailenin mal varlığı ilgili tartışmaları yapıyorduk. Yani şu anda biraz daha düşünsem üzerinde herhalde 5-6 böyle kritik konu hemen aklıma gelecektir. Sizin de geliyordur aklınıza elbette. Unutuveriyoruz bütün bunları. Neyse, bu fon tartışmasının unutturduğu meselelerden bir tanesiydi Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma. O soruşturmanın tamamlandığını öğreniyoruz biz. Soruşturma kapsamında Denizolgun'un özel doktoru, 3 adli tıp görevlisi ve 3 şüpheli hakkında bir iddianame düzenlendi. Toplamda yani 7 kişi hakkında bir kamu davası söz konusu. Hatırlayınız, 2016 yılında hayatını kaybetmişti Deniz Olgun ve yani beyin kanaması gerekçe gösterilmişti ama şimdi açılan soruşturma, daha doğrusu iddianamesi tamamlanan soruşturma kapsamında görüyoruz ki yani şüpheli bir ölüm. İddianamede ölümün kayda geçirilmesi ve sonrasındaki işlemlerde rol aldığı belirlenen şüphelilere yönelik olarak hangi suçlamalar yöneltilmiş? Resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamaları bu kişilere yönelik olarak yöneltildiğini görüyoruz. Toplamda 3 ayrı dava var. Bu soruşturma kapsamında yürütülen 3 ayrı dava var. O davaları da elbette süreç içerisinde hep beraber takip edeceğiz, hep beraber göreceğiz. Bir not yani unutmamamız gerekiyor. Dönem dönem bunları konuşuyoruz. Bu meselede Türkiye'de çocuk işçiliği meselesini konuşurken rakamları sizlerle paylaşıyoruz. Tabii sadece rakamlar değil, bunların her biri bir hayat hikayesi. O hayat hikayeleri üzerinden de aktarıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir soru önergesine, kimin soru önergesi onu da söyleyelim ki, bu konularda yani ülkemizde tarım, siyaset deyince akla gelen yani Sezar'ın hakkı Sezar'a isimlerden bir tanesi CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer. Bazı sorular yöneltti Milli Eğitim Bakanı'na, bir soru önergesi verdi. O soru önergesine karşılık bakanın yaptığı açıklama ya da bakanlıktan gelen yanıt benim dikkatimi çekti. Bu mevsimlik tarım işçisi, çocukların, öğrencilerin mevsimlik tarım işçisi olarak çalışması. Şu soru yöneltildi bakana: kaç çocuk var mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan? Anlık diyor ki 2025-2026 eğitim yılı, eğitim öğretim yılı sonu itibariyle sistem üzerinden bakıyorlar. 26.920 öğrenci, 26.920 öğrencinin mevsimlik tarım işçisi ya da aile çocuğu olarak tespit edildiğini ve tabii bu aileleriyle beraber yolculuk ediyorlar değil mi? İşte Güneydoğu'dan çıkıyorlar ya da başka bölgelerden Ege'ye geliyorlar, Karadeniz'e gidiyorlar, başka bölgelere. Bu çocuklar işçi olarak çalışmak zorunda kalıyor. Tabii şöyle, TÜİK ne diyor? TÜİK'in yeni rakamları yok bu konuyla ilgili olarak. Bakınca, şöyle bir araştırınca neyi görüyoruz biliyor musunuz? Şimdi bakanlık diyor ki 26.920 öğrenci var mevsimlik tarım işçisi olarak bir şekilde aileleriyle beraber göç eden. Tabii ki onlarla, hepimiz biliyoruz ki hayatın doğal akışı, onlarla beraber o tarlalarda çalışmak zorunda kalan. 2019 için diyor ki Türkiye İstatistik Kurumu, o zaman rakamlar neymiş biliyor musunuz? 220.760. TÜİK bilgileri de bize diyor ki bundan 7 yıl önce bugün açıklanan rakamın 7 katıydı bu. Yani Gürer'den tabii bu yanıttan sonra bir açıklama geldi Ömer Fethi Gürer'den. Eğitimi sürdürecek önlemlerin alınması ve arttırılması gerekiyor dedi de, bakın ilginç bir haber paylaşacağım sizinle. Yine Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden, kim emeğe saygı, Deniz Güngör, Bir Gün gazetesinden Deniz Güngör'ün bir haberi. Sadece spotunu okuyacağım size haberin. Çocuklar ve eğitim diyoruz ya, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı bir yılda 80 bin azalmış ve 765 bine gerilemiş durumda. Pansiyonlarda da durum farklı değil. Pansiyonlu okul sayısı bir önceki yıla göre azalmış ve pansiyonların kapasitesi de 27 bin kişiye azalmış durumda. Bu da aslında çocuklarımızı eğitimle buluşturamadığımızı en net rakamlardan, en net verilerden bir tanesi. Simge, devam edelim ekonomiyle.
5: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar DÇME'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Hiç alakası yok diyordu Süleyman Demirel. Dün Türkiye İstatistik Kurumu biliyorsunuz Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Maliye Bakanı Şimşek yıllık enflasyon dedi, bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Biz de diyoruz ki nasıl oluyor? Yani tamam, resmi rakamlar bize bunu gösteriyor. Hatta ne diyor resmi rakamlar? 1.84 aylık enflasyon, yıllık enflasyonda %29,73 olarak gerçekleşti. Biz bunu hissedebiliyor muyuz? Kendi yaşamımız içerisinde, işte pazara, markete gittiğimiz zaman, işte benzin istasyonuna örneğin gittiğimiz zaman, istasyonlara gittiğimiz zaman görebiliyor muyuz? Vallahi siz bunun yanıtını vereceksiniz. Mesela şöyle söyleyeyim, tabii farklılıklar yok mu? Mesela TÜİK 1.84 diyor aylık, İstanbul Ticaret Odası 2,11 diyor. ENA'ya bakarsak 2,10 olarak Eylül ayı enflasyonu gerçekleşti diyor. Bu arada çok dikkat çekici bir durum. Hani ENA'da eleştiriler yok değil. Onu da aklımızın bir kenarında tutalım. O ayrı bir tartışma konusu. Onu hani uzmanlar tartışsınlar elbette, ama ilk defa ben görüyorum. Yanılıyor da olabilirim. İstanbul Ticaret Odası'nın aylık enflasyon verisi ilk kez ENA geride bıraktı. İTO 2.11 derken ENA'nın 2.10 olarak belirlediğini de görüyoruz. Tabii işte dediğim gibi bakan da Mehmet Şimşek de bu başarıyı 57 ay sonra gelen bu tabloyu, o karşımızdaki tabloyu işte bu söylediğim paylaşımla duyurdu. Öncü göstergelerin kira enflasyondaki düşüşün süreceğine işaret ettiğini söylüyor kim? Mehmet Şimşek. Ama bakıyoruz 29 küsur değil mi? %30'un altına düştü yıllık enflasyon. Tamam, kira artış oranı ne oldu? Ekim ayı için kira artış oranı ne oldu? Bu farkın tamam, bilim insanları, ekonomistler, Türkiye İstatistik Kurumu, bakanlık bize bunu anlatabilirler. Böyle uzun uzun anlatabilirler, ama resmi enflasyon yıllık yüz görmek, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Şu bilgileri de sizlerle paylaşayım. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinden, dünkü verilerden sonra tabii emeklilerin gözü nerede? Yıl sonunda alacakları enflasyon düzenlemesinde, şu dakikaya kadar yani son 3 ayı da dikkate alırsak Temmuz, Ağustos, Eylül enflasyonlarının toplamı ne olmuş? %5,49. Şöyle veriyor gazeteler. Şu an önümde mesela Bir Gün Gazetesi'nin bu konuyla ilgili haberi açık zam olarak tanımlamış Bir Gün Gazetesi'ndeki editör arkadaşlarımız. Buna inatla zam dememek gerekiyor. Cebimizden giden paranın bir şekilde telafi edilmesi, bu aslında tam olarak budur ve bunun üzerinden görmek gerekiyor. Ki neden bunu söylüyorum? DİSK de diyor ki bu veriler açıklandığı zaman tamam 29,73, peki gıda enflasyonu %27,62, 12 aylık ortalama TÜİK'e göre enflasyon %31,49, ama bir yandan da kira, konut, ulaştırma harcamaları, asgari ücretlinin yılbaşından bugüne kadar geçen süreçteki kaybı ne kadar olmuş? 6.828 lira. İşte o yüzden az önce dedim ki Bir Gün Gazetesi'ndeki editör arkadaşlar bu 5,49'luk oranı, enflasyon farkını zam olarak değerlendirmişler. Katılmıyorum. Bunu zam olarak değil, telafi adımı olarak değerlendirmek gerekiyor. Gelir grupları açısından durum nasıl? En düşük %7'den bir sınıfsal sorun. Her şeye sınıfsal açıdan bakabiliriz değil mi? Pek çok başlık var. Hadi bu ücretler açısından bakalım. En düşük %20'lik gelir grubunun toplam geliri içerisinde %6,4'ünü alıyor. Bu grubun harcamaları, gıda payı harcamaları içinde gıda payı %29,2, yani en düşük %20'lik grup gelirinin 1/3'ünü gıdaya ayırmak mecburiyetinde kalıyor. En yüksek 20'lik grupta ne var ki? O da gelirin %48'ini elde ediyor. Ülkedeki toplam gelirin %48'ini elde ediyor. Bu gruba bakarsak da gıdanın payı, yani en yüksek %20'lik gruptan bahsediyoruz. Geliri en yüksek %20'lik grupta, orada da neredeyse 1/10'u, birinde en düşükte 1/3, diğerinde ise 1/10.

0: gıdaya harcıyor en yüksek %20'lik gelir grubu. O yüzden her şeyin sınıfsal olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Onun üzerinden tartışmak, onun üzerinden okumak gerekiyor. Gıda enflasyonu dedim ya. İnan Mutlu, hadi bir programda da ekonomist İnan Mutlu'nun adını da bir kez daha analım. Yıllık gıda enflasyonu dünyada %5.8'e çıkarken, evet yükseliyor doğru. Ülkemizde nasıl oluyor da %27,6 olarak değerlendiriliyor. Bunun üzerinden tartışmak önemlidir diye de hatırlatıyor. İktisatçı Mustafa Sönmez dün bu rakamlar, enflasyon rakamları açıklandıktan sonra sevgili Serkan Baştımar'ın sorularını yanıtladı. Bakın bir kulak verelim, bir uzman gözüyle bunlar nasıl, bu rakamlar nasıl değerlendiriliyor, arkasından devam edeceğiz.
1: Eylül ayında Eylül enflasyonu gıdada fiyatlar artmamış. Tersine 0.2 puan düşmüş. Yani kim gıda fiyatlarının Eylül ayında artmadığını bize iddia edebilir ki? Ama dediğim gibi bu TÜİK'in geleneksel yapısal bir ölçme meselesi. Doğru ölçtüğünü varsaydığımızda bile Türkiye'de enflasyon baş sorun olmaya devam ediyor. %29.7 gibi yıllık görünse bile bu çok yüksek bir enflasyondur. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından biridir. Enflasyonla mücadele başarılı değildir. Yani Türkiye, Mehmet Şimşek'in göreve geldiği 2023 ortalarından bu yana enflasyonla mücadele programı uyguluyor, dezenflasyon programı uyguluyor ama vara vara yine %30'luk bir enflasyona varmış. Maalesef esas olarak siyasetten kaynaklanan kemikleşmiş bir problemi var Türkiye'nin. Bu konuda hükümet çok istikrarlı, çok kararlı davranıyor. İşte fahiş fiyatları koyanlarla mücadele ediyor. Bir taraftan gıda arzını artırmaya çalışıyor, tarımı destekliyor. Bir taraftan kiralık konutu teşvik ediyor, fahiş fiyatlara engeller koyuyor vesaire, böyle tedbirleri görmesi lazım. Bu yok. Bu görünmüyor. Yani bu konuda bir güven vermiyor hükümet. En önemli mesele bu. Güven vermediği için bu konuda toplumun beklentileri de, herkesin de beklentiler de olumsuz seyrediyor ve bu fiyatların artmasına, enflasyonun kemikleşmesine neden oluyor. Dediğim gibi burada üstüne üstlük böyle zaten bilinen ama artık kaçkan usulsüzlükler, sahtekarlıklar, dolandırıcılıklar olunca toplumun inancı, beklentisi daha da negatifleşiyor. Bu ekonomi yönetimiyle ilgili değil. Bu baştan başa en tepeyle ilgili. Yani iktidarın topluma güven vermesi gerekiyor.
0: Bütün meselemiz de bu zaten. İşte Mustafa Sönmez iktisatçı, bir uzman gözüyle de neden biz enflasyonla mücadele edemiyoruz? %30'un altına düşmesi ne kadar bir başarıdır? Dünyayla karşılaştırıyoruz işte durumu. Ne kadar başarılıdır? O da ayrı bir soru işareti. Yani çok detaya girmek istemiyorum ama yani Eylül'de patates %124, mazot %67, tereyağı %45, et %44 zamlanmışken, yani bakınca şöyle yani son bir yıl Eylül son bir yıl itibariyle nasıl oluyor da yıllık gıda enflasyonu %27 oluyor diye insan, değil mi, sakince bir baktığımız zaman soruyoruz. Enflasyon ya da ekonomi, biz bunları konuşmaya daha çok daha devam edeceğiz. Ben şimdi bir kısa ara vereceğim. Ara vermeden önce tabii sevgili Ozen'in hazırladığı liste, o liste üzerinden de birkaç parça, birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela işte az önce programın ikinci bölümü başlarken Patti Smith'ten Because the Night şarkısını dinlemiştik. 79 yaşında büyük rock sanatçısı, sadece müzisyen değil, aynı zamanda bir ressam, aynı zamanda bir şair. 1975 yılından beri, benim doğduğum yıldan beri, benim hayatım kadar müzik hayatı var Patti Smith'in. Bu şarkıyı da az önce çaldığımız, yani programın başlangıcında 8'i 10 geçe çaldığımız o şarkıyı da, Because the Night şarkısını da Amerikalı şarkıcı Bruce Springsteen'le 1977 yılında yazmıştı, bunu da hatırlatalım. Bu yıl içerisinde 17 Mayıs'ta da İstanbul'da bir konser vermişti. O bilgi de aklımızın bir kenarında dursun. Sırada Hurt'ten Barracuda şarkısı var. Anne ve Nancy Wilson kardeşlerin liderliğinde rock dünyasındaki, orada da aslında aynı sorunlar yaşanıyor. Rock müzik gerçekten hayatın içerisinden bir müzik. O dünyadaki, rock dünyasındaki erkek egemenliğini yıkan, ve dünya çapında 35 milyondan fazla albüm satan efsanevi bir hard rock grubu Hurt. Grubun en büyük hitlerinden bir tanesi bu Barracuda şarkısı, işte birazdan dinleyeceğiniz şarkı, müzik endüstrisindeki cinsiyetçiliğe karşı duyulan bir öfkenin yansıması. O kulakla ya da o gözle dinlerseniz daha anlam kazanacaktır diye düşünüyorum. Biz devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Türkiye 180 ülke arasında 100. sırada internet hızında. Halbuki biz...
1: Ama öyle demiyorlar.
2: Ya, öyle demiyorlar.
0: Demiyorlar. Bana da demiyorlar. Bana da telefon açıp depremden sonra o haberleşme yazılarında denildi ki bizim internetimiz gayet yeterli. Ben de şöyle bir soru sordum Güçlü Bey. Tamam. Şebekemiz gayet yeterli. Peki biz neden 100.yüz? Mobilde 60.yüz bu soruya. Hı-hı. Ne operatörler cevap verebiliyor, ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü. Delil ortada. İnternet hızımız. Afrikalılarla aynı düzeydeyiz. Şimdi diyor ki 5G'de kor şebeke, yani çekirdek şebeke değişeceği için hızlar birden yükselecek. İşte 10 kat yükselecek, 100 kat. Yani dünyada 5G teknolojisi henüz oturmadı.
1: Bu 2 milyar 125 milyon dolarlık değer üzerinden bir değerleme yapılmış 5G için, 400 MHz frekans için. Bu para kullanılsa mesela altyapının düzeltilmesi için iyi olmaz mı?
0: Ne kadar hoş. Ne kadar hoş bir fikir söylediniz.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Bir İspanya'ya bakacağız. İspanya'da bir erken seçim kararı alındı. Sanchez, hani muhalefet de sıkıştırıyordu. Sokaklar da sıkıştırıyordu Sanchez'i, Başbakan Sanchez'i. Bu özellikle tabii barınma sorunu, kiraların fazla yüksek olması tartışmalarını sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Tıpkı aslında Türkiye'deki gibi. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Bakın, enteresan bir tablo var ortada. Ülkemizde, Türkiye'de her yıl ortalama 700 bin konut üretildiği bilgisi, ama boş ev sayısı artıyor. Ev sahipliği sayısının oranının da düştüğünü görüyoruz. Bütün bu geride kalan yıllar içerisinde sosyolog Melih Yeşilbağ bir röportajında diyor ki mesele arz değil, arz sorunumuz yok. Konut barınma aracı olmaktan çıkıp sermayenin varlık sınıfına, varlık aracına dönüştüğü için biz bu sorunu, Türkiye olarak, ülke olarak bu sorunu yaşıyoruz diyor. Şöyle bakınca, TÜİK istatistiklerine bakınca da yani dünyadan çok da farklı değiliz. Bunu anlatmaya çaba gösteriyorum. Bir yandan bakınca asgari ücretinde ortalama Türkiye, ülkemizdeki genel kiralar asgari ücretinde üzerine ortalaması, kira ortalamalarında asgari ücretin üzerine çıktığını görüyoruz. Bu konuda sosyal konut tartışmaları, bu meseleye kamucu bir yaklaşımla bakılmıyor olması, değil mi? Daha çok kar, zarar dengesi üzerinden bu meselelere bakılıyor olması. Her ne kadar sosyal konut projelerine son dönem itibariyle biraz hız verilmiş olsa da yeterli mi? Hayır, yeterli değil. İşte ortadaki gerçeklik bunu gösteriyor. Tıpkı İspanya'daki gibi. Şimdi İspanya'da ne oldu? Günlerdir bunu anlatıyoruz. 80 küsür yaşındaki bir büyük annenin, bir yaşlının evinden 70 yıldır babasının kiraladığı, sonrasında kendisinin oturduğu o 70 yıllık binadan çıkartılması. Bina el değiştiriyor, bir fona devrediliyor. Fon, tamam çıkacaksın evden diyor. Sonrasında iş tatlıya bağlandı da ona tepkiler nedeniyle sokaklar, işte Barcelona, Madrid, Sevilla gibi kent, Valencia gibi kentlerde, sokaklarda büyük gösteriler gerçekleşmişti. Şimdi 2 Ekim'de parlamentoda bir oylama yapıldı. Bakanlar Kurulu'nun hazırladığı, hani bu soruna, ülkedeki konut sorununa çözüm amaçlı bir kararname, iki kararname daha doğrusu hazırlamıştı. Ne oldu 2 Ekim'deki oylamada parlamentoda? Reddedildi. Sanchez de dedi ki, Başbakan Sanchez, öyle olmaz, böyle olur. O zaman dedi, erken seçim kararına gidiyoruz. 29 Kasım'da erken seçimin yapılacağını öğreniyoruz biz ki Sanchez açıklamasında, bu konuya dair açıklamasında dedi ki kendiniz ve çocuklarınız için ne gelecek istiyorsanız siz karar vereceksiniz diye halka seslendi. İspanya halkına seslendi. Benim erken seçimden başka şansım kalmadı şeklinde de bir açıklaması oldu. Tabi burada İspanya'da hani o iktidarda olduğu her yerde gerilemeye devam eden o aşırı sağcı dalgaya bir şekilde İspanya katılacak mı, katılmayacak mı? Bu seçimler biraz da bunu gösterecek. Benim anlayabildiğim kadarıyla sadece erken seçim kararının hani bu konut kriziyle ilgili olmadığını, aynı zamanda siyasi, işte o aşırı sağında biraz önünü kesme motivasyonuyla bu alındığını da söyleyelim, hatırlatalım. Dediğim gibi her fırsatta bunu söylüyorum. Böyle başımızı öne eğip Türkiye'de neler oluyor ah vah demenin dışında dünyada da neler olup bitiyor ona da bir bakalım. Brezilya mesela, Brezilya'da da devlet başkanlığı seçimlerinin seçimleri yapıldı. Orada da Türkiye gibi %50+1. %50+1 gerekli. Lula, solcu devlet başkanı Lula ile kim karşı karşıya? Sağcı senatör Bolsonaro, ki babası da daha önce o görevi üstlenmişti. Devlet başkanlığı seçiminin bu iki isim arasında geçen yarışın ilk turunda hiçbir aday mutlak çoğunluğu sağlayamadı. Seçim ikinci tura kaldı. İşte bir isim %47'sini aldı, Bolsonaro oyların %47'sini aldı. Devlet başkanı Lula ise %45 oy aldı. Ne zaman seçimler? 25 Ekim'de ikinci tur oylaması 25 Ekim'de yapılacak. Orada da hani siyaset ne kadar sağa kayacak, kayacak mı kaymayacak mı, dünyanın pek çok noktasında bütün seçimlere şöyle bir bakalım, bütün bu seçimlerin yapıldığı, yapılabildiği yerlere bakalım, orada da genel olarak bir sağa kayış söz konusu. Bakalım Brezilya'da da neler olacak, neler bitecek, hep beraber göreceğiz bunu da. O dönemde, o günlerde konuşuruz, daha detaylandırırız. Tabii seçim demişken, Birleşik Devletler'de de biliyorsunuz Kasım'da bir ara seçim söz konusu. Oradan önce Temsilciler Meclisi ya da Senato'nun kontrolünün demokratların eline geçme ihtimali oldukça yüksek. Zaten Trump'ın da hani bütün derdi bu. Zaten hatta biliyorsunuz işte seçmenlere $5,000 yani rüşvet verilmesi gibi başlıklar Trump'ın gündeminde. Şöyle, Reuters'ın bir haberi üzerinden bunu paylaşıyorum sizinle. Reuters çalışanları bu haberler kongre üyeleri, milletvekilleri ya da avukatlarla görüşerek bir derleme yapmışlar ve şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani demokratların iki kanattan birinde, yani Temsilciler Meclisi ya da Senato'da çoğunluğu elde etmesi durumunda Trump ailesinin iş bağlantıları ve şirketlerle yaptığı anlaşmaların soruşturmaların odağına oturması ya da odağına alınması gibi bir tablo, bir gündemi var Amerika'da. Kimlerin? Demokrat kanatının, demokratların böyle bir motivasyonu var. Göreceğiz bakalım Kasım'da şu seçimler, şu ara seçimler bir gerçekleşsin, bakalım neler yaşanacak Birleşik Devletler'de. Onu da, onun ayrıntılarında sizlerle paylaşacağım. Trump demişken bir bilgi, pek çok tabii tartışma yapılıyor. Şu Fly Dubai uçağı biliyorsunuz kaçırıldı mı kaçırılmadı mı, işte yardımcı pilot pilota saldırdı vesaire, o tartışmalar yapılırken İran'ı ben bu işten dedi, İran'ı sorumlu tutuyorum gibi bir açıklama, gazetecilere yaptığı açıklama bu yönde. Bu Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait B-1 bombardıman uçaklarının İngiltere'de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford üstünden belirli bir tehdit nedeniyle taşındığını söyledi. Bu uçaklar, o bombardıman uçakları Birleşik Devletler'e geri dönmüştü. Bombardıman uçaklarının bu üstten ayrılmasının herhangi bir tehditle bağlantısı olup olmadığı soruldu. Trump da dedi ki evet, bence bunu söyleyebiliriz. O uçaklar kazayla uçmadılar dedi. Bir iddiası daha vardı. İran'ın İngiltere'ye insansız hava aracı getirmiş olabileceği iddiaları vardı. Bu tartışmalar çok dikkat çekici. Bu da soruldu. Böyle bir durum olabilir mi diye sordu gazeteciler. Trump şöyle bir yanıt vermedi bu soruya. Bunu size söyleyemem ama böyle bir şey olursa büyük bedel öderler gibi de bir tehdidi. Trump'ın o tehditleri biliyorsunuz devam ediyor. Düzenli olarak böyle bir ritmi var Trump'ın. Bunu size daha önce aktarmıştım. Böyle hafta başında genelde, yani hep böyle olmuyor ama genelde hafta başında böyle bir tehdit süreci başlıyor. Hafta sonuna doğru daha böyle mülayim, hani anlaşmayı daha çok isteyen bir lider fotoğrafı veriyor. Böyle bir deyit tuhaftır. Hani bunun nedenini bilmiyorum ama böyle bir yaklaşımı olduğunu söyleyebilirim. İlginçtir. Devam edelim biz neyle? Programın başında neyle başladık programa? A milli futbol takımımızın İtalya ile karşılaşması ve aldığı 3-1'lik yenilgi. Zaten UEFA Uluslar Ligi'nde 4-0 yaptık 1980'den beri. Dikkat, 1988'den beri ilk kez milli takımımız A milli futbol takımımız 4 maç üst üste kaybetti. Hala istifa yok. Başta söylediğimi sonda da söyleyeceğim. Montella'nın açıklamalarını konuşmuştuk. Biraz böyle rakamlar üzerinden de konuşalım. Ne anlatıyor rakamlar bize A milli futbol takımımızla ilgili? Şunu hatırlatayım. Şimdi milli maçlara bir ara verildi Kasım'a kadar. 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacağız. Türkiye-Belçika karşılaşması var yine bu grupta. 15'inde de 3 gün sonra da 15 Kasım'da da Fransa'ya konuk olacağız. Fransa Türkiye futbol karşılaşmasına tanıklık edeceğiz hep beraber. Ama şu benim dikkatimi çekti, hani futbolcuları çok konuşmak istemiyorum böyle karmaşık bir süreç içerisinde, ama yani futbolcularımızın da, bazı futbolcularımızın da sahada hani hakemden faul almak için aslında böyle garip, saçma sapan hareketler yaptığını da görüyoruz. Hani emeğe saygı, emeğe saygı de hep bunu söyleriz ya. Sporun ruhunda aslında bakılırsa bu var bu. Karşı takıma, rakibe, pozisyonunuz ne olursa olsun saygı duymak gerekiyor. Okay Karacan, tam da bununla ilgili olarak Karacan'ı tanıyorsunuz. Çok müthiş bir paylaşım yapmış. Diyor ki, birebir aktaracağım izniniz olursa. Gerçekten o sahadaki, yani emek hırsızlığı bu. Öyle futbolcuların foul almak için anlamsız hareketler yapması hem futbol açısından sporun ruhuna uymuyor da, yani futbol açısından da ülkemizi oldukça saçma bir yere oturtuyor. Bakın diyor ki Okay Karacan, dayının torpiliyle işe girme, amcanın kıyağıyla sınavı kazanma, kura çekmeden hemşehri dalgasına ön sıradan seçilme vesaire gibi toplumsal özelliklerimiz var. Hatta bu şekilde işini görenlere sevimli yumurcak anlamına gelen açık göz yakıştırması yaparız. O bakımdan diyor, sahada otorite olarak hakemi gören bu DNA sürekli olarak yalancı mağduriyet yaratarak kazanma önceliği arıyor. Çalışarak kazanmak ona göre değil, beleş arıyor, beleş, bedava bir şeyler arıyor diye de o sahadaki sporcuları, futbolcuları eleştiriyor. O yani sürekli olarak faul bekleyen hakemlerden oyuna bakacağına, topa bakacağına, oyun kurgusuna bakacağına yüzü hakeme dönük olan bir sporcu jenerasyonu mu geliyor diye de endişe etmiyor değilim. Bu şartlar dahilinde bakarsak da işte bu başarısızlığın ortada olması hiç de şaşırtıcı değil. Bakın birkaç ülke sıralayayım size. UEFA Uluslar Ligi'nde galibiyeti olmayan ülkeler. Hani biz, Montella diyor ya, A grubuna çıkarttım. Türkiye A grubunu görmüş müydü daha önce? Ben o kadar başarılı bir teknik direktörüm diyor. Hiç galibiyeti olmayan ülkeleri sıralayayım mı size? Birkaçını. Kuzey Makedonya, Gürcistan, İsrail, San Marino, Letonya, Kazakistan, Faroe Adaları, Andorra, Cebeli Tarık, Liechtenstein. Bu ülkelerin de aynı sınıfta mıyız biz? Futbol açısından söylüyorum elbette. Yani ülkelerin kimliğine söylenecek bir şey yok da, futbol açısından, futbola yapılan yatırım açısından bu ülkelerle aynı sınıfta mıyız biz? 4'te 0 olacak iş değil, kabul edilebilir değil. İstifa var mı? Yok. Ne diyor Montella? Olduğumu gurur duyuyoruz. Yine başta söyledim. Bense, bu benim kişisel düşüncem, milli takımımızın olduğu yerden hiç de gurur duymuyorum. Bitirelim mi Simge yavaş yavaş? Bitirelim. Tamam, bitirelim. Ne yaptık? 6 Ekim 2026 Salı'nın gündemini aktarmaya çaba gösterdik. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce, programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği olan teknik masadaki arkadaşım Simge Erten'e, editörüm İrem Başköy'e, tabii ki Ozi'ye listeli için ve Ozi için yazdıklarınızı da kendisine ileteceğim bu arada. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz daha doğrusu, ben kendi adıma da bunu söyleyeyim, size de tavsiye edeyim. Yapabilirseniz yarın sabah 7-10'a kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yapılan soruşturma kapsamında 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkanı, Mersin'de ise Mezitli ve Yenişehir Belediye Başkanları tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'de Sufa 53 hattı üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatmasına tepki gösterdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yapılan soruşturma kapsamında 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesi iştiraki şirketlerde kamuyu zarara uğratma ve yolsuzluk iddialarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 45 kişi gözaltına alındı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu Orpeli'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Özmen'le birlikte 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Mersin'de ise Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Mahkeme 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verirken bir kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Diğer şüphelilerin adli süreçleri devam ediyor. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında olduğu 9 zanlı tıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hemen hatırlatalım, Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş.

0: çalışmalarına değindi. Erdoğan, Türkiye'nin %80 yerlilik oranına sahip Ay aracının üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
1: Kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut programa dönüştürdük. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin kendi uydusunu tasarlayıp uzayda işleten ender ülkelerden biri haline geldiğini belirtti. Uzay yarışında geri kalmamıza asla müsaade etmeyeceğiz mesajını verdi.
1: Biz daha büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Elde ettiğimiz bu tecrübeyi çok daha yukarılara taşımanın gayreti içindeyiz. İnşallah Türkiye insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir.
0: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuneitra vilayetindeki Sufa 53 hattı üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatmasına tepki gösterdi. Bakanlık, İsrail'in 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını aşındıran ve Suriye'de yeni oldu bittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası topluma çağrı da yapıldı. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay Yıldızların tek sayısı Aral Şimşir'den geldi. Bu sonuçla İtalya gruptaki puanını 7'ye yükseltirken A milli takım 4 maç sonunda puanla tanışamadı ve son sırada kaldı. Grupta 12 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarda Ay Yıldızlar sahasında Belçika'yı konuk edecek.
2: Ekonomi.
0: Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyatları Eylül'de aylık %1,84 artarken yıllık enflasyon %29,73'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına indi. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon %31,49 oldu. Cep telefonu kredilerine düzenleme geldi. Satış fiyatı 40 bin lirayı geçmeyen cep telefonları için kullanılacak tüketici kredisinde azami vade 12 ay olarak uygulanacak. 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları içinse tüketici kredisiyle yapılacak finansmanda azami vade 3 ay olacak. Yenilenmiş cep telefonlarında ise yenileme merkezi veya yetkili satıcıdan alınması şartıyla 50 bin lira ve altında kalan yenilenmiş telefonlarda 12 aya kadar kredi kullanılabilecek. İstanbul'da BIST 100 endeksi dünü %1,42 değer kazanarak 12.443 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 17 kuruş, euro 55 lira 21 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.578 lira, çeyrek altın 10.723, tam altın 42.746, atı altın ise 43.703 lira.

İstanbul'da yol durumuna geçmeden önce bir hatırlatmamız olacak. Bugün 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bugün toplu ulaşım kentte ücretsiz hizmet veriyor. İstanbul Kart entegrasyonuna dahil tüm hatlarda ücret alınmıyor. Bu hatırlatmanın hemen ardından İBB trafik haritasıyla devam edelim. İBB yoğunluk haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %58'lik bir yoğunluk bekliyor. Birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. Özellikle Anadolu yakasında birçok noktada oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. D100'e baktığımızda Avrupa yakasında

0: Bosna yan yol Şirin Evler Günü'nde sol şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede uzayan bir yoğunluk var. Yine D100'de Mertel Cevizli Bağ Günü'nde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede de oldukça uzayan bir yoğunluk var. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız şimdi de. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağı kesiminde trafik akışı kontrollü sürdürülüyor. Ankara Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolunu Ankara Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü şekilde diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara İzmir istikametinde de 0-4 kilometrelerinde ulaşım İzmir Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor. Ve sevgili dinleyiciler, bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Fon vurgununu Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük soygundur ifadesiyle nitelendirdi Günaydın. Günaydın'ın fon vurgununun detaylarını anlattığı yayınımızı bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Yeni Partili Günaydın, fon vurgununun detaylarını anlattı. Fon vurgununu Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük soygundur ifadesiyle nitelendiren Günaydın şunları söyledi.
3: 25 yılda bu memleketin 1000 yıllık devlet geleneği olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ne hale getirildiğini anlatıyor. Üçlü bir saç ayağından bahsedebiliriz burada son fon soygununda. Bir tarafta firmalar, örneğin Özata Denizcilik, örneğin Gündoğdu Gıda vesaire. Her tarafta aracı kurumlar, terasından pusulasına kadar, bulsuna kadar. Diğer tarafta da denetleyici kuruluşlar. Devlet Denetleme Kurulu'ndan başlayarak Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu vesaire. Bunların tamamında bir tek parti devleti görüntüsü var ve bir çürümüşlüğün görüntüsü var. Eskiden biz şunları söylerdik. Bazı iş adamları işte ihalelerde şöylesine haksızlıklar yapıyorlar, böylesine büyük paralar kazanıyorlar falan. Şimdi bir ihaleye girmenize gerek yok. Herhangi bir işi kovalamanıza da gerek yok. Bir tane firma buluyorsunuz. Firma AKP'li oluyor. Bir tane aracı kuruluş o firmayı devralıyor. Ama o firmanın sahipleri yönetimde belirli bir payda olmaya devam ediyorlar. Devlet Denetleme Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nu ve borsa işlemlerini denetleme görevi verdiler. Peki Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nın son bir haftaya kadar Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyesi olduğunu söylersem ne dersiniz? Sen bir taraftan icracı bir işte her türlü haltı çevirmişsin ya da oralara imza atmışsın. Şimdi şapkayı değiştiriyorsun. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak bu görevleri, buradaki süreçleri denetleyeceksin. Ben bir milletvekili olarak başımı kaşıyacak zaman bulamazken Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hangi zamanlarını ayırarak Borsa İstanbul'da yönetim kurulu üyeliği yapıyor? Yoksa arpalık da mı oradan maaş alıyor? O kadar açık. Maaş almak için onu yapıyor. Maaşa muhtaç olduğunu da düşünmüyorum da ayıp değil mi be kardeşim? Diğer taraftan dönelim iletişim başkanı. Burhanettin Duran değil mi?
4: Evet.
3: Televizyonlarda konuşuyor falan filan. Ya onun Borsa İstanbul'un yönetim kurulunda ne işi var? Bir de şunu söyleyenler var. Cumhurbaşkanının burada ne gibi bir sorumluluğu var? Ya üçlü kararnameyle bunları atayan ben değil miyim? Yani her türlü yetkiyi Cumhurbaşkanına vereceksiniz ama sorumluluktan azade olacak Cumhurbaşkanı. Tanker Kastelli faciasını yaşayarak bilenler, tanık olanlar halen hayattalar. Ben de onlardan bir tanesiyim. 1982. Bugünün rakamlarıyla 157 milyar TL civarında bir büyük vurgundu değil mi? Oradan dolayı Turgut Özal istifa etmek zorunda kaldı. Maliye Bakanı Kaya Erdem istifa etmek zorunda kaldı falan filan. Şimdi vurgunun boyutu ne? 830 milyar lira. Bununla sınırlı mı? 830 milyar lira 550 bin civarındaki borsada işlem yapan yatırımcının toplam kaybı hesap ediliyor. Peki borsanın 17 Eylül'den bugüne olan kaybının 4 trilyon lirayı bulduğunu düşündüğümüzde neyi görüyoruz? Demek ki burada kaybedilen rakam aşağı yukarı 90-100 milyar dolar düzeyinde. Başka bir deyişle 6 Şubat depreminde yıkılan bütün evlerin finansmanını çok rahatlıkla karşılayacak bir işi sadece borsa vurgunuyla yaptılar. Sadece bu adamların sorumluluğu mu, atayanların da sorumluluğu mu? BDDK'ya başkan yardımcısı ben mi yaptım? Ben yapmadıysam kim yaptı? O yapanın bir sorumluluğu var mı? Bu büyük bir iktisadi vurgundur. Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük soygundur. Türkiye'de devlet düzeninin çöktüğünün çok açık bir göstergesi. Türkiye'de artık memleketi gözetsin ve yönetsin diye başa konulan adamların memleketi nasıl soyduğunu ve bu soyanların da AKP ile ilişkisini çok açık bir şekilde ortaya koyuyoruz, görüyoruz. Bir arınma ile çıkmak mümkün müdür? Yani hırsızlığın kaynağını oluşturanların hırsızlığı çözebileceğini düşünüyorsak, böylesine naif diyemeyeceğim bir akıl dışı mantık yürütmesi içerisindeysek buna olabilir deriz. Ama olamayacağı çok açık. Meclis komisyonunun kurulabilmesi ancak AKP ve MHP'nin buna evet demesi ile mümkün. Yeni Parti'nin buradaki tavrı ne? Eğer bir meclis komisyonu kurulursa tabii ki oraya şey vereceğiz. Temsilci vereceğiz.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, fon vurgununun detaylarını canlı yayında anlattı. Fon vurgununa bu büyük bir iktisadi vurgundur, Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük soygundur diyen Günaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkilerini sorguladı. Her türlü yetkiyi Cumhurbaşkanı'na vereceksiniz ama sorumluluktan azade olacaksınız diyen Günaydın, bunların tamamında bir tek parti görüntüsü ve çürümüşlüğün görüntüsü var ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Hiç ekonomi konuşmuyorsun, her şey yolunda galiba.
5: Geleceğim. Yaşlanıyoruz diye anlattım ekonomiyi. Ruhen de TÜİK bir rakam açıkladı. Yaşlı nüfusun ne kadar arttığına dair. Şöyle gelip içimize baksalar diyorum. Oradaki yaşlanmayı bir görseler. O yıpranmayı bir görseler acaba.
4: TÜİK kesin orada da bir şeyler yapmıştır. Ben tam güvenemiyorum TÜİK'e.
5: Diyorsun.
4: Yani enflasyon rakamlarından sonra.
5: Ama zaten o rakamlar, yani nüfusun yaşlanıyor olması hükümetin, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç hoşuna gitmeyen bir durum, biliyorsun. Çoğalın diyor, çocuk yapın diyor, nüfus yaşlanıyor. Şimdi TÜİK'in nüfusu yaşlı gösterilmesi.
4: Evet, onun işine yarayan bir şeydir. Ama şu, onu kullanarak işte yaşlanıyoruz, bunun önüne yani bir şey yapmak
5: sorunu
4: lazım.
5: Sorunu daha büyütmüş gibi gösterip diyorsun. Dikkat çek.
4: Tabii.
5: Hiç bu kadar derinlemesine düşünmemiştim. Bu yaşlı, herhalde beynim de yaşlanmaya başladı.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Bir şehrin hafızasında bazı tarihler silinmez. İstanbul için 13 Kasım 1918 işgal gemilerinin Boğaz'a demirlediği gündü. 6 Ekim 1923 ise sokakların Türk ordusunu karşıladı. Bu iki tarih arasında yaklaşık 5 yıllık bir işgal ve Anadolu'da kazanılan bir bağımsızlık mücadelesi vardı. 13 Kasım günü Adana'dan İstanbul'a dönen Mustafa Kemal Paşa da Boğaz'daki İtilaf donanmasını görmüştü. Yaveri Cevat Abbas'a söylediği aktarılan söz o gün için bir meydan okumaydı. Geldikleri gibi giderler. O sözün karşılığını bulması için savaşlar verilecek, bir meclis açılacak, barış masasında aylar süren görüşmeler yapılacaktı. Ve takvimler 6 Ekim 1923'ü gösterdiğinde İstanbul'a Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri girecekti. İstanbul'un işgali uzanan süreci 1. Dünya Savaşı'nın ardından başladı. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de İtilaf Devletleri ile Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Antlaşmadan yalnızca 2 hafta sonra 13 Kasım'da İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan savaş gemilerinin de bulunduğu İtilaf Donanması İstanbul'a geldi. Askerler karaya çıkarıldı, şehrin farklı noktalarına yerleştirildi. İstanbul fiilen işgal altındaydı. İşgalin en önemli dönüm noktalarından biri ise 16 Mart 1920 oldu. İtilaf kuvvetleri sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un önemli askeri ve idari noktalarını kontrol altına aldı. Şehzade başındaki karakol basıldı, Harbiye Nezareti kontrol altına alındı. Bazı milletvekilleri ve devlet görevlileri tutuklandı. 13 Kasım 1918'de fiilen başlayan işgal artık resmi bir boyut kazanmıştı. İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'ın çalışmaları sona ererken Anadolu'daki milli mücadele yeni bir aşamaya geçti. Mustafa Kemal Paşa'nın çağrısıyla Ankara'da yeni bir meclisin toplanması için çalışmalar hızlandı ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Ancak İstanbul işgal altındayken şehirle Anadolu arasındaki bağ tamamen kopmadı. Milli mücadele yalnızca cephelerde sürmüyordu. Karakol Cemiyeti ve Mimmim grubu gibi gizlenmeler İstanbul'dan Anadolu'ya silah, cephane, istihbarat ve insan ulaştırmak için çalıştı. Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi de Anadolu'ya geçişlerde kullanılan önemli merkezlerden biri oldu. İşgal kuvvetlerinin denetimindeki İstanbul'dan Anadolu'ya uzanan gizli yollar, milli mücadeleye şehirden verilen desteğin önemli parçalarından biriydi. Anadolu'da ise savaşın seyri değişiyordu. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından 1922'de Büyük Taarruz başladı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi kazanıldı. Askeri zaferi 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması izledi. İstanbul ve Doğu Trakya için yeni bir dönem açılıyordu. Doğu Trakya'yı teslim almak ve İstanbul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini temsil etmek üzere Refet Bel'e görevlendirildi. 19 Ekim 1922. Gülnihal vapuru Refet Paşa ve beraberindeki 100 kişilik jandarma birliğini İstanbul'a getiriyordu. Şehir hala işgal altındaydı. Ancak bu kez kıyılarda başka bir bekleyiş vardı. Refet Paşa'nın geleceğini öğrenen İstanbullular sokakları ve iskeleleri Türk bayraklarıyla donatmıştı. Sarayburnu'ndan Kabataş'a kadar sahillerde kalabalıklar toplanmıştı. Yaklaşık 4 yıldır işgal altında yaşayan İstanbul, Anadolu'dan gelen Türk askerlerini karşılıyordu. Gülnihal vapurunun gelişi kurtuluşun kendisi değildi. Fakat Ankara hükümetinin İstanbul'daki varlığını görünür kılan önemli bir adımdı. Refet Bel'e Doğu Trakya'nın teslim alınması sürecinde görev yaparken İstanbul'da da Ankara hükümetine gidecekti. Ancak İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin tamamen ayrılması için barış görüşmelerinin sonuçlanması gerekiyordu. Aylar süren müzakerelerin sonunda 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Lozan'la birlikte İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin tahliyesinin de önü açıldı. 1923 yazının sonlarından itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Yıllardır kullanılan karargahlar, askeri noktalar ve binalar birer birer Türk makamlarına teslim edildi. Ve 2 Ekim 1923'te İstanbul'daki İtilaf Kuvvetleri'nin tahliyesi tamamlandı. Düzenlenen törende Türk bayrağı selamlandı ve son İtilaf birlikleri İstanbul'dan ayrıldı. 13 Kasım 1918'de savaş gemileriyle İstanbul'a gelen işgal kuvvetleri yaklaşık 5 yıl sonra şehri terk ediyordu. İstanbul artık Türk ordusunun gelişini bekliyordu. 4 gün sonra 6 Ekim 1923. Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kol İstanbul'a girdi. Büyük taarruz sırasında da 3. Kolordu'ya komuta eden Şükrü Naili Paşa, Eskişehir ve Bursa'nın geri alınmasında görev yapmıştı. Bu kez komutasındaki birliklerin yolu İstanbul'a uzanıyordu. Türk birlikleri şehrin sokaklarından geçerken İstanbullular onları karşılamak için yol boyunca toplandı. 13 Kasım 1918'de başlayan ve 16 Mart 1920'de resmi hale gelen işgal 4 yıl 10 ay 23 gün sonra sona ermişti. Yıllar önce işgal donanmasını gördüğünde Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği aktarılan "geldikleri gibi giderler" sözü de böylece tarihsel karşılığını buldu. 6 Ekim bundan sonra İstanbul'un kurtuluşu olarak anılacaktı. İstanbul'un kurtuluşunu Cumhuriyet'e uzanan gelişmeler izledi. Yalnızca bir hafta sonra 13 Ekim 1923'te Ankara başkent oldu. 29 Ekim'de ise Cumhuriyet ilan edildi. İstanbul'un kurtuluşu da milli mücadelenin ardından Cumhuriyet'e uzanan 1923 yılının en önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihteki yerini aldı. ...13 Kasım 1918'de Boğaz'a demirleyen savaş gemileri İstanbul'da uzun bir işgal dönemini başlatmıştı. Fakat o yıllarda şehirden Anadolu'ya uzanan yollar kapanmadı. Silah ve cephane taşındı, insanlar milli mücadeleye katıldı. İstanbul'un kurtuluşu için cephede, gizli örgütlenmelerde ve diplomasi masasında mücadele verildi. 6 Ekim 1923'te Türk birliklerini karşılayan İstanbul bütün bu mücadelenin sonucuna tanıklık ediyordu. O gün Mustafa Kemal Paşa'nın Boğaz'a bakarak söylediği bir söz şehrin sokaklarında karşılığını buldu. Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi gittiler. Geride bağımsızlığına kavuşan İstanbul ve Cumhuriyet'e yürüyen bir ülke kaldı. Bugün İstanbul'un sokaklarında, meydanlarında ve Boğaz'ın kıyılarında o işgal yıllarından çok farklı bir şehir var. Ancak 6 Ekim İstanbul'un tarihindeki en önemli günlerinden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor.

0: Tarihte bugün.
1: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Sakarya ve Bursa'da etkili olan kuvvetli yağışların ardından yaşanan sel ve su baskınlarını değerlendirdi. Kadıoğlu özellikle Sakarya'daki yağışın olağan dışı boyutlara ulaştığını belirtti. Profesör Doktor Kadıoğlu'nun aktardığı verilere göre 28 Eylül sabahından 29 Eylül sabahına kadar Ferizli'de metrekareye 150, Karapürçek'te 144, Adapazarı'nda 133,6, Akyazı'da 129 ve Hendek'te 126 kilogram yağış düştü. Adapazarı'nda kaydedilen 133,6 kilogramlık yağış 1951'den bu yana ölçülen en yüksek günlük yağış miktarı oldu. Sakarya'da Eylül ayında uzun yıllar yağış ortalamasının metrekareye 51,5 kilogram olduğunu belirten Kadıoğlu, bazı bölgelerde tek günde aylık ortalamanın 2,5 ila 3 katı yağış düştüğünü söyledi. Bursa'daki yağışların ise miktar açısından Sakarya kadar sıra dışı olmadığını ifade eden Kadıoğlu, buna rağmen su baskınlarının yaşanmasının sel riskinin yalnızca yağış miktarı ile açıklanamayacağını gösterdiğini belirtti. Kadıoğlu, yağışın ne kadar kısa sürede ve hangi bölgeye düştüğünün yanı sıra kentteki altyapı ve suyun tahliye edilebilmesinin de belirleyici olduğunu kaydetti. İklim değişikliğinin etkisine de değinen Miktat Kadıoğlu, uzun dönemli verilerin kuvvetli yağışların sıklığı ve şiddetinde artış olduğunu gösterdiğini söyledi. Küresel sıcaklıktaki her bir derecelik artışın en şiddetli günlük yağışları yaklaşık %7 artırmasının beklendiğini aktaran Kadıoğlu, tek bir yağış olayının doğrudan iklim değişikliğine bağlanamayacağını ancak aşırı yağışların görülme olasılığının arttığını vurguladı. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, sel riskinin azaltılması için dere yataklarının yapılaşmadan korunması, yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesi, geçirgen zemin ve yeşil alanların artırılması gerektiğini belirtti. Vatandaşlara da şiddetli yağış sırasında su basmış yollardan ve dere kenarlarından uzak durmaları uyarısında bulundu. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu Sakarya'da 28-29 Eylül'de bazı bölgelerde metreye 150 kilograma ulaşan yağış görüldüğünü belirterek bunun kentin Eylül ayı yağış ortalamasının yaklaşık 3 katına denk geldiğini söyledi. Kadıoğlu iklim değişikliğinin aşırı yağışların görülme ihtimalini ve şiddetini arttırdığını vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: 2027 yılı için asgari ücret senaryoları değerlendirilmeye başlandı. SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında 2027 asgari ücret rakamlarına dair beklentilerini açıkladı. Minimum 33 bin lira beklediğini söyleyen Elmen şöyle konuştu.
2: Asgari ücret için orta vadeli programda belirlenen enflasyon tahminin üzerinden gideceğiz. %28.4 seviyesinde belirlediler. Ama yıl sonu beklentisi %29.61. Bu da bize ne demek oluyor? En düşük asgari ücretin en az %20 artması. Ama %20'yi beklemiyoruz çünkü %27 zaten geçen arttığını düşünürsek %30'luk bir artış bekliyoruz asgari ücrete. Bu da 36.498 gibi bir rakam yapar asgari ücret artışı olur ise. Şimdi burada tabii illa %30 olacak diye bir şey yok. %28.5 da yapılabilir. Ya da hedef enflasyona bakılıp 2027'nin hedef enflasyonu şu anda %19'lar civarı olması gerekiyor. Gene %28-25 arası da yapılabilir. Yani minimum burada konuşacağımız rakam en az 33 bin olması, en fazla da 36.498 olması. Yani şu an tabii bu ne zaman komisyon kurulacak, bunlar toplanacak, işçi tarafı anlaşacak, işçi tarafı gelecek mi gelmeyecek mi, işlemle devlet mi karşı karşıya kalacak, gene göreceğiz. Yani bunlar bizim Aralık'ta aslında en çok konuşacağımız konular olacak. Bunun yanında asgari ücretin artışı ile birlikte tabii ki çalışanların kıdem tazminatı da aynı oranda artmayacak. Çünkü neden? Kıdem tazminatı tavanı memur emekli aylığının artış oranına göre belirlenir. Yani memurların artışı %7'de kalırsa tazminat tavanında %7 artar. O yüzden burada baktığınız zaman yanlış bir bilgi olarak genelde asgari ücrete göre artacak deniliyor ama kıdem tazminatta memura göre artıyor. Bunu da en azından bu kardeşiniz düzeltmiş olsun.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, 2027 yılı asgari ücret beklentilerini aktardı. Elmen, minimum 33 bin, en fazla da 36 bin 500 lira civarında yeni asgari ücret bekliyoruz, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları arıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Meclis yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı. Akaryakıta tabela değişti. Ayrıntılar bültenimizde. Meclis yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulun bugün başlayacak çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken komisyonlardaysa dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasına gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Seçer, 1 Ekim'de iki ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. İstanbul Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bıçaklı saldırı meydana geldi. Okul yönetimi olayda 4 kız öğrencinin yaralandığını velilere bildirdi. Saldırının öğrenciler arasında kız öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta yaşandığı öne sürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Savcılık ifadelerinin ardından 17 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Özmen, ihale fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçlarından tutuklandı. Yeni Parti, Yenilik Partisi'nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından Anayasa Mahkemesi'ne savunmasını sundu. Parti kurmarları, AYM'nin isim değişikliği yönünde karar vermesi halinde Milletin Yeni Partisi, Halkın Yeni Partisi veya Değişimin Yeni Partisi isimlerinden birinin kullanılabileceğini açıkladı. Yeni Parti, mevcut yeni ismini korumak istediğini belirtirken AYM'nin kararının beklendiği bildirildi.
2: Ekonomi.
1: Akaryakıtta tabela değişti. Motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 90 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST endeksi şu sıralarda 12.443 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.596, çeyrek altın

0: Olacak karşılaşmalarda Türkiye sahasında Belçika'yı konuk edecek, İtalya ise Fransa'yı ağırlayacak. Yayınımız tarihçi yazar Doktor Selim Erdoğan'ın konuk olduğu gündem özel programıyla devam edecek. İstanbul'un kurtuluşunun ilmek ilmek işlendiği bu dop dolu programı kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel başlıyor.
2: Yepyeni bir gündem özelden herkese merhabalar efendim. Bugün 6 Ekim 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanımda Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
3: Fethi Yılmaz.
2: Ve sizlerle birlikteyiz. 6 Ekim 2026 Salı dedik. Bugün İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılındayız. Bir şehri düşünün, bir şehrin işgal edildiğini düşünün. Sabah uyanıyorsunuz, Boğaz hala orada, vapurlar çalışıyor, sokaklar aynı, dükkanlar açılıyor. Ama şehrin üzerinde başka bayraklar dalgalanıyor ve siz artık kendi şehrinizde, kendi ülkenizde artık eskisi kadar özgür değilsiniz. İşte bugün İstanbul'un tam 103 yıl önce yaşadığı o büyük değişimin hikayesini anlatacağız. Çünkü bugün 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılı ama tabii ki bu hikaye 6 Ekim 1923'te başlamıyor. Biz 1918'e kadar gideceğiz, 13 evet. Kasım'a kadar gideceğiz evet. Ve şu sözle ben başlayıp hemen size vereceğim sözü. İstanbul'un boğazına İtilaf devletlerinin savaş gemileri geliyor ve işte Mustafa Kemal Paşa'nın o zaman söylediği hala da hepimizin kulaklarında olduğu o cümleler.
3: Geldikleri gibi
2: giderler diyor. İşte onun o meşhur sözü tarihe geçti. Bugün bütün bunları konuşacağız. Değerli de bir konuğumuz bizlere eşlik edecek ama öncesinde siz neler söylemek istersiniz?
3: Tabii şöyle geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal'in de İstanbul'a indiği günler. Yani şundan dolayı işgalin başlamasıyla Adana'da kendisi ve bir sürü yazışmalar yapıyor. Mondros mütarekesiyle ilgili itirazlarını. Sonra kendisi İstanbul'a geliyor. 12-13 Kasım 1918 fiili işgal başlangıcıdır bu. Bunu tabii konuğum aylı bir şekilde konuşacağız.
2: Onu hep
3: bir
2: de karıştırıyorlar evet tabii, o fiili işgal. Evet.
3: Fiili işgal yani artık İtilaf devletleri İstanbul'u işgal etmeye başlıyorlar ama resmi işgal vardır bir de. 16 Mart 1920 kanlıdır. Şimdi kurtuluş ifadesine sürekli hani İstanbul'un kurtuluşu deyince bir de hak edildiği gibi de kutlanmıyor aslında. Çünkü Selin İstanbul 4 yıl 10 ay 23 gün yaklaşık 5 yıl
2: bir
3: ağır bir işgal geçirmiş. Ağır dememin nedenleri var. Yani bir sürü olay var, bir sürü kanlı olay var. Ama maalesef İstanbul'un bu 5 yıllık işgal dönemi çok hak edildiği gibi anlatılmıyor. O dönemi yaşayanlar da vakti zamanında çok böyle bunu detaylandırmamışlar. Çünkü hani böyle şey tarifleri var işte utanırlardı onları anlatmaya söyleyemezlerdi. Çünkü gerçekten utanılacak olaylar oldu, kanlı olaylar oldu. Bunları tek tek sıralayacağız, detaylı bir şekilde konuşacağız. Unutulan işgali, unutulan derken unutturulan ya da unutturulmak istenen. Çünkü kurtuluş ifadesini kullanmaktan bugün dahi maalesef duymak istemeyenler, rahatsız olanlar var.
2: Evet, bununla ilgili ithamlar da var. Ve bugün bize eşlik edecek bir isim var ki bu konuyla ilgili böyle dolu dolu onun anlatacağı hikayeleri bekliyoruz efendim. Harp coğrafyası ve yakın tarih alanlarında çalışmalar yapan yazar ve araştırmacı Sayın Selim Erdoğan hattımızın diğer ucunda. Sayın Erdoğan, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk.
3: Merhabalar Sayın Selim Erdoğan, hoş geldiniz tekrar. Ben hemen hızlı bir şekilde konuya girmek istiyorum. Biraz önce söyledim, İstanbul'un işgali yaklaşık 5 yıl çok ağır bir işgal geçirdi İstanbul İtilaf devletleri evet. tarafından. Ama nedense Selim Bey, bu işgal, bu 5 yıllık işgalde İstanbul'da yaşananlar çok anlatılmadı, anlatılmıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?
4: Şimdi öncelikle sesim umarım iyi geliyordur, net geliyordur.
3: Tabii ki çok iyi duyuyoruz.
4: Şöyle söyleyeyim, ben bunda açıkçası hani bir komplo teorisi aramıyorum altında. Nedeni şu, kazananın vakarı diyorum ben buna aslında. Yani biz sonuçta bu her ne kadar 4 yıl kan gözyaşıyla devam etmiş olsa da, çok ağır bedel ödemiş olsak da, sonunda zaferle noktaladığımız

0: Yakın tarihimizin belki de tek mutlu sonla biten hikayesi bu. Dolayısıyla her şey bittikten sonra artık o kazananın biraz her şeyi unutup belki artık önüne bakma durumu söz konusu. Kaybedenler dikkat ederseniz bir mazeret arama adı altında yenilgilerine ya da o kuyruk acısıyla sonradan işte bu sözde Pontus soykırımı vesaire gibi şeyleri ortaya atarak olayı biraz sulandırmaya çalışıyorlar, gayretleri var. Bu sadece İstanbul'un işgali değil, bakın dikkat edin, İzmir'in işgalinde de 15 Mayıs 1919'u hep konuşuruz. O ilk kıvılcımın çakıldığı yer, belki de Batı Anadolu'da direnişi bir milli mücadele seviyesine taşıyan olayı konuşuruz. Ayrıntılarını biliriz ama 16 Mayıs 1919'u çok fazla bilmeyiz. Daha sonrası konuşulmaz. İzmir'de neler oldu, neler bitti. Ancak olayın ayrıntılarına vakıf olmak isteyenlerin ayrıntılı okumalar yaparak, araştırarak ulaştığı şeyler vardı. Ama her yerde her zaman konuşulan, herkesin bildiği şeyler değildir. İstanbul'da da aynı şekilde 13 Kasım'ı, 16 Mart 1920'yi hepimiz biliriz. İşte Şehzadebaşı Karakolu'nun basılması, uykusunda 10. Kafkas Tümeni'nin bando mızıka takımından Erhat'ın şehit edilmesi, bunları biliriz. Ama 21 Mart 1920'de, 17 Mart 1920'de İstanbul'da neler oluyordu konuşulmaz. İşgal yılları konuşulmaz. Bakın aynı şekilde Yunanların Batı Anadolu'da, Fransızların, Ermenilerin birlikte Güney Anadolu'da yaptıkları, yine Ermenilerin keza Doğu Anadolu'da yaptıkları mezalim konuşulmaz. Bizim o aslında bir soykırım denemesidir. Ciddi bir etnik temizliktir Yunanların Batı Anadolu'da yaptığı, ki Lozan Antlaşması'nda da bunu 59. maddeye diye yanılmıyorsam kabul ettikleri için zaten bu konuyu artık uluslararası alanda tescil edilmiş bir soykırım girişimidir, denemesidir. Buna rağmen biz konuşmayız, bir anıtımız yoktur. Bu o günleri hatırlatacak, o acıları hatırlatacak kalıntıları bile süratle ortadan kaldırmıştır insanlarımız. Biz bu tarz acıları, gözyaşını hatırlatan şeyleri anıtlaştırmak yerine tam tersine üzerini kapatıp unutup önüne bakma eğiliminde olan bir milletiz. Yunanların, Ermenilerin tam tersine. O yüzden İstanbul'un işgali sırasında olanların çok konuşulmamasının unutturulmaya çalışılması ya da çok önem atfedilmemesinden ziyade bu refleksimizden kaynaklı olduğuna inanıyorum ben.
1: Şimdi konuşulmaz, üzeri kapatılır deyince daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik, 30 Ağustos yayınında da. Şimdi konuşulmayınca, üzeri kapatılınca o boşluklara bazı yalanlar sokulmaya
0: Evet.
1: başlanıyor. Şimdi
0: Aynen
1: mesela
0: öyle.
1: İstanbul tek kurşun atılmadan alındı şeklinde bir yalan var. Yani bunu İstanbul gerçekten tek kurşun atılmadan mı kurtuldu 1923 yılına
0: Evet,
1: geldiğimizde?
0: şimdi İstanbul evet tek kurşun atılmadan kurtuldu. Ve bununla gurur duymak yerine bunu bir sorgu sual meselesi haline getirmek asıl anlamsız olan. Yani asıl başarı bir ordunun gücü savaşta değil, caydırıcılığındadır. Bakın, evet bir kurşun atılmadan belki İstanbul'u teslim aldık. Ama aynı şekilde İngilizler de bir kurşun atmadan İstanbul'u teslim almışlardı. Biz İstanbul'u o mağrur, o burnu büyük, yere düşse burnunu eğilip yerden almayan İngiliz aristokrasisinin elinden söke söke aldık. Ve de bunu tamamen diplomasi yeteneğimizle ve ordumuzun caydırıcı gücüyle başardık. Buna gelinceye kadar aslında en büyük sıkıntı şu, bizim anlatmak zorunda olduğumuz insanlara çanak krizidir. Yani evet 18 Eylül'de son Yunan askeri de Anadolu'dan ayrıldı ama elimizde hala geri almadığımız bir Doğu Trakya kalmıştı. Daha doğrusu Trakya kalmıştı. Ve o dakikadan sonra bütün mücadelemizi Trakya için yaptık ve amacımız şuydu. Evet bir mütareke imzalanacak ve o mütarekeden sonra da barış görüşmeleri başlayacak. Bu her savaş hukukunun bitmesi için elzem olan şeydir. Barış görüşmeleri ve sonunda bir barış antlaşmasının imzalanması. Ama Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele'nin üst komuta kademesi, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin istediği, talebi şuydu. Biz mütareke görüşmelerine başladığımızda da Trakya'yı Yunanlılar boşaltacaklar. işgal bitecek. Yani onların Rodosso dediği Tekirdağ'dan çekilecekler. Kırklareli'den çekilecekler. Edirne'yi boşaltacaklar. Zaten en büyük krizin o Çanak krizi dediğimiz ve baktığınız zaman 19 Eylül'den yani Yunanların son Yunan askerinin Bandırma Erdek'ten ayrılmasından bir gün sonra başlayan 19 Eylül 1922'de başlayan ve ancak 3 Ekim 1922'de Mudanya görüşmeleri, mütareke görüşmeleri başladığında, hatta mütareke imzalandığında 11 Ekim 1922'de sona eren o süreç, yani baktığınız zaman yaklaşık 17-18 gün süren bir süreç, bir kriz var ki o kriz aslında savaştan daha beter. İngiltere'de hükümetin düşmesine neden olan İngilizlerin o dönem yere göğe sığdıramadıkları efsane başbakanları Lloyd George'un siyasi hayatının bitmesine neden olan yeni liberal partinin bir daha koalisyonla bile iktidar yüzünün görmemesine neden olan çok önemli İngilizlerin ağır bedel ödedikleri 18 günlük bir süreçtir. Kanada'nın yine aynı şekilde Birleşik Krallık'tan kopmasının sebebidir. Bugün isteyen dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz Google'da çok basit bir tarama yaptıklarında Kanada bağımsızlık ya da Mackenzie King diye tarama yaptıklarında görecekleri şey Mustafa Kemal Paşa'nın ve milli mücadele kadrolarının o çok büyük başı İstanbul'u tek kurşun atmadan geri almamıza da neden olan Çanak krizindeki o psikolojik savaşta elde ettikleri başarıdır. Bizim her şeyden önce Çanak krizini insanlara iyi anlatmamız, o psikolojik savaşı nasıl verdiğimizi, 100 bin askerle Çanakkale ve İstanbul'un kapısına dayandığımızda İngilizlerin korkuyla ne yapacaklarını şaşırdıklarını, Yugoslavlara, Romenlere bile asker yalvarmak, dilenmek zorunda kaldıklarını insanlarımıza anlatmamız lazım. Bunu anlatmadığımız zaman gelip İstanbul'u tek kurşun atmadan İngilizler niye terk etti? Terk etmedip ne yapacaklardı? 100 bin kişi o sırada. Ama baktığınızda ordunun mevcudu 200 bin kişi ve dünyada savaşa en hazır, taarruz harekatına en hazır ordu ismini almış, gümbür gümbür dağdan yuvarlanan çığ gibi geliyor. Karşısında kim durabilirdi? İngilizler de duramazlardı. Nitekim aklı selim İngiliz Genelkurmayı macera pest başbakanlarının önüne geçti ve İngilizler adına çok büyük bir faciayı önledi. Bir. İkincisi, bu Çanak krizi arifesinde İstanbul'daki Yunanların gizli yeraltı örgütü Mikdiazi'deki Amina'nın yaklaşık 20 bine yakın Rum'u silahlandırdığını biliyoruz. Buna karşılık aynı şekilde Mustafa Kemal Paşa da buna hazırlık yaparak aynı şekilde 20 bine yakın orada gönüllüyü silahlandırmıştı. Yani eğer Çanak krizinin sonunda Mudanya mütarekesiyle bir barış ortamı tesis edilmiş olmasaydı, hemen ardından barış görüşmeleri başlamamış olsaydı, büyük ihtimalle İstanbul'da çok kapsamlı bir meskun mahal muharebesi yaşanacaktı ve taş taş üstünde kalmayabilirdi. Şimdi bu durumda İstanbul neden tek kurşun atılmadan İngilizler tarafından teslim edildi diye soran insanlara da ben şunu sormak istiyorum. İstediğiniz nedir? Bir 50 bin asker de orada mı şehit olsaydı? Ya da İstanbul, güzelim canım İstanbul, ata yadigarı İstanbul, ecdat yadigarı İstanbul'da İzmir gibi yanmış, yıkılmış, elimizde viran bir şehir enkazı olarak mı kalsaydı? İstenen şey bu mudur? Vatanını seven, ben Türk'üm diyen hiç kimse böyle saçma sapan bir soru sormaz, sormamalı.
1: Peki. Şimdi tekrar İstanbul'un işgaline dönmek istiyorum. Yani 5 yıla yakın bir süre biraz önce söyledik İstanbul işgal edildi, ancak resmi işgal 16 Mart 1920. Biraz önce siz de söylediniz ki Şehzadebaşı'na baskın yapıldı ve 5 asker orada şehit edildi. Şimdi bir anlamda milli mücadele Anadolu'da devam ederken İstanbul'da da tabii çok ciddi bağlantılar var. Ve orada da bir mücadele veriliyor. Fiili işgal sonrası resmi işgale geçildiğinde, yani İngilizler, Fransızlar bütün oradaki bir şekilde yapıyı kontrol altına, İstanbul'daki yapıyı kontrol altına aldıklarında, Ankara'nın buna karşı tavrı ne oldu, nasıl mücadele etti? Yani bu işgal süreci boyunca İtilaf devletleriyle bir çatışma hali, askeri bir çatışma hali oldu mu hiç?
0: Elbette. Şimdi 16 Mart 1920 aslında bağıra bağıra gelen bir işgaldir. Hı hı. Bakın Mustafa Kemal Paşa'nın özellikle en büyük endişelerinden ve gidenlere yaptığı uyarılardan bir tanesi Sivas Kongresi kararları uyarınca açılacak olan ve İstanbul hükümetinin o dönemki sadrazamı, biraz daha ılımlı bir politika, biraz daha Anadolu ile uzlaşma yolu arayan Ali Rıza Paşa'nın da onayıyla Amasya mülakatından sonra Meclis-i Mebusan'ın açılması, biliyorsunuz, artık karara bağlanmıştı.
1: Evet.
0: Ve bu Meclis-i Mebusan'ın nerede açılacağı çok büyük bir problemdi. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da bunların yaşanacağını bildiği için özellikle İç Anadolu'da, Eskişehir ya da Ankara, ama tercihen Ankara'da açılması konusunda ısrarcıydı. Fakat tabii tek başına değil, heyeti temsilinin önemli isimleri Rauf Bey, Karavasıf, bunların da özellikle bastırmasıyla Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da açılmasına gönülsüz de olsa rıza göstermek zorunda kaldı. Ama bunun olduğunda şunu da çok iyi biliyordu. Misak-ı Milli beyan edildiğinde, çünkü Meclis-i Mebusan açılacak, evet, ama giden mebusların hepsine bir şartı var, birkaç şartı var. Bunlardan bir tanesi Misak-ı Milli'nin açık oturumda net bir şekilde yedi düvele beyan edilmesi. Yani Misak-ı Milli'nin özüne baktığınız zaman aslında bir savaş beyanıdır. Yani bir manifestodur. Orada işgallerin sona erdirilmesi için bir meydan okuma vardır. O işgaller diplomatik yolla sonuçlanmayacağına göre nasıl sonuçlanacak? Silah yoluyla. Bu da o açıdan baktığınızda, zaman zaman bazı meslektaşlarım karşı çıksa da ben inatla aynı şeyi savunuyorum. Misak-ı Milli bir savaş ilanıdır. İşte bunu ilan ettiğiniz zaman Meclis-i Mebusan'da bunun geri dönüşünün nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Elbette Mustafa Kemal Paşa da bunun farkında ve hazırlıklarını yapmış durumda. Nitekim onun söylediği gibi gelişince olaylar, her ne kadar onun ilk başta talep ettiği gibi açık oturumu edilip beyan edilmiş olmasa da, Misak-ı Milli adıyla beyan edilmiş olsa da, mecliste bir müdafaa-i hukuk grubu kurma şartı vardı, onun yerine bir felah-ı vatan grubu kurulmuş olmasına rağmen, meclis başkanı gıyabında o seçilmemiş olmasına rağmen, yine de atılan bu adımların hepsi başta İngilizler olmak üzere işgal güçlerini fazlasıyla tedirgin etti. Ve bunun bu şekilde geleceğinin, geri dönüşünün olacağını, ama bu şiddette olacağını düşünüyor muydu onu çok bilemiyoruz tabii. Biliyordu. Hazırlıklar neler yaptı? Mesela Anadolu'nun dört bir tarafında saha ajanı olarak çalışmakta olan, başta Albay Rawlinson olmak üzere, Binbaşı Smith olmak üzere önemli İngiliz subayların hepsinin tek tek adı, eşkali, yeri, yurdu belirlenmişti ve kararlaştırılmıştı. Bir tek emre bakıyordu. Nitekim 16 Mart günü bu işgaller olur olmaz Mustafa Kemal Paşa'nın ilk talimatı Kazım Karabekir 15. Kolordu'ya, daha önce kararlaştırdığımız şekilde harekete geçelim der ve 32 İngiliz subayı tereyağından kıl çekilir gibi tutuklanarak savaş esiri, bakın bunun altını çiziyorum, savaş esiri olarak tutuklanır. Aynı şekilde Adapazarı Geyve istikametine giden bizim Karanlık Boğaz dediğimiz, bugün İstanbul-Ankara demiryolu hattının da geçtiği o boğazı düşünün, Bilecik'ten geçerek giden. Orası son derece kritik. Hem iletişim açısından, muhabere açısından, çünkü telgraf hatları oradan geçiyor, İstanbul'la Eskişehir'in bağlantısı oradan. Ve aynı şekilde demiryolu hattı oradan geçiyor. Çok kritik. İlk emirlerinden birisi derhal Karanlık Boğaz, Adapazarı Geyve'ye kadar, Lefke'ye kadar, şimdiki Osmaniye'ye kadar işgal edilecek. İngilizler oradan sürülüp atılacak. Aynı şekilde Eskişehir'deki İngiliz taburu oradan sürülüp atılacak. Bütün demiryolu ve iletişime tamamen el konacak ve bunun dışında İstanbul'la tüm iletişim kesilecek. Bu emirler süratle yerine getirilir ve artık o dakikaya kadar biraz böyle mütarekeyi ilk bozan taraf olmamak için birbirine değmeden etrafından dolaşmaya çalışan İngilizlerle Türklerin karşılıklı kılıçlarını çektiğini görüyoruz. Şimdi 16 Mart'la beraber neler oldu? Bir ona bakmak lazım.
1: Evet.
0: Evet, İstanbul'da olan biten o işgal sürecinin artık daha da çetin hale geldiği bir süreç var. Evet, onu konuşuruz yine. Ama bir de İstanbul'un dışında İstanbul'la Anadolu bağlantısında neler oldu? Mesela 16 Mart'ta olan o şiddet, ben artık terör eylemi diyorum İngilizlerin yaptığını, o Şehzadebaşı Karakolu'na, Soğukçeşme Rüştiyesi'ne, Maltepe'ye vesaire hep yaptıkları, ama bunun dışında dışarıya da ellerini kollarını uzatma gayretine girdiler. Mesela Mayıs 1920'de yaşanan Adapazarı Geyve Muharebesi, hani İngilizlerle savaşmadık ki diyorlar ya, Adapazarı Geyve Muharebesi'nde biz kiminle savaştık? Bugün Haydarpaşa'daki İngiliz mezarlığına gittiğiniz zaman gördüğünüz mezar taşlarında Mayıs 1920, Haziran 1920 tarihli mezar taşlarındakiler, yani ishalden mi öldüler? O İngilizler nasıl öldü? Onları bir sorgulamak lazım. Ama en önemlilerinden bir tanesi mesela 5 Temmuz, yanılmıyorsam 5 Temmuz'du, 1920 tarihinde Kuvayi Milliye Beykoz'daki İngiliz karakolunu basar. Bakın Amerikan gazetelerinde ayrıntıları vardır.
1: Evet.
0: Çünkü bir Amerikan muharip o sırada buna şahit olmuştur olan bitene. Hatta bir İngiliz subayın kafasını kesilerek öldürüldüğü detayına kadar anlatır. 3 subay, 20'den fazla da Hint kökenli İngiliz askeri o çatışmada hayatını kaybeder. İngilizlerle artık kılıçlar çekilmiştir ve kıran kırana bir mücadele başlar. Ama bu sürecin çok sürdürülebilir olduğunu İngilizler düşünmediği için derhal alışık oldukları şekilde bir taşeron aramaya başlarlar. Anzakları, Yeni Zelanda ve Avustralya kökenli askerleri daha çok kullanmışlardı Çanakkale'de. Filistin'de de kullandılar. Şimdi sıra kime geldi? Londra'daki görüşmeler sırasında ben buradayım diye kendisini gösteren Venizelos'a bir şans verdiler. Ve Venizelos'un bir tümeninin başına komutasını tamamen İngilizler alarak onlar özellikle Kocaeli istikametine hareket ettiler. Ve bir de Mil hattını geçerek Haziran'da 20 Haziran 1920'den itibaren Bursa ve Uşak üzerine ileri harekata başladılar. Bu ileri harekatı hep Yunan ileri harekatı gibi basitçe anlatır geçer tarih anlatımımız ama öyle değil. Hayt'ta yapılan 3. konferanstan sonra bunun müşterek bir ileri harekat olmasına karar verilmiştir. Fransızlar, İngilizler, Yunanlar aynı anda, hatta Ermeniler de dahil olmak üzere aynı anda eş zamanlı olarak harekete geçerler.
1: Ve denizden
0: Temmuz
1: de, yanlış hatırlamıyorsam bir bombardıman da yapılıyor Bursa'nın işgali sırasında.
0: Tabii. Sadece mesela Mudanya, Karamürsel, Gemlik gibi liman kentlerini bombardımana tutarak Yunanlıların önünü açmak var. Bir de onun dışında mesela İzmit'teki çuha fabrikası, Kuvayi Milliye'nin ciddi örgütlendiği, üs olarak kullandığı terk edilmiş çuha fabrikasını denizden yine topa tutarak yerle bir ederler. İngilizler hatta Mudanya'ya önden deniz piyadelerini çıkartırlar. Biraz ortalığı onlar yumuşatır, arkasından Yunanlar gelir. Zaman zaman bu da tartışılır. İşte mesela bu Ethem isyanı gündeme geldiği zaman, ya Ethem varken işte her yere yetişiyordu. Bakın düzenli ordu karşısında duramadı. Ya düzenli ordu değil, düzenli orduyla beraber desteklenmiş Kuvayi Milliye müfrezeleri, düzenli ordu bile değil, düzenli ordudan bölükler, taburlarca desteklenmiş Kuvayi Milliye müfrezeleri bu ileri harekatın karşısında duramadığı için Bursa'da düşer ve mecliste o puşi değil siyah serilir. Bursa kurtulana kadar da o siyah örtü meclisin kürsüsünde kalacaktır. Yani 16 Mart 1920 ile başlayan aslında bir şiddet süreci var. Ama bu şiddet sürecinin sonunda zaten bunun amacı şu: bir an evvel sevri dayatmak, kabul ettirmek. Ve dikkat edin, Yunanların özellikle başını çektiği bu Batı Anadolu'daki ileri harekat hemen Sevr Antlaşması'nın imzalandığı tarihte son bulur. Böyle bıçakla kesmiş gibi biter. Ama ne olur? Sevr Antlaşması'nı sadece Saltanat Şurası kabul eder. Dolayısıyla Sultan Vahdettin de kabul etmiştir. Her ne kadar bunu sulandırırlar Sultan Vahdettin
1: toplantıda. Evet, neden kabul etti? Mesela Saltanat Şurası dediniz ya. Mesela Saltanat Şurası'nın başında evet, kim var? Biraz ondan bahseder misiniz?
0: Saltanat Şurası düzenli toplanan bir yapı değil. Saltanat Şurası olağanüstü hallerde birkaç kez toplanmış. Bu da yanılmıyorsam 3. ya da 4. toplantısı. Ve doğal olarak Saltanat Şurası'nın başındaki kişi de Sultan Vahdettin, mutlak iradeye sahip olan kişi. Evet, toplantıyı erken terk eder, o karar bağlanırken, antlaşma onaylanırken belki salonda değildir. Ama daha sonra onaylandıktan sonra bunu veto etme hakkına sahip. Ben bunu kabul etmiyorum, çok onursuz bir antlaşma deme şansına sahip. Bunu yapmamıştır, yürürlüğe girmesine seyirci kalmıştır. Bu ne demektir? Sultan Vahdettin de salonda olsun ya da olmasın Sevr Antlaşması'nı onaylamıştır. Sevr Antlaşması'nı onun onaylamasıyla bitmedi. Ankara hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu reddetti. Evet. Reddettiği anda bir çöptür dedi. Herhangi bir değeri, diplomatik ya da resmi hukuki bir değeri nezdimizde yoktur. Biz Misak-ı Milli'yi uygulamaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden hiçbir şey değişmedi dediği andan itibaren Sevr Antlaşması bir çöptür ve o dakikadan sonra 16 Mart'tan beri İngilizlerin kurguladığı senaryoda boşa çıkmış olur. Neden? Asıl direnişi hızlandıran belki de biraz bu olmuştur. Evet, biz hep 15 Mayıs 1919 uyuyan herkesi uyandırdı, milli mücadele biraz daha ivme kazandı deriz ama bana göre asıl hem düzenli orduya geçiş hem muharebeler döneminin başlaması 16 Mart 1920'de İngilizlerin gerçek yüzünü göstermesiyle olmuştur. Bu arada bir parantez açalım bence kafa karışıklığını engellemek için. Şunu bana şu ana kadar soran olmadı, hep beklediğim bir sorudur. Ya derler ki 13 Kasım 1918'de İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, hatta Japonlar bile vardı
1: Evet.
0: aralarında, Amerikalılar bile vardı. İstanbul'u işgal ettiler. Gemiler geldi 65 parça. İşte Mustafa Kemal de aynı gün hatta İstanbul'a geldi, aralarından geçerken geldikleri gibi giderler dedi. O günkü işgal değil miydi? 16 Mart 1920'de nedir diye. 13 Kasım 1918'de yapılan da, daha sonra 15 Mayıs 1919'da İzmir'e Yunanların çıkışında yapılanı da uluslararası kamuoyuna anlatmak için İngilizler hep şunu söylediler: bu kalıcı bir işgal değil, asayişi tesis etmek için, işte Mondros Mütarekesi'nin 5. 7. hükümleri uyarınca geçici olarak barış antlaşması imzalanana kadar geldik. Yani burada jandarma polis görevi görmek üzere geldik sadece. Ve aynı zamanda da yenilen tarafın yenilgiden doğan ödemesi gereken bedeli, ki bu da nedir? İşte orduların terhis edilmesi, silahsızlandırılması Türk tarafını, bunları sağlamak için buradayız demişlerdi. Ama 16 Mart 1920'de İngilizler deniz piyadeleriyle İstanbul'a girip de süngülü tüfeklerle şiddet eylemlerine giriştikleri andan itibaren artık bu söylemlerinden vazgeçtiklerini, bunu daha fazla ifade etmediklerini ve bu olay gittiği yere kadar gider şeklinde bir politika izlediklerini görüyoruz. O yüzden iki farklı tarih var. Bu tarihlerden 16 Mart 1920'ye kadar olan süreç, yani yaklaşık baktığınız zaman bir yıl 4 ay gibi bir süre ediyor, 16 ay gibi bir süre yapıyor. Bu süre içerisinde çok fazla şiddet kullanmadıklarını, dedikleri gibi daha çok asayişi tesis etme, işte polis görevini, mesela bir karar alıyorlar, onu gerçekleştirme ve bir de cevabı yapıyorlar elbette. Nedir bu da? Birinci Dünya Savaşı'nda kendilerine en büyük sıkıntıları yaşatmış olan ve Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların yanında savaşa girdiği için sorumlu tuttukları İttihat ve Terakkiçi avına başlıyorlar.
1: Evet.
0: İttihat ve Terakki'nin üç önde gelen isminin, daha doğrusu hep üç önde gelen ismi diyoruz ama başkaları da var tabii, Bahattin Şakir gibi. Onların yurt dışına çıkmasıyla beraber elde Anadolu'da, İstanbul'da kimler kaldıysa teker teker, işte valiler, işte Diyarbakır valisi Reşit Bey, Boğaziyan kaymakamı Kemal Bey, bunların peşine düşüp kimi yakalayabilirlerse bedel ödetme telaşı var.
1: Ki idam
0: Bunlarla
1: ediyorlar.
0: uğraşıyor.
1: Boğaziyan
0: Tabii yani biz
1: kaymakamını.
0: mesela sadece o değil, ona bakarsanız Urfa mutasarrıfını da şekilde, ve
1: Evet.
0: hatta onun hikayesi çok daha acıdır. Önce 15 ay kürek mahkumluğuna mahkum ederler. Adamcağız girer 15 ay kürek mahkumu olarak cezasını çeker. Hemen salıverildikten sonra tekrar tutuklanır. Bu sefer Nemrut Mustafa Divanı'nda yargılanır ve idama mahkum edilip, bu sefer o da aynı şekilde Beyazıt Meydanı'nda idam edilir. Daha çok böyle nokta şeylerle uğraşırken İngilizler ve işgallerini de noktasal bazda tutarken, 16 Mart 1920'den itibaren artık hem Yunanlıların önünü açarak hem de kendileri bizzat İstanbul'da despot bir yaklaşımla idareyi tamamen ele alarak gerçek yüzlerini göstermişler.
1: Peki hiç kesmek istemedim, o yüzden çok akıcı bir şekilde anlattığınız için. Şimdi şunu merak ediyorum. Mesela siz bahsettiniz, aslında öyle hani tek kurşun atmadan diyoruz ama İngilizlerle ciddi bir çatışma, savaş hali olmuş. Benzer tablo mesela Fransızlar için de. Çünkü bizim tarihimizde bu boşluklar maalesef çok anlatılmıyor. Yani İstanbul'a işte hatta o biraz görkemli bir şekilde Fransız general geliyor, İstanbul işgal ediliyor. Ama bir yıl sonra Fransızlarla, evet, Fransızlarla anlaştı ama bu arada neler oldu? Yani Güney Cephesi'nde Fransızlara verilen zayiatlar, oradaki çatışmalar, bunların hiçbiri anlatılmıyor. Haliyle şöyle düşünülüyor. Yani İtilaf Devletleri arasında evet malum bir çatışma hali var. İtalyanlar özellikle çatışma hali var. Ama hani bir yıl sonra Fransızlar bakın milli mücadeleyi gördüler ve biz de anlaşmayı imzalayıp çekip gittiler. Gerçekten böyle kolayca çekip gittiler mi Fransızlar? Yani bu kolay mı oldu bu anlaşmaya germek?
0: Şimdi Bakın, bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi bu tarz tarihi olayları değerlendirirken günümüzden kopuk, o arada yaşanmış, izole, böyle farklı bir ekosistemde, kapalı bir ekosistemde yaşanmış bitmiş olaylar gibi bakıyoruz. O zamanki insanlar da aynı bizim gibi duyguları olan, zaafları olan, üstünlükleri olan, avantajları olan insanlar, etten kemikten insanlar, duyguları olan insanlar. Aynı şekilde o zaman da aynı bugün olduğu gibi muhatap olduğumuz dost ya da düşman tarafların başkalarıyla ya da kendi içlerinde olan başka dinamikleri de var. Bir örnek verelim size. Şimdi Orta Doğu Arap saçına dönmüş durumda, cadı kazanı gibi kaynıyor yıllardır.
1: Evet.
0: Yaklaşık 15 yıldır. Hakikaten sonu da nereye varacağını bilmiyoruz. Ama değişmeyen bir tek şey var. En çok Orta Doğu'da bir şeylerin değişme ihtimalinin olduğu zamanlar hangi zamanlar? Amerika'da seçim olduğu zamanlar. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Amerika'da Biden geldi, Trump gitti. Trump gitti, Biden geldi. Ondan önce işte Obama
1: Obama.
0: vardı, şu vardı, bu vardı. Gelen başkanla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki siyasetinde bir takım değişiklikler olma ihtimali. Ve insanlarda düzelme, aman artık biraz ortalık durulur mu hayali, düşüncesi, umudu olmaya başlıyor. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Aynı şey bundan 100 sene önce de geçerli. Muhatap olduğunuz tarafta bir seçim olduğu zaman daha önce şahin politika güden, mesela bir Clemenceau gidip de yerine Millerand geldiğinde biraz daha ılımlı, Fransızlarla olan ilişkilerimizde ve bizim onların Kilikya dedikleri, Silisi dedikleri Çukurova bölgesinde bir takım şeylerde Fransızların siyasetinde değişme olma ihtimali gündeme geliyor. Nitekim yaşanan tam olarak bu. Yani Orta Doğu'yu kasıp kavuran, yangın yerine çeviren siyasi yaklaşımıyla ülkelerden bir tanesinin siyasetinde bir değişiklik olunca, siyasi aktörlerinde değişiklik olunca, mesela Amerika ne diyor? Irak'ı boşaltacağım diyor. Ya da ne diyor? Suriye'den çekileceğim diyor. Aynı şey. Başka hiçbir farkı yok, bakın altını çiziyorum. Fransızlarda da şahin politika güden işgal yanlısı Lloyd George'un kankası diyelim sokak ağzıyla, Clemenceau görev süresi dolup da seçim yapılınca o gittikten sonra yerine Millerand gelir. Millerand yine aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimi gelir hemen 8 ay sonrasında. Bu sefer Millerand parlamento içerisinden seçilmiş cumhurbaşkanı olarak saraya gidince, Tüileri'ye gidince, bu sefer onun yerine de ondan da ılımlı sosyalist Aristide Briand gelir. Briand'ın seçime girerken zaten verdiği sözdür bu: çocuklarınız yuvaya geri dönecek. 65 bin asker tutuyorlar Orta Doğu'da. 30 bini bizim tarafımızda, 35 bini Suriye tarafında. Öbür tarafta Faysal ayaklanmasıyla zaten başları dertte. E biz de Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta canlarını okuyoruz bu adamların. Ekonomik hiçbir gelir elde edememişler. Üstüne üstlük Sykes-Picot anlaşması sırasında, mutabakatı sırasında onlara bırakılan Musul'u da İngilizler işgal etmiş, ellerinden almış. Petrol konusunda da çırak çıkmışlar. Ve bunun üzerine bir de sürekli gün aşırı tabut geliyor Fransa'ya. Bakın, sadece Maraş Harbi'nden sonra Maraş'tan Islahiye yönüne kaçarak uzaklaşan General Köret'in Islahiye'ye varana kadar yolda bıraktığı ölü Fransız askeri sayısı 400'dür. Sadece Pozantı kuşatması ve arkasından Karboğazı baskınında bir taburun yarısı esir alınmış, yarısı imha edilmiştir. Fransızlar bu kadar ağır bedel ödedi. Yunanlılara yakın, neredeyse Yunanlılara yakın ölü bıraktılar bu topraklarda. Şimdi bu adamların bir tek derdi kalmıştı. Londra Konferansı sırasında Şubat 1921'de elimizde bir tek Antep kaldı. Maraş'ı söke söke elimizden Türkler aldı. Urfa'yı aldı. Pozantı'yı aldı. Karboğazı'nda bizi mahvettiler. Rezil rüsva olduk. Artık Antep bir prestij mücadelesi haline gelmişti. Nitekim Antep Harbi'de o 11 ayın sonunda Antep halkı artık açlığa, Fransızlara değil, açlığa teslim olup da şehri boşalttıktan sonra mücahitler, artık o dakikadan sonra Fransızlar rahatlamıştır ve nitekim Millerand bu sefer temsilci olarak geldiğinde, şey, Aristide Briand açılış konuşması sırasında Londra Konferansı'nda Şubat 1921'de der ki, çok uzun bir meşakkatli sürecin sonunda dünyanın en iyi donatılmış, en iyi eğitilmiş orduları olsak da, çok ağır bedeller ödeyerek de olsa Antep'i aldık. Artık bu dakikadan sonra barış görüşmemiz lazım diyor. Yani adam, ben Antep'i alarak prestij kavgası haline getirdiğim olayı bir şekilde çözdüm. Artık bu dakikadan sonra ben savaş istemiyorum diyor adam. Ve o nedenle Şubat 1921'de başlayarak yavaş yavaş yaklaşmaya başladıklarını, bir an evvel Anadolu'da işgal ettikleri bölgeleri boşaltıp Suriye'ye doğru kaydırmak ve ellerinde tutacakları az miktardaki askeri, Orta Doğu'da tutacakları sadece Suriye'de tutma eğiliminde olduklarını net bir şekilde gösteriyorlar. Bakın, yıllık 1 milyar 800 milyon frank harcama yapıyorlar bu Orta Doğu işgali için. Fransız ekonomisi için de bu çok ağır bir yük. Bunu telafi edeceklerini düşündükleri Almanya'dan alacakları savaş tazminatını da 2 yıl alamıyorlar. Fransız ekonomisi tepe taklak gidiyor. Aristide Briand verdiği sözü tutamıyor. Bu şartlar altında siz olsanız ne yaparsınız? Bir an evvel bu bataklıktan çıkmak istemez misiniz? Amerikalıların Suriye'den, Irak'tan çıkmaya çalıştığı gibi. Fransızların da gidişi aynen bu şekilde. Ha, burada yanlış anlatılan bir tek şey şudur. Güneyde Fransızlara karşı verdiğimiz mücadele bağımsız şehir mücadeleleri değildir. Yani Urfa ayrı, Maraş ayrı. Hayır, bunların hepsi Kasım 1919'da Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir büyük komutanların bir araya gelip yaptıkları toplantıda kararlaştırdıkları ve buna istinaden 17 Kasım 1919'da Develi'de, Kayseri Develi'de Ali Fuat Cebesoy'un yanına çağırdığı, davet ettiği gerilla subayları, bunların hepsi subay, görevlendirerek gönderip başlattığı Kuvayi Milliye muharebeleridir. Tamamen bir plan dahilinde, tamamen tek bir merkezden yönetilen, Sivas'tan o tarihte, daha sonra Ankara'ya taşındı tabii, heyeti temsiliye ve Mustafa Kemal Paşa tarafından kurgulanıp yönetilmiş bir gayri nizami harp stratejisine dayalı savunma uygulanmıştır orada.
1: Benzer bir durum Musul için de var aslında, değil mi? Ben yanlış bilmiyorsam Özdemir
0: tabii,
1: Bey'di.
0: Tabii. Şimdi biz büyük taarruza hazırlanırken bir yandan da şartlar önümüze çok önemli bir fırsat getirdiği için Mustafa Kemal Paşa bu fırsatı değerlendirmek ister ve Batı'da Yunanlara karşı büyük taarruz, Sad taarruz planı hazırlanırken aynı şekilde Musul Kerkük tarafına doğru da bir taarruz planı hazırlığına girişilir. Neden? O bölgedeki aşiretler ayaklanıp İngilizleri çok zor durumda bırakınca bunu değerlendirmek gerektiğini düşünür Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Paşa'dan bölgedeki lehçelere hakim, dil sıkıntısı olmayacak ve gerilla harbi konusunda tecrübesi olan, tercihen teşkilatı mahsusa kökenli bir subayı hemen oraya göndermek gerektiğini söyler. Aynı tarihlerde de Cevat Çobanlı Paşa El Cezire Cephe Komutanı olarak Diyarbakır'a gönderilir ve ikisine de verilen talimat budur. Önden Şefik Özdemir Bey derhal Musul tarafına geçerek oradaki aşiretlerden bir Kuvayi Milliye yapısı oluşturmaya başlar. Onun da ilk sonuçları Derbent Muharebesi'nde, bakın hani İngiliz'e savaşmamıştık ya, Derbent Muharebesi'nde iki İngiliz zırhlı aracını tahrip ederler. Yüzden fazla İngiliz askeri orada hayatını kaybeder. İngiliz taburu kendisini kaçarak zor kurtarır. Çok ağır zayiat verirler. Ve Mustafa Kemal Paşa bunu görünce Aralık 1921 tamam der, artık zamanı geldi, harekete geçiyoruz. Kazım Karabekir'e, Doğu Cephesi Komutanlığı'na ve El Cezire Cephesi Komutanlığı'na birer talimat emir gider Genelkurmay'dan. Kazım Karabekir'den iki piyade ve aşiret süvari tugayları oluşturması emredilir. Aynı şekilde El Cezire Cephesi'nde Cevat Çobanlı'ya da iki piyade bir süvari tümeni teşkil etmesi ve emir geldiğinde birisi Dicle'nin doğusundan, birisi batısından hareket ederek Musul istikametinde Şefik Özdemir Bey'in kuvvetleriyle buluşacak şekilde İngilizlere karşı ileri harekata başlama hazırlığı yapılır. Ama Nisan 1922'de büyük taarruza sayılı zaman kala işte Revandiz harekatı denen harekatta İngilizler bu sefer orantısız güç kullanırlar. Doğrudan havadan yere muharebeyle, hava unsurlarıyla o Kuvayi Milliye müfrezelerini Şefik Özdemir'in dağıtınca bu plan için bir süre beklemeye karar verilir. Ardından da zaten mütareke ve barış görüşmeleri başlayınca bu harekat ertelenir.
1: Peki.
0: Ama sonuçta Mustafa Kemal Paşa'nın aynı anda hem Yunanlarla hem İngilizlerle savaşmayı göze aldığının da altını çizelim.
1: Peki, son olarak şimdi saatimiz de yavaş yavaş daralıyor. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi siz hiç kesmeden dinliyorum sizi, o yüzden çok detaylı da anlatıyorsunuz. Çünkü çok üzerinde durulmayan tarihi başlıklar bunlar. Anlatılmayan tarihi başlıklar, evet. O yüzden çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi İstanbul'un kurtuluşu, yani bizim aslında şu anki coğrafyamız. ki sınırlarımız içerisindeki şehirlerimizin büyük bölümünde bir kurtuluş günü var. Ama şimdi bu kurtuluş ifadesinden sürekli bu bir tartışmaya neden oluyor. Hatta Kurtuluş Savaşı'nın ismi dahi bir tartışmaya neden oluyor ve hani itiraz ediliyor ya da hak edildiği gibi ilgi görmüyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu kurtuluş isminden hani bir şehir İstanbul'da neler yaşandığı ortada. Sadece baskından vesaire hani bahsedildi ama toplumsal hayata neler anlatılmaya, anlatmaya utanıyoruz diyordu o dönemi yaşayanlar. Neden bu kurtuluş ifadesinden bu kadar rahatsız olunur? Son sorum bu olsun.
0: Kurtuluş Savaşı'nın gerçeklerini masaya yatırdığımız zaman hani zaten kurtuluş kelimesine gelene kadar daha önce bir de hatırlarsanız bu yedi düvel ifadesine de takıntıları vardır.
1: Evet.
0: Hani nerede yedi düvelle savaştık, bir işte kötü Yunan'la savaştık alt tarafı falan derler. İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı, Ermeni'yi, Gürcü'yü hesaba katmazlar ama bunların da ötesinde bir de asıl canımızı çok yakan, başımızı çok ağrıtan bir iç isyanlar dönemimiz var bizim. Şimdi bu iç isyanlar döneminde isyan eden, Kuvayi Milliye'ye karşı, Türk askerine karşı silah doğrultup ateş eden, hatta şunun altını çizelim, 3 tümen komutanımız var. En üst düzey kayıplarımız onlardır, şehitlerimiz. Bu şehitlerimizden 3 şehit tümen komutanından
1: Evet.
0: Bir tanesini isyancılar şehit etmiştir. İkincisi de o isyanı bastırmak için gidip isyanı bastırdıktan sonra cephede dövüşürken şehit olmuştur. Şehit Nazım Bey'di. Yani 3 şehit tümen komutanından ikisinin yolu iç isyanlardan geçiyor burada. Hiç miyen bir şey. Bakın Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Sakarya gazisi komutanlarımızdan o zaferde çok büyük payı olan Cemil Cahit Paşa, Cemil Cahit Toydemir. O kadar başarılı bir komutan neden büyük taarruzda da komuta kademesinde değildi? Çünkü en az Batı cephesindeki yaşadığımız sıkıntı kadar Pontus ayaklanmasıyla da uğraşmamız gerekiyordu. Pontus ayaklanmasını bastırması için Cemil Cahit Toydemir görevlendirilip oraya gitti. Şimdi Pontus elbette iç isyanların bir parçası olduğu için dile getirdim. Ama geri kalan özellikle Ankara'yı tehdit eden Adapazarı, Düzce, Bolu, Hendek isyanları, aynı şekilde Anzavur, 1. Anzavur, 2. Anzavur isyanı, Adapazarı, Geyve muharebelerinde doğrudan Kuvayi İnzibatiye'yi milli mücadelenin üzerine, Kuvayi Milliye'nin üzerine salan, yani bunlara baktığınız zaman teşvik eden, onları silahlandıran ya da onlara fetva vererek bir şekilde onları legalize eden kimdi? İstanbul'du. İstanbul hükümetiydi ve başındaki Sultan Vahdettin'di. Yedi düvelin içerisine bunu almamak olur mu? O yedi düvelden bir tanesi de buydu. Şimdi yedi düvellerinin temel sebeplerinden biri bu. Kurtulurken biz neden kurtulduk? Her ne kadar o zat-ı muhterem çıkıp da Milli Eğitimsizlik Bakanı dese de işte biz neden kurtulduk? Kendisi de bal gibi biliyor neden kurtulduğumuzu. Şimdi bakın, Cumhuriyetle barışık olmak, Atatürk'le barışık olmak her yiğidin harcı değil. Çünkü de akıntıya kürek çeken insanlar bu insanlar. Dünyada konjonktür, Orta Doğu'nun halini görüyorsunuz, Rusya, Ukrayna'nın halini görüyoruz. Kuşatılmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Kuşatılmış Türkiye'de kolay olan şey teslim olmak. Teslim olmanın da en kolay yolu yeni Osmanlı kayığına binip onlarla beraber işte bu yeni Amerikan büyükelçisinin ara ara çıkıp da zırvaladığı gibi bu tarz söylemlerle o tarafta, o safta yer tutmak. Asıl zor olan şey şu anda cumhuriyetçi olmak, Atatürkçü olmak. Asıl zor olan şey şu anda Kuvayi Milliyeci olmak. Asıl zor olan şey şu anda emperyalizme kafa tutmak. Adamlar da kolay olanı yapıyorlar. Neden kurtulduk sanki diyor orada, üstüne düşeni yapıyor.
1: Peki, çok teşekkürler Sayın Selim Erdoğan, harp coğrafyası uzmanı, tarihçi. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: O kadar güzel anlattı ki hiç araya giremedim. Hatta bir sorum vardı kaldı ama evet, çok güzel anlattı. Kendisine birazcık İstanbul'un görünmeyen direnişçilerini sormak istemiştim aslında. Bu işte İstanbul işgal altındayken herkes oturup beklemiyor. İstanbul'un gündüzü başka, gecesi başka. İşte bu gecesinde İstanbul'dan Anadolu'ya subay, silah, cephane, malzeme, bilgi ulaştırmak için gizli örgütlenmeler kuruldu.
1: Tabii tabii, Mimim grubu var hemen. Yani şimdi süremiz azaldığı için keşke daha uzun uzun konuşabilseydik.
2: Başka bir zaman inşallah.
1: Başka bir zamanda daha detaylı konuşmak lazım. Çünkü bunlar çok tarih içerisinde çok konuşulmuyor.
2: Evet, konuşulmuyor.
1: Hani hep diyorum
2: şeyler.
1: Selin, yani o boşluklar bırakılınca aslında boşluk da bırakılmıyor ama çok araştırılmıyor. Şimdi Selim Erdoğan'ın o konuda hakkını teslim etmek lazım. Daha yeni bir şehitlik de bulundu hatta yaptıkları araştırmalarla ve harp coğrafyası doğrudan coğrafyayı gezerek coğrafyada neler olduğuna bakarak bunu yapıyorlar. Kendi sosyal medya hesaplarından daha yakından takip etmek isteyenler takip edebilirler. Şimdi işgal yıllarında tabii bir de işgalin içindeki İstanbul var. Yani bu işgali yaşayan insanlar var. Düşün, işgal oluyor ve okul, hastane, yetimhane, her yere el koyuyorlar. El koyuluyor gerçekten böyle. Yağmalar oluyor, yiyecekler, askerler yağmalar oluyor. Hatta mesela bazıları var. Kayıtlara nereden bahsedeceğim sadece? Kayıtlara geçenler de çok sınırlı bir anlamda. Ama var tabii bayağı bir işte Galata Selim Bey hala hattaymış. Son bir şey demek istiyormuş.
2: Lütfen.
1: Alalım tekrar o zaman arkadaşlar. Selim Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Tekrar.
0: Hoş bulduk. Şimdi gayri ihtiyari kulak misafir oldum, kusura bakmayın. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın, işgal İstanbul'unu ve işgal İstanbul'undaki bu gizli örgütlenmeleri aslında roman diliyle anlattığım gerçek kurgu ama içerisinde çok fazla gerçek öğe barındıran Hain ve Şafak Sökmeden diye iki romanım var benim. Dilerseniz daha ilerideki bir tarihte onlar üzerinden konuşabiliriz. Çünkü çok ilginç anekdotlar var o konuyla ilgili. Mesela Tophaneli Cambaz Mehmet'in General Harrington'ın arabasını çalıp karargahın önünden getirip Mustafa Kemal Paşa'ya hediye etmesi ve Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e o arabayla girmesi gibi. Yani bunları konuşabiliriz daha sonra ileride başka bir program.
2: Keyifli.
1: Tamam,
2: her zaman bekleriz.
1: O zaman sözünü aldık diyelim. Yakın zamanda Hain ve Şafak Sökmeden romanlarının içinde biraz kurgu ama gerçeğe yaslanan kurgular bunlar. Bunları Sayın Selim Erdoğan'la tekrardan anlatacağız. Tekrar irtibata geçeceğiz sizle. Çok teşekkürler. Selim Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Şimdi Selim, bazı bilgileri vermek istiyorum. Mesela İşgal İstanbul'unda hani vakalardan bahsettik. Bunlar bu arada kayda geçenler ve bazıları, ben hepsini tabii burada okuma imkanım söz konusu değil. Şimdi mesela Galata Köprüsü'nde muhafaza memuru Şaip Efendi'nin Fransız askerlerince öldürülmesi. Ve şöyle oluyor. Özellikle 16 Mart 1920'deki işgalden sonra, yani resmi işgalden, biraz önce Selim Bey de anlattı. İşgalden sonra mesela bir artık Osmanlı vatandaşı o zaman tabii öldürülüyor ya da bir kadının bunu kayıtları o şekilde ırzına geçiliyor ya da tecavüz ediliyor. Ve mahkemelere de el koydukları için yargılanamıyorsun, biliyor musun? Yargılamıyorlar. Geliyorlar, kendi askerlerini alıyorlar, götürüyorlar. Şimdi bazı örneklerden o yüzden vermek istiyorum. Mesela ev aramalarının çok şikayet ediliyor. Ve hani silah arama falan diyorlar ama bayağı bir buralarda yağmalar vesaire de yapılıyor. Mesela bir rakam vereyim. Beyoğlu, Galata, Beyoğlu'nda askerlerin talebiyle birlikte, işgalci askerlerin talebiyle birlikte İstanbul'da genel ev sayısı inanılmaz derecede artıyor işgal döneminde. Beyoğlu'nda sadece 81 tane. Galata'da 77, Üsküdar'da 10, Kadıköy'de 6, toplamda 175 tane, resmi rakamlardır bunlar, 175 tane genel ev var. Ve vesikalı olarak o dönemde çalışan kadın sayısı, şöyle hemen hızlıdan yanlış olmasın diye, 2171 tahmini rakam. Ama bunun 5000, hatta 5000'in üstüne kadar çıktığı söyleniyor. Yani kayıt dışı çalışanlar. Bunlar bu arada sadece bizim bildiğimiz hani o genel ev olarak. Yoksa işte bazı randevu evleri var vesaire. Hani böyle evler var ve inanılmaz derecede artmış durumda bu. Ve bu şekilde genel ev ya da burada çalışan kadınların %38'i Müslüman olan kadınlar. Diğerleri, çünkü açlık var, sefalet var. Hani bir savaş, işgal dönemi, tecavüzler var bunun dışında. Bunların da şeylerin rakamlarını vereceğim. Şu genel evlerle ilgili bilgi ve öyle bir durum ki bunları mesela İtilaf Devletleri'nin askerleri talep de ediyorlar. Ama burada ciddi hastalıklar da ortaya çıkmaya başlıyor. Ve denetleme yetkisini de İtilaf Devletleri, yani hem kullanan hem denetleyen İtilaf Devletleri askerleri, böyle bir tabloyla karşı karşıya maalesef İstanbul. Şimdi biraz hani o dönemin insanları utanırdı yaşananları anlatmaya dilince, hani insanların aklına biraz gelsinler hani o yüzden. Sadece bu da değil, mesela çocuklar, kız çocukları zorlanan kız çocukları var. Hatta yani bu rakamlar da şundan çıkıyor. Resmi kayıtlarda tabii 12, 13, 14 yaşındaki kız çocukları haliyle yok. Nereden çıkıyor? İşte Şişli Etval Hastanesi, Etval çocuk demektir. Şişli Çocuk Hastanesi. Oradaki kız çocuklarının rakamla, oradaki kız çocuklarının böyle hani oraya bu rahatsızlıktan dolayı ya da bu aslı bu işte tedavi olma amaçlı gittiklerinde bu rakam çıkıyor. Keza Kemal Tahir'in Esir Şehrin insanlarında da geçer. 113 kız çocuğu diye. 113 kız çocuğu maalesef o 5 yıllık esir şehir olduğu dönemde bu evlerde, bu barlarda, bu işte neyse artık onların adı, oralarda çalışmak zorunda kalırlar. Bazı vakalar da var, onları da hızlıdan anlatayım. Mesela kayıtlara geçenlerdir bunlar, tekrar söylüyorum. Kayıt dışı olan böyle yüzlerce vaka var. İşgalin ilk yılları Kasım 1918'de Fransız askeri mesela bu nerede yazıyor biliyor musun? Onu da söyleyeyim hemen. Kaynak Yeni Gün gazetesi o zaman. 18 Kasım'da. Fransız askerleri bir kadına gazetede yazıldığı gibi hani tecavüz ediyorlar. 2 Mayıs 1920'de Başıbüyük Kartal Maltepe'de İngiliz Hint askerleri bahçede çalışan Hikmet adlı kadını kafasına taşla vuruyorlar, tecavüz ediyorlar ve bunlar, Osmanlı askerleri bunları yakalıyor. Bostancı karakoluna götürüyorlar. İngiliz müfrezesi geliyor, karakoldan onları geri alıyor. Yani bir yaptırım da yok. Yani işgal edilmenin ne demek olduğunu biraz anlasın insanlar diye bunları anlatıyorum. Hani kurtulduk ifadesinden rahatsız olanlar biraz duysun diye. Hani ondan rahatsız, hani neyden kurtulduğunuzu bilin diye. Bitmedi tabii. Nisan 1921 Kadıköy'de Süleyman Efendi, bu hikaye çok daha uzun, orada rusumat memuru Süleyman Efendi elleri bağlanıyor, gözü önünde ailesine tecavüz ediliyor, gözü önünde ailesine tecavüz ediliyor ve bunlar bu işte bunlar resmi evrakları olan olaylar ve yine bunu yapanlar yine karakola dahi gitmeden alınıyorlar efendim. Haziran 1921'de İki Fransız bahriyeri Beyoğlu gazinolarında garsonluk yapan o zaman bir Rum kızı Marika'yı kaçırıyorlar, tecavüz ediyorlar, gemide öldürüyorlar, denize atıyorlar. Ve bundan dolayı da mesela bir evrakta bir yaptırım gücü olmuyor. Çünkü işgal altındasınız, çünkü sizin karakolunuz, polisiniz, askeriniz o dönemde Osmanlı askeri bunlara bir şey yapamıyor. Ve işgal altında olduğunuz için ses çıkartamıyorsunuz. Keza Mayıs 1921 Çerkezköy hattında İstanbul Edirne yolu Çatalca mutasarrıflığı İstanbul'dan posta ve ekspres treniyle yola çıkan Yunan memurlar, Yunan askerleri orada bir iki Müslüman kadına tecavüz ediyorlar. Çatalca'dan bildiriliyor bu dahiliyeye, Dahiliye Nazırlığı, yani İçişleri Bakanlığı'na bildiriliyor ama o Yunan askerlerine dair hiçbir yaptırım uygulanamıyor. Bir örnek de daha vereyim. Böyle çok örnek var. Bunlar sadece resmi kayıtlara girmiş olanlar efendim. Bunları böyle yüzlerce vaka var ama resmi olarak kayıtlara geçmemişler. Bir de o dönemin koşullarını, o dönemi bir düşününce anlatılmayanlar, söylenmeyenler bir sürü olay var. 2-3 Mart 1920 Alpullu istasyonu. Orada da baba eskiden ailesiyle Alpullu'ya giden bir yüzbaşının hanımına 3 Yunanlı asker tecavüz ediyor. Böyle bir tablo. İstanbul'un yakınında olan tecavüzler böyle. İstanbul'daki genel evlerde ya da tırnak için fuhuştaki patlama böyle. Ve bu hani bazen neden anlatılmıyor, utanırlar da anlatmaya denilince akıllara maalesef bunlar geliyor. O yüzden belli ki anlatamamışlar ama bunları şimdi anlatmak lazım. Neden 6 Ekim önemlidir? Neden İstanbul'un kurtuluşu önemlidir? İşgal altında olursanız işte böyle oluyor ve hakkınızı dahi arayamıyorsunuz. Çünkü mahkemeleriniz de işgal altında. Sizin mahkemeniz yok.
2: İşte bunların hepsi İstanbul'un hafızası aslında, bir şehrin hafızası ve biz işte bugün bu hafızada bir yolculuk yaptık. 13 Kasım 1918'de başlayan işgal sürecinden 16 Mart 1920'deki resmi işgale kadar, milli mücadeleden Lozan'a kadar, 6 Ekim 1923'te Türk birliklerinin İstanbul'a girişine kadar çok güzel bir hafızada yolculuk yaptık ama sonunu ben birazcık romantik bitirmek istiyorum. Tabii. Tüm dünyanın kıskandığı İstanbul, o güzel boğazımız, her şeyle. Sizin için İstanbul ne ifade ediyor? Bununla bitirelim.
1: Yani şimdi bu tarihi okuduktan sonra benim için İstanbul, hani bu programa şey, hani bir anlamda nasıl tarif edebilirim diye düşünüyorum. Aslında hani işte Şehzadebaşı baskınından da bahsettik. Biraz direniş diye. Direniş ya da işbirliği. Şimdi o öyle bir keşmekeş bir kent. Tek bir kelimeyle şu an beklemediğim de bir soruydu. Ama bir anlamda hem direniş ruhunun olduğu, bir anlamda da işte işbirlikçilerin olduğu maalesef böyle bir kozmopolit
2: kalbinizdeki
1: kent.
2: Kalbinizdeki İstanbul nasıl?
1: Bugünün İstanbul'unu tarif edersek o bambaşka zaten. Ona dair söyleyecek birçok, ben değil birçok şairin şiirinden yararlanırım bunu söylemek için ama o dönemin İstanbul'unu maalesef bu rakamları söyledikten sonra da ağzımdan çok güzel bir şey çıkmasını bekleme yani.
2: Olsun, biz İstanbul'u ömür boyunca özgür bir şekilde yaşamaya devam edelim diyelim. Ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir başka gündem özelde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile gündem özel sona erdi.
4: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlıvar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul Başakşehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aselsan, yurt dışındaki bir müşterisiyle toplam 157 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul Başakşehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Başka bir Anadolu lisesinde 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenen 15 yaşındaki kız öğrencinin evden aldığı bıçakla kendi okulunun üniformasını giyerek olayın yaşandığı okula geldiği belirlendi. Kız öğrencinin bıçakla yaraladığı 6 öğrenci hastaneye kaldırılırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, parlamenter sistemin başlangıcında siyasi kutuplaşma ve anlaşmazlıkların hızlı ve etkin karar alınmasını engellediğini söyledi. Bahçeli bu dönemde millet ve devlet arasında çatışmaların teşvik edildiğini ifade etti.
6: Türk siyasetinde darbeler devlet kurumsallığının zayıflamasına, imkan ve fırsatların heba olmasına ve devletin yüksek politik hafızasının daralmasına sebebiyet vermiş. Ancak Türk milletinin demokrasiye sadakati eskilmemiş, bilakis daha da güçlenmiştir. Parlamenter sistemin uygulandığı dönemde istikrarsız hükümetler, koalisyon kavgaları, siyasi kutuplaşma ve anlaşmazlıklar, hızlı ve etkin kararlar alınmasına mani olmuş, millet ve devlet hayatında pek çok çarpıklığı teşvik edip tetiklemiştir.
5: Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerinin denetiminde bir araçta yaklaşık 820 kilogram menşei belli olmayan asal iç yağ ve sakat at ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ürünlerin insan sağlığına elverişli olmadığını değerlendirdi. Olayla ilgili araç sahibi hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti kapsamında adli işlem başlatıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mekke Savunma İttifakı kapsamında üzerine mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması kararı aldı. Karar, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Riyad'da düzenlenen olağanüstü toplantıda alındı. Üç ülke, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasıyla Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik tehditlere karşı askeri hazırlık ve kapasitenin güçlendirilmesini kararlaştırdı. İstanbul'da El-Kaide ve IŞİD terör örgütlerine yönelik sosyal medya hesaplarından övücü paylaşımlar yaptıkları belirlenen 14 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerini sürdüğü bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantı 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 12'sinin adli süreçte bulunan çocuklardan oluştuğu belirtildi. Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze'de olası tüm senaryolara karşı ordunun hazırlıklarını artırması talimatı verdi. Katz, Hamas'ın 7 Ekim'in yıl dönümünde İsrail askerlerine saldırı düzenleyebileceğine ilişkin istihbarat bulunduğunu öne sürdü. İsrail basınına

0: yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Aralık 2026'ya kadar süre verildi. Bu tarihten sonra söz konusu ifadeleri taşıyan etiketlere sahip ürünlerin marketlerde satışına izin verilmeyecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım, sonrasında hava durumunu aktaracağız. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.377 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 30 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.601, çeyrek altın 10.761, tam altın 42.910, ata altın ise 43.900 liradan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Malatya, Erzurum, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Diyarbakır'da kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde gelen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir parçalı bulutlu. Ankara 21, İstanbul 22, İzmir 27 derece. Antalya, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 28, Trabzon 19, Gaziantep 23, Diyarbakır 22, Van 17 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Don't leave me.
1: Dünya haberi.
2: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bir haftada sivil hedeflere günde 1200'e varan sayıda saldırı düzenledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İran arasında ara buluculuk çalışmaları için Pakistan'ı ziyaret edecek. Fransa'daki okul protestolarında 15 yaşındaki bir öğrencinin eli koptu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ukrayna sivil hedeflere saldırıları artırıyor. Konuya ilişkin açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevler Büyükelçisi Rodion Miroshnik'ten geldi. Miroshnik'in yaptığı açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 28 Eylül 4 Ekim tarihleri arasındaki haftada sivil hedeflere günde 1200'e varan sayıda saldırı düzenledi. Geçen hafta en fazla sivil kayıp Belgorod, Biryansk, Zaporojye, Kursk ve Herson bölgeleriyle Donetsk ve Luhansk'ta kaydedildi. Moskova bölgesine yönelen 650 İHA püskürtüldü. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin 5 Ekim akşamından 6 Ekim sabahına kadar Moskova bölgesine doğru uçan 650 insansız hava aracının Rus ordusunca püskürtüldüğünü açıkladı. Sobyanin insansız hava araçlarının büyük bölümünün uzak mesafelerde imha edildiğini, 105'inin ise başkente yaklaşırken vurulduğunu belirtti. Basın kuruluşlarının Sobyanin paylaştığı verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre Ukrayna'ya ait İHA'ların Moskova'ya yönelik saldırı girişimi son iki yılın en büyük saldırılarından biri oldu. Moskova'da 19 Eylül'den 20 Eylül sabahına kadar süren saldırının en yoğun İHA saldırısı kayıtlara geçmişti. Hava Savunma Birlikleri bu saldırıda 1600'den fazla İHA'yı düşürdü. Bunlardan 458'i Moskova'ya yaklaşırken imha edildi. Fransa sağcı Patriotlar Partisi lideri Florian Philippot, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya ek finansal yardım sağlama kararını sert bir dille eleştirdi. Philippot, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik yeni finansal yardım kararını tepkiyle karşıladı. Fransız siyasetçi konuya ilişkin açıklamasında, Avrupa Birliği gizlice Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık bir çek daha yazdı. Bu para Zelenski'nin haftalar önce acil koduyla talep ettiği meblağın ta kendisi. Üstelik bu adım savaşa ve yolsuzluğa harcanmak üzere Ukrayna'ya hali hazırda tahsis edilen 90 milyar euroya ek olarak atıldı. Bu tam anlamıyla çılgınlık ne zaman sona erecek ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya yapılan mali yardımların ve silah sevkiyatının tamamen kesilmesi gerektiğini vurgulayan Filippo, alınan kararların Avrupa'nın çıkarlarına zarar verdiğini de kaydetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İran arasındaki diplomatik ara buluculuk çabalarını desteklemek ve çeşitli temaslarda bulunmak için Pakistan'ı ziyaret edecek. Guterres ziyareti kapsamında İslamabad'da Cumhurbaşkanı Zardari, Başbakan Şahbaz Şerif, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshakdar da dahil olmak üzere üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapacak. Fransa'yı sarsan öğrenci protestolarında gerilim tırmandı. Lens kentinde 15 yaşındaki bir öğrenci polis tarafından kullanılan bombayı yerden aldıktan sonra meydana gelen patlamada elini kaybetti. Ülke genelinde 5000'den fazla kişi gözaltına alındı. Yüzlerce okul tamamen veya kısmen kapandı. Gösteriler Eylül ayında Paris bölgesinde öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, yetersiz okul altyapısı ve eğitim koşullarına yönelik tepkilerle başladı. Gazze'de can kaybı 74.243'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze şeridindeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Buna göre İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısı 1460'a çıktı. Gazze şeridinde İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 74.243'e ulaştı. İspanya'da Sanchez hükümeti düştü, ülke erken seçime gidiyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin sunduğu kritik konut yasası tasarısının parlamentoda reddedilmesinin ardından meclisi feshederek 29 Kasım için erken seçim çağrısı yaptı. Ard arda gelen krizlerle sarsılan Sanchez, siyasi geleceğini yeniden sandığa taşıyor. İspanya Başbakanı, partisinin çözüm umudu olarak sunduğu yeni konut yasası önerisinin meclisten geçememesi üzerine tarihi bir hamle yaptı. Hükümetin yasama gücünü kaybettiğini ve sistemin tıkandığını işaret eden Başbakan Sanchez, İspanya parlamentosunu resmen feshettiğini duyurdu. Hükümet cephesi krizden çıkış yolu olarak erken seçim kartını masaya sürdü ve tarih olarak da 29 Kasım gününü teklif etti. Brezilya'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Eski başkanı Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro oyların %47,03'ünü alarak ilk turu önde tamamladı. Mevcut devlet başkanı Lula da Silva ise %45,16'lık oyla ikinci oldu. İki aday arasında 2.2 milyonu aşkın oy farkının bulunduğu belirtildi. İlk turu önde tamamlayan Bolsonaro rakibi olan mevcut devlet başkanı Lula da Silva ile 25 Ekim'de yapılacak ikinci tur oylamasında bir kez daha karşı karşıya gelecek. İran'da ise Petrol Bakanı istifa etti. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkanlığı Petrol Bakanı Muhsin Paknejat'ın istifa ettiğini duyurdu. İran basında çıkan haberlere göre Paknejat kişisel sebepleri gerekçe göstererek istifa etti. Paknejat daha önce de Pezeşkiyan'a birkaç kez istifasını sunmuş ancak talebi kabul edilmemişti.

0: Nijerya'da askeri uçak kazasında 32 kişi hayatını kaybetti. Kaza Nijerya'da son yıllarda meydana gelen en ölümcül hava kazalarından biri oldu. Nijerya ordusuna ait uçağın düşmesi sonucu 21 yolcu 7'si mürettebatı olmak üzere 32 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası ülkede yas ilan edildi. Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı seller 1 milyondan fazla haneyi etkiledi. Ülkede 16 Eylül'den bu yana aralıklarla devam eden kuvvetli yağışlar başkent Bangkok'un yanı sıra 27 bölgede etkisini sürdürüyor. Seller ülke genelinde 1 milyon 171 bin hanede yaşayan 3 milyon 262 binden fazla kişiyi etkiledi. Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 20'den fazla kişi de hayatını kaybetti. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası Dicle Olcay'la devam ediyor.
3: Radyo ev gibi, biliyor musunuz? İyi hissettiriyor.
2: Beğendin mi?
3: Bayıldım ya. Hiç gidesim yok. Devam edebiliyor muyuz?
2: Yok, devam edemiyoruz.
3: Bayıldım ya. Size ya, çok güzel ekipsiniz. Çok teşekkür ediyorum.

Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Oy,

0: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu. Basın turu.
1: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 6 Ekim 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerde 11.20 oldu mu basın turu başlıyor demek. Selin Yazıcı.
2: Ben Ebru Dönmez.
3: Ben Serkan Baştımar.
1: Efendim bu üçlü yine sizler için bir araya geldi. Gazeteleri aldı. Türk medyası bakalım dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış. Bugünün ilk gazetesi Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nden hangi haberi vereceğimi şaşırdım. Birçok aya haber var. Ama birçok haberin yanı sıra ben birazcık böyle biz çalışan kesimi ilgilendiren bir haberle çok da arada kalmış bir haberi paylaşmak istiyorum ama tabii önce masadaki arkadaşlarıma soracağım. İşvereninize hiç yalan söylüyor musunuz?
3: Bunu şimdi burada nasıl söyleyebiliriz?
1: Ama hem de ki bu böyle izin meseleleri konusunda falan böyle. Yapmayın, yanarsınız arkadaşlar.
2: Ben hiç söylemem. Daha yeni izin aldım.
1: Yapmayın çünkü neden arkadaşlar? Annem hasta yalanı işçiyi yaktı. Haberimiz bu. İş yerine annem hasta diye yalan söyleyip izin alan ancak kız arkadaşıyla buluşan işçi gerçek ortaya çıkınca tazminatsız işten çıkarıldı. Bölge Adliye Mahkemesi şirketin yaptığı haklı fesi onaylamış efendim.
3: Biraz profesyonel olmak lazım yani.
1: Yalan konusunda.
3: Plan üzerinde yapmak gerekiyor bunları.
1: Bir de şey yapıyorlar. Yakalandı acaba sosyal medyadan falan mı paylaştı acaba? Bizim başımıza zamanında öyle bir şey gelmişti.
2: Kesin öyle bir
3: zaten
2: şey olmuştu.
3: Zaten çoğu zaman sosyal medyaya hemen.
1: Bir arkadaşımız ayağı acıyor, ayağı ağrıyor, burktu diye izin almıştı. Sonrasında X'de bir gördük, bir yürüyüşe katılmış kendisi o ayakla. Bir görmüştük yani bu tarz olaylar yaşanmıştı ama aman dikkat diyelim. Her zaman doğruluktan yana olmak lazım. Annem hasta yalanıp işte bir işçiyi yaktı haberini. O yüzden ilk olarak bu haberi biraz yakın hissettim haberi de öyle bir paylaşmak istedim. Onun dışında bir başka haber daha paylaşacağım. Somali'de uzay limanı kuruyoruz bu sözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait efendim. 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılışı dün gerçekleşti biliyorsunuz. Bu dev kongreye Antalya ev sahipliği yapıyor. 9 Ekim'e kadar sürecek ve hemen şunu ekleyelim. 9 Ekim'de Halk Günü olacak efendim. Son derece güzel organizasyonun etkinliklerin olduğu bir gün olacak. 9 Ekim'de bunu da sizlerle paylaşalım. Ve işte Cumhurbaşkanı Erdoğan dün burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin uzay yarışında geride kalmasına izin vermediklerini belirtti. Somali ile de tarihi bir işbirliğinin temellerini attığını açıkladı. Uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık dedi.
2: Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Hürriyet Gazetesi de bir süredir gündemde olan fon soruşturması ve çok konuşulan isim eski bakan Fatma Betül Hanım ve eşiyle ilgili diyor ki 1,9 milyar lira iade ediyor. TMSF hesabına yatacakmış. Fona para yatırıp katlayan isimlerden eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile kocası İlyas Kaya elde ettikleri 1 milyar 860 milyon lirayı iade için açılan hesaplara yatırıyor diyor. Kaya'nın başvurusu üzerine çiftin hesaplarındaki bloke savcılığın yazısıyla kaldırıldı. Paranın TMSF tarafından açılan iade hesabına bugün geçmesi bekleniyor diyor. Hürriyet gazetesinin sürmanşetinde de Çiçam'ın unutulmaz isimlerinden birinin vefat haberi var. Altın Çocuk dün hayata veda etmişti. Altın Çocuk lakaplı Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. 1960'lara damgasını vuran bir isimdi. Dev çınarlardan bir tanesi daha yıkıldı. Yakışıklı Jön'ün Kara Günlerim, Samanyolu, Taş Bebek gibi sayısız filmde başrolde oynadığını belirtiyoruz ve Arsoy yarın yapılacak cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Buradan biz de Allah rahmet eylesin dileklerimizi iletelim. Mekanı cennet olsun.
3: Fon skandalını manşetlerine taşıyan Bir Gün gazetesindeyiz. Tehdit, şantaj, rüşvet rejimi olarak manşetlerinde yer alıyor. İktidar halkın malını, parasını ve iradesini gasp etmeyi sürdürüyor Bir Gün gazetesine göre. Engel görülen her şey devre dışı bırakılıyor. Seçimler artık fiilen anlamsız hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ve Mezi, Ataşehir ve Eyüp Belediye Başkanları 5 günü gözaltı sonrası dün hakim karşısına çıkmıştı ve suçları AK Parti iktidarının tehditlerine boyun eğmemek, şantajlarına karşı direnmek vaat seçer. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği gibi kritik bir kurumunda başkanlığını yürütüyor. Biliyorsunuz ki Erdoğan'la fotoğraf veren her belediye başkanının ortak söylemi de şehrin ihtiyaçları için verimli bir görüşme gerçekleştirdik oluyor. Şehre hizmet söylemi her türlü haksızlığı ve hukuksuzluğu yapan, ülke insanını yoksullaştıran iktidarın karşısına çıkmamanın kılıfı olmuş durumda. Memleket uçuruma sürüklenirken bu şehri kurtarma girişimi asla inandırıcı değil. Bir Gün gazetesinin fon skandalıyla beraber bu durumu nasıl yorumladığıyla alakalı bir haberini okuduk.
1: O haberi hemen güncelleyelim. Eyüp Sultan Belediye Başkanı, Mersin'de de Mezitli ve Yenişehir Belediye Başkanları bugün itibariyle tutuklandılar efendim. Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Akşam gazetesi de işte yine son günlerde benim de sonunun nereye bağlanacağını en çok merak ettiğim soruşturmalardan biri. Süper Lig hakemine şikeden tutuklama, düdük çaldı para geldi. Böyle bir manşet atmış Yasin Kol'dan bahsediyoruz efendim. Biliyorsunuz şike ve teşvik suçlarından tutuklandı hakem Yasin Kol ve kendisiyle ilgili MASAK raporu çıktı. MASAK raporunda bir hakemin bu rakam nasıl hesabında olabilir, bu paralar nasıl hesabında olabilecek dedirtecek cinsten rakamlardan bahsediyoruz efendim. Kendisinin 11 bankada 50 hesap kaydı var. 41 farklı IBAN'ı var. 2012-2026 yılları arasında hesaplarında 5978 işlem var ve 62,5 milyon lira girmiş. 72 milyon lira da çıkmış. Ve bakın, işin en çok can alıcı kısmına geliyoruz. Birlikte görev yaptığı hakemlerle maçlardan 3 gün önce ve 2 gün sonra bir para trafiği tespit edildi. Transferlerden 40'ı maçın başlamasının ardından yapıldı. Bu kişilerden Yasin Kol'a 218 bin lira gelirken Kol'dan da aynı kişilere 853 bin lira gönderildi şeklinde bir durum söz konusu. Yasin Kol tabii ifadesinde MASAK raporundaki tespitleri kabul etmediğini de söylemiş. Kendisi tutuklandı. Bakalım bu davanın seyri nasıl gidecek ve bu davanın ucu kimlere dokunacak, çok merak ediyorum.
2: Nefes gazetesiyle devam edelim. Nefes gazetesi de yine enflasyon rakamları ile ilgili yorumda bulunmuş. Diyor ki TÜİK açıkladı ama çarşı pazar öyle demiyor. TÜİK enflasyon oranı Eylül'de %1,84, yıllık 29,73 olarak açıklamıştı. Nefes gazetesinde de diyor ki çarşı pazar hiç öyle demiyor, kuru ekmeğe el uzatıyor diyor. Emekliler Türkiye'nin dört bir yanındaki eylemlerden biri yine Ankara'da gerçekleştirildi. TÜİK binasının önünde emekliler halkın sofrasındaki kuru ekmeğe el uzattılar diye İsyan etmişler. TÜİK'in hesabı marketteki etiketler yalan diyor. Patatesin fiyatı bir yılda %124, et ve çayınki %44 arttı. Enflasyonun Eylül'de 2,3 yıllık %30,3 artmasını bekleyen ekonomistler, manipülasyon sadece borsada değil TÜİK'te manipülasyon yapıyor açıklamasında bulunuyor.
3: Cumhuriyet gazetesiniz. Dış gündeme bakacağız. Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'da okullardaki personel eksikliği, kalabalık sınıflar, kötü durumdaki binalar öğrencilerin eylem yapmasına sebep oldu ve eğitimde eşitsizliklere olarak başlayan Fransa'daki öğrenci eylemleri büyüyor. Ülke genelinde 6 Ekim büyük eylem günü ilan edildi. Yani bugün 15 yaşındaki bir öğrenci de dün polisin fırlattığı ses bombası nedeniyle elini kaybetti. Ciddi bir duruma gelmekte. Bugün de dün de elini kaybeden bir öğrenci ve artan eylem faaliyetlerinden bahsediyoruz ki Fransa'da şu an iç karışıklık devam ediyor.
1: Birçok okul kapandı. Birçok okulda da kısmi şekilde eğitime ara verildi. Bakalım ne çıkacak Fransa'dan da. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Şimdi hepiniz bu fonlarla alakalı gazetelerden manşetleri paylaştınız. Fon vurgunu demiş Sözcü gazetesi, başka bir yerden bakıyor olaya. Şöyle söylüyor, işte Türkiye yüzyılı başlığını atmış. Bir tarafta kendi hesabından 900 lira, bakın bu 900 lira, yani bunu bir altını çizerek söylüyorum, kendi hesabından 900 lira çeken hapiste diyor, volta atıyor diyor. Diğer tarafa da milletin 2 milyarını çekense Tekirdağ'da arsa topluyor demiş. Hemen detaylarına bakacağız. İstanbul Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak 19 Haziran'da tutuklanmıştı efendim. CHP kurultayındaki delegeleri satın almakla suçlandı. kendi hesabından çektiği 900 lira da bu suçun delili olarak gösterildi. Ve Durak tam 5 aydır tek kişilik hücrede hapis yatıyor ve hala iddianamesi yazılmadı. Diğer tarafta fon vurguna baktığımızda da eski AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın ailesiyle birlikte Tekirdağ'da kelepir arsa topladığı ortaya çıkmış efendim. İlçe merkezine 42 bin metrekare, ilçe merkezine bitişik 42 bin metrekare araziyi gözüne kestiren Sayanlar 6 kardeşin ortak olduğu arazideki payları satın almışlar bir bir. Araziyi ucuza kapatmak için payını satmak istemeyen 4 hissedarı işte bir takım olaylar yapılmış. Ailenin farklı araziler için köylülere dava açtığına dair bile bir iddia söz konusu Sözcü Gazetesi'nden Mustafa Balcı'nın haberi efendim.
2: Milli Gazete'ye devam ediyoruz. Milli Gazete'de yine TÜİK'in enflasyon rakamlarına ilişkin eleştirilerini ve yorumlarını vermiş. Manşetinde ilk sayfasında öncelikle manşet rakam aşağı zamlar yiyor. Enflasyon %30'un altına indi ama zamların freni yine tutmadı diyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan da enflasyon rakamlarına eleştiriler var. Sonuç değil sebep sorgulanmalı diyor. TÜİK'in enflasyon verilerine tepkisini böyle dile getiriyor ve diyor ki Arıkan borsadaki 800 milyar liralık vurguna atıfta bulunmuş ve borsada 800 milyarı buhar edenler sebep enflasyon sonuçtur demiş ve bir yanda fon adı altında dönen şaibeli milyarlar, diğer yanda TÜİK'in fondötenli rakamlarıyla mutfağa yakılan milyonlar ifadesini kullanmış Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ve hemen altta da diyor ki yoksulluğun yükünü çocuklar taşıyor. Yine Saadet Partisi'nin yayımladığı sosyal gündem analiz raporuna göre Türkiye'de çocuk işçiliğin ağır bilançosu diye rakamlar vermiş. 1 Eylül 2025, 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında 95 çocuk çalışırken maalesef hayatını kaybetmiş. Bu raporda belgelenmiş ve bir önceki dönemde 72 olan çocuk işçi ölümlerindeki artış %32'ye ulaştı diyor. Raporda yoksulluk, hayat pahalılığı ve kayıt dışı istihdamın çocukları çalışma hayatına ittiği belirtiliyor.
3: Evet, Milliyet gazetesini siyasete devam edeceğiz yine. Yeni partide durumlar ne? Son olarak biliyorsunuz ki mecliste Erdoğan konuşma yaparken terk etmişlerdi meclisi. A takımıyla yol haritası düzenlemesi var yeni partide. Yeni parti MYK Özgür Özel Başkanlığı'nda toplandı. Özel ve A takımı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve sahada izlenecek yol haritasını masaya yatırdı. Parti sözcüsü Emre ittifak sorusu olacak mı sorusunun cevabını verdi. Şu an planlanmış bir görüşme takvimi olmadığını belirten ve Türkiye işinin demokrasi, cumhuriyet için insanların bir araya gelip güç birliği yapması lazım dedi. Bu son mesajları bu şekildeydi. Yeni partideki yetkili Emre tarafından yapılan açıklamalar.
1: Yeni Şafak gazetesiyle devam edeceğiz. Yeni Şafak gazetesi de fon vurgunuyla alakalı, bakın hangi pencereden bakıyor. Parayı iade edelim. Kimler diyor bunu efendim? Fondaki isimler sıraya girmişler. Parayı iade etmek istiyorlar. Ama neden? Şimdi bu nedenlerini açıklamak lazım. Efendim şimdiye kadar 217 şüphelinin olduğu fon soruşturmasında 85 kişi tutuklandı. 98 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanıyor. Fondan astronomik para kazananların örgüt yöneticiliği veya örgüt üyeliği suçlarından ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalma ihtimali soruşturmanın seyrini değiştiriyor. Ne oluyor efendim? Adli işlem görenlerin %90'ı elde ettikleri manipülatif kazancı iade edip sermaye piyasası kanunun 107. maddesinden yararlanmak istiyor. Peki bu 107. madde ne diyor? Bu maddeye göre pişmanlık gösterip parayı hazineye iade edenler ceza almıyorlar efendim. Yani demek ki hani ben parayı vereyim, yakamı kurtarayım, paçamı kurtarayım anlamında. Yani yoksa bu insanlar bu kazançları yapacakken yani bu parayı niye iade etsinler, değil mi? O öyle bir ahlaka sahip olduklarını asla düşünmüyorum. Dolayısıyla şu anda bu cezalardan, bu cezaları almamaları için sıraya girmiş bir durumda parayı iade etmek istiyorlarmış Yeni Şafak gazetesinin haberi.
2: Takvim gazetesinin manşeti de aya çıkmaya hazırız. Hazır mısınız?
1: Yaşasın. En önce ben gidiyorum.
2: Peki o zaman dün Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı yaptı ve Türkiye'nin milli uzay aracı, ay aracı ile ilgili gerekli test aşamasının tamamlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın montaj ve entegrasyonu tamamlandı dedi. Somali'de kurulacak uzay limanı projesinin inşaat ve teknik çalışmalarının da resmen başlatıldığını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin küresel uzay diplomasisinde kartları yeniden dağıttığını söyledi. Ve Türkiye kendi uydusunu kendi tasarlayan ve üreten nadir ülkelerden biri oldu. Uzay buraya önden gidenlerin ek olduğu bir ganimet alanı değildir demiş ve Ay'a çıkmaya hazırız sözünü söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: Posta gazetesindeyiz. İlginç bir haber. Bursa'da alkollü olarak 10 milyon lira değerindeki lüks otomobilinin direksiyona geçen Kaya Ali A. denetim yapan polisleri görünce kaçmaya başlıyor ve polisin peşine düştüğü otomobil park halinde bulunuyor ama içinde o halde sürücü yoktu. Polis sürücü Ali A'yı aracın birkaç metre ötesinde çalılıklarda uyurken buluyor ve sonrasında polisin uyandırdığı sürücü ne oldu ya uyuyordu horladın mı diye soruyor polis ekiplerine. Kaçıp böyle yani polislerden kaçıyor. Kendisi alkollü, altında 10 milyon liralık bir otomobil var ve polislere yakalanınca ne oldu horluyor mu gibisinden oyunculuk dersleri mi vermeye çalışıyor burada bilmiyorum ama alkolmetreyi üflemeyi reddediyor sonrasında.
4: Yapay zeka zannederim. Yok canım derim yapay zekayla yapmışlardır. Polise de böyle bir şeyi cüret etmez diye düşünürüm.
3: Yok
4: yani.
3: Gerçekten sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi polis bunları buluyor ve sonrasında polislere bu cümleyi kuruyor ve alkolmetreyi üflemeyi reddediyor sonrasında yay olarak kaçmaya devam ediyor. Araç da otoparka çekiliyor sonrasında ve sürücüye de 550 bin lira para cezası uygulanıyor. Daha önce de iki kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine de 2042'ye kadar el konuluyor.
4: Oo, şahane.
2: En ağır ceza bu olsa gerek.
4: Şahane.
2: Yani, umarız ehliyetsiz araç kullanmaya devam etmez.
4: Şahane.
3: Ehliyetsiz bırak alkolü kullanmasın yani artık akıllı alması gerekiyor bir yerde vatandaş.
4: Dünya Gazetesi'nden çok kısa bir haber verip hemen sevgili Ebru'nun sporla ilgili yorumlarını heyecanla bekliyor olacağım çünkü şimdi. Efendim Dünya Gazetesi Kapıkule hızlı tren hattındaki yeni Edirne garı tamamlandı. Böylece Halkalı'nın Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim'de yani bu cuma hizmete girecek bu haberi sayfalarına taşımış. Efendim Halkalı Kapıkule hattında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Gerçekten bu şahane bir şey. Yük taşımacılığının ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürülmesi hedefleniyor bu projeyle. Gerçekten şahane bir şey. Çünkü hani o uzun yollar o kadar insanı yoran bir şey ki bu haberler gerçekten şahane.
2: Foto maçta yine bize hüsran, yine bize hasret var ya. Manşetini kullanmış. Çok güzel bir manşet çünkü amirli takımız Uluslar A Ligi'nde 4. maçında da maalesef
4: yine puan
2: alamadı ve mağlup oldu. Bu seferki mağlubiyeti de İtalya'ya 3-1 maalesef skor şeklindeydi. Ve siz bekliyor muydunuz bu sonucu?
4: Biz zaten dün sen yoktun sevgili Serkan'la konuşup hani tabii mümkün olduğunca daha böyle güzelleme yaparak sonuçta tabii ki Ay Yıldızları her zaman her yerde nerede olursa olsun sonuna kadar destekleyeceğiz ama böyle birbirimize bakarak böyle sadece iyi dileklerimizi sunduk ve hani ben artık böyle şey modundaydım bir noktadan sonra çok gol yemeyelim yani no, zaten şu anda en çok gol yiyen maalesef hem son sıradayız. Son sırada olacağımız garanti ve en çok gol yiyen takımız. Hani daha beteri olmasın şeklindeydi ama bu milli ara gerçekten milli ızdırap gibi bir şey oldu. Bitsin artık.
3: Bir an önce gerçekten futbola doyalım istiyorum. Çünkü bu milli ara gerçekten bize iyi gelmedi. Çoktan da kabullenmiştik aslında. Ben dün maçı bile izlemedim bu arada.
4: O kadar
3: kabullenmişim artık sonucu. Montella da galiba taktik olarak çok iyi oynadık demiş. Bilmiyorum yani sonuncu olduğumuza haberi yok mu bu teknik adamı Montella'nın?
4: Ya şöyle bir ilk 20 dakika falan böyle bir heyecanlandıran
3: sonuç
4: bir oyun
3: peki?
4: Vardı.
3: Sonuç
4: 3-1. 1-0'dan sonra yani golü yine erken yedik. 26. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam.
3: Uluslar Ligi'ne ilk kez ben çıkarttım zaten demiş galiba.
4: Uluslar Ligi yeni çünkü. Uluslar Ligi yoktu.
3: 2018'de 4 tane teknik adam değişti zaten o zamandan
4: yani,
3: bugüne kadar.
4: Tamam evet ama tamam dediği doğru ama Uluslar Ligi'nde yani tamam biz alt ligdeydik yani tamam A'ya çıktık şahane güzel ama hani A'ya çıkıp da yerimizde saydık ama. Yani,
3: bilmiyorum daha ne yani, kadar açıklama yapması lazım Montella ile yolların ayrılması için bir an önce
4: yok.
3: Gerçekten evet. Farklı bir yol izlenmesi
2: 11 gol
3: gerekiyor.
2: Yemişiz Uluslar Ligi'nde 11 gol yiyip sadece 2 gol atabilmişiz.
4: Maalesef yani hani gerçekten son derece acı bir durum bu yani.
3: Ne oldu? Düşünsene, vizyalar gelecek mi acı Osman?
4: Süper Lig'de böyle bir tablo olsa ne olurdu diyor şimdi sevgili Özgür. Herhangi bir futbol takımının başındaki bir kişi 4 hafta boyunca üst üste böyle yenilgiler alsaydı durur muydu? Durmazdı. Kaldı ki siz milli takımın başındasınız. Çok önceden böyle bir karar almanız beklenirdi ama kendisi koltuğunda rahat. Bugün sevgili Serhat'la yayında bunu fazlaca konuşacağız diye düşünüyorum futbol saatinde. Dinleyicilerimiz bizi yalnız bırakmasınlar. Hatta şimdiden mesajlarını atabilirler. Montoya ile alakalı olarak ne düşünüyorlar? Hani istifa kalsın dışında bir fikriniz mi? Var mı? Daha doğrusu hani istifa dışında bir fikriniz var mı diye sorabiliriz onlara. Peki 11.40 oldu. Veda vakti geldi. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Montoya ile istifa.
0: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
5: Milyonlarca kişi geliriyle değil borçla yaşıyor. Aileler gelirlerini enflasyon nedeniyle büyük ölçüde kaybettikleri için, ayın yarısını bile getiremedikleri için kısa vadeli borçla yaşama sistemine geçmiş. Bu sistemde kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle işliyor. Ve herkesin cüzdanında 4-5 tane kart var. Bu kartlarla çark dönüyor. Yani bir kartın borcunu diğer kartla kapatarak, bir harcamayı bir karttan, diğer harcamayı bir başka karttan yaparak insanlar ekonomilerini, aile ekonomilerini idame ettiriyorlar.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
6: Paranın hareketi.
2: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün sunum yapacak. Hasar dosyası E-Devlet'e taşındı. 9 aylık dönemde Türk lirasıyla dış ticarete yıllık bazda belirgin artış kaydedildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,05 düşüşle 12.437 puandan başladı. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %0,44 ile turizm, en çok gerileyen de %6,54 ile finansal kiralama faktöring oldu. Dolar haftanın ikinci işlem gününde 49.17 liradan, euro ise 55.15 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalar pozitif seyrediyor. Küresel piyasalar ABD'de tahvil faizlerinin yükselmen yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserlik ve güçlü bilanço beklentilerinin risk iştahını artırmasıyla pozitif seyrediyor. Analistler yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiler açısından orta ve uzun vadede endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirterek yatırımcıların yapay zeka alanındaki anlaşmalar ve bilanço sezonuna ilişkin güçlenen beklentilerin etkisiyle söz konusu riskleri şimdilik ikinci planda tuttuğunu ifade etti. Avrupa borsaları da dün Fransa hariç alıcılı seyretti. Fransa'da mali endişeler, siyasi belirsizlikler ve ülkedeki karışıklıklar devam ederken borçlanma maliyetlerindeki artış Avrupa Merkez Bankası'nın söz konusu duruma müdahale edebileceği beklentileriyle bir miktar yavaşladı. Almanya'da da Ağustos 2026 fabrika siparişleri bir önceki aya göre %10,6 oranında düşüş kaydetti ve Temmuz'da yukarı yönlü revize edilen %3,2'lik artışı tersine çevirdi. Almanya İstatistik Bürosu'nun verilerine göre düşüşün başlıca nedeni büyük siparişlerdeki azalma oldu. Bu bileşen hariç tutulduğunda genel gösterge sadece %0,1 düştü. Dalgalanmanın daha az olduğu 3 aylık baza bakıldığında genel gösterge yine de %1,3 artış gösterdi. Asya tarafında ise Çin'de piyasalar bugün de tatil nedeniyle kapalı. Bölgede mevcut yapay zeka iyimserlikleri piyasalarda hissedilirken Japonya'da dün bir miktar gevşeyen tahvil faizleri bugün yeniden yükseliş eğilimine geçerken Japonya'nın 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan artışla %1,93, 10 yıllık tahvil getirisi de sınırlı artışla %3,10 seviyesinde bulunuyor. Emtia piyasalarına bakıyoruz. Altın güne düşüşle başladı. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.535 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.790 lira, Cumhuriyet altında 42.950 lira. Petrol fiyatlarına gelince Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %0,5 azalarak 99,9 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 88,77 dolar olarak belirlendi. Yurt içinde de akaryakıtta tabela değişti. Motorinin litresine 4 lira 95 kuruş indirim gelirken benzinde fiyat değişmedi. İndirim sonrası benzinle motorin arasındaki fiyat farkı yaklaşık 5 liraya geriledi. Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79'da yüksek öğretim eğitimi de görülürken en çok ucuzlayan ürün %24,41 ile turunçgiller oldu. TÜİK verilerine göre Eylül'de %25,79 olan yüksek öğretim eğitimi fiyat artışını %23,31 ile hurma, incir ve tropikal meyveler ve %19,99 ile yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri izledi. Eylül'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında %16,4 ile okul servisleri, %12,93 ile motorin, %12,23 ile margarin ve %11,55 ile de benzin yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında toplanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün bir sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadele ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor. Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre yılın 9 aylık döneminde Türk lirasıyla dış ticarette yıllık bazda belirgin bir artış kaydedildi. Türk lirasıyla ihracat Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre %6 azalışla 24 milyar 727 milyon lira oldu. İthalat ise yılın aynı ayında %18,8 artış 83 milyar 526 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 108 milyar 253 milyon lira olarak gerçekleşti. Hasar dosyası E-Devlet'e taşındı. E-Devlet Sigortalarım sayfasının faz 2 çalışmaları kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle vatandaşlar hasar dosyası eksper raporlarından kaza tespit tutanaklarına, poliçe yenileme uyarılarından geçmiş poliçe detaylarına kadar pek çok bilgiye tek bir platform üzerinden hızlıca erişebilecek. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü 650 baş reforme koyun ve 25 baş reforme koç satışı yapacak. Muhammen fiyat kilogram başına 270 lira olarak belirlendi. Muhammen tutarların 540 bin ile 3 milyon 780 bin lira, geçici teminatında 27 bin lirayla 189 bin lira arasında değiştiği ihale 19 Ekim pazartesi günü saat 14.30'da işletmenin merkezinde yapılacak. İlk ihaleye gelen olmaması veya verilen uygun görülmemesi halinde pazarlık usulüyle satış gerçekleştirilecek. İhalenin dokümanı TİGEM'in internet sitesinde veya işletmede görülebilecek. Yoğurt ve ayran ambalajlarında kullanılan ekşi maya ve kara maya ifadeleri için süre doluyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işletmelerin etiketleme kurallarına uyum sağlaması için belirlenen son tarihi hatırlattı. 31 Aralık 2026'nın ardından bu ifadeler artık ürün etiketlerinde kullanılamayacak. Paran hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
6: Paranın hareketi.
7: Yeni Şeyler rehberinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Mesela yani atıyorum ben aldım evi oturdum işte şu oldu bu oldu çatı aktı bir şey. Burada hesap sorabiliyor muyum? Kimde oluyor? Kanunlarımıza ya da yönetmelik birimize girmemesi çok acayip değil mi? Çok acayip.
6: Son yıllarda.
7: Yani ben kendi kendime tarla kurdum burada yapabiliyorum diyemiyorsun.
6: Evet, şebekeye bağlanmanız gerekiyor.
7: Home inspection sanırım biraz daha fazlası gibi geldi bana. Bunun ne olduğundan başlayalım mı efendim?
8: Tabii ki.
7: Anladım.
8: Çok kıymetli bir nokta.
7: Gençlerimiz konusunda bizi bir adım ileriye taşıdığınızı düşünüyorum ben. Çok sağ olun.
8: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
7: Çünkü her birey birbirinden farklı değil mi efendim?
8: Kesinlikle Zahid Bey.
6: Teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
7: Yeni şeyleri konuştuğumuz, geleceğe yönelik bütün adımları birlikte attığımız ve bugünden olan şeylerin yarına katkılarını konuştuğumuz programımızda bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Saygılar efendim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
9: Enerjinin seyri.
3: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar. Önce özetler. Avrupa Birliği enerji ithalatına metan kurallarına bir yıl daha esneklik tanıyacak. Türkiye'de enerji üretim maliyeti Eylül'de %3,55 arttı. Türkiye'de güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretimine Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Avrupa Birliği enerji ithalatına metan kurallarına bir yıl daha esneklik tanıyacak. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yüksek enerji maliyetleriyle mücadele kapsamında ihracatçılara metan kurallarında bir yıl daha esneklik tanıyacaklarını açıkladı. Von der Leyen, Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda enerji fiyatları, alınacak tedbirler ve Avrupa Birliği'nin uzun vadeli bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerji arzı konusunda uluslararası ortaklarla çalıştıklarını belirten von der Leyen, metan konusunda ihracatçılara bir yılda esneklik tanıyacağız, bu kriz döneminde ilave maliyetleri azaltacak dedi. Von der Leyen, G7 ülkelerinin geçen hafta 100 milyon varil dizel ve ham petrol rezervini serbest bırakma konusunda anlaşmasının da küresel fiyatların istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını söyledi. Avrupa'daki rafinerilere ilişkin stratejik diyalog başlatacaklarını açıklayan von der Leyen, amaçlarının maliyetleri düşürmek ve savunma alanı dahil ihtiyaç duyulan tedariki güvence altına almak olduğunu belirtti. Türkiye'de enerji üretimi Eylül'de %3,55 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Eylül ayı yurt içi üretici fiyat endeksi verilerine göre yurt içinde enerji üretim maliyeti Eylül ayında bir önceki yıla göre %30,82 oranında artış kaydetti. Maliyetler bir önceki Ağustos ayına göre ise %3,55 arttı. Sanayinin ana sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığında üretim maliyeti bir önceki aya göre %0,78 azalırken elektrik, gaz ve buhar üretim maliyeti %0,97 artış gösterdi. Alt sektörlere bakıldığındaysa kok ve rafine petrol ürünleri yurt içi üretim maliyetleri bir önceki aya göre %13,25, kömür ve lignit %7,44 ve elektrikli teçhizat üretimi %2,62 yukarı yönlü seyretti. Türkiye'de güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminde Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. Güneşten 5,16 milyar, rüzgardan ise 4,74 milyar kilowatt saat elektrik üretildi. Böylece iki kaynaktan toplam üretim 9,9 milyar kilowatt saate çıkarak tarihi rekor kırdı. Ağustos ayında toplam elektrik üretiminin %56,4'ü yenilenebilir kaynaklardan, %69,7'si ise yerli kaynaklardan karşılandı. Hidrolik kaynaklarda 9,8 milyar kilowatt saat üretimle toplam üretimin %24,7'sini oluşturdu. 13 Ağustos'ta günlük elektrik üretimi 1,241,291 megawatt saatle yılın en yüksek seviyesine çıktı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 99,79 dolardan işlem görüyor. Dün 103,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 100,32 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 11.30 itibariyle kapanışa göre %0,5 ak 99,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksaslı ham petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 87,77 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
9: Enerjinin seyri.
0: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
9: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır dedi. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 3'ü ağır 8 öğrenci yaralandı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında failin anne ve babasının tutukluluğunun devamına karar verildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi. Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için 2028 yılını işaret eden MHP Genel Başkanı, yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır ifadelerini kullandı. İstanbul'da Başakşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 3'ü ağır 8 öğrenciydi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında failin anne ve babasının tutukluluğu devam edecek. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı Aysel Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıya ilişkin davada tutuklu sanıklar failin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını değerlendirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 12'sinin adli süreçte bulunan çocuklardan oluştuğu belirtildi. Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Ve belediyelere yönelik operasyonlara bak. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyonda aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 45 kişi gözaltına alındı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Mersin'de ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Spor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A Yıldızların tek sayısı Aral Şimşir'den geldi. Bu sonuçla İtalya gruptaki puanını 7'ye yükseltirken A milli takım 4 maç sonunda puanla tanışamadı ve son sırada kaldı. A Yıldızlar gruptaki bir sonraki maçında 12 Kasım'da sahasında Belçika'yı konuk edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Malatya, Erzurum, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Diyarbakır'da kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara, İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu. Ankara 21, İstanbul 22, İzmir 27 derece. Antalya, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 28, Trabzon 19, Gaziantep 20.

0: Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
1: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Kıtası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Yeni gelen günde sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Ve bugün stüdyo konuğumuz sevgili Ferman Akgül olacak. Kıymetli dinleyiciler, biliyorsunuz Manga grubunun solisti aynı zamanda. Ama solo çalışmaları da var. Bugün kendisini burada ağırlayacağız. Stüdyomuzda, Radyo Sputnik stüdyosunda güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz kıymetli dinleyiciler. Birazdan canlı yayında birlikte olacak saat 12.30'dan sonra. Teknik masada sevgili Özgür ve Mikail, editör masasında değerli dinleyiciler bugün bizlerle birlikte. Güne yansıyan gelişmelere önce bir bakacağız, neler var neler yok, sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Hanımlar beyler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 24 şehirde karsal yayında sizlerle birlikteyiz. Radyo Sputnik Twitter hesabını mutlaka takip edin. Okanaslan.com Instagram hesabını isterseniz, arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Hanımlar beyler, ve WhatsApp numaramız Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Eskiden biz çatıya çıkar anten ayarlardık. Valla aşağıda biri olur, cama çıkar, 3 kişiyle yapılır bu iş. Çatıdaki, camdaki, televizyonun başındaki, ama 2 kişiyle de olabilir.
2: Hanım, görüntü geldi mi? Bak televizyona bak.
3: Geldi geldi, tamam, antenle oynama. Oynama, böyle kal.
0: Yani camdaki aynı zamanda televizyonu görebildiği neredeyse sorun yok. Yukarıdaki bütün sıkıntıyı çeker. Donar ya da çok sıcaklar.
4: Az daha geldi gitti karıncalı
0: falan diye. Allah ne günlerdi be. Çamlıca'ya doğru çevirirdik anteni böyle.
5: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
6: Peki, Zeki Müren'den kurtaracak mı?

vardı yani dinleyiciler, bildiğiniz normal insanlar yani. Bunlara ne iltifat yapayım Allah'ını seversen sevgili dinleyicimiz ya. Ne diyeyim yani? Şimdi bizim kızlara güzeller, güzel editörüm diyorum. Güzel simge diyorum falan diyorum. Yani Özgür'e ne diyeyim Allah'ını seversen? Yapmadığı huysuzluk da kalmıyor. Neler yapacağım sana diyor. Yayın boyunca diyor. Buradan şimdi söyleyemiyorum. Söyleyeceklerime yayın yasağı var. O kadar. Mikail de onu gaza getiriyor. Mikail de onun destekçisi değerli dinleyiciler. Bana şeyden yürüyorlar. Ne kızlar burada olunca onlara güzeller güzeli kızlar. Şöyle böyle biz oturmuşuz buraya iki. Dedim ya yayın yasağı değerli dinleyiciler. Hani gülmekten karın kaslarımı ağrıttılar. Gözlerim yaşardı ya bildiğiniz gibi. Ben mümkün mertebe en azından kızlar gelene kadar rejiye bakmadan yayını götürmem lazım. Bakarsam kopabilirim. Bunlardan her tür şey beklenir. Aha başladılar. Benim için problem değil. Şimdi senden sonra o masaya oturacak olan düşünsün. Çünkü onun bir sonucu olacak. Ya onu demeye çalışıyorum Özgür. Dikkat et. Çok iyi. Çok acayip şeyler oluyor Radyo Sputnik Stüdyosu'nda değerli dinleyiciler. Mikail'im uyma. Özgür'e uyma. Doğru yoldan şaşma. Bak. Bak. Kaybedenlerden olma. Kazananlardan ol. Efendiliğini koru. Efendiliğini koru. Mikail. Otur oturduğun yerde. Şu tipe bak. Şu tipe. Şu tipe bak. Dön şuna da bir baksın sana. Al. Kime güvendiğine bir bak Mikail. Sevgili dinleyiciler, anlatılmayanları anlatıyoruz. Bizdeki hikaye bu. Şimdi gündemdeki başlıklarla başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. Birazdan Ferman Akgül burada olacak. Sevgili dinleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu, açıklamaları vardı. Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır dedi. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilenecek seçimlerin 2028 yılı içerisinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacak. Bu arada AK Parti'den böyle bir açıklama henüz pek yok. Yani daha çok Sayın Bahçeli'den geliyor bu, hani adayımız şudur, adayımız budur açıklamaları biliyorsunuz. Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, pergelimizin sabit ucu Ankara'dadır dedi değerli dinleyiciler. Terörsüz Türkiye, temel hedefimiz Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgeyi terörün ürettiği güvenlik tehditlerinden bütünüyle arındırmak, gelecek kuşakların siyasi, ekonomik ve toplumsal refahını teminat altına almaktır dedi Sayın Bahçeli. Yeni yasal düzenlemelerin yapılmasının en hayati konulardan olduğunu söyledi. Fon soruşturması ile ilgili olarak kamu kaynaklarının usulsüz kullanılmasına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olması gerektiğinden ve 2028 yılında da işaret etti grup toplantısında Sayın Bahçeli. Şimdi bu konuyla ilgili olarak yayın yasağı var ama yine de hani en azından sadece bir cümleyle geçelim. Başakşehir'de detay vermeyeceğiz yani hani olayın dezenformasyon, çünkü bu tarz olaylarda çok yaşanıyor değerli dinleyiciler. Yayın yasağı var. Bir de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bir bıçaklı saldırı, ardından da 8 yaralı hastanelerde tedavi gördüğüne dair açıklamalar geldi. Sağlık Bakanı Memişoğlu bir yaralının kritik, iki yaralının orta ağır durumda olduğunu belirtti. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği olayla ilgili yayın yasağı getirildiği kararını bildirdi. Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan da bu karar açıklandı değerli dinleyiciler. Mersin'de 3 belediyeye operasyon. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı. Eyüp Sultan Belediyesi Ankara, orayla ilgili olarak da yine değerli dinleyiciler, Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı, başkan dahil olmak üzere. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu, eski başkan Serdar Sandal dahil olmak üzere 45 gözaltı var. Normalde 48 gözaltı kararı ama 45 gözaltı uygulandı. Değerli dinleyiciler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Baybel AŞ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Cumhuriyet Halk Partili Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 45 kişi eş zamanlı operasyonla alındı.
Türkiye Belediyeler Birliği yeniden seçime gidecek çünkü 3. başkan da tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, değerli dinleyiciler, tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği başkan vekili seçimi yapılacak. Seçer son seçimde 446 oyla Belediyeler Birliği başkanı seçilmişti. Rakibi AK Partili Fırat Görgel 311 oy almıştı. Diğer taraftan 19 Mart'ta başlayan operasyonların ardından, değerli dinleyiciler, ikinci kez başkan vekili, birinci kez de başkanlık seçimi ne olacak? Seçimi yapıldı sevgili dinleyiciler. Hemen haber verelim mi? Ferman Bey gelmiş, aşağıdaymış. Nurcan Hanım hemen ilgilensin arkadaşlar. Ben de yazıyorum arkadaşlar iniyor diye. Ferman Akgün'ün menajerine Murat Bey'e. Sevgili dinleyiciler, Ferman Akgül Radyo Sputnik'te olacak birazdan, kıymetli dinleyiciler. Evet, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi haberi var. Savcılık TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yürütülen fon soruşturması kapsamında ödeme yaptı. Habere göre daha önce fona 163 milyon 46 bin TL'yi yatırdı. Yaklaşık 4 ay sonra da 2.17 milyar TL çektiği bilgisi var. Son gelişmede yatırılan ana paranın da kazanç kısmının TMSF'nin isteğine bağlı iade hesabına gönderildiği aktarıldı. Bankalarının ödeme konusunda görüş sorması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işleme izin verdiğini belirtti ve haberin temel tartışması Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri üzerinde yürütülüyor değerli dinleyiciler. Şimdi ilgili düzenlemeye göre belirli suçlarda elde edilen veya başkasına sağlanan menfaatin iki katının hazineye ödenmesi gündeme gelebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, ki Radyo Sputnik'e de açıklamaları vardı, yapılan ödemenin bu şartı karşılamadığını savundu. Gökhan Günaydın'a göre 2 milyar TL civarındaki iade yeterli değil. İki kat şartı uygulanırsa ödemenin 4.4 milyar TL olması gerektiğini öne sürüyor. Fakat 4.4 milyar TL hesabı muhalefetin yorumu, bu tutarın mahkeme veya savcılıktan kesinleşmiş bir borç bilgisi yönünde herhangi bir bilgi yok değerli dinleyiciler. Etkin pişmanlık hükümlerinin kesin olarak uygulandığı ve soruşturmanın kapandığı sonucu da buradan tabii çıkmıyor, onu da söyleyelim değerli dinleyiciler. Türkiye Ekim 1987 Mart 1988 döneminden bu yana ilk kez 4 mağlubiyeti üst üste aldı. Türkiye Milli Futbol Takımı İtalya'dan da yine değerli dinleyiciler fark yedi. Ve Montella'nın açıklaması: futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Belki de İtalya'dan çok daha çok daha çok maçta olduğumuzu söyleyebilirim. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok mutluyum. Umutluyum demiş. Ya yeter artık be kardeşim be. Vallahi açık açık söyleyelim mi ya? Gerçekten tadını kaçırdınız artık ya. Bir istifa edin de gidin be kardeşim ya. Vallahi billahi ya. Böyle saçma sapan bir açıklama olabilir mi ya? Milli futbol takımının teknik direktörü Montella'ya sesleniyorum. Ya Türkiye'de dura dura açıklamalarınızın şekli de değişmiş yani. Hakikaten ya, yeter artık ya. İstifa mı ediyorsunuz, ne yapıyorsanız bir gidin be kardeşim ya. Bu nasıl bir açıklamadır ya? Neymiş, futbolcularımı tebrik ediyorummuş. Belki de İtalya'dan daha çok futbolda. Kardeşim sonuca bakarız. Kötü oyna 1-0 al ya. Berbat oyna 1-0 al ya. 500 tane pozisyon ya ama 1-0 yen. Bu kadar basit. Ne konuşuyorsunuz? Hala yok şöyle iyiydik, yok böyle iyiydik falan filan. Ne bu ağızlarla bizi kandırmaya çalışıyorsunuz? Ne bu ağızlarla oyalıyorsunuz? Futbol Federasyonu Başkanı'na kardeşim başarısızsanız çekin gidin ya. Verinizi gidin Allah aşkına ya. Ya gerçekten ya, birazcık bir sorumluluk alın ya. Bu işin sorumluluğu bizde var kardeşim deyin. Biz yaptık bunu deyin. Biz bu başarısızlığın sorumluluğunu alıyoruz deyin ya. Ya biraz böyle bir... Hani bir duruş sergilemek lazım ya. Hala utanmadan yapılan açıklamaya bak. Futbolcularımızı tebrik ediyorsun. Neyini tebrik ediyorsun ya? Neyini tebrik ediyorsun? 4 tane maç üst üste yenilmişler. Ya kardeşim seviyoruz, ediyoruz. Ya ayrı mesele. Milli takım başımızın üstünde yeri var. Her zaman destekleyeceğiz. Yense de yenilse de berabere kalsa da karda kışta kıyamette evet destekleyeceğiz. Stat'tan destekleyeceğiz. Televizyondan destekleyeceğiz. Yurt içinden, yurt dışından, dünyanın neresinde olursa olsun destekleyeceğiz. Eyvallah. Biz görevimizi yapıyoruz da biraz da siz yapın be kardeşim ya. Ya rahatınız da yerinde yani. Her şeyiniz var, her imkanınız var. Bak hep söylüyorum.
Sayısız başarıları imza atan voleybolcular, filenin sultanları tarifeli uçakla gidip gelirken siz özel uçaklarla, mis gibi uçaklarla, mis gibi imkanlarla, gözümüz yok. Ama kardeşim yeter artık, bu nedir ya? Vallahi billahi. Özgür bir soluklandır beni, şunu da bir kısayım, ondan sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım.

Sevgili dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen açıklamalar var. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını az önce aktarmıştık. Akın Gürlek'te Anadolu Ajansı editör masasında son dönemdeki konularla ilgili olarak açıklamaları var. Fon soruşturması olarak bilinen süreç, faili meçhul dosyalar, terörsüz Türkiye süreci şu anda devam ediyor değerli dinleyiciler. 5 kişi haksız kazançlarını iade etti diyor Gürlek. Zararın iki katına karşılaması etkin pişmanlık durumu diyor. Bununla ilgili açıklamalar. Değerli dinleyiciler, fon soruşturmasında tüm önleyici tedbirleri aldık dedi. Detaylara ilerleyen dakikalarda haber merkezinden arkadaşlarımız mutlaka bakacaklar. Sevgili dinleyiciler, bu arada futboldan bahsettik. Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu. Arda Güler de bu listenin içinde, 100 milyon euro. 19. sırada. Listenin birinci sırasında da Lamine Yamal var, 220 milyon euro ile. Değerli dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifiyle yeşil pasaport talep eden meslek grupları var. Hangi meslek grupları? Köy ve mahalle muhtarları, TÜRMOB ve bağlı odalara kayıtlı yeminli mali müşavirler, en az 15 yıl kıdemli serbest muhasebeci mali müşavirler, TEB üye ve meslekte en az 15 yılını tamamlamış serbest eczacılar, TTB'ye üye ve meslekte en az 15 yılını tamamlamış serbest çalışan doktorlar. Değerli dinleyiciler, yeşil pasaport, hakemler dosyası, resmi belgede sahtecilik üzerine soruşturma başlatıldı. Akın Gürley'in açıklamaları, dediğim gibi bu önemli açıklamalar bunlar. Editör masasına katıldı değerli dinleyiciler. Bakalım orada neler söyleyecek, detayları, önemli açıklamalar arkadaşlarım iletecekler. İstanbul'da ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanan isim değerli dinleyiciler. 23.437 lira para cezası kesildi. Araç trafikten men edildi. Araç kullanmaktan 4 ay hapis cezası verildi. Alkollü araç kullanmaktan. Adli sicil kaydı ve ekonomik durumu göz önüne alınarak 4 aylık hapis cezası 12.000 TL para cezasına çevrildi. Peki bu isim kim? İstanbul'da ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanarak yakalanan kişi kim? Blok 3 değerli dinleyiciler. Rapçi Blok 3. 23.437 lira para cezası, araç trafikten men edilmiş sevgili dinleyiciler. Kendisinin de 4 aylık hapis cezası paraya çevrilmiş. AYM'den ihlal ve tazminat kararı var, onu aktaralım. Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak. Anayasa Mahkemesi ikinci bireysel başvurusunda yeniden yargılamasına karar verdi. AYM, Kahraman'ın bireysel başvuru hakkı ve hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğini hükmetti ve 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi. Değerli dinleyiciler, enflasyon 57 ay sonra %30'un altında. Türkiye İstatistik Kurum verilerine göre aylık enflasyon %1.84, yıllık enflasyon 31.51, %29.73 geriledi. Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına indi. Baktığımız zaman manşet enflasyonunda düşüşe rağmen temel harcama kalemlerinde yine çok daha hızlı artışlar var. Yıllık fiyat artış konut, su, elektrik, gazda %39.99, %40. Kira artış oranı belli oldu değerli dinleyiciler. 31.49 olarak gerçekleşti. Yeni yapılacak kontratlarda bu oran gerçekleşecek. Emekli ve memur için 3 aylık takip. Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon %5.57 oldu. SSK ve Bağkur emeklileri için bu oran şimdiden enflasyon farkı olarak yansıyor. Değerli dinleyiciler, bu konularla ilgili olarak da Melis Elmen her cuma saat 15'te radyonuzda değerli dinleyiciler sizlerle. Çalışma Hayatım programında. Kamuda psikiyatriste ulaşmak zormuş. Ruh sağlığında fatura hastaya diye bir haber var. Nedir bunun detayı? İnsanların ruh sağlığı hizmetinde duyduğu ihtiyaç artıyor. Kamuda psikiyatri randevusu bulmak giderek zorlaşıyor. Hastalar MHRS ve 182 üzerinden defalarca denemelerine rağmen uygun randevu bulamadık diyorlar. Türkiye'de 100 bin kişiye yaklaşık 9 psikiyatri uzmanı düşüyor. Değerli dinleyiciler, bu oranla Türkiye OECD ülkeleri arasında sondan 3. sırada. İsviçre 53, Almanya'da 29. Sadece psikiyatri değil, psikolog, psikiyatri hemşiresi ve sosyal hizmet uzmanı eksikliği de yaşanıyor. Kamuda randevu bulamayan insanlar özel kuruluşlara gidiyorlar, sağlık kuruluşlarına. Ancak özel psikiyatri seans ücretleri 5.000 ile 15.000 lira arasındaymış.
hizmeti geniş kesimler için erişilmez kılıyor bu rakamlarda. Yoğunluk nedeniyle hekimlerin hastalara ayırabildiği süre kısıtlı ama eksik ya da hatalı tanı riskini artırıyor bu durum. Uzmanlar psikiyatrik değerlendirmenin zaman gerektirdiğini ve tedavinin sadece reçete merkezli hale gelmesinin tehlikeli olduğunu da vurguluyor. Ağır ruhsal bozukluğu olan ve akut dönemde yatırılması gereken hastalar için uygun psikiyatri yatağı bulmakta ciddi güçlükler yaşanıyormuş. 43 ildeki 126 sağlık alanı ve veya tesisin özelleştirme kapsamına alınması tartışması var. Bölgeye hizmet veren tarihi öneme sahip 400 yataklı Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bu listede yer alması yine tepki çekiyor değerli dinleyiciler. Uzmanlar ve siyasiler toplum ruh sağlığı merkezlerinin sayısının artırılması, meslek örgütlerinin katılımıyla yeni bir toplum ruh sağlığı yasasının acilen ne olması hazırlanması gerektiğini söylüyorlar sevgili dinleyiciler, onu da söyleyelim. Bu arada 1 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye genelinde adli kontrol hükümleri uygulanan kişi sayısı 140.280'e ulaşmış. Adalet Bakanlığı verilerine göre ve denetim takibi yapılan çocuk büyükümlü sayısı 10.821. Özgür biraz ses alsana. İktidara muhalif kesimlere yönelik soruşturmanın artmasıyla cezaevlerindeki doluluk oranının %45'e dayandığı bilgisi var. Hukukçular ve işte hukukçular baktığınız zaman değerli dinleyiciler, kararlar işte burada alınan kararlar, adli kontrol kararları, gazeteler, bazı muhalif isimler gençleri sindirmek için susturma aracı olarak değerlendiriyorlar. Sevgili dinleyiciler, baktığımız zaman kıymetli dinleyiciler. Şimdi konuğumuz geldi, onu çok fazla bekletmeyelim. Sevgili Ferman Akgül değerli dinleyiciler canlı yayında konuğum olacak. Radyonuz Radyo Sputnik'te hanımlar beyler. Ben sizlerden yüksek müsaade istiyorum. Birazdan buradayız.

0: bence var ya bak hani drone'la dolaşıyorlar ya, drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Emniyetimizin drone'ları var böyle değil mi? Dışarıda ne diyor orada bilmiyorum. Burada kullanmayın falan mı böyle? Yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan, bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah, nereden geliyor bu ses falan? Abi bakıyorsun yukarıda vik vik yanan bir şey var, yanıp sönen bir şey var. Bence bunlara da yani hani böyle bir uygulama yapılır mı? Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutudur. Dolanabilirler mesela dronlar.
1: Takipteyiz. Takipteyiz. Sen bakma etrafına. Bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını diye.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve bugün gerçekten benim için çok özel yayınlardan bir tanesi. Ben yayın öncesinde de çektim, videoda söyledim, sadece benim için değil birçok insan, hepiniz için çok önemli isimlerden bir tanesi, çok sevdiğimiz isimlerden bir tanesi sevgili Ferman Akgül. Hoş geldin. Çay içmeye geldin.
1: Çay içmeye geldim. Hüpletirsem kusura bakma, kulaklık da yok bak şimdi. Anlamam yani hüplettim.
0: Rahatına bak abi, gözünü seveyim. Çayı seviyor musun bu arada?
1: Yani fena, iyi ise seviyorum yani. Bu iyi.
0: iyi, oradan yırttık. Bir dakika abi, çayın iyiliğini seven insan bilir yani, anlayan insan bilir şimdi. Eskiden demlediğimiz çaylar gerçi yok da.
1: Abi yok.
0: Çayın demleme şekli bir de değişti
1: tabii
0: artık.
1: Tabii, şimdi çok alelacı, hızlı demliyoruz.
0: Hızlı. Yani. Bir de var ya, ben şeye gıcık oluyorum. Burada demliyorsun çayı. İsmini vermeyeyim şimdi buradan. Ya misafirimiz var, ismini söylemeyeyim. Demlenmeden açıyor ya çayı. He. Sinir oluyorum ya.
1: Demlenmeden servis mi ediyor?
0: Abi şey, bizim şurada içeride demlik büyük, tamam mı?
1: Ha tamam yani.
0: Nurcan Hanım demliyor.
1: İlk gelen yanıyor yani.
0: Abi onun bir şeyi var ya, çayın abi adı üstünde, demlenme süresi tabii var ya. Tabii. Yarım saat bekleyeceksin yani. Aynen. 10 dakika sonra geliyor, 7-8-10 dakika sonra geliyor.
1: Yok.
0: Çayı dolduruyor.
1: Hatta sonra da dibine de kalmayacak. Yani ne ilk ne son olacak. Ortadaki yaşar. Tabii abi.
0: Nasılsın burada, iyi misin?
1: İyiyim.
0: İyi bir enerjide gördüm
1: seni.
0: Sağ
1: ol abi, teşekkürler. İyiyim, konserlere geldim. Kopenhag'da yaşıyoruz biz ailemizle.
0: Ne kadar oldu oraya gideli?
1: İki buçuk sene oldu galiba, evet.
0: Şimdi önce bir konserlerden başlayalım. Olur. Etkinlik neticede, onları bir duyuralım.
1: Tabii.
0: Onu merakla bekleyen insanlar var. Hem solo hem manga.
1: Evet.
0: Ama şeyi de merak ediyorum. Yani Danimarka, Kopenhag kararı. Yakın zamanda bu arada gittim ben. Bir hafta sonu falan geçirdik
1: tamam,
0: eşimle. Çok güzel.
1: Tamam.
0: Orası niye? Nasıl bir yer falan, onu ayrıca
1: konuşuruz.
0: Abi konserler nasıl? Ne alemde?
1: Konserler iyi. Şimdi hem yani geldiğim zaman tabii blok yapmam gerekiyor. Hem manga konserlerini yapıyorum, hem kendi solo turnem başladı. Çünkü bir single çıkarttım. Bir yer var diye.
0: Hı hı. Girerken yayınladık onu.
1: Eyvallah. Teşekkür ediyorum. onun işte yarından itibaren işte Çorum, Amasya, Kastamonu, Karabük bir dörtlü yapacağım.
0: Hı hı.
1: Ardından bir Sakarya'da manga konseri yapacağım. Hı hı. Sonra döneceğim. Bunu işte Ekim'deyiz. Kasım'da yine böyle bir blok olarak geleceğim. Yani her ay böyle 4-5 blok geliyorum. Benim solo konserlerim daha çok mangayla çalamayacağımız ufak kongre merkezlerinde oluyor, işte oturmalı salon, küçük sahne, orada daha çok böyle sohbet, türküler söylüyorum, sevdiğim coverları çalıyorum, hikayeleri anlatıyorum. O
0: dur şunu birazcık sana doğru
1: mikrofonu mu? Okey, tamam. Daha böyle yakın temas, samimi bir ortamda geçiyor. Sonra da zaten manga konserlerinin işte onun büyüsü farklı.
0: Bambaşka tabii.
1: Yani iki deneyimi de aslında yaşıyorum. Birinde daha böyle seyirciyle daha içli sohbet, temas. Diğerinde de daha büyük sahne, işte büyük ışıklar. Benim için iki uçta çok keyifli oluyor yani.
0: Evet. Abi şey zannedenler var, senin bu solo konserlerden dolayı manga bitti falan diye düşünenler falan oldu yani. Ya öyle o, bir şey yok halbuki.
1: Evet
0: yani.
1: o kaldı yani, o bir kesim hala manga yok diye biliyor. Ama konsere gidiyoruz işte.
0: Yazık yani, konserleri de kaçırıyorlar.
1: Ha, bir de konsere gidiyoruz, dolu böyle binlerce insan, onlar mangayı biliyor. Diğerleri ne yazık ki orada kaldı.
0: Alo İsmet, oğlum bak ayrılmadılar. Evet. Konser var. Gel.
1: Abi o çok komik oluyor şimdi. Gidiyorum, turneye atıyorum. Çalmışız böyle 10.000 kişi festivalde. Sabah uçakta, havalimanında biri geliyor. Abi siz de iyiydiniz ya. İyiydik ya, iyiydik diyoruz. Ne diyeyim ona yani ben.
0: Abi bu solo ne kadar zamandır? Yani ben notlarıma falan baktım ama sohbet havası olsun diye sorayım.
1: 2014'te ben bir solo albüm yaptım. Yürüyorum içimde diye. Ondan tabii ondan önce bir Pascal'la bir single'ım var hatta. Pascal Nohma'yla.
0: Bilmez miyim? Bir abi ya, ne ben ne Aruna sesini arabada açıp bağıra bağıra yüksek sesle, hele bir de sen konuk tarih belli olunca tekrar bir özlemişim, bir süredir böyle bir dönüp bakmıyordum falan, müthiş.
1: O solo albümden sonra, ama bu Türkiye turnesi ilk Türkiye turnem. Ya ben çok fazla öyle solo konser yapmadım aslında. Çok tek tük, belki özel işler, belki birkaç festival. İlk defa böyle yoğun aldım elime gitarı gibi hakikaten çıkıp turluyorum. Muhtemelen bunun sonunda bir şarkı daha paylaşıp sonra belki işte Manga albümünü de ona göre planlayıp yine bir solo albüm yapacağım.
0: Ha, güzel. Manga olarak da burada şey yapalım.
1: Seve seve.
0: Misafir ederiz vallahi. Çok tabii, güzel olur yani.
1: Mutlu oluruz.
0: Şey, bir yer var. Onun bir hikayesi var mı? Yani bu gidişle falan alakalı bir ilgisi var mı?
1: Herhalde var. Yani çünkü şehir değişikliği, ülke değişikliği beni çok etkiliyor. Manga'nın Şehri Yüzün albümü de öyle çıkmıştı aslında. 2009'da. Ya bana düşen kısmı en azından. Ankara'dan İstanbul'a taşınmak da bizim için ülke değişikliği gibiydi yani. Hele o yıllarda. Şimdi de ülke değiştirdiğim için o beni etkiliyor. Yani oradaki yaşam, buraya git geller.
0: Niye böyle bir karar alındı?
1: Yani eşimle birlikte aldık. Eşimin işleri o dönem yurt dışı işleri vardı. Danimarka'da takip etmesi gereken işler vardı. Ben de dedim ki yani orada olmak daha iyi olacaksa senin için, benim için fark etmiyor yani, uçağa atlayıp geleceğim.
0: Yani ne yani, güzel.
1: Hanım köylü olduk ama.
0: Hayır diyemedin yani.
1: Hayır diyemedin.
0: Araya birilerini soksaydın aileden.
1: Yok aile. Ya hiç torpil işlemedi. Aldı götürdü beni. Yani tabii.
0: Abi ama helal olsun sana, öyle kolay bir karar değil yani.
1: Ya aslında benim için çok zor bir karar da değildi. Çünkü ben farklı deneyimleri gezmeyi, görmeyi çok seven biriyim. İşim dolayısıyla da.
0: Yeniliklere açıksın
1: yani. Açığım. Yani şimdi bu günde 3-4 tane uçak varken. O yüzden başka bir ülkede olmak benim için de belki bir deneyim. ...dir diye gittim ama ondan önemlisi tabii hani eşim, ailem, çocuklar. Onların rahat etmesi önemli. Çocuklar da rahat adapte oldu.
0: Herkes iyi mi yani orada?
1: Çok iyiler.
0: Düşündüğün yani iyi yani, değil mi? Öyle mi?
1: Evet
0: öyle
1: evet mi? Yani insan gidince birazcık tabii yalpalıyor birkaç ay. Çocuklar da birazcık insan böyle bir tedirgin olmadık değil yani. Çünkü ya bir ortamdalar. Hemen ana dilleri gelmedi. Ana dilleri Danca.
0: Danca.
1: Ya Türkçe tabii de hani şimdi kelime kökü olarak ana dili gerçekten Danca. O hemen gelmedi. 2-3 ay sonra birazcık orada bir öğrenci bulduk. Onlara yardım etti falan. Sonra abi işte küçüklerin beyni o kadar gelişmiş ki aslında.
0: Hayretle bakıyor.
1: Tak diye bir anda.
0: Koklala yapıştır.
1: Anadan doğmak konuşmaya başladı.
0: Ciddi misin ya? Sende hikaye ne?
1: Ben birazcık orada kurslara gittim birazcık. Yani derdimi en azından anlayabiliyorum. Konuşmak çok kolay olmuyor. Danca çok zor.
0: Zor da bir dil.
1: Çok yuvarlıyorlar. Ama işte okurken işte artık birazcık gazetede okuyup neler olup bittiğine falan bakabiliyorum en azından. Zaten hani telefonu koyup da çevir edebiliyorsun ama. Ama şey öyle konuşmak hem çok anlamak zor. Çok yuvarlıyorlar yani.
0: Şeyi soracağım şimdi müzikte merkez İstanbul derler ya, bizim ülkemiz için söylüyorum, İstanbul derler ya. Evet. Bu arada senin aile olarak almış olduğun bu kararı aslında uygulayan birçok ünlü isim var. Ünlü sanatçı senin gibi iyi isimler
1: duyuyorum,
0: var.
1: Duyuyorum doğru.
0: Yani başka ülkelere giden insanlar var. Evet. Şunu merak ediyorum abi. Şimdi Danimarka'da Kopenhag'dasın ama hoş konserler içinde geldin. Bu biraz etkiliyor mu müziği, ne dersin? Yani haberi duyanlar işte bak işte Ferman şeye gitti, Danimarka'ya gitti, artık müzik de olmaz, şu da olmaz, bu da olmaz
1: ya
0: falan.
1: Ya tabii bilmem. Onu oluyor mu o tarz şeyler? Öyle biraz önyargıyla yaklaşan hayranlarımız da oldu. İnsanlar hani gitti bıraktı gibi de düşünenler de oldu. Öyle böyle biraz haberler de çıkmıştı. Ama yok yani aslında ne yalan söyleyeyim, bizim turne hayatımızı bence daha pozitif etkiledi. Çünkü daha düzenli olmak zorunda kaldık.
0: Düzensizlik mi vardı?
1: Hayır da yani Türkiye'de konserler, turneler birazcık daha son zamanda belli oluyor. Yani belki son senede bu daha Avrupa, dünya gibi işlemeye başladı ama mesela Avrupa'da 7 ay 8 ay önceden konser tarihini belirlemen gerekiyor. Ona göre hayatını düzenliyorsun ama burada son 2 hafta kala da konser teklifi gelir. Son 1 hafta kala da gelir.
0: Allah Allah.
1: O yüzden şimdi ben orada olduğum için bize gelen teklifleri de ona göre değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Ve diyoruz ki yani blok yapmamız lazım. Şu ay şu olur, bu ay bu olur. Yine de hani geri çevirmek istemediğimiz güzel bir teklif gelirse onu birlikte değerlendirip benim uçak durumlarıma, aile durumlarıma bakıp tabii ki son anda geldiğimiz de oluyor. Ama büyük oranda dediğim gibi daha düzenli olmaya itti bizi. Beni çok o anlamda pozitif etkiledi. Oradaki hayat çok planlı. Yani bizim hiç alışık olduğumuz bir hayat değil. Yani arkadaşınla görüşürken bile randevu gerçekten randevu alıyorsun. Yani işte şeyini takvimine mutlaka işlemen lazım. Bir de bizdeki gibi son anda geliyor musun? Oğlum geliyor musun? Geliyorum ya.
0: Aşağıdayım.
1: Aşağıda hani burada aramazsan aramazsan mesela son gün ertesi günkü randevu olmuyor ya. Mesela sen gidiyorsun kapıda kalıyorsun. Oğlum buluşacaktık. Aramadın. Oğlum yazdım ya ben, yani niye bir daha arayayım seni? Yani?
0: Bak ben sana bombasını söyleyeyim. Şimdi sevgili Ferman'la çok şükür burada bu yayını gerçekleştiriyor olmamızda sevgili Hayrettin'in
1: çok selamlar.
0: Buradan çok selamlar gönderiyorum. Katkısı var. Sağ olsun. O kendisiyle irtibat kurdu. Çok da mutlu oldum. Abi hikaye şu. Geliyorsun diye dün buraya gelecekti Hayrettin. Dedi ki ben de geleyim dedi. Hem göreyim dedi, bir sarılayım dedi. Konuşalım, sohbet, muhabbet. Tamam olur abi dedim. Sonra tatsız bir durumdan dolayı detayına girmeyelim. Ertelemek durumunda kaldık. Bir gün ileriye aldık. Programımızı çevirdik ama şükür burada. Abi ben bunu Hayrettin'e söylemeyi unutmuşum.
1: Geldi mi?
0: Allah'tan Ömerli'nin oradan geri döndü.
1: Hadi. Ya iyi.
0: Beni bir aradı. Aa abi dedim, Ferman dedim bugün gelmiyor, yarın geliyor, ben sana nasıl unuttum falan.
1: Sen tersi olmuş, o olabilir. Yani.
0: Ama hani şu da var yani.
1: Ertelemeyi unutmuşsun.
0: Çok normal. Ha tamam o zaman döneyim ben Ömerli'den dedi.
1: Ona çok alıştık.
0: Orada öyle olur. Bir şey yok yani.
1: Hayır.
0: Orada.
1: Yok yani çok
0: söz mahcup, verdin yapacaksın.
1: Çok mahcup olursun yani. O iyi arkadaşlık ilişkilerine, iş ilişkilerine çok direkt yansır yani. O yüzden o acayip dikkat etmemiz gereken bir şey. Yani.
0: Peki bir şey soracağım. Yurt dışında sen artık yurt dışındasın. Orada şeyler var mı? Müzik
1: var.
0: Sahneler falan var mı? Nasıl orada?
1: Ya Kopenhag, Ankara'yı bilir misin bilmiyorum abi. Yani özellikle eski zamanları çok. Şimdi de öyledir belki bilmiyorum da çok tam bir müzik şehriydi. Yani birçok grup birbirini tanır, birçok müzisyen birbirini tanır. İç içe geçer gruplar, müzisyenler bir gün onunla sahne alır.
0: Öyle bir birliktelik var yani.
1: Vardı Ankara'da. Kopenhag'da bir benzeri var. Ben eski küçüklüğümdeki Ankara'yı buldum diyorum insanlara. Çünkü tam işte sakinlik, az insan o zaman. Pazar günleri kimsenin dışarıda olmayışı, ki Ankara'da öyleydi. Yani kimse çıkmazdı dışarı. Müzisyenlerin birbirini tanıması, bilmesi, birbirleriyle sürekli şeyler yapması, yani provalar, farklı sahneler. İster istemez orada eşim de tabii sağ olsun oradaki ortak bir arkadaşımıza dedi ki bu arkadaşı al, bir hani entegre et ülkeye, yabancılık çekmesin.
0: Yazık çocuğu.
1: Şu garip, şu garibanı bir al da bir şey yap dedi. Sağ olsun.
0: Sen yeni türküler yapmışsındır orada. Yanık türküler.
1: Tabii tabii. Aynen. Bir başıma köşede çalarken yazık dedi, bunu al. Ben gittim abi, kendimi bir anda gerçekten, onlar bana yardımcı olmaya falan başladılar. Bak bu Ferman buradan gelmiş bilmem ne. Göçebe arkadaş.
0: Hayır Ferman iyi ki. Hani daha gitse tip mip de değişecek ha. Potur şapka, takım elbise, bıyık falan, ondan sonra elini almış sazı.
1: Tabii tabii. Şey, 70'lerdeki Almanya göçleri gibi 60'lardaki.
0: Çok iyi ya.
1: Abi kendimi ya orada çok iyi arkadaşlar, iyi müzisyenlerle kurulu bir çevrede buldum. O bana çok tabii. Ülkeye entegre olmakta da kültürel bir ortama girdiğin zaman daha kolay adapte olabiliyorsun.
0: Çok güzel.
1: Müzik yapmaya başladık. Şimdi böyle orada bir tane grup kurduk. Bir proje grubu. Herkesin kendi grupları var. Nasıl bende manga varsa onların da kendi aktif müzik grubu hayatları var. Ama farklı şeylere çok açıklar. Bir de ben böyle, yani ben onlara Anadolu müziğini de anlatıyorum.
0: Harika.
1: Ve İngilizce ve danca yapıyorduk ilk başta. Ben İngilizce söylemeye gayret ediyordum. Sonra bir gün Türkçe mırıldanmaya başlayınca dediler ki yani bence Türkçe söyle ya. Çok güzel geliyor yaptığın şey.
0: Sana da güzel gelmiştir ya.
1: Tabii çünkü benim gırtlağım, nameler onlara çok güzel gelmeye başladı. Ve şimdi galiba işin içine iyice girdik. Mesela Amerika Amerika'ya ve Avrupa'nın birçok ülkesine aslında Türkçe söylemek, Türkçe nameler birazcık ters geliyor, bozuk geliyor. Ya bizim komalar falan onlara böyle nota dışı geliyor ve kabullenmekte zorlanıyorlar. Bizim ritimlerimiz de onlara. Amerika'da biz çok zorluk çekmiştik. Yani işte hep 4-4'e alışıklar. Biz gidiyoruz oraya 6-8'ler, 9-8'ler bilmem ne. Ben name yapıyorum. O onlara bozuk sesler gibi. Ama mesela İskandinav ülkeleri de galiba belki kökenli de bir zaten derler yani Orta Asya dilleri İskandinav dillerinin içine girmiştir. Yani bir göç durumu var. Bu gırtlak onlara çok yabancı gelmedi. Çok hoşlarına gitti. İyi dedim o zaman zaten bir solist arkadaşımız daha var.
0: Evet.
1: O kendi grubunda İngilizce söylüyordu. O abi İngilizce söylüyor. Ben Türkçe söylüyorum.
0: Harika yani.
1: Öyle bir sentez müziği ortaya çıktı.
0: Şimdi burada blok bir çalışma olacak, konserler var. Bu arada onları bir daha tekrarlayabilirsek hani sen bakarsan hem, hem Manga hem sevgili Ferman'ın kendi solo. Vay hayranlar da geldi buraya yani. Hazır buldunuz bedavadan çekimi de yapın. Ferman Akgül geldi. Ekip arkadaşlarım seni görmeye geliyorlar.
1: Görüşürüz
0: bu arada.
1: Görüşürüz birazcık.
0: Abi şimdi... konserler belli bir tarihler.
1: Abi yarın başlıyoruz Çorum'dan. İşte Karabük, Erzurum, Ordu. Amasya'ya bak sallamışım. Amasya pardon kendi takvime yanlış bakıyorum ya. Özür dilerim. Çorum, Amasya, Kastamonu, Karabük diye gidiyoruz. İşte sonra Ekim sonu Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars yapıyorum.
0: Baya baya.
1: Sonra Aralık'ta Samsun, Ordu, Trabzon işte bir Karadeniz yapıyorum. Bu arada bir 11 Ekim'de Manga'nın Sakarya konseri var. Bir de 11 Kasım'da Harbiye konserimiz var.
0: Oo, 11 Kasım Harbiye.
1: 11 Kasım oradayız. Harbiye. Tamam. Lütfen bekleriz.
0: Bak, gözünü seveyim. Sonra olun. Yazarım. Yani mavi tik olur.
1: Ömerli'den dönersin abi. En Hayrettin mi? Güler ablanın konserine gidersiniz. Ona da selam olsun.
0: Hayır arada Hayrettin de güme gitti.
1: Aynen.
0: Ulan beni niye karıştırdın?
1: Beni niye yaktın? Bekleriz abi misafirimiz.
0: Abi olsun. Müthiştir seni. Ben seni canlı sahnede izlemedim ama inanılmazdır diye düşünüyorum. Nasıl o sahne havası?
1: İyiyiz galiba ya. Yani çok... hızlı ve çok enerjisi yüksek geçiyor konserlerin. Harbiye'de o yüzden insanlar bir süre sonra mecbur hep ayakta izliyorlar.
0: Hiç unutamadığım böyle hakikaten etkisinde kaldın. Aman bu konser gerçekten çok güzel dediğin bir konser var mı?
1: Abi bunu sorarsan bak aklıma çok acayip bir konser geldi. Şimdi nasıl ya diyeceksin de. Bak line-up'a bak. İbrahim Tatlıses, Petek Dinçöz, Manga. Karadeniz Ereğlisi 150 bin kişi. 150 bin kişi.
0: Bir şey söyle. Fıkra ben, değil mi bu gerçek?
1: Hayır abi. Ben böyle bir konser hayatımda görmedim.
0: İbrahim Tatlıses, Petek Dinçöz, Manga. 150 bin
1: ya
0: kişi.
1: Bizi niye kattılar o line-up'a? Hiçbir fikrim yok. Yani hani biz dedik ki biz gerçekten olmalı mıyız burada? Yani şey olmasın. Seyirciye sıkıcı gelmeyelim yani. Lan
0: isim benzerliği de yok. Manga olduğunu emin misiniz hocam? Bak.
1: Abi inanılmaz bir şeydi ya. Ben sonunu göremediğim bir konser hayatımda ilk defa orada yaşadım. Müthiş ve seyirci de yani her müziğe tepkisi muazzamdı.
0: O çok güzel bir şey değil mi? Evet. Şarkıların biliniyor olması.
1: Çok.
0: Sana senin yazdığınız şarkıların, bestelediğiniz şarkıların o insanlar tarafından söylenen müthiş bir şey değil mi?
1: En güzeli bu. Ya bunu yapma amacımız da bu zaten. Yani paylaşmak onu hatta yeni çıkan parçayı ilk çaldığımız konserin heyecanı inanılmaz oluyor yani.
0: Bu arada onu soracağım. Şimdi konserleri falan söyledik. Bu arada sevgili dinleyiciler konserleri konser tarihlerini sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
1: Evet.
0: Onların duyuruları yapılıyor. Hem Manga'nın sayfasından hem sevgili Ferman'ın Ferman sayfasından yapabilirsiniz. Stüdyo konuğum Ferman Akgül. Değerli dinleyiciler 0500 571 66 56 mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Abi yeni proje Manga ya da solo olarak şimdi bir yer var. Senin solo proje kendi hazırladığın.
1: Tamam her şeyini kendim yaptım. Hatta şeyini... AI'da kullandım.
0: Karşı değil misin? Peki.
1: Şu anda değilim.
0: İhtimal mi var?
1: Rahat durursa değilim.
0: Gıcık ediyor mu?
1: Gıcık etmediği sürece bir problem. Yani
0: ne yapıyor? Onu yap diyorsun başka bir şey mi yapıyor?
1: Yok. iyi yönetiyorum ama yani kendi AI kendime geliştirdiğim arkadaşlarımın bana geliştirdiği iş arkadaşlarım AI tool'ları araçlarımız da var. Benim kendime ait bir söz yazma AI aracım var mesela. Onu kullanıyorum. diğer platformlar var. Bir, yani aslında en iyisi neyse her şeyi bir yere vermektense iş bölümü yapıyorum. Ve onlar benim asistanlarım gibi hakikaten.
0: Abi biz bir tanesine bir yükleniyoruz. Ben Cemine'ye bir tane fotoğraf veriyorum. Bir tane bir şeyi düzelt diyorum. En son 4-5 oluyor. Fotoğraf zaten böyle.
1: Sonra bambaşka bir şey. Sen yoksun zaten. Sonundaki halinde sen yoksun. O seni beğenmemiş. Başka bir şeyle değiştirmiş. ama müzikte yani çok iyi işler ben kendi adıma çıkarttım. Yani çünkü aranje yapmak, mix
0: kullanmak lazım. Yani onu tam sen onu söyleyecektin herhalde. Ya şunu, yapay zekanın desteğini ne kadar almak
1: ya
0: lazım?
1: Şunu ben zaten doğam gereği yapamam. Yani al bana bir tane müzik yap diyemem. Ben zaten bir kalıp oluşturuyorum. Bir taslak müziği, sözü müziği yazıyorum. Hı hı. Onu bir demo haline getiriyorum. 3 dakikalık. Hı hı. Onu bir kanallarını ayırıp onu kullandığım araca veriyorum. Diyorum ki bunu aranje et. Hı. Bana fikirlerini söyle. Hı. Yani hı hı. O bana 3-4 tane şöyle hip hop altyapısı istersen böyle olur. Biraz daha rock istersen böyle olur. Hı hı. Bunu değerlendirip tamam oradan onu al. Yani ben onu bir benim prodüktörüm oldu artık. Hı. O. Hı hı. Hatta kullandığım araçların CEO'larıyla toplantı yaptım. İşte Los Angeles'tan bağlandı onlar. Birisi harika. İsveç'ten bağlandı. Onlarla belki ortak bir şeyler yapacağız. Çünkü onların da aslında gerçek müzisyenlere de çok ihtiyaçları var. Hı hı. Yani birçok insan taraftar olduğu gibi birçok müzisyen de karşı doğal olarak. Hı hı. Ama ben genelde teknolojiyi böyle iyi tarafından tutup
0: çok güzel
1: insana çevirme taraftarıyımdır. Yani, şimdilik iyi gidiyor yani.
0: Duyguyu verme anlamında hep bunu konuşuyoruz abi. Duyguyu verme anlamında bir insanın duygusunu verme anlamında hiçbir zaman yeterli olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü biz onu bileceğiz.
1: Mümkün yani, değil evet.
0: Evet, bu yapay zeka diyeceğiz ama bir şarkının sadece oradan destek alınmış olması, bir takım yerlerinin fikir alınmış olması ama yine söyleyenin gerçekten o isim olması, o sanatçı olması başka bir şey.
1: Ya yani. Şimdi birçok farklı proje yapıyorum ben. Yani türkü de var, içinde arabesk de var. Hı hı. Çünkü benim kökenimden dolayı, Anadolu'dan dolayı türkülerle de büyüdüğüm için hı hı. ister istemez bazen kendimi böyle türkü bestelerken de buluyorum. Hı hı. Hatta arabesk bestelerken de buluyorum. Şimdi onları değerlendireceğim bazı projeler de var. Ben mesela bir demo yapıyorum. Kendim söylüyorum. Diyorum ki ben bunu söylemeyeceğim. Sen söyleyeceksin ama bak şimdi sana bir de AI versiyonunu atıyorum hı. diyorum. Hı hı. Bak bu şekilde olacak. Yani onun daha iyi hayal etmesi için bana çok faydası oluyor. Hı hı. Hı. Çünkü benim en azından yaptığım bazı basit demolarımdan bazen karşılamıyor. Hı. Ya da bir yapımcı da basit demolardan çoğu zaman hayal edemiyor yani. Hı. Ben diyorum ki bak burada benim sesimle, benim müziğimle bu demosu var abi. Ama bak sonunda böyle bir şeye dönüşebilir. Bu deyince insanlar daha iyi hayal etmeye başlıyor. Keza aynı şey bence filmler ve klipler için de olmaya başladı. Hı hı. Çünkü ne yapıyorduk? Çiziyorduk, gösteriyorduk. Şu olacak, başka birinin klibinden ya da filminden şuna benzeyecek
0: ama
1: diyorduk.
0: Ama onu da ben orada sana katılıyorum. Yapacaksan iyisini yap be kardeşim. Ben bazı klipler görüyorum. Müzisyene hiç az önce verdiğim örnek gibi benzemiyor yani.
1: Benzemiyor. Evet.
0: Buna biraz dikkat etmek lazım.
1: O orasında çok yokum mesela hala.
0: İşte
1: yani
0: ben
1: o...
0: Ferman Akgül'de ne bileyim ya da Manga'da böyle bir şey görmek istemem açıkçası.
1: Yok evet onu denendi ben istemedim yani şu anda orada değiliz bence.
0: Abi az önce bahsettiğin hem bu projeler hayata geçirmeyi planladığın projeler hani Manga ile ilgili falan kıyıda köşede bekleyen yeni bir şeyler var mı?
1: Var.
0: Bu sene mi geliyor onlar?
1: Manga ile ilgili ilk aşamada şu var. Şimdi bizim çok 2009'da yaptığımız albümün çok büyük bir hayran kitlesi var.
0: Evet.
1: Ve o çok uzunca yıllar çalışılmış konsept bir albümdü. Hı hı. Bizden gerçekten o albüm gibi bir albüm bekleyen bir
0: haklı olarak
1: kitle var ve onları cevapsız bırakmayacağız. Onun ilk adımı olarak da oradan çok sevdikleri bir parçayı alıp biz tekrar kaydettik.
0: Oo, bitti.
1: Onun akustik versiyonunu yaptık, remixlerini yapıyoruz ki o bir girizgah olsun. Hı. O dünyaya biraz tekrar giriyoruz. Bu sanırım uzunca yıllardır albüm yapmadık. Hı hı. Ve biriktirdiğimiz çok fazla demo var.
0: Abi özledik. Yani eyvallah. Gerçekten hani hakikaten özledik ya. Öyle değil mi Simge? Öyle bir hakikaten öyle bir hareket
1: biz
0: beklemiyor.
1: Biz de stüdyoya girmeyi özledik.
0: Harbiye yani. Konserinde yeni şarkı duyar mıyız? Ne diyorsun?
1: Harbiye konserinde duymayız. Yani kıvıramadım.
2: Vay arkadaş ya.
1: Kötü bir ticari satış oldu. Duyarız duyarız. Orada vallahi çok sürpriz var.
2: Öyle de. Bizde
1: sürprizi bol konser.
2: Biz bende kaldı.
1: Ama yani her konserde değişik bir şey yapıyoruz biz. Hı-hı. Seyirci yaptırtıyor zaten. Hı-hı. Onu gelen yani bizim konserlerimizdeki en büyük özelliklerden birisi bazı konserlerde doğaçlama yaptığımız şeyler zamanla bütün konserlere sirayet ediyor. Mesela şimdi çaldığımız konserlerde kalıplaşmış ara şovlar vesaire aslında bizim atıyorum 10 konser öncesinde denediğimiz
0: bir şey
1: doğaçlamadır.
0: Yani. Vay be.
1: Yani o yüzden Harbiye'de de muhtemelen bir şey çıkacak.
0: Bir şey çıkacak.
1: Biz seneye onu yapacağız.
0: Abi yani bir saat başına gidip bir jingle'ımızı giriyoruz. Ondan sonra tekrar buradayız. Ferman Akgül can konuğum, hanımlar beyler 0505 171 66 56.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Çok güzel bir şarkı olmuş ya. Bir yer var.
1: Sevdin abi.
0: Vallahi eyvallah. Gerçekten çok güzel olmuş. Türkü arabesk tarz dedin ya, o konuda evet. Ciddi misin?
1: Ciddiyim.
0: Böyle bir proje mi gelecek?
1: Yani gelecek bir prodüktörlük yapma arifesindeyim. Bir arabesk ama klasik arabesk tabii o başka bir profesyonellik. Onu yapamam ama ben yine farklı altyapılarla rap, hip hop, rock ya da elektronik altyapıların üzerine melodiler yazıyorum. Farklı bir aslında ilham kaynağım şey yani Müslüm Baba'nın vefat etmeden önce işte o Teoman'ın şarkısını yapmıştı. Bir albüm yapmıştı.
0: 17 ne şarkılar.
1: O albüm zaten bence yani vefat etmeseydi bambaşka bir şeyin kapısını zaten araladı da o albüm devamı başka bir yerlere gidecekti müzikal olarak. Oradan birazcık feyiz aldım. Onu daha böyle işte altyapılarını biraz daha elektronik yapıp bakalım yani istiyorum çünkü
0: çok güzel olacaktır ya ondan.
1: Yani seviyorum gırtlak olarak çok seviyorum o yüzden mangayla kendim de yapamıyorum mangayla da yapmam zor benim söylemem de çok zor o yüzden bakalım.
0: Çok güzel bir şey olacağına şüphemiz yok. Abi bir gün müzik yapmayı bırakırsam muhtemelen nokta nokta nokta yaparım ama senin öyle bir durumun olamaz yani.
1: Yani mümkün değil. Mimarım ben aslında. Tekrar mimarlık yapar mıyım bilmiyorum ama.
0: Yani
1: zor artık bu saatten
0: sonra. Yani bu saatten sonra.
1: Abi, ilginç bir şey söyleyeyim. Basketbol koçluğu yapmaya başladım.
0: Orada mı?
1: Danimarka'da.
0: Ciddi misin?
1: Evet abi.
0: Nasıl oldu o hikaye?
1: Şimdi orası ya abi şimdi bak Instagram'a vesaireye girdiğin zaman işte
0: ben dünyanın görüyorum, tamam.
1: En zengin ülkesi, en mutlu ülkesi eyvallah ama bak bizim şu anda belki Anadolu'da değil, Anadolu'da hala var ben görüyorum ama büyük şehirlerde kaybettiğimiz bu imece duygusu orada hala var. Yani komşular arasında iş bölümleri var. Mahallelerin içinde velilerin iş bölümleri var.
0: Ciddi misin ya?
1: Yani ya sokakta her pazar çöpü toplayacaksın. Belediye tabii ki çalışıyor ama atıyorum hani ormanlık alan içinde insanları görüyorsun böyle yaşlılar çıkmış işte atılan varsa bir iki tane çöp, bir iki tane onlar yani bizim gibi torbalar yok da onları topluyorlar ya da işte bizim çocukları ben basketbol geçmişimde olduğu için basketbol oynamalarını çok istiyordum. Basketbola başlattık. Sonra basketbolda da futbolda da aynı şey var. Yani bir evin babası ya da annesi koçluk yapıyor. Ve bu değişiyor. İşte haftaya sen yap. Önüm ben yapayım. Lan anlıyor musun? Anlamıyorsun. Hiç umurlarında değil yani. Yaparız yani. Ben dedim ki ya ben az çok hani bunu biliyorum. Çok oynadım. Çok amatör yarı profesyonele gidecek kadar da oynadım hatta. O yüzden hocalarımdan gördüklerimle eşim de zaten

0: 11 yaşında ve 9 yaşında çocukların 18-20 tane. Onların tek başıma değil tabii. Çünkü her zaman gidemiyorum konserlere gittiğim zaman. Orada bir Amerikalı bir ailenin bir üyesi var. Eşim de basketbol sever bilir. O var. Başka bir hanımefendi var. Yani kendi aramızda böyle bilenler.
1: Abi ne güzel bir şey ya.
0: İlk maçımızı ben burada yoktum. Eşimle diğer arkadaşlarım takımın başındaydı. Bu pazar ilk maçımızı da kazandık.
1: Ha kazandınız.
0: Kazandık.
1: Ha, iyi.
0: Çocuklar çok mutlu. İyi yani hoşuma gitmeye başladı. Keyif alıyorum yani.
1: Orada peki hani aktiviteler ne ya? Aktiviteler derken nasıl geçiyor zaman? Ne yapıyorsun mesela? Hani neler yapıyorsun?
0: Bahçe işleriyle çok vakit geçiyor. Çünkü öyle...
1: Ev yani, böyle bahçeli mahçeli bir ev mi?
0: Evet bahçeli bir ev. Bu yani... şey bulmak, çalışan bulmak kolay değil. Buradaki kadar rahat değil yani.
1: Elinden geliyor mu bari iş?
0: Gelmek zorunda falan kaldı artık.
1: Ha, öyle mi?
0: Evet.
1: Ne bileyim böyle matkap falan kullanıyor musun?
0: Abi artık her şeyi yapmak
1: öyle
0: zorunda
1: mi
0: kaldım. Yani evin dışında bir atölye kurdum artık.
1: Yazık çocuğu ne hale getirmişler ya.
0: iki günüm bahçede geçiyor. Net.
1: Ne yapıyorsun abi?
0: Bir kere biçmek. Ben budamaktan, tohumlarıyla uğraşmaktan...
1: Domates, salat böyle bir şeyler ekiyor musunuz?
0: Domates de ektik.
1: Ciddi misin?
0: Tabii yeni. Çünkü şey pazardaki domates salatalıkları çok iyi değil yani.
1: Aa!
0: Değil.
1: Bak buna şaşırırım işte.
0: Salatalık salat değil yani. İçi su dolu böyle koyu mavi bir şey. Koyu yeşil.
1: Seni evin önünde tezgahta hayal ettim de...
0: Yani o kadar ilerlemeyeceğim. Ama yapan
1: komşu, gözünü seveyim.
0: Yapan komşularım var.
1: Bak kolay gaza geliyorsun gibi gördüm seni.
0: Abi,
1: gözünü seveyim.
0: Ürün fazlaysa, ürün fazlaysa kapı önüne koyuyorsun tezgahı. Bak yalan değil bu. Yapan komşularımız var. Bizde o kadar yok. Biz yani 3-5 saksı işte bize 2-3 hafta yetecek bir şeyler üretiyoruz ama çok fazla büyük bahçesi olanlar çok fazla ürün orada doğal olarak çöpe atmayı da sevmedikleri için bize de öyledir. Tezgahı açıyor dışarıya.
1: Çok iyi.
0: Koyuyor ama başında durmuyor.
1: Çok iyi ya.
0: Telefon ödemesi var. Bir tane QR kodu yapıştırıyor.
1: Ben bunu espri olsun
0: diye
1: söyledim.
0: Yok yoldan yani o şey için değil, para kazanmak için yaptığı da bir şey değil. Yani israf olmasın. Diye.
1: Evet, çok
0: değerlensin.
1: Güzel.
0: Başında da durmuyor. Zaten herkes şey olduğu için kimse alıp götürme niyetinde değil. Telefonla ödüyorsun. Kendi kilonu tartıp devam ediyorsun.
1: Abi çok güzel ya. Yani imreniyoruz biliyor musun? Gerçekten evet. İmreniyorum şu anda. Buradaki hayatta tamamen bambaşka bir hayat yani.
0: Çok. Ama yani benim küçüklüğüm öyleydi zaten. Eminim senin de küçüklüğünde
1: tabii canım.
0: Çok benzer.
1: İstanbul bir kere öyleydi zaten.
0: Onu bilmiyorum mesela.
1: İstanbul'un kendisi.
0: Ama duyuyorum yani şimdi Asya tarafındaki özellikle mahallelerimizde
1: tabii.
0: Aynıydık. Şu anda bu benzerin yaşandığı mahalleler hala var. Görüyorum ama çok az kaldı. Büyük şehirde çok zor ama Anadolu'ya gittiğin zaman zaten bu var ama şey mümkün değil tabii hani bırak da alan alsın ödeyen ödesin gibi durum bizim yapamıyoruz, o uzak bir hayal yani.
1: Meslektaşım mimar. Ferman abiye söyleyin mimarlıcısıyken manga dinleyerek sabahlardık. Sabahladık. Şimdi hala çizim yaparken açıyorum. Ankara'dan sevgiler demiş Ece Hanım.
0: Süper. Ankara'ya sevgiler.
1: Şöyle bir bakalım. Öğrencilerime mangayı açıyorum. Onlar da dinliyor. Aynı grubu iki neslin sevmesi çok özel demiş. Ne diyorsun bunu?
0: Şey yazmış. Öğrencilerime mangayı açıyorum. Ona dinliyor. Ben de
1: anlamıyorum.
0: Anlamadım ya. Ya bu bizim ev...
1: Ayşenur Hocam.
0: Ayşenur Hocam'a selamlar. Abi konsere geldiğinde inşallah göreceksin yani bu 7'den 77'ye durumu bizde var, oluştu ve bu beni o kadar mutlu ediyor.
1: Çok güzel bir
0: her
1: şey.
0: Her çıkma tüylerim dik yani 3 yaşında çocuğunu getiren baba, zaten babada bizim kasetimiz var, o ona çocuğunu dinletiyor. Annesi gelmiş, yemin ediyorum ya 60-70 yaşında 80 yaşında gelenler oluyor.
1: Aa, ne güzel ya.
0: Ve bu çünkü baktığında da mesela 70 yaşında ya 20 sene sonra orta yaşlarındaydı zaten. Muhtemelen hani oradan dinliyordu bizi, biliyordu.
1: Vay be.
0: O ondan daha büyük bir kazanç, ödül olamaz bizim için zaten.
1: Müthiş gerçekten. Bir dakika. Sevgiler saygılar demiş. Çok güzel bir sohbet, zevkle dinliyorum demiş dinleyicimiz.

0: isminizi görebilecek miyim? Halit Bey göndermiş. Selamlar, sevgiler, selamlar, gönderiyorum. Manga'nın albüm kapakları, klipleri, sahne dili bizim kuşak için yalnızca müzik değildi, komple bir dünyaydı demiş. Evet. Abi bir de herkesin olur da sizlerde Manga'da bir başka, yani yakından takip eden, bağlı olan, her şeyini bilen, evet, inceleyen, evet, böyle değil mi? Sıkı sıkıya bağlı çok ciddi fanlar var yani.
1: Ya tabii mi? Onlar o öyle olduğu için de bir süre sonra artık birbirimizi beslemeye başladık. Yani bizim kapaklarımız, kliplerimizdeki her şeyi bildikleri için biz muhtemelen azdır yani. Hani 5-6 klip ardı ardına tek bir hikayeyi, devamlılığını anlatan çok fazla grup yoktur. Ama onların da sayesinde karşılıklı iletişim. Yani işte bir sonraki klipte ne yapacaksın? Neyi, bu hikaye nasıl devam edecek? Şimdi doğal olarak o yıllardaki gibi çalışmalar bizden bekliyorlar. Haklılar beklemekte de. İşte biz de onu yapmak adına şimdi araçlar da gelişti. AI da çok gelişti. Muhtemelen böyle tekrar bir o hikaye yoluna gireceğiz yakın zamanda.
0: İnşallah. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Allah'tan hani konserler de var da şu dönemde. Onlar güzel olacak. Evet. Sahneye çıkmadan önce mutlaka nokta nokta nokta.
1: Klasik ritüeller var ya, yani el takım, spor takımı gibi el ele tutuşup.
0: Öyle mi?
1: Üç kere manga. üçlü çektirmek gibi işte. Zıplama aşamasına geçmedik.
0: Var mı böyle unutmadığın bir konser hikayesi?
1: Bir de şeyden, bir şey, pandemiden kolonya kaldı o ritüellerin içinde. Pandemide el ele tutuştuktan sonra kolonya sıkıyorlardı elimizi. O da abi kaldı şimdi. Hala el ele manga yapıyoruz. Biri getirip kolonya döküyor elimizi. Bir madem diyoruz. Ben de enseme falan vuruyorum.
0: Çok iyi.
1: Pandemi alışkanlığı.
0: Var mı böyle enteresan böyle şeyler, hikayeler, konser öncesi sonrası falan, ne bileyim?
1: Ya bizim ilk Anadolu turnemizde öyle şeyler var ki. Ben onların da büyük bir kısmını belgeledim. Hı. O zamanki 2009 albümümüzü de DVD olarak çıkartmıştık. Tabii DVD alınca o da kaybı. Şimdi YouTube'da bölük pörçük de olsa düşük çözünürlükte var ama o, ne bileyim abi yani. Böyle Erzurum'da mesela onu hep hiç unutmayız yani. Tur minibüsünün tıkış bıkış gittiğimiz zamanlar yani. Klima suyu arkada aletlerin üstüne akıyor. Bizim Yağmur'un, gitaristimizin gitar pedallarını yakıyor. Daha doğrusu açınca yanıyor. Abi Erzurum'dayız. Yani bırak Erzurum'u, o tip şeyleri, aletleri İstanbul, Ankara'da hemen bulmak kolay değil yani. Kara kara düşünüyoruz, adam o tonlar olmazsa çalamaz yani. Kötü bir şey çıkar. Yemin ediyorum sana, Erzurum, ha dedik ki alın şu pedalı. Bizim teknisyene bir götür yani Erzurum'da. Ne bileyim, bir genius, bir elektronikçi çıkar ya. Bir amca belki yapar. Abi kime götürdüyse herkes bu ne ya, ben buna dokunmam falan bilmem. Dürüstlerdi ama sağ olsunlar. Yemin ediyorum abi, haber kahveye kadar gitmiş. Manga pedal alıyor diye. Şimdi düşünce çok absürt geliyor. Kahvede bir çocuk okey oynarken. Ben de var ya ondan. Bizim şimdi teknisyen kahveye girmişti. İnanmayarak girmiş. Şimdi düşünsene o şey. Ya giriyordu.
0: Manga'nın teknisyeni kahveye giriyor.
1: Bunu soruyor.
0: Pedal lazım diyor.
1: Ve herif bende var diyor. Bu bizimki yani, olan peki abi diyor, getir diyor. Okey bırakıyor. Eve gidiyor. Kutusundan böyle bir kere açılmış de jelatini falan duran pedalı getiriyor.
0: Vay arkadaş ya.
1: Bizimki ağlamış orada yani. Artık abi, yani ben inanılmaz
0: sana,
1: bir şey.
0: Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu olaya öyle bakmam. Yani manga ne kadar tertemiz, ne kadar güzel, ne kadar samimi. Kalbi çok temizmiş ya abi. Hakikaten bu, ya.
1: Ve çocuğu sonra arkadaşıyla konsere davet ettik. Anlattık işte, onları çektik falan. Onlar YouTube'da, kendi kanalımızda var. Dedi, abi dedi, ben bir grup kurmuştum zamanında Erzurum'da dedi. İnşallah ilini yanlış hatırlamıyorum, affetsin. Yani. Ne oldu dedim. Dağılın dedim, dağıldı. Böyle anlatıyor, tamam mı? Okey'e geri döndük abi diyor. Yani İstanbul'dan getirtmiş o pedalı, evde koymuş, satamamış. Dedi, kim alacak onu? Ve o bize denk düştü. Yani bundan böyle hikayeler çok yani.
0: Abi çok enteresan. Çocuğun da havasını düşünüyor musun? Vallahi bu manga konser için geldi.
1: Ben olmasam bunlar yoktu yani.
0: Yani pedalı verdim, yazık.
1: Ya, doğru, turneyi kurtardı yani. Yemin ediyorum sana.
0: Çok iyi ya. Şey, nokta nokta konusunda gereğinden fazla takıntılıyımdır. Var mıdır takıntıların?
1: Takıntılarım var ya. Yani
0: ne gibi mesela?
1: Çok detay, çok detaycıyım.
0: Her şeyde mi? Müzikte falan da mı?
1: Evet, her şeyde çok detaycıyım ama böyle şöyle kötü huylarım da var. Çabuk da sıkılırım.
0: Öyle
1: mesela
0: mi?
1: Yani çok fazla detayda boğulurum.
0: Hı. Bırakır mısın?
1: Ondan sonra da o kadar dağıtırım ki o masayı detaylarla, anladın mı? Sonra da deyip başka bir şey geçirim. Şimdi ama aklımda orada kalır.
0: Hı. Tekrar dönüyorsun o zaman.
1: Dönmüyorum da işte. Başka
0: ciddi
1: bir
0: misin?
1: Şey yaparken de, ne bileyim, başka bir müzik yaparken de aklım orada, yaptığım ama düzeltmediğim hatalarda vesaire de kalır. Yani bilirim neyin yanlış, neyin doğru olduğunu o müzikte veya çizimde vesaire de. Üşenirim de düzeltmeye. Ya kendi kendine dert açmak derler ya. Kendi
0: Evet.
1: Kendime.
0: Sahnede böyle kafanın uçtuğu zamanlar olur mu? Düşünürüm diyorsun ya böyle sahnedeyken.
1: Seyirciyi çok gözlemlemeyi sevdiğim için birinin yüzü asıksa falan böyle saçma sapan ne derdi var diye düşünüyorum böyle. Yani sormuşluğum da vardır yani.
0: Ciddi misin?
1: Ne oldu sana? Bir şey mi oldu? Çünkü yani binlerce kişi eğleniyor, bir kişi böyle somurtuyor, tamam mı?
0: Bir de onu bulursun ya.
1: Bulurum abi ve ona kilitlenirim yani. Sonra diyorum ki bizde mi bir yanlışlık var? Bir şey yanlış mı söylüyoruz? Bu çocuk yakaladı mı acaba? Benim sesim mi kötü bugün? 5 şarkı onu düşünürüm mesela. 6. şarkıya, 7. şarkıda çocuk eğlenmeye başladı. Oh lan bir şey yokmuş dedi. Kötü bir huy.
0: Abi ne yaşıyorsunuz ya?
1: Kötü yani.
0: Vallahi ne yaşıyorsunuz
1: ya? Ya orada geç canım, anladım. Binlerce seyahat. Çocuğun bir derdi var belki de. Ya da ilk 3 şarkıyı sevmedi. Kendi şarkısını bekliyor. Genelde de öyle çıkıyor zaten yani.
0: Abi çok iyi ya.
1: Aynen.
0: Repertuar falan değişiyor mu konserlerde falan?
1: Sırasında değişiyor. Bizimkiler de onu çok sevmiyor. Bence birçok solist de bunu yapıyordur ama. Çünkü biz birebir o atmosferi seyirci, her seyircinin her zaman tepkisi aynı olmuyor. Yani bazıları 5. şarkıda açılıyor. Bazıları ilk şarkıda hemen açılıyor. Bir de biz çok enerjisi yüksek çaldığımız için seyircinin ritmi ona uymadığı zaman ben onu sahne sırasında düzenlemek zorunda kalıyorum. Yani bir sonraki şarkıyı değiştirip onu 3 şarkı ileriye atıyorum. Belki aradan bir hiti alıp öne çekiyorum. Bir de gittiğimiz yerlerde işte bizim yaptığımız şey o oranın türküsüyle böyle akapella bir şeyler yapıyoruz en sonunda böyle. Bizim davulcu Özgür muhteşem sesiyle.
0: Özgür'le tanıştım bu arada.
1: Tanıştın
0: abi mi? Nerede tanıştım biliyor musun? Bak çok güleceksin. Yok be, tünelde değil ya. Hayrettin'e buradan selamlar sevgiler.
1: Hayrettin ya.
0: Abi Hayrettin bildiğin gibi değil. Güler Duman Oğuz Aksaç konserine gittik Harbiye'ye.
1: Aa, Özgür gitmiştir ona tabii.
0: Tabii Özgür de oradaydı. Ha. Ondan sonra arkada Okan gel dedi, senin dedi bak kiminle tanıştıracağım dedi. Ha. Ben dedi işte manga dedi. Yani daha doğrusu Özgür demedi, Hayrettin
1: Türkü
0: dedi.
1: Türkü konserindeki punk. O saçlarıyla.
0: Onu da alacağız yayına. Buradan Özgür'e selamlar, sevgiler selam gönderelim. Zaten konuşuyor.
1: Abi Hayrettin'in kardeşi Hayrettinler bizim ilk bardo, yani 25 sene öncemizi biliyorlar. Hayrettin çok iyi bilir yani. Onun kardeşi bizim teklisyenimizdi. Ya barın teklisyeniydi. 2 sene 3 sene birlikte büyüdük yani.
0: Çok enteresan bir konuşması var. Yayından girmeden evvel aradı, geldi mi dedi Ferman. Yok abi dedim, dur daha gelecek yani. Adam yolda dedim, geliyor yani, dur. Geldiği zaman selamlar sevgiler gönderelim ona da. Şimdi oğlum sayesinde manga dinlemeye başladım. Şimdi bazı şarkılar bazı şarkıları ben ondan daha çok biliyorum demiş Gül Hanım, göndermiş.
1: Aa, süper, selamlar.
0: Hem mimarlık okuyup hem müzik yapıp sonra sinema yüksek lisansı yapması.
1: Evet, bir de öyle bir şey yaptım.
0: Vay arkadaş ya.
1: Reklamcılık doktorası da yaptım da bitiremedim onu. Dedim ki yok, abartma, bu kadar değil. Masada 20 tane kitabı bulunca.
0: Böyle bir huyun var mı? Yani hani bir şeyleri denemeyi, yapmayı, farklı şeyler yapmayı falan.
1: Ya o da bir takıntı. Çünkü öykü yazıyordum. Bir gün bir film çekmek hayalimdi.
0: Orada klip yönetmenliği falan mı yaptın sen? Başka isimlerin klip yönetmenliğini
1: yaptın? Tabii tabii. Birçok underground klipler çektim. O da şeyden geliyor. Yani eğer bir şey yapıyorsam birazcık daha tekniğini ve hikayesini bileyim de yeterli olabileyim yani.
0: Ne güzel.
1: Diye sinema yüksek lisansı yapma nedenim de oydu. Hı hı. İşte senaryo yazarlığı üzerine, korku filmlerini çok seviyordum. Tezimi korku filmleri üzerine yaptım ki ondan sonra da işte korku öyküleri çıkarttım. Bir roman yazdım. Bir gün hep hayalinde var. Bunlar tabii çok vakit ve bütçesel işler.
0: Evet,
1: film
0: evet,
1: yapmak yani
0: evet.
1: Şu dönemde. Uğraşıyoruz işte.
0: Yani. Onun dışında var mı böyle hani resimdi, başka bir hobiydi, mobiydi falan filan, ne bileyim spordu mesela. Yemeklerle aran nasıl bu arada?
1: Spor hep var hayatımda.
0: Ne yapıyorsun abi?
1: Koşmak zaten şeyde Danimarka'da milli spor gibi, herkes simülasyonda gibi sabah bir anda koşmaya başladı. Ben de koşuyorum, bir de orman hemen.
0: Lan bu gerçek mi acaba falan?
1: Evet evet, hakikaten öyleler yani. Yaz, kış sürekli koşuyorum. Ben de koşuyorum haftada 3-4 gün. Sonra yüzebilirsem yüzüyorum, hava müsait olursa. Yemeklerle aram iyi, yemek yapmayı çok seviyoruz.
0: Öyle mi?
1: Balığa çıkıyoruz. Şimdi balık tekrardan hobim oldu.
0: Bir de orada ne balıklar vardır abi.
1: Ya işte öyle değil. Vallahi yok.
0: Niye?
1: Yani uskumrudan başka bir şey yok.
0: Biz öyle demediler.
1: Alabildiğim ruh. Türkiye'de bu kadar uskumru yemedim ya. Buzluğu aç, bizim alttan tezgaha kadar uskumru doldum.
0: Bir şey söyleyeceğim. Yemek, normal yemek yapmıyor musunuz? Burada ev yemeği yani.
1: Yapıyoruz.
0: Sen yapıyor musun?
1: Ben deniz mahsullerini eşim bana bırakıyor. Onun dışındakiler onda. O mesela Türkiye'den alışık olduğu, gerçi onların da var şeydi, tavuk çorbası mesela. Bizim bir de ritüeller var yani, belki o da bir takıntıdır ama yani işte pazartesi salı çorba günümüzdür. Çarşamba balık, perşembe bir sebze, haftada bir et.
0: Danimarka'ya bir daha gelirsem gelirim bak.
1: Lütfen. Bekleriz.
0: Ya böyle lütfen diyorsun ama.
1: Gel abi, misafir evimiz, stüdyomuz var. Gel yani. Oradan süper. Yap bir program yani.
0: Vallahi var.
1: Mikrofonun falan her şeyin hazır.
0: Ne havam olur biliyor musun ya? Ferman Akbil'in evinden.
1: Çağır 40 yıllık o arkadaşını, dinleyicini de.
0: Of, ne havam olur biliyor musun?
1: Tabii canım. Olacak.
0: Çok iyi, çok iyi. Müthişsin ya gerçekten.
1: Estağfurullah.
0: Bu arada gelen mesajlar var. Bak bunu konuşmayı, dedesiyle Aşık Veysel arasındaki hikaye çok değil mi?
1: Evet.
0: Müthiş.
1: Dedem.
0: Ondan bahsetmiş dinleyicimiz, evet. Emre Bey, Sivas.
1: Sağ olun Emre Bey. Tabii biz Şarkışlılıyız. Dedemler, anne tarafım hep Ozan. Aşık Veysel de büyük dedemin, Aziz Üstün'ün arkadaşı, saz arkadaşı. Yani onunla birlikte turlamışlar. Tabii ondan bize kalan çok
0: şey var,
1: şey var, çok yapılmamış, duyulmamış türküler var, bestelenmemiş şiirler var.
0: Düşünüyor musun onlarla ilgili bir şey?
1: Düşün yani, Mangayla bir tane yaptık. Ben bir tane, hatta Mangayla iki tane yaptık. Bir tane Yaranmaz Aşık diye bir türküsünü okuduk, bir de Eleman diye, hatta anneannem rahmetli o zaman Senko ismini falan demişti. Yani. Bir onun bestelenmemiş bir şiirini besteledik. İstiyoruz.
0: Çok olur.
1: Dün işte sen dedin ya, tatsız söylemek istemedin sağ ol. Ama hani ben söylemiş olayım, yad etmiş olayım. Teyzemi cenazesi vardı. Teyzem vefat.
0: Nur içinde yatsın. Başsağlığı diliyoruz sana ve ailene.
1: Teşekkür ederim. Onun tabii cenazede işte bütün herkes oradaydı. Yine ayaküstü bizim orada cenazede olsa, bizim Sivas'ta ayaküstü konu mutlaka Türkiye geliyor bir şekilde. Orada da işte yine dedemi nasıl analım, Veysel'i nasıl anabiliriz? İşte müzikaller yapılıyormuş. Yine bir hemen minik cenazenin bir köşesinde bir külliyat tartışması yaşandı. Onu oradan bulmamız lazım, bunu buradan çıkartmamız lazım. Sonra herhalde yine bir şeyler yapacağız dedemin türküleriyle.
0: İnşallah, inşallah. Bakalım. Ne kadar vaktimiz var Simge? Ha, son iki dakikamız. Şu kelimeler bölümümüz var abi. Aklına ilk gelen şeyler, kelime.
1: Aman.
0: Ankara.
1: Hiç beceremem. Ankara. Çocukluğum.
0: Çocukluğum. Eurovizyon. Vay be.
1: Eurovizyon.
0: Ne muhteşemdi be. Helal
1: hiç
0: olsun.
1: Bitmesin yani.
0: Müthiş.
1: Bitmesin.
0: Müthiş. Kahve.
1: Günde tek kelime mi söyleyeceğim?
0: Aklına gelen neyse. Tek kelime olursa güzel olur tabii.
1: Kahve az.
0: Az. Birkaç kelime de olabilirsen boş ver. Torpil geçelim. Gece.
1: Gece yok.
0: Yağmur.
1: Kopenhag.
0: Kopenhag. Vallahi Kopenhag.
1: Kopenhag mi? Ankara. Nasıl saçma sapan cevaplar oldu.
0: Basketbol.
1: Çocukluğum.
0: Abi tamamen çocukluğum. Sana özel hazırlanmış. Korku.
1: Korku hayatım. Yani bu da saçma oldu. Hayatım korku. Ne var hayatımda?
0: Korkularla mı geçiyor yani?
1: Hayır, çok seviyoruz korku filmi izlemeyi de o yüzden.
0: Bu arada çok eğlenceli ya sevgili Ferman. Sağ gerçekten. Abi, hakikaten yani muazzam şimdi bir enerjim var. Karşı. Radyo Sputnik. Beğendin mi abi?
1: Dinlerim.
0: Takip ederim.
1: Ederim.
0: Abi cansın ya.
1: Eyvallah.
0: Son.
1: Baba her şey.
0: Her şey.
1: Evet.
0: Vallahi. Gerçekten öyle. Çocuklarla bu arada görüyorum sosyal medyada falan da görüyorum. Çok ilgilisin. Çok güzel vakit geçiriyorsun. Yani, aynı olarak güzel vakit geçiriyorsun.
1: Sağ olabildiği kadar.
0: Harika ya.
1: Yani umarım öyledir. Sonuçta yine de konserlere geldiğimiz zaman, hı hı, kendimize baş başa yazmak istediğimiz zaman içime kapandığım dönemler de oluyor. Hı hı. İşte onları tölere etmek için olabildiğim kadar onlarla tabii vakit geçiriyorum.
0: Onlar manga şarkılarını seviyorlar mı? Dinliyorlar mı?
1: Yani şimdi küçük kendi aleminde, ona çok bulaşmıyorum yani ama büyük böyle şimdi heavy metal dinlemeye ve çalmaya başladı.
0: Vay.
1: Bir de kendi kendine ben hiç şey taraftarıyımdır yani, müzisyen de olsam onu bir yaşa kadar hiç yönlendirmek istemedim. Benden görürse isterse başlasın kendi diye eşime de hep öyle söyledim. Öyle de oldu yani, tabii stüdyoya geldikçe.
0: Çok güzel bir şey. Kendi istediği şeyi yapacak olması güzel bir şey.
1: Öyle yani
0: abi. Abi veda vaktimiz geldi.
1: Süper. Gerçekten oldu. Harikaydı.
0: Ama ne olur bunu tekrarlayalım, olur mu? Olur. Bak benim çok hoşuma giden.
1: Mangayla yapalım.
0: Vallahi mangayla yapalım. Senle yap. Hiç problem değil. Biz çok mutlu olduk.
1: Özgür'e selam söyle.
0: Özgür buraya geldi de söyleyeceğim, merak etme. Sevgili dinleyiciler, Ferman Akgül canlı yayında konuğumdu. Ayağına, yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Konserleri sosyal medya hesaplarından lütfen takip edin. Harika konserler. Hem solo hem manga konserleri bizleri bekliyor. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: tekrar
1: teşekkür ederim. İyi ki varsın. Çok zevkliydi, sizler de.
0: Harikasın. Hanımlar beyler, veda vakti geldi. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Deneyimli savaş muhabiri Recep Levent Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim'de hizmete açılacak. Ayrıntılar bültenimizde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, seçmenlerin umutlarının kırılmasına yönelik söylemlere karşı sandığa gireceklerini belirterek o seçimi alacağız dedi.
2: Bütün taktik umutları kırmaktır. Bütün taktikleri beklentiyi yok etmektir. Artık olmaz, artık değişmez, bunlar yenilmez, yenilse de gitmez gibi kendilerini umutsuzlukla, seçmenin umutlarını kırarak ayakta tutmaya çalışanlara karşı umut buradadır, heyecan buradadır. Her yaştan genç buradadır ve herkes emin olsun ki o sandığa varacağız, o seçimiz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında fon soruşturmasını da gündeme taşıdı. Özel konuşmasında TERA üzerinden ağır suçlamalarda da bulundu. Bazı suç gelirlerinin fon sistemi aracılığıyla aklandığını iddia eden Özel, TERA için dünyanın en büyük çamaşır makinesi benzetmesini kullandı.
2: Lüksemburg'daki offshore hesaptan Türkiye'de yabancı yatırımcıymış gibi o Terrafon'da taklaları atıyorlar, paraları kazanıyorlar. Terrafon için ileride daha çok konuşacağız. Bu fon sadece paraya para katılan bir yer değildir arkadaşlar. Dünyanın en büyük çamaşır makinesidir. En büyük çamaşır makinesi. FETÖ borsasının kirli parasının, İBB borsasının kirli parasının içinde tur atıldığı, üç ileri bir geri yıkandığı, ön yıkama son yıkama sıkma derken İBB borsasının parasının temizlendiği yerin adı Terra çamaşır makinesidir.
1: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili görevinden ayrıldı. Bozdağ görevinden istifa ettiğine ilişkin dilekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de bulunan Şeyh Şam Hatip Ortaokulu'nda sabah saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Gül olayda 8 öğrencinin yaralandığını açıkladı.
3: 5 öğrencimizin durumu iyi. Gün içerisinde taburcu olacak. 2 öğrencimizin tedavileri tamamlanmak üzere. Onların da durumu, hayat tehlikeleri yok. Bir çocuğumuzun da ameliyatı devam ediyor. Saldırı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepimize geçmiş olsun. Adli bir olay var. Başsavcımız burada, müdürlerimiz burada. Adli süreç bundan sonraki süreçte devam edecek.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Seçer'in yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında da tutuklama kararı verildi. Deneyimli savaş muhabiri Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti. 1989'da gazeteciliğe başlayan Öztürk, Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve farklı çatışma bölgelerinde görev yaptı. Öztürk, 2008 yılında Gürcistan'daki çatışmaları takip ederken uğradığı saldırıda bir gözünü kaybetmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Dış gündemle devam edelim. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri stratejik Babül Mende Boğazı çevresinde Husilere karşı operasyon başlattı. Hükümet güçleri Boğaz çevresindeki bazı bölgelerle birlikte Moa kentinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Husilerin ise kıyı hattında geri çekilirken Taiz çevresinde ilerleme sağladığı bildirildi. Almanya'da eski federal istihbaratı BND Başkanı August Hanning, casusluk ve vatana ihanet suçlamalarıyla gözaltına alındı. Hanning'in yanı sıra eski ofis müdürü Manfred de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Federal Başsavcılık, soruşturmanın devlet sırlarının elde edilmesi ve yabancı istihbarat faaliyetleri şüphelerini kapsadığını açıkladı. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, ülkede devam eden öğrenci eylemleri sırasında zorunlu askerliğin yeniden getirilmesini istedi. Franken, gençlerin yalnızca askeri alanda değil, sağlık ve eğitim gibi alanlarda da topluma hizmet etmesi gerektiğini söyledi. Bakan ayrıca TikTok'un yasaklanması gerektiğini savunarak platformun gençler üzerindeki etkilerine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu. Ekonomi. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim'de hizmete açılacak. 153 kilometrelik hattın devreye girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak. Hattın tamamının hizmete girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki 4 saatlik yolculuk süresinin 1,5 saate düşürülmesi hedefleniyor. Proje Türkiye'nin Avrupa demiryolu bağlantısını güçlendirecek. Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti. Motorinin litre fiyatına 4 lira 95 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. İndirimle birlikte benzin ve motorinin arasındaki fiyat farkı yaklaşık 5 liraya geriledi. Eylül'de tüketici fiyatları bazında en yüksek fiyat artışı %25,79'la yüksek öğretim eğitiminde görüldü. Bu kategoriyi %23,31'le hurma, incir ve tropikal meyveler, %19,99'la eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri izledi. En fazla ucuz uyan ürünse %24,41'lik düşüşle turunçgiller oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.363 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 17 kuruş, euro 55 lira 34 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.603, çeyrek altın 10.763, tam altın 42.913, ata altını ise 43.995 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik. Tarihte bugün.
4: Bir şehrin hafızasında bazı tarihler silinmez. İstanbul için 13 Kasım 1918 işgal gemilerinin Boğaz'a demirlediği gündü. 6 Ekim 1923 ise sokakların Türk ordusunu karşıladı. Bu iki tarih arasında yaklaşık 5 yıllık bir işgal ve Anadolu'da kazanılan bir bağımsızlık mücadelesi vardı. 13 Kasım günü Adana'dan İstanbul'a dönen Mustafa Kemal Paşa da Boğaz'daki İtilaf donanmasını görmüştü. Yaveri Cevat Abbas'a söylediği aktarılan söz o gün için bir meydan okumaydı. Geldikleri gibi giderler. O sözün karşılığını bulması için savaşlar verilecek, bir meclis açılacak, barış masasında aylar süren görüşmeler yapılacaktı. Ve takvimler 6 Ekim 1923'ü gösterdiğinde İstanbul'a Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri girecekti. İstanbul'un işgali uzanan süreci 1. Dünya Savaşı'nın ardından başladı. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de İtilaf Devletleri ile Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Antlaşmadan yalnızca 2 hafta sonra 13 Kasım'da İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan savaş gemilerinin de bulunduğu İtilaf Donanması İstanbul'a geldi. Askerler karaya çıkarıldı, şehrin farklı noktalarına yerleştirildi. İstanbul fiilen işgal altındaydı. İşgalin en önemli dönüm noktalarından biri ise 16 Mart 1920 oldu. İtilaf kuvvetleri sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un önemli askeri ve idari noktalarını kontrol altına aldı. Şehzade başındaki karakol basıldı, Harbiye Nezareti kontrol altına alındı. Bazı milletvekilleri ve devlet görevlileri tutuklandı. 13 Kasım 1918'de fiilen başlayan işgal artık resmi bir boyut kazanmıştı. İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'ın çalışmaları sona ererken Anadolu'daki milli mücadele yeni bir aşamaya geçti. Mustafa Kemal Paşa'nın çağrısıyla Ankara'da yeni bir meclisin toplanması için çalışma hızlandı ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Ancak İstanbul işgal altındayken şehirle Anadolu arasındaki bağ tamamen kopmadı. Milli mücadele yalnızca cephelerde sürmüyordu. Karakol Cemiyeti ve Mimmim grubu gibi gizli örgütlenmeler İstanbul'dan Anadolu'ya silah, cephane, istihbarat ve insan ulaştırmak için çalıştı. Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi de Anadolu'ya geçişlerde kullanılan önemli merkezlerden biri oldu. İşgal kuvvetlerinin denetimindeki İstanbul'dan Anadolu'ya uzanan gizli yollar, milli mücadeleye şehirden verilen desteğin önemli parçalarından biriydi. Anadolu'da ise savaşın seyri değişiyordu. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından 1922'de Büyük Taarruz başladı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi kazanıldı. Askeri zaferi 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması izledi. İstanbul ve Doğu Trakya için yeni bir dönem açılıyordu. Doğu Trakya'yı teslim almak ve İstanbul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini temsil etmek üzere Refet Bel'e görevlendirildi. 19 Ekim 1922. Gülnihal vapuru Refet Paşa ve beraberindeki 100 kişilik jandarma birliğini İstanbul'a getiriyordu. Şehir hala işgal altındaydı. Ancak bu kez kıyılarda başka bir iş vardı. Refet Paşa'nın geleceğini öğrenen İstanbullular sokakları ve iskeleleri Türk bayraklarıyla donatmıştı. Sarayburnu'ndan Kabataş'a kadar sahillerde kalabalıklar toplanmıştı. Yaklaşık 4 yıldır işgal altında yaşayan İstanbul, Anadolu'dan gelen Türk askerlerini karşılıyordu. Gülnihal vapurunun gelişi kurtuluşun kendisi değildi. Fakat Ankara hükümetinin İstanbul'daki varlığını görünür kılan önemli bir adımdı. Refet Bel'e Doğu Trakya'nın teslim alınması sürecinde görev yaparken İstanbul'da da Ankara hükümetini temsil edecekti. Ancak İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin tamamen ayrılması için barış görüşmelerinin sonuçlanması gerekiyordu. Aylar süren müzakerelerin sonunda 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Lozan'la birlikte İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin tahliyesinin de önü açıldı. 1923 yazının sonlarından itibaren İtilaf Kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Yıllardır kullanılan karargahlar, askeri noktalar ve binalar birer birer Türk makamlarına teslim edildi. Ve 2 Ekim 1923'te İstanbul'daki İtilaf Kuvvetleri'nin tahliyesi tamamlandı. Denlenen törende Türk bayrağı selamlandı ve son İtilaf birlikleri İstanbul'dan ayrıldı. 13 Kasım 1918'de savaş gemileriyle İstanbul'a gelen işgal kuvvetleri yaklaşık 5 yıl sonra şehri terk ediyordu. İstanbul artık Türk ordusunun gelişini bekliyordu. 4 gün sonra 6 Ekim 1923. Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi. Büyük Taarruz sırasında da 3. Kolordu'ya komuta eden Şükrü Naili Paşa Eskişehir ve Bursa'nın geri alınmasında görev yapmıştı. Bu kez komutasındaki birliklerin yolu İstanbul'a uzanıyordu. Türk birlikleri şehrin sokaklarından geçerken İstanbullular onları karşılamak için yol boyunca toplandı. 13 Kasım 1918'de başlayan ve 16 Mart 1920'de resmi hale gelen işgal 4 yıl 10 ay 23 gün sonra sona ermişti. Yıllar önce işgal donanmasını gördüğünde Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği aktarılan "geldikleri gibi giderler" sözü de böylece tarihsel karşılığını buldu. 6 Ekim bundan sonra İstanbul'un kurtuluşu olarak anılacaktı. İstanbul'un kurtuluşunu Cumhuriyet'e uzanan gelişmeler izledi. Yalnızca bir hafta sonra 13 Ekim 1923'te Ankara başkent oldu. 29 Ekim'de ise Cumhuriyet ilan edildi. İstanbul'un kurtuluşu da milli mücadelenin ardından Cumhuriyet'e uzanan 1923 yılının en önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihteki yerini aldı. On 23 Kasım 1918'de Boğaz'a demirleyen savaş gemileri İstanbul'da uzun bir işgal başlatmıştı. Fakat o yıllarda şehirden Anadolu'ya uzanan yollar kapanmadı. Silah ve cephane taşındı, insanlar milli mücadeleye katıldı. İstanbul'un kurtuluşu için cephede gizli örgütlenmelerde ve diplomasi masasında mücadele verildi. 6 Ekim 1923'te Türk birliklerini karşılayan İstanbul bütün bu mücadelenin sonucuna tanıklık ediyordu. O gün Mustafa Kemal Paşa'nın Boğaz'a bakarak söylediği bir söz şehrin sokaklarında karşılığını buldu. Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi gittiler. Geride bağımsızlığına kavuşan İstanbul ve Cumhuriyete yürüyen bir ülke kaldı. Bugün İstanbul'un sokaklarında, meydanlarında ve Boğaz'ın kıyılarında o işgal yıllarından çok farklı bir şehir var. Ancak 6 Ekim İstanbul'un tarihindeki en önemli günlerinden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor.

0: Tarihte bugün. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan canlı yayınımızda. Hiçbir şey bir çocuğun okulda karnının doymasından daha önemli olamaz. Muhalefet eleştirir, olmazsa bizim işimize yarar meselesi değil. Yok, yeter ki çocukların karnı doysun.
2: Aynen öyle, aynen öyle. Evet. Sputnik Radyo dinleyicilerinin de bu konuda yüksek duyarlılık göstereceğine, bizlere katkı vereceğine, destek olacağına yürekten inanıyoruz.
1: Bir öğünün maliyeti 87 lira. Bu yemek 15 milyon öğrenciye 180 eğitim günü boyunca verilirse toplam maliyet yaklaşık 235 milyar lira. Bu bulunamaz bir rakam değil. Sadece bir tercih edeli okullarda bir öğün ücreti verilsin.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Letonya Üniversitesi ve Turku Üniversitesi araştırmacılarının PLOS ONE dergisinde yayınlanan çalışması, ülkelerdeki kedi yoğunluğuyla insanların bildirdiği mutluluk düzeyi arasında pozitif bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmada 10 bin kişi başına düşen kedi sayısının daha yüksek olduğu ülkelerde ulusal mutluluk düzeyinin de daha yüksek olma eğiliminde olduğu belirlendi. Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Indrikis Krems, farklı değişkenler hesaba katıldığında da bu ilişkinin devam ettiğini ve bağlantının oldukça güçlü olduğunu söyledi. Araştırmacılar, kedilerin insanlara arkadaşlık ve duygusal destek sağlayarak yalnızlık ve stresi azaltmasının olası açıklamalardan biri olabileceğini belirtti. Ancak kedi sayısının fazla olduğu ülkelerde daha yüksek gelir, yaşam koşulları ve sağlık hizmetleri gibi mutlulukla bağlantılı başka faktörlerin de bulunabileceğine dikkat çekildi. Çalışmada ayrıca kedilerle bağlantılı Toxoplasma gondii paraziti de incelendi. Dünya nüfusunun yaklaşık %10 ila 30'unun bu parazitle enfekte olduğu tahmin edilirken, araştırmada parazite maruz kalmanın daha yüksek olduğu ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar bu sonucun parazitin mutsuzluğa neden olduğunu göstermediğini vurguladı. Daha önceki çalışmalar parazit enfeksiyonuyla ruh hali, bilişsel işlevler ve davranış değişiklikleri arasında bağlantılar bildirmiş olsa da söz konusu ilişkilerin altında yatan mekanizmaların kesin olarak ortaya konulmadığı belirtildi. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucuysa kedi yoğunluğu yüksek ülkelerde Toxoplasma gondii maruziyetinin daha yüksek değil, genel olarak daha düşük bulunması oldu. 93 ülkeden elde edilen verileri inceleyen araştırmada 10 bin kişi başına düşen kedi sayısı arttıkça insanların bildirdiği mutluluk düzeyinin de yükseldiği görüldü. Ancak araştırmacılar bu ilişkinin kedilerin doğrudan mutluluğa neden olduğunu göstermediğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul Valisi Gül, Başakşehir'de bir ortaokuldaki bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Mersin'de belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklamalar var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul Valisi Gül, Başakşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda sabah saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Gül, olayda 8 öğrencinin yaralandığını açıkladı.
2: 5 öğrencimizin durumu iyi. Gün içerisinde taburcu olacak. 2 öğrencimizin tedavileri tamamlanmak üzere. Onların da durumu, hayat tehlikeleri yok. Bir çocuğumuzun da ameliyatı devam ediyor. Saldırı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepimize geçmiş olsun. Adli bir olay var. Başsavcımız burada, müdürlerimiz burada. Adli süreç bundan sonraki süreçte devam edecek.
1: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 60 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 34 sanığın tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında ağırlıklı olarak fon soruşturmasına dair konuştu. İktidara yönelik sert eleştirilerde bulunan Özel, asrın soygunu ifadelerini kullandı.
3: Yeni yasama yılına asrın soygununun yakıcı ortamında başlıyoruz. Milletimiz geçim derdiyle kıvranırken iktidarın açtığı yolda iktidar partisinin gruplarının içinde olduğu aslın dolandırıcılığıyla, aslın soygunuyla, aslın vurgunuyla tanıştık. Milletimiz buna muhatap oldu. Vatandaşın devlete emanet ettiği yatırımlarına resmen çöküldü.
1: Özel, Terra içinde bu fon sadece paraya para katılan bir yer değildir, dünyanın en büyük çamaşır makinesidir diye konuştu.
3: FETÖ borsasının kirli parasının, İBB borsasının kirli parasının içinde tur atıldığı, üç ileri bir geri yıkandığı, ön yıkama, son yıkama, sıkma derken İBB borsasının parasının temizlendiği yerin adı Terra çamaşır makinesidir. Çok yakında, çok yakında. Ya bu çamaşır makinesinde aklanan baklanan paraların, aklayan baklananın peşine düşecekler ya da milletin merdanesinde millet tarafından sıkılıp bir tarafa atılacaklar. Hep birlikte göreceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin zararın iki katı ödense de dosya kapanmaz dedi.
4: Biz başsavcılık olarak süreci takip ediyoruz ama biz başsavcılık sadece verilen izin kapsamında, yani SPK tarafından gönderilen listeler ve Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Sistemi tarafından gönderilen listeler kapsamında işlem yapabiliyor. Yani sonuçta başsavcılıkta tek veri yok. İyi niyetli yatırımcının 1 milyon TL olan paraların iadesi konusuna karar verildi. TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi, yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Devam eden bir süreç var burada.
1: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma da sürüyor. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanan 3 isim hakkında ihraç kararı verdi. Soruşturmada şu ana kadar aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Süper Lig hakemi Yasin Kolun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli 3 gün önce tutuklandı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.357 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 17 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.603, çeyrek altın 10.763, tam altın 42.913, at altını da 43.995 lira. Yayınımız Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'ın sunduğu Futbol Saati ile devam edecek.
5: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri,
6: maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı.

0: Efendim.
1: Arkasında benim çok sevgili arkadaşım, partnerim, sevgili Serhat Ayan, nasılsın?
0: Selamlar, herkese merhabalar. İyiyim tabii ki, yani iyi olunabildiği kadar.
1: İyi olabildiği kadar değil mi? Bu haftayı iyi atlatabilmek gerçekten çok zordu. Futbol adına yine, bunlar böyle artık klasikleşmiş sözler oldu ama futbol adına yine futbol dışında her şeyi konuştuğumuz bu para hesapları, girişler, çıkışlar, aman aman nasıl bir haftayı geçirdik. Üstüne milli takım tuz biber ekti. Çok sevimsiz bir haftaydı.
0: Zaten yani her şeyiyle sevimsiz zaten. Hayatımızda böyle bir sevimsizlik var. Genel bir sevimsizlik var. Futbolda buna tuz biber oluyor.
1: Ya futbolda olmasaydı zaten diyorum bazen Serhat. Yani hakikaten her şeyde o kadar zorlanıyoruz. O kadar sıkıntılı bir hayatımız var. Bari futbolda birazcık yüzümüz gülsün diyoruz. Ama maalesef milli ara milli azap gibi oldu. Milli azaba dönüştü gerçekten. Bunları konuşacağız efendim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56'dan da bizlere yazabilirsiniz ki bugün ben basın turunda bir ara bir çok kısa Montoya'dan bahsettik. Dedim ki bununla ilgili düşünceleriniz varsa dinleyicilerimizden mesaj da istedik ama hatta mesaj isterken de şunu söyledim. Dedim ki hani Montoya ile ilgili istifa dışında başka bir dileğiniz, bir isteğiniz varsa bize yazın dedim. Herkes istifa istifa dedi, başka bir şey demedi ama Montoya duymuyor. Asla.
0: Montoya duyuyor da aslında yani Montoya büyük bir fırsat kaçırdı. Hazır İtalya'ya gitmişken orada kalabilirdi. Bir daha uçak parası, şey parası falan. Yanlış oldu onu, yani
1: hazır
0: onun için
1: memleketindeyken.
0: Zaten gazetecilerle de dünkü basın toplantısını seyrettim mi bilmiyorum. Gece ben saat 1-1.30'a kadar oturdum, basın toplantısını seyrettim. İtalyan gazetecilerle hoş bir sohbeti var. Böyle 3-1 yenilmiş, gülüyor, eğleniyor onlarla böyle. Filan. Ya bu gözlükler de çok şey oldu ya filan gibi böyle muhabbetler yapıyor. Enteresan yani. Keşke kalsaydı orada hazır gitmişken.
1: Ya gerçekten.
0: Biz buradan gönderirdik keşke aslında.
1: Yani gerçekten sinir uçlarımızla oynadı. Yani kendi adıma söyleyeyim. Senin adına da olduğunu düşünüyorum. Ben senin akşam attığın tweetleri takip ettim sevgili Serhat Ayan. O attığın tweetlerden zaten dedim ki Serhat şu anda deliriyor evde dedim ve böyle bir şekilde. Tabii ki bu arada dün zaten yine Twitter'da işte yeni adıyla X'te zaten yine en çok konuşulan konu buydu. Montoya istifa hashtagleri açılmıştı. Ama gecenin sonunda bir istifa vesaire haberi halen gelen bir haber yok. Devam ediyor.
0: Oralı değil ya. Oralı değil. Değil, yani.
1: Değil.
0: Oralı değil. Yani bir de şu soruyu geçiştirdi. Yani bir kadın gazeteci şöyle bir şey sordu. Dedi ki yani ne olursa siz kendinizi başarısız zannedeceksiniz. Çünkü her şeyden bir başarı çıkartıyor ya.
1: Evet.
0: Yani bir maçta diyor ki en çok topa biz sahip olduk yalnız. En çok şutu biz çektik yalnız filan diyor. Abi 4-0 yenilmişiz, 3-1 yenilmişiz, 3-0 falan. Adam sürekli iyi bir şeyler çıkartıyor. Yani kadın şunu sordu. Ne olursa siz başarısızsınız. Nedir bunun kriteri dedi. Hop geçiştirdi orayı mesela.
1: Yani,
0: hiç bu konuda yani başarısız olmasına imkan ve ihtimal yok onun.
1: Yani 4-0 olmak bir başarısızlık değil midir sence sevgili Serhat?
0: 4-0 olarak bakmayalım. Şimdi son mesela bu dörtlü maçlı turnuva büyük maçlardı. Ondan önce de bir 3 tane büyük maç yaptı. Son 7 büyük maçın birinde galibiyet, 6'sında yenilgi aldı ve sağlam yenilgiler aldı. Böyle
1: evet.
0: Hani böyle filan yenilgiler değil.
1: Şu anda bile. Zaten en çok gol yiyen ülke konumundayız bir de üstüne üstlük.
0: En çok gol yiyen ülke, en başarısız ülke,
1: maalesef.
0: en her şeyin en iyiyiz yani.
1: Maalesef.
0: Ya yani bunu da bir başarı maddesi olarak akıl esi söylerdi yani.
1: Maalesef.
0: Yani. Ya bu arada A grubu ülkeler arasında sonuncunun sonuncusuyuz yani.
1: Garantiledik. Ayrıca sonuncu olmayı da garantiledik. Bir de bu var.
0: Tabii canım.
1: Evet.
0: Tabii canım. Yani yok garanti değil. İki maçı biz kazanırız, ötekiler çok yenilirler falan böyle hani.
1: Sonunculuk garanti.
0: O olur.
1: Sonunculuk garanti.
0: Grupta garanti ama A grubundaki ülkeler arasında hala bir ihtimal var.
1: Evet.
0: Hani alt lige düşme düşmeme falan polemiği. Yani çok kötü. Şimdi bak mesela 3 haftalık ara verildi. 3 haftalık ara ile ligi hazırlanan takımlar var. 3 haftada biz hazır olduk falan diye takımlar var. 3 haftada insan biraz bir tık bir ileri giderdi sanki.
1: Evet.
0: Bir şey olurdu, bir değişiklik olurdu. Takımın başında yıllardır takımın başındasın, aylardır takımın başındasın. Bir şey olurdu falan. Yani biz küçük takımları zar zor yenip bundan büyük övgüler çıkartılmasını isteyen büyük takımlara karşı ne yapalım biz bu kadarız diyen bir ülkeyiz artık.
1: Evet.
0: Bunu duyuyor yani. Ha, yani istersen

0: maddeler halinde de şeyleri ben çıkarttım, hepsini
1: Evet,
0: çıkarttım.
1: ben
0: Yani
1: seni...
0: şu var elimizin altında. Ya adamın gerçekten net matematiksel başarısızlıkları var. Yani yanlışları ve yanlıştan dönememeleri filan adamın çok net. Bak çok net. Dünkü Fransa Belçika maçını görebildin mi bilmiyorum. İlk yarı Belçika 1-0 öndeydi. İkinci yarı Fransa, "Aa biz şunları şunları yanlış yapıyormuşuz. Bunları eksik yapıyormuşuz." dedi ve maçı 4-1 aldı mesela. Yani bu kadar basit aslında olay. Yani ileriye doğru bir adım atılabilme ihtimali yok gözüküyor. Yok gözüküyor. Yani. Ha, İtalyan gazetecilerle gülsün eğlensin, o da ayrı yani.
1: Sevgili Serhat, ben dün bizim eski yayınlarımıza böyle birazcık baktım seninle. Eski yayınlardan sonra yaptığımız paylaşımlara baktım. Aylar öncesinden öyle şeyler söylemişsin ki, öyle şeyler söylemişsin. Hem federasyon adına, bu federasyonla devam edilirse, milli takım bu yönetimle giderse çok onurumuz kırılacak daha şeklinde bir cümlem var hatta. Hep onları baktım. Ah dedim sevgili Serhat aylar öncesinden söylemiş bunları ama maalesef yapacak bir şey
0: Ya
1: yokmuş
0: herkes
1: maalesef.
0: söyledi. Şimdi mesela Montella'yı aklamaya çalışan bazı gazeteciler, bazı sunucular, bazı televizyon kanalları dışında zaten herkes bunu söylüyor. Ya dün mesela TRT'de insanlar ya şunu şöyle yaptı, bunu yanlış yaptı, keşke şu olmasaydı, bu olmasaydı falan dedikçe mesela yanlarındaki diğer insanlar ya öyle diyorsun ama Montella'da saçlar falan çok güzel ya falan gibi böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Yani adam artık koruma çabası, o nafile koruma çabası çok acayip bir yere gitti. Aa yani Montella gitsin de yerine kim gelsin? Bak işte bu adam da elimizdeki mal falan. Öyle değil ya. Yani her şey bundan daha iyi olabilir. Her
1: Ben
0: şey bundan daha iyi olabilir.
1: bir şunu özellikle sana da sormak istiyorum. Şimdi Montella'nın maça çıkmadan önce de yani dün maçı oynamadan önce yaptığı basın toplantısında da böyle sürekli söylediği bir şey var. Bir deneyim olayına kafayı takmış durumda. Bu deneyimler
0: Evet.
1: çok önemli, bu
0: Evet.
1: deneyimler çok önemli. Ama artık bence deneyimli bir ülkeyiz bence artık. Ama maalesef şu son zamanlara baktığımız zaman yenilgi konusunda deneyimli bir ülke olduk. Bir de artı şunu da sormak istiyorum. Mesela kadro ile ilgili konuşulduğu zaman işte cezalı oyuncular vardı işte.
0: Evet.
1: Cezalarından dolayı işte oynayamadı. Arda Güler oynayamadı. Barış Alper
0: Sakatlığı
1: Yılmaz
0: vardı insanların.
1: oynayamadı. Şimdi mesela onlar oynamıyor yerini diyor şunu bunu alacağız diyor. Onlara da diyor iyi bir deneyim olacak. Onlar da diyor işte ilk defa bu maç mıydı sence bunların olacağı maç?
0: Vincenzo abi
1: Yani.
0: demek lazım. Hani böyle ona Vincenzo abi, burası deneme yanılma yeri değil.
1: Hele
0: 21 Eylül 2020 yılında geldi kendisi. Üçüncü yılını 2 hafta geçti. Ama üçüncü yılından 2 hafta aldı. Ve 3 yılda hani neyi bağlasan oraya bir deneyim kazanırdı zaten. Kaldı ki burası deneyim kazanma yeri değil. Burası kazanılmış deneyimlerle üstüne bir şeyler koyma yeri. Yani oradaki insanların hangi birine deneyim vereceksin? Mesela yıllardır şeyde oynayan, Avrupa'da oynayan ne bileyim bizim 6 tane futbolcumuza mı deneyim vereceksin? Gerçekten mi? Yani ne katacaksın onlara mesela? Mesela Hakan Çalhanoğlu'na ne katacaksın?
1: Yani bu
0: Arda mesela
1: kısımda.
0: Real Madrid oynuyor. Ne katacaksın ona? Hangi deneyimi?
1: Yani.
0: Merak ediyorum ya. Tamamen meraktan soruyorum yani. 3 senedir burada, 4 senedir şampiyon olmuş Galatasaraylı futbolculara ne deneyim vereceksin mesela? Hangi deneyim?
1: Evet.
0: Bir de deneyimden kastımız ne? Yani mesela bak işte orada şöyle yapıyorduk ya. Abi adamın deneyim kazanması lazım. Bak şimdi aslında şartlar bizi daha iyi bir takım olmaya doğru itiyor. Yani mesela dün Aral oynadı.
1: Aral
0: Aral mı müthiş oynadı? Aral muhteşem oynadı yani.
1: golünü de attı.
0: Ya golünü atmasın ötesinde çok güzel oynadı çocuk. Ya peki bu çocuğu niye oynatmadın abi? Hayırdır? Yani mesela Yunus dün oynadı. Yunus yapılması gereken şeyleri yaptı. Şey maçında, bir önceki maçta, Belçika maçında 2 tane Barış'ın koşusu var. Ama uluslararası platformlarda baktım ben, Barış'ın o çapraz koşusu ve dalga geçiyorlar. Çünkü yanlış yere doğru koşuyor. Çapraz koşular santrforun ya da topla gelen kişinin önünü açmak için yapılan koşulardır. O mesela onun önüne doğru koşuyor. Millet böyle bunu şey yapmış, oklar falan çizmişler ve acayip dalga geçiyorlar mesela. Yani dün Yunus bu doğru koşuları yaptı. Doğru koşuların bir tanesinden de gol geldi zaten. Yani biz yanlışlıkla deneyim kazanıyoruz aslında. Biz ya ne bileyim şeyi içine koyamıyorum. Yani bir barış faktörü var mesela. Yani Barış kötü futbolcu mu? Hayır, bak ısrarla burada söylüyorum. Barış kötü futbolcu değil ama bir futbolcu oynadığı ilk sayıdaki maçta, onlarca maçta 0,03 gol beklentisiyle oynuyorsa abi, yani bunu anlamak için deneyim kazanmaya gerek yok yani. Evet. Ya bu adamın son vuruşu yok, çapraz koşusu yok, işte ne bileyim top tutması yok, arkadaşlarını koşturması, pas vermesi yok. Abi niye o zaman bunu oraya koyuyorsun? E diyor ki işte yok, adam yok. E var işte, bak Yunus varmış, oynatmamışım bu kadar maçta. Bak Yunus dün oynadı yani. Hı hı. E gayet de güzel oynadı. Hı hı. Şimşir var işte, fıstık gibi çocuk. Hı. Çok iyi çocuk. Yani çok iyi çocuk. Trabzon'da oynadım, 10 kat daha iyisini oynadı dünkü maçta. Evet. Okey. Yani şimdi mesela dünkü maçın istatistiklerinden şöyle hızlıca gidecek olursak. Aynen. Bak mesela diyorlar ki şimdi bizim yorumcularımızın da izleme alışkanlıkları çok sakat. Şimdi diyorlar ki biz dün geçiş oyunu oynadık, kontratak futbolu oynadık ve kontratak futbolunu daha böyle başarılı yaptık filan. Hayır efendim, hayır. Bizim dün 6 tane 7 tane futbolcumuz ortalama pozisyonu rakip yarı sahada. Rakip yarı sahasında 7 futbolcu ortalama oynatan bir takım geçiş oyunu oynamaz. Hı hı. Oynamıyordur ya da. Lütfen ya. Ha bir de ya arkadaş, hani futbolcuları sen bilmiyorsun. Türkiye'deki hiçbir maçı mı seyretmiyorsun? Mesela biz burada senden dedik ya, Galatasaray'ın en büyük sorunu hızlı hücumculara karşı gerçekten de zorlanması. Neden? İşte Abdülkerim'in hızlanma sorunu var. Yani çok iyi pozisyon oluyor, çok iyi topa vuruyor, şutu var, ortası var falan ama hız konusunda sıkıntıları var. Hı hı. Yani bunu illaki Lukaku gibi son kullanım tarihine epey yaklaşılmış bir adamın topla onu koşarak geçmesinden sonra mı anlamak gerekiyor? Yani hiç mi mesela Trabzon maçını seyretmedim? Onu bunu içinden çıkamıyorum ben, anladın mı? Yani böyle çok dışarıdan gelip, yani mesela gün boyu GTA oynayıp bilgisayarda, ondan sonra dur ya maçlar geldi hadi maça gidelim desen bile bundan daha iyi bilge bir takım kurabilirsin. Evet. Ama hayır yani yapmadı.
1: Yapmadı. Bize de böyle şimdi, ızdırap çekmesi kaldı.
0: Yani ızdırap çekmesi. Ya şöyle söyleyeyim bak, şeyleri öğrendim biraz. Ben notlar da çıkarttım. Montella ne yapabilirdi de ne yapmadı? Hani hocanın temel sorunları, maddeleri çıkarttım. İstersen onlardan böyle birkaç kuple mırıldanayım böyle bir şarkı şeklinde. Yani mesela bizim sorunumuz şey diyorlar. Hücum, yani az gol atıyoruz ya. Hücum edememek diyorlar. Hayır. Hayır, bizim sorunumuz hücum edememek değil. Bizim hücum sayımızda hiçbir sıkıntı yok. Ceza sahasına girmede hiçbir sıkıntımız yok. Bizim sorunumuz hücumu tamamlamamak. Çünkü Montella Bey şey oynatmayı seviyor. Santrforsuz oynatmayı seviyor. Şimdi evet. Santrforsuz oynatırsan evet hücum futbolunu oynarsın. Ama bitirme konusunda da bir şeyler yapman lazım. O bir şeyleri yapmayınca mesela oraya ne bileyim dünyanın en kısa santrforunu ya da dünyanın en kötü son bitirici vuruşları olan Barış'ı falan koyarsan olmaz yani. Tamamlayamıyorsun. Yani mesela Belçika karşısında 23 şut çekmişiz. 40 tane ceza sahası dokunuşu yapmışız. Kaç gol attık? Hiç. Yani mesela İtalya karşısında %55 topa sahip olmuşuz. Okey, topa sahip olduk da ne oldu? Yani 554 pas yapmışız. 264'ünü rakip yarı sahası, yarı sahasında yapmışız mesela. Ne oldu? Yani topu ileri götürebiliyoruz. Belçika maçında mesela 23 tane şut çekmişiz. 23 şutun ortalama gol beklentisi kaç? 1.38. Yani bak 23 şutla 1.38 gol beklentisi yapmak için gerçekten mesela oraya bir kadın mankenimizi topuklu ayakkabılarla koysan gerçekten de o kadar şut beklentisi yaratır. O şutu, yani 23 şutta o kadar düşük olabilirsin yani. Taça atmadığı sürece. Şimdi mesela İtalya maçında 14 şut çekmişiz. Bir tanesi gol, 1.31 gol beklentimiz var. Hı hı. 14 şuttan. Hı hı. Ya arkadaş, yani bunu anlamak için uzay teknisyeni olmak gerekmiyor yani. Evet. Şimdi mesela yediğimiz goller, boşluklar mesela. Sürekli aynı boşluklar. Şimdi mesela Belçika'da, Belçika maçında Barış Alper merkezde 45 dakikada 0,03 gol beklentisinde kalmış. 45 dakikada. Bak 0,03. İtalya'da bu sefer center forsuz 3-4-2-1 oynadık. Üçlü defans yaptık. Mesela 9 numara Deniz Gül 88'de devreye girdi. Ama Barış'ın mesela ilk 45 dakikada attığından daha fazla gol beklentisine sahip oldu. Yani santrfor olmayan biri, oraları bilmeyen biri orada izole kalır. Barış da daima izole kaldı orada. Yani. Şimdi santrfor yok diyoruz ya. Santrfor yoku da bir tık ileriye götürelim izninle. Orada şöyle bir şey var. Bizim ceza sahası düzenimiz yok. Yani şöyle bir şey vardır. Mesela bir santrforsuzsundur ama orada bir yalancı santrfor koyarsın. O sırtı dönük kaleye oynar. Sağından içeriye kat eden adama pas verir. Solundan bilmem ne yapar adama top çıkartır falan. Yok, bu da yok. Yani birisi arka direğe gelir. Orada top bekler. Birisi işte topun üstünden atlar. Ötekisi ki golü öyle attık İtalya'ya. Şey yapar. Ama yok, bunlar da yok yani. Montella'nın temel problemine gelecek olursak da şöyle bir şey var. Yanlış oyuncuyu seçmekten çok yanlış işi doğru oyuncuya yaptırıyor. Bu biraz karmaşık bir cümle gibi gözüküyor ama açayım istersen izninle. Hı hı. Barış mesela kötü futbolcu değil ama onu sabit merkez santrfor yaptığında özelliklerinin tamamına yakınını kaybetmiş oluyorsun. Mesela Yunus etkisiz bir futbolcu değil. Yunus'a kim laf edebilir? Yunus benim en sevdiğim futbolculardan biri, biliyorsun. Ama stoperlerin arasında merkez hedef santrfor yapınca adamın ne driblingini yapıp kullanabiliyorsun, ne yön değiştirmesini kullanabiliyorsun. Adamın her şeyini sıfırlamış oluyorsun. Arda mesela. Yaratıcı oyuncu değil mi? Kim buna karşı çıkabilir? Ama hem oyunu kursun, hem adam geçsin, hem son pası versin, hem böyle 8 tane şut atsın falan deyince abi... Adamda bir insan evladı yani. Bir insanlar yorulur biliyorsun.
1: Yani.
0: Valla
1: zaten sevgili Serhat, hani şunu söylemek istiyorum. Hani hep bizim futbolcularımız hani gerçekten altın jenerasyon diyoruz, çok başarılar diyoruz. Hani zaten insanların, yani hepimizin anlamadığı şey de bu. Bu kadar iyi, bu kadar başarılı, kendi takımlarında başarılı olan futbolcular nasıl oluyorlar da milli takım forması altında, milli takım maçlarında başarılı olamıyorlar? Zaten insanların hepimizin anlamadığı şey de bu. Yoksa tabii ki futbolcuların biz hiçbirle bir problemimiz yok.
0: Seni yanlış oynatıyorlar. Yani dedim ya, oyuncuların hepsi kendi çaplarında süper oyuncular. Altın gibi altın çocuklar yani. Ama yanlış oynatılıyorlar. Bak şimdi formasyon değiştirdi diyor. Bak Montella arayış içinde diyor. Formasyon, adamın 3. senesi hala arayış içinde. Ve aynı oyuncularla oynuyor bu arada 3 senedir. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi mesela Fransa'ya karşı ne oynadık? Biz 3-4-2-1 oynadık. Belçika'da 4-4-2 oynadık. İtalya'ya tekrar 3-4-2-1'e döndük falan böyle. Yani kağıt üstünde böyle sürekli bir şeyleri değiştiriyoruz ama... Yani üçünde de aynı yanlışlar var. Merkezde forvet bağlantısı zayıf. Yaratıcı oyuncular top almaya geriye geliyor. Dolayısıyla yaratıcılıkları ortadan kalkıyor. Gol pası verme falan anlamında. Ceza sahasına az oyuncu giriyor. Gerçek santrfor sonradan 80 küsürüncü dakikalarda giriyor. Yani şekili sen değiştiriyorsun ama problem aynı. Hatanda ısrarcısın sen. Israr edersen de böyle oluyor yani. Yani bir de saha içi meseleleri çözemiyor Montella. Yani savunma, orta saha ve forvet değil mi? Böyle üç tane şey var. Yani uzay teknolojisi değil futbol dediğimiz şey. Savunma var, orta saha var, forvet var. Şimdi bunların arasında mesela bağlantılar olması lazım. Savunma orta sahaya top geçirebilmesi lazım. Orta sahanın forveti koşturması, gol attırması lazım filan değil mi? Evet. Ama Montella'da bu yok. Yok. Kanat bek işte iç mesela ileriye gidince iç koridoru kim dolduracak mesela? Muamma. Muamma oradan hızlı koşan birisi. Mesela Lukaku. Hızlı koşarak bizim ceza sahasına kadar girip gol atabiliyor mesela. Yani pas yüzdelerimiz de yüksek çünkü garantili paslar veriyoruz. Okey süper, dün %90'la falan oynadık bu arada. Mucize pas yüzdesiyle oynadık. Ama neye yarar ki gol atamadıktan sonra 3-1 yenildikten sonra ne yapacaksın sen? Adamlar bak %45 ile oynadılar topa sahip olma. Ama 3 tane gol attılar. Keşke biz %20 ile topa sahip olsaydık da 2 tane gol de biz atsaydık yani. Ya şöyle bir şey var. Şimdi bak dün de söylendi bu. Ben bunu ısrarla söylüyorum. Mesela Beşiktaş bu sene bir teknik direktör değişikliğine gitti değil mi? Ondan sonra maçlar yaptı. Maçlarda iki tane yenilgi aldı. Hı hı. Geçen sene teknik direktörün topa konduğu bu zamanlarda aynı sayıda yenilgi almıştı. Biliyor musun bunu?
1: Evet, ama şu anda kimse teknik direktörden mutsuz değil Beşiktaş'ta.
0: Neden?
1: Tam
0: neden?
1: Dersi.
0: Çünkü ortada bir maç görüyor, futbol görüyor, hı hı. bir şeyler yapmak isteyen insanlar görüyor. Hı hı. Ya gözünü seveyim, canımız ciğerimiz milli takım. Yani insanları da böyle bir umut ışığı görüyor musun? Ya bu milli takım ah be falan diyor musun yani? Dediler ki Fransa'ya 1-0 yenildik ama ah be falan dediler. Hayır ah be falan değil. Ah be falan değil yani.
1: Ben de demiştim Sarat.
0: Ya Montaigne diyor ki bak mesela 3 tane oyuncu aldılar 400 milyon euro diyor. Abi geç onları ya sen. Geç onları. Adamlar 3 tane oyuncu aldın da sen yeniktin zaten. Yenik olmanın ötesinde adamlar 8 tane baba futbolcunu da oynatmadılar. Adamlar oyuncu dinlendirdiler. Ligi adam hazırladılar. Bak 8 tane oyuncudan eksik çıktılar adamlar. Ah be derken değil mi?
1: Yani.
0: Şimdi böyle biz bunları zaten bu arada 3 senedir böyle. Yani 2023'ten beri Montaigne'in oyunlarıyla bunlar böyle gidiyordu. Sadece hikaye şu. Mesela işte ne bileyim bizim en son yendiğimiz maçlara şöyle bir bakıyorum. Kosova, Bulgaristan, işte ne bileyim Romanya falan. Anladın
1: zaten
0: mı?
1: Zaten işte onları yani yendikten sonra A Ligi'ne çıktık
0: yenerken,
1: ya.
0: Onları yenerken bizim oyuncuların yanlış oynatılması bir şekilde ön plana çıkmadı. Çünkü birisi orta yapıyordu, kafa vuruyordu, birisi bir şey yapıyordu falan ortaya çıkıyordu. Ama şimdi bunlar Avrupa'da üst seviye oyunculardan kurulu üst seviye takımlar. Bu adamlara karşı yemiyor öyle şeyler. Yemiyor. Ve böyle biz şey gibi kaldık, azot gibi çıktık ortaya yani. Bizim ne olduğumuz. Yani bu arada mesela Belçika'ya 17 şut vermişiz biz. İtalya'ya 15 şut vermişiz. Ve ikisinden 32 şuttan 6 gol yedik biz. Ve gol beklentileri 1.58 17 şutun. 15 şutun şey 1.90. Ve biz 1.58'den 3 gol yedik. 1.90'dan 3 gol yedik. Bizim savunma derken. Hani bizim savunma bir de üçlü savunmayız. Hani. Aslanlar gibiyiz. Yani bir de tabii şey var. Maça reaksiyon verme diye bir şey var ya Selin. Hani bir şey görüyorsun. Mesela ne bileyim bir de Beşiktaş'tan örnek vereyim. Mesela Beşiktaş'ta son Diyarbakır Spor maçında yenildiğinde adam defansına adam çıkarttı. İleriye bir adam koydu. Neden? Belki bir gol atarız, bir şey yaparız diye. Değil mi? Bir ileriye doğru bir hamle yaptı. Montaigne'da bu hamleler ne? Yok.
1: Yok.
0: Kimse bir şey göremiyor. Ha yaptığı hamle de ne zaman yapıyor? 86'da şey oluyor. Heh,
1: tam onu söyleyecektim.
0: Yani?
1: Bir de çok geç kalıyor. Geç kalıyor diyecektim bir hamle
0: 86
1: yapmakta.
0: Ne? Yani. Yani. Adamlar artık duşa girme zamanlarında sen adamları oyuna alıyorsun yani. Evet. Hani adam kenarda ısınmışsa da 86'ya kadar dibi tutmuştur zaten ısınmaktan.
1: Sevgili Serhat, sen böyle konuştukça o kadar çok mesaj geliyor ki.
0: Ne diyorlar gerçekten?
1: Vallahi iyi yayınlar dilemişler. Federasyon Başkanı ve Montaigne'ye herkes bir istifa çağrısında var. Hatta bizimiz Zafer Bey çav bella denmeli onlara diyor Zafer Işık. Bu ve onun gibi birçok mesaj var. Tazminat varsa sözleşmesinde kendini kovdurmak için olabilir tüm yaptıkları. diye bir Burak Bey'den.
0: Ya tazminat illaki verilecek.
1: Şey, tazminat mutlaka yani. Vardır, verilecek.
0: Biz alışığız,
1: ama...
0: biz tazminatların ülkesiyiz yani. Beşiktaş'ın geçen sene verdiği tazminatlarla borç yükü azalırdı filan böyle. Evet. Yani antrenörlere verdiği tazminatlar. Ya şöyle bir şey var senin. Yani bizim bu arada oyuncuların da değerini düşürüyor bu adam.
1: Evet.
0: Şimdi baktığında mesela Arda gol atamamış, oynadığı dakika başına gol bulamamış bir adam haline dönüştü. Ya Arda 100 milyon euroya çıktı değeri. Bir dakika ya. Bir şey söyleyeceğim sana.
1: Evet. Sözleşmede.
0: 100 milyon euro diyoruz.
1: Sözleşmesinde.
0: Osimhen'e biz 100 milyon euroluk adam, 70 milyonluk adam Türkiye'de oynadı diye biz böyle geceleri uyuyamayan bir sürü Galatasaraylı arkadaşım var benim. Ya bu adam 100 milyon euro ve bizim takımımızda oynuyor. Bu adamı sen değerini düşürüyorsun yani. Yetenekli şey yapıyorsun böyle, örseliyorsun. Hani bu artık Barış mesela geçen sene 20 milyona gider, 30 milyona gider, hatta 40 eder falan diyorduk. Şimdi milli takımdaki maçlarını gören adamlar Barış için teklif yapar mı? Ben olsam yapmam yani. Ha Barış daha kötü olduğu için mi? Hayır. Barış daha kötü gösterildiği için.
1: Gösterildiği için ha. Tamam. Tam kelime o aslında.
0: Barış
1: tam
0: kötü kelime. Adam değil. Bak ısrarla bunu söylüyorum. Barış'ın yani süper yetenekleri var. Belki de Avrupa'da birçok oyuncuda olmayan yetenekleri var. Ama o yeteneklerin arasında bitiricilik yok. Ve bu adamı biz kötü gösteriyoruz el birliğiyle. Biz derken Montaigne yani. Ya mesela bak Arda konusuna dedik ki Arda mesela Montella'nın durumunu çok iyi anlatıyor. Şimdi mesela Fransa ve Belçika maçının analizlerine bakıyorum, tamam mı? Hı hı. Arda takımın ana yaratıcı merkezi, değil mi? Hı hı. Şimdi Belçika'da mesela 8 şut atmış, 5 tane fırsat yaratmış, 5 başarılı dribling yapmış, işte ve 54 gol beklentisi yaratmış. Şimdi bu kadar görevi, şimdi bunlar çok iyi şeyler ya, hı, ama bu kadar görevin tek adama birleşiyor olması çok yanlış ya. İyi bir de gidip iki tane de gol çıkarsaymış yani. Ne yapıyorsun abi? Ha, bu adam çünkü yaptığı işi çok iyi yapan bir adam. 50 tane iş verince 50'sini de çok iyi yapamaz bu adam. Olmaz yani. Ve sen Arda'yı milli takımda oynayamayan, aslında Real Madrid'de hasbelkader gitmiş bir adam olarak göster. Şimdi mesela bu adam Fransa'ya bir tane gol atsaydı, işte ne bileyim İtalya'ya iki tane asist yapsaydı, bu adam ne olurdu? Real Madrid'de başka bir adam olurdu. Avrupa'da başka türlü bakılırdı bu adama. Manchester derdi ki o zaman abi adam 100 milyon ama ben bu 130 vereyim ya, ben bu adamı alayım diye düşünürdü. Şimdi düşünür mü? Yok. Montella'nın verdiği zarar sadece bizim puanlarımıza verdiği zarar değil. Montella 6 jenerasyona da zarar veriyor. Bak 6 jenerasyon var mı yok mu diye tartışanları ben dinlemiyorum bile. Kale bile almıyorum. Ya bu jenerasyondan bizim daha iyi jenerasyonumuz olmadı. Toplu halde bu kadar iyi bir jenerasyonumuz olmadı bizim.
1: Altın jenerasyon Montella'nın elinde karardı yani. Kömüre dönüştü. Hani elmas da kömür oldu yani. İşte tersine evet. Döndü yani. Kömürden elmasa giden bir yolculuktur ama bizimkiler elmastan kömüre dönüşmüş gözüküyor, gösteriliyor maalesef.
0: Yani mesela Ferdi gibi bir oyuncu oynadığımız takımlarda yok, biliyor musun? Gerçekten. Yani o top kesiciliği, gerektiğinde ortaya gidip top rakibi kesmesi, gerektiğinde hücuma çıkması, ileriye uzun pas atması, ara paslar atması, ya böyle bir oyuncu yok. Ama mesela biz bu oyuncuyu görünmez haline getiriyoruz. Kimse Ferdi'yi konuşmuyor mesela. Ama neden? Konuşacak o kadar çok yanlış var ki. Hı hı. Arada Ferdi parlayamıyor yani. Ferdi çok iyi bir oyuncu. Bak Ferdi bizim pamuklara sarıp sarmalamamız gereken bir oyuncu ve biz onu konuşmuyoruz. Hatta biz onu Fransa maçında galiba oynatmadık.
1: Evet evet.
0: Sahaya sürmedik yani. Hı. Vay arkadaş. Ya vay arkadaş yani.
1: Yani sen diyorsun ki ben sabaha kadar Montella ve Montella'nın yanlışlarını konuşabilirim diyorsun.
0: Bir tane bir şey söyleyeceğim. Hadi sadece söyle bakalım. Montella'yı çok iyi özetleyen bir tane lafım var. Bunu söylemek istiyorum. Lütfen. Herkes diyor ki Montella'nın B planı yok. Ben hayır diyorum. Bu yanlış bir önerme. Montella'nın A planı yok.
1: Evet.
0: Montella'nın temel planı yok. Yani B planı genelde temel planı tutmayınca yapılan bir şeydir. Bu adamın temel planı yok ki. A planı yok ki B planı olsun. B planının olması için önce A planının olması lazım. C planının olması için A ve B planlarının olması lazım. Tutmayınca devreye almak için. Bu adamın A planı yok Selin.
1: Evet.
0: A planı yok. Var diyenlerle sabaha kadar tartışalım. Ve yani oraya giden gazeteciler vesaireler falan da adama bunu soramıyorlar. Yani bir şekilde orada al gülüm ver gülüm var. Adama abi ne yaptın sen? Niye bu adam burada oynuyor? Niye şunu şuradan çıkartmadı falan diyemiyorsun. Ve bunu sorduğu zaman da adam diyor ki abi 3 tane adam aldı 400 milyon euro.
1: 400 milyon euro. Bir de şey diyor adam. Bunları hani söylemek istemiyorum şeysin? Ama falan diyor bir de böyle arada. Ha, çünkü daha önce tepki geldi başka kendisine.
0: Başka söyleyecek bir şeyin yok ki. Vay vay vay adam 3 adam 400 milyon euro paraya bak, bu parayı bana verseler var ya filan modunda adam yani. Böyle kahvehane muhabbeti yapıyor bize ya. Evet. Aklımızla dalga geçiyor bu adam.
1: Evet.
0: Ha bu adamın aklıyla dalga geçebilecek yönetimler var orada. Anlıyorum bundan, bunu anlıyorum yani. Ama ya ben o yönetimleri de istemiyorum. Ben o yönetimleri de burada istemiyorum. Ya çünkü bu adamı burada tutan ve buna yatırım yapan adamın da ben futbol bilgisinden ve düşünsel yeteneklerinden şüphe ederim. Ki herkes etmeli. Bak sayılarla konuşuyoruz ya. Sayılarla konuşuyoruz yani. Yani bizim oyuncularımızın potansiyelleri konusunda dünya üzerinde şüpheleri olan tek kişi Montella. Hı hı. Yani gözünü seveyim ya, şurada herhangi bir Avrupa ya şey maçtan sonra yine basın toplantısında İtalyan teknik direktörü çıktı ve şey söyledi yani abi ne güzel takım, bak şunları yapabilirler, bunları yapabilirler falan diye konuştu adam. Adam bizi daha iyi görüyor, evet. Ondan iki adamdan.
1: Evet.
0: Bence Montaigne'yi de o yüzden övüyorlar. Aman abi şunu övelim de orada kalmaya devam etsin falan diyorlar bence yani. İtalya'ya gitmemesi için yapıyorlar bence. Gelir şimdi İtalya'ya, dur ya. Ne yapayım, boş ver falan.
1: Güzel.
0: Yani bu adam görev dağıtmayı bilmiyor. Bu adam sahaya dağılış, diziliş şeyi yapmayı bilmiyor. Bu adamın arkasına sığınacağı bir sürü variyeteler var. Türkiye'de santrfor yok dedi. Tamam ya, konuşmayalım daha. Yani Türkiye'yi kim A ligine çıkarttı dedi.
1: Evet.
0: Bak şimdi sana bu konuda bir örnek vereyim. Adam o demecini gördün değil mi senin?
1: Gördüm gördüm.
0: Yani buraya da ben çıkarttım yalnız.
1: Ben çıkardım
0: yalnız
1: A ligine dedi, evet.
0: Ha, şimdi bak şöyle düşün. Sen oradan taksiye biniyorsun mesela.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra atıyorum Başakşehir'e gideceksin. Uzak bir yere gideceksin. Hı. Adam Bakırköy'e seni götürüp bırakıyor. Hı. Diyorsun ki abi ben gitmek istediğim yer burası değil ki. Burası Bakırköy. Bakırköy'e kadar seni kim getirdi diyor. Aynı buna benziyor. Burası olmamız gereken yer değil, gitmemiz gereken yer değil. Buraya kadar yani ben Başakşehir'e gidecek adam Bakırköy'de indirilirse vay be adam beni Başakşehir'e şey Bakırköy'e getirdi. Helal olsun adama, daha 55 kilometre var ama olsun ya filan mı dersin?
1: O demek olacak öyle bir beklenti de.
0: Olacak işlerdi. Yani buna inanan ve buna güvenen insanların da ben dediğim gibi düşünsel yeteneklerinden ciddi şüphe duyuyorum. Ciddi şüphe duyuyorum yani.
1: Evet.
0: O zaman
1: peki, sevgili
0: şeye Serhat, geçelim mi?
1: Neye geçelim?
0: Yani bu işin altındaki temel sorunlara geçelim istiyorum aslında.
1: Temel
0: yani şimdi bak mesela şey konuşuyorlar yine maçtan sonra hakemler kararları konuşuyorlar, tamam mı? Ondan sonra işte hakem hataları var mı falan diye bizim klasik Türkiye'deki maçlardan alıştığımız şey. Adam diyor ki işte bak diyor omuzuna diyor yüklenerek çıktı mı hocam diyor mesela. Bizim yediğimiz bir golde var ya ceza sahası içinde. Adam diyor ki ya burada diyor öyle olmaz ki diyor. Bak diyor adamın düşme pozisyonuna bak diyor. Bunun diyor dokunma pozisyonuna bak diyor. Burada bir şey olmaması normal diyor. Beriki diyor ki abi bizim üç büyüklerin maçlarında olsa bunu kesin verirlerdi. Adam diyor ki evet işte, haklısın kesin verirlerdi.
1: Öyle bir durumumuz
0: bak,
1: var.
0: Bak kesin maalesef verirlerdi.
1: Biz kesin yani verirlerdi, biz oyuncularımızı... işte onların da görüyoruz.
0: Heh, biz oyuncularımızı bunlarla yetiştirdiğimiz için adam dur ya dokundu bana ben şimdi böyle düşeyim o gol atmazsa bile atsa bile zaten sayılmaz falan diye düşünüyor. Hayır, futbol bu değil çünkü. Futbolda öyle bir şey olmuyor. Mesela yere her düşen dönüp bir hakeme bakıyor. Abi vermeyeceğim mi? E veriyorlar bunu bizim orada falan diye bakıyor böyle. Şaşkınlıklar içinde bakıyor. Ama şaşkınlıklar içinde bakıyor Selin.
1: Evet.
0: İşte o yüzden de bizim birazcık şeylere bakmamız lazım. Türkiye'de neler oluyor ya bakmamız lazım. Balık baştan mı kokuyor, maçtan mı kokuyor ona bakmak lazım değil mi Selin?
1: Evet. Vallahi Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'de yer yerinden oynuyor. MHK başkanıyla beraber 7 kişi tutuklandı. Hakemler soruşturmasıyla genişliyor. Yasin Kol tutuklandı. Yine yardımcı hakem tutuklandı. Ve tutuklanmaların ardından bir MASAK raporu ortaya çıktı ki Allah Allah dedik yani. Bu MASAK raporunda ben bir iki rakam versem izninle olur mu?
0: Lütfen ver.
1: Şimdi efendim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldı biliyorsunuz hakemler dosyası. Son olarak da Mali Suçları Araştırma Kurulu dediğimiz kısa adıyla MASAK Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı. Bu raporda gerçekten rakamlar inanılmaz rakamlar. 2012-2026 yılları arasında Yasin Kol'un 5.978 işlemde toplamda hesaplarından 72 milyon lira çıkmış. 62,5 milyon lira da girmiş. Toplam işlem hacmi 135 milyon lirayı görmüş. Ve öyle acayip şeyler dönüyor ki o maç trafiğinin hemen ardından o hesaplarda hareketlenmeler var. Maçı beraber yönettikleri hakemlerin hesabından girişler çıkışlar var. Bunların hepsi MASAK raporuyla ortaya çıkmış bir durumda. Yasin Kol'un ifadesinden de aktarabileceğimiz bunların hiçbirini kabul etmedi efendim. Ancak rakamlar bunları söylüyor. Bir Süper Lig hakeminde
0: 5000 kaç hareket dedin senin?
1: 5978, 6000'e yakın bir hesaptan işlemden bahsediyoruz. 6000'e yakın.
0: Ya şimdi şöyle teknik olarak olabilir bu biliyor musun? Yani neden? Çünkü 135 milyon dedik ya. 135 milyonu yaklaşık 6000'e böldüğün zaman 20 bin lira civarı bir para çıkıyor.
1: Hı hı.
0: Yani 20 bin lira parayı ben sana 5000 kere gönderip alayım. Zaten bizim 135 milyonluk bir alışverişimiz olmuş olur seninle. 5000 kere.
1: Hı.
0: Yani bu şey olmayabilir. Ama işte bak burada sorularımız gerekiyor bizim senin. Yani gerçekten önemli sorular sormamız gerekiyor. Benim görebildiğim kadarıyla bu önemli soruların hep sağından ve solundan geçiyorlar. Çünkü önemli sorular sorulmaya başlandığında birilerine dokunma ihtimali var. Nasıl birilerine dokunma ihtimali var? Mesela ne bileyim fon skandalı ne oldu? Bir kişiyi biz biliyoruz ama ne bileyim 500 kişi daha var. Bir kişi 2000 diyoruz mesela ama onu 1 milyona götürecek 5000 kişi daha var mesela. Onlar nerede? Yani. Onları bilmiyoruz mesela. Tamam mı? Bunun gibi. Şimdi mesela benim sorum şu mesela bak. Hakem atamalarında gerçekten kim karar veriyor? Şimdi sen hakem atamalarının başındaki adamı tutukladın bak. Kelepçe taktın.
1: Evet.
0: Adama bak kelepçe taktın. Şu anda adam hapiste. Sağında işte ne bileyim kadın satıcısı var. Solunda hırsız var. Önünde bilmem kim var falan yani. Bu adam hapiste şu anda. Ve bu hakem atamaları yüzünden, burada yapılan şaibeler yüzünden hapiste bu adam.
1: Evet.
0: Hakem atamalarına kim karar veriyor? MHK mı? Dışarıdan bazı kişiler mi? Abi bunların konuşmaları var senin eline, cep telefonları var. Nerede durduğu var filan. Bunları şeylerden biliyoruz. İBB atamaları şeylerinde davalarında neler çıkartabildiler. Neler çıkartabildiler. Hakem onu çıkmıyor mu? Bu adamlar şey mi? Bilişim dehası mı? Hacker mı? Neyse.
1: Yo, zaten İkincisi bazıları mesela basına yansıdı yani Ferhat Gündoğdu ile Yasin birlikte hareket etti
0: tabii
1: ve
0: canım.
1: İşte tabii Yasin Kol diyor ki işte değişme şansımız varsa diyor Özgür abi olsun diyor. İşte Özgür Yankaya'dan bahsediyor, sen Özgür değil.
0: Sen kimsin abi?
1: Yani bu
0: sen
1: şekilde.
0: Sen kimsin ya? Sen kimsin? Hakemsin abi. Sen atamalarından şey bekleyen adamsın. Gelecek bekleyen adamsın. Ah be keşke beni atasalardı bu hafta, dünya para kazansam diyen adamsın ya. Sen evet, başkasının hakem atamalarını ne hakla yapıyorsun? Bir, başka o hakem atamalarını yapan adam altında eleman olarak çalıştırdığı adamın sözünü niye dinlemek zorunda? İki, çok acayip değil mi Selin?
1: Çok, çok hem de yani bu açıklaması yok ki bunun. Açıklaması yok yani bunun.
0: Yani düşün, senin genel müdürün var. Ondan sonra sen genel müdüre diyorsun ki ya ben bu programı böyle yapmayayım da sen de buraya şu adamı alma da ben iki adamı al filan. Abi bir dakika derler adam. Hani kim genel müdür, kim ne? Nasıl yani, değil mi? Bu çok acayip bir şey yani.
1: Yani.
0: İkincisi hakemlerin mesela biz yükselmesinden bilmem neden bahsediyoruz. Dün yine bazı şeyler, tapeler falan çıktı. Onlara baktım mesela. Adam diyor ki abi ben 100 puan aldığım yerde şu anda hakemlik yapan adam 60 küsür puan almıştı. Benim işte 90 puan aldığım yerde bu adam işte 50 bilmem ne puan almıştı ama onları getirdiler, beni getirmediler diyor. Beni bir sene beklettiler orada diyor, hakemliğimi bitirdiler falan diyor. Ha tamam, adam belki işte başka sebeplerden dolayı bunları söylüyordur falan ama ya bunu araştıran var mı acaba? Bunun araştırılması için illa birinin hesabında 135 milyon liralık hareket olması mı gerekiyor? Öncesinde kimse buna bakamıyor mu? Sıkıntı nerede biliyor musun Selin? Bu adamlar liyakatla gelmiyor. Bu adamlar atama usulüyle geliyor. En tepede birisi diyor ki, o birisinin kim olduğunu biliyor. En tepede birisi diyor ki abi buraya bu hakem gelsin. Buraya bu federasyon başkanı gelsin. Kimse de demiyor ki hayır dur, orası seçimli bir yer. Biz seçim yapalım, doğrusunu bir seçeriz diyemiyor kimse. Ha diyemeyince de bunlar oluyor. Bunlar oluyor. Olan şey ortada yani. Şimdi mesela tutuklanan hakemler değil mi Selin? Bir sürü hakem tutuklandı. Bak kelepçelendi ve şeyde hapiste. Tutukların hakemlerin yönettiği ve VAR'da görev aldığı maçlarda olağan dışı karar örüntüleri nelerdir? Hadi bakalım.
1: Bizim mesela, merak ettiklerimiz de bu zaten.
0: İşte zaten ben merak ettiklerimiz soruları çıkarttım ben. Yani bunları sormanız lazım. Boş ver abi, adam 135 kere bilmem ne yapmış, 135 milyon lira para almış.
1: Ama bak bir dinleyicimiz, bak bir dinleyicimiz ne diyor? Sen şimdi kabataslak bir hesap yaptın ya, 20 bin liraya tekabül ediyor, evet, dedin ya. Ama diyor 2012 evet, yılındaki 20 bin lira diyor bugün hesabıyla diyor kaç lira eder diyor.
0: Kesin, bak kesin. Böyle bir durum onu şey var. Yapmıyorum. Ama yani şöyle söyleyeyim, kesinlikle dinleyicimiz haklı. Bunu çünkü enflasyon hesabıyla yapmıyorlar. Ama bizde de bunun o şey hesabı yok. Enflasyon hesabına göre düzeltilmiş rakamlar yok bizde. Ama ben şunu söyledim. Yani 6 bin hesabın gitmeleri gelmeleriyle böyle bir paraya ulaşırsın. Ya benim mesela işte maaşım bir bankaya yatıyor.
1: Ama işte ama bir yerden maaş alan bir kişi bu Serhat. Bir yerden bir üniversite.
0: Ben normal demiyorum.
1: Güvenlik görevlisi olarak yatan bir maaşı var.
0: Ben normal demiyorum. Bak yani, bir şey söyleyeceğim, ben normal demiyorum.
1: Değil zaten, yok demezsin zaten.
0: Normal o normale çevirme imkanları var bunu diyorum. Yani toptan kaçma ihtimalleri var diyorum. Bizim esas toptan kaçamayacakları yerlere bakmamız lazım diyorum.
1: Anladım, anladım.
0: Adam der ki dediğim gibi 6 bin tane şeyim var benim, 20'şer bin liradan yaptım bunu abi, her ay maaşım yatınca iki gerekli bunu bir sağa sola gönderiyordum der ve toptan çıkar. Buna söyleyecek hiçbir şeyin yok mesela. Ya da mesela işte şey diyoruz ya, bir milletvekili mesela 135 milyon lira yatırmış bankaya ve oradan 2 milyar kazanmış. Nereden buldun bu 135 milyarı, milyonu diyoruz ya mesela. Demiyoruz ya daha doğrusu.
1: Diyemiyoruz.
0: Yani orada aslında sorulması gereken soru şu: 135'i 2 milyara dönüştürecek manipülasyonu nereden öğrendiğini biz araştırmamız lazım. Konumuz 135 değil, olmamalı. Bizim esas doğru yerlere doğru soruları sormamız lazım. Onu gitmeyince bak, iletişim, ben biliyorsun iletişim konusunda işte büyük şirketlerde çalıştım, şeyler yaptım, bir sürü bir şeyler yaptım. İletişimde bir kural vardır. İletişime sıkıştığın zaman iletişimi sulandırmaya çalışırsın.
1: Evet.
0: Mesela elinde şey var, asit var, yerleri silmek için. Asiti eline sokarsan elin erir. Ne yap? Asitin içine su koyarız, sulandırırız onu ve öyle yaparız yapacağımız işi. O zaman çünkü sulanmış olur, asitin gücü azalır, değil mi? Şimdi aynı şekilde sivri ve keskin ve eritici iletişimlerin olması gereken yerlerde bunlar araya tık tık böyle küçük küçük bir şeyler sokuyorlar. Ve bunun Fransızcası dilüve etmek yani.
1: Ne?
0: Sulandırmak.
1: Sulandırmak. Ne dedin Fransızcası?
0: Dilüve. Dilüasyon deniyor.
1: Peki. Peki, güzel.
0: Ondan sonra bunu şey yapıyorlar, sulandırıyorlar ki sen esas sorman gereken soruları sorma, olay başka bir yere gitsin.
1: Evet.
0: Ve buna gündem de yardımcı oluyor. İşte Montaigne yardımcı oluyor, bilmem ne yardımcı oluyor. Ya şu anda gerçekten de bizim abi hangi hakem ne yapmış? Dur bu hakemler bu hafta, mesela biz biliyor muyuz burada adı geçen hakemlerin bu hafta maç yönetip yönetmeyeceklerini? Ya da şüpheli olan hakemlerin bu hafta bir şey yapıp yapmayacaklarını biliyor muyuz? Şimdi öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki Selim. Mesela ilk korneri kimin atacağı bahsi 1'e 6, 1'e 7 veriyor. 1'e 6, 1'e 7 veriyor ne demek biliyor musun? Sen 1 lira yatırıyorsun, 8 lira alıyorsun. Bu şu demek mesela. Ayda sen bunu bankaya bu oranla şeye versen, faize versen, bu faizi 18 senede falan alabilirsin. Bugünün Türkiye'sinde.
1: Yatırım tavsiyesi değildir diye ben söyleyeyim gene işte, de arada.
0: Yatırım tavsiyesi falan değil zaten. Yatırım de. Şobalaklığı bu yani.
1: Kamu spotu.
0: Dalga geçmesi
1: yok,
0: yani.
1: Yok, kamu spotu söylemek zorundayım, mecbur.
0: Anladım. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Yatırmayın böyle bir şey. Ama mesela bu da şey tavsiyesi değil. Öneri değil yani. Şimdi
1: değil.
0: Mesela bu adam ilk korneri kim atacaktan bire dönüyorsa, abi bu adam yapar. Bu adamı tutamazsın, sen bu adama bu görevi vermişsen. Bak mesela enteresan bir şey geldi, bilgi geldi elime. Dün geldi galiba, hatırlamıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. İngiltere'de hakemlere şey soruyorlarmış. Abi hangi takımı tutuyorsun diye. Ve onlar da söylüyormuş Selim. Diyormuş ki ben işte Manchester'ı tutuyorum, ben Liverpool'u tutuyorum. Tamam diyorlarmış, bu adamların hakemine son veriyorlarmış. Bekliyorsun değil mi? Hayır. Öyle
1: hayır.
0: Bir şey yok. Tamam abi diyorlar. Adamları Liverpool maçına vermiyorlarmış. Manchester maçına vermiyorlarmış. Bunlar yazılıyormuş bir kenara. Ama adamlar da bunu söylüyorlar.
1: Çok tatlılar.
0: Şimdi bizde mesela bu söylenmez, ben
1: yok,
0: sana söyleyeyim.
1: Yok, vatan millet meselesi.
0: Çocukluk forması çıkar der ki onu yanlışlıkla zorla giydirdiler.
1: Tabii.
0: Bayramda zorla giydirdiler. Ben renk körüydüm, yanlışlıkla giymişim onu.
1: Tabii. Bayrağı elime verdiler, tuttum falan, yok. Tabii,
0: neymiş o, ben bayrak olduğunu anlayana kadar o iş işten geçmişti falan böyle.
1: Tabii.
0: Yani anladın mı, bu dürüstlük ve doğruluk seviyesi. Adamlar da bu dürüstlüğe ve doğruluğa güveniyorlar.
1: Evet.
0: İnanıyorlar. Şimdi bir tane çok zor bir soru sorayım mı sana Selim?
1: Sor bakalım.
0: Yani sana değil de tabii şey olarak genel sisteme ne olur yanlış anlama, sana niye sorayım yoksa. Şimdi TFF bu sistemdeki bu sorunları ne zaman öğrendi?
1: Bunu öğrendiği anda soruşturma başlatılmıştır diye mantıken.
0: Şimdi adam 2012'den beri para alışverişi varmış, bilmem ne varmış, o varmış, bu varmış, işte hakemler gidiyormuş, geliyormuş, şeyleri yükseltiyormuş, düşürülüyormuş falan falan ve TFF bunu geçen hafta mı öğrendi? Gerçekten mi?
1: Operasyonu düğmeye o zaman basıldı.
0: Ya ama mutlaka geçen hafta mı öğrendi?
1: Yani? Geçen hafta değildir mutlaka, tabii ki geçen hafta değil de yani onlar
0: şimdi mesela
1: da...
0: bak. Hacı Osmanoğlu'nun çok enteresan bir demeci var, görmüşsündür mutlaka onu.
1: Hangisi?
0: Diyor ki kimse 25 sene 30 senedir diyor burada yapılan pisliklerin yükünü tabii, bana tabii. yüklemeye çalışmasın.
1: Tabii, tabii.
0: İstifa etmeyeceğim diye.
1: 30 bak, yılın bunu... kokuşmuşluğunu ben ve benim yönetimimi yıkamazsınız diye 30 yıllık kokuşmuşluk diye bir açıklaması oldu.
0: Bunu paketleyelim şimdi kenarda dursundu. Tamam
1: hadi.
0: Mı? Bunu durdum. Konuşacağız şimdi. Evet. Son 5 dakikamızda. Şimdi 30 yılın kokuşmuşluğunu ben dün seçilmiş bir adama yükleyemem. Kesinlikle.
1: Tamam.
0: Adam gelmiş ne bu niye 30 yıldır bunlar böyle filan diyemezsin adama. Ama şimdi Hacı Osmanoğlu geleli ne kadar oldu? Bayağı oldu değil mi? Peki sen bu 30 yılın senin de çok iyi bildiğin kokuşmuşluğu düzeltmek için ne yaptın abi? Ne yaptın? Geçen hafta öğrenmişsin işte bunların ne olduğunu. 30 yılın kokuşmuşluğunu biliyorsun. Lafa gelince bunları söylüyorsun da. Geldiğinden beri bu konularda ne yaptın? Bunu sorarım ben. Buna cevabı varsa eyvallah deriz kapatırız konuyu. Ama buna cevabı yoksa ve hala ama yalnız onlar eski şeyler ya. Peki işte bunlar yeni yapılan şeyler. Bak bu adamın konuşmaları, mesajlaşmaları falan senin döneminde değil mi?
1: Evet.
0: Yasin Kol'un MHK başkanı abi şunu oynatalım ya boşver ötekini vermeyelim falan falan demesi senin döneminde
1: evet.
0: 30 yıllık kokuşmuşluğu deyip kapatacak mıyız bunu? Yani bir gün eline bir bez alıp da silmişliği var mı? Bu yine şuna benziyor mesela bir eve gidiyorsun bir akrabanın evine gidiyorsun abi 3 parmak şey var orada toz var değil mi? Kir var mesela diyorsun ki Ayşe teyze bu ne ya falan diyorsun. Diyor ki ben gelmeden önce vardı o tozlar. O tozların yükünü bana yükleyemezsin. Bu mudur yani? Eline bez alaydın da sileydin derler adama değil mi?
1: Herhalde.
0: Eline bez alıp da silmek için ne yaptın ya? Bana bunları söyle. Bunlarla gelin bana. Yoksa böyle poz kesmek bilmem ne. Bir de böyle parti başkanlarının çelenk göndermesi. Aslansın kaplansın biz senin yanındayız hiç merak etme falan demesi. Yani evet. Kim eleştiriliyorsa onun arkasında bir politikacı geçiyor hemen. Ne güzel ya.
1: Zaten süper şu şey. Siyasetle futbolun iç içe geçmesini, siyasetle sporun iç içe geçmesini hiç sevmiyorum zaten. Hiç
0: ayrılmadan
1: olmaması,
0: bitmeyecekler. Hiç boşanmadan bu bitmeyecek Selin. Şey.
1: Öyle gözüküyor.
0: Onlar boşanmadan bitmeyecekler.
1: Öyle gözüküyor. Sevgili Serhat son 2-3 dakikamız kaldı. Şöyle bir 7. haftaya bir bakalım mı artık? Çok evet. Özlediğimiz Süper Ligimize bir bakalım mı?
0: Evet.
1: Cuma günü Süper Lig'de o uzun milli azap arası bitmiş oluyor sevgili dinleyiciler. 9 Ekim Cuma günü saat 20'de Galatasaray Kasımpaşa maçıyla açılış olacak. Süper. Cumartesi günü Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetler. Korendon Alanya Spor, Erzurum Spor, Samsun Spor, Trabzon Spor ve günün son maçı Çaykur Rizespor Fenerbahçe. Pazar günü Konyaspor Başakşehir, Gaziantep Çorum, Beşiktaş Kocaeli ve pazartesi günü Eyüpspor Göztepe maçları var. Bu maçların hiçbiri yani hepsi kaçmaz. Bence.
0: Yani kaçırılmaması gereken maçlar. Yani şöyle
1: çok
0: söyleyeyim.
1: Çok güzel
0: gençler,
1: bir hafta
0: Ahmet
1: olmuş
0: maçı,
1: ya.
0: Gençler Ahmet maçı muhteşem bir maç olacak. Bir de 3 haftadır herkes böyle aç özlemiş topa. Böyle herkes oynamak için dinini yiyor.
1: Eleyim falan dedim ama şu çok önemli şu şey falan eleyemedim. Gerçekten bu hafta böyle bir denk
0: gençler,
1: gelmiş.
0: Ahmet maçını kaçırmayacağım ben. Samsun Trabzon maçı çok acayip maç olacak. Eski antrenör eski takımına karşı bilen şeklinde.
1: Evet.
0: Trabzon böyle yukarıya doğru. Yani Çaykur Fenerbahçe'ye acayip bilendiğini söylemiş. Böyle bir demeç gördüm.
1: Ya hani Fenerbahçe Rizespor maçları eskiden çok daha başka bir havada oynanırdı. Son birkaç sezondur o hava yok artık.
0: Evet.
1: Anladın evet. Ne demek istediğimi.
0: Evet. Ama Beşiktaş Kocaeli maçını gerçekten çok göze bekliyorum. Futbol gibi futbol oynanacak gibi geliyor bana.
1: Benim
0: bak,
1: haftanın
0: hiç çirkinleştirmeyen iki takım. Kocaeli'nin ben sen de söylüyorsun, ben de söylüyorum. Oyununa hayranım. Gerçekten de çok güzel işler yapıyor. Futbol gibi futbol seyredelim. Şu gözümüzün, kulağımızın pası gitsin.
1: Bir şey söyleyeceğim. Göztepe Eyüpspor maçı da çok güzel olmayacak mı sence? Ligin son iki takımı. Yani bence şöyle, o maç da çok güzel olacak. Yani Göztepe bir çıkış yani, arıyor. Göztepe'ye yani hiç 17. sırada
0: Göztepe'nin
1: olmak
0: Göztepe'nin oyun sisteminin değişmesi
1: yakışmıyor.
0: Lazım ama. Yani oyun sistemi Göztepe'nin olması gereken oyun sistemi.
1: Belki
0: değil.
1: Bu milli takım arasını çok iyi geçirmişlerdir diye düşünüyorum. Yani
0: 4 gözle bekliyorum. Göztepe, en çok ben sevinirim.
1: Yani,
0: Göztepe'yi çok özledim.
1: Ben de
0: geçen senenin Göztepe'sini çok özledim.
1: Yani işte o yüzden hani 17. sırada ligin son sırasında Eyüpspor'la 3 puanı paylaşıyor. O yüzden bence o maç da güzel olacak. Ve Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi için bir şey der misin?
0: Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi, yani Galatasaray'dan çok az insan milli takım arasında gitti geldi bir şeyler yaptı. Onlar toparlanıp takıma adapte olabilirler mi? Yani 3 haftalık çalışmanın içinde yoklar. Bir de mesela Galatasaray'da İlkay'ın tekrar orta sahaya geçeceği falan konuşuluyor. Yani Galatasaray'ın geleceği hakkında bilgi almak için enteresan bir maç olacak o.
1: O halde.
0: Yani bundan sonraki 2 ay neler olacak, Galatasaray'ın başından neler geçeceği görmemiz için. Şey yapacak. Bir de bir önerim var. 11 Kasım'da yine milli maçlar var. Yine orada bir milli ara olacak.
1: Evet.
0: O araya mesela biz ne bileyim şu anda ben şeyleri seyrediyorum ya. Türkiye Kupası maçlarını falan seyrediyorum. Oradan bir takım toplayıp oradan bir antrenörle gitsek mesela. Daha çok ders alsak değil mi? Daha çok ders alsak. En kötü ne olabilir ki? Zaten elenmişiz, gitmiş bitmiş değil mi?
1: Evet. Kasım'da...
0: Böyle bir şey yapsak ne olur ya? Evet,
1: Kasım'da Belçika ile oynayacağız değil mi burada? Kasım'da Belçika ile oynayacağız burada. Bakalım.
0: Evet.
1: Bakalım. Bu da bir öneri alalım. Biz bir yollayalım bunu.
0: Yani öyle. Ders mi? Ders yani. Dersin kırılır olur.
1: Derse ders. Deneyimse deneyim.
0: Evet yani. Evet
1: hepsi
0: yani.
1: Var içinde. Peki sevgili Serhat, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Aşıyoruz hatta. Haftaya yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Özlediğimiz Süper Lig'i konuşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Fon vurgunu. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Yani Türkiye çapında değil. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Meclisteydik dün. Bu olayı konuşuyoruz tabii. Herkesin dilinde bu. Bu işlerle hiç olmayan bir milletvekiline dedim ki ne oluyor? Konuşmak istemedi. Bazı bildikleri olduğu anlaşılıyordu. Sadece masum değiliz hiçbirimiz diye bir şarkı var biliyorsunuz. Onu mırıldandı. Gerçekten de hiçbiriniz masum değilsiniz yani. Mecliste bulunan birçok partinin yönetici veya milletvekilinden de bu vurgunda payı olanlar var.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bu fon olayından sonra ciddi tartışmalar yaşanıyor. Özellikle AK Parti içerisinde yani bu işlerin sorumlularının açığa çıkarılması ve gerekenin yapılması noktasında sesler giderek yükseliyor. Mesela ben buraya gelirken mecliste grup toplantıları vardı. Oradan geldim. Orada karşılaştığım AK Partili milletvekilleri de aynı şeyi söylediler. Dediler ki ya burada birileri milyarlar kazanmış ama biz seçim bölgesine gidiyoruz. Orada vatandaşın tepkisiyle karşılaşıyoruz. Ya kim bunlar? Açığa çıksın. Herkes cezasını görsün diye neredeyse isyan etti. Sesler giderek daha fazla çıkıyor. Tabii bu işlerde sadece belli isimler değil, her partiden isimleri duymaya başladık. Burada sanki bir bir dayanışma olmuş gibi bir izlenim ediniyoruz. Birçok farklı partilerden, muhalefet partilerinden de bazı isimlerin veya onların yakınlarının bu işinde büyük paralar kazandıklarına ilişkin bilgiler var. Tabii bu iddiaların netleşmesi için yapılması gereken çok basit. Yani burada mesela ben MASAK eski başkan yardımcısının ifadelerini okudum. İşte gazeteleri yaptığı açıklamalar, sosyal medyada yaptığı açıklamalar bir saat içerisinde bütün listeyi açıklanabileceğini söyledi. Yani bu kadar kolay bir meselede kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı, açıklanmalı. Yani vatandaş açlık sınırının yaklaşık 10 bin lira altında asgari ücret alırken ya bunların konuşulması insanların içini acıtıyor. O nedenle gereken yapılmalı. Bu konuda son günlerde çıkış yapan Metin Külünk, bugün onunla konuşacağız. Metin Külünk AK Parti kurucularından, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeliği yapmış. Efendim 24-25-26. Dönemde de İstanbul milletvekili olmuş. AK Parti MKYK üyeliği var. Metin Bey yayında şu anda. Metin Bey merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun size. Sağ olun. Yani titriniz de epey kalabalık çünkü okusam daha da var. Rahatsızsınız da bizi kırmadınız, geldiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Radyo
3: ben
2: Sputnik
3: çok teşekkür
2: olarak.
3: Ediyorum. Bu sene grip erken başladı. Dolayısıyla hafif bir griple yaşıyoruz ama geçmeyecek bir şey değil, çok şükür geçer. Ülkemize karşı sorumluluğumuzu da her şartta yerine getirmek mecburiyetindeyiz. O nedenle ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ülke hepimizin, ayırt etmeksizin hepimizin, dertler de hepimizin, problemler de hepimizin, yaşadığımız sıkıntılar da hepimizin ilgi ve alaka göstermesi gereken, içeride beraberliğimizi, birliğimizi bozmadan eğriye eğri, doğruya doğru diyerek yönetmemiz gereken bir süreç ve bu zorluklardan da bugün de tarihin değişik dönemlerinde bu ve benzeri ağır problemleri hep yaşadı ama içerideki milletimizin basireti ve feraseti bu tip problemlerin aşılmasındaki en büyük güç. Dolayısıyla toplumun özellikle dijitalin etkinleşmesiyle beraber hassasiyetlerinin sosyal medya platformları üzerinden dışa vurması hem bir kazanç, hem bir dikkat noktası, hem de meseleleri hakikatini öğrenme noktasında ıskalama imkanı bırakmayacak kadar bizi gerçeklerle yüzleştirdiği için de ben çok bu anlamda önemli buluyorum, değerli buluyorum. Zamanı iyi okumak lazım. Zamanı iyi okursak

0: operasyonlar falan. Yani niye böyle bir çıkış yaptınız? Bu tabii fon olayı gerçekten çok büyük bir olay. Yani ciddi sıkıntılar da beraberinde getirdi. Aslında belki en fazla AK Parti'yi sıkıntıya soktu. Ne diyorsunuz? Nedir bu iş?
1: Bir kere Sayın Özçelik, biz bu topraklara aitiz. Bu topraklarda olup biten her güzellik de her zorluk da bizi ilgilendirir.
0: Evet.
1: Takdir edersiniz ki bu ülkede 51 yıldır aktif bir şekilde mücadele hayatının içerisinde olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyım. Yani 12 Mart'tan sonrasını an be an görmüş, yaşamış 78 kuşağının bütün yaşadığı acıları yaşamış, ihtilalin bir nesli nasıl yok etmek istediğini, bir neslin ihtilalin dişleri arasında nasıl yok edilmek istendiğini bizatihi yaşamış birisi olarak bizim ilgisiz, alakasız kalmamız mümkün değil. O nedenle bir siyasal hareketin içerisinde olmak, tek başına bir siyasal hareketin mensubiyet duygusuyla eğriye eğri demekten, doğruya doğru demekten bizi alıkoyamaz.
0: Evet.
1: Neden? Bu ülke hepimizin.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz bu ülkeye aitiz ve bu ülkenin meselelerinde eğer kendi kötümüz iyi, başkasının kötüsü kötüsü olmaz.
0: Evet.
1: Kendi kirlenmişi örtmek, başkasının kirlenmişini açmak bu doğru olamaz. İkisi de kabul değildir.
0: Evet.
1: Adaletse temel özelliği şudur. Adalet merhamete kurban edilmez. Adalet merhamete kurban edilmez. Adalet çevre ilişkilerine kurban edilemez. Adalet hiçbir şekilde ayırt etmeksizin kim olursa olsun herkesin karşı karşıya kalacağı huzurun ve barışın adıdır. Şimdi bu anlamda bütün bu gördüklerimizde takdir edersiniz ki biz ilk defa itirazlarımızı bu konu başlığında yapmıyoruz.
0: Evet, siz
1: Sadece
0: baştan beri sürekli uyarıyorsunuz.
1: 2016 Eylül
0: Evet.
1: ayından itibaren yüksek sesle siyaset FETÖ ilişkisine çok dikkat çektiğimiz gibi hatırlayın Temmuz 2023 tarihinde Sputnik Radyo'da
0: Evet.
1: söyleşi gerçekleştirmiştik.
0: Evet,
1: Ve
0: evet.
1: orada net cümlelerle şunu söylemiştim. Türkiye'nin yurt dışındaki paralarının miktarının 500 milyar dolar civarında olduğu ifade ediliyor. Devlet bunu geri getirmeli demiştim.
0: Evet.
1: Sonra da dönüp bütün yük toplumun çok büyük kesimine yüklenmemeli. Bu ülkenin mutlu azınlığı bu anlamda taşın altına elini sokmalı. İrade, siyasi otorite mutlu azınlığın taşın altına elinin sokulmasının müdahalesini yapmalı demiştim hatırlarsanız.
0: Evet.
1: Neden bunu söylemiştim? Çünkü bugün yaşadığımız olayların devamlılığı var. En temel devamlılıktan bir tanesi şu. Siyaset FETÖ ayrışması yaşanmadığı müddetçe, köklü bir şekilde yaşanmadığı müddetçe bu yapının sızdığı yerlerde nerede ne zaman hangi tuşa basacağını bilemeyiz. O
0: Evet,
1: nedenle
0: evet.
1: bir kere bu devamlılığı olan süreç içerisinde bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Fon skandalı da bütün milleti ilgilendiriyor. Devletin varlığını ilgilendiriyor. Daha ileri giderek söylüyorum. Bir milli güvenlik meselesi olarak karşımızda duruyor. Neden? Çünkü eğer atılması gereken adımlar tereddütsüz bir şekilde gecikmeden atılmazsa bu dalga boyunun ekonomik hayatımızı ve sosyal hayatımızı nasıl çok daha fazla derinden etkileyeceği sorusunun cevabını tahmin etmek güç hale geliyor. Çünkü toplum bu konuda haklı olarak çok hassas. Yani tıpkı Firavun'un büyücülerinin büyü modeliyle, bakın altını çizerek söylüyorum. Firavun'un büyücülerinin büyü metodu ile para üzerinden para kazanmaya odaklanmış ve bunu illüzyon

0: yapan bir grubun kendi etrafında oluşturduğu çıkar alanında, ki bunlar, bu elitler sayısının farklı rivayetler var. 3000, 5000, 6000 olduğu iddia ediliyor. Yüksek düzeyde bu milletin alın terine, akıl terine göz dikmiş 3000, 5000, 6000 neyse, kimi rakamlar 11 bin kişi olduğu rivayet ediliyor. Kamu bürokrasisinde ayırt etmeden siyasi partili, altını çizerek söylüyorum.
1: Evet.
0: Ayırt etmeden siyasi partilerde, kamu bürokrasisinin kesimlerinde, iş dünyasının içerisinde ve de bu fon denilen yapıların çevresinde oluşmuş maksimum 11 bin kişi diyorlar. Siyaset ve kamu yönetiminin içerisinde 3 bin, 5 bin, 6 bin diyen var. Bu ülke bu sayıdan büyüktür kardeşim.
1: Evet,
0: Bu
1: evet.
0: sayı, bu sayıdan büyük olan bu devletin gücü de tereddütsüz bu 3 bin, 5 bin, 6 bin, 11 bin her neyse, bakınız bunu bile kesin rakamlarla ifade edemeyecek noktasında olmamız bu konudaki iletişim alanının ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor.
1: Evet.
0: Olması gereken net bir şekilde şudur. Kardeşim, çıkıp devlet iletişim başkanlığı mı karar verecek? Kim verecekse çıkar devlet der ki evet, bu sürecin sorumlularının sayısı budur, isimleri budur, devlet iradesini koydu, hepsinden tek tek aldıkları faiz de dahil olmak üzere faiz tefecilerin elinden devlet iradesiyle bu paraları tek tek alıyor. Yurt dışına transfer edilmiş adresler tespit edildi. Bu paralar Türkiye'ye getirilecek. Kamuoyunun önüne bu isimler paylaşılır. Böylece Türkiye'nin siyasal istikrar ve güvenine, bu istikrar ve güvenin bozulmasından kendilerine alan açmak isteyen, iktidar alanı açmak isteyen, Türkiye'yi istikrarsızlaştırıp dünyanın tarihsel olarak en kritik geçiş noktasında Türkiye'yi kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek isteyen unsurların eline bu verilmez.
1: Evet.
0: Şimdi bu rakam, bu sayılar, bu isimler açıklanmadığı zaman ne oluyor? Herkes elindeki bilgiyi cımbızlama yöntemiyle hükümete karşı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şantaj unsuru olarak kullanıyor.
1: Evet.
0: Yani şimdi bu bilgilere kim haiz? Şimdi soruyorum size. Şu anda fon yöneticileri, adı geçen fonların yöneticileri nerede Sayın Özçelik? Cezaevinde değil mi?
1: Evet. Devlette
0: Peki
1: de kayıtları var bunların yani. Bir dakikalık
0: bir
1: iş.
0: dakika. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Oraya
1: Evet.
0: geleceğim. Şu anda fon skandalının faili olan kuvvetli şüphe, bilgi, belge, delillerle adalete birinci etapta hesap verip tutuklu olan bu fon yöneticileri bu isimlerin hepsini biliyor mu?
1: Biliyor.
0: Peki bu isimlerin ne kadar fon üzerinden tefecilik yaptıklarını biliyor mu?
1: Onu da biliyor.
0: Onu da biliyor. Peki siz bu isimleri kamuoyuyla paylaşmadığınız zaman fon yöneticilerin içeride bu isimler de eğer Ankara'da veya İstanbul'da veya başka illerde etkin siyasetçiyse hangi partiden olursa, kamu yönetiminde etkin noktadaysa, bu içerideki fon yöneticilerin bu süreci kendileri için hukuka baskı üretmek amaçlı şantaj aracı haline getirmeyeceklerinin garantisi var mı?
1: Evet, çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Yani gerçekten işin bir de bu tarafı var.
0: Bakın bir daha söylüyorum.
1: Evet.
0: Fon skandalının faili olan kuvvetli şüphe, belge ve delillere dayalı adalete birinci etap verdiği hesapta gözaltından tutuklanan isimlerin bu bilgilere devletin borsa, STK, MKK, Takas Bank denkleminde her şeyi bildiği resmi kayıtlarda, evet o bir gerçek. Devletin elinde tuşa bastığı an
1: Çıkar.
0: kimlerin 5 lira yatırıp 43 lira aldığı, kimlerin 200 lira yatırıp 10 bin lira aldığı, kimin 5 bin lira yatırıp 5 milyon aldığı sorunun cevabı. Çünkü bu işin bir büyücülük operasyonu bu. Yani para üzerinden bu yapı, bu çıkar amaçlı suçu para üzerinden büyücülük yaptılar. Kimle evet. beraber? Bir tarafta fon yönetici, fon şirketleri var. Fon şirketleri. Öbür tarafta bu fonların kılıfına da uydurup Borsa İstanbul, Borsa İstanbul, SPK kurumlarının mevzuatına göre, kendilerine göre, kendilerine meşru bir alanda bulduklarını iddia edecek kadar, ki öyle diyorlar, hiçbir şey yok bunda diyorlar, usulde hata yok. Nasıl oluyorsa yani şirketlerin varlıkları cüssesi 1 metre, ama şirket 1 metrelik şirketten 1 metre boyundan 50 metre değer üretiliyor. Nasıl oluyor bu?
1: 50 ben, kilometre olanlar da var.
0: Efendim?
1: 50 kilometre olanlar da var.
0: 50 kilometre olan var, 100 kilometre olan var. Evet. Şimdi bu tarafta bütün bu kayıtlar el altındayken, zaten kayıtlar el altında olmasaydı siyasi otorite bu sürece müdahale edebilir miydi?
1: Evet.
0: Edemezdi. Demek ki edemezdi. Demek ki elde var bu. Bu müde kimin elinde var bu? Fon yöneticilerinin, bu fon şirketlerinin sahibinde. Yarın bunlar açıklanmadığı zaman halen daha bu konularda isimleri geçenlerde oturdukları koltuklarda bize bir şey olmaz havasıyla hareket ettikleri zaman, bu isimlerin bak bizi buradan kurtarmazsanız bu işi eğer ucuz atlatmamıza vesile olmazsanız diyerek subliminal tehditlerle hukukun üzerinde bir baskı oluşturmayacaklarının garantisi mi var?
1: Yok. Kesinlikle yaparlar da, yani gördük bunu geçmişte değişik şekillerde.
0: Şimdi bakınız bu model sadece Türkiye'de işlemiyor ki. Ya aynısı İngiltere'de de var. İngiltere'de ciddi sıkıntı var. Evet. 86 milyar sterlin İngiltere'nin dışına çıkarılmış ve bu İngiliz devleti tarafından yakalanmış. Kraliyetle London City arasındaki bu anlamdaki bağ çözülmüş. Evet. Amerika'da Trump aynı hatla mücadele ediyor. Dolayısıyla küresel ölçekte dünyanın geçmiş 200 yıllık sürecindeki para üzerinden, yani Waterloo Savaşı'nda İngilizler galip gelmesine rağmen bunu Londra borsasına haber uçurup İngilizler yenildi diyerek İngiliz Londra borsasını dip yaptırıp hisseleri toplayıp ertesi günde işin gerçeği çıktığında dipten kapattığı hisselerin zirvede satışını gerçekleştiren bir akıl, insanlığın son 200 yıllık kaderiyle faiz borsa döviz üçgeninde tepecilik düzeni üzerinden küresel hakimiyet kuran akıl bu gücünü devretmek istemiyor. Devretmek evet. istemediği gibi ülkeleri istikrarsızlaştırmak için, ülkelerin siyaset yapılarını çürümesinin önünü açmak. Bakınız bu metodu biz İngilizlerin Doğu Hindistan Kumpanyası'nda görüyoruz.
1: Evet.
0: Doğu Hindistan Kumpanyası üzerinden Hindistan toplumu çürütülmüştür. Yolsuzluklara bulaştırılmıştır. Ve çaresizleştirilmiştir. Ve ondan sonra da o ülkeyi teslim almak kolay hale getirilmiştir. Şimdi bu akıl küresel ölçekte uyguladığı model ülkelerin üretimlerini tasfiye ettirmek, insanları paradan para kazanır hale getirmek. Onun için yasa dışı, yasa nasıl oluyorsa onu da anlamış değilim. Bahis üzerinden, uyuşturucu üzerinden, sanal kumar üzerinden, yani üretimin olmadığı, üretim ahlakının tasfiye olduğu, insanların bu anlamda çaresizlik içerisine düştüğü yerden çıkabilmek için paradan para kazanmanın, hele de cep telefonu üzerinden her şeyin çok kolay geldiği bir süreçte küresel ölçekte uygulanan bu sistemin en ağır bedeliyle aslında fon skandalı üzerinden karşı karşıyayız. Yapılması gereken çok basit. kaç kişiyse 3000 mi 5000 mi 6000 mi neyse iç içe geçmiş kaplar teorisi gibi. Bütün kaplar milletin önüne bırakılmalıdır. Evet. Bunların üzerindeki bütün kendi ana paralarının dışındaki bütün paraya el konulmalıdır. Gönüllülük esasıyla olmaz bu iş.
1: Devlet efendim, devlet zoru bunun devlet bunun için var zaten. Devlet gücü kullanılmalı gerekirse.
0: Devlet gücü kullanılmalı gerekirse din ötesindeyiz. Devlet gücünün kullanılma mecburiyetinin
1: evet.
0: Silahsız devlet gücünün kullanılma mecburiyetinin pik noktasındayız. Bakın Sayın Özçelik.
1: Anladım
0: pik
1: efendim.
0: Pik noktasıdır bu. Yani bulunduğumuz nokta keyfe keder. Efendim gönüllülük esaslı. Pişman yok, oldu. Evet. Efendim ya yanlış oldu. Cümlelerine.
1: Kurtarmaz. O kurtarmaz.
0: Çevresel etki analizlerine bakarak hatıra, gönüle uzaklık ya da yakınlık demeden bunların hepsinin birinci derecede, ikinci derecede, üçüncü derecede akrabaları, arkadaş çevreleri dahil olmak üzere devlet için bu zor bir iş değil. Hele yapay zeka devriminin hayatın bütününe etkin bir şekilde katıldığı bir süreçte bu çok kolay. Devlet çünkü bu sürecin en ağır bedellerinden birisi devletle vatandaş, devletle millet arasındaki güven bağı da zarar görüyor. Buna hiç kimsenin hakkı yok.
1: Evet.
0: Bu güven bağı nasıl güçlendirilir? Devlet der ki ben bütün bunların hepsini tespit ettim. Sorumluları burada ben 10 gündür bas bas bağırıyorum.
1: Evet,
0: çıkın,
1: evet.
0: Borsa başkanına, SPK başkanına çıkın bu millete teknik olarak bu sürecin nasıl yönetileceğini anlatın. Bunu yapmıyorsanız istifa edin. Evet. Son 8 senelik borsa başkanları, SPK başkanları mutlaka ve mutlaka adaletin önüne çıkarılmalıdır. Mutlaka ve utanmadan bir tanesi halkın teveccühü efendim bu rakamların yani hisse fiyatlarının yukarı çıkmasına sebep olur diye dalga geçiyor milletle. Milletin aklıyla oynamak istiyor.
1: Evet,
0: kime
1: evet.
0: Kimi neyle kandırıyorsunuz siz? Kimi neyle kandırıyorsunuz?
1: Evet.
0: Dolayısıyla çözüm basit. Sayın Özçelik. Tarihin özellikle son 50 yıllık tarihin en ağır krizlerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız.
1: Evet, evet.
0: İçinden bu krizin içinden çıkılır mı? Çıkılır tabii ki. Niye çıkılmasın?
1: Evet.
0: Bu ülkede yüz binlerce vatansever evlat var. Yüz binlerce.
1: Milyonlarca.
0: Bakınız ben milyonlarca şunu kastım. Liyakat ve ehliyet sahibi vatansever evet. Kul hakkını el uzatmayacak. Hazinenin hakkını el uzatmayacak. Milletin hakkını el uzatmayacak. Milletin alın teri ve akıl teri üzerinden servet üretmeyecek noktada binlerce, yüz binlerce, milyonlarca vatan evladı var. Bu ülke bu tip kirli çarkların içerisinde, kendilerine derebeylik alanı bulan ne siyasetçiye mahkum ne de kamu yöneticisine mahkum.
1: Evet.
0: Hiçbirisine mahkum değil.
1: Evet. Sayın dinleyiciler, konuğumuz AK Parti kurucularından Sayın Metin Külünk. Son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Metin Bey, siz yani bir iki şeyi soracağım şimdi hemen burada. Bir, artık sistemin sorgulanması gerekmiyor mu? İkincisi de neden ikinci silahsız 15 Temmuz olarak değerlendirdiniz bu gelişmeyi, bu olayı?
0: Çünkü son skandalın içerisindeki isim ve yapılara baktığınızda ciddi anlamda FETÖ ile iltisak görüyoruz. Bir daha söylüyorum. Evet. 15 Temmuz sonrasının bırakılan en büyük boşluğu ve eksikliği siyasetin FETÖ'den arındırılmamasıdır. Siyaset FETÖ ilişkisi sorgulanmayacak bir noktaya taşınmak istendi. Bu büyük yanlıştı. Israrla ifade ediyorum. Siyasetten FETÖ arındırılmadığı müddetçe siyaset nüfuzu üzerinden kendi FETÖ'cülerini koruyan ya da FETÖ'nün aklıyla halen duygusal bağını devam ettiren isimlerin bulundukları noktada bir Erdoğan darbesi için fırsat kolladıkları çok açık. Ve bu fotoğrafın diğer bir ifadesi de çok açık ve net söyleyeyim. Bu zincirin içerisindekilerin tamamı Sayın Erdoğan'a ihanet etmiştir ve Türkiye'yi Erdoğan'ı devirmek isteyenlerin önünü açma noktasında inanılmaz bir fırsat vermiştir. Dolayısıyla bu bir silahsız 15 Temmuz. Uygulanan yöntem, ilişkiler ağı, isimlerin FETÖ'yle iltisakları, bağlantıları, yapılara baktığınızda nerelerde kim ne görev yapmış baktığınızda bu adresi görmek mümkün. Ancak tabii ki burada bu yapıların bir Erdoğan darbesi önünü açmak için bu zemini kimler hazırladı? Üzülerek ifade ediyorum ki kısa yoldan para kazanmak isteyen, kısa yoldan para kazanmak isteyen bir koyup aldığı 500'den bir koyup aldığı 1000'den çok mutlu olan ve bunu da meşru olarak kabul eden üzülerek ifade ediyorum bütün partilerin içerisindeki ve kamu bürokrasinin içerisindeki paranın hevesinde, paranın hırsında olan unsurlar açık yüreklilikle söylüyorum. Türkiye'ye yönelik operasyonların önünü açma noktasında fırsat vermişlerdir. Evet. Onun için bu bir 15 Temmuz'un silahsız boyutudur. Çünkü FETÖ arkasındaki akıl Türkiye'den vazgeçmiş değil. FETÖ'nün arkasındaki akıl boyut değiştirerek yeni stratejilerle karşımıza çıkmaktadırlar. Karşımıza çıktıkları en kritik aşamalardan birisi burasıdır. Finansal bir 15 Temmuz'da karşı karşıyayız. Tabii ki onlar finansal 15 Temmuz'u kimlerin bıraktığı boşluklar üzerinden geçen sene konuya savcılık müdahil olmuş. Sayın Mehmet Şimşek 2025'te gördük diyor.
1: 4 Kasım'da 4 Kasım konuşması var.
0: 4 Kasım'da
1: 2025.
0: Şimdi SPK'nın başkanı nerede? Yönetimi nerede? Borsa İstanbul'un başkanı, yöneticileri nerede? Hiç mi dikkat etmezler? Dünyada ciddi anlamda küresel ekonomide ciddi sıkıntı var. Türkiye'de tahtalarda şirketlerin hem de 10 kişi çalıştırmayan, 50 kişi çalıştırmayan, 300 kişi çalıştırmayan veya çalıştırmayan şirketlerde, küçücük şirketlerde bir anda rakamlar sabah 10 lira, akşam 1000 lira. Sabah 1000 lira, akşam 10 lira. Hiç mi dikkat? SPK'nın vazifesi değil mi bu? Evet. Borsa İstanbul'un vazifesi bu süreci doğru yönetmek değil mi? Manipülatif hareketlere, manipülasyonlara, bu ülkenin küçük yatırımcısının değerini korumak değil mi? Ne görev yapmışlar bunlar 8 senedir?
1: Evet.
0: Borsa başkanı yöneticileri, SPK başkanı yöneticileri. Ayrıca Sayın Şimşek 4 Kasım 2025'te bu iradeyi ortaya koyarken bu işin kendisi çok iyi bir iktisatçıdır. Londra'da bu anlamda bütün tecrübelerini orada edinmiştir. Küresel finans aklını iyi bilen isimlerden biri olduğunu görüyoruz. Peki o akıl bu 4 Kasım 2025'teki uyarısının arkasına bu tahtaları, bu tabloları dikkatle takip edip tehlikenin büyüme sinyalini gördüğünde vaktinde müdahale etmeliydi.
1: Evet.
0: Aynı şekilde buna bağlı olarak konuyla ilgili tehlikeyi haber verenlerin tehlikeyi haber vermelerine iltifat edin. Üzerine gidilmeliydi. Bugün beklenmemeliydi. Bakınız bir önemli notu paylaşacağım sizle. Temmuz'un 2026 Temmuz ayında bakınız 23 Haziran 2026'da Morgan Stanley Capital International bir bilgi paylaşıyor. Diyor ki Türkiye'deki bazı küçük şirketlerle bağlantılı fonlarda koordineli işlem şüphesi bildirdiğini açıkladı. Ne zaman? 23 Haziran 2026. Eğer Kasım'a kadar somut ilerleme görülmezse, yani bu süreç sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarına yönelik bir operasyon olmanın ötesinde Türkiye'ye ilgi duyan küresel sermayenin bir hattı da bu gelişmelerden çok rahatsız da açıkça evet. 23 Haziran 2026'da uyarıyorlar ve bu uyarının arkasından takip ediyorlar. Eğer bugün bakın bu müdahale gecikmiş bir müdahale. Bu müdahale daha da gecikseydi biz bambaşka bir birilerdik. Dolayısıyla bir anlamda Sayın Özçelik, dünya bize diyor ki
1: evet,
0: ya satışı yöntemlerle elde edilmiş paraların hareket alanını ortadan kaldırın. Bir daha söyleyeyim mi bunu Sayın
1: Özçelik? Evet, evet.
0: Diyor ki ya satışı paraların, manipülatif paraların manipülasyonlarla elde edilmiş ve de Kıbrıs üzerinden şekillenen yasa dışı paraların Türkiye üzerinde operasyon kabiliyetini ortadan kaldırın. Neden? Çünkü Türkiye kalkınma yolu, Türkiye'den geçecek Zengezur koridoru, Türkiye'den geçecek Türkiye enerji koridoru, veri koridoru, Türkiye küresel ticaret yollarının kesişme noktası, Türkiye doğu batı kuzey güney hattında merkez ülke. Bu ülke yatırımda güçlenecek, Türkiye'ye sermaye akışı durmayacak, ancak bu modda, yani borsa üzerinden sürekli spekülatif hareketlerle, manipülatif hareketlerle, borsa üzerinden kayıt dışı hareketlerin bu derece etkinleşip üstelik de bu paraların belli kısmının dışarı çıkarılmasının ortaya çıkardığı rahatsızlık ve Türkiye'de İşin geldiği noktadaki artık tahribatın boyutlarının çok daha öte noktaya gideceğinin görülmesi gecikmiş de olsa bu müdahaleyi ortaya çıkarmıştır. Şimdi vatandaşın beklediği küçük yatırımcının haklarının korunması, bu işten kimse, elitler, bu fon skandalının elitleri, seçkinleri, kendi aralarında kurdukları zincir, çünkü bütün partilerden var, çünkü herkes birbirini kolluyor şimdi.
1: Evet, evet. Yani o herkes, da vahim bir durum. Yani bu da nasıl oluyorsa böyle bir dayanışma da olmuş. Herkes birbiriyle böyle de bir ilişki içerisine giriyor. Çünkü şimdi çıkan Sayın adamlara bakıyoruz. Şimdi içeriden haber almasa bunlar bu çıkışı yapmazlar. Yani organize bir suç örgütü ile karşı karşıya gibiyiz sanki.
0: Sanki mi?
1: Yani yumuşak davranmaya çalışıyorum.
0: Organize bir yapı.
1: Evet,
0: organize
1: evet.
0: Bir şekilde.
1: Evet, evet.
0: Ayırt etmeden, parti ayrımı olmaksızın, anlayış ayrımı olmaksızın, dünya görüşü ayrımı olmaksızın herkes bir zincir oluşturmuş ve Türk siyasi hayatında aradan 30 yıl geçtikten sonra Türk siyasi hayatıyla millet arasındaki mesafenin açılmasına sebep olacak en öldürücü darbeyi vurdular.
1: Evet.
0: Bu millete
1: evet.
0: Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok.
1: Metin Bey, şöyle bakıyorum bir. Mesela SPK'nın açıkladığı 355 bin kişi bundan etkilendi deniyor. Ama bizim gayri resmi ekonomistlerden edindiğimiz bilgilere göre bunlarla bağlantılı şirketleri de eklersek 900 bin civarında. Şimdi borsada 3-4 trilyonluk kayıp var. Bunları da koyarsak 5-6 milyon lira. Pardon, 5-6 milyon kişiyi etkiliyor olumsuz anlamda. Yani seçime şurada bir sene, bir buçuk sene kalmış. Böyle bir ortamda yani 5-6 milyon aileleriyle 4 ile 5 ile çarpsanız 20-30 milyon arasında bir nüfusu ilgilendiriyor. Yani burada garip bir şey yok mu? Burada çok yönlü bir, siz de gerçi buna vurgu yaptınız ama yani büyük bir operasyonun bir parçası gibi. Bir taraftan para kazananlar var, bir taraftan da başka planlar da sanki devrede gibi.
0: Bu hırsları ve de Sayın Erdoğan'a ihanetleriyle büyük para kazananlar Türkiye'ye yönelik 2028 seçimlerinde Türkiye'nin bir Zelenski ile buluşma, sandık üzerinden bir Zelenski ile buluşmasının önünü açmak için en stratejik unsuru harekete geçirdiler. O da nedir? Milletin mutfağı sıkıntılı, cebi sıkıntılı, sofrası sıkıntılı. Siz bahsettiğiniz rakamlar 455 milyon ama borsada 8 milyon insan var.
1: Evet.
0: Bağlantılı şirketlerle baktığınız zaman nüfusumuzun neredeyse %20'lik kesimini, %25'lik kesimini doğrudan etkileyen bir süreçle karşı karşıyayız. Bunu görmek zorundayız. Dolayısıyla seçimlere 2 yıl kala bu işin patlaması bu süreçten çıkılabilme noktasında bir büyük fırsattır. Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın bu süreçten çıkma noktasında milletimizin beklentilerine en yüksek seviyede cevap verecek kararlılığının vücut bulduğunda biz bu sıkıntıyı da aşarız. Borsaya da tekrar güven gelir. Bu millet derlenir toparlanır, ayağa kalkar, kararlılıkla büyük Türkiye hedefimize birlikte yürürüz. Ama bu konu ısrarla altını çizerek söylüyorum. Gönüllülük esasına bırakılırsa, isimler saklanılırsa, isimler fon yöneticilerinin sürece cezaevinden müdahale edecek bir boşluğa terk edilirse Türkiye uzun süre daha bu konuyu konuşur.
1: Metin Bey, bir nokta daha var. Şimdi siz bu Zelenski gibi bir Zelenski yaratılmak, Zelenski tipi bir risi iktidara getirilmek isteniyor deyince açıklamalarınızda bir uyarı yapıyorsunuz. Türkiye'nin Rusya ve Çin'le yükselen Asya'yla savaştırılmak istendiğini, yani orayla arasının açılmasını isteyen güçler olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?
0: Biz bu filmi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görmedik mi Sayın Özçelik?
1: Evet.
0: Türkiye, evet. İsmet İnönü döneminde doğrudan ikili uluslararası anlaşmalarla Türkiye'nin üzerinde, bağımsızlığımızın üzerinde Atlantik ötesi bir vesayet oluşmadı mı? Çağdaş İngiliz Siyon aklının vesayeti oluşmadı mı? Şimdi aynı şekilde 3. bin yılın 2. yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin stratejik bağımsızlığına odaklanmış bir yaklaşımı tasfiye etmek istiyorlar. Ya Batı'nın çizgisinde bir Türkiye peşindeler. Onun için de Rusya ile savaştırmak istedikleri krizi kapalı değil ki. Evet. Yani Ukrayna'yı çökerttiren akıl niye Ukrayna'yı çökerttirdi? Türkiye'yi de Rusya ile savaştırarak her iki ülkenin de büyük yararlar almasını isteyen akıl ve kim Osmanlı Devleti'ni yıktı? Kritik soru bu. Evet. Osmanlı İmparatorluğu'nu 24 milyon kilometre kareyi 784 bin kilometre kareye geri çekilmek zorunda kaldık. Kimdi o akıl? O aklın önümüzdeki 3. bin yılın 2. yüzyılındaki hedefi ne? İsrail merkezli bir dünyayı inşa etmek için güçlü Türkiye'nin olmaması gerekiyor. İsrail merkezli bir dünyanın inşa edilebilmesi için Türkiye'nin tasfiye edilmesi gerektiği gibi aynı aklı, Tel Aviv, Londra aklı Rusya'yı da etkisizleştirmek ve bana göre bundan sonraki hedeflerinin de Çin'i içeriden yarmak olduğunu düşünüyorum. Ve evet, daha önemli stratejik hedeflerinin de Orta Doğu'da kaos üzerinden, yoksulluk üzerinden, sefalet üzerinden, savaşlar üzerinden üretilmiş krizlerin sonucu olarak Orta Doğu coğrafyası nüfusu ve yerine müttefik oldukları Hint sosyolojisini Körfez'den başlayıp bizim bu coğrafyamıza kadar 1,5 milyarlık Hindistan'dan size soruyorum. 200 milyon bu coğrafyaya nüfus geçi olsa ne olur?
1: Her şey değişir.
0: Hedeflerinin bu olduğunu bilelim. Çok dikkatli olalım. Kızgınlık, sokağın kızgınlığına saygı duyuyorum. Öfkesine saygı duyuyorum. AK Parti'nin kendi tarihinin en ağır imtihanı olduğunu söylüyorum. Ancak bütün bunların hepsini sakinlikle, ancak hükümetimizin de bir an evvel ekonomik paradigmasını değiştirip ekonomik paradigmanın ağırlık merkezini üretime verdiği ve %70 nüfusun rahatlatılmasına odaklanacak yeni bir ekosisteme mecbur olduğumuzu ifade ediyorum.
1: Evet. Yani şu benim anladığım kadarıyla özellikle vurgulamak istediğiniz noktaların başında AK Parti'de bir arınma ihtiyacı. Yani öyle seziyorum. Doğru mu anlamışım?
0: Doğru da ya, AK Parti ve Türk siyaseti.
1: Evet.
0: Türk siyaseti yapay zeka devriminin ortaya çıkardığı insan ve toplum, üretim ve eğitim ve devlet yönetimi modellemesinin ortaya çıkardığı dalga boyunu yakalamakta Türk siyaseti gecikiyor.
1: Evet.
0: Geciktiği için de bu dalga boyunun gerisinde kalan siyasal hareketler kendilerini ancak dar alana sıkıştırırlar. Bugünün Türk siyasetinin temel problemi budur. Dolayısıyla tabii ki bütün siyasal hareketler başta AK Parti olmak üzere toplumun bu anlamdaki beklentilerine cevap verme noktasında en hızlı adımı atması gereken olduğunu ifade ettim ve ben geçen gün bir televizyon kanalında Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatlatılması gerektiğini, bu adı geçen fon skandalında isimlerini bilen, kendilerini bilen isimler çıkmalılar, milletle yüzleşmeliler ve bu arada milletin uğradığı zararı da kendi rollerini görüp bütün aldıklarını iade etmeliler, adalete de hesap vermeliler. Bu ülkede güveni en yüksek seviyeye çıkarır.
1: Evet. Metin Bey, programımızda yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Bir konu daha var. Siz de bu konuda birçok yerde açıklama yaptınız. Bu Mekke anlaşması meselesi var. Şimdi kulağımıza gelen ve bugün düşen bazı haberler de söz konusu. İşte Suudi Arabistan'da bir Türkiye'nin üst kurması, oradaki bazı tesisleri korumaya alması gibi. Bu konuda emekli, yani herkesin böyle güvenlik kazanmış emekli amiraller, generaller de bazı uyarılar da yapıyorlar. Bu Mekke anlaşması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani böyle sanki Türkiye orada bir savaşa itilecek, Türkiye bir tuzağa çekiliyor gibi ciddi kaygılar işitiyoruz, duyuyoruz. Yani şahsen ben de aynı kaygıları, aynı endişeleri yaşıyorum. Siz ne dersiniz bu konuda?
0: Bölgede İsrail'i rahatlatacak, bu coğrafyayı içinden çıkılmaz sıkıntılara sokacak her adımdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendini uzak tutacağına yürekten inanıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü 7 Ekim 2023 Gazze'de başlattığı soykırım ve de katliamlardan sonra küresel ölçekte dünyadaki bütün ülkelerin sokaklarında İsrail tasfiye oldu.
1: Evet.
0: Devletler çok önemli ölçüde İsrail'i sorguluyor ve küresel ölçekte Siyonizm tasfiye oluyor. Ancak tasfiye olan Siyonizm güçsüz değil. Parayı kontrol ediyorlar, siyasal ilişkileri kontrol ediyorlar, ekosistemi kontrol ediyorlar. Dolayısıyla ve ciddi anlamda bir kehanetçi akıl sahipleriler. Yani eş zamanlı bir yandan Tanrı'yı kıyamete zorlamak peşinde kendileri her türlü saldırganlığı nükleer dahil kullanma noktasında tereddüt etmeyecek hazırlıkları yaparken, diğer taraftan kendilerini rahatlatmak için özellikle ısrarla altını çiziyorum, Husilerin üzerinden İslam coğrafyasını içinden çıkılmaz sıkıntıların içine sokmak istiyorlar. Biz inanıyorum ki böyle bir tuzağa düşmeyeceğiz. Böyle bir fırsatı onların eline vermeyeceğiz. Çünkü Bab-el-Mendeb Boğazı bizim için çok önemli. Çok evet. Önemli. Bu coğrafyada bizim liderlik rolümüz. Yani Çin'le savaşı Amerika yapacaksa Asya Pasifik'te yapsın. Altını çizerek söylüyorum.
1: Evet.
0: Çin'le savaş yapacaksa gitsin Tayvan üzerinden yapsın. Tayvan üzerinden neden denemiyor? Çünkü henüz kendisi çip üretiminde istediği noktaya gelemedi. Niye? Tayvan'daki tesisler bu anlamda önemli. Dolayısıyla Tayvan'daki tesisler bu anlamda önemli olduğu için, dolayısıyla Amerika'da Trump'ın evanjelik siyonist akla bakarak Amerika'yı da bir büyük tuzağın içerisine itmesine Amerikan sağduyusunun müdahale etmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü aynı akıl bu anlamda diyor ki Amerika'ya seni de çökertiriz. Yani Amerika'nın eyaletler sisteminin darmadağın olma ihtimali kenarda, köşede itilmiş değil, gündemde olan bir hal.
1: Evet.
0: Çünkü bu akıl bütün dünyayı tehdit ediyor. Yani Türkiye'deki fon skandalında para hangi adrese çıkarılmış Sayın Özçelik İsviçre'de? Rothschild'lerin adresine çıkarılmış değil mi?
1: Evet, evet.
0: Sadece bu bile hangi operasyonla karşı karşıya olduğumuzu bize ifade ediyor. Aynı Rothschild'ler Balfour Deklarasyonu sonrasında İsrail'i Orta Doğu'nun bağrına hançer olarak saplayan akıl değil mi? Evet. Aynı akıl İngilizleri bu anlamda Siyonizme ikna eden ve İngilizleri Siyonizme ikna ettikten sonra İslam coğrafyasının paramparça edilmesinin önünü açan akıl değil mi? Salpiko'nun arkasındaki akıl bu akıl değil mi?
1: Evet.
0: Salpiko'nun. Evet. Sevr'in arkasındaki akıl bu akıl değil mi? Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ben tarihsel tecrübelerden yola çıkarak çok dikkatli olduğunu, olacağını anlaşmasında İran da gelsin dahil olsun.
1: Evet, evet.
0: İran'daki Türk hanedanlığı bu anlamda bizim için çok önemli. Çünkü bütün meseleyi İran'ın içerisindeki FETÖ üzerinden şekillendiriyorlar, unutmayalım. Ve Husilerin arka aklının kim olduğu sorusunun cevabını aradığımızda karşımıza sürpriz bir şekilde Tel Aviv, Londra çıkmayacağının garantisi var mı?
1: Yok.
0: Cevap burada.
1: Evet. Evet, bu arada çok soru geliyor ve bu sorulardan birisi de çok fazla olduğu için onu yönelteyim. Bu FETÖ meselesini herkes o konuda çok hassas gördüğüm kadarıyla. Diyorlar ki yani hala iktidar içinde ve bürokraside kripto FETÖ var. Bu konuda Sayın Külünk açıklama yapar mı diye bir soru var. Ne dersiniz?
0: Şimdi fon skandalının içinde olan şirketler ve bağlantılara baktığınızda bu soruyu soran kardeşimizin sorusunun cevabı çok ortada. Yani 15 Temmuz'da biz örgütün silahlı ve de binilir kanatlarını önemli ölçüde tasfiye ettik devletten. Ancak bilinmez de saklanmış ve de farklı yapıların içerisine sızarak varlıklarını devam ettiren unsurlar henüz tasfiye olmadığı gibi, işte son skandalında gördüğünüz gibi ciddi anlamda tuşlara bastılar, Türkiye'ye operasyon çekiyorlar aynı yer. Dolayısıyla henüz Türkiye'de FETÖ arınması, çünkü FETÖ doğru anlaşılmadı Türkiye'de.
1: Evet, evet.
0: FETÖ'nün felsefesi doğru okunmadı. FETÖ'nün paradigması doğru okunmadı. FETÖ klasik bir terör örgütümüş gibi bir mücadele metodu. Halbuki bu eksikti. FETÖ'nün felsefi paradigması okunmadan, kurduğu ekosistem anlaşılmadan bu süreç yönetilmez. Bakınız, ısrarla söylüyorum. Siyaset ve FETÖ arınması yaşanmadığı müddetçe ve de senin FETÖ'cün onun FETÖ'cüsü ya da onun hırsızı senin hırsızın, senin hırsızın iyi, onun hırsızı kötü, senin FETÖ'cün işte korunmalı, onun FETÖ'cüsü korunmamalı anlayışıyla değil, topyekun bir seferberlik aklıyla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bu kardeşimiz bu soruyu soracak noktadaysa gayet basit. Her şeyi vatandaşımız görüyor. Çünkü bu anlamda arınma mütekamil bir şekilde henüz gerçekleşmediği için fon skandalında da süreç nasıl şekilleniyor? Bir tarafta tamahkarlar, sınırsız para hırsıyla hareket eden helal lokmayla büyümüş ama haram lokmayla zengin olmak isteyen bir muhafazakarların bir kanadı, diğer taraftan bu sürecin bu noktaya geleceğini bilip bunu Türkiye'ye bir operasyona dönüştürüp Türkiye'yi bir Zelenski modellemesiyle kendi içe yönelik bir çökme yaşayacak noktaya getirmek isteyen güçlerin hareket alanının genişlemesi. Kim var adres olarak bakıyoruz? Aynı yerler var. Değişen bir şey yok ki. Aynı yerler var. Aynı adresten besleniyorlar. Ama burada bugün konuşulması gereken ana mesele şu Sayın Özçelik. Bu evet. Konuda vatandaşımız ne olmak istiyor? Yani bu konudaki tamahkarların, Kızılay'dan büyük paralar kazanmak isteyenlerin, paradan para kazanmak isteyen, haksız kazanç odaklı servetlerine sıra dışı servet katanların adaletin önüne çıkmasını, kazandıkları demeyelim, illüzyonla elde ettikleri paraların devlete iadesini ve oturdukları koltuklardan istifa edip milletle yüzleşmelerini istiyor. Bu kadar basit. Diğerini her zaman konuşuyoruz zaten. Ama bugün olması gereken budur.
1: Evet. Özellikle de mesela en çok tartışılan, mesela tam bu olayın patlak verdiği dakikalarda ve işte bir yöneticinin, üst düzey bir yöneticinin işte 2 milyarın üzerinde bir para olduğu yerde Mersin Belediyesi'ne bir operasyon yapıyorsunuz. Başkanı gözaltına alıyorsunuz. İşte şimdi tutuklandı bugün de. Yani o arada birisi dışarıda, birisi içeride. Bu da toplumda bir sıkıntı yaratıyor. Üstelik de gerçekten bu işi yapanlar varsa da bu yolla onları da biraz aklanıyor. Yani ya diyorlar ki işte yani burada niyet başka falan diye bir takım iddialar gündeme geliyor. Yani toplumdaki tüm değer yargılarını yok ediyor dediğiniz gibi.
0: Yani tereddütsüz. Şimdi adalet istisna tanımaz Sayın Özçelik.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla şimdi toplumda 805 milyar deniyor. Yani milyar. Herhalde ondan sonrası bir katrilyon mu oluyor? 20 milyar deniliyor. 25 milyar deniliyor.
1: Dolar.
0: 30 milyar deniliyor. Milyar dolar deniliyor.
1: Evet.
0: Şimdi
1: 30 konuşuluyor benim gördüğüm.
0: Bu rakamların faillerinin adalet önünde hesap vermesinde istisna tanınırsa öbür evet. tarafta muhalif olduğu için yargı kararıyla gözaltına alınıp tutuklanıyorsa bu ikisi arasındaki çelişkiyi sokak sorgular ve evet. değer yargılarımız da genel adalet de anlayışa göre, siyasi düşünceye göre mi şekilleniyor sorusunu sorar. Adalete güveni yok edersek kaybederiz topyekun.
1: Evet. Evet, konuğumuz Sayın Metin Kürünk'tü. Çok önemli açıklamalar yaptı. Yaklaşık 10 gündür de sürekli bu konulara dikkat çekiyor ve herkesi uyarıyor. Çok önemli bilgiler verdi. Programımız da sonuna geldik. Sayın Metin Kürünk, çok teşekkür ederiz. Hasta hasta kırmadınız bizi. Programımıza katıldınız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Saygılar sunuyorum.
1: Sağ olun. Saygı bizden efendim. Evet sayın dinleyiciler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
1: Fon vurgunu. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Yani Türkiye çapında değil. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Meclisteydik dün. Bu olayı konuşuyoruz. Tabii herkesin dilinde bu. Bu işlerle hiç alakası olmayan bir milletvekiline dedim ki ne oluyor? Konuşmak istemedi. Bazı bildikleri olduğu anlaşılıyordu. Sadece masum değiliz hiçbirimiz diye bir şarkı var biliyorsunuz. Onu mırıldandı. Gerçekten de hiçbiriniz masum değilsiniz yani. Mecliste bulunan birçok partinin yönetici veya milletvekilinden de bu vurgunda payı olanlar var.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında savcı mütalasını açıkladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybetti. İstanbul Başakşehir'de 15 yaşındaki bir kız öğrenci sabah saatlerinde eski okulu olan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bilinmeyen bir sebeple 8 kız öğrenciye bıçakla saldırmış, yaralanan öğrenciler hemen tedavi altına alınmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada durumu ağır olan bir öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında savcı mütalasını açıkladı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet ve 4 yıl hapis cezası talep eden savcı İzzet Yıldızhan için de beraat istedi. Savcı Aleyna Kalaycıoğlu için de 1 yıla kadar hapis istemi ve tahliye talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 81 ile üniversite açılması ve üniversitelerin uluslararası öğrencilere açılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.
2: Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir.
1: Erdoğan'ın üniversitede yapay zeka uyarısı da geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarısını, çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur sözleriyle dile getirdi.
2: Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Hoca öğrencisiyle tecrübesini paylaşır, ona bilimsel bir kültür aşılır. Onun neyi ne kadar öğrendiğini, nerelerde zorlandığını ölçer. Gerektiğinde onu yeni kaynaklara, yeni araştırmalara sevk eder. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz. Araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon ve hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin Anadolu Ajansı editör masasında açıklamalarda bulundu. Fon kurulunun kararlarının vatandaşlara bir külfet getirmeyeceğini belirten Bakan Gürlek, ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ediyoruz dedi. Bakan Gürlek şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı, 206 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, Türk futbolunda patlak veren hakemler dosyası soruşturması ile ilgili de açıklamalar yaptı. Soruşturmanın resmi belgede sahtecilik ve mobbing üzerine başlatıldığını söyleyen Bakan Gürlek, özellikle bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin lastman dışı bırakıldığı, bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda soruşturma başlatıldı. MHK Başkanı Ferhat Bey tutuklandı, devam eden süreç var dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır dedi. Bahçeli, adaylığı Türkiye'nin hayrına olacaktır, seçimler 2028 yılında olmalı, meclis karar almalıdır vurgusunu yaptı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.357 puanda, serbest piyasada dolar 49 lira 17 kuruş, euro 55 lira 40 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.626, çeyrek altın 10.801, tam altın 43.065, atı altını 44.156 lira. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 6 Ekim 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bugün tabii gündemde öne çıkan dün Yemen çerçevesindeki gelişmeler oldu. Riyad'da yeniden bir acil toplantı yapıldı. Türkiye'den Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Riyad'daydı. Pakistan ve Suudi Arabistan'dan mevkidaşlarıyla görüştüler ve ardından akşam saatlerinde Mekke İttifakı komite toplantısının ortak bildirisi yayınlandı. Caydırıcılık aktivasyonu diyebileceğimiz bir çerçeve çıkıyor. Aktaracağım. 3 ülkeden yapılan açıklamalar var. Türkiye dahil olmak üzere. Tabii bütün bunlar Yemen'deki son gelişmeler. Sana'da bir hükümet var. Bir de Riyad destekli bir hükümet var. Bu uluslararası planda ikincisi tanınan hükümet. 2011'den bu yana, 2015'ten bu yana açık savaşa dönüşen Yemen dosyasında kritik gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Dün

0: gelişmeleri aktaracağım ve tabii ki Mekke İttifakı Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Özellikle ortak açıklamadaki ifadeler, acaba Yemen'e asker mi gönderiliyor? Henüz tabii mecliste konuşulmadığı için çerçeveyi de tam olarak kestiremiyoruz. Tartışmalar devam ediyor. Bugün Suriye'nin lideri Ahmed el-Şara da Riyad'da, son gelen haberlere göre. Tabii İran gerilimini de kenara koymamak gerekiyor. Donald Trump fakat 3 Kasım'a dikkatlerini çevirdi. Amerikan Başkanı ara seçim sınavı verecek ve tabii özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış biraz kendisini sıkıştırıyor. Hürmüz'le ilgili gelişmeler yine size aktaracağım. Ve tabii İsrail'de 27 Ekim seçimleri artık yaklaştı. 7 Ekim, 2 gün sonra El-Aksa Tufanı operasyonunun, Hamas'ın yıl dönümü, İsrail'de bir yeni bir saldırı olur mu diye, bunları tabii seçime de bağlamak mümkün ama sorular yöneltiliyor. Son gelişmeleri, anketleri de aktaracağım. Avrupa'dan da tabii ki adeta bir militarizm, savaşa koşuş, hibrit savaş adı veriliyor. Almanya Başbakanı özellikle son dönemde köprüler de, askeri lojistiğin de geçtiği Kiev'deki köprüler, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı duyurmuştu, hedef olmuştu. Avrupa'dan ziyaretler, Dışişleri Bakanlığı'nın elçiliklere Kiev'den ayrılmaları, aksi takdirde sorumluluğun kendilerinde olacağı türünde açıklama Mayıs ayından sonra yeniden tekrarlanmıştı. Tabii Zelenski yönetimi de zor durumda. Sadece Ukrayna değil tabii ki, Avrupa'dan da notlarım olacak. Avrupa'da, Fransa'da liselilerin isyanı devam ediyor. İspanya'da da konut isyanı var diyebiliriz, tırnak içerisinde. Oradan da notlarım olacak sizlere. Ama bugün başka bir yere bakacağız. Aslında dün aktardım. Hafta sonunda Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi'nin kongresi vardı. Cumhurbaşkanı Aliyev burada bir konuşma yaptı, hitap etti kongreye ve dış politika ağırlıklı tabii ki Karabağ Savaşı'nın, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşın sonuçları da vardı. Fakat tabii ideolojik güvenlik ya da Karabağ Savaşı'nı hiç kimsenin değil ama bir tek kendilerinin kazandığı vurguları çok dikkat çekti. Büyük bir tartışma koptu. Tabii farklı görüşler dile getirildi. Bugün birazcık doğuya döneceğiz. Can Azerbaycan'a. Yavuz Selim Demirağ gazeteci yazar konuğum olacak ve mesajlar nedir? Bir sıkıntı mı var acaba? Herkes çünkü Aliyev'in mesajlarını elbette sadece Türkiye değil İran, Rusya ya da Minsk grubu Batı'ya yönelik olarak algıladı ama bazı noktalarda direkt Ankara ile bağlantılar kuruldu. Biraz da bu yüzden bir tartışma yaşanıyor. Ne anlama geliyor mesajlar? Yeniden ilişkileri düzenleme girişimi mi? Soruları akla geliyor. Sayın Demirağ'ın görüşlerini alacağız son bölümde. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de Sputnik Türkiye'nin web sitesi, Telegram kanalı ve X hesabından da Radyo Sputnik'e abone olursanız canlı yayınlar internet üzerinden takip edilebilir diye hatırlatalım. Başlayalım Eksen'e.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, bugün önce Yemen'de başlayacağım. Amerika-İran kapışması, Amerika ve İsrail'in daha doğrusu 28 Şubat'tan beri gerilim artık devam ediyor ama Amerika'da 3 Kasım seçimleri artık yaklaşırken Donald Trump elbette İran'la ilgili bağlantılı mesajlar veriyor. Fakat denklemde Kızıldeniz öne çıkıyor bu hafta. Nedeni tabii yaklaşık 3-4 hafta önce Yemen'de nüfusun %80'i başkent dahil kontrol eden Ensarullah hareketi, siyasi hareketin liderliği, herkes Husiler diyor. Tabii Husiler bir aile, bütün bir ülke bir aile olamayacağı için başkaları da var elbette. Ve çok çöllük bir bölge. 2011 isyanlarında, Arap isyanlarında çok dikkat çekmedi ama

bir kaos, birlik hükümeti, sonunda iç mücadeleler, bir iç savaş olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Bu iç savaşta Hursiler diye anılan Zeydiler, Esarullah hareketi, onların öncülüğündeki güçler başkente hakim olmuştu. Tabii Çinlilerin arabuluculuğunda bir ateşkes hakimken bu yaz aylarında denklem bozuldu. Hamaney'in cenaze törenine bir heyetin gitmesi, sivil uçak kalkması abluka devam ediyordu. Çünkü Suudi Arabistan kendi desteklediği güçler hakim gelsin istediği için havaalanı vuruldu Sana'da ve ardından fırtına koptu. Evet, o gün bugündür konuşuyoruz. Tabii 3 hafta önce başkent Sana'daki hükümete bağlı Yemen güçleri Kızıldeniz kıyısında bir taarruz başlattı ve önemli bölgeleri ele geçirdi. Babülmendeb Adalar bölgesi ve bu hafta sonu da tam aksi oldu. Riyad'ın desteklediği uluslararası planda tanınan hükümet güçleri, Birleşik Arap Emirlikleri de buna katı. Daha önce Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri bu yıl başından nüfus mücadelesinde ilişkileri gergindi ama şimdi birlikte hareket ediyorlar gibi bir görüntü var ve onlar atağa kalktı. Atağa kalkınca işler değişti. Dün pek çok gelişme yaşandı, aktaracağım birazdan. Neler oluyor Yemen sahasında sorusuna, evet yarın ayrıca Yemen'i konuşacağız ama Türkiye ve Pakistan, önce buradan başlayalım, Mekke ittifakında Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'la 7 Ağustos'ta bir ittifak anlaşması, NATO'daki 5. madde, yani birimiz hepimiz içindir maddesi, 3 silahşörler tarzı, gerçi başka ülkeleri de açık olduğu, Pakistan 6 ülke daha ilgileniyor katılmaya diyor ama pek çok tartışma var. 3 ülke şu an ön planda. Dolayısıyla da bu son gelişmeler ışığında acil toplantılar yapılıyor. Geçen hafta Genelkurmay Başkanlığı Riyad'da toplanmıştı. Bu hafta da daha güçlü bir ortak komite toplantısı, stratejik, siyasi ve savunma komitesi toplantısı yapıldı Riyad'da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktar katıldı. Türkiye'den tabii Pakistan ve Suudi Arabistan aynı düzeyde ve bir ortak bildiri yayınlandı. Bu bildiride Sana hükümetinin saldırıları şiddetli bir biçimde kınanıyor daha doğrusu. Kolektif güvenliğin 3 ülkenin ayrılmaz parçası olduğu, her bir tarafın güvenliğinin, ortak kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçilmesi, bu çerçevede tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, daha meclise gelmediği için tam bilemiyoruz, ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetlerle yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirler almayı vaat ediyor bu bildiri. Ve tabii hazırlık durumu, askeri entegrasyon, kolektif kapasiteyi güçlendirmek, bunlar kararlaştırılmış gözüküyor. Tabii burada Mekke ve Medine kutsal kentlerin hedef alınması girişimine atıf yapılıyor. Bu şiddetli bir biçimde kınanıyor. Ensarullah bu arada Sana hükümeti de kınamıştı. Bunun bir yanıltma operasyonu olduğunu söylüyorlar onlar. Ama bu ortak bildiride açıkça sanki yani Yemenliler Müslüman değilmiş gibi bir, ya da kutsal yerlere, kentlere saldırıyorlarmış, öyle söylüyorlar, öyle ifade ediyorlar ve şiddetle kınıyorlar. Suudi Arabistan'ın güvenliği, toprak bütünlüğü, işte Suudi ordusunun, Suudi Arabistan silah kuvvetlerinin profesyonelliği, işte yüksek yetkinliği gibi vurgular var burada. Ve tabii güçlü taahhütler teyit ediliyor bu ortak bildiride. Genel sekreter atandı bir de Pakistan'dan emekli Kor General Numan Mahmut, 3 yıl süreyle ittifakın genel sekreteri olarak atanmış durumda. Şimdi tabii bakacağız ne olacağını, bilmiyoruz, yorum da yapamıyoruz çok fazla. Dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Salman El Suud'un açıklaması toplantı sonrasında ilk hesabı hatta düştü. Açıkça kendisi
Yemen Silahlı Kuvvetleri yani Sana Hükümeti ve Ensarullah Hareketi'nin yalanladığı saldırılara atıf yapıp krallık ve kutsal mekanlara yönelik iğrenç saldırılara karşı dayanışma ve birliği yeniden teyit etmiştir vurgusu yaptı X hesabından. Ve aynı zamanda ittifak çerçevesinde kolektif caydırıcılık önlemlerini etkinleştirmeye karar verdiklerini de ilan etti. Tek bir cephede duruyor ülkelerimiz menfur saldırılar karşısında dayanışma ortak duruşu teyit ediyor dedi. Tabii Türkiye'den yapılan açıklamaların tonu bir parça şimdiye kadar daha düşüktü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kurumsallaşma çalışmalarına sonuna geldiklerini belirtiyor. Yani tabii mecliste anlaşmanın bir onayı olduktan sonra mı yapmak lazım bunları bilmiyorum tam olarak. Türkiye'de çok pek çok insan da analiste nasıl yorumlayacağını tam bilemiyor. Ulusal ama metinde tabii ortak metinde ulusal mevzuatlara da atıf var. Türkiye'deki ulusal mevzuat. Böylesi bir asker gönderme, işte ittifak anlaşmasını zaten mecliste tartışılıp onaylanmasını gerektiriyor. Göreceğiz hep beraber. Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Kurumsal gelişimin bir parçası olarak komitenin aldığı kararlar, Numan Mahmud'un atanması, işte aynı şekilde aslında çok benzer ifadeler. Tabii Mekke ve Medine'yi hedef almaya yönelik girişimler ve Suudi Krallığındaki şehirlerin, sivil ve ekonomik tesislerin vurulması, saldırıların şiddetle kınandığı, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırının reddedildiği teyit ediliyor. Bu konuda tabii askeri istişarelerin sonuçlarının gözden geçirildiği vurgusuyla sunulan önerilerin onaylandığı var. Ve kolektif savunmaya yönelik sağlam bir taahhütü ve tehditlerle mücadele de birleşik bir tutumu somutlaştırdı. Bunun teyit edildiği pratik uygulamalar, askeri güç ve yeteneklerin sağlanması, hızlı bir biçimde konuşlandırmanın temini için gerekli önlemler, onaylanan düzenlemeler ve tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olarak alınmasına karar verildi deniyor. Aslında aynı şeyler söyleniyor. Pakistan'da açıkça Pakistan Dışişleri açıklamasında da asker gönderilmesi, kolektif savunma maddesinin devreye sokulması konusunda anlaşıldığı var. Bu gelişmeleri en ilk heyecanla karşılayan manidar bir isim oldu. Şimdilerde son dönemde Şahin Cumhuriyetçi senatör ki Ağustos'ta hayatını yitirmişti. Lindsey Graham onun yerini almaya soyunuyor gibi gözüken Joe Wilson Mekke İttifakı'nın bu açıklamasından çok memnun kaldığını duyurdu. Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahiptir. İran destekli Husi saldırıları karşısında ittifakı ete geçiren müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettarım diye ifadeler kullandı. Amerika'ya gerek kalmadı diye. Evet, yani hakikaten kritik bir eşik varmış gibi gözüküyor. Buradan nereye gideceğini hep beraber göreceğiz ama sahadaki kapışmalar, Yemen'in zorlu şartları, bizim türkülerde giden gelmiyor, dönmüyor denir. Nerelere varacak henüz bilemiyoruz. Hafta sonundan bu yana bir operasyon başlattı. Suudi Arabistan'ın desteklediği Başkanlık Konseyi diye anılıyor. Başkent kontrollerinde değil tabii ki. Reşat El Alimi açıklamayı yapmıştı. Yemen Şafağı adını verdikleri bir operasyon başlattılar. Fecr El Yemen diye anılıyor bu. Dün de aktarmıştım. 100 savaş uçağı ile hava saldırıları, 324 yüksek değerli hedefin imha edildiğini açıkladı operasyon koalisyon sözcüsü. Amerikalılar da katılıyor bu arada. Yani Suudi Arabistan Yemen'i Amerikan desteğinde vuruyor. Sadece Amerika'da değil, Fransa ve İngiltere. Macron Yanbu Limanı'na Kızıldeniz'de asker gönderme, işte ekipman gönderme kararı almıştı. Gerçi Fransa meclisinde tartışmadık ki mecliste nasıl yani diye sorular sorulmuştu ama dün tabii Amerikalılar bu arada Suudi Arabistan biraz da Amerikalılara öfkeliydi. Trump'ın yanıt vermediği, yardım etmediği söyleniyordu ama dün artık hava saldırılarında Amerikan tarafının açıkça yardım ettiği haberleri Batı medyasına da yansıdı. 200'den fazla askeri istihbarat analisti hedef seçiminde, analizinde yardımcı oluyor. Gerçi bunlar ne kadar etkili onu bilmiyoruz. Sahadaki istihbarat öyle başka yerlerdeki gibi değil. Yemen'in zorlu coğrafyası.
coğrafyası. Çünkü Amerikalılar daha önce geçen sene de Sana hükümeti ya da Ensarullah ya da onlar Husiler diyorlar. Onlara Kızıldeniz hattında operasyon başlatmıştı. Sonuçta çok pahalıya patladı. Amerikalılar çekildiler. Şimdi tabii sahada bir karada destekledikleri bir ordu olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Elbette Amerikan tarafı dün Suudi Arabistan elçiliği vatandaşlarına uyarıda da bulundu. Dün sabah saatlerinde bu Riyad destekli hükümetin önce büyük bir ilerleyiş kaydettiği haberleri geldi. Batı bombardımanı eşliğinde, Batı desteğinde, Suudi bombardımanı eşliğinde. Ancak daha sonra akşam saatlerinde Ensarullah Hareketi ya da Sana hükümetinin Murat ve Babül Mendeb'i geri aldığı haberleri geldi. Bu arada rivayet o ki Adem merkezli bu başkanlık konseyinin çatısı altındaki Yemen devleri Tugay'ı, ulusal direniş Tugay'ları, bunlar konvoylarla bir saldırı yaptılar. Aralarında bir takım gazeteciler, El Arabiya'dan, El Cezire'den, onlar işte bir takım Babül Mendeb burunda görüntüler çektiler. Murat kasabası ve Zubab havalanı Ömer kışlası, buradan gerçekten çok dehşetengiz görüntüler gördüm bu arada. İnsanlar araçlarla eziliyor. Bütün dünyaya yayıldı yani. Daha sonra ama çekildikleri, Haç vilayetine geri döndükleri bilgileri var. Tabii kayıplar var. Ensarullah'ın saflarında da kayıplar var. Akşam saatlerinde tabii Batı medyasına göre bu güçler, Başkanlık Konseyi güçleri Muha'yı ele geçirdiğini iddia ettiler. Fakat Ensarullah görüntü yayınladı Muha Uluslararası Havaalanı'ndan ve tam tersine iddiaları yalanlıyor. Bu arada akşam saatlerinde yine Taiz kenti çok kritik bir önemde, kuşatmanın neredeyse tamamlandığına, Ensarullah kuşatmış durumda ve işte belirli bölgelerde harita üzerinde Taiz kenti de düştü, düşecek diye haberler çıktı. İddialar bu şekilde nereye varacak bilmiyorum. Ayrıca tabii ki hava saldırıları, Suudi Arabistan hava saldırılarına Yemenliler de, Sana hükümeti de yanıt veriyor. Akşam saatlerinde Riyad'da Kral Halid Havaalanı'nın vurulduğunu duyurdular. Suudi sivil havacılığı da doğruladı bu saldırıları. Cizan'da, Necran'da. Bu arada Suudiler toplamda 1576 hava saldırısı yapmışlar Yemen'e karşı. Dün Yemen ordusu askeri sözcüsü Yahya Seri açıklama yaptı. Vurdukları 3 dalga halinde vurdukları yerleri duyurdu. Aynı zamanda da insani yardım operasyonları merkezi yine Sana hükümetine bağlı. Havayolu şirketlerine de bir uyarı yayınladı. Sorumluluk kabul etmiyoruz, uçuşları durdurun Suudi hava sahasında diye bir çıkış yaptılar. Riyad'da bu arada başka kararlar da alındı. Özellikle de kralın, Suudi kralının Suudi Arabistan'da yasa dışı ikamet eden Yemen yurttaşlarının durumlarıyla ilgili yasal çözüm çalışması, işte ikametlerinin düzenlenmesi, Yemen halkına destek veriyoruz teması herhalde olarak algılanabilecek açıklamalar. Evet, tabii bu arada bu sabah itibariyle, daha doğrusu gece geliyordu haberler, Kızıldeniz'de bir Amerikan helikopterinin MH-60 Seahawk savaş helikopterinin acil durum sinyali verdiği haberleri vardı. Düştüm düşmedim, Amerika'dan henüz bir doğrulama görmedim ama arama kurtarma uçağı gönderdikleri bilgileri vardı. Tam da bütün Babül Mendeb hattında bu gerginlik yaşanırken ve tabii Amerikan tarafı ne kadar destek veriyor, sadece 200 danışman mı sorusu baki. Amerikalılar açıkça Riyad'ın arkasında duruyorlar. Marco Rubio Dışişleri Bakanı Avrupa turuna çıkıyor şimdi, açıklama yaptı. Suudilerin Husi saldırılarına uğradığını söyledi. Savunma ve güvenlik anlaşmamız var, gereklerini yerine getirmek niyetindeyiz dedi. Suudiler ve Yemen güçleri Husilerin Boğaz'a yakın bölgeyi kontrol etmesini kesinlikle istemiyor dedi. Yani tabii enteresan tarafı şu burada ve ikilemler burada. Gazze meselesi, hani Müslümanların kendi aralarında dayanışmaları söz konusu olduğunda pek çok söz, ifadeler kullanıldı. Pek çok açıklama hala da yapılıyor ama harekete geçen tek unsur
Husiler diye anılan Ensarullah hareketiydi. İsra hatırlayacaksınız, Gazze krizi en alevli olduğu zamanlarda geçen yıl Trump'ın meşhur pek de işe yaramayan ateşkesi devreye girmeden önce Eylat Limanı'nı ya da İsrail'i vuran tek güç Husiler diye çıplak ayaklar diye küçümsenen Sana hükümeti ya da işte Yemen ordusu idi. Tabii bu da ayrı bir hikaye. Bu arada Pakistan'la ilgili dün ben atlamışım. İmran Han darbeyle devrilmişti. Amerikan darbesiyle Pakistan'da Nisan 2022'de mecliste güvenoyuyla düşürüldü gibi tabii backgroundlarda. Kendisi açıkça Amerika'nın kendisine darbe yaptığını da söylemişti. Binlerce kişi tabii hapiste şimdi, bir takım suçlamalar hakkında binbir ithamda bulunuyorlar. Protesto gösterileri için sokaklara döküldü. Daha önce de insanların hayatını yitirdiği gösteriler olmuştu. İslamabad girişinde kapatmış durumdalar. Böyle bir hareketlilik var, bir sonuç getirme bilmiyorum. Bugün tabii Riyad bir misafir ağırlıyor. Yeni Suriye'nin lideri Ahmed el-Şara, Muhammed bin Salman Veliaht Prensi ile görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitmiş durumda. İkili ilişkileri düzeltiyorlar, sürekli de temastalar, bildiğimiz o. Peki İran'da ne var? İran'da çok fazla yeni gelişme yok bugün itibariyle. Kürmüz krizi tabii, Amerika'da 3 Kasım seçimleri yaklaşıyor. Trump'ın bir paniği var. Trump miting üstüne miting düzenliyor. En son Nebraska'da bir miting yaptı dün. Cumhuriyetçi eyaletlerden sayılıyor Nebraska ve tuhaf açıklamalar yaptı. Dedi ki, yani İran savaşını da gündemden düşürmüyor. Unutmayın, savaşla ilgili bu durum yapay bir durum. İşte biz dünyayı güvende tutmaya çalışıyoruz dedi. İranlılara atfen olduğunu düşündürecek şekilde bir şehri yok edebilirler. Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler, bırakın San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi son derece küçük bir bedel. Neler oluyor? Tümüyle aklım gitmiş durumda. Yakında sona erecek, yani İran savaşını kastediyor. Esasen neredeyse bitti sayılır. Bir süre daha devam edebilir. Yakında bitecek. Şimdi tabii Kaliforniya valisi Gavin Newsom Trump'ın akli dengesi yerinde olmayan tehlikeli biri olduğu yorumu yapmış buna. Hakikaten biraz tuhaf tabii yani. Şimdi İran savaşı tabii Amerika'da verilmiyor. İranlar, yani Los Angeles öyle bir güçleri de mi var? Tabii sorusu da akla geliyor ama tabii niye Trump bunları söylüyor? Los Angeles ve Kaliforniya daha çok demokratları destekleyen, nüfusun yaşadığı yerler. O yüzden herhalde herkes buna yordu. Fakat her koşulda tabii ki bir devlet başkanının kendi şehirleriyle ilgili olarak aman bırakınız vursunlar, çok küçük bir bedel demesi enteresan bir yaratıyor. İran tarafında tabii Pezeşkian Ermenistan Dışişleri Bakanı'nı ağırlarken Amerika ile müzakere nasıl yürütelim, yani görmüyor musunuz diye bir açıklama yapmış. İşte diyalog peşinde değiller, İran'ı yıkma peşindeler diyor. İranlılar 3 Kasım sonrası yeniden bu işlerin alevleneceğini düşünüyorlar. Kimi yorumcular İran'ın önleyici saldırı yapabileceğini de söylüyor burada. Bir sürü hibrit iddialar dolaşıyor ortada. Neyse, Hatem-i Enbiya karargahı yeni bir İran'ın komuta kademesi, yeni bir saldırının ateşi herkesi sarar diye açıklama yaptı. Tüm General Ali Abdullahi'nin yeni bir ateş yakarsanız bütün bir bölgeyi saracak diyorlar. Bölge komşu ülkelere de mesaj veriyorlar. Trump'ın tabii derdi asıl Hürmüz Boğazı'nın açılması. Petrol fiyatları da son düştü ama biraz stratejik rezervlerin serbest bırakılmasıyla alakalı gibime geldi. Tabii ki uzmanı değilim petrol piyasalarının ama Reuters haber ajansı en son Amerikan petrol rezervlerinin, ham petrol rezervlerinin 83.8 milyon varile gerilediğini, 1982'den bu yana en düşük seviyeye inmiş durumda. Trump'ın baskılarıyla az da olsa Avrupa, Kanada'da 100 milyon varil stratejik rezervlerinden serbest bırakmayı kabul etmişti. G7 toplantısı sonrası dün aktarmıştım. Ama bunlar az rakamlar, oranlar. Dolayısıyla belki psikolojik olarak piyasaları etkiliyordur bilmiyorum. Çünkü bu ne? Hürmüz'de bir Hindistan'la bağlantılı Panama bayraklı bir MT Barış gemisi vurulmuş.
MT Peace, On Peace gemisi Uman açıklarında bir kaçakçılık rotası oluştu İran düzenlemelerine karşı oradan. Yani tabii İran'ın düzenlemesi ne kadar uluslararası hukuka aykırı ayrı dava. Böyle tanker çıkartmaca ne kadar uygun, o da ayrı bir dava tabii ki. Amerika'nın böyle gemilerin sinyallerini kapatarak gizlice tanker çıkartması da enteresan. Yani genellikle kaçakçılar yapıyor öyle eylemleri. Sonuç itibariyle hakikaten dramatik 12 denizci yaralanmış bu İran. Ben bizden izinsiz geçerseniz vururuz diyor İranlılar. Çünkü İran saldırı altında, olağanüstü durum var diyorlar. Dolayısıyla bu kadar tanker vurulurken petrol fiyatları niye düşüyor? Nasıl bir manipülasyon var? Doğrusu kestiremiyorum. Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco yani stoklarla ilgili bir açıklama yapmış. CEO'su Amin Nasır yapmış açıklamayı Londra'da bir toplantıda. Acil durum önlemleriyle ham petrol ve işlenmiş yakıt stoklarının tükendiği tekrar eski seviyesine getirilmesinin 2 yılı bulacağını söylüyor. Bu arada bizim cebimiz yanıyor tabii ki. Suudi Arabistan'da sıkıntı çok da bir yandan da yeniden çatışmaları sırf havaalanı ablukası yüzünden bir kez daha alevlendirdiler. Şimdi en son Dünya Kupası stadyumunu iptal etmiş Suudi Arabistan. 2034 FIFA Dünya Kupası için çok iddialı bir stadyumun inşasını yapacaklardı ama süresiz olarak ertelemişler. Bu neon planları var. Tabii para sıkıntısı, artık petrol ihracatı etkilendi. Çünkü Suudi Arabistan'ın öyle ya da böyle yeni yollar arasalarda Vizyon 30 programı, Veliaht Prens'in filan. Dolayısıyla ilk defa bu bir proje, bu neon projesi çerçevesinde iptal edilmiş ya da ertelenmiş gözüküyor. Evet efendim. Bu hafta tabii geçen haftadan kalma bir de yanıltma operasyonu mu soruları yaratan dünyada olaylar vardı. Fly Dubai uçağındaki tuhaflıklar. Ya bir şey oldu ama tam olarak ne oldu kimsenin anlayamadı. Bir de İngiltere'deki Amerikan üssü Fairford üssü. 5 genç serbest bırakıldı. Yakıt kaçakçılığı yaptıkları anlaşılıyor. İngiltere'de artık karne devreye sokulacak söylentileri alıp yürümüşken. Bir İran asıllı birini gözaltına aldılar ama onu da bıraktılar. Dolayısıyla bu arada Amerikalılar artık Londra hükümetine tepki mi bilemiyorum, bombardıman uçaklarını çekmiş, dün aktarmıştım, çektikleri haberi düşmüştü. Şimdi de İran'ın İngiltere'ye gizlice İHA sokup o İHA'larla Fairford üssünü vurmasına dair istihbarat alındığı iddia ediliyor. Bu yüzden B1 bombardıman uçaklarının çekildiği Amerika tarafından. Bilmiyorum, gerçekten artık her şey sanki birileri Hollywood'da oturmuş senaryo yazıyorlar ve o oynanıyormuş gibi bir hisse kapılıyorum. Bunların hangisinin doğru olduğunu da kısa sürede öğrenmemiz zor. Bütün savaşlara yanıltma operasyonlarıyla gidildi biliyorsunuz. Alman Nazileri 2. Dünya Savaşı'nı başlatırken, Polonya'ya girerken Polonya'nın kendilerine saldırdığını iddia etmişlerdi. O yüzden Avrupalıların bugün saldırıyorlar laflarını ben okuduğum zaman aklıma Nazilerin nasıl sanki kendilerine bir saldırı varmış gibi, kendileri saldırıya geçmeden önce toplum psikolojisini biçimlendirdiklerini hatırlıyorum doğrusu. Bu da tabii İran bağlamında benzer bir şey. Birileri ne kadar çok bize saldırılıyor, saldırılacak diye bağırıyorsa alert durumda olmakta, alarma geçmekte fayda varmış gibime geliyor. Fly Dubai gelişmelerini aktarmıştım. İşte Ummanlı pilot sorguda Tel Aviv havaalanı terminalini vuracağı iddiaları ortaya atıyor. Ne kadar doğru bunların bilmiyorum. Yani o pilot o uçakta nasıl uçabildi onu bile anlayamadım. Ya da 35 saniyede 30 bin fit aşağıya düşen bir uçak nasıl parçalanmaz? Oksijen maskeleri nasıl çıkmaz? Onları çözemedim doğrusu. Dolayısıyla kimse çözemedi açıkçası. Ama tabii İsrail'de seçim. Netanyahu 27 Ekim öncesi açık kabine toplantısı yaptı. Orada Hamas'ın İsrail seçimlerini etkilemek için yeniden saldırı yapabileceğini iddia etti. 7 Ekim yıl dönümü 2 gün sonra tabii ki önemli var, olağanüstü. Son anketlerde Fly Dubai olayından sonra Netanyahu epey bir toparlamıştı. Şimdi ama Kanal 12'de en son bir anket yayınlanmış.
Muhalefet bloğu Gadi Eisenkot eski genelkurmay başkanı liderliğinde Yaşar Partisi 54 sandalyeye ulaşıyor. Netanyahu'nun koalisyon ortakları ise 49 sandalyede yine aşağıda gözüküyor. Ama tabii anketler yanılabilir. İsrail'de gerçekten çok parçalı koalisyon yönetimleri var. Arap partilerde bir takım yükselişler gözleniyor. Fakat en dikkat çekici haber belki CIA'nin raporuyla ilgili Maarif gazetesi İsrail'in yayınladı bunu. Dropsite bence çok ilginç haberleri de imza atıyor. Dropsite News. Oraya dayandırıyor. Maarif oradan alıntılamış. CIA bir gizli rapor yayınlamış. İsrail içinde siyasi kutuplaşma, ekonomik baskılar, uzayan savaşla, yani Gazze'de başlayıp İran'a uzayan savaşla ve de tabii zorunlu askerlik krizi İsrail'deki dindar kanatla seküler kanadı karşı karşıya getirdi. Askerlikten muaf tutulması tabii toplumda bir adalet hissini etkiliyor, öyle diyelim. Kendi evlatlarını gönderirken Harediler göndermiyorlar tabii ki. Netanyahu'nun şahsıyla ilgili bir krizden de CIA raporunda bahsedildiğini yazıyor Maarif. Aynı zamanda İsrail'in giderek dünyada tepki çekmesi, dış tecrit, Amerika kamuoyunda desteğin azalması, parya devlet tırnak içerisinde psikolojisinin etkili olduğunu söylüyor. Ne kadar abartıyorlar doğrusu bilmiyorum. Gazze'de değişen çok bir şey yok efendim. Trump'ın barış planı var. O plana imza atanlar tabii etkileyemiyorlar gelişmeleri açıkçası. İsrail şu an Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Varlığını genişletmiş durumda. Hatta Gazze'yi bölmek için devasa hendek yaptıkları haberleri düşüyor. İtamar Ben-Gvir aşırı sağcı Netanyahu'nun bakanını ben en son haberlerde bir dozer üzerinde Doğu Kudüs'te, Batı Şeria yani Doğu Kudüs'te bir Filistinlilerin yaşadığı 5 katlı 10 daireli yaklaşık 70 aile yaşıyor. Onların konutlarını yıkarken sevinçle gülümserken görüntüleri, pozları var. Gerçekten yaklaşık 10 binayı yıktık. Nasıl da yıktık binaları diye. Etnofaşizm böyle bir şey. Gerçekten artık Avrupa'da da yayılıyor. Maalesef etnik temelli nefret üzerine her şey tesis ediliyor. Karşıt gördüğünü düşmanlaştırmak üzerinden bir psikoloji, herhalde dünya bunları en son 1930'lu yıllarda gördü. Şimdi İsrail'de de benzerinin yaşanması çok dramatik tabii ki. Evet, böyle gelişmeler var efendim. Trump tabii bir yandan anket mücadelesi veriyor. CNN'i yine CNN muhabirinin sorularına sinirlenmiş. İşte Amerika seçimlerini artık tabii bir 15 gün sonra daha fazla konuşacağız. Ama Amerika içerisinde Trump'ın İran başta olmak savaş politikalarına tabii tepkiler var. Ekonomik kriz. Bir de yeni bir senatör adayı konuşuluyor. Çok öne çıkmış bir isim. Abdülsayed. Demokrat Parti'den, Michigan eyaletinden. Benim en son gördüğüm Soros'un bu Abdülsayed'i fonladığı olmuştu. Hani kimileri yeni bir Arap asıllı bir sol mu yükseliyor diye düşünebilir. Soros solu demek gerektiği kanaatine vardım fonlamadan, fonlamayı gördükten sonra. Neyse, o tabii bir Fox News'a hem de sağ yayın organı Trump'ı destekleyen ona röportaj vermiş ve yani savaşı eleştiriyor, durdurmaları gerektiğini söylüyor. Neden bu savaşı veriyoruz, hangi amaçla? İşte dünyayla böyle iletişim kurmamalıyız. İran'la Obama döneminde nükleer anlaşma da yapıldı. Trump bozdu bunu. İnsanlar şimdi markette, Michigan'da, benzin istasyonlarında kendi vergileriyle ödedikleri bir savaşın sonuçlarıyla karşı karşıya geliyorlar gibi son derece haklı da şeyler söylemiş. 5 Ağustos'ta tabii ön seçimlerde rakibini yenmişti. Amerika'da tabii seçim öncesi sosyolojinin de dönüşümüne işaret ediyor. Tabii Amerika her şey parayla. Yani Amerika'da siyaset de parayla. O yüzden kampanya yürütecekse fonlara ihtiyacı var. Öyle Amerika'da bedavadan kimse nüfus işlerine bulaşmadan kimsenin siyasete atılması çok mümkün değil doğrusu. Evet. Trump'ın dün aktarmayı unutmuştum. Vergiden muaf dizel yakıta erişimi genişletecek bir başkanlık kararnamesi hazırladı. Bu kırmızı dizel dedikleri şey daha çok karayollarında, işte tada, karayolu taşımacılığında kullanılan bir şey.
Bu tabii ne kadar hafifletecek Amerika 3 Kasım seçimleri öncesi kendisi için durumu, onu göreceğiz efendim. Avrupa, bu arada Avrupa'nın Çin ile bir ticaret savaşına hazırlandığına dair işaretler, von der Leyen'e Fransa ve Almanya'dan mektup gönderilmiş. Bu kill switch diyorlar, AB iç pazarından Çin'i atalım. Elektrikli araç mesela, ek vergiler getirmek gibi. Bilmiyorum bu tartışmalar nereye varacak. Almanya son dönemde tabii Çin'le bu işleri bu şekilde yürütemeyiz kanaatine varmıştı ama kim bilir, belki de Fransa ile birlikte yeni bir yönelim içerisindelerdir. Moskova'da bu arada dün Afganistan, bu aslında Moskova danışmanlık toplantısı deniyor toplantıya, 2016'dan beri yapılıyor. Afganistan, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, işte Pakistan, Tacikistan, Özbekistan, özel temsilciler katılıyor. Sergey Lavrov açıklamalar yaptı. Afganistan'da Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanı Muttaki katıldı. O da ağırlandı Moskova'da. Bu vesileyle Lavrov'un NATO'nun altyapısını Afganistan ve komşu ülkelere konuşlandırmasının kendileri açısından kabul edilmez olduğunu, ABD'nin 20 yıllık işgalden sonra çekip gittiğini, tarihsel deneyimlerin ayrıca NATO varlığının ülkelerde istikrarsızlık ve çatışma riskleri yarattığını ortaya koyduğunu söylemiş. Taliban yönetimini de destekliyor Rusya, Çin. Yani ne yapacaklar başka? Orta Asya'daki durum düşünüldüğü zaman tam orta yerde istikrarsızlık kaynağı haline dönüşmesi riski düşünüldüğü zaman bana açıkçası normal geliyor bunlar. Evet, tabii Avrupa üzerinde sürekli Batı basınında nereye açsanız hibrit savaş, Rusya saldırısı, hazırlık, askeri hazırlık. Moskova'dan sürekli hiç öyle bir dertlerinin olmadığı, Ukrayna'daki özel harekatın kendi iç tırnak içerisinde meseleleri olduğu vurguları yapılıyor. 2014'te Amerikan darbesiyle Kiev'de iç savaşı tetiklediğinden beri Batı'da işin bu yüzü pek aktarılmıyor tabii, sanki böyle aniden bir şey oldu gibi. Dosyayı da bilmeyenler sürekli olarak işte bir böyle farklı bir durum varmış, aniden bir takım şeyler olmuş gibi aktarıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nasıl kuruldu, barış harekatı neden yapıldı mesela, değil mi? Hani Türkiye bir akşam uyandı, ha ben Kuzey Kıbrıs'a gireyim diye liderler karar aldılar, o yüzden mi? Nasıl ki Türk halkı Kuzey Kıbrıs'ta yaşananları hatırlıyorsa, nedenlerine dair bir fikri varsa, aynı mercekten dosyalar farklı olsa bile bakılabilecek bir şey. Bir ülkede BM hukukuna göre iç müdahale yapıp darbeyle size yarayacak insanları iktidara getirdiğiniz zaman tabii bunu kabul etmeyenlerle iç savaş yaratıyorsunuz. Maalesef öyle bir durum. Tabii bunun üzerinden bütün jeopolitik şekilleniyor. Polonya'da toplantı yapacak Amerikan Pentagon siyasi işler şefi Elbridge Colby, bazı ülkeleri de dışladığından şikayet ediyorlar, bilemiyorum ama bu çerçevede bir takım planlar sunulacakmış, 12 Ekim'de yapılacağı söyleniyor. İşte bir hayali Rus saldırısı, onu nasıl püskürtürüz gibi planlar ortaya atılıyor. Mert Kiev'i ziyaret etmişti Alman şansölyesi, evde çok zor durumda bu arada anketlerde, ama Zelenski sayesinde bir enerji patlaması yaşadığını söylüyor. 1.3 milyar eurodan fazla yardım sözü vermiş. Zaten Almanya yılda 11 milyar dolar para veriyor bu arada. Alman vergi mükellefleri savaşa para veriyorlar. Başka ne diye herkes soruyor. Çünkü somut olarak bir sonuçta üretmedi. İşte yeni İHA'lar, ortak projeler vesaire. Bir de tabii insanın aklına Toros füzeleri geliyor. Almanya Scholz yönetimi daha önce vermemişti Almanya şansölyesiyken. Çünkü bunlar, Moskova'nın vurulması hakikaten dünya savaşını çıkartabilir kaygıları vardı. Ben aktarmıştım size, herhalde 2 yıl oluyor. Alman subayları açık hattan ne yaparız ne ederiz de Kerç Köprüsü'nü vururuz diye konuşuyorlardı. Yani bunlar yeni işler değil, kendi aralarında açık açık böyle saldırılar yapmaktan bahsederken Ayaz'da yakalanmışlar. Neyse, şimdi tekrardan böyle planlar var mı bilmiyorum doğrusu. Çünkü Zelenski FB1 diye bir böyle füzeden bahsediyor. Hiç denenmemiş, test edilmemiş bir füze. Bilemiyorum. Acaba başka füzeleri kullanıp da bu FB1 derler mi? Onu da bilmiyorum doğrusu. Her şey olabilir.
BM Genel Kurulu vesilesiyle tabi Zeren açıklamaları Güney Kore ile ilişkileri baltalamıştı. Çünkü gizli bir sır, devlet sırrı olan şeyi ifşa etmişti. İki Kursk'ta Rusya toprakları içerisinde yakalanan iki Kuzey Koreli'yi Güney Kore'ye verdikleri. Güney Kore lideri köpürdü. Sosyal medyadan Zelenski'yi kınayan açıklama yaptı. Sonra özür dilenmiş fakat özrü bizzat Zelenski dilememiş. Dışişleri Bakanı'na diletmiş. Güney Kore Dışişleri Bakanı da açıklama yaptı. Yetmez bize diyor. Bir özür yaptılar ama beklentilerimizi karşılamıyor. Büyükelçi geri çekmeyi düşünüyorlarmış. Mert memnun olmuş olabilir ama Güney Kore tabii önemli çünkü silah ve mühimmat Amerika'nın teşvikiyle Güney Kore Kiev'e aktarıyordu. Uzun süredir aktarıyor daha doğrusu. Bugün Almanya'dan bir istihbarat krizi haberi var. Ülkenin 1998-2005 yılları arasında BND yani Federal İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı olan eski direktör August Hanning ve yardımcısı gözaltına alınmış efendim Baviera'da ve binlerce belgeyi aldıkları belge bunlar 2000 belge görevi bıraktıktan sonra da bu belgelere erişimi devam etmiş ve bir takım yabancı istihbarat da geçiyor ama onlar verilmiş mi? Biraz kendi kişisel kullanımı yani onlar üzerinden analiz yapıp sattığı gibi algıladım ama belki de onunla sınırlı değildir tam çerçevesini bilmiyorum yani ama bir dava açılmış durumda ve devlete ihanet kapsamında casusluk faaliyetleri yürütmekle ilgili suçlamalar kapsamında gözaltına alınmış. Dikkat çekici bu düzeyde ben böyle bir vaka Almanya'da hatırlamıyorum doğrusu. Bunun dışında Polonyalılar savaşa hazırlanıyorlarmış. Ordunun çabalarıyla bir taslak tasarı. İşte şimdiden savaş hali öyle söyleyeyim. Savunma müdahale planları NATO ile entegre değil mi entegre? Ben anlayamıyorum Polonya NATO üyesi zaten çözemedim. Hazırlık birimlerinin sayılarının arttırılması, savaş öncesi rejimin tanımlanması gibi bir takım şeyler gördüm. Dolu dizgin savaş planları yani. Litvanya topraklarına nükleer silah konuşlandırma konusunda adımlar atıyor. 3 ay içerisinde netleştirecekleri söyleniyor. Parlamento başkanı duyurdu. Ayrıca Litvanya hükümeti Amerika'ya kalıcı üs vermek istiyor. Topraklarında askerlerin iaşelerini de biz karşılarız diyorlar. Trump da zaten bahsetmişti bu konuda. Hatta bir de halkı eğitmek için bir mobil oyun bile geliştirmişler. Mühendislik engellerini bu sayede yani bilemiyorum tabii bilgisayar oyunuyla nasıl bir askerlik hazırlığı olacak onu çok kafam almadı. Bugün Kremlin'den Litvanya ile ilgili açıklama var. Rusya'nın güvenliğini sağlamak için tüm tedbirleri alacağını ama böyle topraklarına nükleer silah konuşlandırmanın Avrupa'da istikrara katkı sağlayamayacağını söylemiş Dmitri Peskov. Almanya'nın yönelttiği Rusya'ya yönelik örtülü savaş iddialarının tümünün asılsız olduğunu söylüyor. Rusya'yı yapay bir soyut düşman olarak kurguladıklarını söylüyor Kremlin sözcüsü. Bu arada Ukrayna'dan bir iki ilginç not aldım. Gerçekten şaşırdım. En son tabii Kiev'de köprüler özellikle Irmağı Dinyeper'in bir kıyısından öbür kıyısına askeri mühimmat sevkiyatının çok yoğun olduğunu askeri blokçular aktarıyor. Onu oradaki lojistiği etkileme hedefli olduğunu söylüyorlar saldırıların. Bunlar devam ediyor ve bu Odessa'da 2 Mayıs 2014'te büyük bir katliam olmuştu. Darbe sonrasında işte orada video çeken milletvekili oldu Soros gençliğinden Goncharenko. O tabii Kiev'de hassas yerlerin hedef alınması karşısında barış çağrısı yaptı. Çok da radikal bir isim. Aslında Moskova'nın yanıp yıkılmasını istiyoruz ama Kiev yanıp yıkılacak. Hani masaya oturup belli tavizler veririm gibi laflar etti. Bir ölüm sitesi var Ukraynalı aşırı milliyetçilerin. Ona almışlar milletvekilini. Sadece barış çağrısı yaptığı için. Dün ayrıca Ukrayna'da 100 yaşında vefat eden SS Galicia tümeninden
bir gazi Zenon Vrublevski'yi de Lvov'da askeri törenle toprağa vermişler. Şimdi Batılılar tabii ay yok hiç nazizmle ne alakası var diyorlar ama yani işte yani bu SS Galicia tabii ne olduğunu birazcık tarih bilenler nazilerle bağlantısını bilirler. Ukrayna'da bunlar el üstünde tutuluyor. Maalesef 2014'te Victoria Nuland'ın gerçekleştirdiği iç savaşlayan darbe sonrasında işleri bu hale getirdi. Artık neo-naziler, eski naziler askeri törenle gömülüyor efendim. Evet ve Fransa, dün de aktardım, hafta sonu boyunca gerçekten işler çığırından çıktı Fransa'da. Öğrenciler bugün de büyük gösteriler yapıyorlar. Pek çok kentte, sadece Paris değil, Lyon'da barikatlar ateşe verilmiş. Lille'de çöp konteynerlerini yakıyorlar. Polisle kapışıyorlar, tazikli sular. Ve sadece lise öğrencileri de değil, anladığım kadarıyla üniversite öğrencileri, veliler hatta katılıyorlar. Bayağı çatışmalar var. 30'dan fazla kent ve kasabada yaklaşık 900'e yakın okulda dersler ya tamamen ya da kısmen durdurulmuş. Eğitim Bakanlığı açıkladı. Yani hakikaten çünkü lise protestoları epey bir çığırından çıkmış durumda. Bir 15 yaşında çocuk bu arada hayatını yitirmiş, elini kaybetmiş. Yani polis gaz bombası almış, eline almış, infilak etmiş. Maalesef böyle şeyler de oluyor. Tabii sendikalar da öğrencileri destekliyorlar. Başbakan Sebastian Lecornu öğrencilerin şikayetlerinin meşru olduğunu söyledi. Böyle bir açıklama yaptı. Biraz da herhalde protestoları yatıştırmak istiyorlar. 5 temel taleplerini dikkate alma talimatı vermiş. Özellikle tabii öğretmen eksiği var. Okullardaki durum, devlet okullarındaki durum fena. Onların düzeltilmesi, okul günleri Avrupa'da en uzun, galiba Fransa'da ondan da şikayet ediyorlarmış. Yani o yaşlarda öğrencilerin tabii okula gitmeleri gerekiyor bana sorarsanız. Sonra neyse, tabii farklı görüşler olabilir. Bakalım üniversitelerde, bu arada Belçika'ya da yansımış durumda bu kriz, ne olacak? Bütçe kesintileri var tabii, öğretmen kadrolarında azaltma var. Maalesef bütün dünyada neoliberal model, özel liseler, üniversiteler, veliler, devlete vergi veren vatandaşlar inanılmaz paralar ödüyorlar. Eğer çocuklarına iyi bir eğitim vermeleri gerekiyorsa bunu devlet artık eğitim hakkını sağlamıyor. İnsan hakkı dediğiniz şey sadece cinsellik ya da cinsiyet kimliği ya da işte etnik kimlik gibi şeylerden ibaret sayan sağlık, eğitim gibi hakların en temel insan, konut gibi hakların en temel insan hakkı olduğunu hiç bir biçimde vaaz etmeyen bir dünyada gelinen yer Fransa'da en azından. Bu pek çok ülkede farklı mı durum bilmiyorum. Ebeveynler hayatlarını, çocuklarını özel okula götürmek için, para kazanmak için uğraşıyorlar. Çünkü biliyorlar ki devlet eğitimi problemli. Evet, İspanya'da da konut krizi artık erken seçime yol açmış durumda. 29 Kasım diye dün aktarmıştım ama sendikalarda grev kararı almışlar. Tam tarihi belirlememişler ama konut hakkını vurguluyorlar. Ülkenin en büyük iki sendikası, işçi komisyonları ve Genel İşçiler Birliği bu kararı duyuruyor. Sadece başkentte de değil, kiracı sendikaları, konfederasyonları var. Tabii kamuya ait korunaklı kalıcı konut stoku, kira kontrolü, konut hakkı kanunu istiyorlar. Anladığım kadarıyla Avrupa'da, sadece İspanya'da değil aslında Almanya'da da kira meselesi büyük bir problem haline gelmişti. Son seçimlerde de başlık haline geldi. Evlerden zorunlu tahliye kararları arka arkaya, en son bu kriz tabii bir yaşlı bir kadının evinden çıkarılmasıyla tetiklenmişti. Şimdi bir de kira sözleşmeleriyle ilgili devletten haklar talep ediyorlar. Aynı zamanda tabii emlak yatırım şirketleri de hedefte burada, onu söyleyeyim. Nereye evrilecek göreceğiz.
Evet efendim, dün bir de gerçekten akşam saatlerinde gözlerim yuvalarından fırladı. Bir anda böyle veba neler oluyor, Irkutsk falan gibi. Aslında geçen hafta sonundan beri bir takım batı medyasında, daha doğrusu sosyal medyada kaynatılan söylentiler vardı. Böyle hani büyük bir veba salgını geliyor falan, ne oluyor falan diye bakayım dedim. Çünkü hafta sonu o kadar da ilgimi çekmemişti. Batı medyası daha temkinli de olsa böyle bunları güzel güzel işleyecek şekilde. Sibirya'da bir araştırma enstitüsünde bir kadının bir zatürreye yakalanması sonrasında bu işler salgın, veba salgını diye duyuruldu. Dün Dmitri Peskov'a sordular. O görevli kurum Rosporet Nadzor, onlara sorun tabii, yani onlar bu işin uzmanı diye açıklama yaptı. Zatürre teşhisi konuyor ve iki Covid vakası, iki rhinovirüs vakasını tespit ediyorlar. Tarama yapıyorlar. %60'ını da tamamlamışlar. Ve zaten yani vaka sayısında artış falan da yok ortada. İstikrarlı bir durum var diyor ama bunun üzerine Batı medyasında Allah öyle sanki veba çıktı falan gibi, gerçekten inanamadım. Hani kanıt falan olsa tamamen söylentiler üzerine. Bu arada Marco Rubio'ya kadar vardı iş. Takip ediyoruz falan diye açıklamalar yaptı. Bu arada Amerika'da bütün bu hastalık salgın merkezi ABD'de her yıl, yani böyle bir vaka değil 7 veba vakası bildirildiğini, Haziran 2026'da en son vaka New Mexico'da bir kadın hayatını yitirmiş. Çok çok acayip bir hal aldı ama, yani bir söylenti, bir aslında bir algı operasyonu diye belki anlamak lazım. Burada tesadüf ki New York'ta acil bir afet durumu New York valisi Kathy Hochul ilan etmiş. Kızamık vakalarında aşı tartışmaları vardı biliyorsunuz Amerika'da. Kızamık vakalarında 2026 boyunca artış kaydetmiş. 108 vaka tespit etmişler. Çoğu da Temmuz ayından bu yana. Rusya'nın bu Halk Sağlığı Teşkilatı da bulaşıcı salgınla mücadelede yardım teklif etmiş efendim. Evet, fakat şimdi biz biraz Azerbaycan'a bakacağız. Haydar Aliyev'in enteresan çıkışını konuşacağız. Gazeteci yazar Yavuz Selim Demiray'la az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Sayın Yavuz Selim Demirağ var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum. Güzel yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Epeydir konuşmamıştık sizinle. Öncelikle evet, sizi gördüğüme çok memnun oldum Yavuz Bey. Şimdi tabii dünyanın her yeri yangın yeri, sürekli olarak İran, Hürmüz krizi, işte Kızıldeniz, Ukrayna derken pek çok gelişmeyi aktarmaya çalışıyorum, yorumlamaya çalışıyorum konuklarımla. Epeydir tabii Karabağ Savaşı'ndan beri başımızı kaldırıp pek Azerbaycan'a bakmıyoruz tabii. Fakat bu hafta sonu ilginç bir gelişme oldu. Biraz ben değerlendirmek istedim sizinle. Ben de oturdum dinledim bu arada. Kongre vardı, Yeni Azerbaycan Partisi'nin kongresi ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması 2 Ekim'de yaptı. Bu konuşmada çok ilginç bir takım şeyler, biraz dış politika odaklı. Yani Karabağ Savaşı'nı biz kazandık, başkası değil dedi. Geçmişiyle hatırlatmalar. Tabii İran, Rusya, bölge ülkeleri kendince belirli eleştirileri vardı. Ama bir de ideolojik güvenlik diye bir vurgu yaptı sürekli olarak. Sürekli birileri Azerbaycan'ın iç işlerine karışmak istiyor gibi. Bilmiyorum, evet, bakabildiniz mi size söylediklerimi?
2: Baktım ki...
1: Şimdi bu Türkiye'de kavga yarattı bayağı. Yani sosyal medyada herkes birbirine de girdi. Mübalağa mı ediliyor yoksa gerçekten bir sorun mu var? Onu çözmeye çalışıyor herkes. Ne dersiniz?
2: Aslında çok ciddi bir sorun var. Türkiye'de kendilerini Türkçü, milliyetçi falan iddia eden tatlı su milliyetçileri Azerbaycan'ın tarihini bilmiyor. Yani tarihini bilmedikleri gibi Azerbaycan kültüründen de bir haberdar. Yani Azerbaycan 600 yıl Hanlıklar döneminde bile kendi kültürel zenginliklerini korumuşlardı. Hatta yaklaşık 90 yıl süren komünist rejimde bile Azerbaycan dilini korumuş, törelerini korumuş, kültürünü korumuş, sanatını da geliştirmiştir. Giderek de geliştirmiştir. Ama bizde hamasi nutuklarla işte vatan millet Sakarya diyenler Azerbaycan'ın bağı sanki Türkiye olmazsa Karabağ'ı kurtaramayacakmış gibi. Karabağ'ı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurtardığı, AKP hükümetinin kurtardığı gibi son derece basit, gerçeklerle alakası olmayan cümleler kuruyor. Yani Türkiye olmazsa Azerbaycan olmazsa. Türkiye Türk devletlerinin ağabeyisidir. Yani bırakın bu ağabeyi. Yani bir taraftan diyorsunuz ki kardeşiz diyorsunuz. Bir taraftan hayır ben senin ağabeyim. Böyle bir şey yok. Uluslararası ilişkilerde bu olmadığı gibi Türk tarihinde de yok. Azerbaycan tarihinde de yok. Evet, Azerbaycan 700 yıl kadar hanlıklarla idare edildiğinde bile herkes kendi hanlığının iç işlerine bir başka hanın veya bölge güçlerinin karışmasına müsaade etmemişti. Yani dediğim gibi Azerbaycan'ın kültürü ve dili bütün Sovyet ülkeleri arasında kendi dilini çok rahatlıkla kullanabilen ve yazan ender ülkelerden biriydi Azerbaycan. Hı hı. Yani mesela şimdi Azerbaycan'da tabii kıyamet nereden kopuyor? Aliyev ki benim kendi adıma söylüyorum. Azerbaycan'la ilgili hukukum çok eski. Ben Karabağ Savaşları esnasında da oradaydım. Aliyev'le zaman zaman fikir ayrılığına düşeriz ama altını çizdiği ve özel bir durum var. Azerbaycan'da bu türban denilen aslında işte peçeye kadar giden bir takım sözde İslami inançlarla ilgili konularda Azerbaycan tavrını aldı. Hayır dedi. Resmi kurumlarda bir yerlerde böyle dedi, başörtüsüydü, peçeydi vesaireydi. Bunu dini inanç. Bunu sadece Müslümanlar değil, bunu Hristiyanlar da yapamaz. Bunu Yahudiler de yapamaz, diğer dine mensup olanlar da yapamaz. Bizim ülkemizin bir anayasası var, bir kültürü var, ona uymak zorundadır dedi ama bizdeki dinbazlar, dinbazın altını çiziyorum, yani dindarlarla ilgili hiçbir meselemiz yok. Din üzerinden pazarlama yapanlar, vay efendim Ali'ye başörtüsüne karşıymış. Ya herkes kendi önündekine bir baksın yani. Azerbaycan'da zaten başörtüsü diye bir hadise yok. Azerbaycan'daki kadın hakları Hanlıklar dönemine kadar uzanır. Ben Azerbaycan'da 90'lı yıllarda bulundum. Ki Ebu'l-Fezel Çivi'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde Ermeni işgali esnasında ordu yoktu. İlk gönüllü birlikleri, gönüllü birlikler taburunu kadınlar kurdular. Yani gönüllü kadınlar taburunu kurdular 1991'de, 92'de. Oradaydım. Ve o kadınlar Azerbaycan erkeklerini, kendi kocalarını, oğullarını Ermeni işgaline karşı savaşmak için de ciddi şekilde motive ettiler. Azerbaycan'da mesela 20 yaşın altındaki kızlar evlenemezler. Bunu bizim dinbazlar bilmez. Yani Azerbaycan'da kız çocukları en az liseye kadar okumak zorundadır. 20 yaşın altında evliliğe asla izin verilmez. Ama bizde biliyorsunuz tarikat şeyhleri, işte dinbazlar 7 yaşında 8 yaşındaki sabi çocuklara, çocuk dediğimiz kızlarla nikah kıyabiliyorlar. Azerbaycan kültürü, daha doğrusu Türk kültürü buna izin vermiyor. Ve Azerbaycan'ın yazılı veya yazılı anayasasının yanında yazılmayan ama binlerce yıldır devam eden de bir geleneği var. Bu geleneğin çizilmesine, bu geleneğin törpülenmesine karşı çıkıyor. Aliyev'in geçtiğimiz haftaki çıkışı sadece bu konuyla ilgili değil. Bizim ünlü biliyorsun, dünyaya biz ihraç ediyoruz ya o ünlü dizileri. Yani Aliyev işte bundan 4-5 yıl önce Türk dizileri çok fazla izleniyordu Azerbaycan'da. Dedi ki bir dakika, bizim öz kültürümüzü, bizim öz dili

Bize akıl öğretemez demek istedi. O da haklı. Yani Azerbaycan bizden çok çok gerideydi. Ama gerek tabii ki doğal gaz ve petrol büyük bir gelir onlar için, ama o Türk Cumhuriyetleri arasında en fazla gelişen ülke oldu. Diyorlar ki Azerbaycan işte bir avuç Ermeniyle baş edemedi. Yani bir milletleşme süreci vardır, uluslaşma süreci vardır. Bizim İstiklal Harbi esnasında da ordunun %60'ı kaçaktı, firariydi. Azerbaycan ilk bağımsızlığını kazandığında da evet milli bir ordusu yoktu, ama diyorlar ki neden 33 yıl beklendi, neden 35 yıl beklendi? Tabii milletleşme süreci 3 günde olmaz. Bazen yüzlerce yıl sürer. Azerbaycan evet bir milletleşme, bir milletti. Ama yani 90 yıl Sovyet emperyası altındaydı ve ordusu, milli ordusu yoktu. Evet, Türkiye'nin yardımları olmuştur. Türkiye orada askeri okullar, harp okullarının açılmasını sağladı. Eğitimlerini yaptırdı, ama Azerbaycan hem teknolojik olarak, hem de nüfus olarak, hem de tarihi birikimiyle Ermenileri 44 günde, bakın altını çiziyorum, yani İsrail Gazze'yi yıllardır bombalıyor değil mi? On binlerce insanı katletti, ama Azerbaycan 44 günlük bir operasyonla, bir savaşla sivil halka zarar vermeden, sivil Ermenilere zarar vermeden Ermeni ordusunu hem işgal ettiği Azerbaycan topraklarından hem de Karabağ'dan söküp attı. Bunda kimileri işte efendim İsrail olmasa yapamazdı. İsrail'in desteği var. Türkiye'nin desteği var. Yani bunlar böyle kahve edebiyatı değil. Savaş meydanı, çatışma hattında İsrail'in desteği, Türkiye'nin desteği gibi konular konuşulmaz. Evet, istihbarat ve teknik anlamda destekleri olmuştur. Hatta Türkiye'den benim de askeri okuldan arkadaşlarım gittiler. Orada kurmay subaylara dersler verdiler. Hatta harekat esnasında, harekat merkezinde bir idare eden generallere kendi tecrübelerini aktardılar. Ve 44 günde bitti bu mesele. Ama Türkiye'de kraldan çok kralcılar diyorlar ki işte 33 yıllık, 35 yıllık Ermeni işgaline AK Parti döneminde Recep Tayyip Erdoğan sona erdirdi. Yani o zaman niye bekledi Recep Tayyip Erdoğan 20 yıl, değil mi? Bunların hepsi çok ya. Bunların hepsi çok ya. Dolayısıyla ben yani Aliyev'e katılıyorum. İlham Aliyev kendi milletini, kendi devletini, kültürünü ve itibarını koruyabilmek için bence son derece haklı bir çıkış yaptı. Kimse Azerbaycan'a dayılanmasın. Kimse Azerbaycan'a ders vermeye kalkışmasın. Kimse biz olmasak siz olamazdınız gibi cümle sarf etmesin. Bu hani bizim neredeyse 40 yıldır tek millet, iki ayrı devlet, tek millet diyoruz. Azerbaycan'la dost ve kardeşliğimiz üzerine. Ama kardeşlik hukuku da eşitliğe dayanır. Bir abilik taslarsanız o kardeşinizin onurunu ve gururunu rencide edersiniz. Hele hele büyüme tarzında kültürlerine müdahale etmek, inançlarına, bazı inançları dayatmaya kalkışırsanız orada herkes bir durun der. Bu yüzden Türkiye'de kendilerini yani Erdoğan'ı tek adam rejimi vesaire diyoruz, ama bir de kraldan çok kralcılar var. Erdoğan'dan çok Erdoğancılar var. Onların sözde eleştirilerini ben hiç de yerinde bulmuyorum. Yani dış işlerinde, uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet dediğimiz bir ilke vardır. Karşılıklıdır bunlar. Ama siz hayır başörtüsünü yasaklayamazsınız. Siz oraya
Niye Kur'an kursları açmıyorsunuz? Niye

0: din derslerini mecbur etmiyorsunuz gibi dayatmalar hiç de uygun değil. Kaldı ki bunların hepsi uluslararası hukukta bir laiklik ilkesine aykırı konular. Azerbaycan laiklik meselesini yüzlerce yıl önce zaten çözmüştü yani. Bu yüzden ben Aliyev'e hak veriyorum ve Türkiye'de kendilerini Turancı, Türkçü, Türk milliyetçisi olduğunu iddia edenlerin de Azerbaycan'a böyle emri vaki kelimeler etmemesini konusunda da uyarıyorum.
1: Evet. 2021 tarihinde Şuşa Deklarasyonu imzalanmıştı, hatırlayacaksınız.
0: Evet. Yani
1: orada da tek millet iki devlet ilkesi bir kez daha vurgulandı. Ama sonuç itibariyle tabii ayrı bir devlet yapısı var. Ve bu aslında metnin içinde de egemenliklere ya da iç işlerine karışmama ilkesi aslında burada da var. Herhalde evet. Burada şöyle bir yorum yapılabilir mi diye aklıma düşüyor. Yani Türkiye'de sivil, tırnak içerisinde bir sivil toplum kanalıyla, yani biraz batılıların aslında tüm dünyayı da yaptığının kalıp olarak benzeri. Burada bir Aliyev'in yeniden bir siyasi, çünkü son 5 senedir ilişkiler gerçekten çok iyi Bakü ile Türkiye arasında. Yeniden bir çizgi çizmek diye, yani siyasi analiz yaparsak burada kibar ifadelerle ya da olabildiğince diplomatik bir dille, ideolojik güvenlik diye bir kavramlaştırmayla bir çizgi çektiği yorumu yapabilir miyiz? Ankara'dan da fazla bir ses de duymadım ben bu arada. Onu sorgulamak lazım.
0: Evet, şimdi zaten bazı konularda dış işlerinde hiç ses çıkmaz. Dış işlerinin zaten yüzlerce yıllık bir geleneği var ama dediğim gibi kraldan çok kralcılar burada hapşuruyorlar, öksürüyorlar, itiraz ediyorlar. Yani şu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan da bu iddialarla ilgili herhangi bir cevap vermedi. Her defasında da kardeşim Aliyev işte yakınsın vesaire der. Burada evet bir çizgi çizilmeli. Yani siz Azerbaycan'daki yayınlanan gazetelere, oradaki televizyonlara, oradaki eğitim sistemine Türkiye'de yapıyorlar. Yani Türkiye'de son 25 yılda kaç tane Milli Eğitim Bakanı değişti, kaç defa ders kitapları değişti. Ama bunu Azerbaycan'a siz de bunu yapacaksınız gibi yüksek perdeden dayatmaya kalkışmak, İşte bir cevap alırsınız ve sesiniz çıkmaz, oturur kalırsınız. Ve yüzlerce yıllık, binlerce yıllık dostluk ve kardeşliğe de zeval getirirsiniz. Neden? Yani siz yani Türkiye gidip de yani şeye, Belçika'ya, Fransa'ya, Almanya'ya veya Amerika'daki eğitim sistemine karışıyor mu? Siz bunları neden yapmıyorsunuz diyebiliyor mu? Diyemiyor. Yani Lozan Anlaşması'na rağmen Yunanistan'daki bulunan Türk azınlığa, Müslüman azınlığın kendi imamların kendi müftülerini seçmesine izin vermiyor Yunanistan, ama bizimkiler papaz okulunu açtırıyorlar. Şimdi karşılıklı olmalı bu. Papaz okulu açılacaksa Batı Trakya'daki Türkler de kendi müftülerini belirlemeli, kendi eğitimlerini belirlemeli. Ama bunların hiçbirisinde bir şey yok. Eymiş efendim, Azerbaycan'da işte türban yasaklanmış. Yani türban, ben Azerbaycan köy köy bilirim. Yani önemli yıllarım geçti orada. Azerbaycan'ın köylerinde bile, bakın en ilkel, en küçük köylerindeki evlerde en az iki tane enstrüman olur. Azerbaycan'da tanrı vergisi diyelim veya genetik mi diyelim, evet. Ama şöyle, her evde en az iki enstrüman olur mutlaka, musiki konusunda olağanüstüdür. Bakü'nün nüfusu 1 milyondur, bunun 300 bini Musiki Şinas Derneği, Ressamlar Derneği, Yazarlar Birliği Derneği üyeleridir. Yani sokaktan çevirdiğinizi Azerbaycan'da Türkiye'ye getirin, sahneye çıkarın, çok da güzel türküler ve bütün enstrümanları da çalarlar yani. Resim konusunda olağanüstüler. Siz şimdi bunları sözde dindarlık adına yok sayacaksınız. Bir de giyimine kuşamına müdahale etmeye kalkacaksınız. Hani hadi oradan derler ya, yani Ali'ye bile bir uygun bir lisanla, çok kaba bir lisanla da değil ki, Azerbaycan lehçesi, Azerbaycan Türkçesi çok da güzel cümlelerle çok da kinayelidir. Mesela Şeki diye bir şehri vardır. Orada hemen hemen herkes şairdir. Azerbaycan'ın en ünlü edebiyatçıları Bahtiyar Vahapzade'den itibaren hepsi orada şairdir. Ozandır o şehirde. Bu edebiyatı, bu kültürü siz dayatmalarla eleştirmeye kalkışırsanız en yakınınızdan da gereken cevabı alırsınız.
1: Peki son olarak bir de şey rica edeceğim. Tabii çok eleştiri yapılıyor İsrail'le ilgili. Sanıyorum petrol sevkiyatı bağlamında. İran krizinin başında da böyle bir takım yanıltma operasyonları da olmuştu. Ama daha sonra dengeledi Aliyev yönetimi. Yani hatta insani yardım da gönderdi. Bölgedeki denklemin böyle çok karışması çok da çıkarları da değil tabii Azerbaycan'ın. Ya da en azından öyle gözükmüyor. Bunları yani bir de tabii Moskova'dan bayağı eğitim olarak da sağlam da bir eğitimi var Aliyev'in bu arada.
0: Tabii ki.
1: Evet. Yani bu hesapları yapabilecek yani böyle bir İsrailcilik şeyi var çünkü. Ne dersiniz? Siz nasıl yorumlarsınız?
0: Hiç öyle bir şey yok. İsrailcilik falan yok. Tam tersine Azerbaycan'da yani çok az bir nüfusu vardır orada Yahudilerin. Azerbaycan'ın kendi yani dinamiklerinde, kendi kültürlerinde onlara Yahudi demezler, Musevi demezler, cıfıt derler. Yani bu da kötü bir cümle anlamında değil. Cıfıt olarak tabir ederler ve onların inançlarına asla karışmazlar. Oradakiler, oradaki Yahudi kökenler de Azerbaycan kültürüne ayak uydurmuş, her türlü kuruluşun içerisinde görev alırlar. Kalkıp İsrail'e de gidip oraya da yardım edebilirler. Bakın burada şimdi hani çok ünlü bir sözdür. Dış işleri konusunda sevgili Ceyda, sana bunları söylemekten utanıyorum ama dinleyicilerimiz en azından hatırlasın. Ülkelerin dostlukları yoktur, çıkarları vardır.
1: Tabii.
0: Birincisi budur. Niye? Şimdi Azerbaycan yani İsrail'e petrol satışını ele alalım. Petrol nereden gidiyor? Yani Bakü ile Tel Aviv arasında bir boru hattı yok. Değil mi? Boru hattı yok. Bakü'den deniz yoluyla da İsrail limanlarına gidemiyor. Nereden gidiyor? Türkiye'den gidiyor. Türkiye'den, yani Azerbaycan petrolü Türkiye'den İsrail'e daha yakın olduğu için taşıma ve navlun ücretleri vesaireyle çok daha uygun olduğu için oradan gidiyor. Yani bunu İsrail başka bir ülkeden de alabilir. Amerika'dan da getirtebilir, başka ülkelerde, ama dediğim gibi ticaret. Ama burada şimdi bizim dinbazlar, bu iktidarından çok iktidarcılık yapanlar Filistin mitinglerinde meydanları ellerinde bayraklarla doldururlar. Ama bunların çocukları, bunların akrabaları İsrail'le ticaret konusunda milyon dolarları kazanır. Yani İsrail'le ticaret, İsrail Türkiye'den bu senelerdir devam eden Gazze katliamında kullanılan demiri, çini, çimentoyu nereden alıyor? Amerika'dan getirtmiyor, Türkiye'den alıyor bunları. Diyorlar ki efendim bizim işte ticaretimiz yok. Ya, yani bıraksınlar bu işleri. Yani bütün maliye kayıtlarında, işte o gemilerin, şileplerin hepsinin kayıtlarında, ki bunlar uluslararası hukukta zorunlu kayıtlardır, onların hepsi ortada. Yani siz meydanlarda, televizyon ekranlarında İsrail karşıtlığı yapıyorsunuz ama İsrail'le ticareti de hiç elden bırakmıyorsunuz. Çünkü sizin için dolar, yani onlar için dolar kıymetli. Ticaret yani yapıyorlar. ticaret başka, bu başka. O zaman niye Azerbaycan'a laf ediyorsunuz?
1: Evet.
0: Yani Azerbaycan...
1: İkilem
0: var. Evet. Tabii ki.
1: Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Sağ olun Leyla Hanım. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.
1: Evet, Sayın Yavuz Selim Demirağ ile konuştuk. Hakikaten Türkiye'de Azerbaycan'ı iyi bilen isimlerden birisi. Aliyev'in yeni Azerbaycan Partisi kurultayında yaptığı konuşma, verdiği mesajlar çok tartışıldı sosyal medyada. Hani ne anlama geliyor? Tabii ki jeopolitik olarak başka ülkeler, ama Türkiye Azerbaycan ilişkileri bakımından ben daha çok ele almak istedim. Çünkü hakikaten son 5 yılda bu kadar üst düzeye çıkmışken birazcık eleştirileri var gibi gözüküyor belli konularda. Tabii ayrı bir devlet, sonuç itibariyle ayrı bir devlet yapısı, Sayın Demirağ'ın dediği gibi onun liderinin de mesajları söz konusu. Bugünlük bu kadar efendim. Yarın Yemen bakacağız. Nalan Yazgan sağ olsun. Onunla birlikte epeydir konuşmuyorduk ama dünya gündeminde size aktaracağım elbette. Yarın yine Eksen'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa etti. Kahramanmaraş'ta 8 ilde IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasına savcı mütalaasını açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa etti. Aktan, mevcut yönetimi istifayı ve olağanüstü seçimli genel kurulun toplanması için süreci başlatmaya çağırdı. TFF Yönetim Kurulu olağanüstü seçim gündemiyle 9 Ekim Cuma günü toplanacak. Toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul sürecinin ele alınması bekleniyor. Karar TFF Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan'ın istifasının ardından geldi. Kahramanmaraş merkezi 8 ilde IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 6 av tüfeği, çok sayıda mühimmat ve dijital materyal ele geçirildi. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili görevinden istifa etti. Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilinden istifasına yönelik dilekçesini Meclis Başkanlığı'na sundu. AK Parti Meclis Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni Meclis Başkan Vekilini seçecek. İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ağır yaralı bir öğrencimizi kaybettik dedi.
4: İstanbul'da Başakşehir Ortaokulu'nda müessif bir olay yaşandı. Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci. O okulun üniformasını giyip ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklar bıçakla saldırı düzenine biraz önce haberdar olduk. Ağır yaralı bir öğrencimiz var. O öğrenci.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakırhan, çerçeve yasa kapsamında kurulması öngörülen izleme komisyonunun en kısa zamanda kurulması gerektiğini söyledi. Meclisin süreci izlemesi ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçmesi çağrısında bulundu. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasına savcı mütalaasını açıkladı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet ve 4 yıl hapis cezası talep eden savcı İzzet Yıldızhan için de beraat istedi. Savcı Aleyna Kalaycıoğlu için de 1 yıla kadar hapis istemi ve tahliye istedi. Portekiz'de Erasmus programı kapsamında bulunan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Öztürk girdiği nehirde akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilerek Aydın'ın Köşk ilçesine ulaştırıldı. Genç öğrenci ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlara karşı başlayan öğrenci protestoları ülke geneline yayıldı. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler de eylemlere katılırken bazı kentlerde gösteriler polisle çatışmalara dönüştü. Protestolarda bir fazla kişi gözaltına alınırken yüzlerce okulda eğitim aksadı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka tarafından oluşturulan sahte içeriklere karşı sesini yasal güvence altına almak için başvuruda bulundu. Meloni, "Ben Giorgia Meloni'yim" ifadesini iki kez seslendirdiği 4 saniyelik kaydı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sundu. Başvurunun Meloni'nin sesini yapay zeka kullanılarak izinsiz şekilde taklit edilmesini önlemeyi amaçladığı belirtildi.
1: Ekonomi.
3: Türkiye 2025-26 ihracat sezonunda Almanya'ya 56.335 ton fındık ihraç etti. Bu ihracattan 730.955.988 dolar gelir elde edildi ve Almanya Türk fındığının en fazla gönderildiği ülke oldu. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam fındık ihracatı ise 197.085 ton karşılığında 2 milyar 590 milyon doların üzerine çıktı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.369 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 17 kuruş, euro 55 lira 40 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.620, çeyrek altın 10.792, tam altın 43.021, atı altını ise 44.105 liradan işlem görüyor. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
5: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ ile konuşacağız. Alo.
6: Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en büyük sistemli, planlı, programlı bir soygunla karşı karşıyayız. Hemen derhal müdahale edin dedi. Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiştir. Türkiye'de sistem kötüdür. İstifa etmek istemiyorlar. Çünkü kendi arkadaşlarına dokunacağını ve aynı zamanda da bunları bir de anında da bilmediği mutabakat hükümetinden de bunlara hesap sorulacağını çok iyi biliyorlar.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Ne diyordu Melih Gökçek?
5: Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünü yakalarsın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
1: Maşallah ortalık çekirge sürüsü dolu. Hepsi de çok zıplıyorlar bu sıralar. Duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Bugün yine okullarda şiddet vardı. Bir öğrenci hayatını kaybetti. Okuldaki şiddetin de aynı şekilde durdurulması lazım. Birazdan ayrıntılı bu konuda konuşacağız. Önlemler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Açıklamaya bakınca hani her şey düzelecek mi endişesini daha da artıran bir, ama neredeyse dış güçlere bağlıyor bu şiddet sarmalını. Oysa bunun üzerine çok düşünmek lazım, konuşmak lazım, tartışmak lazım. Hani bütün okul eğitim bileşenlerinin bir arada bir konsensüs içerisinde en asgari müşterekte bir araya gelip buna bir çözüm bulabilecek bir yön verilmesi lazım. Ama öyle bir şey görülmüyor. Hep topu taca atmak, yani bu kadar üzücü olayda bile. Ama her şeye rağmen en azından şu okullarda öğrencilerin bir öğün yemeğini karşılanmasını sağlamak bile önemli. Diğer duyurumuz.
6: Çakarlı sağa çek, sağa.
1: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Hareket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip, yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında kısa sürede yüksek miktarlarda para hareketi gerçekleştiren kişilerle ilgili listenin hazır olduğunu açıkladı. TMSF'de gönüllü iade hesabı açıldığını belirten Gürlek, 5 kişi bu hesapları iadede bulunmuş. Haksız kazanç sağlayan kişiler TMSF iadesini yapacak, savcılığa gerekli yazıyı yazacak. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi, ama bu soruşturmanın kapanması anlamına gelmiyor. Mutlaka onlarla ilgili de işlem yapılacak, dedi. Okullarda yaşanan saldırılar bitmiyor. İstanbul'da bir İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında yaşanan kavgada bir kız öğrenci 8 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Okulda bugün ve yarın eğitime ara verildi. Türkiye'de belediyelere yönelik soruşturmalarda peş peşe tutuklama kararları geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. İstanbul'da ise Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş hakkında tutuklama kararı verildi. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyonda da aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Fon vurgununda belli isimler var. İlk zamanlarda 12 isim kim, 12 isim kim diye üzerine konuşuldu. Sonra sanki her şey bu 12 isim üzerindeymiş gibi. Sonra 12 isim açıklandı, ama fon vurgunun asıl vurguncuları ve asıl liste bir türlü ortaya çıkmadı, çıkarılmadı. Hani kayıp olan bir şey yok. Her şey dijitalde kayıt altında, isteyen her ismi bulabilecek bir durumda. Şimdi fon vurgununda 650 kişi 16 Eylül'de yani o gün fon vurgunun ortaya çıktığı gün tam 349,6 milyar vardı o gün fonda. 17 Eylül'de tasfiye kararı geldiğinde 122,5 milyara düşmüş. Yani bir günde 227,1 milyar lira çıkmış. Hesap sayısı da 650 azalmış. Yani bu 650 kişi 227,1 milyar lirayı alıp gitmiş. Kişi başı ortalama hani herkes eşit alsa 349 milyon lira. Sosyal medyada Fuat Özhan diyor ki bu 650 kişi kim? Tasfiye kararından bir gün önce bu paralar neden çıktı? İçeriden bilgi mi sızdı? Kim haber verdi? Bu 650 hesabın sahipleri ve para hareketleri neden kamuoyuna açıklanmıyor? Yani o 220 yani fondan tasfiye kararından bir gün önce giden 227 milyar lirayı kim aldı? Onların isimleri. İşte eğer o isimler olmazsa sonuçta fon vurgununun da üstü kapatılıyor demektir. Nazır Kapusuz, iktisatçı, diyor ki bizler fonların tasfiyeye girdiği 17 Eylül tarihini konuşuyoruz. 850 milyar lira. Tasfiye tuşuna basılmadan önce ve o gün 100 bin kişi satış girdi. Ancak öncesinde bu kadar kitlesel bir satış yok. Dikkati çeken ise yaklaşık 650-700 kişinin 200 milyar liralık fon satışı. Bunun izini bulursanız tüm fon düzenini kimlerin kurduğunu bulacaksınız. Yani o 650 kişiye dikkat. Bir günde 227,1 milyar lirayı alıp çekip gidenler. Nazır Kapusuz diyor ki fonda bile olmayan FBKS ile açıklanacak, temize çekilip bak abisi kazandı ama iade etti denecek bir durum değil bu durum diyor. Soru baştan beri aynı. Telefonları TEFAŞ'a açılmadan önce içinde olan 159 kişi kim? Fondan kitlesel çıkış başlamadan 200 milyar lirayı satış yapan 650 kişi kim? Eğer diyor bu listeler ortaya çıkmazsa fon vurgunun üstü kapatılıyor. Ama bu listelerde bir çıkarsa işte o zaman yer yerinden oynar diye söylüyor Nazır Kapusuz. Şimdi fonu konuşuyoruz, vurgunu konuşuyoruz. Miktar çok büyük, vurgun çok büyük, hasarı da çok büyük her anlamda. Şimdi Sermaye Piyasaları Kurumu SPK 23 Eylül'de bir açıklama yaptı. Hemen 3-5 gün sonra vurgunun ortaya çıktıktan 3-5 gün sonra dedi ki 23 Eylül 2026 tarihinde 455.758 kişi fona para yatırdı. Resmi bir rakam bu. Yani bütün bu fon vurgununda 455.758 kişi para yatırdığı belirlendi. Şimdi asıl soru şu, bu bilgiyi vererek sanki fon vurgununa ilişkin bilgilerle, rakamlarla bir şey yapılıyormuş gösteriyor. Asıl burada gözden kaçırılan şu oldu. Bu 455.758 kişi fonlara kaç lira yatırdı? Şimdi rakam şöyle ya, 20 milyarlar 5 milyar dolara ulaştığı söyleniyor. Bu fon vurgununda giden paranın. Peki bu 455.758 kişinin yatırdığı para. Şimdi bu açıklanırsa şöyle bir şey ortaya çıkacak. 455.758 kişinin yatırdığı parayla bu fon vurgununda giden para örtüşüyorsa bir sorun yok. Ya örtüşmüyorsa işte temel sorun orada. Bu kara para bu işlemlerden aklanıyordu iddiasını da en güçlendiren bu. Eğer bu iddialar doğru değilse 455.758 kişinin fonlara kaç lira yatırdığı açıklanır, toplam rakam söylenir, fon vurgununda giden para söylenir, oradan herkes payına düşeni alır. Ama bu 455 5758 kişiyi açıklayıp bunların kaç lira yatırdığı açıklanmıyorsa orada başka bir şey vardır. Ellerinde bu rakam var. 455.758 kişiyi tespit eden kaç lira yatırdığının da kesinlikle tespit etmiştir. Sıra sende Özgür.

Kom vurgununun simge ismi Fatma Betül Sayan Kaya. Oysa başka isimler de var. Hem de ne isimler? Birazdan ilginç bir portreyi anlatacağım size. Bürokrasiden gelip fon vurgununda Fatma Betül'ü bile 20'ye katlayan bir isim. Fatma Betül Sayan'dan devam edelim. Fatma Betül Sayan Kaya bugün bir ana parayı ödedi. Ondan sonra o nasıl ödedi etti bütün ayrıntılarını konuşacağız. Hukukçulara da soracağız. Hani böyle bir şey var olabiliyor. İki katın ödemesi gerekirken ama deniyor ki etkin pişmanlıktan faydalanmadı. E ne oldu? E sadece gönlünden ne koparsa hesabı açıldı. Gönlünden ne koparsa şeyi yaptı ya SPK. Ha işte o gönlünden kopanı verdi. E faizi de almış oradan. Ana paradan. O da gitmiş. Ana paraya zaten o cebinde kalmış. Ne ağır ceza ne çekti bu kadın ya. Oo, WhatsApp gruplarından silindi. Aynı zamanda ağladı. Ağladı ve onu duyurdular. Onun ağlamasını. Onun gözyaşları sel oldu. Madenci çocuğu Yaşar'ın gözyaşını kimse görmedi. E niye? Çünkü burası Türkiye. Ama o Fatma Betül Sayan kendisi hiç konuşmadı. Onun adına birilerini konuşturdu. Adalet ve Kalkınma Partisi propagandistleri onun adına konuştu. Orada en önemli şeylerden birisi dedi ki Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlığı kimse için sürpriz değil. Çünkü dededen zengin. Hatta dedesi Doğu Beyazıt'ın neredeyse tamamına ait. Şimdi böyle dendi dededen geldi. Hani zaten böyle bir servet olduğunda ya sünnetten geliyor. Bu artık nasıl bir sünnetse. Düğünden geliyor. Takılar makılar hadi öyle. Gerçi kamyonla getirseler o takılar yine olmuyor. Tırla gelseler takı taksalar yine olmaz ama hep böyle bir gerekçeleri vardır bu yakın tarihin. İşte Fatma Betül Sayan Kaya için de dedesinden kalma dedi. Dedesinin izini sürdük. Doğu Beyazıt'ta bulunan insanlarla konuştuk. Hatta dün canlı yayınımıza katılacaktı bir isim ama son anda vazgeçti. Niye vazgeçti? E korkuyor insanlar. Ya şimdi bu kadar çok itibar kaybetmiş birisi nasıl oluyor da korkutuyor? İşte orada. İşin sırrı da orada. İtibar hani sende bende kaybediyor ama birilerinde hala o itibar sürüyor. Niye sürüyor? Çünkü o zincir. Kimse o zinciri koparmaz. Danışıklı bir anlaşma olur. O zincir önemli çünkü o zincir koparsa sonrası başka türlü gelir. Fatma tek başına gitmez. Peşine birilerini sürükler. Öteki birileri de başka birilerini sürükler. Bak zincir böyle devam eder. Bir yere doğru gider. Doğu Beyazıt'taki araştırmalarımız sürdü. Editör Alkan Şahin de iz sürdü. Doğu Beyazıt'ta kim varsa kimi bulduysa herkes de konuştu etti. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Oradaki olan herkes şunu söyledi. Yok böyle bir şey. Yani sonda söyleyeceğim hemen baştan söyleyeyim. Yok böyle bir şey. Böyle bir Doğu Beyazıt'ın tamamını versen o paralar zaten etmiyor. Dendi. Burada böyle bir rant yok dedi. Böyle bir zenginlik yok dedi. Ama ne var? Şöyle bir şey var. Dedesi dediği Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hacı İbrahim Köroğlu. Dede bu. Doğu Beyazıt eşraflarından. Orada eşraf diye bilinir. Tanınmış. Bilinen bir eşraftır. Birçok zenginler vardır. Bir ağalar vardır. Bir de eşraf vardır. İşte bu eşraf kısmından Hacı İbrahim Köroğlu. Hatice Sayan onun kızı. Onun kızı da Fatma Betül Sayan Kaya. Peki nereden geliyor bu ailenin? Bir zenginliği var mı? Bir toprak zenginliği var mı? Mal mülk zenginliği var mı? Çünkü en son açıklandığında şimdi fondaki paraya bakıyoruz ama gayrimenkullerine baktığında o da 1 milyarı aşıyor. Hani onun da kaynağının dededen geldiği söylenmiş. Hani yani neresinden baksan dedenin hiçbir şeyi bu kaynağı doğrulamıyor. En azından Doğu Beyazıt'ta sorduğumuz hiç kimse, siyasetçi, hukukçu ve orada tanıyan, bilen hiç kimse böyle bir dededen zenginlik olmadığını söylüyor. Sadece dedenin bir oteli olduğunu, Hotel Ararat Doğu Beyazıt'ta 1980'li yıllarda
inşası yapılıyor. Kapasitesi hala da şu anda aktif o otel. 48 odalık bir otele sahipler. Sonradan 2000'li yıllardan itibaren de yine başka şirketler kuruluyor. Köroğlu Turizm Şirketi, Köroğlu Gayrimenkul İnşaat Şirketi kuruluyor ve bunlar üzerinden faaliyetler devam ediyor. Yani bu dededen gelen zenginlik meselesi bir topraktan gelen bir zenginlik değil. Sonradan olan bir zenginlik var ama böyle bir servet zenginliğinin yine kaynağını karşılamıyor. En azından Doğu Beyazıt'takilere sorduk. Onlar hayır dedi. Dedesini tanıyanlara sorduk. Yok öyle bir şey dedi. Çok net bir şekilde yok öyle bir şey. Ama bunu çıkıp yayına söyler misin dedik. O zaman da o kadar da değil dediler. Dediğim gibi korku iklimi her anlamda devam ediyor. Biz de devam edelim.

0: Türkiye eski Türkiye olmayacak dendi, oldu. Bayağı eski Türkiye oldu. Hatta futbolda oldu. 80'li yıllardaki gibi şeref golü peşinde koşulacak günlere geldi. Nasıl böyle oldu? İşte bunun altında bir sürü şey yatıyor. Futbol sahada oynanmadığı sürece de böyle olmaya devam edecek. Milli takımın dün akşam da yediği 3 gol toplamda etti. Herhalde onu geçti gol ve son sırada 0 puanla ve o lig açısından da en kötü performansı gösteren ülke, tıpkı Dünya Kupası'nda olduğu gibi. Şimdi bir taraftan hani futbolda o başarısızlık devam ediyor ama hani birisi de bu sorumluluğu üzerine alıp, şimdi Dünya Kupası'na biz götürdük diye her şeyi yaptılar, biz götürdük. E tamam, siz götürdünüz de siz batırdınız. Hani götürünce iyi, batırınca kim suçlu? Yok, hala bir istifa yok. Teknik direktörden yok, Futbol Federasyonu'ndan yok. Ama bir taraftan da Futbol Federasyonu'nda bir şeyler oluyor. Mesela Merkez Hakem Komitesi Başkanı cezaevinde tutuklandı. Hakem tutuklandı, Yasin Kol. Yasin Kol'un MASAK raporunu dün biraz bahsetmiştim size. Önce söylediler ki 135 milyon liralık hareket tespit edilmiş. Sonra da mükerrer kayıtlar ayıklanmış, ki zamanla niye ayıklamadınız bunu? 84,1 milyon lira olmuş ama hesaplarda 84 milyon da az para değil ki. Hani bu hakem bildiğim kadarıyla güvenlik görevlisiydi Yasin Kol. Hani bu kadar para hareketleri nasıl oldu etti, kendine sorulmuşlar. İfadesinde diyor ki isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Daha önce etrafımda yargılanan kişiler oldu. Bunları bilerek yapmam mümkün değildir. Kaldı ki yapmadım. Hesap hareketlerimdeki bütün işlemlerin açıklaması vardır. Maç yemeğine gittiğimizde hesabı yardımcı hakem öder, biz de ona atarız diyor. Maç 85 milyon ya. Ne yediniz öyle? Ejderha yediyseniz yine etmez o kadar para. Hani bunu söylüyor ve sonuçta şöyle oldu. Yasin Kol kısa ve net şike ve teşvik biriminden tutuklandı. Şimdi bir hakem şike yaptıysa, şike tek başına yapılan bir şey değil. Bahis oynar da şikeyi birileriyle yapmış olması lazım. E kimle yaptı? O yok. Teşvik birimi, e kimden aldı? O da yok. Ama hakem tutuklu. E birileriyle yapmış bunu. O şike yaptığı maçlarda hangi sonucu etkilemiş? O maçların sonucu hangi takım kazanmış? Hangi takım şampiyon olmuş? E bütün bu soruların yanıtı yok. E yok, kim verecek bunun yanıtını? Futbol Federasyonu. Futbol Federasyonu'nun hani öyle bir hale gel, gelen giden aratır. Hani giden vardı ya Yiğiter diye. Programımızda ara sıra bağırıyordu. Onu da unuttuk arada. Hani o gitti, ondan daha kötüsü olmaz derken o gelen gideni arattı şimdi. Futbol Federasyonu dün ne yaptı? Bak anlattığım hikayeler böyle, maçtan bilmem neye kadar geldik. O da dün Futbol Federasyonu resmi hesabından, sosyal medyasından bir paylaşım yapıldı. O paylaşımı aynen okuyorum size. Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na anlamlı destek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dilekleriyle bir destek mesajı vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu desteği için teşekkür ederek, saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum ifadelerini kullanmıştır. Aynen resmi hesap. Futbol Federasyonu'nun yaptığı paylaşım bu. Kendi kişisel hesabından yapsa yine insan, abicim bu kadar da olmaz der. Resmi bir kurumun, özel bir kamu kurumunun yaptığı arama böyle. Oradaki not da şöyle, notu da aşağıya büyütüp vermişler sosyal medyada. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, başarı dileklerimle, yalnız değilsin Devlet Bahçeli. Abi kim kime mesaj veriyor, ne oluyor ya? Bir de bu çelengin eski olduğu söyleniyor. Ha çiçek dediği de çiçek gönder diyor. Bayağı bir çelenk yani. Belli ki bir tören için gönderilmiş ama nedense o şimdi hatırlandı, gönderildi mi? Çelenk gönderdiyse o çok teşekkür gibi değildir. Çelengin nereye gittiği bellidir. Hani o da bir mesaj, onu o mesajı da almamış, teşekkür ediyor. Oo. Her şey birbirine karışık bu ülkede. Tuhaf ülkemin tuhaflıkları devam ediyor. Şimdi saat başına gidelim. Saat başından sonra biraz sonra konumuzu arayacağız. Çünkü bir konuyu anlatacağım. Bir Osman Arıkan Nacar'ı anlatacağım size. 20 milyarı alıp kaçmış adam. Doktor. 20 milyar dolar. Fatma Betül'ün 2 milyarını da solladı. Şimdi bu yarış böyle devam edecek. Hani Osman Arıkan Nacar 20 milyarı götürdü ama belki 40 götüren de vardır. Saat başında.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ekonomist İnan Mutlu canlı yayınımızda.
2: Gerçekten çok büyük bir vurgun değil mi?
3: Çok büyük bir vurgun Mustafa Bey. Bakanın iade ettiği iddia edilen 2.2 milyar lirayı büyüklüğünü şöyle anlatayım size. Bir asgari ücretlinin ömrü boyunca 40 yıl çalıştığını düşünün. Bu 2 milyar lirayı elde edebilmesi için 148 kere hayata gelip 40 yıl çalışması gerekiyor. Borsa bu kriz başladığından beri 4 trilyon liranın üstünde.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
2: Fatma Betül Sayan nasıl kurtarıldı? Bugünün en sorularından birisi. Önce propagandistlerle algı çalışması yapıldı. Milletin anası ağlatılmış ama Fatma Betül'ün nasıl üzgün, nasıl ağladığıyla duygu sömürüsü yapıldı. Sonra formüller üretildi ve paranın iadesi sağlandı. Tabii doğruysa. Peki hukuk nerede? Hangi yasayla, hangi yetkiyle oldu? Bana göre hiçbir aşamasında yok. Ama yine de bir hukuk süzgecinden geçirmek gerekiyor. Avukat İlker Atamer canlı yayınımızda. Alo. Alo.
4: Evet, merhabalar.
2: Merhaba İlker Bey, hoş geldiniz.
4: Teşekkür ediyorum.
2: Ben şimdi kabaca bir hukuk yok dedim ama bir taraftan da bir hukuksal bir işlem yürütülmüş gibi bir anlatıldı, söylendi, konuşuldu. Şimdi bu Fatma Betül Sayan Kaya'nın para iadesinde bir hukuk süreci var mı? Siz sosyal medyada yazmışsınız, onu da okudum. Ama hani nasıl bir şey oldu? Bakıyorum yasaya uymuyor, kanuna uymuyor ama var. Yetkisi olan aslında yetkisi dışında da bir şey yapıyor. Yetkisi yok çünkü. El koyma kararı öyle tamam bir saatliğine kaldırdım sonra kapadım diyecek bir şey mi? Şunu bize bir anlatır mısınız, tam ne oldu aslında?
4: Evet, yorumunuzda son derece haklısınız. Şimdi bu açılan soruşturmanın dayanağı olan bir kanun var. Biz buna sermaye piyasası kanunu diyoruz. Bu kanun sermaye piyasası suçları adı altında bir takım suçlar düzenlemiştir. Bu suçları nasıl işlendiği, hangi eylemlerin suç teşkil ettiği, bunların cezasının ne olduğu ve bunlara ilişkin uygulanacak etkin pişmanlık düzenlemeleri tek tek kanunda yazılmıştır. Dolayısıyla bu tür bir soruşturmayı yürüten hakim ve savcıların kanunda yer alan mekanizmaları kullanmaları gerekir. Çünkü bu kanunlar boşa çıkarılmıyor. Sermaye piyasası suçu işlendiği zaman ne yapılacağı, hakim ve savcıların ne yetkisinin olduğu hepsi kanunda tek tek yazıyor. Şimdi kanuna baktığımız zaman aslına bakarsanız ben bu kanunu da eleştirdim. Çünkü kanun üzüm yemekten ziyade bağcıyı dövmeyi hedefleyen anlamsız saçma sapan bir etkin pişmanlık düzenlemesi getiriyor. Şimdi etkin pişmanlık düzenlemesinin öyle bir düzenleme olması lazım ki suç işleyen faili bir an önce ödeme yapmaya ikna etmeli, teşvik etmeli. Etkin pişmanlığın amacı budur zaten. Şimdi etkin pişmanlık maddesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Böyle bir piyasa dolandırıcılığı suçu işleyen bir kişi soruşturma açılmadan evvel, yani bu konu hiç savcılığa intikal etmeden önce dolandırdığı paranın iki katını hazineye öderse bu kişiye hiç ceza verilmez diyor. Ama bu maddenin uygulama alanı bana göre yok. Sıfır. Yani hiç daha savcılığın haberi falan yokken bir kişi de dolandırıcılık yapmışken durduk yere ya ben bu dolandırdığım paranın iki katını savcılık öğrenmeden ödeyeyim de bana ceza verilmesin diye düşünmez. Çünkü mantıklı değil, hayatta karşılaşılabilir değil. Peki etkin pişmanlık düzenlemesinin neyi şart koşuyor? Eğer soruşturma açıldıktan sonra, yani konu savcılığa intikal ettikten sonra, devletin güvenlik makamları bu dolandırıcılıktan haberdar olduktan sonra ödeme yapılırsa diyor, ödeme yapılırsa ben o zaman sadece %50 ceza indirimi yaparım diyor. Şimdi Fatma Betül Hanım veya başka bir kişi bu suçlamayla suçlanan başka herhangi bir kişinin yerine koyun kendinizi. Yani bir böyle bir dolandırıcılık suçlaması varsa siz çıkarıyorsunuz, iddiaya konu dolandırıcının iki katını ödüyorsunuz. Buna rağmen hakkınıza ceza davası açılıyor ve %50 ceza indirimi alıyorsunuz. Hal böyleyken kolay kolay kimse çıkarıp da böyle bir ödeme yapmaz. Dolayısıyla bu kanun da anladığım kadarıyla Fatma Hanım'a veya benzer şekilde zar altında olan diğer kişilerin çok işine gelmiyor. Gerçekten objektif bakarsak çıkaracaksınız, iki kat para ödeyeceksiniz ama yine ceza mahkemesinde hakkınızda kamu dava olacak, yıllarca yargılanacaksınız ve muhtemelen de ceza alacaksınız. Kanun böyle olduğu için iade yapmanın çok makul bir tarafı yok. Yani pragmatik açıdan bakarsanız. Şimdi durum böyle olduğu için, kanunu bu sefer esnetmek gibi sanki bir yola savruluyoruz. Öyle ben algılıyorum. Çünkü kanunda bir kere gönüllü ödeme diye bir şey yok. İsteğe bağlı ödeme diye bir şey yok. Kanun sadece etkin pişmanlık maddesinde, etkin pişmanlık kapsamında ödemenin nasıl yazılacağını çok net bir şekilde ifade etmiş. İki kat ödeyeceksin diyor soruşturma aşamasında ve hazinenin hesabını ödeyeceksin diyor. Şimdi bakıyoruz haberlere, ortada hazine yok. Yani TMSF'nin açtığı bir hesaba ödeme yapılıyor. Şimdi kanunda bunun bir yeri yok. İsteğe bağlı ödeme falan diye bir şey yok. Ya etkin pişmanlık kapsamında bir ödeme yapılır ya da yapılmaz. İkincisi, kanunu o kadar çok esnetiyorlar ki, bakın, şimdi Fatma Hanım'la ilgili el koyma kararı verildiği söyleniyor. Şimdi el koyma kararı verilmişse gerçekten, o zaman kendisi bu suçun şüphelisi demektir. Çünkü başka türlü bir el koyma kararı verilemez. O zaman eğer kendisi şüpheliyse, neden bu zamana kadar ifadesi alınmadı sorusu akla geliyor. Şimdi aynı suçlama nedeniyle pek çok kişi, değil mi? Medya yansıdığına göre 85 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındı. Tutuklandı ve bu kişilerin hesaplarına el koyma işlemi yapıldı. Ve bu kişilere isteğe bağlı ödeme gibi bir seçenek de sunulmadı. Gönüllü ödeme gibi bir seçenek de sunulmadı. Direkt gözaltına alındılar, ifadeleri alındı, tutuklandı, el koyma yapıldı ve cezaevine gönderildiler. Peki aynı muameleyi biz niye herkes için göremiyoruz? Burada birilerinin bilmediğimiz bir ayrıcalığı mı var, dokunulmazlığı mı var? İkincisi, el koyma dediğimiz kararı sulh ceza mahkemesi verir. Bakın

0: Peki bu para nasıl transfer edildi şimdi?
1: Şimdi el koyma kararı varsa, bu el koyma kararı el koymayı talep eden savcıyı da bağlar. Hakkında el koyma kararı verilen bankaların banka hesaplarındaki o ilgili bankaları ve yöneticileri de bağlar. Yani herkesi bağlar. Türkiye sınırları içindeki herkesi bağlar. Şimdi el koyma kararı verildikten sonra soruşturma savcısı veya başsavcılık çıkıp da bankalara yazı gönderip ya buna biz istisna yapalım, bu kişinin şu IBAN numarasına transfer yapılmasına izin verilmiştir. Hayır, izin verilemez. Yani savcı olarak senin böyle bir yetkin yok. Zaten el koyma kararını suç ceza vermiş. Savcı nasıl suç ceza mahkemesinin kararını delebilir? Nasıl kendisi mahkemenin bir verdiği karara istisna oluşturabilir? Böyle bir şey yok. Yani Türk hukuk tarihinde görmediğimiz inanılmaz keyfi işlemler görüyoruz. Bunların hiçbir yasal dayanağı yok. Ha, illa siz kişiye özel bir uygulama yapacaksanız bunun da yolu bellidir. O zaman ne yaparsınız? Önce bir el koyma kararını kaldırmanız lazım. El koyma kararı kaldırılır. Kişi gerekli ödemesini yapar. Ondan sonra tekrar el koyma kararı verirsiniz ki bu da biraz abes, komik bir durum olur.
0: Şöyle de bir şey oldu galiba. Şimdi hukuki bir dayanak arıyoruz ya da nasıl bir yöntemle para geri alınıyor? Etkin pişmanlık yok çünkü öyle olsa en azından iki katın ödemesi gerektiğini biliyoruz. Ya da diğer türlü suç duyurusunda bulunması lazım ki etkin pişmanlık. Yani suç olmadan pişmanlık olmaz. Ortada suç yok şu anda.
1: Evet.
0: Yani çünkü o suç olacak ki onun ondan sonra cezası olacak. Evet. Şimdi bu bir ceza da değil. Denen para işte ana para 1.806.000 liradan söz ediliyor. Ana para yatırdığı para geri almış. Faizi o da ayıklanmış. Hani bunun bir mevzuat ve bir şeye sığdığı yok. Böyle bir işlemle birlikte paranın da yattığı yer doğru yer değil. Siz de söylediniz az önce. Evet. TMSF'ye gidiyor. Ama yani şöyle bir şey de olur. Ya ben yanlışlıkla bu parayı TMSF'ye yatırdım ise geri alamaz mı şimdi o parayı? Çünkü yasal bir zeminde yürütülmeye başladığı zaman bakacak hazinede bir para yok. Doğal olarak bu para etkin pişmanlıktan şimdi, ya da yasal bir şeyle gelmemiş. TMSF'ye yanlışlıkla gönderdim ise o parayı da geri alır.
1: Şimdi evet, bu konuda da haklısınız. Çünkü bu keyfi işlemleri kanunda herhangi bir yasal dayanağı olmayan bu işlemleri yapanlar bunların sonuçlarını hesap ediyor mu? O konuda da benim şüphem var. Gerçekten şimdi niye böyle bir keyfi işlem yapıldığının mantığını düşünüyorum ve bunun mantığını kendim bulamıyorum. Çünkü etkin pişmanlıktan yararlanmak için bu ödemeyi yaptım dese etkin pişmanlığa girmiyor. Şimdi soruşturma açılmadan ben hepsini ödedim kapattım dese ona da girmiyor. Çünkü soruşturma çoktan başlamış. Bu parayı TMSF'ye ödemenin mantığını, beklenen faydayı bir türlü anlayamıyorum ben. Neden yapıldı? Bir şeyler yapılıyor. Kişiye özel sanki bir takım ara işlemler yapılıyor ama bunun bir faydası olmayacak. Neden yapıldığını ben çözemiyorum hala kendi kendime.
0: Yani uzun bir sürede çözemeyeceğiz galiba çünkü hani bu işlemin hani şöyle bir durum var aslında tarif ne kadar doğru, yoldan geçerken bir para görüyor, o parayı alıyor, sonra da görmedi diye parayı alıyor, sonra gören olduğu için parayı geri getiriyor gibi bir şey. Ama bu öyle bir şey değil ki.
1: Evet, aslında sizin verdiğiniz örnek bu medyaya yansıyan suçlama yanında çok hafif kalan bir örnek olur. Çünkü bu
0: nitelikli dolandırıcılığa giriyor.
1: Evet, hani... evet, burada çünkü yani piyasa dolandırıcılığı dediğimiz eylem kanunda açıkça tarif edilmiş. Yani bu eylem ne demek? Tıklı olarak birileriyle belli piyasa işlemlerini anlaşarak yapıp piyasadaki diğer oyuncuları aldatıp onları manipüle edip onlara para kaybettirip onların kaybettiği para üzerinden kendilerine maddi menfaat

0: sağlama. Yani tipik bir dolandırıcılık. Tipik bir dolandırıcılık. Dolayısıyla ciddi ve ağır bir suç bu. Ciddi ve ağır bir suç. Ama yapılan işlemlere bakıyorsunuz, tamamen kanunda karşılığı olmayan keyfi işlemler yürütülüyor. Bir de gerçekten keyfiliğin yanında bir adaletsizlik de var. Şöyle bir adaletsizlik var. Şimdi bu keyfi işlemler niye yapılıyor? Yani burada eğer birileri adaletten kaçırılmak için mi bunlar yapılıyor, bu keyfi işlemler? Yoksa bizim derdimiz mağdurların zararlarını bir an önce kapatmak, o yüzden biz kanunu esnetiyoruz mu diye düşünüyorlar, bilmiyorum.
1: Ya da başka isimler çıkabilecek, başka isimler içinde yol gösteriyor diyor gibi.
0: O da olabilir. Evet. Ama şimdi bakın, eğer dert bir an önce kanunu esnetip keyfi bir takım işlemlerle hukuk dışına çıkıp kişiye özel böyle kanunda karşılığı olmayan gönüllü ödeme gibi yöntemlere başvurulacaksa, peki niye diğer şüpheliler için başvurulmadı? Eğer amaç parayı bir an önce toparlamak, bir an önce mağdurların zararını gidermekse,
1: onlar için emsal olur mu bu?
0: Tutuklandı. Onların hep hesapları bloke oldu. Onlara neden aynı seçenek sunulmadı? Yani sen bu hesaba iade yapacak mısın? Bak, TMSF'nin hesabı var, buraya öde. Hiç biz seni gözaltına almayalım, seni hiç tutuklamayalım, hiç senin ifadeni dahi almayalım dendi mi? Eğer belki onlara bu seçenek sunulsa, o tutuklanan 85 kişinin 85'i de ödeme yapacaktı. Ve belki o dolandırılan rakamın belki tamamı veya tamamına yakını çok kısa bir sürede toparlanacaktı. Şimdi hem keyfi uygulama yapıyorsunuz, kanunda karşılığı olmayan hukuksuz uygulamalar yapıyorsunuz ve bu uygulamaları da kişileri seçerek yapıyorsunuz. Yani çifte bir adaletsizlik var.
1: Anladım.
0: Yani madem böyle keyfi uygulama yapıyorsunuz, o zaman neden bunu bütün faillere yapmıyorsunuz? Diğer şüphelilerin günahı ne burada? Yani sırf bir kişi ayrıcalık yapmak için mi bunlar yapılıyor? Eğer derdiniz bir an önce parayı toparlamaksa, kanun dışına çıkmak uğruna, diğerlerine aynı seçeneği sunsanız, onlar takır takır iadelerini yapsaydı, mağdurların zararı da hemen birkaç belki kapatılırdı. Şimdi siz diğer insanların hesabına el koydunuz, onlara esneklik yapmadınız, savcılık onlar için benzer yazılar göndermedi, bu IBAN numarasına transfer yapılmasına izin verilmiştir gibi benzer yazılar gönderilmedi. Belki onlara bu seçenek sunulsa onlar da iade yapacaktı, ama şu an isteseler bile iade yapamıyorlar. Çünkü el koyma kararı onlar için eksiksiz uygulanıyor. Ve onlar düşünün, şu an hesaplarındaki bütün parayı iade etmek isteseler bile iade edemiyorlar.
1: Çünkü öyle bir
0: uygulanıyor onlara.
1: Peki şimdi TMSF'deki para ne diye duruyor?
0: Gerçekten bunun bir yasal dayanağı yok. Yani bir dolandırıcılık suçunda
1: ama bu da başka bir şey yol açıyor. Az önce de sordum ya tabii.
0: TMSF hesabına yatırılmasını gösteren hiçbir kanun yönetmelik maddesi yok.
1: Tamam, o parayı geri alır oradan.
0: Gerçekten
1: eğer bir banka üzerinden yapıldıysa bu
0: olmayacak bir senaryo değil. Yani ben sehven yatırdım, bu parayı bana geri verin dese, bunu TMSF nasıl reddedecek? Çünkü bu parayı almalarının bir yasal dayanağı yok. Evet, gerçekten sehven yatırmışsınız bu parayı. Bu parayı bizim hesabımıza tutmamızın herhangi bir yasal dayanağı yok. Bizim de yetkimiz yok deyip iade yapabilir. Ya bu mümkün.
1: Öyle. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Verdiğiniz bilgiler için de.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Kolay gelsin. İyi akşamlar. Avukat İlker Atamar'la konuştuk. Fatma Betül Sayan Kaya'nın nasıl kurtarıldığını ve o süreçteki hukuksal aşamaları aşamadık çünkü hukuk yok. Ama ortada bir para iadesi var. Ama adres doğru değil. En sonunda şuraya vardık. O parayı geri alabilir hemen. Her an. Niye? Ha, bir de faizini de isteyebilir. Belki de öyle bir şeydir. Tuhaf. Devam edelim Özgür.

0: Fatma, Betül, Sayan, Kaya çenemizi daha çok yoracak ama daha fazla yoracaklar da var. Hani şimdi Osman Arıkan Nacar. Bu da Fatma, Betül, Sayan, Kaya'dan daha fazla vurgun yapan bir isim olarak söylendi. Alıp kaçtığı para 20 milyar. Şimdi Özgür Özel de bugün onunla ilgili bir açıklama yaptı. Kısaca bir dinleyelim.
1: Osman Arıkan Nacar, şirket E-Data, para 20 milyar lira. Yani çektiği para 20 milyar lira, Fatma, Betül, Sayan, Kaya'nın tam 10 katını vurmuş. Peki kaç daire parası? Çünkü milyar deyince 6-0 Anadolu'da bazen kafa karışıyor. Benim annem babam bile tam bu 1 milyar milyar nedir anlaşılmıyor. Buradan vurulan para 3333 apartman dairesi parası. 3333 apartman dairesi. Peki bu parayı kim kazanmış? Osman Arıkan Nacar. Peki normal şartlarda bu salondan birinin, herhangi birinin, ailesinden, yedi sülalesinden birinin fondan vurgun yaptığı çıksa manşet olur değil mi? Peki bu kimmiş? 15 gün önce tatilini en yakın arkadaşıyla yapmış. En yakın arkadaşıyla baş başa tatil yapmış. Kimmiş? AK Parti'nin sözcüsü Sayın Ömer Çelik'miş. Bodrum'da tatil yapmışlar beraber.
0: Ömer Çelik her atışmada, her karşılıklı söylenen sözlerde hemen devreye girer söylerdi. İki gün oldu bu konuda sessiz kaldı. Zeynep Emre de dün açıkladı. İlk ismi o verdi. Şimdi Özgür Özel, Ömer Çelik sustu. Peki Osman Arıkan Nacar'ın bir ilişki ağına da bakalım. Osman Arıkan Nacar kim? Nereden gelmiş? Kendisi doktor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2015'te 2018'de Adana milletvekili aday adayı olmuş. İkisinde de seçilmemiş. Ama milletvekili yapılmamış ama bürokrat olmuş. Bürokrat görevleri de 2012-2014 arasında Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanı yapılmış. Acil Sağlık Bakanlığı'nda 2014-2015 yılında Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmuş. 2015-2016'da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda başkanlık yapmış. 2016-2018 yıllarında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı yapmış. Kendisi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, uzmanlık alanı beyin ve sinir cerrahisi. Sonra bu yeteneğini siyasetçi olamayınca bürokrat olarak kullanmış. Sonra da bürokrat olmak yetmemiş, bütün o ilişkisini sonra demiş ki ben bir borsada işlem gören bir şirkete sahip olayım. E-Data ortaklığını girmiş 2026 yılında, bu sene. O borsada işlem gören E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'de Osman Sungur eski ortak, Fatih Tahir Mutlu eski ortak olmuş. Oraya girmişler. Burada bir 15 milyon dolar dönmüş. E-Data'daki yönetim kurulundaki üyeleri Osman Arıkan Nacar dışında Ali Göl var, İsmet Köksal var. Peki Ali Göl nerede şu anda? Tutuklandı. Kendisi 3 Ekim'de tutuklananlar arasındaydı. Tahir Fatih Mutlu nerede? O da cezaevinde, o da tutuklu. Osman Sungur nerede? O da tutuklu, cezaevinde. Osman Arıkan Nacar nerede? Osmanlar Arıkan Nacar kayıp. 20 milyar nerede? Osman Arıkan Nacar'da. Osman Arıkan Nacar 20 milyar lirayla şu anda kayıp. Ve bütün bu ilişki ağının en kilit isimlerinden bir tanesi Ömer Çelik. Bütün bu iddialara yanıt vermedi ama bakıldığında aile bağlarına Ömer Çelik'le bir arkadaşlık ilişkisi olduğu söyleniyor. Babasının cenazesinde yanı başında yine Ömer Çelik var. Abisi de bürokrat, Adana İl Sağlık Müdürü Osman Arıkan Nacar'ın. Osman Arıkan Nacar beyin ve sinir cerrahisindeki bütün uzmanlığını 20 milyarı tereyağdan kıl çeker gibi alıyor ve sıvışıyor. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor. 20 milyar yok. Bakalım önümüzdeki günlerde gönlünden ne koparsa usulü ona da uygulanacak mı? Onu da göreceğiz. Devam edelim. Şimdi az önce avukat İlker Atamer'le konuştuk. Fatma Betül Sayan Kaya nasıl kurtuldu? Nasıl kurtarıldı? E çünkü etkin pişmanlık için önce SPK'nın bu kişi için bir açıklama yapması lazım. Bülteni de yayınlaması lazım. Sonra suç duyurusu yapılması lazım. İki katı para yatırması lazım. Sonrası bir sürü hukuksal bir süreç. O hukuksal süreçte rahatsız olmasın diye bu sefer hani gönlünden ne koparsa formülü devreye sokulup onlar yapıldı. Ama hukuksal anlamda hiçbir karşılığı yok. Avukat İlker Atamer diyor ki bir hukukçu olarak hiçbir şey anlamadım ben bu işten söyledi. Yaşadıklarını en azından gördüklerini. Hukukçular diyor ki bu işin hiçbir hukuku dayanağı yok. Hatta diyor yani şu geçen zaman içerisinde bile o para 59 milyon faiz kazandı. E onu da almış. Bu paranın iade edildiği yerde de sorun var. TMSF'ye iade edilmiş. Onun da yasal bir statüsü yok. Hani az önce konuştuk avukat İlker Atamer'le. Yani TMSF'ye başvursa yanlışlıkla gönderdim dese TMSF o parayı ne yapacak? Geri iade edebilir. Böyle de bir boşluk oluşturuldu. Doğal olarak hani, ama bütün bunlara nasıl hazırlandı? Az önce söyledim ya bu Adalet ve Kalkınma Partisi propagandistleri devreye girince zaten bir şeyin geleceği bellidir. Hani zıplayıverdi çekirge. Çekirgeyi nasıl zıplatıyorlar? Şimdi size bir kulak kirliliği yaratacağım. Bunun için özür diliyorum. Nagihan Alçı denen propagandist Fatma Betül Kaya ile konuşmuş. Sonra da anlatıyor.
2: İfadeye çağrılması gerekir, soruşturulması gerekir. Ama tek başına bir kişi üzerinden bunun konuşulması da hakkaniyete sığmıyor açıkçası. Bir de şöyle şeyler görüyorum. Konuşursam herkesi yakarım diyor Fatma Betül Sayan Kaya. Ya ben açıkçası Fatma Hanım'la ilk konuşan gazetecilerden biriyim. Belki birincisiyim. Yani burada söylemiştim, bileti paylaştım. Yalnızca bilet değil, kendisine bu soruşturma yeni ortaya çıktığında, yani ismi yeni ortaya çıktığında, Zeynel Emre paylaştığında ulaşmıştım ve uzunca da konuşmuştuk. Fakat off the record dediği için paylaşmayı da doğru bulmam. Off the record denen bir konuşmayı. Fakat ben yani şu kadarını söyleyeyim. İşte ben konuşursam etrafı yakarım falan gibi tehditvari bir ton görmedim. Yani çok üzgündü. Tabii ki üzgün olması gerekir. Üzgün olmak da yetmez, onu da söyleyeyim. Fakat çok üzgündü. Yani ben yanlış olduğunu düşünsem kendi ismimle yapmazdım havasındaydı. Tek başına olmadığıyla ilgili bir şey vardı. Fakat böyle bir hani kimle ben işte başka isimler de veririm.
0: Özgür. Evde dinlersin. Alır mısın sesi?
2: Paylaşabilirim.
0: Evde dinlersin çok sevdiysen. Şimdi bak buradaki şu cümle yeterli zaten. Yani ben yanlış olduğunu düşünsem kendi ismimle yapmazdım demiş. Fatma Betül Sayak Kayan. Ya bu bir itiraf değil mi ya? O zaman başka isimle yapanlar var. E bunu söylüyor. Başka isimle yapanlar var demek ki. Aynı işlemi. Hani bak orada bir propaganda yapılırken işte başka bir gerçeği yakalıyorsunuz. Doğal olarak bunun bile üstüne gidilse oradan gider. Kimdi o başka isimlerle yapanlar? E biliyor demek ki. Zaten böyle üstü kapalı bir yerden hani ben tek başıma gitmem, gidersen peşime takarım anlayışı devam ediyor. İşte durduk yere söylenmiyor ben 500 kez zıplarım diye, çekirgeyim diye. Çekirgeler çok şimdi, çekirge sürüsü çok. Ondan böyle. Devam edelim.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Gazeteci Selahattin Günday 23. gün. Gazeteci Lale Ozan Arslan 32. gün. Gazeteci Tuğba Tekerek 22. gün. Gazeteci Fatih Atik 9. gün. Gazeteci Merdan Yanardağ 345 gün. Peş peşe bunları okuduğumda bile burasının nasıl bir hukuk devleti olduğu görülüyor. Tayfun Kahraman 1229. günde ve Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Tayfun Kahraman'la ilgili Anayasa Mahkemesi diyor ki kararlara uyulması anayasal zorunluluk, yeniden yargılama yapılsın. Yargı mercilerinin Anayasa Mahkemesi'ni yetki gaspı yapmakla itham ederek kararlarına uymaması hukuki bir görüş olarak kabul edilemez. Kararların bağlayıcılığının sorgulanması ve uygulanmaması hukuk devletini işlemez hale getirir. Kaçınılmaz bir şekilde hukuk sistemini kaosa sürükler diyor. Yani bu gerekçeyle olması gereken Tayfun Kahraman'ın hemen şimdi bir an önce serbest kalması. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'a soruldu. Fethi Yıldız bu konuda şunları söyledi, bir dinleyelim.
8: Yargılamanın yenilenmesine karar verdi. Ben halde yargılamanın yenilenmesi gerekir. Yani bunu tartışılacak bir tarafı yok.
0: Tartışılacak bir tarafı yok ama Tayfun Kahraman 1629 gündür hapiste. Yine Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay da 1629 gündür hapiste. Biz devam edelim.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Fatma Betül Sayan Kaya'nın yarattığı dalga öyle bir şey oldu ki hani ortada bir suç var, artık kabullenilmiş bir şey demektir. Hani o fondan o para iade edilmeye çalışılıyorsa şu ya da bu yöntemle, hukuksal olmayan bir yöntemle de aslında bir suçun kabullenilişi. Ama ne oluyor? O suç için bir suç duyurusunda bulunacak bir makam yeri. O makam suç duyurusunda bulunmuyor. SPK suç duyurusunda bulunmadığı için de savcılık harekete geçmiyor. Ya da resen geçebilir. O da geçmiyor. Ne oldu ortada? Aslında Fatma Betül Sayan Kaya mağdura dönüştürülmeye çalışılıyor. Yavaş yavaş fondan vurgunu vur, sonra da mağdur olacak. Ama bir taraftan da hukuksal anlamda şu sorunun karşılığının bulması lazım. Fatma Betül Sayan Kaya dışarıda oldukça delil karartabilir mi? Şimdi bütün Fatma Betül Sayan Kaya'nın durumuna, fon vurgunu ortaya çıktıktan bugüne kadar ki olan bitene bakıldığında şu sorunun sorulması lazım. Fatma Betül Sayan Kaya delil karartabilecek bir güce sahip mi? Delilleri karartabilir mi? Şimdi bunu şöyle bakalım. Şimdi bu fon vurgununda yine kilit bir isim var. İsim var. Erdin Özel. Portföy Yönetim Kurulu Başkanı. Her taşın altından o çıkıyor. Şu anda tutuklandı. Ama bu kişi ilk gözaltına alındığında, fon vurgunu ortaya çıktığında gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İşte onu o gün adli kontrolle serbest bıraktıran irade kimdi? Kim serbest bıraktırdı? Şimdi tutuklu ama o zaman serbest bıraktıran. Hani kimlerin nasıl nerede müdahale etmiş olabileceğini ya da edeceğini konuştuğumuz için önemli bir örnek. Şimdi bu kişi yani Erdin Özel Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi toplantılarına katılmış. Hatta İstanbul İl Başkanlığı'nın yaptığı bir organizasyonda Dünya Romanlar Günü programında Fatma Betül Sayan Kaya konuşuyor. Yanında kim var? Teraport ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel. Biz bunu nereden biliyoruz? Fatma Betül Sayan Kaya bunu Instagram hesabından paylaşmıştı. Instagram hesabında ahengimizin, birliğimizin önemli parçalarından biridir roman kardeşlerimiz. Onların olduğu yerde yüzler güler, hayat renklenir. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda buluştuğumuz roman kardeşlerimizin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Roman kardeşlerimin her birine selam ve muhabbetimi iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, dedi Fatma Betül Sayan Kaya. Ama şimdi ne oldu? O ahengin birliğin önemli parçalarından biri olan roman kardeşleriyle olan o şey silindi sosyal medyasında. Gitti. Silindi. Bu bir delil karartma değil mi? Bak, bu görünendeki bir delil karartmadan söz ediyorum. Hani madem böyle bir şeydi, yan yana orada Erdin Özer'le bu etkinliğe katıldınız. Sonra bütün bunlar oldu. O zaman niye siliyorsunuz? Sildiğine göre ortada saklanmak istenen bir şey vardır. İşte o saklanmak istenen bir şey için bu fırsat yaratılıyor Fatma Betül Sayan Kaya'ya. O yaratılan fırsatta da işte ne var? Ne yok? Hukuk yok. Ne var? Herkes ne düşünüyorsa hepsi var. Devam edelim Kemal.
10: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Azara bir Kürt. Azara bir Kürt daha.
0: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan diyor ki meclis genel kurulunda grup toplantısı yaptı. Orada dedi ki silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunun bir an önce çalışmaya başlaması lazımdır. Bunun bütün koordinatörlüğü de Öcalan'da olmalıdır. Henüz yanıt gelmedi. Hani bir statü bulunmaya çalışılıyor. O statü içinde Tuncer Bakırhan'ın önerisi bu. Devam edelim.
11: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Bugün yine bir okul saldırısı. Okul saldırısında önce çocuklar yaralandı. Yapan bir öğrenci yine. O yaralılardan birisi de hayatını kaybetti. Eğitim açısından korkunç bir gün bugün. Dün olduğu gibi bunun çözümü üzerine Maraş'taki olaydan sonra diğerinden sonra neler oldu bu okul saldırıları ile ilgili, nasıl bir çözüm aranıyor? Açıkçası ben bir gazeteci olarak bu bilgiye sahip değilim. Hani protokoller yapılıyor, ediliyor ama hani mesela şimdi son saldırdığımız okulun içinde olmadı, okulun bahçesinde oldu, o yüzden okul içinde oldu, okulu çok bağlamaz gibi bir şey oldu. Şimdi böyle neredeyse sanki dışarıdan okulları karıştırmak istiyorlarmış, o yüzden bu saldırılar yapılıyor dendi. Ama bütün bunların bir gerçekliği var mı? Yok. Niye? Çünkü kendi gerçekliğimizi ne kadar saklarsak o kadar halının altına süpürme fırsatı doğuyor her şey. Halının altına süpürme konusunda herhalde dünya şampiyonu bizim ülkemiz. Şimdi okul saldırılarına karşı bir şey yapılması gerekiyor. Önlem alınması gerekiyor. Sosyal, siyasal, ekonomik. Bu çok katmanlı, hemen bir günde çözülecek bir şey de değil, onu da söyleyeyim. Ama şimdi birileri de hani bu okul eğitimle ilgili bakıldığında bir taraftan ticari vampirler ortaya çıkıyor. Sonra siyasi vampirler ortaya çıkıyor. Bütün bunlar bir oradan oluşabilecek o rantı düşünüyorlar sadece. Ya ranttan önce bir hani okula çocuğunu güven içinde gönderemiyorsanız o okulda hiçbir şey güvenli olmaz. Hani aileler yürekleri ağzında okula çocuklarını gönderiyorsa o okulun en temel görev, ülkenin en temel sorunlarından birisi güvenliktir. Şimdi birisi aklı evveller de çıkmışlar, kurşun geçirmez çanta yapmışlar. Bir ses var, bir dinleyelim bakalım.
12: Olası bir saldırı anında öğrencimizin ne yapması gerektiğini gösteriyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi 5 adet mermi sıktık. 9 milimetreden 10 metre uzaklıktan ve hiçbir şekilde bir şey olmadı. İnşallah çocuklarımızın başına da bu gelmez.
13: Biz güvenliği yalnızca bir olay geldikten sonra müdahale etmek değil, asıl önemli olan risk henüz ortaya çıkmadan önce günlük hayatın akışını engellemeden, kaç çekmeden bu çanta formunu aldırmak istedik. Askeri çantalar gibi yapmadık. Daha çok çocuklara özel çantalar şeklinde tasarladık. Normal bir ihtiyaca uygun günlük yaşamın içerisinde dikkat çekmeden kullanabilirler.
0: Kullanabilirler. Peki bu çanta kaç lira? En ucuzu 7500 lira. Ya bir tost yiyemeyen çocuklara bu çantayı alamayacağına göre onlar ölsün mü? Hani kurşun geçirmez bir çantanın gereklilik olduğu bir ülkede, hani kurşun çantası yoksa çocuk ölebilir denilen bir ülkede hiçbir şey hayatın olağan akışı devam etmemeli. Eğer böyleyse. Ve bir taraftan da işte bu ticari vampirlik diyorum ya, ben ürün çıkarırsın edersin ama bunu fırsata dönüştürmek, ürünün üstüne yerli ve milli yazmak, kurşun geçirmez bir çantayla çocukları okula götürmeye, yani aileleri onu almaya zorunlu hissettirmek. Ya çocuğu yani yoksa yoktan var eden alır da durum olabilir mi ya? Tamam, yapmak isteyen yapar ama bunun hani binde bir şey alır. Yani ben böyle tamamen paranoyakça bir şey olur belki çocuğunu almak isteyen birisi ama bunu bir gerçekten o çanta olmazsa çocuk ölebilir duygusu asıl sorun. Bu duyguyu ortadan kaldırması gerekenler bir şey yapmıyor. O güveni veremiyor. Sonra çıkıp birileri de kurşun geçirmez çanta diyor. Ya tost yiyemiyor çocuk. 7500 lira çantaya kaç kişi verebilir bu ülkede? Hani 7500 lira paran varsa senin çocuğun yaşasın. Paran yoksa senin çocuğun ölsün okulda. Korkunç bir durum değil mi ya? Devam edelim Kemal.
14: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
15: Bozulmasın anam.
0: Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediyesi Meclis Grubu'nda CHP İlçe Başkanı Eda Tavaz'da tartışmış. Ya bir önce diyalogları izleyelim, dinleyelim, sonrası konuşuruz.
16: Atanmış ilçe başkanına bak sen. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Ay senin ağzını yerim ben. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Haydi güzelim. Haydi güzelim. Bakın siz öncelikle bir atanmış olarak bir seçilmişle nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz. Demokrasi sizin kodunuzda olmayabilir çünkü Butlan CHP'sinin partimizi dönüştürdüğü hal sizin gibi atanmışlar çukuruna dönüşmektir. Anladınız mı hanımefendi? Siz bizim alın terimizle Atatürk'ün ilki ve inkılaplarıyla kurduğu ve bugünlere kadar alın terimizle getirdiğimiz partiye çökenlersiniz. Ve onun utancıyla da yaşayacaksınız. Bunun da cevabını size millet verecek, tamam mı?
0: Yani Çeşme Belediye Başkanı, Çeşme Belediye Meclisi de konuşuyor. Ay senin ağzını yerimle başlayıp bir tartışma. Hani bu bir mahallede kapı komşusuyla olabilecek bir tartışma. Hani düzey o, seviye o. Belli ki öfkeliler birbirlerine, belli ki kızgınlar ama yine de bu tartışmanın düzeyi, seviyesi başka türlü olmalıydı. Yani bir sorun var bu belediye meselesinde, bir sorun var CHP'nin ya da şimdi yeni partinin ya da CHP'nin de gerçekten bir sorun var. Baştan sona bunun bir konuşulması, bir öz eleştirisi gerekiyor. Yok o transfer olmuş, yok bu gitti, yok şöyle oldu. İyi de yani niye gidiyorlar? Gitmeyenler ne olacak? Bedel ödeyenler ne olacak? Hadi şimdi hafızaya gidelim, Çeşme'den İzmir'e dönelim bir de.
17: Hatırladın mı eskiden geçmişteki günlerde
18: Hatırladın mı?
19: Hatırladın mı?
18: Hatırladın mı?
20: Hatırladın mı?
18: Hatırladın mı?
0: Şimdi Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün yarın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne doğru koşuya başladı. Herhalde birkaç gün içerisinde bu koşu sonucunda AKP'ye katılmış olacak. Şimdi daha kısa bir süre önce, yani Ağustos 2025'te Enver Aysever'in programına katıldı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Neler söylemiş orada, bir dinleyelim.
21: Önümüzdeki dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek gibi bir olasılığınız var mı? Milyonda bir bile olsa.
22: Doğrudan cevap veriyorum. Milyonda bir bile bir olasılık yok. İlkesel olarak Cumhuriyet Halk Partisi adına belediye başkanı olmuş bir kişinin ben canım istedi partimi değiştiriyorum. Belediye başkanlığı görevimde devam edeceğim ama partimi değiştiriyorum deme hakkı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bunu çok ayıp buluyorum. Etik dışı buluyorum. Ben böyle bir insan değilim. Böyle bir şey asla yapmam. Olur da gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerimi koparmam gerekirse belediye başkanlığımda da istifa ederim.
0: Kendi sesi. Şimdi bütün bunları söyleyen birisi böyle bir şeyle geçiş yapabiliyorsa, ya burada bu anlık ortaya çıkan bir şey değildir. Geçmişinde de vardır. Çok tartışmalı. Ya yeni bir isim değil, bilinmedik bir isim değil. Karşıyaka belediye başkanıydı. Mesela nasıl seçildi bu isimler? Özkan Yalın nasıl seçildi? Bütün bu isimleri seçen iradenin ya da karar verir Beykoz'daki aynı şey ya da başka yerlerde. Hey, hep böyle geçince işte yok bizim belediye başkanlarımız transfer edildi, yok baskı kuruldu, yok vuruldu. Sinem Dedetaş ne yapsın şimdi? Hani bütün bunlara o da aynı şekilde karşılık verip geçseydi şu anda cezaevinde olur muydu? Ya da Fatma Kaplan Hürriyet gibi. Şimdi böyle örnekler çok. O yüzden bu meseleyi bir öz eleştiri anlamında bu isimleri neden seçtiklerini, nerede hata yaptıklarını, neden böyle olduğunu bir öz eleştirisi gerekiyor. Hem de çok yüksek bir taraftan. Hani tamam baskı var bir taraftan, ikili hukuk yaratılıyor ediliyor ama bu taraftan da yani bu isimler neden tercih edildi? Bir günde adamın karakteri yapısı ortaya çıkmaz. O taraftan biliniyordu. Karşıya kadar sokakta yürüseniz söylüyorlardı Cemil Tugay için de bir sürü şey. Yani bu kadar çok şey konuşurken tercih ediyorsanız sonuçlarından sadece bir tarafı suçlayarak kurtulmak da doğru bir şey değil. Bir yerden başlamak lazım. Hani bir seferde gerçekten İlkelerinizle, ahlakınızla, onurunuzla kaybetmeyi deneriz. Sonrasında kazanmak için. Yoksa hep böyle olacak. Böyle gidecek gibi görünüyor. Şimdi bir son dakika ileteceğim size. Önemli bir son dakika. Ali Emre Ballı aracında hayatını kaybetmiş olarak bulunmuş. Fon krizinde adı geçiyordu. Nerede geçiyordu? Mustafa Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ile ortak olduğu söylenen Adil... Hayır, ben ne dedim? Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ile ortak olduğu söyleniyordu. Adil Katılım Bankası da görevli, yönetim kurulunda görevliydi. Şimdi o isim Ali Emre Ballı Çekmekköy'de aracında hayatını kaybetmiş olarak bulunmuş. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, Ali Emre Ballı ile Mustafa Yazıcı ortak olduğu, faaliyette olduğu bir fon şirketiyle 9 milyar liralık bir işlem yapıldığını söylemişti. İlginç bir gelişme fon vurgunu açısından da. Ayrıntıları ne şu anda bilmiyorum ama bir son dakika olarak size aktardım. Yarın ayrıntılarıyla birlikte bunun da nasıl olduğunu, neden böyle bir şey olduğunu, aynı kişi mi bu kişi olan Ali Emre Ballı'nın fon soruşturmasında 9 milyarlık vurgunda adı geçen kişi mi olduğuna ayrıntılarıyla anlatırım. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Ben giderim. Tom Waits başlar.

0: Foş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın canlı yayınımızda.
2: Bu büyük bir iktisadi vurgundur. Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük soygundur. Bunların tamamında bir tek parti devleti görüntüsü var ve bir çimşirin görüntüsü var. Yani her türlü yetkiyi Cumhurbaşkanı'na vereceksiniz ama sorumluluktan azdı olacak Cumhurbaşkanı. 6 Şubat depreminde yıkılan bütün evlerin finansmanını çok rahatlıkla karşılayacak bir işi sadece borsa vurgunuyla yaptılar.
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ortaokuldaki saldırıda yaralanan bir öğrenci hayatını kaybetti. Fon soruşturması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez gereklidir dedi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul Başakşehir'deki ortaokulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında yaralanan 8 öğrenciden biri hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı yaşamını yitiren öğrencinin 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut olduğunu açıkladı. Olayın incelenmesi için 2 müfettişin görevlendirildiği bildirildi. Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu yedek üyesi Ali Emre Bağlı, İstanbul Çekmeköy'de boş arazideki bir aracın sürücü koltuğunda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Ali Emre Bağlı'nın tabancayla hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Bağlı'nın adı son olarak fon soruşturmasında geçmişti. Fon soruşturması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin genel bilgiler. Fon tasfiyesine ilişkin teklif meclise geliyor. AK Parti'nin fon krizinin ardından ilk aşamada 1 milyon liranın altında, daha sonra ise 1 milyon liranın üstünde yatırımı olanlara ödeme yapılmasını düzenleyen kanun teklifini bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önümüzdeki 5 yıllık dönem için formülünü açıkladı.
2: Önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arşıdır.
1: Seçimlerin 2028 yılı içinde yapılması çağrısında bulunan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez gereklidir dedi.
2: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması, istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Bu yönde bir iradenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecek. Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda seçim sürecine ilişkin gündem maddelerinin ele alınması, ardından olağanüstü seçim sürecine ilişkin atılacak adımların netleşmesi bekleniyor.
3: Ekonomi.
1: Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,56 değer kaybederek 12.374 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49 lira 17 kuruş, euro 55 lira 44 kuruş. Kapalı çarşıda gram 6.637, çeyrek altın 10.819, tam altın 43.138, at altın ise 44.232 lira. Sırada bir hatırlatmamız var. Bültenimizin hemen ardından Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la gündem özel programının tekrarı olacak. Kaçırmamanızı öneririz. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
3: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile gündem özel başlıyor. Başlıyor.
4: Yepyeni bir gündem özelden herkese merhaba. Merhabalar efendim. Bugün 6 Ekim 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanımda Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
5: Fethi Yılmaz.
4: Ve sizlerle birlikteyiz. 6 Ekim 2026 Salı dedik. Bugün İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılındayız. Bir şehri düşünün, bir şehrin işgal edildiğini düşünün. Sabah uyanıyorsunuz, Boğaz hala orada, vapurlar çalışıyor, sokaklar aynı, dükkanlar açılıyor. ama şehrin üzerinde başka bayraklar dalgalanıyor ve siz artık kendi şehrinizde, kendi ülkenizde artık eskisi kadar özgür değilsiniz. İşte bugün İstanbul'un tam 103 yıl önce yaşadığı o büyük değişimin hikayesini anlatacağız. Çünkü bugün 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılı ama tabii ki bu hikaye 6 Ekim 1923'te başlamıyor. Biz 1918'e kadar gideceğiz, 13 evet. Kasım'a kadar gideceğiz evet. Ve şu sözle ben başlayıp hemen size vereceğim sözü. İstanbul'un boğazına İtilaf devletlerinin savaş gemileri geliyor ve işte Mustafa Kemal Paşa'nın o zaman söylediği hala da hepimizin kulaklarında olduğu o cümleler.
5: Geldikleri gibi
4: giderler diyor. İşte onun o meşhur sözü tarihe geçti. Bugün bütün bunları konuşacağız. Değerli de bir konuğumuz bizlere eşlik edecek ama öncesinde siz neler söylemek istersiniz?
5: Tabii şöyle, geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal İstanbul'a indiği günler. Yani şundan dolayı işgalin başlamasıyla Adana'da kendisi ve bir sürü yazışmalar yapıyor. Mondros mütarekesiyle ilgili itirazlarını. Sonra kendisi İstanbul'a geliyor. 12-13 Kasım 1918 fiili işgal başlangıcıdır bu. Bunu tabii konuğumuzla detaylı bir şekilde konuşacağız.
4: Onu hep karıştırıyorlar. Evet, tabii fiili işgal. Evet.
5: Fiili işgal yani artık İtilaf devletleri İstanbul'u işgal etmeye başlıyorlar ama resmi işgal vardır bir de. 16 Mart 1920 kanlıdır. Şimdi kurtuluş ifadesine sürekli hani İstanbul'un kurtuluşu deyince bir de hak edildiği gibi de kutlanmıyor aslında. Çünkü Selin İstanbul 4 yıl 10 ay 23 gün yaklaşık 5 yıl ağır bir işgal geçirmiş. Ağır dememin nedenleri var. Yani bir sürü olay var, bir sürü kanlı olay var. Ama maalesef İstanbul'un bu 5 yıllık işgal dönemi çok hak edildiği gibi anlatılmıyor. O dönemi yaşayanlar da vakti zamanında çok böyle bunu detaylandırmamışlar. Çünkü hani böyle şey tarifleri var işte utanırlardı onları anlatmaya söyleyemezlerdi. Çünkü gerçekten utanılacak olaylar oldu, kanlı olaylar oldu. Bunları tek tek sıralayacağız, detaylı bir şekilde konuşacağız. Unutulan işgali, unutulan derken unutturulan ya da unutturulmak istenen. Çünkü kurtuluş ifadesini kullanmaktan bugün dahi maalesef duymak istemeyenler, rahatsız olanlar var.
4: Evet, bununla ilgili ithamlar da var. Ve bugün bize eşlik edecek bir isim var ki bu konuyla ilgili böyle dolu dolu onun anlatacağı hikayeleri bekliyoruz efendim. Harp coğrafyası ve yakın tarih alanlarında çalışmalar yapan yazar ve araştırmacı Sayın Selim Erdoğan hattımızın diğer ucunda. Sayın Erdoğan, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Merhaba, hoş bulduk.
5: Merhabalar Sayın Selim Erdoğan, hoş geldiniz tekrar. Ben hemen hızlı bir şekilde konuya girmek istiyorum. Biraz önce söyledim, İstanbul'un işgali yaklaşık 5 yıl çok ağır bir işgal geçirdi İstanbul. İtilaf devletleri evet. tarafından. Ama nedense Selim Bey, bu işgal, bu 5 yıllık işgalde İstanbul'da yaşananlar çok anlatılmadı, anlatılmıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?
6: Şimdi öncelikle sesim umarım iyi geliyordur, net geliyordur.
5: Tabii ki çok iyi duyuyoruz.
6: Şöyle söyleyeyim, ben bunda açıkçası hani bir komplo teorisi aramıyorum altında. Nedeni şu, kazananın vakarı diyorum ben buna aslında. Yani biz sonuçta bu her ne kadar 4 yıl kan gözyaşıyla devam etmiş olsa da, çok ağır bedel ödemiş olsak da, sonunda zaferle noktaladığımız yakın tarihimizin belki de tek mutlu sonla biten hikayesi bu. Dolayısıyla her şey bittikten sonra artık o kazananın biraz her şeyi unutup belki de artık önüne bakma durumunda.

0: konuşuruz, ayrıntılarını biliriz ama 16 Mayıs 1919'u çok fazla bilmeyiz. Daha sonrası konuşulmaz. İzmir'de neler oldu, neler bitti. Ancak olayın ayrıntılarına vakıf olmak isteyenlerin ayrıntılı okumalar yaparak, araştırarak ulaştığı şeyler vardı. Ama her yerde, her zaman konuşulan, herkesin bildiği şeyler değildir. İstanbul'da da aynı şekilde 13 Kasım'ı, 16 Mart 1920'yi hepimiz biliriz.
1: Evet.
0: İşte Şehzadebaşı Karakolu'nun basılması, uykusunda 10. Kafkas Tümeni'nin bando mızıka takımından Erhat'ın şehit edilmesi, bunları biliriz. Ama 21 Mart 1920'de, 17 Mart 1920'de İstanbul'da neler oluyordu konuşulmaz. İşgal yılları konuşulmaz. Bakın aynı şekilde Yunanların Batı Anadolu'da, Fransızların, Ermenilerin birlikte Güney Anadolu'da yaptıkları, yine Ermenilerin keza Doğu Anadolu'da yaptıkları mezalim konuşulmaz. Bizim o aslında bir soykırım denemesidir. Ciddi bir etnik temizliktir Yunanların Batı Anadolu'da yaptığı, ki Lozan Antlaşması'nda da bunu 59. maddeye diye yanılmıyorsam kabul ettikleri için
1: Evet.
0: zaten bu konuyu artık resmi olarak uluslararası alanda tescil edilmiş bir soykırım denemesidir. Buna rağmen biz konuşmayız, bir anıtımız yoktur. O günleri hatırlatacak, o acıları hatırlatacak kalıntıları bile süratle ortadan kaldırmıştır insanlarımız. Biz bu tarz acıları, gözyaşını hatırlatan şeyleri anıtlaştırmak yerine tam tersine üzerini kapatıp unutup önüne bakma eğiliminde olan bir milletiz. Yunanların, Ermenilerin tam tersine. O yüzden İstanbul'un işgali sırasında olanların çok konuşulmamasının, unutturulmaya çalışılması ya da çok önem atfedilmemesinden ziyade bu refleksimizden kaynaklı olduğuna inanıyorum ben.
1: Şimdi konuşulmaz, üzeri kapatılır deyince daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik, 30 Ağustos yayınında da. Şimdi konuşulmayınca, üzeri kapatılınca o boşluklara bazı yalanlar sokulmaya
0: Evet.
1: başlanıyor. Şimdi
0: Aynen
1: mesela
0: öyle.
1: İstanbul tek kurşun atılmadan alındı şeklinde bir yalan var. Yani bunu İstanbul gerçekten tek kurşun atılmadan mı kurtuldu 1923 yılına
0: Evet,
1: geldiğimizde?
0: şimdi İstanbul, evet, tek kurşun atılmadan kurtuldu. Ve bununla gurur duymak yerine bunu bir sorgu sual meselesi haline getirmek asıl anlamsız olan. Yani asıl başarı bir ordunun gücü savaşta değil, caydırıcılığındadır. Bakın, evet, bir kurşun atılmadan belki İstanbul'u teslim aldık ama aynı şekilde İngilizler de bir kurşun atmadan İstanbul'u teslim almışlardı. Biz İstanbul'u o mağrur, o burnu büyük, yere düşse burnunu eğilip yerden almayan İngiliz aristokrasisinin elinden söke söke aldık. Ve de bunu tamamen diplomasi yeteneğimizle ve ordumuzun caydırıcı gücüyle başardık. Buna gelinceye kadar aslında en büyük sıkıntı şu: bizim anlatmak zorunda olduğumuz insanlara çanak krizidir.
1: Evet.
0: Yani evet, 18 Eylül'de son Yunan askeri de Anadolu'dan ayrıldı ama elimizde hala geri almadığımız bir Doğu Trakya kalmıştı. Daha doğrusu Trakya kalmıştı.
1: Evet.
0: Ve o dakikadan sonra bütün mücadelemizi Trakya için yaptık. Ve amacımız şu: evet, bir mütareke imzalanacak ve o mütarekeden sonra da barış görüşmeleri başlayacak. Bu her savaş hukukunun bitmesi için elzem olan şeydir. Barış görüşmeleri ve sonunda bir barış antlaşmasının imzalanması. Ama Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele'nin üst komuta kademesi, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin istediği, talebi şuydu: biz mütareke görüşmelerine başladığımızda da Trakya'yı Yunanlılar boşaltacaklar. İşgal bitecek. Yani onların Rodosto dediği Tekirdağ'dan çekilecekler. Kırklareli'den çekilecekler. Edirne'yi boşaltacaklar. Zaten en büyük krizin, o çanak krizi dediğimiz ve baktığınız zaman aslında 19 Eylül'den, yani Yunanların, son Yunan askerinin Bandırma Erdek'ten ayrılmasından bir gün sonra başlayan, 19 Eylül 1922'de başlayan ve ancak 3 Ekim 1922'de Mudanya görüşmeleri, mütareke görüşmeleri başladığında, hatta mütareke imzalandığında 11 Ekim 1922'de sona eren o süreç, yani baktığınız zaman yaklaşık 17-18 gün süren bir süreç, bir kriz var ki o kriz aslında savaştan daha beter. İngiltere'de hükümetin düşmesine neden olan, İngilizlerin o dönem yere göğe sığdıramadıkları efsane başbakanları Lloyd George'un siyasi

0: hayatının bitmesine neden olan Yeni Liberal Parti'nin bir daha koalisyonla bile iktidar yüzünün görmemesine neden olan çok önemli İngilizlerin ağır bedel ödedikleri 18 günlük bir süreçtir. Kanada'nın yine aynı şekilde Birleşik Krallık'tan kopmasının sebebidir. Bugün isteyen izleyicilerimiz Google'da çok basit bir tarama yaptıklarında Kanada bağımsızlık ya da Mackenzie King diye tarama yaptıklarında görecekleri şey Mustafa Kemal Paşa'nın ve milli mücadele kadrolarının o çok büyük başarıyla İstanbul'u tek kurşun atmadan geri almamıza da neden olan Çanak krizindeki o psikolojik savaşta elde ettikleri başarıdır. Bizim her şeyden önce Çanak krizini insanlara iyi anlatmamız, o psikolojik savaşı nasıl verdiğimizi, 100 bin askerle Çanakkale ve İstanbul'un kapısına dayandığımızda İngilizlerin korkuyla ne yapacaklarını şaşırdıklarını, Yugoslavlara, Romenlere bile asker yalvarmak, dilenmek zorunda kaldıklarını insanlarımıza anlatmamız lazım. Bunu anlatmadığımız zaman gelip İstanbul'u tek kurşun atmadan İngilizler niye terk etti? Terk etmedik ne yapacaklardı? 100 bin kişi o sırada. Ama baktığınızda ordunun mevcudu 200 bin kişi ve dünyada savaşa en hazır, taarruz harekatına en hazır ordu istimini almış. Gümbür gümbür dağdan yuvarlanan çığ gibi geliyor. Karşısında kim durabilirdi? İngilizler de duramazlardı. Nitekim aklı selim İngiliz Genelkurmayı maceraperest başbakanlığının önüne geçti ve İngilizler adına çok büyük bir faciayı önledi. Bir. İkincisi, bu Çanak krizi arifesinde İstanbul'daki Yunanların gizli yeraltı örgütü Mikdiazi'deki Amina'nın yaklaşık 20 bine yakın Rum'u silahlandırdığını biliyoruz. Buna karşılık aynı şekilde Mustafa Kemal Paşa da buna hazırlık yaparak aynı şekilde 20 bine yakın orada gönüllüyü silahlandırmıştı. Yani eğer Çanak krizinin sonunda Mudanya mütarekesiyle bir barış ortamı tesis edilmiş olmasaydı, hemen ardından barış görüşmeleri başlamamış olsaydı, büyük ihtimalle İstanbul'da çok kapsamlı bir meskun mahal muharebesi yaşanacaktı ve taş taş üstünde kalmayabilirdi. Şimdi bu durumda İstanbul neden tek kurşun atılmadan İngilizler tarafından teslim edildi diye soran insanlara da ben şunu sormak istiyorum. İstediğiniz nedir? Bir 50 bin asker de orada mı şehit olsaydı? Ya da İstanbul, güzelim canım İstanbul, ata yadigarı İstanbul, ecdat yadigarı İstanbul'da İzmir gibi yanmış, yıkılmış, elimizde viran bir şehir enkazı olarak mı kalsaydı? İstenen şey bu mudur? Vatanını seven, ben Türk'üm diyen hiç kimse böyle saçma sapan bir soru sormaz, sormamalı.
1: Peki. Şimdi tekrar İstanbul'un işgaline dönmek istiyorum. Yani 5 yıla yakın bir süre önce söyledik İstanbul işgal edildi, ancak resmi işgal 16 Mart 1920. Biraz önce siz de söylediniz ki
0: Evet.
1: Şehzadebaşı Karakolu'na baskın yapıldı ve 5 asker orada şehit edildi. Şimdi bir anlamda milli mücadele Anadolu'da devam ederken İstanbul'da da tabii çok ciddi bağlantılar var. Ve orada da bir mücadele veriliyor. Fiili işgal sonrası resmi işgale geçildiğinde, yani İngilizler, Fransızlar bütün oradaki bir şekilde yapıyı kontrol altına, İstanbul'daki yapıyı kontrol altına aldıklarında, Ankara'nın buna karşı tavrı ne oldu? Nasıl mücadele etti? Ya yani bu işgal süreci boyunca İtilaf devletleriyle bir çatışma hali, askeri bir çatışma hali oldu mu hiç?
0: Elbette. Şimdi 16 Mart 1920 aslında bağıra bağıra gelen bir işgaldir. Bakın Mustafa Kemal Paşa'nın özellikle en büyük endişelerinden ve gidenlere yaptığı uyarılardan bir tanesi Sivas Kongresi kararları uyarınca açılacak olan ve İstanbul hükümetinin o dönemki sadrazamı biraz daha ılımlı bir politika, biraz daha Anadolu ile uzlaşma yolu arayan Ali Rıza Paşa'nın da onayıyla Amasya mülakatından sonra Meclis-i Mebusan'ın açılması biliyorsunuz artık karara bağlanmıştı. Ve bu Meclis-i Mebusan'ın nerede açılacağı çok büyük bir problemdi. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da bunların yaşanacağını bildiği için özellikle İç Anadolu'da Eskişehir ya da Ankara ama tercihen Ankara'da açılması konusunda ısrarcıydı. Fakat tabii tek başına değil heyeti temsilinin önemli isimleri Rauf Bey, Kara Vasıf bunların da özellikle bastırmasıyla Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da açılmasına gönülsüz de olsa rıza göstermek zorunda kaldı. Ama bunun olduğunda şunu da çok iyi biliyordu. Misak-ı Milli beyan edildiğinde çünkü Meclis-i Mebusan açılacak evet ama giden mebusların hepsine bir şartı var, birkaç şartı var. Bunlardan bir tanesi Misak-ı Milli'nin açık oturumda net bir şekilde yedi düvele beyan edilmesi. Yani Misak-ı Millî'nin özüne baktığınız zaman aslında bir savaş beyanıdır. Yani bir manifestodur. Orada işgallerin sona erdirilmesi için bir meydan okuma vardır. O işgaller diplomatik yolda sonuçlanmayacağına göre nasıl sonuçlanacak? Silah yoluyla. Bu da o açıdan baktığınızda zaman zaman bazı meslektaşlarım karşı çıksa da ben inatla aynı şeyi savunuyorum. Misak-ı Millî bir savaş ilanıdır. İşte bunu ilan ettiğiniz zaman meclisi mebusanda bunun geri dönüşünün nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Elbette Mustafa Kemal Paşa da bunun farkında ve hazırlıklarını yapmış durumda. Nitekim onun söylediği gibi gelişince olaylar, her ne kadar onun ilk başta talep ettiği gibi açık oturumda kabul edilip beyan edilmiş olmasa da, Misak-ı Millî adıyla beyan edilmiş olsa da, mecliste bir müdafaa-i hukuk grubu kurma şartı vardı, onun yerine bir Felah-ı Vatan grubu kurulmuş olmasına rağmen, meclis başkanı gıyabında o seçilmemiş olmasına rağmen, yine de atılan bu adımların hepsi başta İngilizler olmak üzere işgal güçlerini fazlasıyla tedirgin etti ve bunun bu şekilde geleceğinin, geri dönüşünün olacağını, ama bu şiddette olacağını düşünüyor muydu onu çok bilemiyoruz tabii. Biliyordu. Hazırlıklar neler yaptı? Mesela Anadolu'nun dört bir tarafında saha ajanı olarak çalışmakta olan, başta Albay Rawlinson olmak üzere, Binbaşı Smith olmak üzere önemli İngiliz subayların hepsinin tek tek adı, eşkali, yeri, yurdu belirlenmişti ve kararlaştırılmıştı. Bir tek emre bakıyordu. Nitekim 16 Mart günü bu işgaller olur olmaz Mustafa Kemal Paşa'nın ilk talimatı Kazım Karabekir 15. Kolordu'ya daha önce kararlaş şekilde harekete geçelim der ve 32 İngiliz subayı tereyağından kıl çekilir gibi tutuklanarak savaş esiri, bakın bunun altını çiziyorum, savaş esiri olarak tutuklanır. Aynı şekilde Adapazarı Geyve istikametine giden bizim Karanlık Boğaz dediğimiz, bugün İstanbul-Ankara demiryolu hattının da geçtiği o boğazı düşünün, Bilecik'ten geçerek giden. Orası son derece kritik. Hem iletişim açısından, muhabere açısından, çünkü telgraf hatları oradan geçiyor, İstanbul'la Eskişehir'in bağlantısı oradan. Ve aynı şekilde demiryolu hattı oradan geçiyor. Çok kritik. İlk emirlerinden birisi derhal Karanlık Boğaz, Adapazarı Geyve'ye kadar, Lefke'ye kadar, şimdiki Osmaniliye kadar işgal edilecek. İngilizler oradan sürülüp atılacak. Aynı şekilde Eskişehir'deki İngiliz taburu oradan sürülüp atılacak. Bütün demiryolu ve iletişime tamamen el konacak ve bunun dışında İstanbul'la tüm iletişim kesilecek. Bu emirler süratle yerine getirilir ve artık o dakikaya kadar biraz böyle mütarekeyi ilk bozan taraf olmamak için birbirine değmeden etrafından dolaşmaya çalışan İngilizlerle Türklerin karşılıklı kılıçlarını çektiğini görüyoruz. Şimdi 16 Mart'la beraber neler oldu? Bir ona bakmak lazım.
1: Evet.
0: Evet, İstanbul'da olan biten o işgal sürecinin artık daha da çetin hale geldiği bir süreç var. Evet, onu konuşuruz yine. Ama bir de İstanbul'un dışında İstanbul'la Anadolu bağlantısında neler oldu? Mesela 16 Mart'ta olan o şiddet, ben artık terör eylemi diyorum İngilizlerin yaptığını, o Şehzadebaşı Karakolu'na, Soğukçeşme Rüştiye, Maltepe'ye vesaire hep yaptıkları, ama bunun dışında dışarıya da ellerini kollarını uzatma gayretine girdiler. Mesela Mayıs 1920'de yaşanan Adapazarı Geyve Muharebesi, hani İngilizlerle savaşmadık ki diyorlar ya, Adapazarı Geyve Muharebesi'nde biz kiminle savaştık? Bugün Haydarpaşa'daki İngiliz mezarlığına gittiğiniz zaman gördüğünüz mezar taşlarında Mayıs 1920, Haziran 1920 tarihli mezar taşlarındakiler yani ishalden mi öldüler? O İngilizler nasıl öldü? Onları bir sorgulamak lazım. Ama en önemlilerinden bir tanesi mesela 5 Temmuz, yanılmıyorsam 5 Temmuz'du 1920 tarihinde Kuvayi Milliye Beykoz'daki İngiliz karakolunu basar. Bakın Amerikan gazetelerinde ayrıntıları vardır.
1: Evet.
0: Çünkü bir Amerikan muharip o sırada buna şahit olmuştur olan bitene. Hatta bir İngiliz subayın kafasının kesilerek öldürüldüğü detayına kadar anlatır. 3 subay, 20'den fazla da Hint kökenli İngiliz askeri o çatışmada hayatını kaybeder. İngilizlerle artık kılıçlar çekilmiştir ve kıran kırana bir mücadele başlar. Ama bu sürecin çok sürdürülebilir olduğunu İngilizler düşünmediği için derhal alışık oldukları şekilde bir taşeron aramaya başlarlar. Ve Anzakları, Yeni Zelanda ve Avustralya kökenli askerleri daha çok kullanmışlardı Çanakkale'de. Filistin'de de kullandılar. Şimdi sıra kime geldi? Londra'daki görüşmeler sırasında ben buradayım diye kendisini gösteren Venizelos'a bir şans verdiler. Ve Venizelos'un bir tümeninin başına komutasını tamamen İngilizler alarak onlar özellikle Kocaeli istikametine hareket ettiler. Ve bir de Mil hattını geçerek Haziran'da 20 Haziran 1920'den itibaren Bursa ve Uşak üzerine ileri harekata başladılar. Bu ileri harekatı hep Yunan ileri harekatı gibi basitçe anlatır geçer tarih anlatımımız ama öyle değil. Hayt'ta yapılan 3. konferanstan sonra bunun müşterek bir ileri harekat olmasına karar verilmiştir. Fransızlar, İngilizler, Yunanlar aynı anda hatta Ermeniler de dahil olmak üzere aynı anda eş zamanlı olarak harekete geçerler.
1: Ve denizden de
0: Temmuz
1: yanlış hatırlamıyorsam bir bombardıman da yapılıyor Bursa'nın işgali
0: tabii.
1: sırasında.
0: Sadece mesela Mudanya, Karamürsel, Gemlik gibi liman kentlerini bombardımana tutarak Yunanlıların önünü açmak var. Bir de onun dışında mesela İzmit'teki Çuha Fabrikası, Kuvayi Milliye'nin ciddi örgütlendiği, üs olarak kullandığı terk edilmiş Çuha Fabrikası'nı denizden yine topa tutarak yerle bir ederler. İngilizler hatta Mudanya'ya önden deniz piyadelerini çıkartırlar. Biraz ortalığı onlar yumuşatır, arkasından Yunanlar gelir. Zaman zaman bu da tartışılır. İşte mesela bu Ethem isyanı gündeme geldiği zaman ya Ethem varken işte her yere yetişiyordu. Bakın düzenli ordu karşısında duramadı. Ya düzenli ordu değil, düzenli orduyla beraber desteklenmiş Kuvayi Milliye müfrezeleri, düzenli ordu bile değil. Düzenli ordudan bölükler, taburlarca desteklenmiş Kuvayi Milliye müfrezeleri bu ileri harekatın karşısında duramadığı için Bursa'da düşer ve mecliste o puşi değil siyah serilir. Bursa kurtulana kadar da o siyah örtü meclisin kürsüsünde kalacaktır. Yani 16 Mart 1920 ile başlayan aslında bir şiddet süreci var. Ama bu şiddet sürecinin sonunda zaten bunun amacı şu: bir an evvel sivri dayatmak, kabul ettirmek. Ve dikkat edin, Yunanların özellikle başını çektiği bu Batı Anadolu'daki ileri harekat hemen Sevr Antlaşması'nın imzalandığı tarihte son bulur. Böyle bıçakla kesmiş gibi biter. Ama ne olur? Sevr Antlaşması'nı sadece Saltanat Şurası kabul eder. Dolayısıyla Sultan Vahdettin de kabul etmiştir. Her ne kadar bunu sulandırırlar, Sultan
1: Evet,
0: Vahdettin
1: neden
0: toplantıda
1: kabul
0: bile...
1: etti? Mesela Saltanat Şurası dediniz ya. Mesela Saltanat Şurası'nın başında kim var? Biraz ondan bahseder misiniz?
0: Saltanat Şurası düzenli toplanan bir yapı değil. Saltanat Şurası olağanüstü hallerde birkaç kez toplanmış. Bu da yanılmıyorsam üçüncü ya da dördüncü toplantısı. Ve doğal olarak Saltanat Şurası'nın başındaki kişi de Sultan Vahdettin, mutlak iradeye sahip olan kişi. Evet, toplantıyı erken terk eder. O karar bağlanırken, antlaşma onaylanırken belki salonda değildir. Ama daha sonra onaylandıktan sonra bunu veto etme hakkına sahip. Ben bunu kabul etmiyorum, çok onursuz bir antlaşma deme şansına sahip. Bunu yapmamıştır, yürürlüğe girmesine seyirci kalmıştır. Bu ne demektir? Sultan Vahdettin de salonda olsun ya da olmasın Sevr Antlaşması'nı onaylamıştır. Sevr Antlaşması'nı onun onaylamasıyla bitmedi. Ankara hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu reddetti.
1: Evet.
0: Reddettiği anda bir çöptür dedi. Herhangi bir değeri diplomatik ya da resmi hukuki bir değeri nezdimizde yoktur. Biz Misak-ı Milli'yi uygulamaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden hiçbir şey değişmedi dediği andan itibaren Sevr Antlaşması bir çöptür ve o dakikadan sonra 16 Mart'tan beri İngilizlerin kurguladığı senaryoda boşa çıkmış olur. Neden? Asıl direnişi hızlandıran belki de biraz bu olmuştur. Evet, biz hep 15 Mayıs 1919 uyuyan herkesi uyandırdı, milli mücadele biraz daha ivme kazandı deriz ama bana göre asıl hem düzenli orduya geçiş hem muharebeler döneminin başlaması 16 Mart 1920'de İngilizlerin gerçek yüzünü göstermesiyle olmuştur. Bu arada bir parantez açalım bence kafa karışıklığını engellemek için. Şunu bana şu ana kadar soran olmadı, hep beklediğim bir sorudur. Ya derler ki 13 Kasım 1918'de İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, hatta Japonlar bile vardı
1: Evet.
0: aralarında, Amerikalılar bile vardı. İstanbul'u işgal ettiler. Gemiler geldi 65 parça. İşte Mustafa Kemal de aynı gün hatta İstanbul'a geldi, aralarından geçerken geldikleri gibi giderler dedi. O günkü işgal değil miydi? 16 Mart 1920'de nedir diye. 13 Kasım 1918'de yapılan da daha sonra 15 Mayıs 1919'da İzmir'e Yunanların çıkışında yapılanı da uluslararası kamuoyuna anlatmak için İngilizler hep şunu söylediler: bu kalıcı bir işgal değil, asayişi tesis etmek için işte Mondros Mütarekesi'nin 5. 7. hükümleri uyarınca geçici olarak barış antlaşması imzalanana kadar geldik. Yani burada jandarma polis görevi görmek üzere geldik sadece. Ve aynı zamanda da yenilen tarafın yenilgiden doğan ödemesi gereken bedeli, ki bu da nedir? İşte orduların terhis edilmesi, silahsızlandırılması Türk tarafını, bunları sağlamak için buradayız demişlerdi. Ama 16 Mart 1920'de İngilizler deniz piyadeleriyle İstanbul'a girip de süngülü tüfeklerle şiddet eylemlerine giriştikleri andan itibaren artık bu söylemlerinden vazgeçtiklerini, bunu daha fazla ifade etmediklerini ve bu olay gittiği yere kadar gider şeklinde bir politik dediklerini görüyoruz. O yüzden iki farklı tarih var. Bu tarihlerden 16 Mart 1920'ye kadar olan süreç, yani yaklaşık baktığınız zaman bir yıl 4 ay gibi bir süre ediyor, 16 ay gibi bir süre yapıyor. Bu süre içerisinde çok fazla şiddet kullanmadıklarını, dedikleri gibi daha çok asayişi tesis etme, işte polis görevini mesela bir karar alıyorlar, onu gerçekleştirme ve bir de cadı avı yapıyorlar elbette. Nedir bu da? Birinci Dünya Savaşı'nda kendilerine en büyük sıkıntıları yaşatmış olan ve Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların yanında savaşa girdiği için sorumlu tuttukları İttihat ve Terakki'ci avına başlıyorlar. Evet. İttihat ve Terakki'nin 3 önde gelen isminin, daha doğrusu hep 3 önde gelen ismi diyoruz ama başkaları da var tabii, Bahattin Şakir gibi. Onların yurt dışına çıkmasıyla beraber elde Anadolu'da, İstanbul'da kimler kaldıysa teker teker, işte valiler, işte Diyarbakır Valisi Reşit Bey, Boğazyan Kaymakamı Kemal Bey, bunların peşine düşüp kimi yakalayabilirlerse bedel ödetme telaşı var. Bunlarla uğraşıyor. Tabii yani biz mesela sadece o değil, ona bakarsanız Urfa mutasarrıfını da aynı şekilde, evet. Hatta onun hikayesi çok daha acıdır. Önce 15 ay kürek mahkumluğuna mahkum ederler. Adamcağız girer 15 ay kürek mahkumu olarak cezasını çeker. Hemen salı verildikten sonra tekrar tutuklanır. Bu sefer Nemrut Mustafa Divanı'nda yargılanır ve idama mahkum edilip bu sefer o da aynı şekilde Beyazıt Meydanı'nda idam edilir. Daha çok böyle nokta şeylerle uğraşırken İngilizler ve işgallerini de noktasal bazda tutarken 16 Mart 1920'den itibaren artık hem Yunanlıların önünü açarak hem de kendileri bizzat İstanbul'da despot bir yaklaşımla idareyi tamamen ele alarak gerçek yüzlerini göstermişler.
1: Peki hiç kesmek istemedim, o yüzden çok akıcı bir şekilde anlattığınız için. Şimdi şunu merak ediyorum. Mesela siz bahsettiniz, aslında öyle hani tek kurşun atmadan diyoruz ama İngilizlerle ciddi bir çatışma, savaş hali olmuş. Benzer tablo mesela Fransızlar için de. Çünkü bizim tarihimizde bu boşluklar maalesef çok anlatılmıyor. Yani İstanbul'a işte hatta o biraz görkemli bir şekilde Fransız general geliyor, İstanbul işgal ediliyor. Ama bir yıl sonra Fransızlarla, evet, Fransızlarla anlaşma yapılıyor ama bu arada neler olduğu, yani Güney Cephesi'nde Fransızlara verilen zayiatlar, oradaki çatışmalar, bunların hiçbiri anlatılmıyor. Haliyle şöyle düşünülüyor. Yani İtilaf Devletleri arasında evet malum bir çatışma hali var. İtalyanlar özellikle çatışma hali var. Ama hani bir yıl sonra Fransızlar bakın milli mücadeleyi gördüler ve biz de anlaşmayı imzalayıp çekip gittiler. Gerçekten böyle kolayca çekip gittiler mi Fransızlar? Yani bu kolay mı oldu bu anlaşmaya gelmek?
0: Şimdi bakın, bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi bu tarz tarihi olayları değerlendirirken günümüzden kopuk, o arada yaşanmış, izole, böyle farklı bir ekosistemde, kapalı bir ekosistemde yaşanmış bitmiş olaylar gibi bak. O zamanki insanlar da aynı bizim gibi duyguları olan, zaafları olan, üstünlükleri olan, avantajları olan insanlar, etten kemikten insanlar, duyguları olan insanlar. Aynı şekilde o zaman da aynı bugün olduğu gibi muhatap olduğumuz dost ya da düşman tarafların başkalarıyla ya da kendi içlerinde olan başka dinamikleri de var. Bir örnek verelim size. Şimdi Orta Doğu Arap saçına dönmüş durumda, cadı kazanı gibi kaynıyor yıllardır.
1: Evet.
0: Yaklaşık 15 yıldır. Hakikaten sonu da nereye varacağını bilmiyoruz. Ama değişmeyen bir tek şey var. En çok Orta Doğu'da bir şeylerin değişme ihtimalinin olduğu zamanlar hangi zamanlar? Amerika'da seçim olduğu zamanlar. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Amerika'da Biden geldi, Trump gitti. Trump gitti, Biden geldi. Ondan önce işte Obama vardı, şu vardı, bu vardı. Yani gelen başkanla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki siyasetinde bir takım değişiklikler olma ihtimali ve insanlarda düzelme, aman artık biraz ortalık durulur mu hayali, düşüncesi, umudu olmaya başlıyor. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Aynı şey bundan 100 sene önce de geçerli. Muhatap olduğunuz tarafta bir seçim olduğu zaman daha önce şahin politika güden, mesela bir Clemenceau gidip de yerine Millerand geldiğinde biraz daha ılımlı, Fransızlarla olan ilişkilerimizde ve bizim onların Kilikya dedikleri, Silisi dedikleri Çukurova bölgesinde bir takım şeylerde Fransızların siyasetinde değişme olma ihtimali gündeme geliyor. Nitekim yaşanan tam olarak bu. Yani Orta Doğu'yu kasıp kavuran, yangın yerine çeviren siyasi yaklaşımıyla ülkelerden bir tanesinin siyasetinde bir değişiklik olunca, siyasi aktörlerinde değişiklik olunca, mesela Amerika ne diyor? Irak'ı boşaltacağım diyor. Ya da ne diyor? Suriye'den çekileceğim diyor. Aynı şey. Başka hiçbir farkı yok, bakın altını çiziyorum. Fransızlarda da şahin politika güden işgal yanlısı Lloyd George'un kankası diyelim sokak ağzıyla, Clemenceau görev süresi dolup da seçim yapılınca o gittikten sonra yerine Millerand gelir. Millerand yine aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimi gelir hemen 8 ay sonrasında. Bu sefer Millerand parlamento içerisinden seçilmiş cumhurbaşkanı olarak saraya gidince, Tüileri'ye gidince, bu sefer onun yerine de ondan da ılımlı sosyalist Aristide Briand gelir. Briand'ın seçime girerken verdiği sözdür bu: çocuklarınız yuvaya geri dönecek. 65 bin asker tutuyorlar Orta Doğu'da. 30 bini bizim tarafımızda, 35 bini Suriye tarafında. Öbür tarafta Faysal ayaklanmasıyla zaten başları dertte. Biz de Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta canlarını okuyoruz bu adamların. Ekonomik hiçbir gelir elde edememişler. Üstüne üstlük Sykes-Picot anlaşması sırasında, mutabakatı sırasında onlara bırakılan Musul'u da İngilizler işgal etmiş, ellerinden almış. Petrol konusunda da çırak çıkmışlar. Ve bunun üzerine bir de sürekli gün aşırı tabut geliyor Fransa'ya. Bakın, sadece Maraş Harbi'nden sonra Maraş'tan Islahiye yönüne kaçarak uzaklaşan General Köret'in Islahiye'ye varana kadar yolda bıraktığı ölü Fransız askeri sayısı 400'dür. Sadece Pozantı kuşatması ve arkasından Karboğazı baskınında bir taburun yarısı esir alınmış, yarısı imha edilmiştir. Fransızlar bu kadar ağır bedel ödedi. Yunanlılara yakın, neredeyse Yunanlara yakın ölü bıraktılar bu topraklarda. Şimdi bu adamların bir tek derdi kalmıştı. Londra Konferansı sırasında Şubat 1921'de elimizde bir tek Antep kaldı. Maraş'ı söke söke elimizden Türkler aldı. Urfa'yı aldı. Pozantı'yı aldı. Karboğazı'nda bizi mahvettiler. Rezil rüsva olduk. Artık Antep bir prestij mücadelesi haline gelmişti. Nitekim Antep Harbi'de o 11 ayın sonunda Antep halkı artık açlığa, Fransızlara değil, açlığa teslim olup da şehri boşalttıktan sonra mücahitler, artık o dakikadan sonra Fransızlar rahatlamıştır ve nitekim Millerand bu sefer temsilci olarak geldiğinde, Aristide Briand açılış konuşması sırasında Londra Konferansı'nda Şubat 1921'de der ki, çok uzun bir meşakkatli sürecin sonunda dünyanın en iyi donatılmış, en iyi eğitilmiş orduları olsak da, çok ağır bedeller ödeyerek de olsa Antep'i aldık. Artık bu dakikadan sonra barış görüşmemiz lazım diyor. Yani adam, ben Antep'i alarak prestij kavgası haline getirdiğim olayı bir şekilde çözdüm. Artık bu dakikadan sonra ben savaş istemiyorum diyor adam. Ve o nedenle Şubat 1921'de başlayarak yavaş yavaş yaklaşmaya başladıklarını, bir an evvel Anadolu'da işgal ettikleri bölgeleri boşaltıp Suriye'ye doğru kaydırmak ve ellerinde tutacakları az miktardaki askeri, Orta Doğu'da tutacakları sadece Suriye'de tutma eğiliminde olduklarını net bir şekilde gösteriyorlar. Bakın, yıllık 1 milyar 800 milyon frank harcama yapıyorlar bu Orta Doğu işgali için. Fransız ekonomisi için de bu çok ağır bir yük. Bunu telafi edeceklerini düşündükleri Almanya'dan alacakları savaş tazminatını da 2 yıl alamıyorlar. Fransız ekonomisi tepe taklak gidiyor. Aristide Briand verdiği sözü tutamıyor. Bu şartlar altında siz olsanız ne yaparsınız? Bir an evvel bu bataklıktan çıkmak istemez misiniz? Amerikalıların Suriye'den, Irak'tan çıkmaya çalıştığı gibi. Fransızların da işi aynen bu şekilde. Ha, burada yanlış anlatılan bir tek şey şudur: güneyde Fransızlara karşı verdiğimiz mücadele bağımsız şehir mücadeleleri değildir. Yani Urfa ayrı, Maraş ayrı. Hayır, bunların hepsi Kasım 1919'da Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir büyük komutanların bir araya gelip yaptıkları toplantıda kararlaştırdıkları ve buna istinaden 17 Kasım 1919'da Develi'de, Kayseri Develi'de Ali Fuat Cebesoy'un yanına çağırdığı, davet ettiği gerilla subayları, bunların hepsi subay, görevlendirerek gönderip başlattığı Kuvayi Milliye Muharebeleridir. Tamamen bir plan dahilinde, tamamen tek bir merkezden yönetilen, Sivas'tan o tarihte, daha sonra Ankara'ya taşındı tabii, Heyeti Temsiliye ve Mustafa Kemal Paşa tarafından kurgulanıp yönetilmiş bir gayri nizami harp stratejisine dayalı savunma uygulanmıştır orada.
1: Benzer bir durum Musul için de var aslında, değil mi? Ben yanlış bilmiyorsam Özdemir
0: tabii,
1: Bey'di.
0: Tabii. Şimdi biz büyük taarruza hazırlanırken bir yandan da şartlar önümüze çok önemli bir fırsat getirdiği için Mustafa Kemal Paşa bu fırsatı değerlendirmek ister ve Batı'da Yunanlara karşı büyük taarruz, sat taarruz planı hazırlanırken aynı şekilde Musul Kerkük tarafına doğru da bir taarruz planı hazırlığına girişilir. Neden? O bölgedeki aşiretler ayaklanıp İngilizleri çok zor durumda bırakınca bunu değerlendirmek gerektiğini düşünür Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Paşa'dan bölgedeki lehçelere hakim, dil sıkıntısı olmayacak ve gerilla harbi konusunda tecrübesi olan, tercihen teşkilat-ı mahsusa kökenli bir subayı hemen oraya göndermek gerektiğini söyler. Aynı tarihlerde de Cevat Çobanlı Paşa El Cezire Cephe Komutanı olarak Diyarbakır'a gönderilir ve ikisine de verilen talimat budur. Önden Şefik Özdemir Bey derhal Musul tarafına geçerek oradaki aşiretlerden bir Kuvayi Milliye yapısı oluşturmaya başlar. Onun da ilk sonuçları Derbent Muharebesi'nde, bakın hani İngiliz'le savaşmamıştık ya, Derbent Muharebesi'nde iki İngiliz zırhlı aracını tahrip ederler. 100'den fazla İngiliz askeri orada hayatını kaybeder. İngiliz taburu kendisini kaçarak zor kurtarır. Çok ağır zayiat verirler. Ve Mustafa Kemal Paşa bunu görünce Aralık 1921 tamam der, artık zamanı geldi, harekete geçiyoruz. Kazım Karabekir'e, Doğu Cephesi Komutanlığı'na ve El Cezire Cephesi Komutanlığı'na birer talimat emir gider Genelkurmay'dan. Kazım Karabekir'den iki piyade ve aşiret süvari tugayları oluşturması emredilir. Aynı şekilde El Cezire Cephesi'nde Cevat Çobanlı'ya da iki piyade bir süvari tümeni teşkil etmesi ve emir geldiğinde birisi Dicle'nin doğusundan, birisi batısından hareket ederek Musul istikametinde Şefik Özdemir Bey'in kuvvetleriyle buluşacak şekilde İngilizlere karşı ileri harekata başlama hazırlığı yapılır. Ama Nisan 1922'de büyük taarruza sayılı zaman kala işte Revandiz harekatı denen harekatta İngilizler bu sefer orantısız güç kullanırlar. Doğrudan havadan yere muharebeyle, hava unsurlarıyla o Kuvayi Milliye müfrezelerini Şefik Özdemir'in dağıtınca bu plan için bir süre beklemeye karar verilir. Ardından da zaten mütareke ve barış görüşmeleri başlayınca bu harekat ertelenir.
1: Peki.
0: Ama sonuçta Mustafa Kemal Paşa'nın aynı anda hem Yunanlarla hem İngilizlerle savaşmayı göze aldığının da altını çizelim.
1: Peki, son olarak şimdi saatimiz de yavaş yavaş daralıyor. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi siz hiç kesmeden dinliyorum sizi, o yüzden çok detaylı da anlatıyorsunuz. Çünkü çok üzerinde durulmayan tarihi başlıklar bunlar, anlatılmayan tarihi başlıklar. Evet. O yüzden çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi İstanbul'un kurtuluşu, yani bizim aslında şu anki coğrafyamızın, şu anki sınırlarımız içerisindeki şehirlerimizin büyük bölümünde bir kurtuluş günü var. Ama şimdi bu kurtuluş ifadesinden sürekli bu bir tartışmaya neden oluyor. Hatta Kurtuluş Savaşı'nın ismi dahi bir tartışmaya neden oluyor ve hani itiraz ediliyor ya da hak edildiği gibi ilgi görmüyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu kurtuluş isminden hani bir şehir, İstanbul'da neler yaşandığı ortada. Sadece baskından vesaire hani bahsedildi ama toplumsal hayata neler anlatmaya utanıyoruz diyordu o dönemi yaşayanlar. Neden bu kurtuluş ifadesinden bu kadar rahatsız olunur? Son sorum bu olsun.
0: Kurtuluş Savaşı'nın gerçeklerini masaya yatırdığımız zaman, hani zaten kurtuluş kelimesine gelene kadar daha önce bir de hatırlarsanız bu yedi düvel ifadesine de takıntıları vardır.
1: Evet.
0: Hani nerede yedi düvelle savaştık, bir işte kötü Yunan'la savaştık alt tarafı falan derler. İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı, Ermeni'yi, Gürcü'yü hesaba katmazlar ama bunların da ötesinde bir de asıl canımızı çok yakan, başımızı çok ağrıtan bir iç isyanlar dönemimiz var bizim. Şimdi bu iç isyanlar döneminde isyan eden, Kuvayi Milliye'ye karşı, Türk askerine karşı silah doğrultup ateş eden, hatta şunun altını çizelim, 3 tümen komutanımız var. En üst düzey kayıplarımız onlardır, şehitlerimiz. Bu şehitlerimizden 3 şehit tümen komutanından, evet, bir tanesini isyancılar şehit etmiştir. İkincisi de o isyanı bastırmak için gidip isyanı bastırdıktan sonra cephede dövüşürken şehit olmuştur, şehit Nazım Bey'di. Yani 3 şehit tümen komutanından ikisinin yolu iç isyanlardan geçiyor burada. Hiç konuşulmayan bir şey. Bakın, Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Sakarya gazisi komutanlarımızdan o zaferde çok büyük payı olan Cemil Cahit Paşa, Cemil Cahit Toydemir, o kadar başarılı bir komutan, neden büyük taarruzda da komuta kademesinde değildi? Çünkü en az Batı cephesindeki yaşadığımız sıkıntı kadar Pontus ayaklanmasıyla da uğraşmamız gerekiyordu. Pontus ayaklanmasını bastırması için Cemil Cahit Toydemir görevlendirilip oraya gitti. Şimdi Pontus elbette iç isyanların bir parçası olduğu için dile getirdim. Ama geri kalan, özellikle Ankara'yı tehdit eden Adapazarı, Düzce, Bolu, Hendek isyanları, aynı şekilde Anzavur, 1. Anzavur, 2. Anzavur isyanı, Adapazarı, Geyve muharebelerinde doğrudan Kuvayi İnzibatiye'yi milli mücadelenin üzerine, Kuvayi Milliye'nin üzerine salan, yani bunlara baktığınız zaman teşvik eden, onları silahlandıran ya da onlara fetva vererek bir şekilde onları legalize eden kimdi? İstanbul'du. İstanbul hükümetiydi ve başındaki Sultan Vahdettin'di. Yedi düvelin içerisine bunu almamak olur mu? O yedi düvelden bir tanesi de buydu. Şimdi yedi düvel alerjisinin temel sebeplerinden biri bu. Kurtulurken biz neden kurtulduk? Her ne kadar o zat-ı muhterem çıkıp da Milli Eğitimsizlik Bakanı dese de işte biz neden kurtulduk? Kendisi de bal gibi biliyor neden kurtulduğumuzu. Şimdi bakın, Cumhuriyet'le barışık olmak, Atatürk'le barışık olmak her yiğidin harcı değil. Çünkü şu anda akıntıya kürek çeken insanlar bu insanlar. Dünyada konjonktür, Orta Doğu'nun halini görüyorsunuz, Rusya, Ukrayna'nın halini görüyoruz. Kuşatılmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Kuşatılmış Türkiye'de kolay olan şey teslim olmak. Teslim olmanın da en kolay yolu yeni Osmanlı kayığına binip onlarla beraber, işte bu yeni Amerikan büyükelçisinin ara ara çıkıp da zırvaladığı gibi, bu tarz söylemlerle o tarafta, o safta yer tutmak. Asıl zor olan şey şu anda Cumhuriyetçi olmak, Atatürkçü olmak. Asıl zor olan şey şu anda Kuvayi Milliyeci olmak. Asıl zor olan şey şu anda emperyalizme kafa tutmak. Adamlar da kolay olanı yapıyorlar. Neden kurtulduk sanki diyor orada, üstüne düşeni yapıyor.
1: Peki, çok teşekkürler Sayın Selim Erdoğan, harp coğrafyası uzmanı, tarihçi. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: O kadar güzel anlattı ki hiç araya giremedim. Hatta bir sorum vardı, kaldı ama evet, çok güzel anlattı. Kendisine birazcık İstanbul'un görünmeyen direnişçilerini sormak istemiştim aslında. Bu işte İstanbul işgal altındayken herkes oturup beklemiyor. İstanbul'un gündüzü başka, gecesi başka. İşte bu gecesinde İstanbul'dan Anadolu'ya subay, silah, cephane, malzeme, bilgi ulaştırmak için gizli örgütlenmeler kuruldu.
1: Tabii tabii, MİMİM grubu var. Hı-hı. Muhtemelen yani, hı-hı, şimdi süremiz azaldığı, evet, için keşke daha uzun uzun konuşabilseydik.
2: Başka bir zaman inşallah.
1: Başka bir zamanda daha detaylı konuşmak lazım. Çünkü bunlar çok, hı-hı, tarih içerisinde çok konuşulmuyor.
2: Evet, konuşulmuyor.
1: Hani hep diyorum ya Selin, yani o boşluklar, hı-hı, bırakılınca, hı-hı, aslında boşluk da bırakılmıyor ama çok araştırılmıyor. Şimdi Selim, hı-hı, Erdoğan'ın o konuda hakkını teslim etmek lazım. Daha yeni bir şehitlik de bulundu hatta, hı-hı, yaptıkları araştırmalarla ve harp coğrafyası, doğrudan coğrafyayı gezerek, coğrafyada neler olduğuna bakarak bunu yapıyorlar. Kendi sosyal medya hesaplarından daha yakından takip etmek isteyenler takip edebilirler. Şimdi işgal yıllarında tabii bir de işgalin içindeki İstanbul var. Yani, hı-hı, bu işgali yaşayan insanlar var. Düşün, işgal oluyor ve okul, hastane, yetimhane, her yere el koyuyorlar. Hı-hı. El koyuluyor gerçekten böyle. Yağmalar oluyor, yiyecekler, askerler, hı-hı, yağmalar oluyor. Hatta mesela bazıları var, kayıtlara geçenlerden bahsedeceğim, hı hı, sadece. Kayıtlara geçenler de çok sınırlı bir anlamda, hı hı, ama var tabii bayağı bir işte Galata Selim Bey hala hattaymış, son bir şey demek istiyormuş.
2: Lütfen.
1: Alalım tekrar o zaman arkadaşlar. Selim Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Tekrar.
0: Hoş bulduk. Şimdi gayri ihtiyari kulak misafir oldum. Kusura bakmayın.
1: Buyurun.
0: Şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın, işgal İstanbul'unu ve işgal İstanbul'undaki bu gizli örgütlenmeleri aslında roman diliyle anlattığım gerçek kurgu ama içerisinde çok fazla gerçek öğe barındıran Hain ve Şafak Sökmeden diye iki romanım var benim. Dilerseniz daha ilerideki bir tarihte onlar üzerinden konuşabiliriz. Çünkü çok ilginç anekdotlar var o konuyla ilgili. Mesela Tophaneli Cambaz Mehmet'in General Harrington'ın arabasını çalıp karargahın önünden getirip Mustafa Kemal Paşa'ya hediye etmesi ve Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e o arabayla girmesi gibi. Yani bunları konuşabiliriz daha sonra ileride başka bir programda.
2: Keyifle.
1: Tamam,
2: Her zaman
1: o zaman
2: bekleriz.
1: sözünü aldık diyelim. Yakın zamanda Hain ve Şafak Sökmeden romanlarının içinde biraz kurgu ama gerçeğe yaslanan kurgular bunlar.
0: Evet.
1: Bunları Sayın Selim Erdoğan'la tekrardan anlatacağız. Tekrar irtibata geçeceğiz sizle. Çok teşekkürler
2: Teşekkür
1: Selim Bey.
2: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Şimdi Selim, bazı bilgileri vermek istiyorum. Mesela İşgal İstanbul'un da hani vakalardan bahsettik. Bunlar bu arada kayda geçenler ve bazıları, ben hepsini tabii burada okuma imkanım söz konusu değil. Şimdi mesela Galata Köprüsü'nde muhafaza memuru Şaip Efendi'nin Fransız askerlerince öldürülmesi. Ve şöyle oluyor. Özellikle 16 Mart 1920'deki işgalden sonra, yani resmi işgalden, biraz önce Selim Bey de anlattı. İşgalden sonra mesela artık Osmanlı vatandaşı o zaman tabii öldürülüyor ya da bir kadının bunu kayıtları o şekilde ırzına geçiliyor ya da tecavüz ediliyor. Ve mahkemelere de el koydukları için yargılanamıyorsun, biliyor musun? Yargılamıyorlar. Geliyorlar, kendi askerlerini alıyorlar, götürüyorlar. Şimdi bazı örneklerden o yüzden vermek istiyorum. Mesela ev aramalarından çok şikayet ediliyor ve hani silah arama falan diyorlar ama bayağı bir buralarda yağmalar vesaire de yapılıyor. Mesela bir rakam vereyim. Beyoğlu, Galata, Beyoğlu'nda askerlerin talebiyle birlikte, işgalci askerlerin talebiyle birlikte İstanbul'da genel ev sayısı inanılmaz derecede artıyor işgal döneminde. Beyoğlu'nda sadece 81 tane. Galata'da 77, Üsküdar'da 10, Kadıköy'de 6, toplamda 175 tane, resmi rakamlardır bunlar. 175 tane genel ev var. Ve vesikalı olarak o dönemde çalışan kadın sayısı, şöyle hemen hızlıdan yanlış olmasın diye, 2171 tahmini rakam. Ama bunun 5000, hatta 5000'in üstüne kadar çıktığı söyleniyor. Yani kayıt dışı çalışanlar. Bunlar bu arada sadece bizim bildiğimiz hani o genel ev olarak. Yoksa işte bazı randevu evleri var vesaire. Hani böyle evler var ve inanılmaz derecede artmış durumda bu. Ve bu bir şekilde genel ev ya da burada çalışan kadınların %38'i Müslüman olan kadınlar. Diğerleri, çünkü açlık var, sefalet var. Hani bir savaş, işgal dönemi, tecavüzler var bunun dışında. Bunların da şeylerin rakamlarını vereceğim. Şu genel evlerle ilgili bilgi ve öyle bir durum ki bunları mesela İtilaf Devletleri'nin askerleri talep de ediyorlar. Ama burada ciddi hastalıklar da ortaya çıkmaya başlıyor. Ve denetleme yetkisini de İtilaf Devletleri, yani hem kullanan hem
2: Hem de denetleyen.
1: denetleyen İtilaf Devletleri askerleri, böyle bir tabloyla karşı karşıya maalesef İstanbul. Şimdi biraz hani o dönemin insanları utanırdı yaşananları anlatmaya dilince, hani insanların aklına biraz gelsinler. Hani o yüzden sadece bu da değil. Mesela çocuklar, kız çocukları. Fuhuşa zorlanan kız çocukları var. Hatta yani bu rakamlar da şundan çıkıyor. Resmi kayıtlarda tabii 12, 13, 14 yaşındaki kız çocukları haliyle yok. Nereden çıkıyor? İşte Şişli Etval Hastanesi, Etval çocuk demektir. Şişli Çocuk Hastanesi. Oradaki kız çocuklarının rakamla, oradaki kız çocuklarının böyle hani oraya bu rahatsızlıktan dolayı ya da bu işte tedavi olma amaçlı gittiklerinde bu rakam çıkıyor. Keza Kemal Tahir'in Esir Şehrin insanlarında da geçer. 113 kız çocuğu diye. 113 kız çocuğu maalesef o 5 yıllık esir şehir olduğu dönemde bu evlerde, bu barlarda, bu işte neyse artık onların adı, oralarda çalışmak zorunda kalırlar. Bazı vakalarları da hızlıdan anlatayım. Mesela kayıtlara geçenlerdir bunlar, tekrar söylüyorum. Kayıt dışı olan böyle yüzlerce vaka var. İşgalin ilk yılları Kasım 1918'de Fransız askeri mesela bu nerede yazıyor biliyor musun? Onu da söyleyeyim hemen. Kaynak Yeni Gün gazetesi o zaman. 18 Kasım'da Fransız askerleri bir kadına gazetede yazıldığı gibi hani tecavüz ediyorlar. 2 Mayıs Mayıs 1920'de Başıbüyük Kartal Maltepe'de İngiliz Hint askerleri bahçede çalışan Hikmet adlı kadını kafasına taşla vuruyorlar, tecavüz ediyorlar ve bunlar Osmanlı askerleri bunları yakalıyor. Bostancı karakoluna götürüyorlar. İngiliz müfrezesi geliyor, karakoldan onları geri alıyor. Yani bir yaptırım da yok. Yani işgal edilmenin ne demek olduğunu biraz anlasın insanlar diye bunları anlatıyorum. Hani kurtulduk ifadesinden rahatsız olanlar biraz duysun diye, hani ondan rahatsız, hani neyden kurtulduğunuzu bilin diye. Bitmedi tabii. Nisan 1921 Kadıköy'de Süleyman Efendi, bu hikaye çok daha uzun, orada rusumat memuru Süleyman Efendi elleri bağlanıyor, gözü önünde ailesine tecavüz ediliyor, gözü önünde ailesine tecavüz ediliyor ve bunlar bu işte bunlar resmi evrakları olan olaylar ve yine bunu yapanlar yine karakola dahi gitmeden alınıyorlar efendim. Haziran 1921'de iki Fransız bahriyeri Beyoğlu gazinolarında garsonluk yapan o zaman bir Rum kızı Marika'yı kaçırıyorlar, tecavüz ediyorlar, gemide öldürüyorlar, denize atıyorlar. Ve bundan dolayı da mesela bir evrakta bir yaptırım gücü olmuyor. Çünkü işgal altındasınız, çünkü sizin karakolunuz, polisiniz, askeriniz o dönemde Osmanlı askeri bunlara bir şey yapamıyor. Ve işgal altında olduğunuz için ses çıkartamıyorsunuz. Keza Mayıs 1921 Çerkezköy hattında İstanbul Edirne yolu Çatalca mutasarrıflığı İstanbul'dan posta ve ekspres treniyle yola çıkan Yunan memurlar, Yunan askerleri orada bir iki Müslüman kadına tecavüz ediyorlar. Çatalca'dan bildiriliyor bu dahiliyeye. Dahiliye Nazırlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na bildiriliyor. Ama o Yunan askerlerine dair hiçbir yaptırım uygulanamıyor. Bir örnek de daha vereyim. Böyle çok örnek var. Bunlar sadece resmi kayıtlara girmiş olanlar efendim. Bunları böyle yüzlerce vaka var ama resmi olarak kayıtlara geçmemişler. Bir de o dönemin koşullarını, o dönemi bir düşününce anlatılmayanlar, söylenmeyenler bir sürü olay var. 2-3 Mart 1920 Alpullu istasyonu. Orada da baba eskiden ailesiyle Alpullu'ya giden bir yüzbaşının hanımına 3 Yunanlı asker tecavüz ediyor. Böyle bir tablo. İstanbul'un yakınında olan tecavüzler böyle. İstanbul'daki genel evlerde ya da tırnak için fuhuştaki patlama böyle. Ve bu hani bazen neden anlatılmıyor, utanırlar da anlatmaya denilince akıllara maalesef bunlar geliyor. O yüzden belli ki anlatamamışlar ama bunları şimdi anlatmak lazım. Neden 6 Ekim önemlidir? Neden İstanbul'un kurtuluşu önemlidir? İşgal altında olursanız işte böyle oluyor ve hakkınızı dahi arayamıyorsunuz. Çünkü mahkemeleriniz de işgal altında. Sizin mahkemeniz yok.
2: İşte bunların hepsi İstanbul'un hafızası aslında, bir şehrin hafızası ve biz işte bugün bu hafızada bir yolculuk yaptık. 13 Kasım 1918'de başlayan işgal sürecinden 16 Mart 1920'deki resmi işgale kadar, milli mücadeleden Lozan'a kadar, 6 Ekim 1923'te Türk birliklerinin İstanbul'a girişine kadar çok güzel bir hafızada yolculuk yaptık ama sonunu ben birazcık romantik bitirmek istiyorum.
1: Tabii.
2: Tüm dünyanın kıskandığı İstanbul, o güzel boğazımız, her şeyle. Sizin için İstanbul ne ifade ediyor? Bununla bitirelim.
1: Yani şimdi bu tarihi okuduktan sonra benim için İstanbul, hani bu programa şey, hani bir anlamda nasıl tarif edebilirim diye düşünüyorum. Aslında hani işte Şehzadebaşı baskınından da bahsettik. Biraz direniş diye. Direniş ya da işbirliği. Şimdi o bir keşmekeş bir kent. Tek bir kelimeyle şu an beklemediğimde bir soruydu. Ama bir anlamda hem direniş ruhunun olduğu, bir anlamda da işte işbirlikçilerin olduğu maalesef böyle bir kozmopolit kent.
2: Kalbinizdeki İstanbul nasıl?
1: Bugünün İstanbul'unu tarif edersek o bambaşka zaten. Ona dair söyleyecek birçok, ben değil birçok şairin şiirinden yararlanırım bunu söylemek için ama o dönemin İstanbul'unu maalesef bu rakamları söyledikten sonra da ağzımdan çok güzel bir şey çıkmasını bekleme yani.
2: Olsun, biz İstanbul'u ömür boyunca özgür bir şekilde yaşamaya devam edelim diyelim. Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir başka gündem özelde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel sona erdi.
4: Amerika'ya güvenenler kayaların arasına sıkışıyor galiba.
5: Ya, evet. Yani Ukrayna'da ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini tüm dünya gördü. Afganistan'da keza öyle. Şimdi de Körfez'deki ülkeler ve toplam olarak dünyadaki ülkelerin bir kez daha ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini net bir şekilde görüyor, yaşıyor, maliyetine katlanıyor.
6: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Yeni Yol Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Selçuk Özdağ, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Özdağ, fon vurgununa ilişkin Radyo Sputnik'te yaptığı değerlendirmede Meclis Araştırma Komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Özdağ, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en büyük sistemli, planlı ve zamana yayılan programlı bir soygunla karşı karşıya izledi. Niye araştırma komisyonuna karşı çıkıyorlar diye soran Özdağ şöyle konuştu.
2: Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en büyük sistemli, planlı ve zamana yayılan programlı bir soygunla karşı karşıyayız. Bir büyük hırsızlıkla karşı karşıyayız. Hani diyordu ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iddianamesi düzenlendiğinde o zaman başsavcı olan şimdiki Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek bu yüzyılın soygunu diyordu. Yüzyılın yolsuzluğu diyordu. Ki o iddianameye söylüyordu. İddianameye bunu söyleyemez. Ben gerçeklere söylüyorum. Burada meşru zemin yok ki. Burada manipülasyon var. Burada çok ciddi şekilde spekülatif işlemler var. Niye araştırma komisyonuna karşı çıkıyorlar? Çünkü ötekiler de kendilerine dokunmayacaktı. Dokunsa bile bir bakanlığın ruhsatına, imarına dokunacaktı. Şimdi ise iktidarlarına dokunuyor. Şimdi Muaviye'nin bir sözü var. Diyor ki zamanında benim iktidarıma ve siyasetime karışmazsanız her şeyi konuşursunuz ve her şeyi yaşarsınız. Ama iktidarıma ve siyasetime karışırsanız sizi konuşturmayız. Bu olay tesadüfen çıkmadı. Bu olayı Amerika ve Avrupa'nın bu işlemlere bakan, bu sisteme dahil olan sistemleri Türkiye'ye uyardı. Ne oluyor dedi ve medya duydu. Ne oluyor dedi siyasetçiler duydu. Manipülatif eyler. 1'e 1000 kazanan, 1'e 5000 kazanan, 1'e 4000 kazananlar var. Hemen derhal müdahale edin dedi. Bunun üzerine devreye girildi. Tehlike. Bu konu kesinlikle unutturulmamalıdır. Peki bizim SPK'mız neredeymiş? Peki bizim masamız neredeymiş? Peki bizim BİST'imiz, Borsa İstanbul'umuz neredeymiş? Bizim MIT'imiz neredeymiş? Bizim jandarma istihbaratımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız veyahut da İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız neredeymiş? Nerede bu hükümet? Nerede? Bunları görmüyor mu? Görüyor. Bakın Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiştir. Türkiye'de sistem kötüdür. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kötüdür. Ve bunun üzerine gitmeyecekler. Bunu kapattırmanın yolunu araştıracaklar. Türkiye'de yapanın yanına kar kaldığı bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu konunun araştırılacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'dur. Eğer burada bir manipülasyon yoksa, eğer burada bir spekülatif işlem yoksa, eğer burası sadece bir risk alanıysa, işlem buraya parasını yatıran vatandaşların risk alanıysa, buyurun çekinmeyin, diğer komisyonları nasıl ortak kurduysak bunu da ortak kuralım.
3: Şimdi bu komisyonun kurulmasına Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi karşı çıktığı anda kurulamıyor değil mi?
2: Kurulamıyor. Asla gizli kapaklı bir şey olmayacak. Devlet sırrı diye bir şey de tanımayacağız. Bu hükümeti yıkar. Bu demokratik bir ülkede, Avrupa Birliği'nde, İskandinav ülkelerinde, Japonya'da, Avustralya'da olmuş olsaydı, Kanada'da, Amerika'da hükümet çoktan istifa etmişti. Kılını pırtınıp toplayıp gitmişti. İstifa etmek istemiyorlar. Çünkü kendi arkadaşlarına dokunacağını ve aynı zamanda bunların da bir değişim anında da bir milli mutabakat hükümetinden de bunlara hesap sorulacağını çok iyi biliyorlar.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan Yeni Yol Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Selçuk Özdağ, fon vurgununun boyutunu anlattı. Meclis Araştırma Komisyonu kurulması çağrısını yapan Özdağ, komisyon bizzat katılacağını ve devlet sırrı ifadesini kabul etmeyerek konuşulan her şeyi kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiştir diyen Özdağ, Türkiye'de sistem kötüdür. Milli mutabakat hükümetinde bunlara hesap sorulacağını çok iyi biliyorlar ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Hafif tempo yürüyüşün sinir sistemi üzerindeki etkisi sanılandan daha hızlı ortaya çıkabilir. Fujita Sağlık Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 20 dakikalık yürüyüşün ardından bağırsak hareketlerinin kısa süre içinde belirgin şekilde arttığı görüldü. Araştırmaya katılan 21 sağlıklı genç yetişkinin bağırsak sesleri önce dinlenme sırasında kaydedildi. Katılımcılar daha sonra kendi belirledikleri rahat bir tempoda 20 dakika yürüdü. Yürüyüşün ardından 15 dakika boyunca farklı aralıklarla ölçüm yapıldı. Araştırmacılar, bağırsaklarda gaz ve sıvının hareketi sırasında oluşan sesleri hareketliliğin göstergesi olarak değerlendirdi. Yürüyüşün tamamlanmasından 1-2 dakika sonra 3 farklı ölçümün tamamında belirgin artış saptandı.

0: Bu sırada bağırsak seslerinin şiddeti neredeyse iki katına çıkarken seslerin duyulduğu süre ve bir dakika içerisinde kaydedilen ses sayısı da yükseldi. Ancak etki kalıcı olmadı ve 2-3 dakika içinde azalmaya başladı. Yürüyüşün bağırsakları nasıl bu kadar hızlı etkilediyse kesin olarak ortaya konulmuş değil. Araştırmacılar hareket sırasında otonom sinir sisteminde meydana gelen değişikliklerin veya yürüyüşün vücutta oluşturduğu doğal hareket ve sarsıntıların bağırsakları uyaran refleksleri tetiklemesinin etkili olabileceğini değerlendiriyor. Çalışma, 20 dakikalık hafif fiziksel aktivitenin bağırsak hareketliliğinde kısa sürede ölçülebilir bir değişiklik oluşturduğunu gösterirken, kullanılan bağırsak sesi ölçüm yönteminin ileride sindirim sistemi hareketlerine müdahale olmadan incelemek için kullanılabileceği belirtildi. Fujita Sağlık Üniversitesi araştırmacıları, 20 dakikalık hafif bir yürüyüşün ardından bağırsak hareketliliğinde belirgin artış görüldüğünü belirledi. Etkinin yürüyüşün bitmesine yalnızca 1-2 dakika sonra ortaya çıktığı tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: Bir şehrin hafızasında bazı tarihler silinmez. İstanbul için 13 Kasım 1918 işgal gemilerinin Boğaz'a demirlediği gündü. 6 Ekim 1923 ise sokakların Türk ordusunu karşıladı. Bu iki tarih arasında yaklaşık 5 yıllık bir işgal ve Anadolu'da kazanılan bir bağımsızlık mücadelesi vardı. 13 Kasım günü Adana'dan İstanbul'a dönen Mustafa Kemal Paşa da Boğaz'daki İtilaf donanmasını görmüştü. Yaveri Cevat Abbas'a söylediği aktarılan söz o gün için bir meydan okumaydı. Geldikleri gibi giderler. O sözün karşılığını bulması için savaşlar verildi. Bir meclis açılacak, barış masasında aylar süren görüşmeler yapılacaktı. Ve takvimler 6 Ekim 1923'ü gösterdiğinde İstanbul'a Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri girecekti. İstanbul'un işgali uzanan süreci 1. Dünya Savaşı'nın ardından başladı. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de İtilaf Devletleri ile Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Antlaşmadan yalnızca 2 hafta sonra 13 Kasım'da İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan savaş gemilerinin de bulunduğu İtilaf Donanması İstanbul'a geldi. Askerler karaya çıkarıldı, şehrin farklı noktalarına yerleştirildi. İstanbul fiilen işgal altındaydı. İşgalin en önemli dönüm noktalarından biri ise 16 Mart 1920 oldu. İtilaf kuvvetleri sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un önemli askeri ve idari noktalarını kontrol altına aldı. Şehzade başındaki karakol basıldı, Harbiye Nezareti kontrol altına alındı. Bazı milletvekilleri ve devlet görevlileri tutuklandı. 3 Kasım 1918'de fiilen başlayan işgal artık resmi bir boyut kazanmıştı. İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'ın çalışmaları sona ererken Anadolu'daki milli mücadele yeni bir aşamaya geçti. Mustafa Kemal Paşa'nın çağrısıyla Ankara'da yeni bir meclisin toplanması için çalışmalar hızlandı ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Ancak İstanbul işgal altındayken şehirle Anadolu arasındaki bağ tamamen kopmadı. Milli mücadele yalnızca cephelerde sürmüyordu. Karakol Cemiyeti ve Mimmim grubu gibi gizli örgütlenmeler İstanbul'dan Anadolu'ya silah, cephane, istihbarat ve insan ulaştırmak için çalıştı. Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi de Anadolu'ya geçişlerde kullanılan önemli merkezlerden biri oldu. İşgal kuvvetlerinin denetimindeki İstanbul'dan Anadolu'ya uzanan gizli yollar, milli mücadeleye şehirden verilen desteğin önemli parçalarından biriydi. Anadolu'da ise savaşın seyri değişiyordu. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından 1922'de Büyük Taarruz başladı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi kazanıldı. Askeri zaferi 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması izledi. İstanbul ve Doğu Trakya için yeni bir dönem açılıyordu. Doğu Trakya'yı teslim almak ve İstanbul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini temsil etmek üzere Refet Bel'e görevlendirildi. 19 Ekim 1922. Gülnihal vapuru Refet Paşa ve beraberindeki 100 kişilik jandarma birliğini İstanbul'a getiriyordu. Şehir hala işgal altındaydı. Ancak bu kez de başka bir bekleyiş vardı. Refet Paşa'nın geleceğini öğrenen İstanbullular sokakları ve iskeleleri Türk bayraklarıyla donatmıştı. Sarayburnu'ndan Kabataş'a kadar sahillerde kalabalıklar toplanmıştı. Yaklaşık 4 yıldır işgal altında yaşayan İstanbul, Anadolu'dan gelen Türk askerlerini karşılıyordu. Gülnihal vapurunun gelişi kurtuluşun kendisi değildi. Fakat Ankara hükümetinin İstanbul'daki varlığını görünür kılan önemli bir adımdı. Refet Bel'e Doğu Trakya'nın teslim alınması sürecinde görev yaparken İstanbul'da da Ankara hükümetini temsil edecekti. Ancak İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin tamamen ayrılması için barış görüşmelerinin sonuçlanması gerekiyordu. Aylar süren müzakerelerin sonunda 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Lozan'la birlikte İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin tahliyesinin de önü açıldı. 1923 yazının sonlarından itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Yıllardır kullanılan karargahlar, askeri noktalar ve binalar birer birer Türk makamlarına teslim edildi. Ve 2 Ekim 1923'te İstanbul'daki İtilaf Kuvvetleri'nin tahliyesi tamamlandı. Düzenlenen törende Türk bayrağı selamlandı ve son İtilaf birlikleri İstanbul'dan ayrıldı. 13 Kasım 1918'de savaş gemileriyle İstanbul'a gelen işgal kuvvetleri yaklaşık 5 yıl sonra şehri terk ediyordu. İstanbul artık Türk ordusunun gelişini bekliyordu. 4 gün sonra 6 Ekim 1923. Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. kolordu İstanbul'a girdi. Büyük taarruz sırasında da kolorduya komuta eden Şükrü Naili Paşa, Eskişehir ve Bursa'nın geri alınmasında görev yapmıştı. Bu kez komutasındaki birliklerin yolu İstanbul'a uzanıyordu. Türk birlikleri şehrin sokaklarından geçerken İstanbullular onları karşılamak için yol boyunca toplandı. 13 Kasım 1918'de başlayan ve 16 Mart 1920'de resmi hale gelen işgal 4 yıl 10 ay 23 gün sonra sona ermişti. Yıllar önce işgal donanmasını gördüğünde Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği aktarılan "geldikleri gibi giderler" sözü de böylece tarihsel karşılığını buldu. 6 Ekim bundan sonra İstanbul'un kurtuluşu olarak anılacaktı. İstanbul'un kurtuluşunu Cumhuriyet'e uzanan gelişmeler izledi. Yalnızca bir hafta sonra 13 Ekim 1923'te Ankara başkent oldu. 29 Ekim'de ise Cumhuriyet ilan edildi. İstanbul'un kurtuluşu da milli mücadelenin ardından Cumhuriyet'e uzanan 1923 yılının en önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihteki yıldı. ...13 Kasım 1918'de Boğaz'a demirleyen savaş gemileri İstanbul'da uzun bir işgal dönemini başlatmıştı. Fakat o yıllarda şehirden Anadolu'ya uzanan yollar kapanmadı. Silah ve cephane taşındı, insanlar milli mücadeleye katıldı. İstanbul'un kurtuluşu için cephede, gizli örgütlenmelerde ve diplomasi masasında mücadele verildi. 6 Ekim 1923'te Türk birliklerini karşılayan İstanbul bütün bu mücadelenin sonucuna tanıklık ediyordu. O gün Mustafa Kemal Paşa'nın Boğaz'a bakarak söylediği bir söz şehrin sokaklarında karşılığını buldu. Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi gittiler. Geride bağımsızlığına kavuşan İstanbul ve Cumhuriyet'e yürüyen bir ülke kaldı. Bugün İstanbul'un sokaklarında, meydanlarında ve Boğaz'ın kıyılarında o işgal yıllarından çok farklı bir şehir var. Ancak 6 Ekim İstanbul tarihindeki en önemli günlerinden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Letonya Üniversitesi ve Turku Üniversitesi araştırmacılarının PLOS ONE dergisinde yayınlanan çalışması, ülkelerdeki kedi yoğunluğuyla insanların bildirdiği mutluluk düzeyi arasında pozitif bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Araştırma 10 bin kişi başına düşen kedi sayısının daha yüksek olduğu ülkelerde ulusal mutluluk düzeyinin de daha yüksek olma eğiliminde olduğu belirlendi. Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Indrikis Krems, farklı değişkenler hesaba katıldığında da bu ilişkinin devam ettiğini ve bağlantının oldukça güçlü olduğunu söyledi. Araştırmacılar, kedilerin insanlara arkadaşlık ve duygusal destek sağlayarak yalnızlık ve stresi azaltmasının olası açıklamalardan biri olabileceğini belirtti. Ancak kedi sayısının fazla olduğu ülkelerde daha yüksek gelir, yaşam koşulları ve sağlık hizmetleri gibi mutlulukla bağlantılı başka faktörlerinde bulunabileceğine dikkat çekildi. Çalışmada ayrıca kedilerle bağlantılı Toxoplasma gondii paraziti de incelendi. Dünya nüfusunun yaklaşık %10 ila 30'unun bu parazitle enfekte olduğu tahmin edilirken, araştırmada parazite maruz kalmanın daha yüksek olduğu ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar bu sonucun parazitin mutsuzluğa neden olduğunu göstermediğini vurguladı. Daha önceki çalışmalar parazit enfeksiyonuyla ruh hali, bilişsel işlevler ve davranış değişiklikleri arasında bağlantılar bildirmiş olsa da söz konusu ilişkilerin altında yatan mekanizmaların kesin olarak ortaya konulmadığı belirtildi. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise kedi yoğunluğu yüksek ülkelerde Toxoplasma gondii maruziyetinin daha yüksek değil, genel olarak daha düşük bulunması oldu. 93 ülkeden elde edilen verileri inceleyen araştırmada 10 bin kişi başına düşen kedi sayısı arttıkça insanların bildirdiği mutluluk düzeyinin de yükseldiği görüldü. Ancak araştırmacılar bu ilişkinin kedilerin doğrudan mutluluğa neden olduğunu göstermediğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Gökbilimciler, Güneş sistemi dışında bulunan bir gezegenden geldiği doğrudan belirlenen ilk radyo sinyalini tespit etti. Yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktaki gaz devi Beta Pictoris B'den gelen emisyon, dünya dışı yaşamdan çok gezegenin olağanüstü güçlü manyetik alanına işaret ediyor. 15 Eylül'de yayımlanan araştırmaya göre, sinyalin kaynağı Beta Pictoris B, Jüpiter'in yaklaşık 12 katı kütleye sahip olan gezegen, genç Beta Pictoris yıldızının çevresinde bulunan 3 gezegenden biri. Yaklaşık 23 milyon yaşındaki sistem, 4,5 milyar yıllık Güneş sistemiyle karşılaştırıldığında oldukça genç. Araştırmacılar, tespit edilen radyo emisyonunun gezegenin manyetik alanıyla bağlantılı oldu ve dünyadaki kuzey ışıklarına benzer kutup ışıklarının bu sinyali oluşturmuş olabileceğini değerlendiriyor. Araştırmacılara göre gözlemlenen frekanslardaki radyo dalgalarının ortaya çıkabilmesi için son derece güçlü bir manyetik alan gerekiyor. Beta Pictoris B'nin manyetik alanının Jüpiter'inkinden en az 200 kat daha güçlü olabileceği tahmin ediliyor. Bu güçlü alan gezegenin çevresinde geniş bir manyetosfer oluşturuyor. Benzer bir mekanizma Jüpiter'de de görülüyor. Jüpiter'in uydusu Io'daki volkanik faaliyetlerden açığa çıkan yüklü parçacıklar, gezegenin manyetik alanı tarafından kutuplara yönlendiriliyor. Bu parçacıkların oluşturduğu enerji hem kutup ışıklarına hem de radyo dalgalarına neden oluyor. Gökbilimciler bu tür sinyalleri auroral radyo emisyonu olarak adlandırıyor. Daha önce Jüpiter, Satürn ve Güneş'in yanı sıra Güneş sistemi dışındaki bazı yıldızlar ve kahverengi cücelerden de benzer emisyonlar gözlemlenmişti. Ancak öte gezegenlerden gelen sinyallerinin tespit edildiğine ilişkin daha önceki çalışmalarda önemli bir belirsizlik bulunuyordu. Araştırmacılar sinyalin gezegenden mi yoksa gezegenin yörüngesindeki yıldızdan mı kaynaklandığını kesin olarak ayıramıyordu. Yeni çalışmadaysa radyo emisyonunun kaynağı yıldızdan ayrıştırılarak doğrudan Beta Pictoris B ile ilişkilendirildi. Bu nedenle gözlem, bir öte gezegenden gelen auroral radyo emisyonunun doğrudan tespit edildiği ilk örnek olabilir. Gökbilimciler, Güneş sistemi dışındaki bir gezegenden geldiği doğrudan belirlenen ilk radyo emisyonunu tespit etti. Beta Pictoris B'den gelen sinyalin, gezegenin son derece güçlü manyetik alanının oluşturduğu kutup ışıklarıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel başlıyor.
1: Yepyeni bir Gündem Özel'den herkese merhabalar efendim. Bugün 6 Ekim 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanımda Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
2: Fethi Yılmaz.
1: Ve sizlerle birlikteyiz. 6 Ekim 2026 Salı dedik. Bugün İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılındayız. Bir şehri düşünün, bir şehrin işgal edildiğini düşünün. Sabah uyanıyorsunuz, Boğaz hala orada, vapurlar çalışıyor, sokaklar aynı, dükkanlar açılıyor. Ama şehrin üzerinde başka bayraklar dalgalanıyor ve siz artık kendi şehrinizde, kendi ülkenizde artık eskisi kadar özgür değilsiniz. İşte bugün İstanbul'un tam 103 yıl yaşadığı o büyük değişimin hikayesini anlatacağız. Çünkü bugün 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılı ama tabii ki bu hikaye 6 Ekim 1923'te başlamıyor. Biz 1918'e kadar gideceğiz, 13 evet. Kasım'a kadar gideceğiz evet. Ve şu sözle ben başlayıp hemen size vereceğim sözü. İstanbul'un boğazına İtilaf devletlerinin savaş gemileri geliyor ve işte Mustafa Kemal Paşa'nın o zaman söylediği hala da hepimizin kulaklarında olduğu o cümleler.
2: Geldikleri gibi
1: giderler diyor. İşte onun o meşhur sözü tarihe geçti. Bugün bütün bunları konuşacağız. Değerli de bir konuğumuz bizlere eşlik edecek ama öncesinde siz neler söylemek istersiniz?
2: Tabii şöyle, geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal'in de İstanbul'a indiği günler. Yani şundan dolayı işgalin başlamasıyla Adana'da kendisi ve bir sürü yazışmalar yapıyor. Mondros mütarekesiyle ilgili itirazlarını. Sonra kendisi İstanbul'a geliyor. 12-13 Kasım 1918 bir işgal başlangıcıdır bu. Bunu tabii konuğumuzla detaylı bir şekilde konuşacağız.
1: Onu hep karıştırıyorlar. Evet,
2: tabii fiili işgal. Evet. Fiili işgal yani artık İtilaf devletleri İstanbul'u işgal etmeye başlıyorlar ama resmi işgal vardır bir de. 16 Mart 1920 kanlıdır. Şimdi kurtuluş ifadesini sürekli hani İstanbul'un kurtuluşu deyince bir de hak edildiği gibi de kutlanmıyor aslında. Çünkü Selin İstanbul 4 yıl 10'a 23 gün yaklaşık 5 yıl ağır bir işgal geçirmiş. Ağır dememin nedenleri var. Yani bir sürü olay var, bir sürü kanlı olay var. Ama maalesef İstanbul'un bu 5 yıllık işgal dönemi çok hak edildiği gibi anlatılmıyor. O dönemi yaşayanlar da vakti zamanında çok böyle bunu detaylandırmamışlar. Çünkü hani böyle şey tarifleri var işte utanırlardı onları anlatmaya söyleyemezlerdi. Çünkü gerçekten utanılacak olaylar oldu, kanlı olaylar oldu. Bunları tek tek sıralayacağız, detaylı bir şekilde konuşacağız. Unutulan işgali, unutulan derken unutturulan ya da unutturulmak istenen. Çünkü kurtuluş ifadesini kullanmaktan bugün dahi maalesef duymak istemeyenler, rahatsız olanlar var.
1: Evet, bununla ilgili ithamlar da var. Ve bugün bize eşlik edecek bir isim var ki bu konuyla ilgili böyle dolu dolu onun anlatacağı hikayeleri bekliyoruz efendim. Harp coğrafyası ve yakın tarih alanlarında çalışmalar yapan yazar ve araştırmacı Sayın Selim Erdoğan hattımızın diğer ucunda. Sayın Erdoğan, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Merhabalar Sayın Selim Erdoğan, hoş geldiniz tekrar. Ben hemen hızlı bir şekilde konuya girmek istiyorum. Biraz önce söyledim, İstanbul'un işgali yaklaşık 5 yıl çok ağır bir işgal geçirdi İstanbul. İtilaf devletleri evet. tarafından. Ama nedense Selim Bey, bu işgal, bu 5 yıllık işgalde İstanbul'da yaşananlar çok anlatılmadı, anlatılmıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?
3: Şimdi öncelikle sesim umarım iyi geliyordur, net geliyordur.
2: Tabii ki çok iyi duyuyoruz.
3: Şöyle söyleyeyim, ben bunda açıkçası hani bir komplo teorisi aramıyorum altında. Nedeni şu, kazananın vakarı diyorum ben buna aslında. Yani biz sonuçta bu her ne kadar 4 yıl kan gözyaşıyla devam etmiş olsa da çok ağır bedel ödemiş olsak da sonunda zaferle noktaladığımız yakın tarihimizin belki de tek mutlu sonla biten hikayesi bu. Dolayısıyla her şey bittikten sonra artık o kazananın biraz her şeyi unutup belki de artık önüne bakma durumu söz konusu. Kaybedenler dikkat ederseniz bir mazeret arama adı altında yenilgilerine, ya da o kuyruk acısıyla sonradan işte bu sözde Sontus Pontus soykırımı vesaire gibi şeyleri ortaya atarak olayı biraz sulandırmaya çalışıyorlar, gayretleri var. Bu sadece İstanbul'un işgali değil, bakın dikkat edin, İzmir'in işgalinde de 15 Mayıs 1919'u hep konuşuruz. O ilk kıvılcımın çakıldığı yer, belki de Batı Anadolu'da direnişi milli mücadele seviyesine taşıyan olayı konuşuruz. Ayrıntılarını biliriz ama 16 Mayıs 1919'u çok fazla bilmeyiz. Daha sonrası konuşulmaz. İzmir'de neler oldu, neler bitti. Ancak olayın ayrıntılarına vakıf olmak isteyenlerin ayrıntılı okumalar yaparak, araştırarak ulaştığı şeyler vardı. Ama her yerde her zaman konuşulan, herkesin bildiği şeyler değildir. İstanbul'da da aynı şekilde 13 Kasım'ı, 16 Mart 1920'yi hepimiz biliriz. Evet. İşte Şehzadebaşı Karakol'un basılması, uykusunda 10. Kafkas Tümeni'nin Bando Mızıka takımından Erat'ın şehit edilmesi, bunları biliriz. Ama 21 Mart 1920'de, 17 Mart 1920'de İstanbul'da neler oluyordu konuşulmaz. İşgal yılları konuşulmaz. Bakın aynı şekilde Yunanların Batı Anadolu'da, Fransızların, Ermenilerin birlikte Güney Anadolu'da yaptıkları, yine Ermenilerin keza Doğu Anadolu'da yaptıkları mealim konuşulmaz. Bizim o aslında bir soykırım denemesidir, ciddi bir etnik temizliktir Yunanların Batı Anadolu'da yaptığı, ki Lozan Antlaşması'nda da bunu 59. maddeye diye yanılmıyorsam kabul ettikleri için, evet, zaten bu konuyu artık resmi olarak uluslararası alanda tescil edilmiş bir soykırım girişimidir, denemesidir. Buna rağmen biz konuşmayız, bir anıtımız yoktur. Bu, o günleri hatırlatacak, o acıları hatırlatacak kalıntıları bile süratle ortadan kaldırmıştır insanlarımız. Biz bu tarz acıları, gözyaşını hatırlatan şeyleri anıtlaştırmak yerine tam tersi üzerini kapatıp unutup önüne bakma eğiliminde olan bir milletiz. Yunanların, Ermenilerin tam tersine. O yüzden İstanbul'un işgali sırasında olanların çok konuşulmamasının, unutturulmaya çalışılması ya da çok önem atfedilmemesinden ziyade bu refleksimizden kaynaklı olduğuna inanıyorum ben.
2: Şimdi konuşulmaz, üzeri kapatılır deyince daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik, 30 Ağustos yayınında da. Şimdi konuşulmayınca, üzeri kapatılınca o boşluklara bazı yalanlar sokulmaya başlanıyor. Evet. Şimdi mesela İstanbul tek kuruşun atılmadan alındı şeklinde bir yalan var. Yani bunu İstanbul gerçekten tek kuruşun atılmadan mı kurtuldu 1923 yılına, evet, geldiğimizde?
3: Şimdi İstanbul, evet, tek kuruşun atılmadan kurtuldu. Ve bununla gurur duymak yerine bunu bir sorgu sual meselesi haline getirmek asıl anlamsız olan. Yani asıl başarı bir ordunun gücü savaşta değil, caydırıcılığındadır. Bakın, evet, bir kurşun atılmadan belki İstanbul'u teslim aldık. Ama aynı şekilde İngilizler de bir kurşun atmadan İstanbul'u teslim almışlardı. Biz İstanbul'u o mağrur, o burnu büyük, yere düşse burnunu eğilip yerden almayan İngiliz aristokrasisinin elinden söke söke aldık. Ve de bunu tamamen diplomasi yeteneğimizde ve ordumuzun caydırıcı gücüyle başardık. Buna gelinceye kadar aslında en büyük sıkıntı şu, bizim anlatmak zorunda olduğumuz insanlara çanak krizidir. Evet. Yani evet, 18 Eylül'de son Yunan askeri de Anadolu'dan ayrıldı ama elimizde hala geri almadığımız bir Doğu Trakya kalmıştı. Daha doğrusu Trakya kalmıştı. Evet. Ve o dakikadan sonra bütün mücadelemizi için yaptık ve amacımız şuydu. Evet, bir mütareke imzalanacak ve o mütarekeden sonra da barış görüşmeleri başlayacak. Bu her savaş hukukunun bitmesi için elzem olan şeydir. Barış görüşmeleri ve sonunda bir barış antlaşmasının imzalanması. Ama Mustafa Kemal Paşa ve milli mücadelenin üst komuta kademesi, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin istediği, talebi şuydu. Biz mütareke görüşmelerine başladığımızda da Trakya'yı Yunanlılar boşaltacaklar. İşgal bitecek. Yani onların Rodosto dediği Tekirdağ'dan çekilecekler. Kırklareli'den çekilecekler. Edirne'yi boşaltacaklar. Zaten en büyük krizin, o çanak krizi dediğimiz ve baktığınız zaman aslında 19 Eylül'den, yani Yunanların, son Yunan askerinin Bandırma Erdek'ten ayrılmasını bir gün sonra başlayan, 19 Eylül 1922'de başlayan ve ancak 3 Ekim 1922'de Mudanya görüşmeleri, mütareke görüşmeleri başladığında, hatta mütareke

0: kopmasının sebebidir. Bugün isteyen dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz Google'da çok basit bir tarama yaptıklarında Kanada bağımsızlık ya da Mackenzie King diye tarama yaptıklarında görecekleri şey Mustafa Kemal Paşa'nın ve milli mücadele kadrolarının o çok büyük başarıyla İstanbul'u tek kurşun atmadan geri almamıza da neden olan Çanak krizindeki o psikolojik savaşta elde ettiği başarıdır. Bizim her şeyden önce Çanak krizini insanlara iyi anlatmamız, o psikolojik savaşı nasıl verdiğimizi, 100 bin askerle Çanakkale ve İstanbul'un kapısına dayandığımızda İngilizlerin korkuyla ne yapacaklarını şaşırdıklarını, Yugoslavlara, Romenlere bile asker yalvarmak, dilenmek zorunda kaldıklarını insanlarımıza anlatmamız lazım. Bunu anlatmadığımız zaman gelip İstanbul'u tek kurşun atmadan İngilizler niye terk etti? Terk etmedip ne yapacaklardı? 100 bin kişi o sırada. Ama baktığınızda ordunun mevcudu 200 bin kişi ve dünyada savaşa en hazır, taarruz harekatına en hazır ordu ismini almış. Gümbür gümbür dağdan yuvarlanan çığ gibi geliyor. Karşısında kim durabilirdi? İngilizler de duramazlardı. Nitekim aklı selim İngiliz Genelkurmay macera perest başbakanlarının önüne geçti ve İngilizler adına çok büyük bir faciayı önledi. Bir. İkincisi, bu Çanak krizi arifesinde İstanbul'daki Yunanların gizli yeraltı örgütü Mikyazi'deki Amina'nın yaklaşık 20 bine yakın Rum'u silahlandırdığını biliyoruz. Buna karşılık aynı şekilde Mustafa Kemal Paşa da buna hazırlık yaparak aynı şekilde 20 bine yakın orada gönüllüyü silahlandırmıştı. Yani eğer Çanak krizinin sonunda Mudanya mütarekesiyle bir barış ortamı tesis edilmiş olmasaydı, hemen ardından barış görüşmeleri başlamamış olsaydı, büyük ihtimalle İstanbul'da çok kapsamlı bir meskun mahal muharebesi yaşanacaktı ve taş taş üstünde kalmayabilirdi. Şimdi bu durumda İstanbul neden tek kurşun atılmadan İngilizler tarafından teslim edildi diye soran insanlara da ben şunu sormak istiyorum. İstediğiniz nedir? Bir 50 bin asker de orada mı şehit olsaydı? Ya da İstanbul, güzelim canım İstanbul, ata yadigarı İstanbul, ecdat yadigarı İstanbul'da İzmir gibi yanmış, yıkılmış, elimizde viran bir şehir enkazı olarak mı kalsaydı? İstenen şey bu mudur? Vatanını seven, ben Türk'üm diyen hiç kimse böyle saçma sapan bir soru sormaz, sormamalı.
1: Peki. Şimdi tekrar İstanbul'un işgaline dönmek istiyorum. Yani 5 yıla yakın bir süre biraz önce söyledik. İstanbul işgal edildi ancak resmi işgal 16 Mart 1920. Biraz önce siz de söylediniz ki
0: Evet.
1: Şehzadebaşı Karakolu'na baskın yapıldı ve 5 asker orada şehit edildi. Şimdi bir anlamda milli mücadele Anadolu'da devam ederken İstanbul'da da tabii çok ciddi bağlantılar var ve orada da bir mücadele veriliyor. Fiili işgal sonrası resmi işgale geçildi. Yani İngilizler, Fransızlar bütün oradaki bir şekilde yapıyı kontrol altına, İstanbul'daki yapıyı kontrol altına aldıklarında Ankara'nın buna karşı tavrı ne oldu? Nasıl mücadele etti? Ya bu işgal süreci boyunca İtilaf devletleriyle bir çatışma hali, askeri bir çatışma hali oldu mu hiç?
0: Elbette. Şimdi 16 Mart 1920 aslında bağıra bağıra gelen bir işgaldir. Bakın Mustafa Kemal Paşa'nın özellikle en büyük endişelerinden ve gidenlere yaptığı uyarılardan bir tanesi Sivas Kongresi kararları uyarınca açılacak olan ve İstanbul hükümetinin o dönemki sadrazamı biraz daha ılımlı bir politika, biraz daha Anadolu ile uzlaşma yolu arayan Ali Rıza Paşa'nın da onayıyla Amasya mülakatından sonra Meclis-i Mebusan'ın açılması biliyorsunuz artık karara bağlanmıştı.
1: Evet.
0: Ve bu Meclis-i Mebusan'ın nerede açılacağı çok büyük bir problemdi. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da bunların yaşanacağını bildiği için özellikle İç Anadolu'da Eskişehir ya da Ankara ama tercihen Ankara'da açılması konusunda ısrarcıydı. Fakat tabii tek başına değil heyeti temsilinin önemli isimleri Rauf Bey, Kara Vasıf bunların da özellikle bastırmasıyla Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da açılmasına gönülsüz de olsa rıza göstermek zorunda kaldı. Ama bunun olduğunda şunu da çok iyi biliyordu. Misak-ı Milli beyan edildiğinde çünkü Meclis-i Mebusan açılacak evet ama giden mebusların hepsine bir şartı var, birkaç şartı var. Bunlardan bir tanesi Misak-ı Milli'nin açık oturumda net bir şekilde 7 düvele beyan edilmesi. Yani Misak-ı Milli'nin özüne baktığınız zaman bir savaş beyanıdır. Yani bir manifestodur. Orada işgallerin sona erdirilmesi için bir meydan okuma vardır. O işgaller diplomatik yolda sonuçlanmayacağına göre nasıl sonuçlanacak? Silah yoluyla. Bu da o açıdan

0: açısından baktığınızda zaman zaman bazı meslektaşlarım karşı çıksa da ben inatla aynı şeyi savunuyorum. Misak-ı milli bir savaş ilanıdır. İşte bunu ilan ettiğiniz zaman meclisi mebusanda bunun geri dönüşünün nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Elbette Mustafa Kemal Paşa da bunun farkında ve hazırlıklarını yapmış durumda. Nitekim onun söylediği gibi gelişince olaylar, her ne kadar onun ilk başta talep ettiği gibi açık oturumda kabul edilip beyan edilmiş olmasa da, misak-ı milli adıyla beyan edilmiş olsa da, mecliste bir müdafaa-i hukuk grubu kurma şartı vardı, onun yerine bir felah-ı vatan grubu kurulmuş olmasına rağmen, meclis başkanı gıyabında o seçilmemiş olmasına rağmen, yine de atılan bu adımların hepsi başta İngilizler olmak üzere işgal güçlerini fazlasıyla tedirgin etti ve bunun bu şekilde geleceğinin, geri dönüşünün olacağını, ama bu şiddette olacağını düşünüyor muydu onu çok bilemiyoruz tabii. Biliyordu. Hazırlıklar neler yaptı? Mesela Anadolu'nun dört bir tarafında saha ajanı olarak çalışmakta olan, başta Albay Rawlinson olmak, Binbaşı Smith olmak üzere önemli İngiliz subayların hepsinin tek tek adı, eşkali, yeri, yurdu belirlenmişti ve kararlaştırılmıştı. Bir tek emre bakıyordu. Nitekim 16 Mart günü bu işgaller olur olmaz Mustafa Kemal Paşa'nın ilk talimatı Kazım Karabekir 15. Kolordu'ya daha önce kararlaştırdığımız şekilde harekete geçelim der ve 32 İngiliz subayı tereyağından kıl çekilir gibi tutuklanarak savaş esiri, bakın bunun altını çiziyorum, savaş esiri olarak tutuklanır. Aynı şekilde Adapazarı Geyve istikametine giden bizim Karanlık Boğaz dediğimiz, bugün İstanbul-Ankara demiryolu hattının da geçtiği o boğazı düşünün, Bilecik'ten geçerek giden. Orası son derece kritik. Hem iletişim açısından, muhabere açısından, çünkü telgraf hatları oradan geçiyor, İstanbul'la Eskişehir'in bağlantısı oradan. Ve aynı şekilde demiryolu hattı oradan geçiyor. Çok kritik. İlk emirlerinden birisi derhal Karanlık Boğaz, Adapazarı Geyve'ye kadar, Lefke'ye kadar, şimdiki Osmaniye'ye kadar işgal edilecek. İngilizler oradan sürülüp atılacak. Aynı şekilde Eskişehir'deki İngiliz taburu oradan sürülüp atılacak. Bütün demiryolu ve iletişime tamamen el konacak ve bunun dışında İstanbul'la tüm iletişim kesilecek. Bu emirler süratle yerine getirilir ve o dakikaya kadar biraz böyle mütarekeyi ilk bozan taraf olmamak için birbirine değmeden etrafından dolaşmaya çalışan İngilizlerle Türklerin karşılıklı kılıçlarını çektiğini görüyoruz. Şimdi 16 Mart'la beraber neler oldu? Bir ona bakmak lazım.
1: Evet.
0: Evet, İstanbul'da olan biten o işgal sürecinin artık daha da çetin hale geldiği süreç var. Evet, onu konuşuruz yine. Ama bir de İstanbul'un dışında İstanbul'la Anadolu bağlantısında neler oldu? Mesela 16 Mart'ta olan o şiddet, ben artık terör eylemi diyorum İngilizlerin yaptığını, o Şehzadebaşı Karakolu'na, Soğukçeşme Rüştiyesi'ne, Maltepe'ye vesaire hep yaptıkları, ama bunun dışında dışarıya da ellerini kollarını uzatma gayretine girdiler. Mesela Mayıs 1920'de yaşanan Adapazarı Geyve Muharebesi, hani İngilizlerle savaşmadık diyorlar ya, Adapazarı Geyve Muharebesi'nde biz kiminle savaştık? Bugün Haydarpaşa'daki İngiliz mezarlığına gittiğiniz zaman gördüğünüz mezar taşlarında Mayıs 1920, Haziran 1920 tarihli mezar taşlarındakiler yani ishalden mi öldüler? O İngilizler nasıl öldü? Onları bir sorgulamak lazım. Ama en önemlilerinden bir tanesi mesela 5 Temmuz, yanılmıyorsam 5 Temmuz'du, 1920 tarihinde Kuvayi Milliye Beykoz'daki İngiliz karakolunu basar. Bakın Amerikan gazetelerinde ayrıntıları vardır.
1: Evet.
0: Çünkü bir Amerikan muharip o sırada buna şahit olmuştur olan bitene. Hatta bir İngiliz subayın kafasının kesilerek öldürüldüğü detayına kadar anlatır. 3 subay, 20'den fazla da Hint kökenli İngiliz askeri o çatışmada hayatını kaybeder. İngilizlerle artık kılıçlar çekilmiştir ve kıran kırana bir mücadele başlar. Ama bu sürecin çok sürdürülebilir olduğunu İngilizler düşünmediği için derhal alışık oldukları şekilde bir taşeron aramaya başlarlar. Ve Anzakları, Yeni Zelanda ve Avustralya kökenli askerleri daha çok kullanmışlardı Çanakkale'de. Filistin'de de kullandılar. Şimdi sıra kime geldi? Londra'daki görüşmeler sırasında ben buradayım diye kendisini gösteren Venizelos'a bir şans verdiler. Ve Venizelos'un bir tümeninin başına komutasını tamamen İngilizler alarak, onlar özellikle Kocaeli istikametine hareket ettiler. Ve bir de Mil hattını geçerek Haziran'da, 20 Haziran 1920'den itibaren Bursa ve Uşak'ı ileri harekata başladılar. Bu ileri harekatı hep Yunan ileri harekatı gibi basitçe anlatır geçer tarih anlatımımız, ama öyle değil. Hayt'ta yapılan üçüncü konferanstan sonra bunun müşterek bir ileri harekat olmasına karar verilmiştir. Fransızlar, İngilizler, Yunanlar aynı anda, hatta Ermeniler de dahil olmak üzere aynı anda eş zamanlı olarak harekete geçerler.
1: Ve denizden de
0: Temmuz
1: yanlış hatırlamıyorsam bir bombardıman da yapılıyor Bursa'nın işgali
0: tabii.
1: sırasında.
0: Sadece mesela Mudanya, Karamürsel, Gemlik gibi liman kentlerini bombardımana tutarak Yunanlıların önünü açmak var. Bir de onun dışında mesela İzmit'teki Çuha Fabrikası, Kuvayi Milliye'nin ciddi örgütlendiği, üs olarak kullandığı terk edilmiş Çuha Fabrikası'nı denizden yine topa tutarak yerle bir ederler. İngilizler hatta Mudanya'ya önden deniz piyadelerini çıkartırlar. Biraz ortalığını yumuşatır. Arkasından Yunanlar gelir. Zaman zaman bu da tartışılır. İşte mesela bu Ethem isyanı gündeme geldiği zaman, ya Ethem varken işte her yere yetişiyordu. Bakın düzenli ordu karşısında duramadı. Ya düzenli ordu değil, düzenli orduyla beraber desteklenmiş Kuvayi Milliye müfrezeleri, düzenli ordu bile değil. Düzenli ordudan bölükler, taburlarca desteklenmiş Kuvayi Milliye müfrezeleri bu ileri harekatın karşısında duramadığı için Bursa'da düşer ve mecliste o puşi değil siyah serilir. Bursa kurtulana kadar da o siyah örtü meclisin kürsüsünde kalacaktır. Yani 16 Mart 1920 ile başlayan aslında bir şiddet süreci var. Ama bu şiddet sürecinin sonunda zaten bunun amacı şu: bir an evvel Sevr'i dayatmak, kabul ettirmek. Ve dikkat edin, Yunanların özellikle başını çektiği bu Batı Anadolu'daki ileri harekat hemen Sevr Antlaşması'nın imzalandığı tarihte son bulur. Böyle bıçakla kesmiş gibi biter. Ama ne olur? Sevr Antlaşması'nı sadece Saltanat Şurası kabul eder. Dolayısıyla Sultan Vahdettin de kabul etmiştir. Her ne kadar bunu sulandırırlar, Sultan
1: Evet,
0: Vahdettin
1: neden
0: toplantıda
1: kabul
0: bile...
1: etti? Mesela Saltanat Şurası dediniz ya, mesela Saltanat Şurası'nın başında kim var? Biraz ondan bahseder misiniz?
0: Saltanat Şurası düzenli tonan bir yapı değil. Saltanat Şurası olağanüstü hallerde birkaç kez toplanmış. Bu da yanılmıyorsam üçüncü ya da dördüncü toplantısı. Ve doğal olarak Saltanat Şurası'nın başındaki kişi de Sultan Vahdettin, mutlak iradeye sahip olan kişi. Evet, toplantıyı erken terk eder. O karar bağlanırken, antlaşma onaylanırken belki salonda değildir. Ama daha sonra onaylandıktan sonra bunu veto etme hakkına sahip. Ben bunu kabul etmiyorum, çok onursuz bir antlaşma deme şansına sahip. Bunu yapmamıştır, yürürlüğe girmesine seyirci kalmıştır. Bu ne demektir? Sultan Vahdettin de salonda olsun ya da olmasın Sevr Antlaşması'nı onaylamıştır. Sevr Antlaşması'nı onun onaylamasıyla bitmedi. Ankara hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu reddetti.
1: Evet.
0: Reddettiği anda bir çöptür dedi. Herhangi bir değeri, diplomatik ya da resmi hukuki bir değeri nezdimizde yoktur. Biz misak-ı milliyi uygulamaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden hiçbir şey değişmedi dediği andan itibaren Sevr Antlaşması bir çöptür ve o dakikadan sonra 16 Mart'tan beri İngilizlerin kurguladığı senaryo da boşa çıkmış olur. Neden? Asıl direnişi hızlandıran belki de biraz bu olmuştur. Evet, biz hep 15 Mayıs 1919 uyuyan herkesi uyandırdı, milli mücadele biraz daha ivme kazandı deriz ama bana göre asıl hem düzenli orduya geçiş hem muharebeler döneminin başlaması 16 Mart 1920'de İngilizlerin gerçek yüzünü göstermesiyle olmuştur. Bu arada bir parantez açalım bence kafa karışıklığını engellemek için. Şunu bana şu ana kadar soran olmadı, hep beklediğim bir sorudur. Ya derler ki 13 Kasım 1918'de İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, hatta Japonlar bile vardı
1: Evet.
0: aralarında, Amerikalılar bile vardı. İstanbul'u işgal ettiler. Gemiler geldi 65 parça. İşte Mustafa Kemal de aynı gün hatta İstanbul'a geldi, aralarından geçerken geldikleri gibi giderler dedi. O günkü işgal değil miydi? 16 Mart 1920'de nedir diye. 13 Kasım 1918'de yapılan da, daha sonra 15 Mayıs 1919'da İzmir'e Yunanların çıkışında yapılanı da uluslararası kamuoyuna anlatmak için İngilizler hep şunu söylediler: bu kalıcı bir işgal değil, asayişi tesis etmek için, işte Mondros Mütarekesi'nin 5. 7. hükümleri uyarınca geçici olarak barış antlaşması imzalanana kadar geldik. Yani burada jandarma polis görevi görmek üzere geldik sadece. Ve aynı zamanda da yenilen tarafın yenilgiden doğan ödemesi gereken bedeli, ki bu da nedir? İşte orduların terhis edilmesi, silahsızlandırılması Türk tarafını, bunları sağlamak için bu demişlerdi. Ama 16 Mart 1920'de İngilizler deniz piyadeleriyle İstanbul'a girip de süngülü tüfeklerle şiddet eylemlerine giriştikleri andan itibaren artık bu söylemlerinden vazgeçtiklerini, bunu daha fazla ifade etmediklerini ve bu olay gittiği yere kadar gider şeklinde bir politika izlediklerini görüyoruz. O yüzden iki farklı tarih var. Bu tarihlerden 16 Mart 1920'ye kadar olan süreç, yani yaklaşık baktığınız zaman bir yıl 4 ay gibi bir süre ediyor, 16 ay gibi bir süre yapıyor. Bu süre içerisinde çok fazla şiddet kullanmadıklarını, dedikleri gibi daha çok asayişi tesis etme, işte polis görevini mesela bir karar alıyorlar, onu gerçekleştirme ve bir de cadı avı yapıyorlar elbette. Nedir bu da? Birinci Dünya Savaşı'nda kendilerine en büyük sıkıntıları yaşatmış olan ve Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların yanında savaşa girdiği için sorumlu tuttukları İttihat ve Terakki'ci avına başlıyorlar. Evet. İttihat ve Terakki'nin üç önde gelen isminin, daha doğrusu hep üç önde gelen ismi diyoruz ama başkaları da var tabii, Bahattin Şakir gibi. Onların yurt dışına çıkmasıyla beraber elde Anadolu'da, İstanbul'da kimler kaldıysa teker teker, işte valiler, işte Diyarbakır valisi Reşit Bey, Boğaziyan kaymakamı Kemal Bey, bunların peşine düşüp kimi yakalayabilirlerse bedel ödetme telaşı var.
1: Ki idam
0: bunlarla uğraşıyor.
1: Boğaziyan
0: tabii yani biz mesela sadece o değil, ona bakarsanız Urfa mutasarrıfını da aynı şekilde, evet. Ve hatta onun hikayesi çok daha acıdır. Önce 15 ay kürek mahkumluğuna mahkum ederler. Adamcağız girer 15 ay kürek mahkumu olarak cezasını çeker. Hemen salı verildikten sonra tekrar tutuklanır. Bu sefer Nemrut Mustafa Divanı'nda yargılanır ve idama mahkum edilip bu sefer o da aynı şekilde Beyazıt Meydanı'nda idam edilir. Daha çok böyle nokta şeylerle uğraşırken İngilizler ve işgallerini de noktasal bazda tutarken 16 Mart 1920'den itibaren artık hem Yunanlıların önünü açarak hem de kendileri bizzat İstanbul'da despot bir yaklaşımla idareyi tamamen ele alarak gerçek yüzlerini göstermişler.
1: Peki hiç kesmek istemedim, o yüzden çok akıcı bir şekilde gittiğiniz için. Şimdi şunu merak ediyorum. Mesela siz bahsettiniz, aslında öyle hani tek kurşun atmadan diyoruz ama İngilizlerle ciddi bir çatışma, savaş hali olmuş. Benzer tablo mesela Fransızlar için de. Çünkü bizim tarihimizde bu boşluklar maalesef çok anlatılmıyor. Yani İstanbul'a işte hatta o biraz görkemli bir şekilde Fransız general geliyor, İstanbul işgal ediliyor. Ama bir yıl sonra Fransızlarla anlaşma yapılıyor ama bu arada neler olduğu, yani Güney Cephesi'nde Fransızlara verilen zayiatlar, oradaki çatışmalar, bunların hiçbiri anlatılmıyor. Haliyle şöyle düşünülüyor. Yani İtilaf Devletleri arasında evet malum bir çatışma hali var. İtalyanlar özellikle çatışma hali var. Ama hani bir yıl sonra Fransızlar bakın milli mücadeleyi gördüler ve biz de anlaşmayı imzalayıp çekip gittiler. Gerçekten böyle kolayca çekip gittiler mi Fransızlar? Yani bu kolay mı bu anlaşmaya germek?
0: Şimdi bakın, bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi bu tarz tarihi olayları değerlendirirken günümüzden kopuk, o arada yaşanmış, izole, böyle farklı bir ekosistemde, kapalı bir ekosistemde yaşanmış bitmiş olaylar gibi bak. O zamanki insanlar da aynı bizim gibi duyguları olan, zaafları olan, üstünlükleri olan, avantajları olan insanlar, etten kemikten insanlar, duyguları olan insanlar. Aynı şekilde o zaman da aynı bugün olduğu gibi muhatap olduğumuz dost ya da düşman tarafların başkalarıyla ya da kendi içlerinde olan başka dinamikleri de var. Bir örnek verelim size. Şimdi Orta Doğu Arap saçına dönmüş durumda, cadı kazanı gibi kaynıyor yıllardır.
1: Evet.
0: Yaklaşık 15 yıldır. Hakikaten sonu da nereye varacağını bilmiyoruz. Ama değişmeyen bir tek şey var. En çok Orta Doğu'da bir şeylerin değişme ihtimalinin olduğu zamanlar hangi zamanlar? Amerika'da seçim olduğu zamanlar. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Amerika'da Biden geldi, Trump gitti. Trump gitti, Biden geldi. Ondan önce işte Obama vardı, şu vardı, bu vardı. Yani gelen başkanla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki siyasetinde bir takım değişiklikler olma ihtimali ve insanlarda düzelme, aman artık biraz ortalık durulur mu hayali, düşüncesi, umudu olmaya başlıyor. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Aynı şey bundan 100 sene önce de geçerli. Muhatap olduğunuz tarafta bir seçim olduğu zaman daha önce şahin politika güden, mesela bir Clemenceau gidip de yerine Millerand geldiğinde biraz daha ılımlı, Fransızlarla olan ilişkilerimizde ve bizim onların Kilikya dedikleri, Silisi dedikleri Çukurova bölgesinde bir takım şeylerde Fransızların siyasetinde değişme olma ihtimali gündeme geliyor. Nitekim yaşanan tam olarak bu. Yani Orta Doğu'yu kasıp kavuran, yangın yerine çeviren siyasi yaklaşımıyla ülkelerden bir tanesinin siyasetinde bir değişiklik olunca, siyasi aktörlerinde değişiklik olunca, mesela Amerika ne diyor? Irak'ı boşaltacağım diyor. Ya da ne diyor? Suriye'den çekileceğim diyor. Aynı şey. Başka hiçbir farkı yok, bakın altını çiziyorum. Fransızlarda da şahin politika güden işgal yanlısı Lloyd George'un kankası diyelim sokak ağzıyla, Clemenceau süresi dolup da seçim yapılınca o gittikten sonra yerine Milrand gelir. Milrand yine aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimi gelir hemen 8 ay sonrasında. Bu sefer Milrand parlamento içerisinden seçilmiş cumhurbaşkanı olarak saraya gidince, Tüileri'ye gidince, bu sefer onun yerine de ondan da ılımlı sosyalist Aristide Briand gelir. Briand'ın seçime girerken zaten verdiği sözdür bu: çocuklarınız yuvaya geri dönecek. 65 bin asker tutuyorlar Orta Doğu'da. 30 bini bizim tarafımızda, 35 bini Suriye tarafında. Öbür tarafta Faysal ayaklanmasıyla zaten başları dertte. Biz de Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta canlarını okuyoruz bu adamların. Ekonomik hiçbir gelir elde edememişler. Üstüne üstlük Sykes-Picot anlaşması sırasında, mutabakatı sırasında onlara bırakılan Musul'u da İngilizler işgal etmiş, ellerinden almış. Petrol konusunda da çırak çıkmışlar. Ve bunun üzerine bir de sürekli gün aşırı tabut geliyor Fransa'ya. Bakın, sadece Maraş Harbi'nden sonra Maraş'tan Islahiye yönüne kaçarak uzaklaşan General Köret'in Islahiye'ye varana kadar yolda bıraktığı ölü Fransız askeri sayısı 400'dür. Sadece Pozant'ı kuşatması ve arkasından Karboğaz'ı baskınında bir taburun yarısı esir alınmış, yarısı imha edilmiştir. Fransızlar bu kadar ağır bedel ödedi. Yunanlılara yakın, neredeyse Yunanlara yakın ölü bıraktılar bu topraklarda. Şimdi bu adamların bir tek derdi kalmıştı. Londra Konferansı sırasında Şubat 1921'de elimizde bir tek Antep kaldı. Maraş'ı söke söke elimizden Türkler aldı. Urfa'yı aldı. Pozantı'yı aldı. Karboğazı'nda bizi mahvettiler. Rezil rüsva olduk. Artık Antep bir prestij mücadelesi haline gelmişti. Nitekim Antep Harbi'de o ayın sonunda Antep halkı artık açlığa, Fransızlara değil, açlığa teslim olup da şehri boşalttıktan sonra mücahitler, artık o dakikadan sonra Fransızlar rahatlamıştır ve nitekim Milrand bu sefer temsilci olarak geldiğinde, Aristide Briand açılış konuşması sırasında Londra Konferansı'nda Şubat 1921'de der ki, çok uzun bir meşakkatli sürecin sonunda dünyanın en iyi donatılmış, en iyi eğitilmiş orduları olsak da çok ağır bedeller ödeyerek de olsa Antep'i aldık. Artık bu dakikadan sonra barış görüşmemiz lazım diyor. Yani adam, ben Antep'i alarak prestij kavgası haline getirdiğim olayı bir şekilde çözdüm. Artık bu dakikadan sonra ben savaş istemiyorum diyor adam. Ve o nedenle Şubat 1921'de başlayarak yavaş yavaş yaklaşmaya başladıklarını, bir an evvel Anadolu'da işgal ettikleri bölgeleri boşaltıp Suriye'ye doğru kaydırmak ve ellerinde tutacakları az miktardaki askeri, Orta Doğu'da tutacakları sadece Suriye'de tutma eğiliminde olduklarını net bir şekilde gösteriyorlar. Bakın, yıllık 1 milyar 800 milyon frank harcama yapıyorlar bu Orta Doğu işgali için. Fransız ekonomisi için de bu çok ağır bir yük. Bunu telafi edeceklerini düşündükleri Almanya'dan alacakları savaş tazminatını da 2 yıl alamıyorlar. Fransız ekonomisi tepe taklak gidiyor. Aristide Briand verdiği sözü tutamıyor. Bu şartlar altında siz olsanız ne yaparsınız? Bir an evvel bu bataklıktan çıkmak istemez misiniz? Amerikalıların Suriye'den, Irak'tan çıkmaya çalıştığı gibi. Fransızların da gidişi aynen bu şekilde. Ha, burada yanlış anlatılan bir tek şey şudur: güneyde Fransızlara karşı verdiğimiz mücadele bağımsız şehir mücadeleleri değildir. Yani Urfa ayrı, Maraş ayrı. Hayır, bunların hepsi Kasım 1919'da Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir büyük komutanların bir araya gelip yaptıkları toplantıda kararlaştırdıkları ve buna istinaden 17 Kasım 1919'da Develi'de, Kayseri Develi'de Ali Fuat Cebesoy'un yanına çağırdığı, davet ettiği gerilla subayları, bunların hepsi subay, görevlendirerek gönderip başlattığı Kuvayi Milliye muharebeleridir. Tamamen bir plan dahilinde, tamamen tek bir merkezden yönetilen, Sivas'tan o tarihte, daha sonra Ankara'ya taşındı tabii, heyeti temsiliye ve Mustafa Kemal Paşa tarafından kurgulanıp yönetilmiş bir gayri nizami harp stratejisine dayalı savunma uygulanmıştır orada.
1: Benzer bir durum Musul için de var aslında değil mi? Ben yanlış bilmiyorsam Özdemir
0: tabii,
1: Bey'di.
0: Tabii. Şimdi biz büyük taarruza hazırlanırken bir yandan da şartlar önümüze çok önemli bir fırsat getirdiği için Mustafa Kemal Paşa bu fırsatı değerlendirmek ister ve Batı'da Yunanlara karşı büyük taarruz, sat taarruz planı hazırlanırken aynı şekilde Musul Kerkük tarafına doğru da bir taarruz planı hazırlığına girişilir. Neden? O bölgedeki aşiretler ayaklanıp İngilizleri çok zor durumda bırakınca bunu değerlendirmek gerektiğini düşünür Kemal Paşa ve Fevzi Paşa'dan bölgedeki lehçelere hakim, dil sıkıntısı olmayacak ve gerilla harbi konusunda tecrübesi olan, tercihen teşkilat-ı mahsusa kökenli bir subayı hemen oraya göndermek gerektiğini söyler. Aynı tarihlerde de Cevat Çobanlı Paşa El Cezire cephe komutanı olarak Diyarbakır'a gönderilir ve ikisine de verilen talimat budur. Önden Şefik Özdemir Bey derhal Musul tarafına geçerek oradaki aşiretlerden bir Kuvayi Milliye yapısı oluşturmaya başlar. Onun da ilk sonuçları Derbent Muharebesi'nde, bakın hani İngiliz'e savaşmamıştık ya, Derbent Muharebesi'nde iki İngiliz zırhlı aracını tahrip ederler. Yüzden fazla İngiliz askeri orada hayatını kaybeder. İngiliz taburu kendisini kaçarak zor kurtarır. Çok ağır zayiat verirler. Ve Mustafa Kemal Paşa bunu görünce Aralık 1921 tamam der, artık zamanı geldi, harekete geçiyoruz. Kazım Karabekir'e Doğu Cephesi Komutanlığı'na ve El Cezire Cephesi Komutanlığı'na birer talimat emir gider Genelkurmay'dan. Kazım Karabekir'den iki piyade ve aşiret süvari tugayları oluşturması emredilir. Aynı şekilde El Cezire Cephesi'nde Cevat Çobanlı'ya da iki piyade bir süvari tümeni teşkil etmesi ve emir geldiğinde birisi Dicle'nin doğusundan birisi batısından hareket ederek Musul istikametinde Şefik Özdemir Bey'in kuvvetleriyle buluşacak şekilde İngilizlere karşı ileri harekata başlama hazırlığı yapılır. Ama Nisan 1922'de büyük taarruza sayılı zaman kala işte Revandiz harekatta İngilizler bu sefer orantısız güç kullanırlar. Doğrudan havadan yere muharebeyle, hava unsurlarıyla o Kuvayi Milliye müfrezelerini Şefik Özdemir'in dağıtınca bu plan için bir süre beklemeye karar verilir. Ardından da zaten mütareke ve barış görüşmeleri başlayınca bu harekat ertelenir.
1: Peki.
0: Ama sonuçta Mustafa Kemal Paşa'nın aynı anda hem Yunanlarla hem İngilizlerle savaşmayı göze aldığının da altını çizelim.
1: Peki, son olarak şimdi saatimiz de yavaş yavaş daralıyor. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi siz hiç kesmeden dinliyorum sizi, o yüzden çok detaylı da anlatıyorsunuz. Çünkü çok üzerinde durulmayan tarihi başlıklar bunlar. Anlatılmayan tarihi başlıklar, evet. O yüzden çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi İstanbul'un kurtuluşu, yani bizim aslında şu anki coğrafyamızın, şu anki sınırlarımız içerisindeki şehirlerimizin büyük bölümünde bir kurtuluş günü var. Ama şimdi bu kurtuluş ifadesinden sürekli bu bir tartışmaya neden oluyor. Hatta Kurtuluş Savaşı'nın ismi dahi bir tartışmaya neden oluyor ve hani itiraz ediliyor ya da hak edildiği gibi ilgi görmüyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu kurtuluş isminden, hani bir şehir İstanbul'da neler yaşandığı ortada. Sadece baskından vesaire hani bağlı ama toplumsal hayata neler anlatmaya utanıyoruz diyordu o dönemi yaşayanlar. Neden bu kurtuluş ifadesinden bu kadar rahatsız olunur? Son sorum bu olsun.
0: Kurtuluş Savaşı'nın gerçeklerini masaya yatırdığımız zaman, hani zaten kurtuluş kelimesine gelene kadar daha önce bir de hatırlarsanız bu yedi düvel ifadesine de takıntıları vardır.
1: Evet.
0: Hani nerede yedi düvelle savaştık, bir işte kötü Yunan'la savaştık alt tarafı falan derler. İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı, Ermeni'yi, Gürcü'yü hesaba katmazlar ama bunların da ötesinde bir de asıl canımızı çok yakan, başımızı çok ağrıtan bir iç isyanlar dönemimiz var bizim. Şimdi bu iç isyanlar döneminde isyan eden, Kuvayi Milliye'ye karşı, Türk askerine karşı silah doğrultup ateş eden, hatta şunun altını çizelim, 3 tümen komutanımız var. En üst düzey kayıplarımız onlardır, şehitlerimiz. Bu şehitlerimizden 3 şehit tümen komutanından, evet, bir tanesini isyancılar şehit etmiştir. İkincisi de o isyanı bastırmak için gidip isyanı bastırdıktan sonra cephede dövüşürken şehit olmuştur. Şehit Nazım Bey'di. Yani 3 şehit tümen komutanından ikisinin yolu iç isyanlardan geçiyor burada. Hiç konuşulmayan bir şey. Bakın Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Sakarya Gazisi komutanlarımızdan o zaferde çok büyük payı olan Cemil Cahit Paşa, Cemil Cahit Toydemir. O kadar başarılı bir komutan neden büyük taarruzda da komuta kademesinde değildi? Çünkü en az Batı cephesindeki yaşadığımız sıkıntı kadar Pontus ayaklanmasıyla da uğraşmamız gerekiyordu. Pontus ayaklanmasını bastırması için Cemil Cahit Toydemir görevlendirilip oraya gitti. Şimdi Pontus elbette iç isyanların bir parçası olduğu için dile getirdim. Ama geri kalan özellikle Ankara'yı tehdit eden Adapazarı, Düzce, Bolu, Hendek isyanları. Aynı şekilde Anzavur, 1. Anzavur, 2. Anzavur isyanı, Adapazarı, Geyve muharebelerinde doğrudan Kuvayi İnzibatiye'yi milli mücadelenin üzerine, Kuvayi Milliye'nin üzerine salan, yani bunlara baktığınız zaman teşvik eden, onları silahlandıran ya da onlara fetva vererek bir şekilde onları legalize eden kimdi? İstanbul'du. İstanbul hükümetiydi ve başındaki Sultan Vahdettin'di. Yedi düvelin içerisine bunu almamak olur mu? O yedi düvelden bir tanesi de buydu. Şimdi yedi düvel alerjisinin temel sebeplerinden biri bu. Kurtulurken biz neden kurtulduk? Her ne kadar o zat-ı muhterem çıkıp da Milli Eğitimsiz Bakanı dese de işte biz neden kurtulduk? Kendisi de bal gibi biliyor neden kurtulduğumuzu. Şimdi bakın, Cumhuriyetle barışık olmak, Atatürk'le barışık olmak her yiğidin harcı değil. Çünkü şu anda akıntıya kürek çeken insanlar bu insanlar. Dünyada konjonktür, Orta Doğu'nun halini görüyorsunuz, Rusya, Ukrayna'nın halini görüyorsunuz. Kuşatılmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Kuşatılmış Türkiye'de kolay olan şey teslim olmak. Teslim olmanın da en kolay yolu yeni Osmanlı kayığına binip onlarla beraber işte bu yeni Amerikan büyükelçisinin ara ara çıkıp da zırvaladığı gibi bu tarz söylemlerle o tarafta, o safta yer tutmak. Asıl zor olan şey şu anda cumhuriyetçi olmak, Atatürkçü olmak. Asıl zor olan şey şu anda Kuvayi Milliyeci olmak. Asıl zor olan şey şu anda emperyalizme kafa tutmak. Adamlar da kolay olanı yapıyorlar. Neden kurtulduk sanki diyor orada, üstüne düşeni yapıyor.
1: Peki, çok teşekkürler Sayın Selim Erdoğan, harp coğrafyası uzmanı, tarihçi. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: O kadar güzel anlattı ki hiç araya giremedim. Hatta bir sorum vardı kaldı ama evet, çok güzel anlattı. Kendisine birazcık İstanbul'un görünmeyen direnişçilerini sormak istemiştim aslında. Bu İstanbul işgal altındayken herkes oturup beklemiyor. İstanbul'un gündüzü başka, gecesi başka. İşte bu gecesinde İstanbul'dan Anadolu'ya subay, silah, cephane, malzeme, bilgi ulaştırmak için gizli örgütlenmeler kuruldu.
1: Tabii tabii, Mimim grubu var. Hı-hı. Muhtemelen yani Hı-hı. şimdi süremiz azaldığı evet. için keşke daha uzun uzun konuşabilseydik.
2: Başka bir zaman inşallah.
1: Başka bir zamanda daha detaylı konuşmak lazım. Çünkü bunlar çok Hı-hı. tarih içerisinde çok konuşulmuyor.
2: Evet, konuşulmuyor.
1: Hani hep diyorum
2: şeyler.
1: Ya Selin, yani o boşluklar Hı-hı. bırakılınca Hı-hı. aslında boşluk da bırakılmıyor ama çok araştırılmıyor. Şimdi Selim Erdoğan'ın da hakkını teslim etmek lazım. Daha yeni bir şey şehitlik de bulundu hatta yaptıkları araştırmalarla ve harp coğrafyası doğrudan coğrafyayı gezerek coğrafyada neler olduğuna bakarak bunu yapıyorlar. Kendi sosyal medya hesaplarından daha yakından takip etmek isteyenler takip edebilirler. Şimdi işgal yıllarında tabii bir de işgalin içindeki İstanbul var. Yani bu işgali yaşayan insanlar var. Düşün, işgal oluyor ve okul, hastane, yetimhane, her yere el koyuyorlar. Hı hı. El koyuluyor gerçekten böyle. Yağmalar oluyor, yiyecekler, askerler, yağmalar oluyor. Hatta mesela bazıları var, kayıtlara geçenlerden bahsedeceğim hı hı. sadece. Kayıtlara geçenler de çok sınırlı bir anlamda. Hı hı. Ama var tabii bayağı bir işte Galata Selim Bey hala hattaymış, son bir şey demek istiyormuş.
2: Lütfen.
1: Alalım tekrar o zaman arkadaşlar. Selim Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Tekrar.
0: Hoş bulduk. Şimdi gayri ihtiyari kulak misafir oldum, kusura bakmayın.
1: Buyurun.
0: Şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın, işgal İstanbul'unu ve işgal İstanbul'u gizli örgütlenmeleri aslında roman diliyle anlattığım gerçek kurgu ama içerisinde çok fazla gerçek öğe barındıran Hain ve Şafak Sökmeden diye iki romanım var benim. Dilerseniz daha ilerideki bir tarihte onlar üzerinden konuşabiliriz. Çünkü çok ilginç anekdotlar var o konuyla ilgili. Mesela Tophaneli Cambaz Mehmet'in General Harrington'ın arabasını çalıp karargahın önünden getirip Mustafa Kemal Paşa'ya hediye etmesi ve Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e o arabayla girmesi gibi. Yani bunları konuşabiliriz daha sonra ileride başka bir programda.
1: Keyifli. Tamam, o zaman bekleriz. O zaman sözünü aldık diyelim. Yakın zamanda Hain ve Şafak Sökmeden romanlarının içinde biraz kurgu ama gerçeğe yaslanan kurgular bunlar. Bunları Sayın Selim Erdoğan'la tekrardan anlatacağız. Tekrar irtibata geçeceğiz sizle. Çok teşekkürler Selim Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Şimdi Selim, bazı bilgileri vermek istiyorum. Mesela İşgal İstanbul'un da hani vakan bahsettik. Bunlar bu arada kayda geçenler ve bazıları, ben hepsini tabii burada okuma imkanım söz konusu değil. Şimdi mesela Galata Köprüsü'nde muhafaza memuru Şaip Efendi'nin Fransız askerlerince öldürülmesi. Ve şöyle oluyor. Özellikle 16 Mart 1920'deki işgalden sonra, yani resmi işgalden, biraz önce Selim Bey de anlattı. İşgalden sonra mesela bir artık Osmanlı vatandaşı o zaman tabii öldürülüyor ya da bir kadının bunu kayıtları o şekilde ırzına geçiliyor ya da tecavüz ediliyor. Ve mahkemelere de el koydukları için yargılanamıyorsun, biliyor musun? Yargılamıyorlar. Geliyorlar, kendi askerlerini alıyorlar, götürüyorlar. Şimdi bazı örneklerden o yüzden vermek istiyorum. Mesela ev aramalarından çok şikayet ediliyor. Ve hani silah arama falan diyorlar ama bayağı bir buralarda yağmalar vesaire de yapılıyor. Mesela bir rakam diyeyim. Beyoğlu, Galata, Beyoğlu'nda askerlerin talebiyle birlikte, işgalci askerlerin talebiyle birlikte İstanbul'da genel ev sayısı inanılmaz derecede artıyor işgal döneminde. Beyoğlu'nda sadece 81 tane. Galata'da 77, Üsküdar'da 10, Kadıköy'de 6, toplamda 175 tane, resmi rakamlardır bunlar, 175 tane genel ev var. Ve vesikalı olarak o dönemde çalışan kadın sayısı, şöyle hemen hızlıdan yanlış olmasın diye, 2171 tahmini rakam. Ama bunun 5000, hatta 5000'in üstüne kadar çıktığı söyleniyor. Yani kayıt dışı çalışanlar. Bunlar bu arada sadece bizim bildiğimiz hani o genel ev olarak. Yoksa işte bazı randevu evleri var vesaire. Hani böyle evler var ve inanılmaz derecede artmış durumda bu. Ve bu bir şekilde genel ev ya da burada çalışan kadınların %38'i Müslüman olan kadınlar. Diğerleri çünkü açlık var, sefalet var. Hani bir savaş, işgal dönemi, tecavüzler var bunun dışında. Bunların da şeylerin rakamlarını vereceğim. Şu genel evlerle ilgili bilgi ve öyle bir durum ki bunları mesela İtilaf Devletleri'nin askerleri talep de ediyorlar. Ama burada ciddi hastalıklar da ortaya çıkmaya başlıyor. Ve denetleme yetkisini de İtilaf Devletleri, yani hem kullanan hem denetleyen İtilaf Devletleri askerleri, böyle bir tabloyla karşı karşıya maalesef İstanbul. Şimdi biraz hani o dönemin insanları utanırdı yaşananları anlatmaya dilince, hani insanların aklına biraz gelsinler. Hani o yüzden sadece bu da değil. Mesela çocuklar, kız çocukları. Fuhuşa zorlanan kız çocukları var. Hatta yani bu rakamlar da şundan çıkıyor. Resmi kayıtlarda tabii 12, 13, 14 yaşındaki kız çocukları haliyle yok. Nereden çıkıyor? Şişli Etval Hastanesi, Etval çocuk demektir. Şişli Çocuk Hastanesi. Oradaki kız çocuklarının rakamla, oradaki kız çocuklarının böyle hani oraya bu rahatsızlıktan dolayı ya da bu aslı bu işte tedavi olma amaçlı gittiklerinde bu rakam çıkıyor. Keza Kemal Tahir'in Esir Şehrin insanlarında da geçer. 113 kız çocuğu diye. 113 kız çocuğu maalesef o 5 yıllık esir şehir olduğu dönemde bu evlerde, bu barlarda, bu işte neyse artık onların adı, oralarda çalışmak zorunda kalırlar. Bazı vakalar da var, onları da hızlıdan anlatayım. Mesela kayıtlara geçenlerdir bunlar, tekrar söylüyorum. Kayıt dışı olan böyle yüzlerce vaka var. İşgalin ilk yılları Kasım 1918'de Fransız askeri mesela bu nerede yazıyor biliyor musun? Onu da söyleyeyim hemen. Kaynak Yeni Gün gazetesi o zaman. 18 Kasım'da Fransız askerleri bir kadına, gazetede yazıldığı gibi hani, tecavüz ediyorlar. 2 Mayıs 1920'de Başıbüyük Kartal Maltepe'de İngiliz Hint askerleri bahçede çalışan Hikmet adlı kadını kafasına taşla vuruyorlar, tecavüz ediyorlar ve bunlar, Osmanlı askerleri bunları yakalıyor. Bostancı Karakolu'na götürüyorlar. İngiliz müfrezesi geliyor, karakoldan onları geri alıyor. Yani bir kim de yok. Yani işgal edilmenin ne demek olduğunu biraz anlasın insanlar diye bunları anlatıyorum. Hani kurtulduk ifadesinden rahatsız olanlar biraz duysun diye, hani ondan rahatsız, hani neyden kurtulduğunuzu bilin diye. Bitmedi tabii. Nisan 1921 Kadıköy'de Süleyman Efendi, bu hikaye çok daha uzun, orada rusumat memuru Süleyman Efendi elleri bağlanıyor, gözü önünde ailesine tecavüz ediliyor, gözü önünde ailesine tecavüz ediliyor ve bunlar bu işte bunlar resmi evrakları olan olaylar ve yine bunu yapanlar yine karakola dahi gitmeden alınıyorlar efendim. Haziran 1921'de iki Fransız Bahriye eri Beyoğlu gazinolarında garsonluk yapan o zaman bir Rum kızı Marika'yı kaçırıyorlar, tecavüz ediyorlar, gemide öldürüyorlar, denize atıyorlar. Ve bundan dolayı da mesela bir evrakta bir yaptırım gücü olmuyor. Çünkü işgal altındasınız, çünkü sizin karakolunuz, polisiniz, askeriniz o dönemde Osmanlı askeri bunlara bir şey yapamıyor. Ve işgal altında olduğunuz için ses çıkartamıyorsunuz. Keza Mayıs 1921 Çerkezköy hattında İstanbul Edirne yolu Çatalca mutasarrıflığı İstanbul'dan posta ve ekspres treniyle yola çıkan Yunan memurlar, Yunan askerleri orada bir iki Müslüman kadına tecavüz ediyorlar. Çatalca'dan bildiriliyor bu dahiliyeye. Dahiliye Nazırlığı, yani İçişleri Bakanlığı'na bildiriliyor. Ama o Yunan askerlerine dair hiçbir yaptırım uygulanamıyor. Bir örnek de daha vereyim. Böyle çok örnek var. Bunlar sadece resmi kayıtlara girmiş olanlar efendim. Bunları böyle yüzlerce vaka var ama resmi olarak kayıtlara geçmemişler. Bir de o dönemin koşullarını, o dönemi bir düşününce anlatılmayanlar, söylenmeyenler, bir sürü olay var. 2-3 Mart 1920 Alpullu istasyonu. Orada da baba eskiden ailesiyle Alpullu'ya giden bir yüzbaşının hanımına 3 Yunanlı asker tecavüz ediyor. Böyle bir tablo. İstanbul'un yakınında olan tecavüzler böyle. İstanbul'daki genel evlerde ya da tırnak için fuhuştaki patlama böyle. Ve bu hani bazen neden anlatılmıyor, utanırlar da anlatmaya denilince akıllara maalesef bunlar geliyor. O yüzden belli bunları ki anlatamamışlar ama bunları şimdi anlatmak lazım. Neden 6 Ekim önemlidir? Neden İstanbul'un kurtuluşu önemlidir? İşgal altında olursanız işte böyle oluyor ve hakkınızı dahi arayamıyorsunuz. Çünkü mahkemeleriniz de işgal altında. Sizin mahkemeniz yok.
2: İşte bunların hepsi İstanbul'un hafızası aslında, bir şehrin hafızası ve biz işte bugün bu hafızada bir yolculuk yaptık. 13 Kasım 1918'de başlayan işgal sürecinden 16 Mart 1920'deki resmi işgale kadar milli mücadeleden Lozan'a, 6 Ekim 1923'te Türk birliklerinin İstanbul'a girişine kadar çok güzel bir hafızada yolculuk yaptık ama sonunu ben birazcık romantik bitirmek istiyorum.
1: Tabii.
2: Tüm dünyanın kıskandığı İstanbul, o güzel boğazımız, her şeyle. Sizin için İstanbul ne ifade ediyor? Bununla bitirelim.
1: Yani şimdi bu tarihi okuduktan sonra benim için İstanbul, hani bu programa şey, hani bir anlamda nasıl tarif edebilirim diye düşünüyorum. Aslında hani işte Şehzadebaşı baskınından da bahsettik. Biraz direniş diye. Direniş ya da işbirliği. Şimdi o öyle bir keşmekeş bir kent. Tek bir kelimeyle şu an beklemediğim de bir soruydu. Ama bir anlamda hem direniş ruhunun olduğu, bir anlamda da işte işbirlikçilerin olduğu maalesef böyle bir kozmopolit
2: kalbinizdeki
1: kent.
2: Kalbinizdeki İstanbul nasıl?
1: Bugünün İstanbul'unu tarif edersek o bambaşka zaten. Ona dair söyleyecek birçok, ben değil birçok şairin şiirinden yararlanırım bunu söylemek için ama o dönemin İstanbul'unu maalesef bu rakamları söyledikten sonra da ağzımdan çok güzel bir şey çıkmasını bekleme yani.
2: Olsun, biz İstanbul'u ömür boyunca özgür bir şekilde yaşamaya devam edelim diyelim. Ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir başka gündem özelde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel sona erdi.
4: Bunu biliyor muydunuz?
3: İnsan kaynaklı etkinlikler sonucu havadaki aerosol miktarı arttığı için normaldekinden daha küçük su damlacıkları bulut oluşturabilir. Ancak bu bulutlardaki nem kolayca yağmura dönüşmez. Bu durumda bulutların yansıttığı ışık miktarını artırarak küresel ısınmayı etkiler.
4: Bunu biliyor muydunuz?
3: Bunu biliyor muydunuz?
5: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yaşayan en büyük deniz kuşlarından olan sümsük kuşları su yüzeyinin onlarca metre üstünden suya dalarak avlanmalarına rağmen boyunlarının kırılmamasını fiziki özelliklerine borçlu. Gagalarını öne doğru uzatıp kanatlarını sıkıca kapatan ve saatte 97 kilometreye varan hızla suya dalan sümsük kuşları 21 metre kadar derine de inebiliyor. Su kuşlarının bu dalış sırasında neden boyunlarının kırılmadığını araştıran Virginia Tech'ten doçent doktor Sagmen Jung ve çalışma arkadaşları çalışmanın sonuçlarını bilim dergisi PNAS'ta yayınladı. Ekip, sümsük kuşlarındaki baş şekli, boyun uzunluğu ve boyun kaslarının yapısının boynun burkulma riskini azalttığını belirledi. Araştırmacılar, kuşların dalış öncesinde kaslarını kasarak S şeklindeki boyunlarını düzleştirdiklerini ve böylece bükülme riskini daha da azalttıklarını tespit etti. Kanada'daki Prince Edward Island Üniversitesi'nden Dr. Pierre Yves Daust ve ekibinin araştırması ise sümsük kuşlarının vücudunda karmaşık bir hava yastığı sistemi bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılara göre kuşların derilerinin altında solunum sistemine bağlı birbiriyle bağlantılı çok sayıda hava dolu bölme bulunuyor. Bu bölmeler gövdenin alt ve yan bölgeleri boyunca kanat ve bacaklarının gövdeye yakın kısımlarında yer alıyor. Boyun ve göğüs bölgesinde de daha küçük hava bölmeleri bulunuyor. Araştırmacılar bu sistemi kuşların suya girişi sırasında oluşan çarpma etkisini azaltan bir tür hava yastığı gibi işlev gördüğünü düşünüyor. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde saatte 97 km hıza ulaşan dalışlarıyla dikkat çeken sümsük kuşlarının suya çarpma anında boyunlarının kırılmamasının fiziki özelliklerinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre sümsük kuşları dalış öncesinde S şeklindeki boyunlarını kasarak düzleştiriyor. Bunun yanı sıra kuşlar deri altlarında bulunan ve çarpma etkisine emen gelişmiş bir hava yastığı sistemiyle de boyunlarını koruyabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Birleşmiş Milletler 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 6 milyon mülteci çocuğun okula gidemediğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefanie Duaric günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin eğitim verilerini paylaştı. Buna göre geçen yıl dünya genelinde 13,1 milyon okul çağında mülteci çocuk bulunurken bunların %44'ü eğitim dışında kaldı. Duaric, artan fon kesintilerinin mülteci çocukların eğitimine erişimini daha da zorlaştırabileceğini belirterek, milyonlarca çocuğun sınıflardan uzak kalması ve mülteci eğitiminde yıllar içinde elde edilen ilerlemenin geriye dönmesi riski bulunduğuna dikkat çekti. Öte yandan mültecilerin yüksek öğretime erişiminde 2025'te artış yaşandı. Yüksek öğretime kayıt oranı bir önceki yıl yaklaşık %9 seviyesindeyken geçen yıl %11'e çıktı. Duaric 2025'te 450 binden fazla mültecinin ilk kez yüksek öğretime kayıt olduğunu da açıkladı. Birleşmiş Milletler 2025'te dünya genelindeki okul çağındaki mülteci çocukların %44'ünün eğitim alamadığını açıkladı. Aynı dönemde yüksek öğretime kayıt olan mülteci sayısı ise 450 bini aşarak %11'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacak Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yeni Partili Günaydın, fon vurgununun detaylarını anlattı. Fon vurgununu, Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük soygundur ifadesiyle nitelendirdin, şunları söyledi.
2: 25 yılda bu memleketin 1000 yıllık devlet geleneği olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ne hale getirildiğini anlatıyor. Üçlü bir saç ayağından bahsedebiliriz burada son fon soygununda. Bir tarafta firmalar, örneğin Özata Denizcilik, örneğin Gündoğdu Gıda vesaire. Diğer tarafta aracı kurumlar, Terrasından Pusulasına kadar, Bulsuna kadar. Diğer tarafta da denetleyici kuruluşlar. Devlet Denetleme Kurulu'ndan başlayarak Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu vesaire. Bunların tamamında bir tek parti devleti görüntüsü var ve bir çürümüşlüğün görüntüsü var. Eskiden biz şunları söylerdik. Bazı iş adamları işte ihalelerde şöylesine haksızlıklar yapıyorlar, böylesine büyük paralar kazanıyorlar falan. Şimdi bir ihaleye girmenize gerek yok. Herhangi bir işi kovalamanıza da gerek yok. Bir tane firma buluyorsunuz. Firma AKP'li oluyor. Bir tane aracı kuruluş o firmayı devralıyor. Ama o firmanın sahipleri yönetimde belirli bir payda olmaya devam ediyorlar. Devlet Denetleme Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nu ve borsa işlemlerini denetleme görevi verdiler. Peki Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nın son bir haftaya kadar Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyesi olduğunu söylersem ne dersiniz? Sen bir taraftan icracı bir işte her türlü haltı çevirmişsin ya da oralara imza atmışsın. Şimdi şapkayı değiştiriyorsun. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak bu görevleri, buradaki süreçleri denetleyeceksin. Ben bir milletvekili olarak başımı kaşıyacak zaman bulamazken Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hangi zamanlarını ayırarak Borsa İstanbul'da yönetim kurulu üyeliği yapıyor? Yoksa arpalıkta mı oradan maaş alıyor? O kadar açık. Maaş almak için onu yapıyor. Maaşa muhtaç olduğunu da düşünmüyorum da ayıp değil mi be kardeşim? Diğer taraftan dönelim iletişim başkanı. Burhanettin Duran değil mi?
3: Evet.
2: Televizyonlarda konuşuyor falan filan. Ya onun Borsa İstanbul'un yönetim kurulunda ne işi var? Bir de şunu söyleyenler var. Cumhurbaşkanının burada ne gibi bir sorumluluğu var? Ya üçlü kararnameyle bunları atayan ben değil miyim? Yani her türlü yetki Cumhurbaşkanına vereceksiniz ama sorumluluktan azade olacak Cumhurbaşkanı. Tanker Kastelli faciasını yaşayarak bilenler, tanık olanlar halen hayattalar. Ben de onlardan bir tanesiyim. 1982. Bugünün rakamlarıyla 157 milyar TL civarında bir büyük vurgundu değil mi? Oradan dolayı Turgut Özal istifa etmek zorunda kaldı. Maliye Bakanı Kaya Erdem istifa etmek zorunda kaldı falan filan. Şimdi vurgunun boyutu ne? 830 milyar lira. Bununla sınırlı mı? 830 milyar lira 550 bin civarındaki borsada işlem yapan yatırımcının toplam kaybı olarak hesap ediliyor. Peki borsanın 17 Eylül'den bugüne olan kaybının 4 trilyon lirayı bulduğunu düşündüğümüzde neyi görüyoruz? Demek ki burada kaybedilen rakam aşağı yukarı 90-100 milyar dolar düzeyinde. Başka bir deyişle 6 Şubat depreminde yıkılan bütün evlerin finansmanını çok rahatlıkla karşılayacak bir işi sadece borsa vurgunuyla yaptılar. Sadece bu adamların sorumluluğu mu, atayanların da sorumluluğu mu? BDDK'ya başkan yardımcısı ben mi yaptım? Ben yapmadıysam kim yaptı? O yapanın bir sorumluluğu var mı? Bu büyük bir iktisadi vurgundur. Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük soygundur. Türkiye'de devlet düzeninin çöktüğünün çok açık bir göstergesi. Türkiye'de artık memleketi gözetsin ve yönetsin diye başa konulan adamların memleketi nasıl soyduğunu ve bu soyanların da AKP ile ilişkisini çok açık bir şekilde ortaya koyuyoruz, görüyoruz. Bir arınma ile çıkmak mümkün müdür? Yani hırsızlığın kaynağını oluşturanların hırsızlığı çözebileceğini düşünüyorsak, böylesine naif diyemeyeceğim bir akıl dışı mantık yürütmesi içerisindeysek buna olabilir deriz. Ama olamayacağı çok açık. Meclis komisyonunun kurulabilmesi ancak AKP ve MHP'nin buna evet demesi ile mümkün. Yeni partinin buradaki tavrı ne? Eğer bir meclis komisyonu kurulursa tabii ki oraya şey vereceğiz. Temsilci vereceğiz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, fon vurgununun detaylarını canlı yayında anlattı. Fon vurgununa, bu büyük bir iktisadi vurgundur, Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük soygundur diyen Günaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkilerini sorguladı. Her türlü yetkiyi Cumhurbaşkanı'na vereceksiniz ama sorumluluktan azade olacaksınız diyen Günaydın, bunların tamamında bir tek parti devleti görüntüsü ve çürümüşlüğün görüntüsü var ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
3: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Çok Sesli Haber Radyosu.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ ile konuşacağız. Alo.
3: Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en büyük sistemli, programlı bir soygunla karşı karşıyayız. Hemen derhal müdahale edin dedi. Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiştir. Türkiye'de sistem kötüdür. İstifa etmek istemiyorlar. Çünkü kendi arkadaşlarına dokunacağını ve aynı zamanda da bunlar bir değişim anında da bir miki mutabakat hükümetinden de bunlara hesap sorulacağını çok iyi biliyorlar.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Ne diyordu Melih Gökçek?
4: Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünü yakalarsın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
0: Maşallah ortalık çekirge sürüsü dolu. Hepsi de çok zıplıyorlar bu sıralar. Duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Bugün yine okullarda şiddet vardı. Bir öğrenci hayatını kaybetti. Okuldaki şiddetin de aynı şekilde durdurulması lazım. Birazdan ayrıntılı bu konuda konuşacağız. Önlemler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Açıklamaya bakınca hani her şey düzelecek mi endişesini daha da artıran bir açıklama. Neredeyse dış güçlere bağlıyor bu şiddet sarmalını. Oysa bunun üzerine çok düşünmek lazım, konuşmak lazım, tartışmak lazım. Hani bütün okul eğitim bileşenlerinin bir arada bir konsensüs içerisinde en asgari müşterekte bir araya gelip buna bir çözüm bulabilecek bir yön verilmesi lazım. Ama öyle bir şey görülmüyor. Hep topu taca atmak, yani bu kadar üzücü olayda bile. Ama her şeye rağmen en azından şu okullarda öğrencilerin bir öğün yemeğini karşılanmasını sağlamak bile önemli. Diğer duyurumuz. Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip, yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında kısa sürede yüksek miktarlarda para hareketi gerçekleştiren kişilerle ilgili listenin hazır olduğunu açıkladı. TMSF'de gönüllü iade hesabı açıldığını belirten Gürlek, 5 kişi bu hesapları iadede bulunmuş. Haksız kazanç sağlayan kişiler TMSF'ye iadesini yapacak, savcılığa gerekli yazıyı yazacak. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması anlamına gelmiyor. Mutlaka onlarla ilgili de işlem yapılacak, dedi. Okullarda yaşanan saldırılar bitmiyor. İstanbul'da bir İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında yaşanan kavgada bir kız öğrenci 8 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Okulda bugün ve yarın eğitime ara verildi. Türkiye'de belediyelere yönelik soruşturmalarda peş peşe tutuklama kararları geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. İstanbul'da ise Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş hakkında tutuklama kararı verildi. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyonda da aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Fon vurgununda belli isimler var. İlk zamanlarda 12 isim kim, 12 isim kim diye üzerine konuşuldu. Sonra sanki her şey bu 12 isim üzerindeymiş gibi. Sonra 12 isim açıklandı ama fon vurgunun asıl vurguncuları ve asıl liste bir türlü ortaya çıkmadı, çıkarılmadı. Hani kayıp olan bir şey yok. Her şey dijitalde kayıt altında, isteyen her ismi bulabilecek bir durumda. Şimdi fon vurgununda 650 kişi 16 Eylül'de, yani o gün fon vurgunun ortaya çıktığı gün tam 349,63 6 milyar vardı o gün fonda. 17 Eylül'de tasfiye kararı geldiğinde 122.5 milyara düşmüş. Yani bir günde 227,1 milyar lira çıkmış. Hesap sayısı da 650 azalmış. Yani bu 650 kişi 227,1 milyar lirayı alıp gitmiş. Kişi başı ortalama, hani herkes eşit alsa 349 milyon lira. Sosyal medyada Fuat Özhan diyor ki, bu 650 kişi kim? Tasfiye kararından bir gün önce bu paralar neden çıktı? İçeriden bilgi mi sızdı? Kim haber verdi? Bu 650 hesabın sahipleri ve para hareketleri neden kamuoyuna anlamıyor? Yani o 220 bin, yani fondan tasfiye kararından bir gün önce giden 227 milyar lirayı kim aldı? Onların isimleri. İşte eğer o isimler olmazsa sonuçta fon vurgununun da üstü kapatılıyor demektir. Nazır Kapusuz, iktisatçı, diyor ki, bizler fonların tasfiyeye girdiği 17 Eylül tarihini konuşuyoruz. 850 milyar lira. Tasfiye tuşuna basılmadan önce ve o gün 100 bin kişi satış girdi. Ancak öncesinde bu kadar kitlesel bir satış yok. Dikkati çeken ise yaklaşık 650-700 kişinin 200 milyar liralık fon satışı. Bunun izini bulursanız tüm fon düzeneğini, kimlerin kurduğunu bulacaksınız. Yani o 650 kişiye dikkat çekiyor. Bir günde 227,1 milyar lirayı alıp çekip gidenler. Nazır Kapusuz diyor ki, fonda bile olmayan FBKS ile açıklanacak, temize çekilip bak abisi kazandı ama iade etti denecek bir durum değil bu durum diyor. Soru baştan beri aynı. Telefonları TEFAŞ'a açılmadan önce içinde olan 159 kişi kim? Fondan kitlesel çıkış başlamadan 200 milyar lirayı satış yapan 650 kişi kim? Eğer diyor bu listeler ortaya çıkmazsa fon vurgunun üstü kapatılıyor. Ama bu listelerde bir çıkarsa işte o zaman yer yerinden oynar diye söylüyor Nazır Kapusuz. Şimdi fonu konuşuyoruz, vurgunu konuşuyoruz. Miktar çok büyük, vurgun çok büyük, hasarı da çok büyük her anlamda. Şimdi Sermaye Piyasaları Kurumu SPK 23 Eylül'de bir açıklama yaptı. Hemen 3-5 gün sonra, vurgunun ortaya çıktıktan 3-5 gün sonra dedi ki, 23 Eylül 2026 tarihinde 455.758 kişi fona para yatırdı. Resmi bir rakam bu. Yani bütün bu fon vurgununda 455.758 kişi para yatırdığı belirlendi. Şimdi asıl soru şu, bu bilgiyi vererek sanki fon vurgununa ilişkin bilgilerle, rakamlarla bir şey yapılıyormuş gösteriyor. Asıl burada gözden kaçırılan şu oldu. Bu 455.758 kişi fonlara kaç lira yatırdı? Şimdi rakam şöyle ya, 20 milyarlar 25 milyar dolara ulaştığı söyleniyor. Bu fon vurgununda giden paranın. Peki bu 455.758 kişinin yatırdığı para. Şimdi bu açıklanırsa şöyle bir şey ortaya çıkacak. 455.758 kişinin yatırdığı parayla bu fon vurgununda giden para olsa bir sorun yok. Ya örtüşmüyorsa işte temel sorun orada. Bu kara para bu işlemlerden atlanıyordu iddiasını da en güçlendiren bu. Eğer bu iddialar doğru değilse 455.758 kişinin fonlara kaç lira yatırdığı açıklanır, toplam rakam söylenir, fon vurgununda giden para söylenir, oradan herkes payına düşeni alır. Ama bu 455.758 kişiyi açıklayıp bunların kaç lira yatırdığı açıklanmıyorsa orada başka bir şey vardır. Ellerinde bu rakam var. 455.758 kişiyi tespit eden kaç lira yatırdığını da kesinlikle tespit etmiştir. Sıra sende Özgür.

Kom vurgununun simge ismi Fatma Betül Sayan Kaya. Oysa başka isimler de var. Hem de ne isimler? Birazdan ilginç bir portreyi anlatacağım size. Bürokrasiden gelip fon vurgununda Fatma Betül'ü bile 20'ye katlayan bir isim. Fatma Betül Sayan'dan devam edelim. Fatma Betül Sayan Kaya bugün bir ana parayı ödedi. Ondan sonra o nasıl ödedi etti, bütün ayrıntılarını konuşacağız. Hukukçulara da soracağız. Hani böyle bir şey var mı? Nasıl olabiliyor? İki katın ödemesi gerekirken ama deniyor ki etkin pişmanlıktan faydalanmadı. E ne oldu? E sadece gönlünden ne koparsa hesabı açıldı. Gönlünden ne koparsa şeyi yaptı ya SPK. Ha işte o gönlünden kopanı verdi. E faizi de almış oradan. Ana paradan. O da gitmiş. Ana paraya zaten o cebinde kalmış. Ne ağır ceza, ne çekti bu kadın ya. Oo, WhatsApp gruplarından silindi. Aynı zamanda ağladı ve onu duyurdular, onun ağlamasını. Onun gözyaşları sel oldu. Madenci çocuğu Yaşar'ın gözyaşını kimse görmedi. E niye? Çünkü burası Türkiye. Ama o Fatma Betül Sayan konuşmadı. Onun adına birilerini konuşturdu. Adalet ve Kalkınma Partisi propagandistleri onun adına konuştu. Orada en önemli şeylerden birisi dedi ki Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlığı kimse için sürpriz değil. Çünkü dededen zengin. Hatta dedesi Doğu Beyazıt'ın neredeyse tamamı ona ait. Şimdi böyle dendi, dededen geldi. Hani zaten böyle bir servet olduğunda ya sünnetten geliyor. Bunlar artık nasıl bir sünnetse düğünden geliyor takılar makılar, hadi öyle. Gerçi kamyonla getirseler o takılar yine olmuyor, tırla gelseler takı taksalar yine olmaz ama hep böyle bir gerekçeleri vardır bu yakın tarihin. İşte Fatma Betül Sayan Kaya için de dedesinden kalma dedi. Dedesinin izini sürdük. Doğu Beyazıt'ta bulunan insanlarla konuştuk. Hatta dün canlı yayınımıza katılacaktı bir isim. Ama son anda vazgeçti. Niye vazgeçti? E korkuyor insanlar. Ya şimdi bu kadar çok itibar kaybetmiş birisi nasıl oluyor da korkutuyor? İşte orada. İşin sırrı da orada. İtibar hani sende bende kaybediyor ama birilerinde hala o itibar sürüyor. Niye sürüyor? Çünkü o zincir. Kimse o zinciri koparmaz. Danışıklı bir anlaşma olur. O zincir önemli çünkü o zincir koparsa sonrası başka türlü gelir. Fatma tek başına gitmez. Peşine birilerini sürükler. Öteki birileri de başka birilerini sürükler. Bak zincir böyle devam eder. Bir yere doğru gider. Doğu Beyazıt'taki araştırmalarımız sürdü. Editör Alkan Şahin de iş sürdü. Doğu Beyazıt'ta kim varsa, kimi bulduysa herkes de konuştu, etti. Şöyle bir sonuç çıktı. Oradaki olan herkes şunu söyledi. Yok böyle bir şey. Yani sonda söyleyeceğim, hemen baştan söyleyeyim. Yok böyle bir şey. Böyle bir Doğu Beyazıt'ın tamamını versen o paralar zaten etmiyor dendi. Böyle bir rant yok dedi. Böyle bir zenginlik yok dedi. Ama ne var? Şöyle bir şey var. Dedesi dediği Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hacı İbrahim Köroğlu. Dede bu. Doğu Beyazıt eşraflarından. Orada eşraf diye bilinir. Tanınmış, bilinen bir eşraftır. Birçok zenginler vardır. Bir ağalar vardır. Bir de eşraf vardır. İşte bu eşraf kısmından Hacı İbrahim Köroğlu. Hatice Sayan onun kızı. Onun kızı da Fatma Betül Sayan Kaya. Peki nereden geliyor bu ailenin? Bir zenginliği var mı? Bir toprak zenginliği var mı? Mal mülk zenginliği var mı? Çünkü en son açıklandığında şimdi fondaki paraya bakıyoruz ama gayrimenkullerine baktığında o da 1 milyarı aşıyor. Hani onun da kaynağının dededen geldiği söylenmiş. Hani yani neresinden baksan dedenin hiçbir şeyi bu kaynağı doğrulamıyor. En azından Doğu Beyazıt'ta sorduğumuz hiç kimse, siyasetçi, hukukçu ve orada tanıyan bilen hiç kimse böyle bir dededen zenginlik olmadığını söylüyor. Sadece dedenin bir oteli olduğunu, Hotel Ararat Doğu Beyazıt'ta 1980'li yıllarda
inşası yapılıyor. Kapasitesi hala da şu anda aktif o otel. 48 odalık bir otele sahipler. Sonradan 2000'li yıllardan itibaren de yine başka şirketler kuruluyor. Köroğlu Turizm Şirketi, Köroğlu Gayrimenkul İnşaat Şirketi kuruluyor ve bunlar üzerinden faaliyetler devam ediyor. Yani bu dededen gelen zenginlik meselesi bir topraktan gelen bir zenginlik değil. Sonradan olan bir zenginlik var ama böyle bir servet zenginliğinin yine kaynağını karşılamıyor. En azından Doğu Beyazıt'takilere sorduk. Onlar hayır dedi. Dedesini tanıyanlara sorduk. Yok öyle bir şey dedi. Çok net bir şekilde yok öyle bir şey. Ama bunu çıkıp yayına söyler misin dedik. O zaman da o kadar da değil dediler. Dediğim gibi korku iklimi her anlamda devam ediyor. Biz de devam edelim.

0: Türkiye eski Türkiye olmayacak dendi, oldu. Bayağı eski Türkiye oldu. Hatta futbolda oldu. 80'li yıllardaki gibi şeref golü peşinde koşulacak günlere geldi. Nasıl böyle oldu? İşte bunun altında bir sürü şey yatıyor. Futbol sahada oynanmadığı sürece de böyle olmaya devam edecek. Milli takımın dün akşam da yedi 3 gol, toplamda etti herhalde onu geçti gol ve son sırada 0 puanla ve o lig açısından da en kötü performansı gösteren ülke, tıpkı Dünya Kupası'nda olduğu gibi. Şimdi bir taraftan hani futbolda o başarısızlık devam ediyor ama hani birisi de bu sorumluluğu üzerine alıp, şimdi Dünya Kupası'na biz götürdük diye her şeyi yaptılar, biz götürdük. E tamam, siz götürdünüz de siz batırdınız. Hani götürünce iyi, batırınca kim suçlu? Yok, hala bir istifa yok. Teknik direktörden yok, Futbol Federasyonu'ndan yok. Ama bir taraftan da Futbol Federasyonu'nda bir şeyler oluyor. Mesela Merkez Hakem Komitesi Başkanı cezaevinde tutuklandı. Hakem tutuklandı, Yasin Kol. Yasin Kol'un MASAK raporunu dün biraz bahsetmiştim size. Önce söylediler ki 135 milyon liralık hareket tespit edilmiş. Sonra da mükerrer kayıtlar ayıklanmış ki zamanla niye ayıklamadınız bunu? 84,1 milyon lira olmuş ama hesaplarda 84 milyon da az para değil ki. Hani bu hakem bildiğim kadarıyla güvenlik görevlisiydi Yasin Kol. Hani bu kadar para hareketleri nasıl oldu etti, kendine sorulmuşlar. İfadesinde diyor ki isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Daha önce de etrafımda yargılanan kişiler oldu. Bunları bilerek yapmam mümkün değildir. Kaldı ki yapmadım. Hesap hareketlerimdeki bütün işlemlerin açıklaması vardır. Maç yemeğine gittiğimizde hesabı yardımcı hakem öder. Biz de ona atarız diyor. Maç 85 milyon ya. Ne yediniz öyle? Ejderha yedi sizseniz yine etmez o kadar para. Hani bunu söylüyor ve sonuçta şöyle oldu. Yasin Kol kısa ve net şike ve teşvik biriminden tutuklandı. Şimdi bir hakem şike yaptıysa, şike tek başına yapılan bir şey değil. Bahis oynar da şikeyi birileriyle yapmış olması lazım. E kimle yaptı? O yok. Teşvik birimi kimden aldı? O da yok. Ama hakem tutuklu. E birileriyle yapmış bunu. O şike yaptığı maçlarda hangi sonucu etkilemiş? O maçların sonu hangi takım kazanmış? Hangi takım şampiyon olmuş? E bütün bu soruların yanıtı yok. E yok, kim verecek bunun yanıtını? Futbol Federasyonu. Futbol Federasyonu'nun hani öyle bir hale ki gelen giden anlatır. Hani giden vardı ya Yiğit Er diye. Programımızda ara sıra bağırıyordu. Onu da unuttuk arada. Hani o gitti. Ondan daha kötüsü olmaz derken o gelen gideni arattı şimdi. Futbol Federasyonu dün ne yaptı? Bak anlattığım hikayeler böyle. Maçtan bilmem neye kadar geldik. O da dün Futbol Federasyonu resmi hesabından, sosyal medyasından bir paylaşım yapıldı. O paylaşımı aynen okuyorum size. Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na anlamlı destek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu desteği için teşekkür ederek, saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum ifadelerini kullanmıştır. Aynen resmi hesap. Futbol Federasyonu'nun yaptığı paylaşım bu. Kendi kişisel hesabından yapsa yine insan, abicim bu kadar da olmaz der. Resmi bir kurumun, özel bir kamu kurumunun yaptığı açıklama böyle. Oradaki not da şöyle, notu da aşağıya büyütüp vermişler sosyal medyada. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, başarı dileklerimle yalnız değilsin Devlet Bahçeli. Abi kim kime mesaj veriyor, ne oluyor ya? Bir de bu çelengin eski olduğu dönüyor. Ha çiçek dediği de çiçek gönderdiği bayağı bir çelenk yani. Belli ki bir tören için gönderilmiş ama nedense o şimdi hatırlandı, gönderildi mi? Çelenk gönderdiyse o çok teşekkür gibi değil de çelengin nereye gittiği bellidir. Hani o da bir mesaj, onu o mesajı da almamış, teşekkür ediyor. Oo. Her şey birbirine karışık bu ülkede. Tuhaf ülkemin tuhaflıkları devam ediyor. Şimdi saat başına gidelim. Saat başından sonra biraz sonra konumuzu arayacağız. Çünkü bir konuyu anlatacağım. Bir Osman Arıkan Nacar'ı anlatacağım size. 20 milyarı alıp kaçmış adam. Doktor. 20 milyar dolar. Fatma Betül'ün 2 milyarını da solladı. Şimdi bu yarış böyle devam edecek. Hani Osman Arıkan Nacar 20 milyarı götürdü ama belki 40 götüren de vardır. Saat başında.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin. İster yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ekonomist İnan Mutlu canlı yayınımızda.
2: Gerçekten çok büyük bir vurgun değil mi?
3: Çok büyük bir vurgun Mustafa Bey. Bakanın iade ettiği iddia edilen 2.2 milyar lirayı büyüklüğünü şöyle anlatayım size. Bir asgari ücretlinin ömrü boyunca 40 yıl çalıştığını düşünün. Bu 2 milyar lirayı elde edebilmesi için 148 kere hayata gelip 40 yıl çalışması gerekiyor. Borsa bu kriz başladığından beri 4 trilyon liranın üstünde.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Fatma Betül Sayan nasıl kurtarıldı? Bugünün en önemli sorularından birisi. Önce propagandistlerle algı çalışması yapıldı. Milletin anası ağlatılmış ama Fatma Betül'ün nasıl üzgün, nasıl ağladığıyla duygu sömürüsü yapıldı. Sonra formüller üretildi ve paranın iadesi sağlandı. Tabii doğruysa. Peki hukuk nerede? Hangi yasayla, hangi yetkiyle oldu? Bana göre hiçbir aşamasında yok. Ama yine de bir hukuk süzgecinden geçirmek gerekiyor. Avukat İlker Atamer canlı yayınımızda. Alo.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Merhaba İlker Bey, hoş geldiniz.
4: Teşekkür ediyorum.
1: Ben şimdi kabaca bir hukuk yok dedim ama bir taraftan da bir hukuksal bir işlem yürütülmüş gibi bir anlatıldı, söylendi, konuşuldu. Şimdi bu Fatma Betül Sayan Kaya'nın para iadesinde bir hukuk süreci var mı? Siz sosyal medyada yazmışsınız, onu da okudum. Ama hani nasıl bir şey oldu? Bakıyorum yasaya uymuyor, kanuna uymuyor ama var. Yetkisi olan aslında yetkisi dışında da bir şey yapıyor. Yetkisi yok çünkü. El koyma kararı öyle tamam, bir saatliğine kaldırdım sonra kapadım diyecek bir şey mi? Şunu bize bir anlatır mısınız, tam ne oldu aslında?
4: Evet, yorumunuzda son derece haklısınız. Şimdi bu açılan soruşturmanın dayanağı olan bir kanun var. Biz buna sermaye piyasası kanunu diyoruz. Bu kanun sermaye piyasası suçları adı altında bir takım suçlar düzenlemiştir. Bu suçların nasıl işlendiği, hangi eylemlerin suç teşkil ettiği, bunların cezasının ne olduğu ve bunlara ilişkin uygulanacak etkin pişmanlık düzenlemeleri tek tek kanunda yazılmıştır. Dolayısıyla bu tür bir soruşturmayı yürüten hakim ve savcıların kanunda yer alan mekanizmaları kullanmaları gerekir. Çünkü bu kanunlar boşa çıkarılmıyor. Sermaye piyasası suçu işlendiği zaman ne yapılacağı, hakim ve savcıların ne yetkisinin olduğu hepsi kanunda tek tek yazıyor. Şimdi kanuna baktığımız zaman aslına bakarsanız ben bu kanunu da eleştirdim. Çünkü kanun üzüm yemekten ziyade bağcıyı dövmeyi hedefleyen anlamsız, saçma sapan bir etkin pişmanlık düzenlemesi getiriyor. Şimdi etkin pişmanlık düzenlemesinin öyle bir düzenleme olması lazım ki suç işleyen faili bir an önce ödeme yapmaya ikna etmeli, teşvik etmeli. Etkin pişmanlığın amacı budur zaten. Şimdi etkin pişmanlık maddesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Böyle bir piyasa dolandırıcılığı suçu işleyen bir kişi soruşturma açılmadan evvel, yani bu konu hiç savcılığa intikal etmeden önce dolandırdığı paranın iki katını hazineye öderse bu kişiye hiç ceza verilmez diyor. Ama bu maddenin uygulama alanı bana göre yok, sıfır. Yani hiç daha savcılığın haberi falan yokken bir kişi de dolandırırken durduk yere ya ben bu dolandırdığım paranın iki katını savcılık öğrenmeden ödeyeyim de bana ceza verilmesin diye düşünmez. Çünkü mantıklı değil, hayatta karşılaşılabilecek bir durum değil. Peki etkin pişmanlık düzenlemesinin neyi şart koşuyor? Eğer soruşturma açıldıktan sonra, yani konu savcılığa intikal ettikten sonra, devletin güvenlik makamları bu dolandırıcılıktan haberdar olduktan sonra ödeme yapılırsa diyor, ödeme yapılırsa ben o zaman sadece %50 ceza indirimi yaparım diyor. Şimdi Fatma Betül Hanım veya başka bir kişi, bu suçlamayla suçlanan başka herhangi bir kişinin yerine koyun kendinizi. Yani bir böyle bir dolandırıcılık suçlaması varsa siz çıkarıyorsunuz, iddiaya konu dolandırıcılığın iki katını ödüyorsunuz. Buna rağmen hakkınıza ceza davası açılıyor ve %50 ceza indirimi alıyorsunuz. Hal böyleyken kolay kolay kimse çıkarıp da böyle bir ödeme yapmaz. Dolayısıyla bu kanunda anladığım kadarıyla Fatma Hanım'a veya benzer şekilde zar altında olan diğer kişilerin çok işine gelmiyor. Gerçekten objektif bakarsak çıkaracaksınız, iki kat para ödeyeceksiniz ama yine ceza mahkemesinde hakkınızda kamu davası açılacak, yıllarca yargılanacaksınız ve muhtemelen de ceza alacaksınız. Kanun böyle olduğu için iade yapmanın makul bir tarafı yok. Yani pragmatik açıdan bakarsanız. Şimdi durum böyle olduğu için kanunu bu sefer esnetmek gibi sanki bir yola savruluyoruz. Öyle ben algılıyorum. Çünkü kanunda bir kere gönüllü ödeme diye bir şey yok. İsteğe bağlı ödeme diye bir şey yok. Kanun sadece etkin pişmanlık maddesinde, etkin pişmanlık kapsamında ödemenin nasıl yazılacağını çok net bir şekilde ifade etmiş. İki kat ödeyeceksin diyor soruşturma aşamasında ve hazinenin hesabını ödeyeceksin diyor. Şimdi bakıyoruz haberlere, ortada hazine yok. Yani TMSF'nin açtığı bir hesaba ödeme yapılıyor. Şimdi kanunda bunun bir yeri yok. İsteğe bağlı ödeme falan diye bir şey yok. Ya etkin pişmanlık kapsamında bir ödeme yapılır ya da yapılmaz. İkincisi, kanunu o kadar çok esnetiyorlar ki, bakın şimdi Fatma Hanım'la ilgili el koyma kararı verildiği söyleniyor. Şimdi el koyma kararı verilmişse gerçekten, o zaman kendisi şüphelisi demektir. Çünkü başka türlü bir el koyma kararı verilemez. O zaman eğer kendisi şüpheliyse neden bu zamana kadar ifadesi alınmadı sorusu akla geliyor. Şimdi aynı suçlama nedeniyle pek çok kişi, değil mi? Medya yansıdığına göre 85 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındı. Tutuklandı ve bu kişilerin hesaplarına el koyma işlemi yapıldı. Ve bu kişilere isteğe bağlı ödeme gibi bir seçenek de sunulmadı. Gönüllü ödeme gibi bir seçenek de sunulmadı. Direkt gözaltına alındılar, ifadeleri alındı, tutuklandı, el koyma yapıldı ve cezaevine gönderildiler. Peki aynı muameleyi biz niye herkes için göremiyoruz? Burada birilerinin bilmediğimiz bir ayrıcalığı mı var, dokunulmazlığı mı var? İkincisi, el koyma dediğimiz kararı sulh ceza mahkemesi verir. Bakın savcılık da veremez. Bu kararı savcı talep eder. Soruşturma savcısı talebini yazar, sulh ceza mahkemesine gönderir. Der ki ben şu suçların işlendiği nedeniyle çok kuvvetli suç şüphesi var. Deliller ektedir. Siz bu kişilerin hesaplarına, mallarına el koyma kararı verin der. Ondan sonra sulh ceza hakimi inceler, talebi haklı görürse el koyma kararı verir. Artık o el koyma kararı verildikten sonra o karar herkesi bağlar. Savcıyı da bağlar, o kararı veren hakimi bile bağlar.
1: Peki bu para nasıl transfer edildi şimdi?
4: Şimdi el koyma kararı varsa bu el koyma kararı el koymayı talep eden savcıyı da bağlar. Hakkında el koyma kararı verilen bankaları da, bank hesaplarındaki o ilgili bankaları ve yöneticileri de bağlar. Yani herkesi bağlar. Türkiye sınırları içindeki herkesi bağlar. Şimdi el koyma kararı verildikten sonra soruşturma savcısı veya başsavcılık çıkıp da bankalara yazı gönderip ya buna biz istisna yapalım, bu kişinin şu IBAN numarasına transfer yapılmasına izin verilmiştir. Hayır, izin verilemez. Yani savcı olarak senin böyle bir yetkin yok. Zaten el koyma kararını sulh ceza vermiş. Savcı nasıl sulh ceza mahkemesinin kararını delebilir? Nasıl kendisi mahkemenin bir verdiği istisna oluşturabilir? Böyle bir şey yok. Yani Türk hukuk tarihinde görmediğimiz inanılmaz keyfi işlemler görüyoruz. Bunların hiçbir yasal dayanağı yok. Ha, illa siz kişiye özel bir uygulama yapacaksanız bunun da yolu bellidir. O zaman ne yaparsınız? Önce bir el koyma kararını kaldırmanız lazım. El koyma kararı kaldırılır. Kişi gerekli ödemesini yapar. Ondan sonra tekrar el koyma kararı verirsiniz ki bu da biraz abes, komik bir durum olur.
1: Şöyle de bir şey oldu galiba. Şimdi hukuki bir dayanak arıyoruz ya da nasıl bir yöntemle para geri alınıyor? Etkin pişmanlık yok çünkü öyle olsa en azından iki katın ödemesi gerektiğini biliyoruz. Ya da diğer türlü suç duyurusunda bulunması lazım ki etkin pişmanlık. Yani suç olmadan pişmanlık olmaz. Ortada suç yok şu anda.
4: Evet.
1: Yani çünkü o suç olacak ki onun ondan sonra cezası olacak. Evet. Şimdi bu bir ceza da değil. Ödenen para işte ana para 1.806.000 liradan söz ediliyor. Ana para yatırdığı para geri almış, faizi o da ayıklanmış. Hani bunun bir mevzuat ve bir şeye sığdığı yok. Böyle bir işlemle birlikte paranın da yattığı yer doğru yer değil. Siz de söylediniz az önce. TMSF'ye gidiyor. Ama yani şöyle bir şey de olur. Ya ben yanlışlıkla bu parayı TMSF'ye yatırdım ise geri alamaz mı şimdi o parayı? Çünkü yasal bir zeminde yürütülmeye başladığı zaman bakacak hazinede para yok. Doğal olarak bu para etkin pişmanlıktan ya da yasal bir şeyle gelmemiş. TMSF'ye yanlışlıkla gönderdim ise o parayı da geri alır.
4: Şimdi evet bu konuda da haklısınız. Çünkü bu keyfi işlemleri kanunda herhangi bir yasal dayanağı olmayan bu işlemleri yapanlar bunların sonuçlarını hesap ediyor mu? O konuda da benim şüphem var. Gerçekten şimdi niye böyle bir keyfi işlem yapıldığının mantığını düşünüyorum ve bunun mantığını kendim bulamıyorum. Çünkü etkin pişmanlıktan yararlanmak için bu ödemeyi yaptım dese etkin pişmanlığa girmiyor. Şimdi soruşturma açılmadan ben hepsini ödedim kapattım dese ona da girmiyor. Çünkü soruşturma çoktan başlamış. Bu parayı TMSF'ye ödemenin mantığını, beklenen faydayı bir türlü anlayamıyorum ben. Neden yapıldı? Bir şeyler yapılıyor. Kişiye özel sanki bir takım ayrıcalıklı işlemler yapılıyor ama bunun bir faydası olmayacak. Neden yapıldığını ben çözemiyorum hala kendi kendime.
1: Yani uzun bir sürede çözemeyeceğiz galiba. Çünkü hani bu işlemin hani şöyle bir durum var. Aslında tarif ne kadar doğru. Yoldan geçerken bir para görüyor. O parayı alıyor. Sonra da gören oldu, görmedi diye parayı alıyor. Sonra gören olduğu için parayı geri getiriyor gibi bir şey. Ama bu öyle bir şey değil ki.
4: Evet, evet. Aslında sizin verdiğiniz örnek bu medyaya yansıyan suçlama yanında çok hafif kalan bir örnek olur. Çünkü bu
1: nitelikli dolandırıcılığa giriyor.
4: Evet, hani evet, burada çünkü yani piyasa dolandırıcılığı dediğimiz eylem kanunda açıkça tarif edilmiş. Yani bu eylem ne demek? Danışıklı olarak birileriyle belli piyasa işlemlerini anlaşarak yapıp piyasadaki diğer oyuncuları aldatıp onları manipüle edip onlara para kaybettirip onların kaybettiği para üzerinden kendilerine maddi menfaat sağlama. Yani tipik bir dolandırıcılık. Tipik bir dolandırıcılık. Dolayısıyla ciddi ve ağır bir suç bu. Ciddi ve ağır bir suç. Ama yapılan işlemlere bakıyorsunuz tamamen kanunda karşılığı olmayan keyfi işlemler yürütülüyor. Bir de gerçekten keyfiliğin yanında bir adaletsizlik de var. Şöyle bir adaletsizlik var. Şimdi bu keyfi işlemler niye yapılıyor? Yani burada eğer birileri adaletten kaçırılmak için mi bunlar yapılıyor bu keyfi işlemler? Yoksa bizim derdimiz mağdurların zararlarını bir an önce kapatmak, o yüzden biz kanunu esnetiyoruz mu diye düşünüyorlar bilmiyorum.
1: Ya da başka isimler çıkabilecek, başka isimler için de yol gösteriyor diyor gibi.
4: O da olabilir. Evet. Ama şimdi bakın eğer burada dert bir an önce kanunu esnetip keyfi bir takım işlemlerle hukuk dışına çıkıp kişiye özel böyle kanunda karşılığı olmayan gönüllü ödeme gibi yöntemlere başvurulacaksa, peki niye diğer şüpheliler için başvurulmadı? Eğer amaç parayı bir an önce toparlamak, bir an önce mağdurların zararını gidermekse,
1: onlar için emsal olur mu bu?
4: Tutuklandı. Onların hep hesapları bloke oldu. Onlara neden aynı seçenek sunulmadı? Yani sen bu hesaba iade yapacak mısın? Bak, TMSF'nin hesabı var, buraya öde. Hiç biz seni gözaltına almayalım, seni hiç tutuklamayalım, hiç senin ifadeni dahi almayalım dendi mi? Eğer belki onlara bu seçenek sunulsa, o tutuklanan 85 kişinin 85'i de ödeme yapacaktı. Ve belki o dolandırılan rakamın belki tamamı veya tamamına yakını çok kısa bir sürede toparlanacaktı. Şimdi hem keyfi uygulama yapıyorsunuz, kanunda karşılığı olmayan hukuksuz uygulamalar yapıyorsunuz ve bu uygulamaları da kişileri seçerek yapıyorsunuz. Yani çifte bir adaletsizlik var.
1: Anladım.
4: Yani madem böyle keyfi uygulama yapıyorsunuz, o zaman neden bunu bütün faillere yapmıyorsunuz? Diğer şüphelilerin günahı ne burada? Yani sırf bir kişi ayrıcalık yapmak için mi bunlar yapılıyor? Eğer derdiniz bir an önce parayı toparlamaksa, kanun dışına çıkmak uğruna, diğerlerine aynı seçeneği sunsanız, onlar takır takır iadelerini yapsaydı, mağdurların zararı da hemen birkaç günde belki kapatılırdı. Şimdi siz diğer insanların hesabına el koydunuz, onlara esneklik yapmadınız, savcılık onlar için benzer yazılar göndermedi, bu IBAN numarasına transfer yapılmasına izin verilmiştir gibi benzer yazılar gönderilmedi. Belki onlara bu seçenek sunulsa onlar da iade yapacaktı, ama şu an isteseler bile iade yapamıyorlar.

0: olmayacak bir senaryo değil. Yani ben sehven yatırdım, bu parayı bana geri verin dese, bunu TMSF nasıl reddedecek? Çünkü bu parayı almalarının bir yasal dayanağı yok. Evet, gerçekten sehven yatırmışsınız bu parayı. Bu parayı bizim hesabımıza tutmamızın herhangi bir yasal dayanağı yok. Bizim de yetkimiz yok deyip iade yapabilir. Ya bu mümkün.
1: Öyle. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Verdiğiniz bilgiler için de.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Kolay gelsin. İyi akşamlar.
0: Sağ olun.
1: Avukat İlker Atamar'la konuştuk. Fatma Betül Sayan Kaya'nın nasıl kurtarıldığını ve o süreçteki hukuksal aşamaları aşamadık çünkü hukuk yok. Ama ortada bir para iadesi var ama adres doğru değil. En sonunda şuraya vardık. O parayı geri alabilir hemen. Her an. Niye? Ha bir de faizini de isteyebilir. Belki de öyle bir şeydir. Tuhaf. Devam edelim Özgür.

0: Fatma Betül Sayan Kaya çenemizi daha çok yoracak ama daha fazla yoracaklar da var. Hani şimdi Osman Arıkan Nacar. Bu da Fatma Betül Sayan Kaya'dan daha fazla vurgun yapan bir isim olarak söylendi. Alıp kaçtığı para 20 milyar. Şimdi Özgür Özel de bugün onunla ilgili bir açıklama yaptı. Kısaca bir dinleyelim.
1: Osman Arıkan Nacar şirket E-Data para 20 milyar lira. Yani çektiği para 20 milyar lira Fatma Betül Sayan Kaya'nın tam 10 katını vurmuş. Peki kaç daire parası? Çünkü milyar deyince 6-0 Anadolu'da bazen kafa karışıyor. Benim annem babam bile tam bu 1 milyar milyar nedir anlaşılmıyor. Buradan vurulan para 3333 apartman dairesi parası. 3333 apartman dairesi. Peki bu parayı kim kazanmış? Osman Arıkan Nacar. Peki normal şartlarda bu salondan birinin, herhangi birinin, ailesinden, yedi sülalesinden birinin fondan vurgun yaptığı çıksa manşet olur değil mi? Peki bu kimmiş? 15 gün önce tatilini en yakın arkadaşıyla yapmış. En yakın arkadaşıyla baş başa tatil yapmış. Kimmiş? AK Parti'nin sözcüsü Sayın Ömer Çelik'miş. Bodrum'da tatil yapmışlar beraber.
0: Ömer Çelik her atışmada, her karşılıklı söylenen sözlerde hemen devreye girer söylerdi. İki gün oldu, bu konuda sessiz kaldı. Zeynep Emre de dün açıkladı, ilk ismi o verdi. Şimdi Özgür Özel, Ömer Çelik sustu. Peki Osman Arıkan Nacar'ın bir ilişki ağına da bakalım. Osman Arıkan Nacar kim, nereden gelmiş? Kendisi doktor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2015'te 2018'de Adana milletvekili aday adayı olmuş. İkisinde de seçilmemiş. Ama milletvekili yapılmamış ama bürokrat olmuş. Bürokrat görevleri de 2012-2014 arasında Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanı yapılmış. Acil Sağlık Bakanlığı'nda 2014-2015 yılında Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmuş. 2015-2016'da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda başkanlık yapmış. 2016-2018 yıllarında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı yapmış. Kendisi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, uzmanlık alanı beyin ve sinir cerrahisi. Sonra bu yeteneğini siyasetçi olamayınca bürokrat olarak kullanmış. Sonra da bürokrat olmak yetmemiş, bütün o ilişkisini sonra demiş ki ben bir borsada işlem gören bir şirkete sahip olayım. E-Data ortaklığını girmiş 2026 yılında, bu sene. O borsada işlem gören

0: E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'de Osman Sungur eski ortak, Fatih Tahir Mutlu eski ortak olmuş. Oraya girmişler. Burada bir 15 milyon dolar dönmüş. E-Data'daki yönetim kurulundaki üyeleri Osman Arıkan Nacar dışında Ali Göl var, İsmet Köksal var. Peki Ali Göl nerede şu anda? Tutuklandı. Kendisi 3 Ekim'de tutuklananlar arasındaydı. Tahir Fatih Mutlu nerede? O da cezaevinde, o da tutuklu. Osman Sungur nerede? O da tutuklu. Cezaevinde. Osman Arıkan Nacar nerede? Arıkan Nacar kayıp. 20 milyar nerede? Osman Arıkan Nacar'da. Osman Arıkan Nacar 20 milyar lirayla şu anda kayıp ve bütün bu ilişki ağının en kilit isimlerinden bir tanesi. Ömer Çelik iddialara yanıt vermedi ama bakıldığında aile bağlarına Ömer Çelik'le bir arkadaşlık ilişkisi olduğu söyleniyor. Babasının cenazesinde yanı başında yine Ömer Çelik var. Abisi de bürokrat, Adana İl Sağlık Müdürü Osman Arıkan Nacar'ın. Osman Arıkan Nacar beyin ve sinir cerrahisindeki bütün uzmanlığını 20 milyarı tereyağdan kıl çeker gibi alıyor ve sıvışıyor. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor. 20 milyar yok. Bakalım önümüzdeki günlerde gönlünden ne koparsa usulü ona da uygulanacak mı? Onu da göreceğiz. Devam edelim Özgür. Az önce avukat İlker Atamer'le konuştuk. Fatma Betül Sayan Kaya nasıl kurtuldu? Nasıl kurtarıldı? E çünkü etkin pişmanlık için önce SPK'nın bu kişi için bir açıklama yapması lazım. Bülteninde yayınlaması lazım. Sonra suç duyurusu yapılması lazım. İki katı para yatırması lazım. Sonrası bir sürü hukuksal bir süreç. O hukuksal süreçte rahatsız olmasın diye bu sefer hani gönlünden ne koparsa formülü devreye sokulup onlar yapıldı. Ama hukuksal anlamda hiçbir karşılığı yok. Avukat İlker Atamer diyor ki bir hukukçu olarak hiçbir şey anlamadım ben bu işten söyledi yaşadıklarını. En azından gördüklerini. Hukukçular diyor ki bu işin hiçbir hukuku dayanağı yok. Hatta diyor yani şu geçen zaman içerisinde bile o para 59 milyon faiz kazandı. E onu da almış. Bu paranın iade edildiği yerde de sorun var. TMSF'ye iade edilmiş. Onun da yasal bir statüsü yok. Hani az önce konuştuk avukat İlker Atamer'le. Yani TMSF'ye başvursa yanlışlıkla gönderdim dese TMSF o parayı ne yapacak? Geri iade edebilir. Böyle de bir boşluk oluşturuldu. Doğal olarak hani ama bütün bunlara nasıl hazırlandı? Az önce söyledim ya bu Adalet ve Kalkınma Partisi propagandistleri devreye girince zaten bir şeyin geleceği bellidir. Hani zıplayıverdi çekirge. Çekirgeyi nasıl zıplatıyorlar? Şimdi size bir kulak kirliliği yaratacağım. Bunun için özür diliyorum. Nagihan Alçı denen propagandist Fatma Betül Kaya ile konuşmuş. Sonra da anlatıyor.
1: İfadeye çağrılması gerekir, soruşturulması gerekir. Ama tek başına bir kişi üzerinden bunun konuşulması da hakkaniyete sığmıyor. Açıkçası şöyle şeyler görüyorum. Konuşursam herkesi yakarım diyor Fatma Betül Sayan Kaya. Ya ben açıkçası Fatma Hanım'la ilk konuşan gazetecilerden biriyim. Belki birincisiyim. Yani burada söylemiştim, bileti paylaştım. Yalnızca bilet değil, kendisine bu soruşturma yeni ortaya çıktığında, yani ismi yeni ortaya çıktığında, Zeynel Emre paylaştığında ulaşmıştım ve uzunca da konuşmuştum. Fakat off the record dediği için paylaşmadım. Paylaşmayı da doğru bulmam off the record denen bir konuşmayı. Fakat ben yani şu kadarını söyleyeyim. İşte ben konuş konuşursam etrafı yakarım falan gibi tehditvari bir ton görmedim. Yani çok üzgün, tabii ki üzgün olması gerekir. Üzgün olmak da yetmez, onu da söyleyeyim. Fakat çok üzgündü. Yani ben yanlış olduğunu düşünsem kendi ismimle yapmazdım havasındaydı. Tek başına olmadığıyla ilgili bir şey vardı. Fakat böyle bir hani pinle ben işte başka isimler de veririm.
0: Özgür,
1: bir havada değildi.
0: Evde dinlersin. Alır mısın yani sesi?
1: Paylaşabilirim.
0: Evde dinlersin çok sevdiysen. Şimdi bak, buradaki şu cümle yeterli zaten. Yani ben yanlış olduğunu düşünsem kendi ismimle yapmazdım demiş Fatma Betül Sayak Kayan. Ya bu bir itiraf değil mi ya? O zaman başka isimle yapanlar var. E bunu söylüyor. Başka isimle yapanlar var demek ki. Aynı işlemi. Hani bak, orada bir propaganda yapılırken işte başka bir gerçeği yakalıyorsunuz. Doğal olarak bunun bile üstüne gidilse oradan gider. Kimdi o başka isimlerle yapanlar? Biliyor demek ki. Zaten böyle üstü kapalı bir yerden hani ben tek başıma gitmem, gidersem peşime takarım anlayışı devam ediyor. İşte durduk yere söylenmiyor ben 500 kez zıplarım diye, çekirgeyim diye. Çekirgeler çok şimdi. Çekirge sürüsü çok. Ondan böyle. Devam edelim.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Gazeteci Selahattin Günday 23. gün. Gazeteci Lale Ozan Arslan 32. gün, gazeteci Tuğba Tekerek 22. gün, gazeteci Fatih Atik 9. gün, gazeteci Merdan Yanardağ 345 gün. Peş peşe bunları okuduğumda bile burasının nasıl bir hukuk devleti olduğu görülüyor. Tayfun Kahraman 1629. günde ve Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı Tayfun Kahraman'la ilgili. Anayasa Mahkemesi diyor ki kararlara uyulması anayasal zorunluluk, yeniden yargılama yapılsın. Yargı mercilerinin Anayasa Mahkemesi'ni yetki gaspı yapmakla itham ederek kararlarına uymaması hukuki bir görüş olarak kabul edilemez. Kararların bağlayıcılığını sorgulanması ve uygulanmaması hukuk devletini işlemez hale getirir. Kaçınılmaz bir şekilde hukuk sistemini kaosa sürükler diyor. Yani bu gerekçeyle olması gereken Tayfun Kahraman'ın hemen şimdi bir an önce serbest kalması. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'a soruldu. Fethi Yıldız bu konuda şunları söyledi, bir dinleyelim.
8: Yargılamanın yenilenmesine karar verdi. Yani hak ihlali dedi. Yargılamanın yenilenmesi gerekir. Yani bunu tartışılacak bir tarafı yok.
0: Tartışılacak bir tarafı yok ama Tayfun Kahraman 1629 gündür hapiste. Yine Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay da 1629 gündür hapiste. Biz devam edelim.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Fatma Betül Sayan Kaya'nın yarattığı dalga öyle bir şey oldu ki hani ya ortada bir suç var, artık kabullenilmiş demektir. Hani o fondan o para iade edilmeye çalışılıyorsa şu ya da bu yöntemle, hukuksal olmayan bir yöntemle de aslında bir suçun kabullenilişi. Ama ne oluyor? O suç için bir suç duyurusunda bulunacak bir makam gerekiyor. O makam suç duyurusunda bulunmuyor. SPK suç duyurusunda bulunmadığı için de savcılık harekete geçmiyor. Ya da resen geçebilir. O da geçmiyor. Ne oldu ortada? Aslında Fatma Betül Sayan Kaya mağdura dönüştürülmeye çalışılıyor. Yavaş yavaş fondan vurgunu vur, sonra da mağdur olacak. Ama bir taraftan da hukuksal anlamda şu sorunun karşılanması lazım. Fatma Betül Sayan Kaya dışarıda oldukça delil karartabilir mi? Şimdi bütün Fatma Betül Sayan Kaya'nın durumuna, fon vurgunu ortaya çıktıktan bugüne kadar ki olan bitene bakıldığında şu sorunun sorulması lazım. Fatma Betül Sayan Kaya delil karartabilecek bir güce sahip mi? Delilleri karartabilir mi? Şimdi bunu şöyle bakalım. Şimdi bu fon vurgununda yine kilit bir isim var. İsim var. Erdin Özel. Portföy Yönetim, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı. Her taşın altından çıkıyor. Şu anda tutuklandı. Ama bu kişi ilk gözaltına alındığında, fon vurgunu ortaya çıktığında gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İşte onu o gün adli kontrolle serbest bıraktıran irade kimdi? Kes bıraktırdı. Şimdi tutuklu ama o zaman serbest bıraktıran. Hani kimlerin nasıl nerede müdahale etmiş olabileceğini ya da edeceğini konuştuğumuz için önemli bir örnek. Şimdi bu kişi yani Erdin Özel Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi toplantılarına katılmış. Hatta İstanbul İl Başkanlığı'nın yaptığı bir organizasyonda Dünya Romanlar Günü programında Fatma Betül Sayan Kaya konuşuyor. Yanında kim var? Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel. Biz bunu nereden biliyoruz? Fatma Betül Sayan Kaya bunu Instagram hesabından paylaşmıştı. Instagram hesabında ahengimizin, birliğimizin önemli parçalarından biridir Roman kardeşlerimiz. Onların olduğu yerde yüzler güler, hayat renklidir. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda buluştuğumuz Roman kardeşlerimizin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü en kalplerimle tebrik ediyorum. Roman kardeşlerimin her birine selam ve muhabbetimi iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz dedi Fatma Betül Sayan Kaya. Ama şimdi ne oldu? O ahengin birliğin önemli parçalarından biri olan Roman kardeşleriyle olan o şey silindi sosyal medyasında. Gitti. Silindi. Bu bir delil karartma değil mi? Bak bu görünendeki bir delil karartmadan söz ediyorum. Hani madem böyle bir şeydi yan yana orada Erdin Özel'le bu etkinliğe katıldınız. Sonra bütün bunlar oldu. O zaman niye siliyorsunuz? Sildiğine göre ortada saklanmak istenen bir şey vardır. İşte o saklanmak istenen bir şey için bu fırsat yaratılıyor Fatma Betül Sayan Kaya'ya. O yaratılan fırsatta da işte ne var? Ne yok? Hukuk yok. Ne var? Herkes ne düşünüyorsa hepsi var. Devam edelim Kemal.
10: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Kürt. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan diyor ki meclis genel kurulunda grup toplantısı yaptı. Orada dedi ki silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunun bir an önce çalışmaya başlaması lazımdır. Bunun bütün koordinatörlüğü de Öcalan'da olmalıdır. Henüz yanıt gelmedi. Hani bir statü bulunmaya çalışılıyor. O statü içinde Tuncer Bakırhan'ın önerisi bu. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Bugün yine bir okul saldırısı. Okul saldırısında önce çocuklar yaralandı. Yapan bir öğrenci yine. O yaralılardan birisi de hayatını kaybetti. Eğitim açısından korkunç bir gün bugün. Dün olduğu gibi bunun çözümü üzerine Maraş'taki olaydan sonra diğerinden sonra neler oldu bu saldırılarıyla ilgili, nasıl bir çözüm aranıyor? Açıkçası ben bir gazeteci olarak bu bilgiye sahip değilim. Hani protokoller yapılıyor, ediliyor ama hani mesela şimdi son saldırıda bir şey okulun içinde olmadı, okulun bahçesinde oldu, o yüzden okul içinde oldu, okulu çok bağlamaz gibi bir şey oldu. Şimdi böyle neredeyse sanki dışarıdan okulları karıştırmak istiyorlarmış, o yüzden bu saldırılar yapılıyor dendi. Ama bütün bunların bir gerçekliği var mı? Yok. E niye? Çünkü kendi gerçekliğimizi ne kadar saklarsak o kadar halının altına süpürme fırsatı doğuyor. Her şey halının altına süpürme konusunda herhalde dünya şampiyonu bizim ülkemiz. Şimdi okul saldırılarına karşı bir şey yapılması gerekiyor. Önlem alınması gerekiyor. Sosyal, siyasal, ekonomik. Bu çok katmanlı, hemen bir günde çözülecek bir şey de değil, onu da söyleyeyim. Ama şimdi birileri de hani bu okul eğitimle ilgili bakıldığında bir taraftan ticari vampirler ortaya çıkıyor. Sonra siyasi vampirler ortaya çıkıyor. Bütün bunlar bir oradan oluşabilecek o rantı düşünüyorlar sadece. Ya ranttan önce bir hani okula çocuğunu güven içinde gönderemiyorsanız o okulda hiçbir şey güvenli olmaz. Hani aileler yürekleri ağzında okul okulunu gönderiyorsa o okulun en temel görev, ülkenin en temel sorunlarından birisi güvenliktir. Şimdi birisi aklı evveler de çıkmışlar, kurşun geçirmez çanta yapmışlar. Bir ses var, bir dinleyelim bakalım.
2: Olası bir saldırı anında öğrencimizin ne yapması gerektiğini gösteriyorum.
3: Evet, görmüş olduğunuz gibi 5 adet mermi sıktık. 9 milimetreden 10 metre uzaklıktan ve hiçbir şekilde bir şey olmadı. İnşallah çocuklarımızın başına da bu gelmez.
2: Biz güvenliği yalnızca bir olay geldikten sonra müdahale etmek değil, asıl önemli olan risk henüz ortaya çıkmadan önce günlük hayatın akışını engellemeden, kaç çekmeden bu çanta formunu aldırmak istedik. Askeri çantalar gibi yapmadık. Daha çok çocuklara özel çantalar şeklinde tasarladık. Normal bir ihtiyaca uygun günlük yaşamın içerisinde dikkat çekmeden kullanabilirler.
0: Kullanabilirler. Peki bu çanta kaç lira? En ucuzu 7500 lira. Ya bir tost yiyemeyen çocuklara bu çantayı alamayacağına göre onlar ölsün mü? Hani kurşun geçirme çantanın gereklilik olduğu bir ülkede, hani kurşun çantası yoksa çocuk ölebilir denilen bir ülkede hiçbir şey, hayatın olağan akışı devam etmemeli. Eğer böyleyse. Ve bir taraftan da işte bu ticari vampirlik diyorum ya, ben ürün çıkarırsın edersin ama bunu fırsata dönüştürmek, ürünün üstüne yerli ve milli yazmak, kurşun geçirmez bir çantayla çocukları okula götürmeye, yani aileleri onu almaya zorunlu hissettirmek. Ya çocuğu yani yoksa yoktan var eden alır da bu çözüm olabilir mi ya? Tamam, yapmak isteyen yapar ama bunun hani binde bir şey alır. Yani ben böyle tamamen paranoyakça bir şey olur, belki çocuğunu almak isteyen birisi ama bunu bir gerçekten o çanta olmazsa çocuk ölebilir duygusu asıl sorun. Bu duyguyu ortadan kaldırması gerekenler bir şey yapmıyor. O güveni veremiyor. Sonra çıkıp birileri de kurşun geçirmez çanta diyor. Ya toz yiyemiyor çocuk. 7500 lira çantaya kaç kişi verebilir bu ülkede? Hani 7500 lira paran varsa senin çocuğun yaşasın. Paran yoksa senin çocuğun ölsün okulda. Korkunç bir durum değil mi ya? Devam edelim Kemal.
4: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
5: Bozulmasın annem.
0: Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediyesi Meclis Grubu'nda CHP İlçe Başkanı Eda Tavaz'da tartışmış. Ya bir önce diyalogları izleyelim. Dinleyelim sonrası konuşuruz.
6: Atanmış, atanmış, atanmış ilçe başkanına bak sen. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Ay senin ağzını yerim ben. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Haydi güzelim, haydi güzelim, haydi güzelim. Bakın siz öncelikle bir atanmış olarak bir seçilmişle nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz. Demokrasi sizin kodunuzda olmayabilir çünkü Butlan CHP'sinin partimizi dönüştürdüğü hal sizin gibi atanmışlar çukuruna dönüşmektir. Anladınız mı hanımefendi? Siz bizim alın terimizle Atatürk'ün ilki ve inkılaplarıyla kurduğu ve bugünlere kadar alın terimizle getirdiğimiz partiye çökenlersiniz. Bunun utancıyla da yaşayacaksınız. Bunun da cevabını size millet verecek, tamam mı?
0: Yani Çeşme Belediye Başkanı Çeşme Belediye Meclisi'nde konuşuyor. Ay senin ağzını yerimle başlayıp bir tartışma. Hani bu bir mahallede kapı komşusuyla olabilecek bir tartışma. Hani düzey o, seviye o. Belli ki öfkeliler birbirlerine, belli ki kızgınlar ama yine de bu tartışmanın düzeyi, seviyesi başka türlü olmalı. Olmalıydı. Yani bir sorun var bu belediye meselesinde, bir sorun var CHP'nin ya da şimdi yeni partinin ya da CHP'nin de gerçekten bir sorun var. Baştan sona bunun bir konuşulması, bir öz eleştirisi gerekiyor. Yok o transfer olmuş, yok bu gitti, yok şöyle oldu. İyi de yani niye gidiyorlar? Gitmeyenler ne olacak? Bedel ödeyenler ne olacak? Hadi şimdi hafızaya gidelim. Bu Çeşme'den İzmir'e dönelim bir de.
7: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
8: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
0: Şimdi Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün yarın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne doğru koşuya başladı. Herhalde birkaç gün içerisinde bu koşu sonucunda AKP'ye katılmış olacak. Şimdi daha kısa bir süre önce, yani Ağustos 2025'te Enver Aysever'in programına katıldı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Neler söylemiş orada bir dinleyelim.
10: Önümüzdeki dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek gibi bir olasılığınız var mı? Milyonda bir bile olsa?
11: Doğrudan cevap veriyorum. Milyonda bir bile bir olasılık yok. İlkesel olarak Cumhuriyet Halk Partisi adına belediye başkanı olmuş bir kişinin ben canım istedi belediye partimi değiştiriyorum, belediye başkanlığı görevimde devam edeceğim ama partimi değiştiriyorum deme hakkı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bunu çok ayıp buluyorum. Etik dışı buluyorum. Ben böyle bir insan değilim. Böyle bir şey asla yapmam. Olur da gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi ile elimi koparmam gerekirse belediye başkanlığımda da istifa ederim.
0: Kendi sesi. Şimdi bütün bunları söyleyen birisi böyle bir şeyde geçiş yapabiliyorsa, ya burada bu anlık ortaya çıkan bir şey değildir. Geçmişinde de vardır. Çok tartışmalı. Ya yeni bir isim değil, bilinmedik bir isim değil. Karşıyaka belediye başkanıydı. Mesela nasıl seçildi bu isimler? Özkan Yalın nasıl seçildi? Bütün bu isimleri seçen iradenin ya da karar verir, Beykoz'daki aynı şey. ya da başka yerlerde. Hey, hep böyle geçince işte yok bizim belediye başkanlarımız transfer edildi, yok baskı kuruldu, yok vuruldu. Sinem Dedetaş ne yapsın şimdi? Hani bütün bunlara o da aynı şekilde karşılık verip geçseydi şu anda cezaevinde olur muydu? Ya da Fatma Kaplan Hürriyet gibi. Şimdi böyle örnekler çok. O yüzden bu meseleyi bir öz eleştiri anlamında bu isimleri neden seçtiklerini, nerede hata yaptıklarını, neden böyle olduğunu bir öz eleştirisi gerekiyor. Hem de çok yüksek bir taraftan. Hani tamam baskı var bir taraftan. İkili hukuk yaratılıyor ediliyor ama bu taraftan da yani bu isimler neden tercih edildi? Bir günde adamın karakteri yapısı ortaya çıkmaz. O taraftan biliniyordu. Karşıya kadar sokakta yürüseniz söylüyorlardı Cemil Tugay içinde bir sürü şey. Yani bu kadar çok şey konuşurken tercih ediyorsanız sonuçlarından sadece bir tarafı suçlayarak kurtulmak da doğru bir şey değil. Bir yerden başlamak lazım. Hani bir seferde gerçekten İlkelerinizle, ahlakınızla, onurunuzla kaybetmeyi denemek lazım. Sonrasında kazanmak için. Yoksa hep böyle olacak. Böyle gidecek gibi görünüyor. Şimdi bir son dakika ileteceğim size. Önemli bir son dakika. Ali Emre Ballı aracında hayatını kaybetmiş olarak bulunmuş. Fon krizinde adı geçiyordu. Nerede geçiyordu? Mustafa Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ile ortak olduğu söylenen Adil... Hayır, ben ne dedim? Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ortak olduğu söyleniyordu. Adil Katılım Bankası da görevli, yönetim kurulunda görevliydi. Şimdi o isim Ali Emre Ballı Çekmekköy'de aracında hayatını kaybetmiş olarak bulunmuş. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre Ali Emre Ballı ile Mustafa Yazıcı'nın ortak olduğu, faaliyette olduğu bir fon şirketiyle 9 milyar liralık bir işlem yapıldığını söylemişti. İlginç bir gelişme. Fon vurgunu açısından da ayrıntıları ne şu anda bilmiyorum ama bir son dakika olarak size aktardım. Yarın ayrıntılarıyla birlikte bunun da nasıl olduğunu, neden böyle bir şey olduğunu, aynı kişi mi bu kişi olduğunu, Ali Emre Ballı'nın fon soruşturmasında 9 milyarlık vurgunda geçen kişi mi olduğunu ayrıntılarıyla anlatırım. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Ben giderim. Tom Waits başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın canlı yayınımızda.
2: Bu büyük bir iktisadi vurgundur. Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük soygundur. Bunların tamamında bir tek parti devleti görüntüsü var ve bir sürümüşlüğün görüntüsü var. Yani her türlü yetkiyi Cumhurbaşkanı'na vereceksiniz ama sorumluluktan azı olacak Cumhurbaşkanı. 6 Şubat depreminde yıkılan bütün evlerin finansmanını çok rahatlıkla karşılayacak bir işi sadece borsa vurgunuyla yaptılar.
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı.
1: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
0: Ceyda Karan'la Eksen.
3: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamında okuyoruz.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
4: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la futbol saati.
5: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
6: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
0: Okan Aslan'la gün ortası.
7: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortası. ...ortasında giriyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
8: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
9: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
10: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatında.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
11: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbinde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
0: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
12: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
13: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
0: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.
14: En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 6 Ekim 2026 Salı, ben Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere günaydınlar. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, sağlıklı, keyifli bir gün dileyerek başlıyorum programa. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, çok daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçmeden önce günün, gündemin öne çıkan başlıklarına, her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputniktr'deyiz. Ya da Telegram'da Sputnik Türkiye takibi alırsanız eğer, hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda program tekrarlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sputnik Türkiye internet sitesi üzerinden de yayınlarımıza ulaşmanız son derece kolay. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X, Instagram ya da biliyorsunuz malum sebeplerden dolayı artık Blue Sky'da da varız. Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz bizim için çok çok önemli. Her gönderdiğiniz mesaj, emin olunuz, okunuyor. Emin olunuz, her eleştiriniz dikkate alınıyor. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı nedir? 0505 171 66 56. Şimdiden cep telefonunuza kaydettiğinizi umut ediyorum. Tekrar edeyim izniniz olursa, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Normal hava ve yol koşullarında sporu, futbolu, diğerleri, spora dair diğer başlıkları programın sonunda sizlerle paylaşırım, aktarırım. Ama artık bu milli takımla ilgili olarak, Montella ile ilgili olarak ya da Futbol Federasyonu yönetimiyle ilgili olarak birkaç şey de söylemek gerekiyor herhalde. Boynumuzun borcu. Dün de İtalya ile UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde, değil mi? Tam olarak o organizasyona da bir türlü alışamadım. İtalya ile karşı karşıya geldi A Milli Futbol takımımız. Beklenen sonuç, aslına bakılırsa moral bozukluğu da var tabii çocukların üzerinde, oyuncularımızın üzerinde. 3-1 yenildi A Milli Futbol takımımız. Dediğim gibi son 4 karşılaşmada hiç galibiyet alamadılar. Şöyle bir istatistik var. İstatistiklerle okumak bazen hani ne yaşadığımızı görmek açısından önemli oluyor. Nedir biliyor musunuz? 1988 yılından beri ilk kez A Milli Futbol takımımız 4 maç üst üste yenilmiş. Biz bunu öğreniyoruz. 30 yılı aşan bir süreden bahsediyoruz. İstifa var mı? Yok. Hesap verme var mı? Yok. Benim görebildiğim kadarıyla varsa eğer bu konuda bir açıklama, ben açıklamaları okudum sabah saatlerinde, maçı seyretmedim doğrusunu söylemek gerekirse, erken yatıyorum çünkü erken uyuyorum, sabah 4'te uyanmak zorundayım biliyorsunuz. Ama şöyle sabah baktım karşılaşmaya, yorumlara da baktım, en çok ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Futbolcuları bir kenara koyuyorum, onları zaten hani yeşil sahada ne oluyor ne bitiyor onları eleştiriyoruz. Montella'nın açıklamaları, yani şöyle birkaç başlık size söyleyeceğim izniniz olursa. Şöyle söyleyeyim, yani futbolcular üzgün olduklarını söylüyorlar, tamam. İtalya milli takımı teknik direktörü Mancini'nin yenildiler, ülkemiz, A milli takımımız için söyledikleri önemli. önemli. Yenildiler ama çok zor bir takım, çok iyi oyunculara sahipler. Peki neden yeniliyoruz? Bakın Montella'nın açıklamalarına bakarsak neden yenildiğimizi ya da oyundan, oyunun kendisinden, oyunun ruhu, hiç ders almadığımızı gösteren açıklamalar. Gerçi kadroda değişiklikler yaptı ama İtalya karşısına çıkan kadroda vallahi yani o değişikliklerin de çok işe yaramadığını ben özet en azından görüntüleri seyrederken gördüm. Şöyle dedi Montella, ne kadar gerçeklerden uzak ya da içinizden geçeni biliyorum tabii ki, tazminat meselesi üzerinden de okuyabiliriz biz bütün bu açıklamaları, yapılan yorumlara da bakıyorum. Hani beni kovun diye neredeyse açık açık söylüyor artık, bu açıklamalar bu anlama geliyor diye diyen, bunu bu şekilde yorumlayan bu futbol yorumcuları da var. Diyor ki şöyle bir bak mesela, eleştirileri dikkate alıyorum diyor milli takım teknik direktörümüz. Şöyle söyleyeyim, sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimizin Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız ifadesini kullanıyor. Hala bu düzeyde ki programın sonunda daha detaylı, daha ayrıntılı anlatırım size. Yani üst düzey milli takımlara yönelik karşılık hiçbir korkunç bir başarısızlığımız var. Onu da görmek gerekiyor. Dün konuşurken futbol üzerinden ya da bu MK üzerinden yapılan tartışmaları konuşurken, aktarırken ne demişti konuğumuz? Hani yayın gelirleri açısından bakıldığı zaman ya da ligin değeri açısından bakıldığı zaman Avrupa'da 3-5 ligden bir tanesi, o ilk 5'i çıkartırsak tabii, yani İtalya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya, Fransa gibi ligi, onların arkasından iyi bir konumdayız bu anlamda demişti. Ama işte başarı, vallahi başarı yok. Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim diyor Montella. Futbolun ruhunu çözmüş kendisi. Buradan anlıyoruz bunu. Sadece gol eksiğimiz vardı. Hani küçük bir detayı galiba görüyoruz. Küçük bir eksikliğimiz olduğunun farkındayız. En azından bu açıdan bakılıyor olması iyi bir şey çıkartmaya çalışıyorum Montella'nın sözlerinden. Son cümlesi ne biliyor musunuz? Burada olduğum için gururluyum dedi Montella. Vallahi ben de şöyle söyleyeyim, benim görebildiğim kadarıyla A milli takımımızın pozisyonu, durumu, konumu grupta biliyorsunuz sonuncu sırada ve eğer böyle son ikide bitirirse bir alt kümeye, B ligine düşeceğiz. Şimdi A liginde milli takımımız. Vallahi ben milli takımımız açısından bakıldığı zaman hiç de olduğumuz yer açısından, bulunduğumuz pozisyon açısından hiç de gurur duymuyorum. Bunu da söyleyelim, bunu da ekleyelim. Hala istifa var mı? Yok. Görevden af talebi var mı? Yok. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla bakalım Futbol Federasyonu toplantı yapıyor arka arkaya ya da yapacağını açıklıyor. Göreceğiz bakalım buna dair de bir karar alacak mı, Montella ile ilgili bir karar alacak mı, hep beraber tanıklık edeceğiz. Futbol sadece bu kadar değil maalesef, sahayı konuşmuyoruz son dönem itibariyle biliyorsunuz. MHK meselesi, tutuklanan Süper Lig hakemleri, onları da program içerisinde ilerleyen dakikalarda çok daha ayrıntılı şekilde elbette konuşacağız, oraya dair de bilgiler vereceğiz. Ama şöyle bu milli takım meselesini baştan bir konuşalım istedim. Asıl mesele, asıl meseleler konuşacağımız, konuşmamız gereken asıl meseleler belki şunun üzerinden başlayalım dilerseniz asıl gündemimize, bir milli güvenlik tartışması üzerinden bir yeni bir gündemimiz oldu. Şimdi nedir o? Soru şu: Türkiye Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi, göndermeyecek mi? Biliyorsunuz Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalanmıştı. Hangi ülkeler arasında? Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında. Hani NATO'nun beşincisine gönderme yapan ya da onu anımsatan bir savunma anlaşmasından herhangi bir ülke, bu üç ülkeden bir tanesi bir saldırıya uğradığı zaman bir mekanizma devreye girecek. Özeti bu. Anlaşmanın özeti bu. Şimdi dün de Riyad'da bir toplantı vardı. Yine Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Genelkurmay Başkanımızın katıldığı, oradan gelen açıklamalar çok önemli. Benim okuyabildiğim ve tartışmaları da görebildiğim kadarıyla bir kere şunu söyleyelim. Tabii gündemde önemli konulardan bir tanesi Yemen, daha doğrusu Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan ordusu arasında yaşanan bu gerilim. O gerilim süreci zaten asıl konunun odak noktası. Dendi ki kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına geçilecek. Nedir bu? Bir bildiri, sonuç bildirisi yayınlandı ve o bildiride şöyle bir ayrıntı da var. Üzerinde uzlaşılan askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve hızla konuşlandırılması kararı alındı deniyor bahsettiğimiz bu kararda. Tabii bu açıklama şu soruyu da dediğim gibi gündemimize getirdi. Nedir o soru? Ülkemiz Türkiye ya da Türk askeri Suudi Arabistan'da ve Suudi Arabistan'ı korumak amacıyla Suudi Arabistan'a konuşlandırılacak mı? Buna dair de bir ayrıntı var o açıklamada. Zaten bunun üzerinden yapılıyor tartışma. Deniyor ki orada o açıklamada tarafların sal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla. Bunun ne olduğunu açıklayacağım, söyleyeceğim biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Bu kayıtla üzerinde mutabık kılınan askeri kuvvetlerle yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almak kararına varılmıştır deniliyor. Yani askeri entegrasyon ve caydırıcılığın güçlendirilmesi meselesine burada vurgu yapılıyor. Şimdi şunu görmek önemli. Neden o bölümü sizlerle paylaştım az önce? İşte aklımızdaki soru bu. Türk askeri Suudi Arabistan'a gidecek mi? Çok sayıda mesaj gelmişti bundan önceki dönemde. Hani bu konuya çok da fazla girmemiştim. Ama bu açıklamayla birlikte girmek gerekiyor. Yani sorunuz şuydu. Çok dediğim gibi hatırlıyorum o soruları. Yani askerimiz gidecek mi Suudi Arabistan'a, ne olacak, ne bitecek? Bir kere şunu görmek, şunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Anayasa 92. Şimdi bizim bu tip tartışmalarda nereye bakmamız gerekiyor? Anayasaya bakmamız gerekiyor, değil mi? Ne diyor anayasa? Meclis onayı gerekiyor. Türkiye'de eğitim dışında yurt dışı askeri operasyonlara katılım koşulları, şartları anayasanın 92. maddesi uyarınca belirlenmiş durumda. O ne oluyor? Hükümet böyle bir anlaşma yapmaya karar verirse, bunun zeminini oluşturduysa meseleyi, konuyu Türkiye büyük anayasa gereği, tekrar ediyorum, anayasa 92 gereği meclisin gündemine getiriyor ve mutlaka meclis onayının alınması gerekiyor. İşte asıl tartışmada bunun üzerinden çıkıyor. Bunun

Yunanistan'a gönderecek. Vallahi benim görebildiğim kadarıyla bu anlaşma içerisinde, daha doğrusu düzeltiyorum, bu açıklama dün, çünkü anlaşmanın metnini de tam olarak görmedik değil mi? Yani bir Pakistanlı isim var bu sürecin ilerlemesinde, bu işin başında. Hani o böyle bir sayfalık bir metin açıklamıştı ama tabii bunun çok daha detaylı olmasını biz de bekliyoruz, merak ediyoruz vatandaşlar. Hangi vatandaşlar? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu bekliyoruz. Yani bu sorular henüz yanıtsız. Yani tabii dediğim gibi böyle bir hamle yapılacaksa parlamentonun onayı gerekir. Bir yandan da İran meselesi var. Husilere İran'ın verdiği destek, İran bütün bu süreci yakından izliyor. Hiç dikkate almadığımız, şu an itibariyle tartışılmayan, hani Pakistan da bu anlaşmanın içerisinde, biliyoruz ki dönem dönem konuşuyoruz. Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, zaman zaman bu iki ülkenin orduları sınırda, özellikle Keşmir bölgesinde değil mi, çatışıyorlar. Peki o dönemde öyle bir süreçte ne olacak diye de sorduran gelişmeler bunlar. Ha, şöyle de bakabilir miyiz acaba diye insan kendi kendine soruyor. Bu açıklama, yani işte gerekirse böyle bir destek verilecek Husilere karşı Suudi Arabistan'a açıklaması yapıldı. Sonra dün akşam saatlerinde bu açıklama geldi. Bu açıklama geldikten sonra mesela bu bilgiyi ya da bu detayı, önümüzdeki bu açıklamayı alkışlayan kim oldu? Mesela Amerikalı bir, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kongre üyesi Joe Wilson. Biliyorsunuz dönem dönem Türkiye ile ilgili açıklamaları da vardır kendisinin. İlk sevinen, daha doğrusu en çok sevinen isimlerden bir tanesinin bu isim olduğunu görüyoruz. Amerikalı kongre üyesi Joe Wilson diyor ki bu açıklamadan sonra, Mekke Savunma İttifakı Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip. Husi İran destekli saldırganlığına, Husilerin İran destekli saldırganlığına karşı ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı kutlarım diyor. Herhalde ilk sevinen kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kongre üyesi olması da süreçle ilgili bize böyle birkaç, değil mi, ipucu veriyor değil mi? Yani bakıldığı zaman, yani Mekke ittifakı fiili olarak tek taraflı bir savunma ittifakı olarak tanımlanıyor ama zaten biz ortada bir NATO üyesiyiz. Böyle bir gerçeklik var. NATO'nun 5. maddesi gerçekliği var. Bütün bunlardan Türkiye neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Bunların da bir tür bir şekilde kamuoyuna, sizlere, bizlere açıklanması gerekiyor. Cem Gürdeniz'in bu konuda böyle çok uzun, şöyle bir bakayım, bir sosyal medya paylaşımı var. Yaklaşık 9-10 maddelik bir paylaşımı var. Hani bütün bu açıklamayı, yapılan açıklamayı, ülkemizi bekleyen riskleri de aktardığı, tavsiye ederim Cem Gürdeniz'in sosyal medyası. Hatta ben de şuradan yeniden paylaşayım, şimdi sizlerle konuşurken yeniden paylaştım. Orada diyor ki Türkiye'nin son bölümünde Husilerle çatışması kuşkusuz İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerindeki bölgesel baskıyı azaltacaktır diyor. Mekke anlaş Türkiye'yi neden kendi jeopolitik çıkarlarından uzaklaştırıp bu eksene, yani Amerika eksenine, bölgesel hedefleriyle, Amerika ekseninin bölgesel hedefleriyle örtüşebilecek bir askeri pozisyona sürüklüyor diye bir ifadesi var. Türkiye Yemen'de kendisine ait olmayan bir savaşın tarafına dönüşmemelidir gibi de bir yorum yapmış Cem Gürdeniz. Dediğim gibi daha ayrıntısını, daha yani çok uzun bir paylaşım ama özetle bu ifadeleri var. Benim de dikkatimi çekti. Hatta dediğim gibi tekrar paylaştım ben de kendisinin bu sosyal medya paylaşımını, sizlere aktarmak istedim bu detayları. Önümüzdeki günlerin, biliyorsunuz sadece biz anlık gündemi konuşmuyoruz, önümüzde olacak, bizi bekleyen gündem başlıklarını da sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyoruz. O yüzden bu konu çok çok önemli bir konu. Tartıştığımız bu TMSF vesaire, ki oralara da geleceğim, Fatma Betül Sayankaya isimlerinden vesaire, çok daha önemli bir konu olduğu için valla ilk sıraya almayı tercih ettim. Peki diğer konuda, işte az önce hatırlattığım diğer meselede neler oluyor? Fatma Betül Sayankaya ve eşinden bir iade hamlesi geldi efendim. Savcılıktan da izin almışlar. O savcılıkla ilgili belgeyi de şimdi sevgili İrem sizlerle, ondan görüntülü takip eden dinleyicilerimiz oradan da görebilirler. Artık hani iade edildi mi o para, edilmedi mi tartışmaları vardı ya, artık o tartışmaların geride kaldığını görebiliriz. Ama tabii ki amalarımız var, pek

0: amamız var bu konuyla ilgili. Şimdi Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını dün itibariyle gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesaplarına gönderdi. Tabii burada ilgili bankalardan bahsediliyor. O ilgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sorulan görüş doğrultusunda başsavcılıkta TMSF'nin bu isteğe bağlı böyle bir şey gelişti biliyorsunuz. Yani eğer bu haksız kazançlarınızı iade ederseniz bir şekilde soruşturmadan kurtuluyorsunuz. Böyle bir durum var. Ve başsavcılıkta bu iade hesabına, bu paraların TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödenmesi konusunda bir izin verdi. İşte az önce sizle de paylaştığımız o belgede o iznin metniydi. Ama SPK kanununa göre diyeceğiz, işte amalarımızdan bir tanesi kişilerin elde ettikleri ya da başkasına sağladıkları menfaatin iki katını ödemesi gerekiyor. Burada mesele ne? Burada ayrıntı nerede? O ayrıntı şu: SPK bu isimlerle ilgili olarak herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığı için soruşturma da başlatılamıyor. Dolayısıyla o soruşturma başlatılmadığı için sadece elde edilen kar, ne kadarsa işte, o elde edilen karın iadesiyle iş bir şekilde kapanacakmış gibi görünüyor. Yani 2.2 milyar liradan bahsediyoruz burada. Hani AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydı istifasından önce. Ondan önce yine biliyorsunuz bakanlık görevindeydi kendisi. Bu paranın 2 milyar liranın da hazineye iade edildiğini de biz bir şekilde öğreniyoruz. Tabii burada dediğim gibi böyle şöyle söyleyenler de var. SPK'nın suç duyurusunda bulunması gerekiyor mu, gerekmiyor mu, bu para iade edilse bile, böyle tartışmalar da var. Bu iki katının ödenmesi meselesi üzerinden de çokça tartışılıyor bu konu, ama gördüğümüz kadarıyla kendisi ailecek o kazancı, elde edilen kazancı kendi istekleriyle iade ederek bir şekilde bu işin kapatılacağı gibi ya da kapatıldığı gibi bir tabloda ortada. Şu da var tabii, 40 gündür bu meseleler tartışılıyor değil mi? 16 Eylül müydü bu işin ilk konuşulmaya başlandığı gün? Vallahi tarihler de artık karışıyor gibi. O paranın mesela 2 milyar liranın standart bir faiz uygulaması, bilmiyorum 2 milyar lirası 2 milyar liranız varsa bankalarla ilişki nasıl yürüyor anlatabilirsiniz bana. Böyle bir durum varsa özel bir faiz de uygulanıyordur herhalde bankalar açısından, çünkü iyi bir para. Hangi bankadaydı, nasıl transfer edildi vesaire, hangi bankadan transfer edildi bu para, bu para neredeydi gibi sorular da aklımızda duruyor, aklımızdaki yerini de koruyor. Bir not daha buna dair, bu meseleye dair, hani benim dikkatimi çeken İstanbul Başsavcılığı'nın yaptığı çalışmalar ışığında onu aktarabilirim size. Bu fon soruşturması kapsamında bazı şüphelilerin tasfiye süreçleri öncesinde ellerindeki hisse senetlerini farklı hesaplara, dikkat, farklı hesaplara aktardığının belirlenmesi üzerine, bakın bu sabit bir şekilde görülmüş. Nasıl bir karar alınmış İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından? Yabancı banka ve aracı kurumları da kapsayan geriye dönük, geçmiş döneme dönük olarak bir inceleme başlatılmış. Tabii Ocak 2025'ten itibaren böyle bir milat da konmuş. Ocak 2000, yani 2 yıllık, 1,5 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ocak 2025'ten itibaren bütün kayıtlar bu bankalardan, bu aracı kurumlardan istenmiş. Nasıl bir gerçeklikte karşı karşıya kalacağız, göreceğiz. Bu arada ilginç iddialar var. Ekonomist Sabri Öncü dikkat çekici bir veri paylaştı. Hani tabii bunların savcılıklar tarafından da, o süreç, soruşturma süreçleri tarafından da doğrulanması gerekiyor. 131 fondan biz bahsediyoruz biliyorsunuz. İddia şu yönde: 131 fonun tasfiye edilmesinden bir gün önce 650 hesabın fonlardan çıkarken çıktığından bahsediliyor. Yani miktar ne kadar fonlardan çıkan, 650 hesabın fonlardan çıkma kararı aldı. 650 hesapta ne kadar para varmış? 227 milyar 806 milyon lira. Şöyle bir hesaplama yapmış Sabri Öncü ekonomist. Hesap başına 350 milyon liradan bahsediliyor. Hani ne paralar, ne paralar dedirten gelişmeler Bunlar tabii eğer bu gerçekse, eğer böyle bir haber, böyle bir bilgi gerçekse, bu 650 hesap kimlerdi sorusu kenarda duruyor. Herhalde vahiy gelmedi bir şekilde, değil mi? Uykularında bir gece böyle yatarken ya ben bu paraları çekeyim demediler durup dururken. Göreceğiz, enteresan iddialar. Hep beraber bu soruşturmaların nereye doğru ilerleyeceğini de hep beraber göreceğiz, tanıklık edeceğiz. Hani hep söylüyorum bunu, bunun bir siyasi boyutu var. Oralarda da bu mesele özellikle AK Parti cenahında çokça tartışılıyor. Bir hani İsrail, Mossad, Amerika oyunu, biliyorsunuz böyle olduğu iddiaları da yoğun şekilde tartışılıyor. Yeni Akit yazarından bir iddia, yine hani benim görebildiğim kadarıyla Kara Osmanoğlu'ndan bir iddia, yine bu dış güçler şeklinde bir gönderme yapmıştı kendisi. Ali Karahasanoğlu'ndan bahsediyorum. Dün Şamil Tayyar, eski AK Parti milletvekili ve aynı zamanda gazeteci kendisi, hani ne demişti? Yani bunlara bağlamayın, gerçekliklerle yüz yüze gelmemiz gerekiyor, bu gerçeklikler üzerinden tartışmamız gerekiyor demişti. Yani Şamil Tayyar da Yeni Akit yazarı Kara Hasanoğlu'nun bu açıklamasına şöyle bir tepki gösterdi sosyal medya hesabından. Erdoğan'dan yana görünüp Erdoğan'ı mı devirmeye çalışıyorsunuz gibi, bu İsrail dış güçler vesaire meselesi üzerinden bir çok net ve çok sert bir tepki gösterdi. Hani hangi boyutuyla siyaset üzerinde, tabii muhalefetin iddiaları arka arkaya geliyor bu konuda, eleştirileri de bir arınma çağrısı da aynı zamanda tabii gündemde, ama bir yandan benim görebildiğim kadarıyla AK Parti kanadı içerisinde de ya da işte o medya kanadı içerisinde de bütün bunlar bu boyutuyla, üstelik de oldukça yıkıcı, oldukça sert boyutuyla tartışılıyor. AK Parti demişken şunu sizlerle paylaşayım izniniz olursa. Oktay Saral, Erdoğan'ın baş danışmanlarından bir tanesi, biliyorsunuz. İlginç, yine bu dış güçler meselesi üzerinden ilginç bir çıkışta bulundu. Türkiye'nin gündemindeki bu fon krizine dair bir mesaj paylaştı. Şöyle: Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumları ile bürokratların süreçte daha aktif, dikkat, daha aktif olması ve kamuoyunun düzenli ve açık şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini söylemiş. Oktay Saral'ın bu açıklamasının altına imzamı atıyorum. Gerçekten de doğru söylüyor, böyle yapılması gerekiyor. Böyle yapılır mı, böyle yapılacak mı, vallahi süreç içerisinde göreceğiz, hep beraber tanıklık edeceğiz. Orada benim dikkatimi çeken bu dış güçler meselesi var ya, hani bu kolaylığa kaçmamalı iktidar ya da AK Parti cenahı. Neden kaçmamalı tartışmaları yapılırken ya da bugün bulunurken pek çok tartışmıştı, aktardım size az önce Yeni Akit yazarıyla Şamil Tayyar arasındaki gerilimi. Bakın, Oktay Saral ilginç bir noktaya dikkat çekmiş. Diyor ki bir taraf meseleyi, tırnak içinde kullanmış bunu, dış güçler söylemine bağlayarak Milli İstihbarat Teşkilatımızı zan altında bırakmaya çalışıyor diyor. Bakın neler tartışılıyor, hangi boyutuyla tartışılıyor bu mesele. Tekrar ediyorum, bir taraf dış güçler söylemine bağlayarak bu tartışmaları, bu fon meselesini, Milli İstihbarat Teşkilatımızı zan altında bırakmaya çalışıyor. Yani yıpratmaya çalışıyor Milli İstihbarat Teşkilatını şeklinde bir uyarısı var. Diğer taraf ise diyor, diğer taraf ise çeyrek asırlık AK Parti teşkilatını ve milyonlarca mensubunu birkaç kişinin yaptığı iddia edilen yanlışlarla aynı kefeye koymaya çalışıyor. Bu yaklaşım ne hakkaniyetlidir ne de siyasi gerçeklikle bağdaşmaktadır gibi de bir yorum yapmış. Kim? Cumhurbaşkanı baş danışmanının açıklamasını söylüyoruz. Beştepe'nin bu sürece nasıl baktığını da aslında gösteren, çok böyle detaylarını düşündükçe, üzerinde durdukça daha farklı, bizi farklı boyutlarıyla bize olayı gösteren bir açıklama olarak ben değerlendirdim. Benim görebildiğim kadarıyla bu. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla. MK soruşturmasında biliyorsunuz tartışmalar devam ediyor. Bir yandan da Süper Lig hakemi Yasin Kol dün itibariyle suçlamaları konuşmuştuk zaten, tutuklandı. Oraya geliriz. Yasin Kol'un şike suçlamasıyla üstelik tutuklandı. Böyle milyonluk bir para trafiği Masa'nın yaptığı açıklama ki o da belgeleriyle yine ortaya kondu. Milyonluk para trafiğinden bahsederiz ama İbrahim Hacı, burada benim dikkatimi çeken, ben yani isimler evet önemli, elbette önemli bu isimler. ...le ilgili yapılan tartışmalar, o isimlere yönelik suçlamalar, tutuklamalar önemli ama ben sistem üzerinden bu meselenin tartışılması gerektiğini, çünkü bunları yaratan da, bu sorunları yaratan da bizzat sistemin kendisi, değil mi? Sistem deyince akla kim geliyor? Kurumlar geliyor. Kurumların başındaki kişiler, mesela Futbol Federasyonu'ndan yine bu sürece dair açıklamalar, Salı günü bugün itibariyle bir toplantı yapacağını söylemiştik Futbol Federasyonu'nun. O toplantının Cuma'ya ertelendiğini görüyoruz. Federasyon Başkanı da bu istifa çağrıları biliyorsunuz yapılıyor sırf bu işte hakemler, bahis vesaire bu işler üzerinden değil. İşte programın girişinde konuştuk milli takımın durumunu, o konuda da bir başarısızlık söz konusu. İstifa etmeyeceğim dedi Hacı Osmanoğlu. Dediğim gibi Cuma'ya aldıklarını söyledi toplantıyı, o malum toplantıyı nasıl bir karar alınacaksa. Bundan sonra çok daha ciddi açıklamalar yapacağım. Bundan öncekiler neydi o zaman diye sorduran bir ifade. Ben ilerleyen günlerde çok daha büyük gelişmeler bekliyorum cümlesi de yine Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamaları üzerinden öğreniyoruz. Ve tutuklamalar, tabii ki onu da konuşacağız, onu da sizlerle paylaşacağız. Yasin Kol Süper Lig hakemi ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, savcılık ifadeleri ardından mahkemeye sevk edilmişlerdi. Tutuklandılar efendim nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından. Şöyle söyleyeyim, MASAK verilerinde, Yasin Kol için söylüyorum bunu, MASAK verilerinde 2012-2026 yılları arasında 5978 işlemde ne kadarlık bir para trafiğinden bahsediyor MASAK biliyor musunuz? 135 milyon liralık bir para hareketinden bahsediliyor. Birkaç ayrıntı vereyim izniniz olursa Yasin Kol'un para hareketleri üzerinden. Sonrasında söyleriz bazı tabii başka detaylar da var benim çeken. Mesela Yasin Kol adına 11 bankada 50 hesap kaydı, 41 farklı IBAN numarası. Dikkat çekici değil mi? 2012-2026 yılları arasında 135 milyon liralık para trafiği. Yine 2018-2026 dönemi dış kaynaklı, ki şu an işte o MASAK raporunun bir örneğini görüyorsunuz Telegram üzerinden izleyen, takip eden dinleyicilerimiz, 2018-2026 döneminde 25 milyon 557 bin lira transfer girişi, 6 milyon 800 bin lirası Futbol Federasyonu'ndan kendisine geldiğini görüyoruz. Ve aynı maçlar görev aldı hakemlerle de para transferinin tespit edildiğini yine MASAK paylaşıyor. Şunu hatırlatalım, yani hakemlik profesyonel biliyorsunuz işte bir meslek olarak uygulanmıyor Türkiye'de. Kendisi bir özel güvenlik şirketinde çalışıyor. 135 milyon liralık bir para trafiği aynı zamanda. Bu benim hani çok dikkatimi çekti. İlginç bir para hareketi. Zaten bunları bir açıklama getirememiş olmalı ki kendisinin tutuklu, bundan sonraki süreçte tutuklu yargılanacağını da öğreniyoruz, görüyoruz. Bir parantez açayım burada, devam edeceğim Futbol Federasyonu ile ilgili olarak bir bilgi, son dakika bilgisi. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne bu kez bir operasyon, tam İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçecek mi geçmeyecek mi tartışmaları yapılırken, onları da aktarırım biraz sonra. Önceki dönem belediye başkanı Serdar Serdal da dahil toplamda 40 kişiyle ilgili gözaltı kararı alındığını öğreniyoruz. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne operasyon. Bu son dakika bilgisini sizlerle paylaşalım. Devam edelim. Burada Futbol Federasyonu'nu konuşuyorduk. Onu unutmadık aklımızda. Bu gündem kalabalığı içerisinde. Hani Futbol Federasyonu Başkanı istifa edecek mi etmeyecek mi tartışmaları var dedim ya. Bu tartışmalar yoğun şekilde yapılıyor. Destek kimden geldi? Yani siyasetin burada olması, böyle bir süreçte büyük bir risk bence siyaset açısından, siyaset iletişimi açısından söylüyorum bunu risk derken, böyle bir durum. Ama Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli tam bu hakemler dosyası soruşturması Türkiye'nin gündemindeyken TFF, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'na bir destek notu gönderdi. Nasıl bir destek notu ya da nasıl bir hangi yolla gönderdi bunu? bir çiçek gönderiyor kendisine, başarı dileklerini gönderiyor bu çiçekle birlikte. Orada Devlet Bahçeli'nin bir işte Türk bayrağı var, çiçeklerden oluşturulmuş bir Türk bayrağı var, altta Devlet Bahçeli'nin ismi yazılı o sepette. Ve not orada dikkat çekici, nedir o notta, ne yazıyor? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, başarı dileklerimle yalnız değilsin, imza Devlet Bahçeli. Tam böyle bir dönemde, tam bunlar tartışılırken, tam bunlar konuşulurken, hani bu operasyonun işte görüyorsunuz o notu da, işte az önce paylaştı sevgili İrem Telegram'da. Yani bütün bu tartışmalar yapılırken TFF ya da MK operasyonu siyasi zemine mi taşınıyor diye sorduran, zamanlama açısından ne deriz biz hep, zamanlama manidar, oraya mı taşınıyor diye sorduran bir soru. İşte Devlet Bahçeli'nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na gönderdiği destek çiçeği, ne diyelim, söylenecek bir durum yok. Son bir not daha aktarayım izninizle, öyle müzik arasına gideyim. Biliyorsunuz Soma'da 5 maden işçimizi o cinayette kaybetmiştik. O soruşturma kapsamında o madenle ilgili yetkililer, biliyorsunuz yetkililer hakkında bir soruşturma vardı. İşletmenin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü, üretim müdürü, iş sağlığı güvenliği müdürü, vardiya amiri ve mühendislerin de aralarında bulunduğu toplamda 9 kişi gözaltına alınmıştı. Dün itibariyle bu kişilerin de tutuklandığını söyleyelim, bu bilgiyi unutmuyoruz, madencilerimizi unutmuyoruz. O 13 yaşındaki çocuğumuzun babasının tabutu başında, ki o tabuta bakışını da unutmuyoruz, unutturmayacağız da, bunları da konuşacağız. Kendimden bir notla bu bölümü bitireyim. Bir gazeteciyi kaybettik, çok sevdiğim bir gazeteci arkadaşım. Dün, bu sabah saatlerinde öğrendim. Çok başarılı bir muhabir Levent Öztürk. TRT'de biz uzun yıllar, 9 yıl boyunca beraber çalışmıştık. TRT'nin çok da çalkantılı döneminde, Pakistan gibi bir bölgede, Pakistan'ın da çok çalkantılı olduğu dönemde, karmaşanın olduğu bir dönemde 9 yıl boyunca TRT'nin Pakistan İslamabad temsilciliğini yapmış bir gazeteci arkadaşım. Beraber yine TRT'ye yüzlerce diyebilirim, yüzlerce program hazırladık. O dönemde TRT Dünya Gündemi isimli program hazırlıyorduk. Çok geniş bir ekibimiz vardı. Pek çok, dünyanın pek çok ülkesinde muhabirlerimiz vardı. Levent de Pakistan temsilcimizdi. Daha sonrasında biz ikimiz yine yine TRT'ye Yardım Konvoyu adlı bir program hazırlamıştık. Özellikle Afrika'da, Orta Doğu'da yardıma ihtiyacı olan insanların hikayelerini anlattığımız bir programdı o. Çok başarılı bir muhabir. Son dönemde de TRT'nin Düzce temsilcisi olarak görev yapıyordu. Aslında bakılırsa böyle hiç, hani çok nasıl söyleyeyim, pek çok savaş bölgesine kimi gönderelim diye düşündüğümüz zaman ilk aklımıza gelen çok çok çok iyi bir savaş muhabiriydi aynı zamanda kendisi. Dediğim gibi çok uzun yıllarda beraber çalıştık. Hayata, yaşam tarzına şaşırtmayan bir ölümden bahsediyorum. Neden? Çünkü çalışırken Akçakoca'da haber çekimi yaptığı sırada dün rahatsızlanıyor ve hayatını kaybediyor sevgili dostum Levent Öztürk. Buradan önce kızına, sonra ailesine başsağlığı dileklerimi gönderiyorum. Kısa bir ara, devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı, kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamane tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamane devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanla devam ediyoruz. Müziklerimiz üzerinden de konuşalım. Sevgili Ozen'in hazırladığı listeler, böyle bugün güçlü kadın vokaller üzerinden bir seçim, bir liste hazırlamış Ozi bizlere. Girişte daha programın başlangıcında Can Jett'ten dinlemiştik. I Love Rock and Roll. Şöyle söyleyeyim, bu az önce dinlediğiniz şarkıda Blondie'den One Way or Another şarkısı. Blondie 1970'lerin punk ya da new wave sahnesini alt üst eden, pop'tan hip hop'a kadar türler arasında köprüler kuran en sıra dışı rock gruplarından birisi olarak tanımlanıyor. Şöyle söyleyeyim, grubun kurucuları Debbie Harry ve gitarist Chris Stein uzun yıllar büyük bir aşk yaşadılar. Neden bundan bahsediyorum biliyor musunuz? 1982'de Chris Stein nadir görülen ölümcül bir cilt hastalığına yakalanıyor. Harry de kariyerini tamamen durduruyor. Yıllarca ona bakıyor ve bu süreç aslında o grubun da dağılmasına neden oluyor. 1999'a 17 yıl sonra Maria şarkısıyla geri dönüş yapıyor grup. O zaman Harry 53 yaşında. Özür dilerim. İngiltere'de müzik listelerinde bir numara olan en yaşlı kadın sanatçı olarak Guinness Rekorlar kitabına da girme başarısını gösteriyor. Bu notlar Ozen'in notlarıdır. Seçtiğimiz şarkılar, seçtiğimiz listeler üzerinden bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Programın ilerleyen dakikalarında yine çok sayıda sanatçıyı elbette dinleyeceğiz. Zamanım olursa da yine onlardan sizlerle bilgileri, o sanatçılarla ilgili Ozen'in notlarını aslına bakılırsa paylaşmayı sürdüreceğim. Simge, hadi biz devam edelim.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Siyaseti, özellikle belediyeler düzeyindeki siyaseti biz daha çok soruşturmalar, davalar, gözaltılar, tutuklamalar üzerinden tartışıyoruz. İşte az önce de söyledim, İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik olarak bu sabah saatlerinde gerçekleşen bir operasyon. Serdar Sandal, Simge doğru söyledim bu kez değil mi? Az önce söylerken. Tamam, uyarın için teşekkürler. Az önce aktarırken yanlış telaffuz etmişim. Eski belediye başkanı Serdar Sandal dahil olmak üzere toplamda 40 kişiyle ilgili olarak gözaltı kararı var. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik bu operasyon kapsamında. Sadece Bayraklı mı? Hayır, Ataşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz başkan vekili Murat Güneş gözaltına alınmıştı. Kendisiyle birlikte çok sayıda kişi, 14 kişi gözaltındaydı. Bu 14 kişiden 5'inin dün akşam saatlerinde tutuklandığı bilgisi elimize geldi. Belediye başkan vekili Murat Güneş de yine tutuklanan isimler arasında. Tabii şimdi Ataşehir Belediyesi'nde neler olacak tartışmaları yapılıyor. 37 üyesi var. Yerel seçimlerin ardından oluşan tabloda 25 üye ile CHP çoğunluğu elde tutuyordu. 10 üye ile AK Parti, 2 üye ile de MHP vardı. Yani Cumhur İttifakı'nın da 12 üyesi vardı. Değişiklikler yaşandı mı? Vallahi yaşandı son dönem itibariyle. Meclisin CHP'li üyeleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu gibi isimler 30 Eylül'de nereye geçtiler? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Böylelikle CHP'nin üye sayısı 19'a düştü. AK Parti'nin temsilci sayısı da 16'ya yükseldi. İki de CHP, düzeltiyorum, MHP 18. Bu tutuklamalarla birlikte tablo nereye doğru gider? Ataşehir'in de yine AK Parti'ye geçebileceği yönünde de bilgiler ya da yorumlar yoğunlukta olarak yapılıyor. Bir bilgi daha, Eyüp Sultan Belediyesi soruşturması. Orada da aslında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi dün itibariyle tutuklandı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Ve tabii ki hani İzmir'den, Bayraklı'dan bahsettik. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi'ndeki tartışmalar. Yani Cemil Tugay Büyükşehir Belediye Başkanı ki bağımsız şu an itibariyle CHP'den istifa etmişti. Yeni partiye geçer mi geçmez mi? Haziran'dan beri gözler Cemil Tugay'da, net bir açıklama yaptı mı yapmadı. Adem Atatürk Düşünce Derneği'nden biliyorsunuz üyeliğinden istifa etti. Bunlar çok konuşuluyordu, çok tartışılıyordu. Öyle görünüyor ki hatta yer ve zaman da verildi buna dair. AK Parti'ye geçecek görüntüler ya da iddialar bu kadar iddia ortadayken en azından eğer öyle olmasaydı diyorum başkan çıkardı herhalde. Hayır, bunlar gerçekliği yansıtmıyor derdi ve olur biterdi, bütün bu tartışmalarda kapanırdı. Yarını bekliyoruz. Çarşamba günü AK Parti grup toplantısının genel merkezde yapılacağı, mecliste değil genel merkezde yapılacağına dair bir bilgi var elimizde. Hatta şöyle söyleyeyim, İsmail Saymaz gazeteci, emeğe saygı, şöyle bir paylaşım yaptı ve paylaşıma yalanlama gelmedi. Cemil Tugay 7 Ekim'de saat 11.30'da AK Parti Genel Merkezi'ne gelecek. Tugay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet, AK Parti rozeti, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı AK Parti rozeti takılacak bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Dediğim gibi bu saate kadar herhangi bir yalanlama da gelmedi. Ama mesela bazı detaylar var. Tabii hafıza, biliyorum, söylüyorum her seferinde bunu. Aklımızın ve hafızamızın zamanda dolaşma gücü ve özgürlüğü var. Ve bu gücü ve özgürlüğü de kullanmamız gerekiyor dönem dönem. Bakın 29 Ocak 2026 Ekonomim gazetesinden bir kupür, gazete kupürü. Orada başlık şu: Cemil Tugay 2. üst üste AK Parti'ye geçeceğim iddiası asılsız, evlatlıktan reddederim, eşim boşanırım dedi. Ne zaman söylemiş bunu kendisi? 29 Ocak 2026'da Ekonomim gazetesinden bir açıklama sizlerle paylaşıyorum ama gördüğünüz gibi şimdi herhalde nasıl söyleyelim, köprünün altından çok sular akmış benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Siyaset demişken hani açılım sürecini de bu başlık altında mı ele almalıyız? Evet, ve ben genelde açılım ya da terörsüz bir Türkiye süreci, böyle tanımlanıyor değil mi? O sürece dair başlıkları genel olarak siyaset kapağının altında sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bu süreç içerisinde bir çerçeve yasa, biliyorsunuz, gündeme gelecek. Adalet Bakanlığı 81 ilin adliyesinden bir bilgi talep etmiş. Adliyelerinden bir bilgi talep etmiş öğrendiğimiz kadarıyla. Nedir o bilgi? Onun ayrıntılarını sizlerle paylaşayım. Tutuklu, hükümlü ve firarilere ilişkin acil koduyla bir rapor, bir raporlama istenmiş. Yaklaşık 80 bin dosyanın da yeniden değerlendirilmesi gündemde. Neden bahsediyoruz? İşte bu terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanacak olan çerçeve yasanın uygulanması tartışmaları ışığında bu çağrıya bakılırsa, şu bilgiyi de bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Yaklaşık 4.500 ve bu suçlamayla, terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla cezaevinde olan PKK'lılar için de bir tahliye süreci başlar mı diye de sorduran bir gelişme bu. İlk aşamada işte 4.500 tutuklu ya da hükümlü hakkında bir tahliye sürecinin gündeme gelebileceği yönünde bir bilgiyi biz konuşmuştuk daha önce. Adalet Bakanlığı da bu kişilerle ilgili dosyaları acil koduyla talep edince aklımıza bu geldi. Yaklaşık bilgi şu: 12 Punto'da şöyle bir ayrıntı var. Yaklaşık 12 bin dosyanın da yakalamalı ve firari şüphelilerden oluştuğu bilgisi yine elimizde. İşte şimdi biz görüyoruz ki bu çerçeve yasa kapsamında bu dosya, yani 12 bin artı 4 bin, 16 bin, 17 bin dosyanın da yeniden incelenmesi bekleniyor. Daha önce olan açıklamalar bu çerçeve yasayla ilgili olarak düzenlemenin sadece örgüt üyeliği ve örgüte yardım suçlarıyla sınırlı olmadığı, patlayıcı madde bulundurmak, mala zarar vermek, kundaklama, resmi belgede sahtecilik gibi suçların da kapsamda değerlendirildiği yönünde yine nerede? 12 Punto'da böyle bir ayrıntı, böyle bir detay var. Tabii ki yani öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarının da yasa kapsamı dışında bırakıldığını, o dönemde yasayı anlatanlar, yasa mecliste konuşulurken ya da tartışılırken yasayı savunanlar, yasayı anlatanlar kamuoyuyla bu bilgiyi de paylaşmışlardı. Şimdi işte bakanlık analiz amacıyla bu suçlardan yargılananların listesini de aslında bilgi bu yönde istediği, bu savcılık düzeltiyorum, adliyelerden istediği yönünde bir bilgi var. Ama tabii uygulama ne zaman başlayacak onu da hemen ekleyelim. Milli Güvenlik Kurulu eğer derse ki bu silah bırakma sürecinde işler Türkiye'nin beklediği gibi ilerliyor, olması gerektiği gibi ilerliyor der ise, bu anlaşmanın da bir şekilde yürürlüğe gireceğini ve işte o zaman bu tahliyelerin gündeme gelebileceğine yönelik bir bilgi var. Bunu da hani bir hatırlatmış olalım. Takip edeceğiz. Bu yasama döneminde ilginç gelişmeler olacak diyelim ve ilk bölümü yavaş yavaş bitirelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci bölümüne, ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımızla başlayalım isterseniz bu bölüme de. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 166 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram, Blue Sky, hepsinde tamamında Güçlü Özkan, Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özkan yazarsanız da söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Bu arada bu Bayraklı, İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik bir operasyondan bahsetmiştik. Gelen son bilgi, şöyle bilgileri de güncelleyince görüyorum, 45 kişiyle ilgili, ki eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 45 kişinin gözaltına alındığı bilgisi elimizde. Aynı zamanda 3 kişiyle ilgili de bir arama çalışması var. Arama, yine onlarla ilgili de gözaltı kararı var ama 3 kişinin için şu an arama yapılıyor. Mersin Mezit diye hatırlattık zaten. Ahmet Serkancar, Mezitli Belediye Başkanı'nın da onunla ilgili bir tutuklama kararının mahkemeden çıktığını gördük. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı da onun da hakim karşısına çıkması bekleniyor şu dakikalarda. Onunla ilgili nasıl bir karar olacak? Program dahilinde ulaşırsak elbette, o bilgi de gelirse sizlerle, siz Radyo Sputnik dinleyicisiyle paylaşırız. Eğer olmazsa da gün içerisinde zaten bültenlerimizde en sıcak haberler, en güncel haberler sizlerle, haberleri sizlere aktarıyoruz. Aktarma çabası içerisindeyiz. Simge, hadi devam edelim.
3: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
2: Değişsin dediğimiz konu devam edelim. 3 yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki sözleri gerekçesiyle tutuklanmıştı. Kim? Emekli amiral Türker Ertürk. 1 yıl 14 ay 20 gün cezayla cezalandırıldı ama bu karar, bir yatarı yok zaten, biliyorsunuz 1 yıl 14 ay zaten 49 gündür cezaevindeydi Amiral Ertürk, emekli Amiral Ertürk. Ve dün gelen bilgide, ki dün sabah söylemiştim bugün ikinci duruşması olacak demiştim, dün gelen bilgi tahliye kararı oldu, yani tahliyesine karar verildi ama 1 yıl 14 ay 20 günde bir hapis cezası aldı, bunu hatırlatalım. Cumhuriyet Gazetesi'nden de biliyorsunuz bizim radyo programlarımızda da sık sık konuk olur Mehmet Ali Güller ve muhabir Batuhan Serim de dün ifade verdiler İstanbul Savcılığında. Cumhuriyet Gazetesi'nden bu bilgiyi aktarıyorum. Güller'e, Mehmet Ali Güller'e, emekli asker Orkun Özeller'in bir yazısındaki ifadeleri 29 Haziran'da X hesabından paylaşması sorulmuş. Neden böyle bir paylaşım yapıldığını sormuş savcılık. Söz konusu ifadeleri herhangi bir yorum eklemeden ve kaynağını göstererek aktardığını söylemiş. Bir suçlama var kendisiyle ilgili de, bu suçlamayı da kabul etmiyorum demiş. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden muhabir Batuhan Serim'e de Cem Küçük'ün soruşturma dosyasına giren yazışmalarını konu alan bir haberi, yine haberi nedeniyle davet edilmiş savcılığa. Bunu da görüyoruz. Bakalım şimdi ne olacak? Bir ki avukatlarının, benim görebildiğim kadarıyla Cumhuriyet Gazetesi avukatı Enes Hikmet Ermaner'in bir açıklaması var. Biz savcılıktan hani takipsizlik kararı verilmesini talep ettik dedi ama göreceğiz bakalım. Bu soruşturmalar bir davaya dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi, hep beraber tanıklık edeceğiz. Her gün burada aktarıyorum. Kim kaç gün tutuklu, hatırlatmaya çalıştığım bazı isimler var. O isimlerden bir tanesi de kim? Tayfun Kahraman, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman. Anayasa Mahkemesi'nin bu Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusuna ilişkin gerekçeli kararını dün gece yarısı, yani 6 Ekim tarihli resmi gazetede yayınlandı. Anayasa Mahkemesi Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yeniden yargılama yapılmasına ve 100 bin lirada manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Tabii işte bu yeniden yargılanma mı olmayacak mı? Hani Anayasa Mahkemesi Başkanı ne demişti? %99.9 uygulanıyor Anayasa Mahkemesi kararları. Şimdi bu gerekçeli karar resmi gazetede yayınlandı Tayfun Kahraman'la ilgili olarak. Peki bundan sonra ne olacak? Göreceğiz vallahi ne olacak, çünkü bundan önceki işte kararlar bir şekilde uygulanmamıştı. Nasıl bir adım gelecek alt mahkemelerden, hep beraber göreceğiz, öğreneceğiz. Hazır Tayfun Kahraman demişken şöyle devam edelim. Can Atalay 1629 gündür, gazeteci Lale Ozan Arslan 32 gündür, Tayfun Kahraman 1629 gündür, o da Can Atalay gibi, ve gazeteci Merdan Yanardağ da 346 gündür cezaevinde. Takip ettiğimiz davalar var biliyorsunuz, yani peşini bırakmıyoruz, bunun üzerinden konuşmaya, bunu hatırlatmaya da devam ediyoruz ki bir gece yarısı evine giderken sokakta uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybeden gazeteci, çevre savunucusu, belgeselci, pek çok uğraştığı alan vardı. Hakan Tosun'dan bahsediyorum. Darbe edilerek öldürülmesine ilişkin davada yarın görülecek o dava. Yarın saat, yani Ekim saat 10.30'da görülecek. Bir karar bekleniyor. Ailesi de, ki ablasını mesela, Hakan'ın ablasını da dönem dönem yayınlarımızda konuk ederiz ve bu davayı anlattırırız. Ne oluyor, ne bitiyor, kimler suçlanıyor ve kimler suçlanmadı. İki sanık için kasten öldürme suçundan, 19 ve 25 yaşındaki iki sanık için kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep etmişti. Ama ailede diyor ki ya bir üçüncü kişi daha var, motosikletiyle oradan geçen ve bu saldırıya tanık olan, şu an tanık olarak yargılanan bir isim var. Ama aslında bu olayın da bir dahli var bu kişinin. Onun da yargılanması, soruşturulması gerekiyordu diye de her dava sonrasında ve öncesinde hem avukatları hem de Hakan Tosun'un ailesi bunu hatırlatıyor. Biz de buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Bakalım yarın dediğim gibi karar duruşması olması bekleniyor, ama mesela şöyle hatırlatayım size, tam tarih vermek istiyorum. Evet, yani 22'sinde geçen ayın 22'sinde de bir duruşma vardı ve orada da karar bekleniyordu. Çıkmamıştı o karar. Bakalım yarınki duruşmada, saat 10.30'daki duruşmada bir karar çıkacak mı? Göreceğiz. Hep beraber hatırlatacağız. Biz de hatırlatmaya da devam edeceğiz. Simge, biz programa devam edelim.
4: Birbiri artık toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: Sonuca bağlanmıyor diye bitiriyordu cümlesini Deniz Baykal. Biz sonuca bağlanmasını istediğimiz soruşturmalardan bir tanesiyle, davalardan bir tanesiyle devam edelim. Gülistan Doku soruşturması. Burada ne konuşuyoruz? Yıllardır bu meseleyi anlatıyoruz, anlatmaya çaba gösteriyoruz. Böylesine büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Ortaya çıkan, yapılan soruşturmalar, itiraflar, tanık ve sanık ifadeleri, ailenin avukatının iddiaları, ortada bir gerçeklik var. Hep söylüyorum bunu. Böylesine bir organizasyon, bir genç kızın kaybedilmiş, sadece bir genç kızın kaybedilmesi için düzenlenemez. Ya da böyle bu isimler, işte şu an tutuklu olanları biliyorsunuz, dönemin valisi değil mi, emniyetten isimler, devlet hastanesinden yetkililer, daha pek çok işte emekli polisler vesaire, pek çok isim şu an itibariyle tutuklular bu soruşturma kapsamında. Ve deriz ki burada, yani bir genç kızın sadece kaybedilmesi için böyle bir organizasyon oluşturulması hayatın doğal akışına aykırı. Bakın Tam da biz bunları konuşurken, bu yorumu sık sık yaparken Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'den ilginç bir açıklama geldi ki 2020 yılından beri akıbeti belirsiz Gülistan'ın üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan bahsediyoruz. Erzurum Cumhuriyet Başkanlığı biliyorsunuz bu soruşturmanın yeniden başlatılması konusunda gerçekten müthiş bir çalışma yapıyor. Onu da hatırlatalım, buradan söyleyelim. Bakın iddia ne? Avukat Ali Çimen'in ifadeleri, yaptığı bir paylaşım üzerinden Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işte bir soruşturma dosyası ve soruşturma dosyası ile ilgili detaylar veriliyor. O dosyada Tuncay Sonel'den bahsediyoruz ve bir siber çete üyeliğinden tutuklu Gökhan Ertok'tan bahsediyoruz. Bu iki ismin arasındaki WhatsApp yazışmalarının dosyaya girdiğinden bahsediyor ya da böyle bir iddiası var Ali Çimen'in. Bu benim dikkatimi çekti. Orada da aslında Gökhan Ertok'la o dönemin valisi Tuncay Sonel'in 300 kilo uyuşturucu madde, cinayet ve 400 milyon liralık gayrimenkule ilişkin yazışmalar olduğu, bunların yönünde bir iddiası var. Benim dikkatimi çekti. Bu, hani hep dediğim gibi, bu bizim hani aklımıza gelen gazeteci refleksi dersiniz ya da profesyonel Türkiye Cumhuriyeti olmanın gerekliliği mi dersiniz? Bir şekilde bütün bu konuştuğumuz meseleleri hatırlatan bir konu. Gökhan Ertok bu görüşmeyi takip eden haftada uyuşturucu maddelerle yakalanmış ve yapılan yargılama sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapmaktan mahkum edilmiştir gibi bir not da düşmüş avukat Ali Çimen'in. Çok dikkatimi çeken başlıklardan, en çok dikkatimi çeken bu soruşturma kapsamında başlıklardan bir tanesi olarak aklımda kaldı. Türkiye Gazetesi'nde bir haber gördüm. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. O ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Bu hani MASAK vesaire, MASAK yardımcılarının adlarının geçtiği bir casusluk soruşturması vardı. Hatırladınız değil mi o meseleyi? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen o casusluk soruşturması ile ilgili ilginç detaylar paylaşılıyor haberde. Soruşturmanın en kritik isimlerinden eski MASAK istatistikçisi, ismine bakıyorum, Eda Aydoğan'ın tüm verileri görüp değiştirebilen admin yetkisiyle, yani işte o yetkiyle entegre mali istihbarat sistemine giriş yaptığı, 2013 KPSS'den 2 gün önce FETÖ hücre evine şıkları işaretli sınav sorularını getirdiği belirlendi deniyor Türkiye Gazetesi'nin haberinde. Aynı zamanda bazı şirketlerin ihaleler yoluyla yine örgüte o dönemin parası, 2013'ün 210 milyon lirasından bahsediliyor. 210 milyon lira finansman sağladığı yine takip ediliyor ki orada eski MASAK Başkan Yardımcısı, yine kurum çalışanları, iki kurum çalışanının da o soruşturma kapsamında tutuklu olduğu bilgisi de yine elimizde benim görebildiğim kadarıyla. Çok daha fazla detay da verilmiş ama hani nerelerden geçtik FETÖ, görüyorum mesajlarınızla, buna dair mesajlarınız da geliyor. FETÖ meselesinde ülke nerelerden geçti, bunu hatırlatan, daha doğrusu unutmamamız gerektiğini hatırlatan, daha doğrusu gelişmelerden, soruşturmalardan bir tanesi olarak hani kayda geçsin istedim. Hani bu arada eski Ulaştırma Bakanı Arif Denizolgun, biliyorsunuz Süleymancılar üzerinden, yani artık biraz gündemden düştü bu fon tartışmaları. Neleri gündemden düşürdü, bunları bir hatırlamamız gerekiyor aynı zamanda, değil mi? Pek çok konuyu da unutturdu bize, pek çok soruşturmayı unutturdu. İşte bu Arif Denizolgun'la ilgili, yani Süleymancıların eski bakan, aynı zamanda onun şüpheli ölümüyle ilgili tartışmaları yapıyorduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ile ilgili, Melik Gökçek'le ilgili, onların ailenin mal varlığı ilgili tartışmaları yapıyorduk. Yani şu anda biraz daha düşünsem üzerinde herhalde 5-6 böyle kritik konu hemen aklıma gelecektir. Sizin de geliyordur aklınıza elbette. Unutuveriyoruz bütün bunları. Neyse, bu fon tartışmasının unutturduğu meselelerden bir tanesiydi Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma. O soruşturmanın tamamlandığını öğreniyoruz biz. Soruşturma kapsamında Denizolgun'un özel doktoru, 3 adli tıp görevlisi ve 3 şüpheli hakkında bir iddianame düzenlendi. Toplamda yani 7 kişi hakkında bir kamu davası söz konusu. Hatırlayınız, 2016 yılında hayatını kaybetmişti Denizolgun ve beyin kanaması gerekçe gösterilmişti ama şimdi açılan soruşturma, daha doğrusu iddianamesi tamamlanan soruşturma kapsamında görüyoruz ki yani şüpheli bir ölüm. İddianamede ölümün kayda geçirilmesi ve sonrasındaki işlemlerde rol aldığı belirlenen şüphelilere yönelik olarak hangi suçlamalar yöneltilmiş? Resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamalarının bu kişilere yönelik olarak yöneltildiğini görüyoruz. Toplamda 3 ayrı dava, bu soruşturma kapsamında yürütülen 3 ayrı dava var. O davaları da elbette süreç içerisinde hep beraber takip edeceğiz, hep beraber göreceğiz. Bir not, yani unutmamamız gerekiyor. Dönem dönem bunları konuşuyoruz. Bu meselede Türkiye'de çocuk işçiliği meselesini konuşurken rakamları sizlerle paylaşıyoruz. Tabii sadece rakamlar değil, bunların her biri bir hayat hikayesi. O hayat hikayeleri üzerinden de aktarıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir soru önergesine, kimin soru önergesi onu da söyleyelim ki, bu konularda yani ülkemizde tarım, siyaset deyince akla gelen yani Sezar'ın hakkı Sezar'a isimlerden bir tanesi CHP NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer. Bazı sorular yöneltti Milli Eğitim Bakanı'na, bir soru önergesi verdi. O soru önergesine karşılık bakanın yaptığı açıklama ya da bakanlıktan gelen yanıt benim dikkatimi çekti. Bu mevsimlik tarım işçisi, çocukların, öğrencilerin mevsimlik tarım işçisi olarak çalışması. Şu soru yöneltildi bakana: kaç çocuk var mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan? Bakanlık diyor ki 2025-2026 eğitim yılı, eğitim öğretim yılı sonu itibariyle sistem üzerinden bakıyorlar. 26.920 öğrenci, 26.920 öğrencinin mevsimlik tarım işçisi ya da aile çocuğu olarak tespit edildiğini ve tabii bu aileleriyle beraber yolculuk ediyorlar değil mi? İşte Güneydoğu'dan çıkıyorlar ya da başka bölgelerden Ege'ye geliyorlar, Karadeniz'e gidiyorlar, başka bölgelere. Bu çocuklar işçi olarak çalışmak zorunda kalıyor. Tabii şöyle, TÜİK ne diyor? TÜİK'in yeni rakamları yok bu konuyla ilgili olarak. Bakınca, şöyle bir araştırınca neyi görüyoruz biliyor musunuz? Şimdi bakanlık diyor ki 26.920 öğrenci var mevsimlik tarım işçisi olarak bir şekilde aileleriyle beraber göç eden. Tabii ki onlarla, hepimiz biliyoruz ki hayatın doğal akışı, onlarla beraber o tarlalarda çalışmak zorunda kalan. 2019 için diyor ki Türkiye İstatistik Kurumu, o zaman rakamlar neymiş biliyor musunuz? 220.760. TÜİK bilgileri de bize diyor ki bundan 7 yıl önce bugün açıklanan rakamın 7 katıydı bu. Yani Gürer'den tabii bu yanıttan sonra bir açıklama geldi. Ömer Fethi Gürer'den eğitimi sürdürecek önlemlerin alınması ve arttırılması gerekiyor dedi de, bakın ilginç bir haber paylaşacağım sizinle. Yine Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden, kim emeğe saygı, Deniz Güngör, Bir Gün gazetesinden Deniz Güngör'ün bir haberi. Sadece spotunu okuyacağım size haberin. Çocuklar ve eğitim diyoruz ya, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı bir yılda 80 bin azalmış ve 765 bine gerilemiş durumda. Pansiyonlarda da durum farklı değil. Pansiyonlu okul sayısı bir önceki yıla göre azalmış ve pansiyonların kapasitesi de 27 bin kişiye azalmış durumda. Bu da aslında çocuklarımızı eğitimle buluşturamadığımızı gösteren en net rakamlardan, en net verilerden bir tanesi. Simge, devam edelim ekonomiyle.
5: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar DÇM'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Hiç alakası yok diyordu Süleyman Demirel. Dün Türkiye İstatistik Kurumu biliyorsunuz Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Maliye Bakanı Şimşek yıllık enflasyon dedi, bir sosyal medyada paylaşımı yaptı ve 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Biz de diyoruz ki nasıl oluyor? Yani tamam, resmi rakamlar bize bunu gösteriyor. Hatta

0: 2,10 olarak Eylül ayı enflasyonu gerçekleşti diyor. Bu arada çok dikkat çekici bir durum. Hani ENA'da eleştiriler yok değil. Onu da aklımızın bir kenarında tutalım. O ayrı bir tartışma konusu. Onu hani uzmanlar tartışsınlar elbette ama ilk defa ben görüyorum. Yanılıyor da olabilirim. İstanbul Ticaret Odası'nın aylık enflasyon verisi ilk kez ENA geride bıraktı. İTO 2,11 derken ENA'nın 2,10 olarak belirlediğini de görüyoruz. Tabii işte dediğim gibi bakan da Mehmet Şimşek de bu başarıyı 57 ay sonra gelen bu tabloyu, o karşımızdaki tabloyu işte bu söylediğim paylaşımla duyurdu. Öncü göstergelerin kira enflasyondaki düşüşün süreceğine işaret ettiğini söylüyor kim? Mehmet Şimşek. Ama bakıyoruz 29 küsur değil mi? %30'un altına düştü yıllık enflasyon. Tamam. Kira artış oranı ne oldu? Ekim ayı için kira artış oranı ne oldu? Bu farkın tamam bilim insanları, ekonomistler, Türkiye İstatistik Kurumu, bakanlık bize bunu anlatabilirler, böyle ulu anlatabilirler ama resmi enflasyon yıllık %29 olarak belirlenmişken Ekim ayı kira artış oranı nasıl oluyor da %31 olarak gerçekleşiyor? Soru işareti değil mi? Bunu bir görmek, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Şu bilgileri de sizlerle paylaşayım. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinden, dünkü verilerden sonra tabii emeklilerin gözü nerede? Yıl sonunda alacakları enflasyon düzenlemesinde şu dakikaya kadar, yani son 3 ayı da dikkate alırsak Temmuz, Ağustos, Eylül enflasyonlarının toplamı ne olmuş? %5,49. Şöyle veriyor gazeteler. Şu an önümde mesela Bir Gün Gazetesi'nin bu konuyla ilgili haberi açık. Zam olarak tanımlamış Bir Gün Gazetesi'ndeki editör arkadaşlarımız. Buna inatla zam dememek gerekiyor. Cebimizden giden paranın bir şekilde telafi edilmesi. Bu aslında tam olarak budur ve bunun üzerinden görmek gerekiyor ki neden bunu söylüyorum? DİSK de diyor ki bu veriler açıklandığı zaman. Tamam 29,73, peki gıda enflasyonu %27,62, 12 aylık ortalama TÜİK'e göre enflasyon %31,49 ama bir yandan da kira, konut, ulaştırma harcamaları artıyor. Asgari ücretlinin yılbaşından bugüne kadar geçen süreçteki kaybı ne kadar olmuş? 6828 lira. İşte o yüzden az önce dedim ki Bir Gün Gazetesi'ndeki editör arkadaşlar bu 5,49'luk oranı, enflasyon farkını zam olarak değerlendirmişler. Katılmıyorum. Bunu zam olarak değil, telafi adımı olarak değerlendirmek gerekiyor. Gelir grupları açısından durum nasıl? En düşük %7'den bir sınıfsal sorun. Her şeye sınıfsal açıdan bakabiliriz değil mi? Pek çok başlık var. Ücretler açısından bakalım. En düşük %20'lik gelir grubunun toplam geliri içerisinde %6,4'ünü alıyor. Bu grubun harcamaları, gıda payı harcamaları içinde gıda payı %29,2, yani en düşük %20'lik grup gelirinin 1/3'ünü gıdaya ayırmak mecburiyetinde kalıyor. En yüksek %20'lik grupta ne var ki? O da gelirin %48'ini elde ediyor. Ülkedeki toplam gelirin %48'ini elde ediyor. Bu gruba bakarsak da gıdanın payı, yani en yüksek %20'lik gruptan bahsediyoruz. Geliri en yüksek %20'lik grupta. Orada da neredeyse 1/10'u. Birinde en düşükte 1/3, diğerinde ise 1/10'unu gıdaya harcıyor en yüksek %20'lik gelir grubu. O yüzden her şeyin sınıfsal olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Onun üzerinden tartışmak, onun üzerinden okumak gerekiyor. Gıda enflasyonu dedim ya, İnan Mutlu, hadi bu programda da ekonomist İnan Mutlu'nun adını da bir kez daha analım. Yıllık gıda enflasyonu dünyada %5,8'e çıkarken, evet yükseliyor doğru, ülkemizde nasıl oluyor da %27,6 olarak değerlendiriliyor? Bunun üzerinden tartışmak önemlidir diye de hatırlatıyor. İktisatçı Mustafa Sönmez dün bu rakamlar, enflasyon rakamları açıklandıktan sonra sevgili Serkan Baştımar'ın sorularını yanıtladı. Bakın bir kulak verelim, bir uzman gözüyle bunlar nasıl, bu rakamlar nasıl değerlendiriliyor, arkasından devam edeceğiz.
1: Eylül ayında Eylül enflasyonu gıdada fiyatlar artmamış. Tersine 0,2 puan düşmüş. Yani kim gıda fiyatlarının Eylül ayında artma

0: bize iddia edebilir ki. Ama dediğim gibi bu TÜİK'in geleneksel yapısal bir ölçme meselesi. Doğru ölçtüğünü varsaydığımızda bile Türkiye'de enflasyon baş sorun olmaya devam ediyor. %29.7 gibi yıllık görünse bile bu çok yüksek bir enflasyondur. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından biridir. Enflasyonla mücadele başarılı değildir. Yani Türkiye, Mehmet Şimşek'in göreve geldiği 2023 ortalarından bu yana enflasyonla mücadele programı uyguluyor, dezenflasyon programı uyguluyor ama vara vara yine %30'luk bir enflasyona varmış. Maalesef esas olarak siyasetten kaynaklanan kemikleşmiş bir problemi var Türkiye'nin. Bu konuda hükümet çok istikrarlı, çok kararlı davranıyor. İşte fahiş fiyatlarını koyanlarla mücadele ediyor. Bir taraftan gıda arzını artırmaya çalışıyor, tarımı destekliyor. Bir taraftan kiralık konutu teşvik ediyor, fahiş fiyatları engelliyor vesaire. Böyle tedbirleri görmesi lazım. Bu yok. Bu görünmüyor yani. Bu konuda bir güven vermiyor hükümet. En önemli mesele bu. Güven vermediği için bu konuda toplumun beklentileri de, herkesin de beklentiler de olumsuz seyrediyor ve bu fiyatların artmasına, enflasyonun kemikleşmesine neden oluyor. Dediğim gibi burada üstüne üstlük böyle zaten bilinen ama artık ayyuka çıkan usulsüzlükler, sahtekarlıklar, dolandırıcılıklar olunca toplumun inancı, beklentisi daha da negatifleşiyor. Bu ekonomi yönetimiyle ilgili değil. Bu baştan başa en tepeyle ilgili. Yani iktidarın topluma güven vermesi gerekiyor.
1: Bütün meselemiz de bu zaten. İşte Mustafa Sönmez iktisatçı, bir uzman gözüyle de neden biz enflasyonla mücadele edemiyoruz? %30'un altına düşmesi ne kadar bir başarıdır? Dünyayla karşılaştırıyoruz işte durumu. Ne kadar başarılıdır? O da ayrı bir soru işareti. Yani çok detaya girmek istemiyorum ama yani Eylül'de patates %124, mazot %67, tereyağı %45, et %44 zamlanmışken, yani bakınca şöyle yani son bir yıl Eylül son bir yıl itibariyle nasıl oluyor da yıllık gıda enflasyonu %27 oluyor diye insan, değil mi, sakince baktığımız zaman soruyoruz. Enflasyon ya da ekonomi, biz bunları konuşmaya daha çok daha devam edeceğiz. Ben şimdi bir kısa ara vereceğim. Ara vermeden önce tabii Ozi'nin, sevgili Ozi'nin hazırladığı liste, o liste üzerinden de birkaç parça, birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela işte az önce programın ikinci bölümü başlarken Patti Smith'ten Because the Nice'ını dinlemiştik. 79 yaşında büyük rock sanatçısı, sadece müzisyen değil, aynı zamanda bir ressam, aynı zamanda bir şair. 1975 yılından beri, benim doğduğum yıldan beri, benim hayatım kadar müzik hayatı var Patti Smith'in. Bu şarkıyı da az önce çaldığımız, yani programın başlangıcında 8'e 10 geçe çaldığımız o şarkıyı da, Because the Night şarkısını da Amerikalı şarkıcı Bruce Springsteen'le 1977 yılında yazmıştı. Bunu da hatırlatalım. Bu yıl içerisinde 17 Mayıs'ta da İstanbul'da bir konser vermişti. O bilgi de aklımızın bir kenarında dursun. Sırada Hurt'ten Barracuda şarkısı var. Anne ve Nancy Wilson kardeşlerin liderliğinde rock dünyasındaki, orada da aslında aynı sorunlar yaşanıyor. Rock müzik gerçekten hayatın içerisinden bir müzik. O dünyadaki, rock dünyasındaki erkek egemenliğini yıkan ve dünya çapında 35 milyondan fazla albüm satan efsanevi bir hard rock grubu Hurt. Grubun en büyük hitlerinden bir tanesi bu Barracuda şarkısı. İşte birazdan dinleyeceğiniz şarkı müzik endüstrisindeki cinsiyetçiliğe karşı duyulan bir öfkenin yansıması. O kulakla ya da o gözle dinlerseniz daha anlam kazanacaktır diyorum. Biz devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Türkiye 180 ülke arasında 100. sırada internet hızında. Halbuki biz...
1: Ama öyle demiyorlar. Yani,
2: öyle demiyorlar.
0: Demiyorlar. Bana da demiyorlar. Bana da telefon açıp depremden sonra o haberleşme yıllarında denildi ki bizim internetimiz gayet yeterli. Ben de şöyle bir soru sordum Güçlü Bey. Tamam. Şebekemiz gayet yeterli. Peki biz neden 100.yüz? Mobilde 60.yüz bu soruya. Ne operatörler cevap verebiliyor, ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü. Delil ortada. İnternet hızımız. Afrikalılarla aynı düzeydeyiz. Şimdi diyor ki 5G'de kor şebeke, yani çekirdek şebeke değiştiği için hızlar birden yükselecek. İşte 10 kat yükselecek, 100 kat. Yani dünyada 5G teknolojisi henüz oturmadı.
1: Bu 2 milyar 125 milyon dolarlık değer üzerinden bir değerleme yapılmış 5G için, 400 MHz frekans için. Bu para kullanılsa mesela altyapının düzeltilmesi için iyi olmaz mı?
0: Ne kadar hoş bir fikir söylediniz.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
4: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la geri ve zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanının son bölümündeyiz. Bir İspanya'ya bakacağız. İspanya'da bir erken seçim kararı alındı. Sanchez, hani muhalefet de sıkıştırıyordu. Sokaklar da sıkıştırıyordu Sanchez'i, Başbakan Sanchez'i. Bu özellikle tabii barınma sorunu, kiraların fazla yüksek olması tartışmalarını sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Tıpkı aslında Türkiye'deki gibi. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Bakın, enteresan bir tablo ortada. Ülkemizde, Türkiye'de her yıl ortalama 700 bin konut üretildiği bilgisi. Ama boş ev sayısı artıyor. Ev sahipliği sayısının oranının da düştüğünü görüyoruz. Bütün bu geride kalan yıllar içerisinde sosyolog Melih Yeşilbağ bir röportajında diyor ki mesele arz değil, arz sorunumuz yok. Konut barınma aracı olmaktan çıkıp sermayenin varlık sınıfına, varlık aracına dönüştüğü için biz bu sorunu, Türkiye olarak, ülke olarak bu sorunu yaşıyoruz diyor. Şöyle bakınca, TÜİK istatistiklerine bakınca da yani dünyadan çok da farklı değiliz. Bunu anlatmaya çaba gösteriyorum. Bir yandan bakınca asgari ücretinde ortalama Türkiye, ülkemizdeki genel kiralar asgari ücretinde üzerine ortalaması, kira ortalamalarında asgari ücretin üzerine çıktığını görüyoruz. Tabii bu konuda sosyal konut tartışmaları, bu meseleye kamucu bir yaklaşımla bakılmıyor olması, değil mi? Daha çok kar, zarar denginden bu meselelere bakılıyor olması, her ne kadar sosyal konut projelerine son dönem itibariyle biraz hız verilmiş olsa da yeterli mi? Hayır, yeterli değil. İşte ortadaki gerçeklik bunu gösteriyor. Tıpkı İspanya'daki gibi. Şimdi İspanya'da ne oldu? Günlerdir bunu anlatıyoruz. 80 küsür yaşındaki bir büyük annenin, bir yaşlının evinden 70 yıldır babasının kiraladığı, sonrasında kendisinin oturduğu o 70 yıllık binadan çıkartılması, bina el değiştiriyor, bir fona devrediliyor. Fon, tamam çıkacaksın evden diyor. Sonrasında iş tatlıya bağlandı da ona tepkiler nedeniyle sokaklar, işte Barcelona, Madrid, Sevilla gibi kent, Valencia gibi kentlerde, sokaklarda büyük gösteriler gerçekleşmişti. Şimdi 2 Ekim'de parlamentoda bir oylama yapıldı. Bakanlar Kurulu'nun hazırladığı, hani bu soruna, ülkedeki konut sorununa çözüm amaçlı bir kararname, iki kararname daha doğrusu hazırlamıştı. Ne oldu 2 Ekim'deki oylamada parlamentoda? Reddedildi. Sanchez de dedi ki, Başbakan Sanchez, öyle olmaz, böyle olur. O zaman dedi, erken seçim kararına gidiyoruz. 29 Kasım'da erken seçimin yapılacağını öğreniyoruz biz ki Sanchez açıklamasında, bu konuya dair açıklamasında dedi ki kendiniz ve çocuklarınız için ne gelecek istiyorsanız siz karar vereceksiniz diye halka seslendi. İspanya halkına seslendi. Benim erken seçimden başka şansım kalmadı şeklinde de bir açıklaması oldu. Tabi burada İspanya'da yani o iktidarda olduğu her yerde gerilemeye devam eden o aşırı sağcı dalgaya bir şekilde İspanya katılacak mı, katılmayacak mı? Bu seçimler biraz da bunu gösterecek. Benim anlayabildiğim kadarıyla sadece erken seçim kararının hani bu konut kriziyle ilgili olmadığını, aynı zamanda siyasi işte o aşırı sağında biraz önünü kesme motivasyonuyla bu kararın alındığını da söyleyelim, hatırlatalım. Dediğim gibi her fırsatta bunu söylüyorum. Böyle başımızı öne eğip Türkiye'de neler oluyor ah vah demenin dışında dünyada da neler olup bitiyor, ona da bir bakalım. Brezilya mesela, Brezilya'da da devlet başkanlığı seçimlerinin seçimleri yapıldı. Orada da Türkiye gibi %50+1, %50+1gerekli. Lula, solcu devlet başkanı Lula ile kim karşı karşıya? Sağcı senatör Bolsonaro, ki babası da daha önce o görevi üstlenmişti. Başkanlığı seçiminin bu iki isim arasında geçen yarışın ilk turunda hiçbir aday mutlak çoğunluğu sağlayamadı. Seçim ikinci tura kaldı. İşte bir isim %47'sini aldı, Bolsonaro oyların %47'sini aldı. Devlet başkanı Lula ise %45 oy aldı. Ne zaman seçimler? 25 Ekim'de ikinci tur oylaması 25 Ekim'de yapılacak. Orada da hani siyaset ne kadar sağa kayacak, kayacak mı kaymayacak mı, dünyanın pek çok noktasında bütün seçimlere şöyle bir bakalım, bütün bu seçimlerin yapıldığı, yapılabildiği yerlere bakalım, orada da genel olarak bir sağa kayış söz konusu. Bakalım Brezilya'da da neler olacak, neler bitecek, hep beraber göreceğiz bunu da. O dönemde, o günlerde konuşuruz, daha detaylandırırız. Tabii seçim demişken, Birleşik Devletler'de de biliyorsunuz Kasım'da bir ara seçim söz konusu. Oradan önce Temsilciler Meclisi ya da Senato'nun kontrolünün demokratların eline geçme ihtimali oldukça yüksek. Zaten Trump'ın da hani bütün derdi bu. Zaten hatta biliyorsunuz işte seçmenlere $5,000 yani rüşvet verilmesi gibi başlıklar Trump'ın gündeminde. Şöyle Reuters'ın bir haberi üzerinden bunu paylaşıyorum sizinle. Reuters çalışanları, muhabirler, kongre üyeleri, milletvekilleri ya da avukatlarla görüşerek bir derleme yapmışlar ve şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani demokratların iki kanattan birinde, yani Temsilciler Meclisi ya da Senato'da çoğunluğu elde etmesi durumunda Trump ailesinin iş bağlantıları ve şirketlerle yaptığı anlaşmaların soruşturmaların odağına oturması ya da odağına alınması gibi bir tablo, bir gündemi var. Amerika'da kimlerin? Demokrat kanatının, demokratların böyle bir motivasyonu var. Göreceğiz bakalım şu seçimler, şu ara seçimler bir gerçekleşsin, bakalım neler yaşanacak Birleşik Devletler'de. Onu da, onun ayrıntılarını da sizlerle paylaşacağım. Trump demişken bir bilgi, bu pek çok da bir tartışma yapılıyor. Şu Fly Dubai uçağı biliyorsunuz kaçırıldı mı kaçırılmadı mı, işte yardımcı pilot pilota saldırdı vesaire, o tartışmalar yapılırken İran'ı ben bu işten dedi, İran'ı sorumlu tutuyorum gibi bir açıklama, gazetecilere yaptığı açıklama bu yönde. Bu arada Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait B-1 bombardıman uçaklarının İngiltere'de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford üstünden belirli bir tehdit nedeniyle taşındığını söyledi. Bu uçaklar, o bombardıman uçakları Birleşik Devletler'e geri dönmüştü. Bombardıman uçaklarının bu üstten ayrılmasının herhangi bir tehditle bağlantısı olup olmadığı soruldu. Trump da dedi ki evet, bence bunu söyleyebiliriz. O uçaklar kazayla uçmadılar dedi. Bir iddiası daha vardı. İran'ın İngiltere'ye insansız hava aracı getirmiş olabileceği iddiaları vardı. Bu tartışmalar çok dikkat çekici. Bu da soruldu. Böyle bir durum olabilir mi diye sordu gazeteciler. Trump şöyle bir yanıt vermedi bu soruya. Bunu size söyleyemem ama böyle bir şey olursa büyük bedel öderler gibi de bir tehdidi. Trump'ın o tehditleri biliyorsunuz devam ediyor. Düzenli olarak böyle bir ritmi var Trump'ın. Bunu size daha önce aktarmıştım. Böyle hafta başında genelde, yani hep böyle olmuyor ama genelde hafta başında böyle bir tehdit süreci başlıyor. Hafta sonuna doğru daha böyle mülayim, hani anlaşmayı daha çok isteyen bir lider fotoğrafı veriyor. Böyle bir deyit tuhaftır. Hani bunun nedenini bilmiyorum ama böyle bir yaklaşımı olduğunu söyleyebilirim. İlginçtir. Devam edelim biz neyle? Programın başında neyle başladık programa? A milli futbol takımımızın İtalya ile karşılaşması ve aldığı 3-1'lik yenilgi. Zaten UEFA Uluslar Ligi'nde 4-0 yaptık. 1988'den beri, dikkat, 1988'den beri ilk kez milli takımımız, A milli futbol takımımız 4 maç üst üste kaybetti. Hala istifa yok. Başta söylediğimi sonda da söyleyeceğim. Montella'nın açıklamalarını konuşmuştuk. Biraz böyle rakamlar üzerinden de konuşalım. Ne anlatıyor rakamlar bize A milli futbol takımımızla ilgili? Şunu hatırlatayım. Şimdi milli maçlara bir ara verildi Kasım'a kadar. 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacağız. Türkiye-Belçika karşılaşması var yine bu grupta. 15'inde, 3 gün sonra da 15 Kasım'da da Fransa'ya konuk olacağız. Fransa Türkiye futbol karşılaşmasına tanıklık edeceğiz hep beraber. Ama şu benim dikkatimi çekti, yani futbolcuları çok konuşmak istemiyorum böyle karmaşık bir süreç içerisinde, ama yani futbolcularımızın da, bazı futbolcularımızın da sahada hani hakemden faul almak için aslında böyle garip, saçma sapan hareketler yaptığını da görüyoruz. Hani emeğe saygı, emeğe saygı diye hep bunu söyleriz ya. Sporun ruhunda aslında bakılırsa bu var bu. Karşı takıma, rakibe, pozisyonunuz ne olursa olsun saygı duymak gerekiyor. Okay Karacan, tam da bununla ilgili olarak Okay Karacan'ı tanıyorsunuz. Çok müthiş bir paylaşım yapmış. Diyor ki, birebir aktaracağım izniniz olursa. Gerçekten o sahadaki, yani emek hırsızlığı bu. Öyle futbolcuların faul almak için anlamsız hareketler yapması, hem futbol açısından sporun ruhuna uymuyor da, yani futbol açısından da ülkemizi oldukça saçma bir yere oturtuyor. Bakın diyor ki Okay Karacan, dayının torpiliyle işe girme, amcanın kıyağıyla sınavı kazanma, kura çekmeden hemşehri dalgasına ön sıradan seçilme vesaire gibi toplumsal özelliklerimiz var. Hatta bu şekilde işini görenlere sevimli yumurcak anlamına gelen açık göz yakıştırması yaparız. O bakımdan diyor, sahada otorite olarak hakemi gören bu DNA sürekli olarak yalancı mağduriyet yaratarak kazanma önceliği arıyor. Çalışarak kazanmak ona göre değil, beleş arıyor. Beleş, bedava bir şeyler arıyor diye de o sahadaki sporcuları, futbolcuları eleştiriyor. O yani sürekli olarak faul bekleyen hakemlerden, oyuna bakacağına, topa bakacağına, oyun kurgusuna bakacağına yüzü hakeme dönük olan bir sporcu jenerasyonu mu geliyor diye de endişe etmiyor değilim. Bu şartlar dahilinde bakarsak da işte bu başarısızlığın ortada olması hiç de şaşırtıcı değil. Bakın birkaç ülke sıralayayım size. UEFA Uluslar Ligi'nde galibiyeti olmayan ülkeler. Hani biz, Montella diyor ya, A grubuna çıkarttım. Türkiye A grubunu görmüş müydü daha önce? Ben o kadar başarılı bir teknik direktörüm diyor. Hiç galibiyeti olmayan ülkeleri sıralayayım mı size? Birkaçını. Kuzey Makedonya, Gürcistan, İsrail, San Marino, Letonya, Kazakistan, Faroe Adaları, Andorra, Cebeli Tarık, Liechtenstein. Bu ülkelerin de aynı sınıfta mıyız biz? Futbol açısından söylüyorum elbette. Yani ülkelerin kimliğine söylenecek bir şey yok da, futbol açısından, futbola yapılan yatırım açısından bu ülkelerle aynı sınıfta mıyız biz? 4-0 olacak iş değil, kabul edilebilir değil. İstifa var mı? Yok. Ne diyor Montella? Olduğumuz yerden gurur duyuyoruz. Yine başta söyledim, bense, bu benim kişisel düşüncem, milli takımımızın olduğu yerden hiç de gurur duymuyorum. Bitirelim mi Simge? Yavaş yavaş bitirelim. Tamam, bitirelim. Ne yaptık? 6 Ekim 2026 Salı'nın gündemini aktarmaya çaba gösterdik. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce, programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği olan teknik masadaki arkadaşım Simge Erten'e, editörüm İrem Başköy'e, tabii ki Ozi'ye liste için ve Ozi için yazdıklarınızı da kendisine ileteceğim bu arada. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz daha doğrusu, ben kendi adıma da bunu söyleyeyim, size de tavsiye edeyim. Yapabilirseniz yarın sabah 7-10'a kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Fon vurgunu. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Yani Türkiye çapında değil. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Meclisteydik dün. Bu olayı konuşuyoruz. Tabii herkesin dilinde bu. Bu işlerle hiç alakası olmayan bir milletvekiline dedim ki ne oluyor? Konuşmak istemedi. Bazı bildikleri olduğu anlaşılıyordu. Sadece masum değiliz hiçbirimiz diye bir şarkı var biliyorsunuz. Onu mırıldandı. Gerçekten de hiçbiriniz masum değilsiniz yani. Mecliste bulunan birçok partinin yönetici veya milletvekilinden de bu vurgunda payı olanlar var.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Kara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bu fon olayından sonra ciddi tartışmalar yaşanıyor. Özellikle AK Parti içerisinde yani bu işlerin sorumlularının açığa çıkarılması ve gerekenin yapılması noktasında sesler giderek yükseliyor. Mesela ben buraya gelirken mecliste grup toplantıları vardı. Oradan geldim. Orada karşılaştığım AK Partili milletvekilleri de aynı şeyi söylediler. Dediler ki ya burada birileri milyarlar kazanmış ama biz seçim bölgesine gidiyoruz. Orada vatandaşın tepkisiyle karşılaşıyoruz. Ya kim bunlar? Açığa çıksın. Herkes cezasını görsün diye neredeyse isyan etti. Sesler giderek daha fazla çıkıyor. Tabii bu işlerde sadece belli isimler değil, her partiden isimler duymaya başladık. Burada sanki bir nedir bir dayanışma olmuş gibi bir izlenim ediniyoruz. Birçok farklı partilerden, muhalefet partilerinden de bazı isimlerin veya onların yakınlarının bu fon işinde büyük paralar kazandıklarına ilişkin bilgiler var. Tabii bu iddiaların netleşmesi için yapılması gereken çok basit. Yani burada mesela ben MASAK eski başkan yardımcısının ifadelerini okudum. İşte gazetelere yaptığı açıklamalar, sosyal medyada yaptığı açıklamalar bir saat içerisinde bütün listeyi açıklanabileceğini söyledi. Yani bu kadar kolay bir meselede kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı, açıklanmalı. Yani vatandaş açlık sınırının yaklaşık 10 bin lira altında asgari ücret alırken ya bunların konuşulması insanların içini acıtıyor. O nedenle gereken yapılmalı. Bu konuda son günlerde çıkış yapan Metin Külünk, bugün onunla konuşacağız. Metin Külünk AK Parti kurucularından, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeliği yapmış. Efendim 24-25-26. dönem İstanbul Milletvekili olmuş. AK Parti MKYK üyeliği var. Metin Bey yayında şu anda. Metin Bey merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun size. Sağ olun. Yani titriniz de epey kalabalık çünkü okusam daha da var. Rahatsızsınız da bizi kırmadınız, geldiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Radyo Sputnik olarak.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Bu sene grip erken başladı. Dolayısıyla hafif bir griple yaşıyoruz ama geçmeyecek bir şey değil, çok şükür geçer. Ülkemize karşı sorumluluğumuzu da her şartta yerine getirmek mecburiyetindeyiz. O nedenle ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ülke hepimizin, ayırt etmeksizin hepimizin, dertler de hepimizin, problemler de hepimizin, yaşadığımız sıkıntılar da hepimizin ilgi ve alaka göstermesi gereken, İçeride beraberliğimizi, birliğimizi bozmadan eğriye eğri, doğruya doğru diyerek yönetmemiz gereken bir süreç ve bu zorluklardan da bugün de tarihin değişik dönemlerinde bu ve benzeri ağır problemleri yaşadı ama içerideki milletimizin basireti ve feraseti bu tür problemlerin aşılmasındaki en büyük güç. Dolayısıyla toplumun özellikle dijitalin etkinleşmesiyle beraber hassasiyetlerinin sosyal medya platformları üzerinden dışa vurması hem bir kazanç, hem bir dikkat noktası, hem de meseleleri hakikatini öğrenme noktasında ıskalama imkanı bırakmayacak kadar bizi gerçeklerle yüzleştirdiği için de ben çok bu anlamda önemli buluyorum, değerli buluyorum. Zamanı iyi okumak lazım. Zamanı iyi okursak işlerin çözümü daha da kolaylaşacağına inanıyorum.
1: Evet Metin Bey, son günlerdeki yaptığınız açıklamalar, gerek basına yaptığınız açıklamalar, gerekse sosyal medya paylaşımınız toplumun tüm kesimlerinde ciddi bir şekilde ilgi gördü. Herkes bunları konuşuyor. Yani biraz önce meclisten gelirken karşılaştığım siyasilerin de yaptığımız kısa sohbette de bunlar gündeme geldi. Yani bu fon vurgunu konusunu gündeme getiriyorsunuz. Mekke anlaşmasıyla ilgili görüşleriniz çok dikkat çekiyor. CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar falan. Niye böyle bir çıkış yaptınız? Bu tabii fon olayı gerçekten çok büyük bir olay. Yani ciddi sıkıntılar da beraberinde getirdi. Aslında belki AK Parti'yi sıkıntıya soktu. Ne diyorsunuz? Nedir bu iş?
2: Bir kere Sayın Öçelik, biz bu topraklara aitiz. Bu topraklarda olup biten her güzellik de, her zorluk da bizi ilgilendirir.
1: Evet.
2: Takdir edersiniz ki bu ülkede 51 yıldır aktif bir şekilde mücadele hayatının içerisinde olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyım. Yani 12 Mart'tan sonrasını an be an görmüş, yaşamış 78 kuşağının bütün yaşadığı acıları yaşamış, ihtilalin bir nesli nasıl yok etmek istediğini, bir neslin ihtilalin dişleri arasında nasıl yok edilmek istendiğini bizatihi yaşamış birisi olarak bizim ilgisiz kalmamız, alakasız kalmamız mümkün değil. O nedenle bir siyasal hareketin içerisinde olmak, tek başına bir siyasal hareketin mensubiyet duygusuyla eğriye eğri demekten, doğruya doğru demekten bizi alıkoyamaz.
1: Evet.
2: Neden? Bu ülke hepimizin.
1: Evet.
2: Dolayısıyla biz bu ülkeye aitiz ve bu ülkenin meselelerinde eğer kendi kötümüz iyi, başkasının kötüsü kötüyse olmaz.
1: Evet.
2: Kendi kirlenmişi örtmek, başkasının kirlenmişini açmak, bu doğru olamaz. İkisi de kabul değildir.
1: Evet.
2: Adaletse temel özelliği şudur. Adalet merhamete kurban edilmez. Adalet merhamete kurban edilmez. Adalet çevre ilişkilerine kurban edilemez. Adalet hiçbir şekilde ayırt etmeksizin kim olursa olsun herkesin karşı karşıya kalacağı huzurun ve barışın adıdır. Şimdi bu anlamda bütün bu gördüklerimizde takdir edersiniz ki biz ilk defa itirazlarımızı bu konu başlığında yapmıyoruz.
1: Evet evet, siz baştan beri sürekli uyarıyorsunuz. Evet.
2: 2016 Eylül evet. ayından itibaren yüksek sesle siyaset FETÖ ilişkisine çok dikkat çek gibi, hatırlayın 3 Temmuz 2023 tarihinde Sputnik radyoda
1: evet.
2: söyleşi gerçekleştirmiştik.
1: Evet,
2: ve
1: evet.
2: orada net cümlelerle şunu söylemiştim. Türkiye'nin yurt dışındaki paralarının miktarının 500 milyar dolar civarında olduğu ifade ediliyor. Devlet bunu geri getirmeli demiştim.
1: Evet.
2: Sonra da dönüp bütün yük toplumun çok büyük kesimine yüklenmemeli. Bu ülkenin mutlu azınlığı bu anlamda taşın altına elini sokmalı. İrade, siyasi otorite mutlu azınlığın taşın altına elinin sokulmasının müdahalesini yapmalı demiştim, hatırlarsanız.
1: Evet, evet.
2: Neden bunu söylemiştim? Çünkü bugün yaşadığımız olayların devamlılığı var. En temel devamlılıktan bir tanesi şu, siyaset FETÖ ayrışması yaşanmadığı müddetçe, köklü bir şekilde yaşanmadığı müddetçe bu yapının sızdığı yerlerde nerede, ne zaman, hangi tuşa basacağını bilemeyiz.
1: O evet, nedenle evet.
2: Bir kere bu devamlılığı olan süreç içerisinde bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Fon skandalı da bütün milleti ilgilendiriyor. Devletin varlığını ilgilendiriyor. Daha ileri giderek söylüyorum. Bir milli güvenlik meselesi olarak karşımızda duruyor. Neden? Çünkü eğer atılması gereken adımlar tereddütsüz bir şekilde gecikmeden atılmazsa bu dalga boyunun ekonomik hayatımızı ve sosyal hayatımızı nasıl çok daha fazla derinden etkileyeceği sorusunun cevabını tahmin etmek güç hale geliyor. Çünkü toplum bu konuda haklı olarak çok hassas. Yani tıpkı Firavun'un büyücülerinin büyü modeliyle, bakın altını çizerek söylüyorum, Firavun'un büyücülerinin büyü metodu ile para üzerinden para kazanmaya odaklanmış ve bunu illüzyonla yapan bir grubun kendi etrafında oluşturduğu çıkar alanında, ki bunlar, bu elitler sayısının farklı rivayetler var, 3000, 5000, 6000 olduğu iddia ediliyor düzeyde, bu milletin alın terine, akıl terine göz dikmiş 3000, 5000, 6000 neyse, kimi rakamlar 11000 kişi olduğu rivayet ediliyor. Kamu bürokrasisinde ayırt etmeden siyasi partili, altını çizerek söylüyorum.
1: Evet.
2: Ayırt etmeden siyasi partilerde, kamu bürokrasisinin kesimlerinde, iş dünyasının içerisinde ve de bu fon denilen yapıların çevresinde oluşmuş maksimum 11000 kişi diyorlar. Siyaset ve kamu yönetiminin içerisinde 3000, 5000, 6000 diyen var. Bu ülke bu sayıdan büyüktür kardeşim.
1: Evet.
2: Bu sayıdan büyük olan bu devletin gücü de tereddütsüz bu 3000, 5000, 6000, 11000 her neyse, bakınız bunu bile kesin rakamlarla ifade edemeyecek noktasında olmamız bu konudaki iletişim alanının ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor.
1: Evet.
2: Olması gereken net bir şekilde şudur. Kardeşim, çıkıp devlet iletişim başkanlığı mı karar verecek? Kim verecekse çıkar devlet, der ki evet, bu sürecin sorumlularının sayısı budur, isimleri budur, devlet iradesini koydu, hepsinden tek tek aldıkları faiz de dahil olmak üzere

0: Türkiye'yi kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek isteyen unsurlar eline fırsat verilmez.
1: Evet.
0: Şimdi bu rakam, bu sayılar, bu isimler açıklanmadığı zaman ne oluyor? Herkes elindeki bilgiyi cımbızlama yöntemiyle hükümete karşı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şantaj unsuru olarak kullanıyor. Yani evet. Şimdi bu bilgilere kim haiz? Şimdi soruyorum size. Şu anda fon yöneticileri, adı geçen fonların yöneticileri nerede Sayın Öçelik? Cezaevinde değil mi?
1: Evet. Devlette de kayıtları var bunların yani. Bir dakikalık iş.
0: Bir dakika. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Evet. Oraya geleceğim. Şu anda bunun sandalının faili olan kuvvetli şüphe bilgi belge delillerle adalete birinci etapta hesap verip tutuklu olan bu fon yöneticileri bu isimlerin hepsini biliyor mu?
1: Biliyor.
0: Peki bu isimlerin ne kadar fon üzerinden tepecilik yaptıklarını biliyor mu?
1: Onu da biliyor.
0: Onu da biliyor. Peki siz bu isimleri kamuoyuyla paylaşmadığınız zaman fon yöneticilerin içeride bu isimler de eğer Ankara'da veya İstanbul'da veya başka illerde etkin siyasetçi ise, etkin siyasetçi ise hangi partiden olursa, bu yönetiminde etkin noktadaysa, bu içerideki fon yöneticilerin bu süreci kendileri için hukuka baskı üretmek amaçlı şantaj aracı haline getirmeyeceklerinin garantisi var mı?
1: Evet, çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Yani gerçekten işin bir de bu tarafı var.
0: Bakın bir daha söylüyorum.
1: Evet.
0: Fon skandalının faili olan kuvvetli şüphe bilgi belge ve delillere dayalı adalete birinci etap verdiği hesapta gözaltından tutuklanan isimlerin bu bilgilere devletin borsa, STK, MKK, Takas Bank denkleminde her şeyi bildiği resmi kayıtlarda, evet o bir gerçek, devletin elinde. Tuşa bastığı an kimlerin 5 lira yatırıp 43 lira aldığı, kimlerin 200 lira yatırıp 10 bin lira aldığı, kimin 5 bin lira yatırıp 5 milyon aldığı sorunun cevabı. Çünkü bu işin bir büyücülük operasyonu bu. Yani para üzerinden bu yapı, bu çıkar amaçlı suç yapısı para üzerinden büyücülük yaptılar. Kimle evet. beraber? Bir tarafta fon yönetici, fon şirketleri var. Fon şirketleri. Öbür tarafta bu fonların kılıfına da uydurup Borsa İstanbul, Borsa İstanbul, SPK kurumlarının mevzuatına göre, kendilerine göre, kendilerine meşru bir alanda bulduklarını iddia edecek kadar, ki öyle diyorlar, hiçbir şey yok bunda diyorlar, usulde hata yok, nasıl oluyorsa yani şirketlerin varlıkları cüssesi bir metre ama şirket bir metrelik şirketten bir metre boyundan 50 metre değer üretiliyor. Nasıl oluyor bu?
1: 50 ben, kilometre olanlar da var.
0: Efendim?
1: 50 kilometre olanlar da var.
0: 50 kilometre olan var, 100 kilometre olan
1: evet.
0: var. Şimdi bu tarafta bütün bu kayıtlar el altındayken, zaten kayıtlar el altında olmasaydı siyasi otorite bu sürece müdahale edebilir miydi?
1: Evet.
0: Edemezdi.
1: Edemezdi.
0: Demek ki edemezdi. Demek ki elde var bu. E bu müde kimin elinde var bu? Fon yöneticilerinin, bu fon şirketlerinin sahibinde. Yarın bunlar açıklanmadığı zaman halen daha bu konularda isimleri geçenlerde oturdukları koltuklarda bize bir şey olmaz havasıyla hareket ettikleri zaman bu isimlerin, bak bizi buradan kurtarmazsanız bu işi eğer ucuz atlatmamıza vesile olmazsanız diyerek subliminal tehditlerle hukukun üzerinde bir baskı oluşturmayacaklarının garantisi mi var?
1: Yok. Kesinlikle yaparlar da, yani gördük bunu geçmişte değişik şekillerde.
0: Şimdi bakınız bu model sadece Türkiye'de işlemiyor ki. Ya aynısı İngiltere'de de var. İngiltere'de ciddi sıkıntı var. Evet. 86 milyar sterlin İngiltere'nin dışına çıkarılmış ve bu İngiliz devleti tarafından

0: yakalanmış, kraliyetle London City arasındaki bu anlamdaki bağ çözülmüş. Evet. Amerika'da Trump aynı hatla mücadele ediyor. Dolayısıyla küresel ve dünyanın geçmiş 200 yıllık sürecindeki para üzerinden, yani Waterloo Savaşı'nda İngilizler galip gelmesine rağmen bunu Londra borsasına haber uçurup İngilizler yenildi diyerek İngiliz Londra borsasını dip yaptırıp hisseleri toplayıp ertesi günde işin gerçeği çıktığında dipten kapattığı hisselerin zirvede satışını gerçekleştiren bir akıl, insanlığın son 200 yıllık kaderiyle faiz borsa döviz üçgeninde tepecilik düzeni üzerinden küresel hakimiyet kuran akıl bu gücünü devretmek istemiyor. Devretmek istemediği gibi ülkeleri istikrarsızlaştırmak için, ülkeleri istikrarsızlaştırmak, ülkelerin siyaset yapılarını çürümesinin önünü açmak. Bakınız bu metodu biz İngilizlerin Doğu Hindistan Kumpanyası'nda görüyoruz.
1: Evet.
0: Doğu Hindistan Kumpanyası üzerinden Hindistan toplumu çürütülmüştür. Yolsuzluklara bulaştırılmıştır. Ve çaresizleştirilmiştir. Ve ondan sonra da o ülkeyi teslim almak kolay hale getirilmiştir. Şimdi bu akıl, küresel ölçekte uyguladığı model, ülkelerin üretimlerini tasfiye ettirmek, insanları paradan para kazanır hale getirmek. Onun için yasa dışı, yasa nasıl oluyorsa onu da anlamış değilim, bahis üzerinden, uyuşturucu üzerinden, sanal kumar üzerinden, yani üretimin olmadığı, üretim ahlakının tasfiye olduğu, insanların anda çaresizlik içerisine düştüğü yerden çıkabilmek için paradan para kazanmanın, hele de cep telefonu üzerinden her şeyin çok kolay hale geldiği bir süreçte, küresel ölçekte uygulanan bu sistemin en ağır bedeliyle aslında fon skandalı üzerinden kaç kişiyiz? Yapılması gereken çok basit. Kaç kişiyse, 3 bin mi, 5 bin mi, 6 bin mi? Neyse, iç içe geçmiş kaplar teorisi gibi. Bütün kaplar milletin önüne bırakılmalıdır. Evet. Bunların üzerindeki bütün kendi ana paralarının dışındaki bütün paraya el konulmalıdır. Gönüllülük esasıyla olmaz bu iş.
1: Devlet bunun için var zaten. Devlet gücü kullanılmalı gerekirse.
0: Devlet gücü kullanılmalı gerekirse bir ötesindeyiz. Devlet gücünün kullanılma mecburiyetinin,
1: evet,
0: silahsız devlet gücünün kullanılma mecburiyetinin pik noktasındayız. Bakın Sayın Özçelik.
1: Anladım
0: pik efendim. Pik noktasıdır bu. Yani bulunduğumuz nokta keyfe keder. Efendim gönüllülük esaslı. Pişman yok, oldu. Evet. Efendim ya yanlış oldu. Cümlelerine
1: kurtarmaz. O kurtarmaz.
0: Çevresel etki analizlerine bakarak hatıra, gönüle uzaklık ya da yakınlık demeden bunların hepsinin birinci derecede, ikinci derecede, üçüncü derecede akrabaları, arkadaş çevreleri dahil olmak üzere, devlet için bu zor bir iş değil. Hele yapay zeka devriminin hayatın bütününe etkin bir şekilde katıldığı da işte bu çok kolay. Devlet, çünkü bu sürecin en ağır bedellerinden birisi devletle vatandaş, devletle millet arasındaki güven bağı da zarar görüyor. Buna hiç kimsenin hakkı yok.
1: Evet.
0: Bu güven bağı nasıl güçlendirilir? Devlet der ki ben bütün bunların hepsini tespit ettim. Sorumluları burada, ben 10 gündür bas bas bağırıyorum.
1: Evet,
0: çıkın,
1: evet.
0: Borsa başkanına, SPK başkanına çıkın, bu millete teknik olarak bu sürecin nasıl yönetileceğini anlatın. Bunu yapmıyorsanız istifa edin. Son, evet, 8 senelik borsa başkanları, SPK başkanları mutlaka ve mutlaka adaletin önüne çıkarılmalıdır. Mutlaka ve utanmadan bir tanesi halkın teveccühü efendim bu rakamların, yani hisse fiyatlarının yukarı çıkmasına sebep olur diye dalga geçiyor millette. Milletin aklıyla oynamak istiyor.
1: Evet.
0: Kimi neyle kandırıyorsunuz siz?
1: Evet.
0: Dolayısıyla çözüm basit. Sayın Özçelik, tarihin özellikle son 50 yıllık tarihin en ağır krizlerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız.
1: Evet, evet.
0: İçinden, bu krizin içinden çıkılır mı? Çıkılır tabii ki. Niye çıkılmasın?
1: Evet.
0: Bu ülkede yüz binlerce vatansever evlat var. Yüz binlerce.
1: Milyonlarca.
0: Bakınız, ben milyonlarca şunu kastım. Liyakat ve ehliyet sahibi vatansever, evet, kul hakkını el uzatmayacak. Hazinenin hakkını el uzatmayacak. Milletin el uzatmayacak. Milletin alın teri ve akıl teri üzerinden servet üretmeyecek noktada binlerce, yüz binlerce, milyonlarca vatan evladı var. Bu ülke bu tip kirli çarkların içerisinde, kirli çarkların içerisinde kendilerine derebeylik alanı bulan ne siyasetçiye mahkum, ne de kamu yöneticisine mahkum.
1: Evet.
0: Hiçbirisine mahkum değil.
1: Evet. Sayın dinleyiciler, konuğumuz AK Parti kurucularından Sayın Metin Külünk. Son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Metin Bey, siz yani bir iki şeyi soracağım şimdi hemen burada. Bir, artık sistemin sorgulanması gerekmiyor mu? İkincisi de neden ikinci silahsız 15 Temmuz olarak değerlendirdiniz bu gelişmeyi, bu olayı?
0: Çünkü son skandalının içerisindeki isim ve yapılara baktığınızda ciddi anlamda FETÖ'yle iltisak görüyoruz. Bir daha söylüyorum. Evet. 15 Temmuz sonrasının bırakılan en büyük boşluğu, eksikliği siyasetin FETÖ'den arındırılmamasıdır. Siyaset FETÖ ilişkisi sorgulanmayacak bir noktaya taşınmak istendi. Bu büyük yanlıştı. Israrla ifade ediyorum. Siyasetten FETÖ arındırılmadığı müddetçe siyaset nüfuzu üzerinden kendi FETÖ'cülerini koruyan ya da FETÖ'nün aklıyla halen duygusal bağını devam ettiren isimlerin bulundukları noktada bir Erdoğan darbesi için fırsat kolladıkları çok açık. Ve bu fotoğrafın diğer bir ifadesi de çok açık ve net söyleyeyim. Bu zincirin içerisindekilerin tamamı Sayın Erdoğan'a ihanet etmiştir ve Türkiye'yi Erdoğan'ı devirmek isteyenlerin önünü açma noktasında inanılmaz bir fırsat vermiştir. Dolayısıyla bu bir silahsız 15 Temmuz. Uygulanan yöntem, İlişkiler ağı, isimlerin FETÖ'yle iltisakları, bağlantıları, yapılara baktığınızda nerelerde kim ne görev yapmış baktığınızda bu adresi görmek mümkün. Ancak tabii ki burada bu yapıların bir Erdoğan darbesinin önünü açmak için bu zemini kimler hazırladı? Üzülerek ifade ediyorum ki kısa yoldan para kazanmak isteyen bir koyup aldığı 500'den bir koyup aldığı 1000'den çok mutlu olan ve bunu da meşru olarak kabul eden üzülerek ifade ediyorum bütün partilerin içerisindeki ve kamu bürokrasinin içerisindeki paranın hevesinde, paranın hırsında olan unsurlar açık yüreklilikle söylüyorum Türkiye'ye yönelik operasyonların önünü açma noktası varmışlardır. Evet. Onun için bu bir 15 Temmuz'un silahsız boyutudur. Çünkü FETÖ ve arkasındaki akıl Türkiye'den vazgeçmiş değil. FETÖ ve arkasındaki akıl boyut değiştirerek yeni stratejilerle karşımıza çıkmaktadırlar. Bu çıktıkları, karşımıza çıktıkları en kritik aşamalardan birisi burasıdır. Finansal bir 15 Temmuz'da karşı karşıyayız. Tabii ki onlar finansal 15 Temmuz'u kimlerin bıraktığı boşluklar üzerinden geçen sene konuya savcılık müdahil olmuş. Sayın Mehmet Şimşek 2025'te gördük diyor.
1: 4 Kasım'da 4 Kasım konuşması var.
0: 4 Kasım'da
1: 2025.
0: Şimdi SPK'nın başkanı nerede? Yöneticileri nerede? Borsa İstanbul'un başkanı, yöneticileri nerede? Hiç mi dikkat etmezler dünyada? Ciddi anlamda küresel ekonomide ciddi sıkıntı var. Türkiye'de tahtalarda şirketlerin hem de 10 kişi çalıştırmayan, 50 kişi çalıştırmayan, 300 kişi çalıştırmayan veya çalıştırmayan şirketlerde, küçücük şirketlerde bir anda rakamlar sabah 10 lira, akşam 1000 lira. Sabah 1000 lira, akşam 10 lira. Hiç mi dikkat? SPK'nın vazifesi değil mi bu? Evet. Borsa İstanbul'un vazifesi bu süreci doğru yönetir mi? Manipülatif hareketlere, manipülasyonlara, bu ülkenin küçük yatırımcısının değerini, küçük yatırımcının değerini korumak değil mi? Ne görev yapmışlar bunlar 8 senedir?
1: Evet.
0: Borsa başkanı, yöneticileri, SPK başkanı, yöneticileri. Ayrıca Sayın Şimşek 4 Kasım 2025'te bu iradeyi ortaya koyarken, bu işin kendisi çok iyi bir iktisatçıdır. Londra'da bu anlamda bütün tecrübelerini orada edinmiştir. Küresel finans aklını iyi bilen isimlerden biri olduğunu görüyoruz. Peki o akıl bu 4 Kasım 2025'teki uyarısının arkasına bu tahtaları, bu tabloları dikkatle takip edip tehlikenin büyüme sinyalini gördüğünde vaktinde müdahale etmeliydi.
1: Evet.
0: Aynı şekilde buna bağlı olarak konuyla ilgili tehlikeyi haber vermelerine iltifat edilip üzerine gidilmeliydi. Bugün beklenmemeliydi. Bakınız, bir önemli notu paylaşacağım sizle. Temmuz'un 2026 Temmuz ayında, bakınız 23 Haziran 2026'da Morgan Stanley Capital International bir bilgi paylaşıyor. Diyor ki Türkiye'deki bazı küçük şirketlerle bağlantılı fonlarda koordineli işlem şüphesi bildirdiğini açıkladı. Ne zaman? 23 Haziran 2026. Eğer Kasım'a kadar somut ilerleme görülmezse, yani bu süreç sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarına yönelik bir operasyon olmanın ötesinde, Türkiye'ye ilgi duyan küresel sermayenin bir hattı da bu gelişmelerden çok rahatsız ve açıkça, evet, 23 Haziran 2026'da uyarıyorlar ve bu uyarının arkasından takip ediyorlar. Eğer bugün, bakın, bu müdahale gecikmiş bir müdahale. Bu müdahale daha da gecikseydi biz bambaşka bir boyuta evrilirdik. Dolayısıyla bir anlamda Sayın Özçelik, dünya bize diyor ki
1: evet,
0: yasa dışı yöntemlerle elde edilmiş paraların hareket alanını ortadan kaldırın. Bir daha söyleyeyim mi bunu Sayın
1: Özçelik? Evet, evet.
0: Diyor ki yasa dışı paraların, manipülatif paraların manipülasyonlarla elde edilmiş ve de Kıbrıs üzerinden şekillenen yasa dışı paraların Türkiye üzerinde operasyon kabiliyetini ortadan kaldırın. Neden? Çünkü Türkiye kalkınma yolu, Türkiye'den geçecek Zengezur koridoru, Türkiye'den geçecek Türkiye enerji koridoru, veri koridoru, Türkiye küresel ticaret yollarının kesişme noktası, Türkiye doğu batı kuzey güney hattında merkez ülke. Bu ülke yatırımda güçlenecek, Türkiye'ye sermaye akışı durmayacak, ancak bu modda, yani borsa üzerinden sürekli spekülatif hareketlerle, manipülatif hareketlerle, borsa üzerinden kayıt dışı hareketlerin bu derece etkinleşip üstelik de bu paraların Türkiye'den belli kısmının dışarı çıkarılmasının ortaya çıkardığı rahatsızlık ve Türkiye'de işin geldiği noktadaki artık tahribatın boyutlarının çok daha öte noktaya gideceğinin görülmesi gecikmiş de olsa bu müdahaleyi ortaya çıkarmıştır. Şimdi vatandaşın beklediği küçük yatırımcının haklarının korunması, bu işten kimse, elitler, bu fon skandalının elitleri, seçkinleri, kendi aralarında kurdukları zincir, çünkü bütün partilerden var, çünkü herkes birbirini kolluyor şimdi.
1: Evet, evet.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Yani o herkes, da vahim bir durum. Yani bu da nasıl oluyorsa böyle bir dayanışma da olmuş. Herkes birbiriyle böyle de bir ilişki içerisine girdi. Çünkü şimdi çıkan adamlara bakıyoruz. Şimdi içeriden haber almasa bunlar bu çıkışı yapmazlar. Yani organize bir suç örgütü ile karşı karşıya gibiyiz sanki.
0: Sanki ne?
1: Yani yumuşak davranmaya çalışıyorum.
0: Organize bir yapı.
1: Evet,
0: organize
1: evet.
0: Bir şekilde.
1: Evet, evet.
0: Ayırt etmeden, parti ayrımı olmaksızın, anlayış ayrımı olmaksızın, dünya görüşü ayrımı olmaksızın herkes bir zincir oluşturmuş ve Türk siyasi hayatında aradan 30 yıl geçtikten sonra Türk siyasi hayatıyla millet arasındaki mesafenin açılmasına sebep olacak en öldürücü darbeyi vurdular.
1: Evet.
0: Bu millete bunu yapmaya kimsenin hakkı yok.
1: Metin Bey, şöyle bakıyorum bir. Mesela SPK'nın açıkladığı 455 bin kişi bundan etkilendi deniyor ama bizim gayri resmi ekonomistlerden edindiğimiz bilgilere göre bunlarla bağlantılı şirketleri de eklersek 900 bin civarında. Şimdi borsada 3-4 trilyonluk kayıp var. Bunları da koyarsak 5-6 milyon lira. Pardon, 5-6 milyon kişiyi etkiliyor olumsuz anlamda. Yani seçime şurada 1-1,5 sene kalmış. Böyle bir ortamda yani 5-6 milyon aileleriyle 4'le 5'le çarpsanız 20-30 milyon arasında bir nüfusu ilgilendiriyor. Yani burada garip bir şey yok mu? Burada çok yönlü bir siz de gerçi buna vurgu yaptınız ama yani büyük bir operasyonun bir parçası gibi. Bir taraftan para kazananlar var, bir taraftan da başka planlar da sanki devrede gibi.
0: Bu hırsları ve de Sayın Erdoğan'a ihanetleriyle büyük para kazananlar Türkiye'ye yönelik 2028 seçimlerinde Türkiye'nin bir Zelenski ile buluşma, sandık üzerinden bir Zelenski ile buluşmasının önünü açmak için en stratejik unsuru harekete geçirdiler. O da nedir? Milletin mutfağı sıkıntılı, cebi sıkıntılı, sofrası sıkıntılı. Siz bahsettiğiniz rakamlar 455 bin kişi ama borsada 8 milyon insan var.
1: Evet.
0: Bağlantılı şirketlerle baktığınız zaman nüfusumuzun neredeyse %20'lik kesimini, %25'lik kesimini doğrudan etkileyen bir süreçte karşı karşıyayız. Bunu görmek zorundayız. Dolayısıyla seçimlere 2 yıl kala bu işin patlaması bu süreçten çıkılabilme noktasında bir büyük fırsattır. Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın bu süreçten çıkma noktasında milletimizin beklentilerine en yüksek seviyede cevap verecek kararlılığının vücut bulduğunda biz bu sıkıntıyı da aşarız. Borsaya da tekrar güven gelir. Bu millet derlenir toparlanır, ayağa kalkar, kararlılıkla büyük Türkiye hedefimize birlikte yürürüz. Ama bu konu ısrarla altını çizerek söylüyorum. Gönüllülük esasına bırakılırsa, isimler saklanılırsa, isimler fon yöneticilerinin sürece cezaevinden müdahale edecek bir boşluğa terk edilirse Türkiye uzağa bu konuyu konuşur.
1: Metin Bey, bir nokta daha var. Şimdi siz bu Zelenski gibi bir Zelenski yaratılmak, Zelenski tipi birisi iktidara getirilmek isteniyor deyince açıklamalarınızda bir uyarı yapıyorsunuz. Türkiye'nin Rusya ve Çin'le yükselen Asya'yla savaştırılmak istendiğini, yani orayla arasının açılmasını isteyen güçler olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?
0: Biz bu filmi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görmedik mi Sayın Özçelik?
1: Evet.
0: Türkiye, İsmet İnönü döneminde doğrudan ikili uluslararası anlaşmalarla Türkiye'nin üzerinde, bağımsızlığımızın üzerinde Atlantik ötesi bir vesayet oluşmadı mı? Çağdaş İngiliz-Siyon aklının vesayeti oluşmadı mı? Şimdi aynı şekilde 3. bin yılın 2. yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin stratejik bağımsızlığına odaklanmış bir yaklaşımı tasfiye etmek istiyorlar. Ya Batı'nın bir anlamda Batı'nın çizgisinde bir Türkiye peşindeler. Onun için de Rusya ile savaştırmak istedikleri krizi kapalı değil ki.
1: Evet.
0: Yani Ukrayna'yı çökerttiren akıl niye Ukrayna'yı çökerttirdi? Türkiye'yi de Rusya ile savaştırarak her iki ülkenin de büyük yararlar almasını isteyen akıl kim? Ve kim Osmanlı Devleti'ni yıktı? Kritik soru bu.
1: Evet.
0: Osmanlı İmparatorluğu'nu 24 milyon kilometre kareyi 784 bin kilometre kareye geri çekilmek zorunda kaldık. Kimdi o akıl? O aklın önümüzdeki 3. bin yılın 2. yüzyılındaki hedefi ne? İsrail merkezli bir dünyayı inşa etmek için güçlü Türkiye'nin olmaması gerekiyor. İsrail merkezli bir dünyanın inşa edilebilmesi için Türkiye'nin tasfiye edilmesi gerektiği gibi aynı akıl, Tel Aviv, Londra aklı Rusya'yı da etkisizleştirmek ve ben bana göre bundan sonraki hedeflerinin de Çin'i içeriden yarmak olduğunu düşünüyorum. Ve daha önemli stratejik hedeflerinin de Orta Doğu'da göçü, Orta Doğu'da kaos üzerinden, yoksulluk üzerinden, sefalet üzerinden, savaşlar üzerinden üretilmiş krizlerin sonucu olarak Orta Doğu coğrafyasında nüfusu ve yerine müttefik oldukları Hint sosyolojisini Körfez'den başlayıp bizim bu coğrafyamıza kadar 1,5 milyarlık Hindistan'da size soruyorum. 200 milyon bu coğrafyaya nüfus geçiyor olsa ne olur?
1: Her şey değişir.
0: Hedeflerinin bu olduğunu bilelim. Çok dikkatli olalım. Kızgınlık, sokağın kızgınlığına saygı duyuyorum. Öfkesine saygı duyuyorum. AK Parti'nin kendi tarihinin en ağır imtihanı olduğunu söylüyorum. Ancak bütün bunların hepsini sakinlikle ancak hükümetimizin de bir an evvel ekonomik paradigmasını değiştirip ekonomik paradigmanın ağırlık merkezini üretime verdiği ve %70 nüfusun rahatlatılmasına odaklanacak yeni bir ekosisteme mecbur olduğumuzu ifade ediyorum.
1: Evet. Yani şu benim anladığım kadarıyla özellikle vurgulamak istediğiniz noktaların başında AK Parti'de bir arınma ihtiyacı. Yani öyle seziyorum. Doğru mu anlamışım?
0: Doğru. Ya AK Parti ve Türk siyaseti.
1: Evet.
0: Türk siyaseti yapay zeka devriminin ortaya çıkardığı insan ve toplum üretim ve eğitim ve devlet yönetimi modellemesinin ortaya çıkardığı dalga boyunu yakalamakta Türk siyaseti gecikiyor.
1: Evet.
0: Geciktiği için de bu dalga boyunun gerisinde kalan siyasal hareketler kendilerini ancak dar alana sıkıştırırlar. Türk siyasetinin temel problemi budur. Dolayısıyla tabii ki bütün siyasal hareketler başta AK Parti olmak üzere toplumun bu anlamdaki beklentilerine cevap verme noktasında en hızlı adımı atması gereken olduğunu ifade ettim ve ben geçen gün bir televizyon kanalında Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatlatılması gerektiğini, bu adı geçen fon skandalında isimlerini bilen, kendilerini bilen isimler çıkmalılar, milletle yüzleşmeliler ve bu anlamda milletin uğradığı zararı ve kendi rollerini görüp bütün aldıklarını iade etmeliler. Adalete de hesap vermeliler. Bu ülkede güveni en yüksek seviyeye çıkarır.
1: Evet. Metin Bey, programımızda yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Bir konu daha var. Siz de bu konuda birçok yerde açıklama yaptınız. Bu Mekke anlaşması meselesi var. Şimdi kulağımıza gelen ve bugün düşen bazı haberler de söz konusu. İşte Suudi Arabistan'da bir Türkiye'nin üst kurması, oradaki bazı tesisleri korumaya alması gibi. Bu konuda emekli, yani herkesin böyle güvenlik kazanmış emekli amiraller, generaller de bazı uyarılar da yapıyorlar. Bu Mekke anlaşması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani böyle Türkiye orada bir savaşa itilecek, Türkiye bir tuzağa çekiliyor gibi ciddi kaygılar işitiyoruz, duyuyoruz. Yani şahsen ben de aynı kaygıları, aynı endişeleri yaşıyorum. Siz ne dersiniz bu konuda?
0: bölgede İsrail'i rahatlatacak, bu coğrafyayı içinden çıkılmaz sıkıntılara sokacak her adımdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendini uzak tutacağına yürekten inanıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü İsrail 7 Ekim 2023 Gazze'de başlattığı soykırım ve de katliamlardan sonra küresel ölçekte dünyadaki bütün ülkelerin sokaklarında İsrail tasfiye oldu.
1: Evet.
0: Devletler çok önemli ölçüde İsrail'i suyor, sorguluyor ve küresel ölçekte Siyonizm tasfiye oluyor. Ancak tasfiye olan Siyonizm güçsüz değil. Parayı kontrol ediyorlar, siyasal ilişkileri kontrol ediyorlar, ekosistemi kontrol ediyorlar. Dolayısıyla ve ciddi anlamda bir kehanetçi akıl sahipleriler. Yani eş zamanlı bir yandan Tanrı'yı kıyamete zorlamak peşinde kendileri her türlü saldırganlığı nükleer dahil kullanma noktasında tereddüt etmeyecek hazırlıkları yaparken, diğer taraftan kendilerini rahatlatmak için özellikle ısrarla altını çiziyorum, Husilerin üzerinden İslam coğrafyasını içinden çıkılmaz sıkıntıların içine sokmak istiyorlar. Biz inanıyorum ki böyle bir tuzağa düşmeyeceğiz. Böyle bir fırsatı onların eline vermeyeceğiz. Çünkü Bab-el-Mendeb Boğazı bizim için çok önemli. Çok evet. Önemli. Bu coğrafyada bizim liderlik rolümüz. Yani Çin'le savaşı Amerika yapacaksa Asya Pasifik'te yapsın. Altını çizerek söylüyorum.
1: Evet.
0: Çin'le savaş yapacaksa gitsin Tayvan üzerinden. Tayvan üzerinden neden denemiyor? Çünkü henüz kendisi çip üretiminde istediği noktaya gelemedi. Niye? Tayvan'daki tesisler bu anlamda önemli. Dolayısıyla Tayvan'daki tesisler bu anlamda önemli olduğu için, dolayısıyla Amerika'da Trump'ın evanjelik siyonist akla bakarak Amerika'yı da bir büyük tuzağın içerisine itmesine Amerikan sağduyusunun müdahale etmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü aynı akıl bu anlamda diyor ki Amerika'ya seni de çökertiriz. Yani Amerika'nın eyaletler sisteminin darmadağın olma ihtimali kenara köşede itilmiş değil, gündemde olan bir hal.
1: Evet.
0: Çünkü bu akıl bütün dünyayı tehdit ediyor. Yani Türkiye'deki fon skandalında para hangi adrese çıkarılmış Sayın Özçelik İsviçre'de? Rothschild'lerin adresine çıkarılmış değil mi?
1: Evet, evet.
0: Sadece bu bile hangi operasyonla karşı karşıya olduğumuzu bize ifade ediyor. Aynı Rothschild'ler Balfour Deklarasyonu sonrasında İsrail'i Orta Doğu'nun bağrına hançer olarak saplayan akıl değil mi?
1: Evet.
0: Aynı akıl İngilizleri bu anlamda Siyonizme ikna eden ve İngilizleri Siyonizme ikna ettikten sonra İslam coğrafyasının paramparça edilmesinin önünü açan akıl değil mi? Saipiko'nun arkasındaki akıl bu akıl değil mi?
1: Evet.
0: Saipiko'nun. Evet. Sevr'in arkasındaki akıl bu akıl değil mi? Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ben tarihsel tecrübelerden yola çıkarak çok dikkatli olacağını, Mekke Anlaşması'nda İran da gelsin dahil olsun.
1: Evet, evet.
0: İran'daki Türk hanedanlığı bu anlamda bizim için çok önemli. Çünkü bütün meseleyi İran'ın içerisindeki FETÖ üzerinden şekillendiriyorlar, unutmayalım. Ve Husilerin arka aklının kim olduğu sorusunun cevabını aradığımızda karşımıza sürpriz bir şekilde Tel Aviv, Londra çıkmayacağının garantisi var mı?
1: Yok.
0: Cevap burada.
1: Evet. Evet, bu arada çok soru geliyor ve bu sorulardan birisi de çok fazla olduğu için onu yönelteyim. Bu meselesini herkes o konuda çok hassas gördüğüm kadarıyla. Diyorlar ki yani hala iktidar içinde ve bürokraside kripto FETÖ var mı? Bu konuda Sayın Külünk açıklama yapar mı diye bir soru var. Ne dersiniz?
0: Şimdi fon skandalının içinde olan şirketler ve bağlantılara baktığınızda bu soruyu soran kardeşimizin sorusunun cevabı çok ortada. Yani 15 Temmuz'da biz örgütün silahlı ve de binilir kanatlarını önemli ölçüde tasfiye ettik devletten. Ancak bilinmezde saklanmış ve de farklı yapıların içerisine sızarak varlıklarını devam ettiren unsurlar henüz tasfiye olmadığı gibi, işte son skandalında gördüğünüz gibi ciddi anlamda tuşlara bastılar ve Türkiye'ye operasyon çekiyorlar. Aynı yer. Dolayısıyla henüz Türkiye'de FETÖ arınması, çünkü FETÖ doğru anlaşılmadı Türkiye'de.
1: Evet, evet.
0: FETÖ'nün felsefesi doğru okunmadı. FETÖ'nün paradigması doğru okunmadı. FETÖ klasik bir terör örgütümüş gibi bir mücadele metodu. Halbuki bu eksikti. FETÖ'nün felsefi paradigmasında, felsefi paradigması okunmadan, kurduğu ekosistem anlaşılmadan bu süreç yönetilmez. Bakınız, ısrarla söylüyorum. Siyaset ve FETÖ arınması yaşanmadığı müddetçe ve de senin FETÖ'cün onun FETÖ'cüsü ya da onun hırsızı senin hırsızın, senin hırsızın iyi, onun hırsızı kötü, senin FETÖ'cün işte korunmalı, onun FETÖ'cüsü korunmamalı anlayışıyla değil, topyekun bir seferberlik aklıyla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bu kardeşimiz bu soruyu soracak noktadaysa gayet basit. Her şeyi vatandaşımız görüyor. Çünkü bu anlamda arınma mütekamil bir şekilde henüz gerçekleşmediği için fon skandalında da süreç nasıl şekilleniyor? Bir tarafta tamahkarlar, sınırsız para hırsıyla hareket eden, helal lokmayla büyümüş ama haram lokmayla zengin olmayan bir muhafazakarların bir kanadı, diğer taraftan bu sürecin bu noktaya geleceğini bilip bunu Türkiye'ye bir operasyona dönüştürüp Türkiye'yi bir Zelenski modellemesiyle kendi içe yönelik bir çökme yaşayacak noktaya getirmek isteyen güçlerin hareket alanının genişlemesi. Kim var adres olarak bakıyoruz? Aynı yerler var. Değişen bir şey yok ki. Aynı yerler var. Aynı adresten besleniyorlar. Ama burada bugün konuşulması gereken ana mesele şu Sayın Özçelik. Bu evet. Konuda vatandaşımız ikna olmak istiyor. Yani bu konudaki tamahkarların, kısa yoldan büyük paralar kazanmak isteyenlerin, paradan para kazanmak isteyen, haksız kazanç odaklı servetlerine sıra dışı servet katanların adaletin önüne çıkmasını, kazandıkları demeyelim, İllüzyonla elde ettikleri paraların devlete iadesini ve oturdukları koltuklardan istifa edip milletle yüzleşmelerini istiyor. Bu kadar basit. Diğerini her zaman konuşuyoruz zaten. Ama bugün olması gereken budur.
1: Evet. Özellikle de mesela en çok tartışılan, mesela tam bu olayın patlak verdiği dakikalarda ve işte bir yöneticinin, üst düzey bir yöneticinin İşte 2 milyarın üzerinde bir para olduğu yerde Mersin Belediyesi'ne bir operasyon yapıyorsunuz. Başkanı gözaltına alıyorsunuz. İşte şimdi tutuklandı bugün de. Yani o arada birisi dışarıda, birisi içeride. Bu da toplumda bir sıkıntı yaratıyor. Üstelik de gerçekten bu işi yapanlar varsa da bu yolla onlar da biraz aklanıyor. Yani ya diyorlar ki işte... Yani burada niyet başka falan diye bir takım iddialar gündeme geliyor. Yani toplumdaki tüm değer yargılarını yok ediyor dediğiniz gibi.
0: Yani tereddütsüz. Şimdi adalet istisna tanımaz Sayın Özçelik.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla şimdi toplumda 805 milyar deniyor. Yani milyar. Herhalde ondan sonrası bir katrilyon mu oluyor? 20 milyar deniliyor. 25 milyar deniliyor.
1: Dolar.
0: 30 milyar deniliyor. Milyar dolar deniliyor.
1: Evet.
0: Şimdi
1: 30 konuşuluyor benim gördüğüm.
0: Bu rakamların faillerinin adalet önünde hesap vermesinde istisna tanınırsa öbür evet. tarafta muhalif olduğu için yargı kararıyla gözaltına alınıp tutuklanıyorsa bu ikisi arasındaki çelişkiyi sokak sorgular ve evet. değer yargılarımız da döner, adalet de anlayışa göre, siyasi düşünceye göre mi şekilleniyor sorusunu sorar. Adalete güveni yok edersek kaybederiz topyekun.
1: Evet. Evet, konuğumuz Sayın Metin Külünk'tü. Çok önemli açıklamalar yaptı. Yaklaşık 10 gündür de sürekli bu konulara dikkat çekiyor ve herkesi uyarıyor. Çok önemli bilgiler verdi. Programımız da sonuna geldik. Sayın Metin Külünk, çok teşekkür ederiz. Hasta hasta kırmadınız bizi, programımıza katıldınız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Saygı bizden efendim. Evet sayın dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz.
1: Uzmanına soracağız. Profesör Doktor Aziz Konukman. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili İsmet. Bunu ilk defa söylüyorum. Sputnik kanalına sevgili İsmet. İlk defa söylüyorum. Bak 4'tü tahmin 3.5. Buradan şuraya geliyorum. Ya öbür yılları merak etme artık ya. Abi ayıp ya. Toto oynar gibi ya. Bu ne ya? Bu ne ciddiyetsizlik ya?
1: Hocam oraya geleyim de programın üretim ayağı yok. İyi bir şey mi yalnız? Bu iyi bir şey mi?
3: Ay ya şimdi.
1: Yani geldik duvara tostladık. Manzara evet. Bu. Bugüne kadar siz bizi mahvettiniz. Bundan sonra biz evet, sizi mahvedeceğiz.
3: Hocam ya manşet atıyorum. 2028'de 3.000 fakirleşiyoruz. Kişi başına şu an. Yahu eğer Tayyip Bey bunu görse, ulan birileri var bizim işimizde lan, bize üç kağıt mı atıyorlar, ne yapıyorlar kardeşim demezse neyim?
4: Ağzımda kıy bitti ya.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 6 Ekim 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bugün tabii gündemde öne çıkan dün Yemen çerçevesindeki gelişmeler oldu. Riyad'da yeniden bir acil toplantı yapıldı. Türkiye'den Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Riyad'daydı. Pakistan ve Suudi Arabistan'dan mevkidaşlarıyla görüştüler ve ardından akşam saatlerinde Mekke İttifakı komite toplantısının ortak bildirisi yayınlandı. Caydırıcılık aktivasyonu diyebileceğimiz bir çerçeve çıkacağım. Üç ülkeden yapılan açıklamalar var. Türkiye dahil olmak üzere. Tabii bütün bunlar Yemen'deki son gelişmeler. Sana'da bir hükümet var. Bir de Riyad destekli bir hükümet var. Bu uluslararası planda ikincisi tanınan hükümet. 2011'den bu yana, 2015'ten bu yana açık savaşa dönüşen Yemen dosyasında kritik gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Dün Riyad hükümetinin desteklediği güçler daha önce yaklaşık bir ay kadar, 3 hafta kadar önce Ensarullah Hareketi öncülüğündeki Sana hükümetinin Kızıldeniz kıyısında aldıkları toprakların bir kısmına taarruz başlattı. Bunların bir kısmı ele geçirildiği haberleri bir kısmının gelmişti ama akşam saatlerinde daha farklı iddialar ortaya atıldı. Hangisi doğru bilmiyorum doğrusu ama tabii Amerika Devletleri'nin yanı sıra Fransız ve İngilizlerin de Riyad destekli hükümete destek verdiği haberleri var. Bu çerçeve içerisinde gelişmeleri aktaracağım ve tabii ki Mekke İttifakı Türkiye yakından ilgilendiriyor. Özellikle ortak açıklamadaki ifadeler acaba Yemen'e asker mi gönderiliyor? Henüz tabii mecliste konuşulmadığı için çerçeveyi de tam olarak kestiremiyoruz. Tartışmalar devam ediyor. Bugün Suriye'nin lideri Ahmed el-Şara da Riyad'da, son gelen haberlere göre. Tabii İran gerilimini de kenara koymamak gerekiyor. Donald Trump fakat 3 Kasım'a dikkatlerini çevirdi. Amerikan Başkanı ara seçim sınavı verecek ve tabii özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış biraz kendisini sıkıştırıyor. Hürmüz'le ilgili gelişmeler yine size aktaracağım. Ve tabii İsrail'de 27 Ekim seçimleri artık yaklaştı. 7 Ekim 2 gün sonra El-Aksa Tufanı operasyonunun Hamas'ın yıl dönümü, İsrail'de bir yeni bir saldırı olur mu diye bunları tabii seçime de bağlamak mümkün. Ama sorular yöneltiliyor. Son gelişmeleri, anketleri de aktaracağım. Avrupa'dan da tabii ki adeta bir militarizm, savaşa koşuş, hibrit savaş adı